0: devam edeceğiz. Bu şekilde dinamizmle devam edeceğiz. İkinci maça, rövanş maçına Danimarka'ya gideceğiz. Oraya da işi bitirmeye gidiyoruz. Takımın performansından dolayı mutluyum.
1: Peki bir süre sonra, yani yeni sezonda yine taraftarın önüne çıktı. Beşiktaş taraftarını özlemiş mi?
2: You missed the fans.
3: Yeah, for real, I missed the fans. I would like to congratulate them also, because and every time I play in this shirt, in this field, I feel the love, I feel the atmosphere, I feel this is a place to be, and I am ready to give everything. I am ready to give my all for the fans, for the team, for the community. Like 80 minutes, I have muzzle pull, but we can solve again. So I need to finish the game like this. I am happy. We won, so we will continue to make them happy this season, and I hope it will end, inshallah.
0: Tabii ki taraftarı özledik. Onları da tebrik etmek istiyorum. Ben bu sahaya Beşiktaş formasıyla her çıktığımda onların sevgisini, aşkını hissediyorum. Bu atmosferde bana hissettiriyorlar. Olmak istediğim yerdeyim. Ben de taraftara ve camiaya elimden geleni vermek istiyorum. 80. dakika civarında hafif bir kas sakatlığı yaşadım. O şekilde maçı bitirmem gerekti. Ama galip geldik. Bu şekilde devam edip onları da mutlu etmek ve inşallah sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz, geçirmek istiyoruz.
4: Son olarak ben de şunu soracağım. Ligin ön alanda en çok top kapan presle futbolcuların başında geliyor. Vincenzo Italiano'nun da en sevdiği sistem ön alan presi. Bambaşka bir olaydan izleyecek miyiz biz bu sistemle?
2: This season with that system of the Mister.
3: Yeah, like I always said, I'm ready to play in any position the coach put me. So this is what I like to do. I like to press. I like to give my all for the team, for my teammate, for the fans. So I hope this season is going to be good, and I will continue to work in this dynamic.
1: Kaptanımız da geldi bu arada.
0: Ben daha önce de demiştim, hocamızın istediği her mevkide oynamayı isterim tabii ki. Ben oyuna katkı vermek isterim. Her şeyimi vermek isterim. Baskıyı da seven bir yapım var. Ön alan baskısını severim. Takıma, taraftara, camiaya kendi enerjimle her şeyi vermeyi isterim. Bu sezonda elimden geleni yapacağım takımımızın iyi olması için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, tabii ki dakika skor programından çıktık. Maç sonu yayınındayız. Birçok oyuncunun aradaki flash röportajlarını da sizlere dinlettik. Dinletmeye de devam edeceğiz. Emre Eren'le başladık bugün. Alper Üstündağ ile devam edeceğiz. Alper abiye de anlayışı için bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Alper abi, hoş geldin.
5: Merhabalar sevgili Can. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Vallahi Alper abi, sezonun ilk resmi maçı, bir gelenek. Seninle beraber abi sohbet etmek benim için her zaman çok büyük bir keyif. Öncelikle bunu söylemek isterim. Peki çok sağ ol abi. Teşekkür ederim teveccühünden dolayı. Tabii ki bugün genelden özele doğru gitmek istiyorum ama bugün sahada 90 dakikada nasıl bir Beşiktaş gördük? Alper Üstündağ artılarıyla eksileriyle Beşiktaş'taki en azından Vincenzo Italiano ile yeni dönemin ilk maçını nasıl değerlendirir genel olarak ilk başta?
5: Ya bir kere Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turuna galibiyetle başlaması bir kere çok sevindirici bir durum. Oyun açısından Beşiktaş iyi futbol oynadı açıkçası. Ben Beşiktaş'ı beğendim. Yani Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş modelinden uzakta gibi bir havası var. Ama tabii ki bu daha konuşmak bunları çok erken. Biliyorsun ki bundan 2 sene önce ya da 3 sene önce Dinamo Kiev karşısında 5 gollü galibiyetler, ondan sonra Lugano karşısında 5 gollü galibiyetler, yani Beşiktaş şovunu yapmıştı Avrupa'da. Fakat sonrasında bir geri gidiş başladı. Yönetimin istifasına kadar uzanmıştı. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum, hani abartmak istemiyorum. Çünkü Michelin takımı 10 kişiydi biliyorsun. 10 kişi kaldılar. Haklı bir kırmızı kart. Hakemi tebrik etmek lazım. Kırmızı kart sonrasında Beşiktaş oyuna hakimiyetini koydu. Ve sonuçta Orkun'la da, yani kaptanla da harika bir gol buldu ve attığı gol Messi tarzı bir gol sevgili Can. Yani mükemmel bir gol attı, yani gerçekten kaptanı tebrik etmek lazım. Kaleye baktığımda Beşiktaş'ta Nübel oynadı. Nübel bana göre kurtardığı kritik bir iki topla dikkat çekti. Hakikaten Alman kaleci Beşiktaş kalesi Emin Eller'de mesajını verdi bana göre. Murillo her zamanki Murillo'du. Agudu girdi Jalo'nun yerine sakatlanınca. Yani Agudu da saçlarını kestirmiş bence çok

0: iyi olmuş. Oyunuyla beraber o da fena değildi. Jalo çok iyiydi. Yani keza Emirhan aslında Jalo ile beraber iyi bir ikili oldular. Çok da kötü bir şey olmadı ama defansta maalesef Can, yani verilen ne kadar iyi desem bile Jalo ile Emirhan yan yana oynadığında açık veriyorlar. Yani bu kocaman bir gerçek. Yani sanki orada Jalo ile Agbudu da değil de Agbudu'nun oynayıp onun yanına iyi bir stoper, sol stoper alınması gerekiyor. Yani bu
1: katılırım.
0: Brezilyalı Pereira ile zaten görüşüyorlar. Rıdvan bence çok da iç açıcı bir futbol oynamadı. Yani o Ouattara ağırlığını eğer koyarsa o Ouattara o formayı Rıdvan'dan alır ama o Ouattara'nın da sakatlığı vardı biliyorsun. Oynamadı 4 ay. O da nasıl toparlayacak bilmiyorum. Önde Salih Özcan'ı çok beğendim. Salih fena değildi. Açıkçası Beşiktaş'a hakikaten büyük bir ivme kazandıran oyuncu, milli oyuncu, yerli oyuncu olmasından da çok büyük artı. Tabii Endidi'nin sakatlığından dolayı Salih forma giydi ama çok da sırıtmadı. Hakikaten Orkun Kaptan'ın Beşiktaş'a kazandırdığı büyük değer. Orkun hakikaten bu sene çok formda, çok güçlü. Geçen seneye göre kendisi de zaten bunu kabul ediyor. Geçen seneye göre daha da adapte olmuş durumda. Kaptanlığın hakkını da sahada fazlasıyla veriyor. Olaytan beklenenden aslında daha geride bir futbol oynadı açıkçası. Ben Olaytan'ı daha hareketli olmasını beklerdim. Ya İlhan'ı çok beğendim. Yani İlhan Fakı hakikaten iyi transferlerden bir tanesi kanatta. Gerçekten iyi de belki takım Trossard'la beraber Muhammed Salah'la beraber geldiğinde biraz daha genişlediğinde iyi de bir yedek olacak görünüm var. Raşit Sağ yüksek ihtimalle Beşiktaş'ı yollara ayıracak. Zaten çok da az bir süre aldı. Çerni fena değildi ama Çerni de ben Trossard'ın işte Muhammed Salah gelirse takımda hani oynayamadıktan sonra durmanın anlamı yok gibi bir ifade de kullanmış. Çerni'nin transferi gündeme gelebilir. Yani ileride yani beklenen aslında çok da veremedi ama güçlü fiziğiyle o da yine formda olduğunu gösteriyor. İyi bir yedek olur. Bir santrafora ihtiyacı var Beşiktaş'ın çünkü ne o ne Semih Beşiktaş'a bu sezonu tamamlatır sevgili Can. O açıdan baktığımızda futbol analizinde aslında Beşiktaş bugün kalesinde 2-3 tane net pozisyon gördü. Bunlardan biri belki içeri girse 10 kişilik Mişlant'ı yenemeyebilirdi. Ama bana göre rakip Mişland ve Rövanş karşılaşması öncesinde kendi evinde biraz daha farklı skor elde edip Rövanş'ı garanti altına alabilir miydi Beşiktaş? Bana göre taraftar avantajıyla beraber çok rahat almalıydı. 100. Ama 1-0'lık skor en azından Beşiktaş için bir galibiyet anlamına geliyor. Bu da Rövanş öncesi Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu gösteriyor açıkçası.
2: Tabii ki bugün nezdinde birçok soru sormak mümkün ama en azından bir öngörü sorusu sormak istiyorum Alper abi
0: sana. Bence bir telefon ver istersen, bir mesaj atacak.
2: Tabii ki 0212-273-1010'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilir. Fikirlerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi, hatta tüm temennilerinizi Beşiktaş taraftarlarını bekliyoruz. Şu anda bizi birçok Beşiktaş taraftar dinliyor. Hatta mesajlar da gelmeye başladı ama bir öngörü sorusu sormak istiyorum. Ondan sonra tabii ki dinleyici mesajlarına da döneceğiz. Alper abi, yani şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki ilk maçı gördük, takımı gördük, rakibi gördük. Yani ikinci maçta biz deplasmanda nasıl bir oyun beklemeliyiz Beşiktaş'tan? Nasıl bir oyun öngörür Alper üstünde ve en azından bugün gördük. İki takımı da şöyle tartabildiğimiz bir dilim gördük en azından. Yani ikinci maçta Beşiktaş taraftarı ne izleyecekler? Şimdiden en azından küçük de olsa bir yorum almak isterim abi.
0: Ya açıkçası şöyle bir kere bu karşılaşmayla rövanş karşılaşmasını kıyaslayamayız sevgili Can. Burada UBT'nin 15. dakikada yediği bir kırmızı kart var. Yani aşağı yukarı maçın 95 dakika oynandığını, hatta uzatma 100 dakika oynandığını varsayarsak aşağı yukarı 85 dakika rakip 10 kişi oynadı. Yani 10 kişi oynamak bu sıcak havada kolay değil. O yüzden ikinci maçta rövanş maçında Danimarka temsilcisi hem kendi evinde olacak hem de 11 kişi oynayacak. Tabii belli olmaz diye kırmızı kart görebilir. Belli orası malum. Ama Etim gibi çok önemli bir futbolcu orada kırmızı kart gördü. Ve 10 kişi kaldı. Ondan sonrasında Beşiktaş daha rahat futbol oynadı. Şimdi Rövanş karşılaşmasında Beşiktaş yine bu maça nasıl hazırlandıysa, bu maça nasıl adapte olduysa, bu karşılaşmaya nasıl 90 dakika 11-11 mücadele edeceğim dediyse o şekilde hazırlanacak. Ben biraz daha kontrollü, biraz da rakibi bekledikten sonra golü bulmaya çalışan bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum rövanş karşılaşmasında. Ben açıkçası yani ben endişeli değilim ya sevgili Can. Yani Beşiktaş bu turu geçecektir ve yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Hani endişesi olanlar varsa bence çok da endişeli olmasın ama yani Michelin takımı şöyle de bir karakteri var takımın. Enteresan şekilde aslında Türk takımlarına karşı mücadele ediyor ve çok dirençli, çok güçlü bir takım. Ama Beşiktaş'ın kadrosu da çok dirençli ve güçlü. O yüzden ben Beşiktaş'ın açıkçası Michelin karşısında turu geçeceğini düşünüyorum.
2: Hepimizin temennisi o yönde. Bu arada Alper abi mesajlar gelmeye başladı. İster istemez insanlarda bu kadar büyük bir süper yıldız olmasından da kaynaklı olarak Muhammed Salah'a soruyorlar. Kemal Bey demiş Muhammed Salah konusunda Alper üstünden son aldığı duyumlar ne şekilde diye sormuş. Bir dinleyicimiz demiş ki hani Muhammed Salah hemen geliyordu demiş. Aslında orada da bir tepki var ama bugün şunu da hatırlatalım. Trossard geldi. Bugün zaten yetişemeyecekti. Yani kadro kuralları kıstasından dolayı eğer gelseydi zaten yine de durum bu şekilde hani direkt yazmanın çok da mümkün olmadığı bir durum. Tablo yok, söz konusuydu.
0: Ben mesajı aldım sevgili Can.
2: Alper abi Salah'la ilgili
0: mesaj Salah'ın oynaması yönünde bir soru değil. Ben Salah Beşiktaş maçını tribünden izleyecek dediğim için şimdi mesaj yazdırıyorlar. Haklılar, doğru. Yani ben sadece şunu söyleyeyim. Bunu yani biliyorsun yani ben yıllardır medya sektörünün içerisindeyim. Beni tanıyan tanır. Ben hiçbir zaman rant peşinde koşan ya da yalan haber yapan biri olmadım. Çok yanlış ifadeler kullanıyorlar. Okuyorum, üzülüyorum. Sıkıntı değil. Beşiktaş taraftarı ben de oralardan geldim. O tribünlerden geldim. Ben Beşiktaş doğumluyum ve Beşiktaş'ın çocuğuyum. Yani o yüzden ben de o tribünlerden geldim. Yıllarca Beşiktaş muhabirliği yaptığımda Beşiktaş taraftarıyla omuz omuza vermiş bir muhabirdim. O yüzden haklılar. Beşiktaş taraftarının tepkisini çok anlamsız bulmuyorum. Çünkü verdiğim haberlerde evet doğru imzalandı. Yani ben Salah'la ilgili zaten bir sıkıntı olduğunu söylemedim. Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek. Muhammed Salah Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. Bu saatten sonra bak tekrar söylüyorum. Beşiktaş taraftarı da bunu çok iyi dinlesin. Bana kızgın bile olsalar ben Beşiktaş camiasının çocuğuyum. Ve bu camiadan yanlış bir bilgi bugüne kadar hiç kimseye yansıtmadım. Ben aldığım istihbaratı söylerim. Olabilir. Yani gazetecilik tepkisinde istihbaratlarda hatalar olabilir sevgili Can. Ben çok büyük bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Evet, ıslak imzalar atıldıktan sonra o heyecanla beraber salı günü geleceğini söyledim. Ki eğer Beşiktaş'ın futbol AŞ'de bugün istifa eden yöneticisi ki istifa etmediğini söylüyor Ahmet Bey. Eğer ki böyle bir durum olmasaydı zaten Muhammed Salah salı günü getirilecekti. Ama o paylaşım sonrasında menajerinin oyunlarıyla beraber bu iş biraz uzadı. Doğru, haklılar. Özel uçakta gelecek dedim. Salı günü getirilecek dedim. Perşembe günü tribünde olacak dedim. Beşiktaş taraftarı haklı. Ama bu kadar sert bir şekilde tepki vermeleri, bu kadar sert bir şekilde bana yüklenmeleri çok doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü Beşiktaş'ın Trossard'ın imzasında büyük bir iletişim hatası olduğunu Beşiktaş taraftarı bilmeli. Doğru. O zaman madem bu transferi gizliden gizliye yürütüyordu Serdal Adalı, şimdi çıkıyor Remi Abbas'ı suçluyor. Şimdi önce sonra medyayı suçladı. Şimdi de taraftarı suçluyor. Diyor ki taraftar bağırmasın. Ya siz taraftarı nasıl susturmaya çalışırsınız? Yani taraftar bugün ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye bağırmayı çok arzu etti. Ama siz onlara diyorsunuz ki bağırmayın lütfen neden? Menajer oyunlarına gelmesi, para yükselmesi. Yani o zaman ben de şunu söylerim Beşiktaş yönetimine. Madem Muhammed Salah transferi yapılacaktı, madem gizliden gizliye yürütülüyordu, o zaman hiç kimsenin haberi olmasaydı. Yani neden bunu iletişim insanların gözüne soktu? Neden taraftarın önüne atıldı? Neden istihbaratlar sızdırıldı? Yani ben durduk yere herhalde deli değilim, kendi kendime konuştum. Aldığım istihbaratları, kaynakları anlattım. Ve ben hala daha söylediğimin arkasındayım. İmzanın atıldığı ve Beşiktaş'la yani anlaştığı Salah'ın ortada. Evet, Beşiktaş taraftarının vermiş olduğu tepki Salah, hani salı geliyordu Alper üstünde, hani perşembe günü Salah tribündeydi Alper üstünde, tamam doğru, haklılar, bir şey demiyorum ama bunlar medyada ufak tefek hatalardır. Ya dünyanın en büyük hatalarını yapan medya mensuplarına da çok büyük ağır ithamlarda bulunuyorlar ama ben şu anda açıkçası net şekilde söyleyeyim, ben bu kadar ağır itham hak etmiyorum.
2: %100 abi. Ben bu arada çok küçük bir şekilde araya girmek isterim Alper abi. Yani biz yaklaşık 5 yıldır birbirimizi tanırız abi yani. Evet. Ve ben şu ana kadar bütün dinleyicilerin huzurunda şunu da çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Ya benim hayatta en çok güvendiğim sektör içerisindeki insanlardan bir tanesisin. Bunu herkesin önünde söylemek de istiyorum. Birçok yaptığın haberde de birçok söylediğin haberde de ne kadar doğru olduğunu ben defalarca gördüm. Zaman zaman tabii ki istihbaratlar, zaman zaman zamanlamayla alakalı ufak problemler tabii ki çıkabiliyor. Hepimiz hata yapıyoruz ki bu ağır ithamları %100 hak etmiyorsun Alper abi. Ben gerçekten seni çok seven bir kardeşin olarak da araya girip bir iki tane cümle kurmak istedim. Dilersen abi Orkun Kökçü'nün biraz liderliği üzerinden konuşmak istiyorum. Yani ister istemez sahada bugün gerçekten bir kumandan gördük. Vincenzo Italiano'nun bir dokunuşu olarak mı yorumlamalıyız, yoksa Orkun kafada demiş ki ben artık Beşiktaş'ın kaptanıyım, ben buranın çocuğuyum ve ben bu takımı çok daha yukarı noktalara mı götüreceğim diyor. Alper Üstündağ Orkun Kökçü üzerinde ne der?
0: Orkun Kökçü bir kere Beşiktaş'ın çocuğu. Orkun Kökçü iyi bir Beşiktaşlı. İyi bir Beşiktaşlı olmasından öte de gerçekten çok beyefendi bir kişilik. Geçtiğimiz sene geldiğinde o heyecanla beraber birçok talihsizlik yaşadı biliyorsun. Arka arkaya kırmızı kartlar gördü. Beşiktaş'ın kaybetmesine sebebiyet verdiği maçlar oldu. Sonrasında Beşiktaş'ın iyi kadrosuna denk gelemediği için çok da iyi bir sezon geçiremedi. Aslında hayalindeki yıldız Sergen Yalçın'la beraber çalışmasına rağmen yine istenileni verememişti Orkun Kökçü. Ama bu sene hali hazırda bir kamp dönemi geçirdi. Kaptanlık pazubandını koluna taktığının tecrübesini yaşıyor. Yeni bir oluşum var. Ve bu oluşum içerisinde de Orkun Kökçü hakikaten iyi abilik, iyi kardeşlik, iyi bir kaptanlık yapıyor takıma. Bu anlamda da ben Orkun Kökçü'nün hakikaten Beşiktaş'ın ilerleyen yıllara da baktığımızda orta sahadaki değişmeyen maestrosu olacağına inanıyorum. Tabii şimdi yanına Trossard geldi. İleriye yüksek ihtimalle Vlahovic'le anlaşma zemini arıyor. Beşiktaş Vlahovic'i de getirecek yüksek ihtimalle. Muhammed Salah'ı da getirdiğinde yani Beşiktaş çok başka bir kadroya bürünecek. Beşiktaşlı yüzü gülecek. Beşiktaşlı sevinecek. Artık Beşiktaşlı'nın yüzünün gülmesi lazım. Çünkü yıllardır Ekim'de Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş modeli var ve bundan uzaklaşmak istiyor Beşiktaş haklı olarak. Bu sene gerçekleşecek. Hani bir söz var ya sevgili Can. O sene bu sene mi? Bence Beşiktaş için gerçekten o sene bu sene olacaktır.
2: Peki abi şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki hücum hattındaki transferler üzerinden de konuşuyoruz ama orta sahaya bir takviye gelecek mi? Veyahut da sol stoper ismi konuşuluyor ki biraz değindik ama bu takviyelerin ne zaman geleceğine dair taraftarın kafasında bir soru işareti var ve hangi oyuncular konuşuluyor? Yani Alper Üstündağ sonuç olarak birçok haber alıyor ve en azından bize bir iki tane isim verirse şu profilde şöyle bir oyuncu olabilir diye belki bir tanımlama verirse çok mutlu oluruz. Çünkü Beşiktaş taraftarı hücum hattı konusunda artık kafasında net isimlerle bir şekilde şekillendirdi ama orta saha ve savunma hattına farklı takviyeler gelecek mi? Ne profiller veyahut da isim varsa mutlu oluruz abi.
0: Öncelikli olarak bu profilleri anlatmadan önce bana da gelen mesajlar var. Sana da muhtemelen geliyordur. Hı hı. Arkadaşlar Muhammed Salah İnönü Stadyumu'nda yoktu. Hiçbir tribünde değildi. Muhammed Salah Beşiktaş maçını izleyecekti dedim. Evet, ama bu konuyu uzatmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Muhammed Salah bugün Beşiktaş maçını izlemeyince transfer iptal olmadı. Ahmet Çağlar istifa edince Muhammed Salah'ın artık transferi gündemden kalkmadı.
2: Çok
0: net. Yani lütfen artık bu konuya bir nokta koyalım. Yani evet, esprili yaklaşımlarda da bulunuyorsunuz. Ama Muhammed Salah bugün İnönü Stadyumu'nda değildi. Evet, paylaşımımda geleceğini düşünüyorduk. Böyle bir sürpriz yapacağını istihbarat almıştık Adalı Başkan tarafından ama gelmedi. O yüzden yani hala da bu tip böyle esprilerle beraber yaklaşıyorsunuz. Yani benim de yüzümü gülümsetiyorsunuz ama suyunu çıkarmanın bir anlamı yok.
2: Aklınla
0: yani
2: celesi yok diyelim Alper abi.
0: Ya ben bir paylaşım yaptım. Ufak tefek hatalar olur. Yani medyasal hatalar olabilir. Medya mensubunda istihbarat hataları olabilir. Hepimiz insanız.
2: Tabii.
0: Yani transferde bir biten nokta yok. Muhammed Salah transferi olmadı diye bir şey yok. Ya bu kadar yani tamam ya, bir konuyu bu kadar uzatmanın anlamı yok. Yani Beşiktaş taraftarı bir kere çok zeki bir taraftar. O yüzden yani göndermelerine de bayılıyorum. Yani güzel de şey yapıyorlar. Sadece beni şöyle lanse ediyorlar sevgili canım. Ben yeni ortaya çıkan bir adammışım zannediyorlar. sanki
2: o bu da komikmiş abi. Ben bunu çok sevdim. Bu bugün duyduğum en komik cümle olabilir. Evet abi, lütfen devam et.
0: Yeni ortaya çıkmışım. Yeni işte takipçi kasıyormuşum ben. Prim yapıyormuşum. Hmm. Takipçi kazanmıyorum. Ya bunlar çok komik şeyler. Ben hayatım boyunca takipçi kasmadım ki. Ben biliyorsun yani 28 senelik meslek hayatımın 18 senesinde Alper Üstünlüğü'yle Kazan Kanyo programını yaptım. Radyolarda 5 senesini de Radyo Gold'e geçirdim.
2: Doğru.
0: Yani Radyo Gold'e bile sen benim bir kere bile takipçi kasmak için
2: abi yani, görmedim. Yemin ederim ki görmedim. Çok eğlendim o yüzden. Çok eğlendim.
0: Yani ekstra yalan bir haber yaptığımı ya da takipçi kazanayım diye bir hamle yaptığımı gördün mü sevgili?
2: Abi ben hiç görmedim. Ben hiç görmedim. Yani buna bu şekilde net bir şekilde kefilim. Bayağı da o yüzden güldüm yani. Buna bu şekilde bu kadar fazla iddia edildiği için. Yani yanlış da anlaşılmak istemem ama bayağı güldüm abi.
0: Bütün Beşiktaşlıların canı sağ olsun. Hepsini çok seviyorum. Çünkü ben de onlar gibi tribünden geldim. Medya mensubu havadan olmadım. Aksine tribünden gelirken Beşiktaş'ın formasını da 5 senede altyapı da giydim. Yani o efsane başkanımız Süleyman Seba benim başkanımdı. Ondan sonra Beşiktaş muhabiriyken de mikrofon tutmuştum. Ve özel bir röportaj yapmışım da var. Bunun gururunu yaşıyorum. Beşiktaş benim için ayrı bir camia. Böyle bazıları camiayı karıştırmaya çalışıyorsun, kulübü karıştırmaya çalışıyorsun gibi ifadeler kullanıyorlar. Yani Alper Üstündağ'ı tanıyanlar çok iyi bilir ki Beşiktaş'a zarar gelecek hiçbir hamlede bulunmam. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani bunu net şekilde söyleyeyim. Yani transfer konusuna gelirsek yüksek ihtimalle Brezilyalı. Şimdi ben tabii bir şey söylediğim zaman artık yine tepki alacağım için problem değil. Ama bunları biliyorum. Bu arada bu menajer oyunları bunlarda da oynanıyor sevgili Can, onu da söyleyeyim.
2: Sadece Salah transferine değil yani, bu transferlerde de menajerlerin belli başlı işin içinde olduğunu ifade ediyorsun.
0: Tabii yani burada menajerler yani çok enteresan şekilde para yükseltme taraftarlar. Yani işte Vlahovic olsun, Leo Pereira olsun, yani Brezilyalı stoper, sol stoper Pereira içinde mesela rakam yükseltme çabası içerisine girmiş anlaşmalarına rağmen. Vlahovic 26 yaşında mesela Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor ama madem Beşiktaş istiyorsa kesenin ağzını açacak gibi ifadeler kullanılıyormuş. Yani bu Salah transferinde menajer oyununa yönetimin ayak uyduracak olması diğer transferlerde de menajerlerin aynı hareketleri yapmasına sebebiyet veriyor. Ben tekrar söylüyorum, bu transferde madem gizliden yürütülüyordu, ne Beşiktaş iletişimi bunu videoda kullanıp Muhammed Salah'ın sinyalini taraftara verecekti, ne de bunu ilk çıkaran arkadaşlar Salah transferini medyaya, kamuoyuna sunacaktı. Yani bana gelene kadar sevgili Can, aslında eleştirilecek çok yer var da sıkıntı değil. Yani Beşiktaş taraftarı bana tepki vererek rahatlıyorsa problem yok. Canları sağ olsun. Hepsinin canları sağ olsun.
2: Peki Alper abi, o zaman tabii ki son cümlelerini de rica edeceğim. Birazdan Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına geçeceğiz ama Alper abi çok çok teşekkürler. Son cümlelerini de rica edelim. Sonrasında bir kez daha teşekkürümüzü ederiz abi.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Can. Yani Beşiktaş sezona galibiyetle başladı. Yani hani şu anda bu kadroyla belki Beşiktaş'tan hani çok şey beklemek hayalcilik gibi görünüyor olabilir. Ama dediğim gibi yani bir Salah transferi, sonra Trossard'ın takıma dahil oluşu, ardından bir santrafor Vlahovic gelirse, sol stopere Pereira gelirse, Beşiktaş bu toparlanmayla beraber ileriye doğru adım atar. Ama Can, şöyle bir şey var. Söyle. 15 milyardan borcun 30 milyara çıktığını hiç kimse unutmasın. Yani futbolcu transferleri yapılıyor eyvallah ama Beşiktaş'ın bu kadar borç batağının içerisinde nasıl yol alıp diğer seneleri bulabileceğini de açıkçası bir Beşiktaş genel kurulu üyesi olmaktan öte bir Beşiktaşlı olarak da düşünüyorum. Yani buralar çok dikkat edilmesi gereken yerler, noktalar. O yüzden para harcarken mutlaka adalı yönetimi temkinli şekilde harcayacaktır. Biliyordur neyin ne olduğunu. Yani evet, iyi bir Beşiktaş kadrosu kurulması bütün Beşiktaşlı'nın hayali. Hem ligde, hem kupada, hem Avrupa'da başarı sağlamak bütün Beşiktaşlı'nın hayali. Ama borç durumunu da iyi idare etmek lazım diye altını çizmek istiyorum özellikle.
2: %100. Peki Alper abi, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Can Geç. İyi yayınlar diliyorum. Herkese de iyi geceler diliyorum.
2: Çok sağ ol Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Tabii ki Alper Üstündağ'ın katkılarıyla beraber de birçok konuyu konuştuk. Vincenzo Italiano hazırmış. Hadi bir Vincenzo Hoca'ya gidelim. Italiano Hoca, Vincenzo Italiano Hoca neler söylemiş bir dinleyelim.
1: Fenerbahçe büyük bütçeler, Galatasaray büyük bütçeler ama şampiyonun içinde olan bir Beşiktaş'ın olması önemli. O yüzden

0: Evet, basın toplantısına gidecektik. Ufak bir teknik bir problemimiz var. Hemen hallediyorum zaten o sırada, teknik problemimizi çözmeye gayret ediyorum. Şu anda ister istemez tabii ki basın toplantısı başladı. Ancak ara sıra tabii ki sesle alakalı problemlerimiz olabiliyor. Şimdi hallettik. Hadi bir Vincenzo Vitale'ye bir kere daha kulak verelim.
1: Bilmiyorlar mı yani bütçeler?
2: Devamı yap. İtalyanlı'nın basın toplantısı.
3: Uno stato che un pubblico che spinge dall'inizio fino alla fine. E sono molto contento dopo poche settimane di allenamenti di aver visto i ragazzi giocare con questo furore, con questa qualità, con questa attenzione. Davvero bella serata. L'unico aspetto un po' così è che potevamo fare qualche gol in più per cercare di andare lì con un vantaggio diverso. Il primo tempo delle due partite l'abbiamo vinto noi, di questo ne siamo molto contenti. Adesso riposiamo qualche ora per poi ripreparare la gara di ritorno, perché lì sarà davvero una battaglia. Comunque serata positiva, sono molto contento, ho fatto anche i complimenti ai ragazzi, quindi andiamo avanti perché dopo così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
4: Bence mükemmel bir gece geçirdik. Bu akşam çok güzel bir saat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Özellikle taraftarlar gerçekten bizim itici gücümüz. Onlar sayesinde sonuna kadar mücadele edebiliyoruz. Harika bir gece geçirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum o yüzden. Çocuklar tarafından da ben mükemmel bir kalite gördüm. Çok dikkatlilerdi ve çok açlardı ve bunlardan dolayı çok mutluyum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Şimdi bazı çok yoluna gitmeyen şeyler neydi bana soracak olursanız, daha fazla gol atabilirdik ikinci maçı daha rahat geçebilmemiz için. Ama ben yine de mutluyum bugün gördüklerimden dolayı. Şimdi birazcık dinleneceğiz, sonra tekrar ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak. Tekrar ediyorum, mükemmel, çok pozitif bir geceydi. Herkesi tebrik ediyorum ve hazırlıklarımızı ileriye devam edebilmek için hazırlıklarımıza başlayacağız bundan sonra.
5: Doğan Bey, size başlayalım.
6: Doğan Gündoğdu, Sözcü Gazetesi. Hocam hoş geldiniz, hayırlı olsun öncelikle. Ben bugün görkemli oyundan ziyade futbolu talep eden, oyunculardan oyunu talep eden görkemli bir teknik direktör profili gördüm. Hiç durmadınız kenarda, yani 90 dakika boyunca hiç durmadığınızı gördüm net bir şekilde. Analiz ekibiyle sohbet ettiniz, orada konuştunuz, ekranı gördünüz. Yani sizin gibi bir profilde çok fazla teknik direktör görmedik son zamanlarda. Özellikle sizin baktığınız açıdan hem taraftar, hem kulüp, hem oyuncular nasıl görünüyor? Çünkü siz çok hararetli ve görkemliydiniz.
3: Ma infatti sono più stanco di qualche calciatore, traducilo questo.
4: Hatta şunu söyleyebilirim, ben şu anda bazı sporculardan daha yorgun olabilirim.
3: No, a me piace vivere così la partita. Ho fatto, cioè mi viene naturale, mi viene spontaneo cercare di essere un aiuto in più per i ragazzi. Ormai mi hanno conosciuto, sanno che io vivo quella partita insieme a loro in questo modo qua, perché riesco a vedere qualcosa di diverso rispetto a quello che vedono loro in campo. Cerco di stimolarli sempre, cerco di tenere alta l'intensità. Ed è questo che ho sempre fatto. Fin quando avrò la forza, le energie, continuerò a fare così. Poi mi piace anche guardare lo schermo, mi piace vedere un po' le situazioni di gioco, e penso che, ripeto, lo faccio solo per dare un aiuto ai ragazzi nei momenti di difficoltà o in qualche situazione dove io riesco a leggere qualcosa di diverso. Per il resto, ripeto, grande felicità per quello che ho visto oggi. Sono molto contento dello spirito che hanno messo in campo i ragazzi. Ci giocheremo la qualificazione in casa del nostro avversario, però come inizio niente male.
4: Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Bu benim doğamda olan bir şey. Ben çok spontane bir insanım bu konuda. Gerçekten ben bunu istemsiz bir şekilde yapıyorum. Ben oyuncularıma çünkü yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki artı bir oradaki 12. adam gibiyim. Ve bu benim gerçekten ruh halim olduğunu söyleyebilirim. Onlar da artık beni tanıyor zaten. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlarla beraber maçı yaşamayı çok seviyorum. Sanki onların görmediği şeyleri bir üçüncü göz gibi onlara anlatmaya çalışıyorum yandan. Onları hep itmeye çalışıyorum, zorlamaya çalışıyorum. Onların enerjilerini daha da yükseltmeye çalışıyorum. Ve bunu da hep yaptım açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Ekran konusunda da evet, pozisyonları tekrardan izlemeyi seviyorum. Oyunu tekrar okumayı seviyorum. O yüzden bakıyorum hep. Aynı zamanda oyuncularıma da öyle de yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü belki onların görmedikleri şeyleri ya da onların okuyamadığı şeyleri ben farklı bir şekilde okuyorum ve onlara anlatmaya çalışıyorum. Bu gece hakkında tekrar konuşmam gerekirse çok mutluyum. Özellikle çocukların sahada, sahadaki o ruh hali, o enerjilerinden dolayı çok mutluyum. Şimdi ikinci maç Danimarka'da, zor bir maç olacak ama bence ben gözlüklerimden dolayı bugün mutluyum. Hiç kötü başlamadık, bence iyi başladık.
5: Beyefendi buyurun.
1: Egemen Güven, Bein Sports. Öncelikle galibiyet için tebrik ederim. Beşiktaş oldukça etkileyici bir hücum performansı sergilerken özellikle beklerin kullanımı bence çok dikkat çekti. Her iki kanatta da bek oyuncularını daha içeride ve kanat oyuncularını çizgiye basarak kullandınız. Bunun sebebi neydi ve bu tercihte Midtjylland'ın 10 kişi kalması etkili oldu mu? Teşekkür ederim.
3: Ma intanto avevamo subito detto di partire forte, di dargli pressione, sfruttare anche un po' l'atmosfera perché intimorisce un po' anche l'avversario, quindi cercare di sfruttare un po' quello che era l'inerzia della partita. Poi volevamo isolare nell'uno contro uno Ilan, Václav, ci siamo riusciti a arrivare da dietro con Ridvan, con Amir, cercare il tiro da fuori con i centrocampisti ed abbiamo fatto gol, e lavorare bene sulle preventive difensive dove non abbiamo concesso ripartenze, a parte una volta che per poco prendiamo gol, lì dovevamo stare più attenti, però era questa la strategia, cercare di andare subito su quelli più bravi e più talentuosi e creare situazioni da gol. Quindi ci siamo riusciti oggi. Il primo tempo è stato un primo tempo di grande livello, il secondo loro un po' bassi, spazi pochi e noi un po' più stanchi, abbiamo creato un po' meno, però nel globale la partita è stata veramente eccezionale da parte dei ragazzi.
4: Evet, baskılı oynamaya çalıştık. Özellikle ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştık. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta bu atmosferde rakibi birazcık geri çekebiliyor. Birazcık korkutabiliyor. Ve bunu biz kullanmaya çalıştık. O yüzden daha çok momentumu aldığımızı düşünüyorum. Kanatlarda özellikle birebirleri çok zorlamanı istedim. İstedim Başlav'dan ve İlhan'dan. Özellikle arkada da Rıdvan beklerden çok bindirmelerini istedim. Savunmada da bence bugün iyiydik. Bence iyi bir strateji ortaya koyduk. Sadece bir gol yiyebilirdik ama onun üzerine de çalışacağız. Ama mesela top bizdeyken de bence savunmamız gayet iyiydi. İleride de yetenekli oyuncularımız var. Onlardan da gol beklentisi, gol yaratmalarını bekliyorum. Gol şansına girmelerini bekliyorum. Bence ilk yarıda iyiydik. İkinci yarıda fakat birazcık daha iyi olabilirdik ama neden olmadı bunlar? Çünkü onlar daha savunma hatlarını aşağı çektiler. Bizde yorgunluk aynı zamanda ve bize çok alan bırakmadılar. Çok fazla geride bekledikleri için. Ama bence yine de harika bir akşamdı.
3: Simo, potevamo sfruttare di più veramente quell'uomo in più che abbiamo avuto, ma ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ma ripeto, siamo all'inizio di un cammino lunghissimo, oggi è la prima partita della nostra stagione, ce ne saranno tante, avremo momenti di difficoltà, avremo momenti dove cresceremo, avremo momenti belli, momenti meno belli. Dobbiamo costruire un'identità, dobbiamo costruire una squadra, dobbiamo costruire veramente il carattere forte di questa squadra e adesso il primo obiettivo è quello di andare in casa del nostro avversario e cercare di portare a casa la qualificazione. Faremo di tutto per riuscirci, speriamo di essere bravi come siamo stati bravi stasera.
4: Ben ise gerçekten olan şeyleri söylüyordum. Bir sezona çok fazla genç oyuncuyla başladık. Sonra yavaş yavaş milli takımdan oyuncular geldi. Daha sonra transferler geldi. İlhan gibi, Salih gibi. Kasım da geldi. Fakat mesela geldiğinde çok %100 değildi. Milli takımdan gelen oyuncularla bazen problemler olabiliyor. Çünkü

0: Gerekiyor. Tekrar enerjimizi geri kazanmamız gerekiyor. Çünkü ikinci maç çok çok zor bir maç olacak. Evinde oynarken çok tehlikeli bir takıma dönüşebiliyor Michelin. Bugünkü maç hakkında 10 kişili rakip, daha iyi oynayabilirdik bence 10 kişiye karşı. Daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama bugün çok uzun bir yolculuğun ilk günü. Daha yeni başlangıç, daha ilk maçımızı yaptık. Ve önümüzde daha çok fazla maç olacak. Bazı maçlar çok güzel olacak, bazıları kötü olacak, bazıları zor olacak, bazılarında yani çok fazla duyguları beraber yaşayacağız bu sezon içinde. Şu anda da işimiz tamamen savaşçı bir karakteri olan ve gerçekten bir Beşiktaş kimliği olan bir takım yaratmak. Şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Şu andaki hedefimiz ise tekrardan Danimarka'da turu atlamak. Bugünkü gibi bence orada da her şeyi yapacağız ve elimizden geleni yapıp turu atlamak istiyoruz.
1: Bülent Uslu, Eagle Media. Beşiktaş son 4 sezonun bir rekorunu kırdı. Bu rakip ceza sahasında tam 40 kez topla buluşmayla alakalı. Bu sizce rakibin 15. dakikada 10 kişi kalmasına mı bağlı ki son 4 sezonda Beşiktaş birçok rakibine karşı 10 kişi kalan rakiplerine karşı oynamıştı. Bu kadar kısa sürede bu fark nasıl ortaya çıktı? Bir soru da son olarak, gerçekten az önce belki espriyle karışık söyledik ama hiç kendi koşu mesafesini ölçtürmeyi düşündü mü?
2: Deve essere questo il nostro spirito, dobbiamo lavorare per essere bravi su queste cose qua, sfruttare anche le palle inattive, perché le palle inattive ti fanno vincere le partite e se non stai attento te le fanno perdere. Però mi auguro di poter creare ancora 40 situazioni da gol ogni partita, perché vuol dire che il concetto e la voglia di vincere ci sarà sempre, e questo mi auguro di vederlo tutte le partite.
0: Evet, aslında bu sorunun cevabını ilk koşu sorunuzdan bahsediyorum. İlk sorumda da cevap vermiştim. Ben gerçekten böyle yaşayan bir insanım. Oyuncular da artık beni anladı. Ben onlara her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar için sahadaki ekstra adam olmaya çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu soruyu böyle cevaplayabilirim. Bizim daha fazla gol şansı üretmemiz gerekiyor. Bu bizim ilk en önemli hedeflerimizden biri olmalı. Hatta ilk 15 dakika takımlar 11-11 iken, eşitken çok fazla da gol şansı yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta bunu da gole çevirebildik. Onlar 10 kişiyken bu avantajı kullanabildik. Çok fazla aynı zamanda gol şansı da yarattık, şut çektik ve bu da aslında bizim stilimiz olmalı. Bu stil nedir? Rakip kalenin önüne çok giden, çok fazla gol şansı yaratmaya çalışan ve kendi kalesinde az top gören bir Beşiktaş. Bence bugün iyiydik. Böyle de olmamız gerekiyor. Bir parantez açmak istiyorum. Bence duran toplarda daha iyi olmamız gerekiyor. Onlarda daha konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü duran toplar sayesinde maçı kazanabilirsiniz ya da kaybedebilirsiniz de. Ama bence biz böyle devam edersek daha iyi olacak. Yani benim hayalimdeki Beşiktaş her maç neredeyse 40 tane şut çeken bir Beşiktaş. Bu konsepti ben oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum. Ve bugün de aslında öyleydik. Ve hep de öyle olmalıyız.
3: Hepinize teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir.
4: Evet, son olarak da Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını sizlere dinlettik. Bugün maç sonu yayınımızda hem Emre Eren'e hem Alper Üstün'de hem de bütün dinleyicilerimize, tüm Radyo Gol ailesine çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Sezonun ilk dakika skor programının üzerine tabii ki temsilcilerimizin ilk maç sonu programını sizlere sunduk. Tabii ki daha niceleriyle sizlerin karşısında olacağız. Her zaman mesajlarınızdan dolayı da kendi adıma, ben Can Genç olarak çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
5: Can Can Genç'le.

0: dakika skor sona erdi.
1: Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Sansürsüz futboldan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Senden haberleri alacağız ama bir maçı değerlendir istersen. 1-0 Gornik Zarbze karşısında Kadıköy'de Fenerbahçe galip ayrıldı. Tabii ki beklenti birazcık daha 2-0, 3-0, 4-0'lardı ama 1-0 oldu. Fenerbahçe'nin olduğu maçı nasıl değerlendirirsin? Diğer maçta Fenerbahçe sorun yaşar mı?
4: Avantajlı bir skor elde etti Fenerbahçe ama senin de bahsettiğin gibi gönül isterdi ki daha farklı bir skor alıp orada artık bir turistik gezi olarak oraya gitmekti. 1-0 yine tehlikeli bir skor. Fenerbahçe oraya avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor. Polonya ekibi de o kadar küçümsenecek bir ekip değil. Ama tabii burada Fenerbahçe'nin sezonun ilk resmi maçını oynamış olması, işte Greenwood'un Aken'in henüz tam olarak %100 hazır halde olmaması önemli bir etkendi. Vedat Muriç'in işte sakatlığı nedeniyle listede olmayışı ve Talişkan'ın da forvet mevkinde oynaması. Orada da elinden geleni yaptı. Zaten golünü de attı. Avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
3: Transfer süreci Fenerbahçe için devam ediyor. Biten herhangi bir şey yok. Görüşmeler, oyuncularla temaslar devam ediyor. En öne çıkan isimlerden birisi, taraftarın da merak ettiği bir isim tabii ki, Rafael Leao. Leao konusunda Fenerbahçe nasıl adımlar attı?
4: Fenerbahçe ciddi olarak ilgileniyor Rafael Leao'yla. Hatta menajerlere, iki menajere yetki verildi. Bir menajer kulüp cephesiyle görüşürken, diğer menajer ise oyuncu cephesiyle görüşüyor. Görüşmelerde bulunuyor. Rafael Leao'nun önceliği Premier Lig'de kalmak, ancak İngiltere'den henüz istediği teklifler almadığı için başka tekliflere de açık. Milan oyuncuyu satmak istiyor. Gelen tekliflere açık olduğunu ifade edebilirim. Ancak Milan'ın istediği bonservis bedeli 50 ile 60 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Fenerbahçe'nin teklifi ise kiralık, satın alma opsiyonu kiralama. Tabi burada bir zorunlu satın alma opsiyonu gibi bir seçenek de söz konusu olabilir. Görüşmeler devam ediyor. Greenwood transferindeki olduğu gibi, yani belki uzun süre bir pazarlık yapacak. Biliyorsun Marsilya'da ilk etapta 50 milyon Euro'dan bonservis bedelini açmıştı. 50+5. Fenerbahçe bu transferi 39 milyon Euro'ya bitirmişti. Yine aynı şekilde pazarlıklar devam ediyor. Ama Fenerbahçe bu transferde ciddi ilgileniyor. Burada tabii transferin resmiyete dökebilmek için Fenerbahçe'nin öncelikli olarak elindeki fazlalık yabancı oyuncular.
3: Birazdan konuşacağız
4: tabii
3: onları.
4: Tabii bonservis oyuncu göndermek istiyor. Şu anda önceliği tamamen ona vermiş durumda Fenerbahçe. Oradan elde edeceği gelirle beraber zaten forvet transferi ya da kanatlarda da ve forvette de her iki mevkide oynayabilen bir oyuncu transfer ederek transferi noktalamak istiyor. Birinci elden bilgi, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Kalan dönemde Fenerbahçe çok fazla transfer yapmayacak. Ya bir transfer yapacak ya iki transfer
3: yani
4: yapacak.
3: Yani bunu zaten Cihan Kamer de söylemişti.
4: Şöyle söyleyeyim. Kanatlarda oynayıp forvet oynayabilen bir isim bir transfer yapabilir. Ya da hem forvet transferi hem de kanat transferini aynı anda Fenerbahçe gerçekleştirip transferi noktalayacak.
3: Leao ismiyle alakalı Galatasaray'a da önerildiği yönünde haberler çıktı. Galatasaray'da oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği kadar ciddi bir şekilde ilgileniyor mu abi? Bilgin var mı?
4: Galatasaray ilgileniyor ama Fenerbahçe'nin tabii Galatasaray'da oyuncuyu kiralık olarak satın alma gibi bir teklifi söz konusu ifade ediliyor. Galatasaray cephesi de bunu doğruluyor oyuncuyla ilgilendiği konusunda. Fenerbahçe'nin şunu söyleyelim. Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgili iki menajere yetki verildi ve bu iki menajer de bir menajer kulüp tarafıyla bir menajer oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe bu konuda oldukça ciddi.
3: Bir diğer isim de Rashford. Yine kanatlardan ilerliyorum. Rashford'a ilgi ne durumda?
4: Rashford Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu bir isimdi. Hatta transfer listesinin ilk sırasında yer alan bir isimdi. Ancak oyuncu Türkiye seçeneğine sıcak bakmıyor. Önceliği Premier Lig'de kalmak ya da Manchester United'da devam etmek. Şu anda Fenerbahçe'nin ısrarlı ilgisi karşısında henüz fitini değiştirmiş değil. Oyuncu kariyerini Avrupa'nın top 5 liginde sürdürmek istiyor. Şu anda Türkiye tekliflerinde kapalı.
3: Moise Kean.
4: Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe de bu oyuncuyla ilgili görüşmelerini, temaslarını sürdürüyor.
3: Bir de tabii golcü kısmı var. Hala Vedat Muriç'i Fenerbahçe taraftarı izleyemedi. Hani Vedat belki ilk maçta oynayıp bir iki tane üç tane gol atsaydı golcü konusu belki birazcık daha az konuşulurdu ama hala Fenerbahçe'de bir golcü eksiği olduğunu Gornik Zarbze maçında da izlemiş olduk. Watkins ve Girassi isimleri son dönemde, yani zaten aslında transfer sürecinin başından beri çok konuşulan iki isim ama özellikle Girassi konusunda herhalde birazcık daha durum ısındı gibi geliyor bana.
4: Hem Girassi hem Watkins konusunda görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Watkins konusunda ısrarlı, çünkü Watkins aslında Fenerbahçe'nin istediği profile uyan bir isim. Hem kanal kanatlarda forma giyebiliyor. Forvet mevkinde forma giyen bile bir isim. Dolayısıyla Fenerbahçe Watkins'le ve temsilcisiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor ve bu görüşmenin ardından da oyuncuyu Fenerbahçe'deki projeye ikna etmeye çalışacak Fenerbahçe. Oyuncunun kulübüyle de Aston Villa'yla da görüşmeler devam ediyor. Aston Villa ilk etapta 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle kapıyı açmıştı. Fenerbahçe bu konuda da pazarlıklarla bu rakamı daha aşağıya çekmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve ısrarla aslında İsmail Kartal'ın da beğendiği ve onun da kadroda görmek istediği bir isim Watkins. Burada Watkins'le yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından aslında transfer biraz daha şekillenecek. Cirasi için ise biraz daha beklemede Fenerbahçe. Çünkü henüz daha net kararını vermiş değil. Çünkü yönetim şu aşamada dediğim gibi ya kanatlarda da forma giyebilen bir isim artı ya da sadece Cirasi gibi Vedat Muriç profilinde olan bir oyuncu mu transfer edeceğiz? Bu konuda karar verecek. Cirasi için de beklemede olduğunu ifade edebilirim Fenerbahçe'nin. Yani vazgeçilmiş bir durum yok. Fenerbahçe Cirasi için Borussia Dortmund'la da görüşmelerini sürdürüyor. Burada da Borussia Dortmund ilk etapta Fenerbahçe hem oyuncuyla hem kulübüyle anlaşma sağlamıştı ama bonservis beklenen 40 milyon euroydu. Bu rakam 25 milyon euro seviyelerine kadar çekilirse Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirme yolunda adımını atacaktır.
3: Kontenjan konusuna geleceğim ama konuyu şuradan bağlamak isterim. İsmail Hoca basın toplantısında öyle bir cümle kurdu ki bu da doğal olarak kamuoyunda çok fazla ses getirdi. Özellikle Galatasaray tarafında ne oldu? Fenerbahçe'ye haber mi verdiniz? Söz mü verdiniz diye Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyen paylaşımlar çok fazla gördük. İsmail Hoca dedi ki Fred takımda kalacak. Sonrasında karşısına bir cevap verildiğinde de hani nasıl kalacak hocam bu kadar kontenjan var dendiğinde de belki kural değişir dedi. Birazcık da kendinden emin bir şekilde söyledi İsmail Hoca bunu. İstersen bir TFF tarafıyla başlayalım. Kuralın değişmesini bekliyor musun abi?
4: Şimdi tabii burada Türkiye Futbol Federasyonu karar verecek ama Fenerbahçe'nin beklentisi hani kuralın 12+2 şeklinde değişmesi. 12+2 şeklinde değişmesi +4 yabancı kuralındaki yaş sınırında biraz daha artır şey yapılması. Belli bir seviye çıkması. Yani eğer Fenerbahçe'nin istediği şekilde olursa Osterwolde de bu isteyen kurala uymuş olacak.
3: Greenwood uyar mı?
4: Greenwood da aynı şekilde uymayacak. Hem Osterwolde hem Greenwood da kurala uymuş olacak. Hani 12+2'de evet Fenerbahçe 12+2 istiyor. Aynı zamanda o +4 kurandaki yaş sınırında
3: birazcık daha büyütülmesini
4: istiyor. Ve bu şekilde Fenerbahçe'nin istediği şekilde olursa hem Osterwolde hem Greenwood uyuyor. Tabii federasyon kanadından ise kuralın kesin değişmeyeceği yönünde bilgiler servis ediliyor. Diğer taraftan Galatasaray evet buna ilk başta sıcaktı ama Galatasaray da bununla ilgili hani bir transfer de yaptı. Dolayısıyla bu süreçten sonra Galatasaray buna nasıl tepki verir? Onu da bekleyip görmek lazım. Fenerbahçe'nin ise resmi bir girişimi var. Federasyonda bu konuda yabancı kuralının değişmesini istiyor. Tabii yabancı kuralı değişmezse her ne kadar İsmail Kartal, Fred ve Osterwolde de kalacak açıklamasını yapsa da ben hem Fred'in hem Osterwolde'nin ayrılma ihtimalini yüksek olarak görüyorum. Teknik direktör İsmail Kartal şu aşamada Asensio'yu mesela hani hep neden yedek soyunduruyor? Yedek soyundurdu. Bu konuda tartışmalar oldu. Özellikle maç öncesi Asensio'nun henüz istenilen fizik kondisyon seviyesinde olmadığını, hazır olmadığını söylemişti Sayın İsmail Kartal. Ama Asensio da sosyal medya hesabından hazırım paylaşımı yapmıştı. Bu da tartışmaları da beraberinde getirmişti. Daha sonra maç sonrası yaptığı açıklamada ise İsmail Kartal Asensio ile görüştüğünü, Asensio'nun
3: %100 hazırım
4: dediğini ve ama o da %70 hazır olduğunu ve %100 hazır olduğunu da kendisi oynatacağını dile getirmişti. Zaman zaman birbiriyle çelişen açıklamalar görüyoruz İsmail Hoca'dan. İsmail Hoca'nın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor bu noktalarda. Çünkü aynı açıklamada bu kez Semedo'yla yaptığı görüşmeyi anlatıyor. Semedo'nun 4 gün önce kampa katıldığını ve Semedo'yla görüştüğünde %100 hazır olduğunu dile getirince kendisini oynattığını söylemişti. Yani bir futbolcu %100 hazırım diyor.
3: Birine inanıyorsunuz, birine inanmıyorsunuz.
4: Diğerinde tabii hani orada hani sakatlıktan çıkması, o Asensio'nun ciddi bir sakatlığı vardı. Sakatlıktan çıkması, hocanın tabii antrenman performansı, maç performansı mutlaka değerlendirecektir. Hocanın kararına saygı duymak lazım. Ama diğer taraftan bu açıklamalarda tartışmaları beraberinde getiriyor. İsmail Hoca'nın açıklama yaparken biraz daha tartışmalara meyil verecek açıklamalardan uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Ben de tartışmaya yol açacak bir açıklama yapmamak için özen gösteriyorum. Çünkü daha önce biliyorsun bir Asensio ile ilgili bir...
3: Evet sen bir mutsuz demiştin. Vallahi şöyle söyleyeyim ama sana senin haberinle bağdaştırayım mı bağdaştırmayayım mı bilmiyorum ama Gornik Zarbize maçında Asensio'nun ben hani televizyondan izleyen birisi olarak beden dili bana çok da sıcak gelmedi. Mutlu gibi gelmedi.
4: Avusturya kampı tarzı maçında Stadyumdan çıkarken yaptığı tepki de ortadaydı.
3: Evet.
4: Sözlerimi dikkatli seçmeye özen gösteriyorum. Hani tartışmaya.
3: Ne de sen niş diyecekler abi söyle.
4: Ondan sonra İsmail Hoca'nın şu aşamada Fredi'de, Talişka'yı da Asensio'nun önünde görüyor performans olarak. O yüzden Asensio'yu aslında yedek oyuncudur. Çünkü oyun sistemine Fred'in daha uygun olduğunu düşünüyor hoca. İsmail Hoca ne yapıyor? Önde oynatmaya çalışıyor. Önde 30 metrede oynatayım işte baskılı oyun oynamaya çalışıyor. Ve dolayısıyla Fred'in bu aşamada kendi oyun stiline, kendi oyun karakterine daha uygun olduğunu düşünüyor. Ama ben tam tersi düşüncedeyim. Asensio'nun bu takım için vazgeçilmez, çocuğum anlamında vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Çünkü nedir? Zaten burada sen yeni sezonda rakiplerle oynarken rakiplerin birçoğu zaten sana kapanacak. Hani kapalı oynayacak, kapalı defans. Bak Gornik Zabze maçında gördük. Gornik Zabze maçında Fenerbahçe rakip tamamen oyunu kapandı. Sen %80'e %20 topla oynama üstünlüğüyle oynadın ama rakibi açamadın. Asensio gibi isimlerin, yıldız isimlerin orada kadroda olması veya oyunda olması, o orada sana Asensio lazım olacak. Bu doğrultuda bunu söyleyebilirim. Ama hocanın, ben bir önceki yayında Asensio mutsuz gibi gözüküyor ama yönetimin ve teknik yetin sapma gibi bir düşüncesinin kesin olarak olmadığını vurgulamıştım. Ve Asensio da Fenerbahçe'nin hücum hattında en önemli isim olacak yeni sezonda. Rövanş maçında ben Asensio'yu ilk 11'de göreceğimizi düşünüyorum. Her ne kadar İsmail Kartal, Fred ve Osterwold'e kalacak dese de yabancı kontenjanın nedeniyle ayrılacak oyuncular arasında ben Fred ve Osterwold'e'yi de görüyorum. Burada Fred ve Osterwold'e yollar ayıracaktı. Biz şimdi yabancı oyuncular alarak şimdi Fenerbahçe'nin saydığımız zaman 23 tane yabancı oyuncusu var. Artı 4 kuralına uymayan 7 tane yabancı oyuncusu var. Yabancı oyuncu kuralının değişmediğini varsaydığımızda 7 tane oyuncuyla Fenerbahçe hiç transfer yapmasa yollarını ayıracak. Ya bu 7 oyuncudan 5 tanesini net sayabiliyoruz. Kim bunlar? Diego Carlos, Divakovic,
3: Amrabat,
4: Beka, Musaba. 5 tanesini saydık ama geriye kalan 2 tane daha yabancı oyuncu var. Kimler gidecek? Bu oyuncular arasında baktığım zaman Osterwold'e, Fred ve Talişka. Bu üçlüden 2 tanesi gidecek. Eğer bir forvet transferi yaparsa belki Talişka'yı da gönderecek Fenerbahçe. Talişka ayrılmak istemiyor. Burada Fenerbahçe'nin mutlu olduğunu dile getiriyor. Ama diğer taraftan Talişka'yla da bir ayrılık olursa sürpriz olmaz. Çünkü neden? Şimdi Fenerbahçe'nin ilk 11'ini saydığımızda kanatta, sağ kanatta kim var?
3: Greenwood
4: var. Sol kanada belki bir kanat forvet transferi.
3: Leao diyelim.
4: Leao transferi. Forvet'te yani. Vedat Muriç var. 10 numarada Asensio'nun olduğu bir senaryoda Talişka'ya
3: yer kalmıyor.
4: İlk 11'de yer kalmıyor. Ve transfer olduğunda da belki de burada ayrılacak oyuncular arasında ismi geçecek.
3: Hani belki
4: Fenerbahçe neden 12+2 istiyor? Zaten 12+2 istemesinin en büyük nedenlerinden. İşte 12 eğer istediği şekilde bir şey olursa işte Osterwalde'nin Greenwood'un da bu kurala uyduğunu göz önünde bulundurduğumuzda daha eli rahat olacak Fenerbahçe'nin.
3: Yani Talişka belki şey konusunda ikna edilebilir diye düşünüyorum. Ya bu arada şimdi tabii biz ilk 11'i kendi kafamızda bir şekilde planlıyoruz da arkalarında kim var? Asensio diyoruz. Bakalım İsmail Hoca Asensio'yu tercih edecek mi? Belki ya Talişka'yla.
4: Yani Asensio'yu tercih etmeyecek de kimi tercih edecek?
3: Yani. Abi yani bilemiyorum ki İsmail Hoca
4: o zaman
3: bu
4: çok
3: sene.
4: Yani bir kere kafadan zaten bu tartışmayı açmak çok doğru.
3: Mesela sence İrfan Can Kahveci Gornik Zarbize maçında 80 dakika süre aldı. Hazır bir görüntü verdi mi sana?
4: İstekliydi, arzuluydu.
3: İstekliydi, arzuluydu ve gayretliydi. Yani, kesinlikle katılıyorum. Ama hazır iyiydi. Bir şey verdi
4: ama
3: mi?
4: Ama yani şöyle söyleyeyim. İrfan Can Kahveci rotasyon oyuncusu olacak zaten.
3: İşte mesela onu diyorum, anladın mı? Hani mesela Asensio'yu hazır görmüyor İsmail Hoca. Senin aslında dediğin çelişkilere örneklerden birisi bu. Ama mesela İrfan Can Kahveci'yi hazır görmüş ki 80 dakika sahada tutuyor. Yani bunlar çok tartışmaya
4: mesela,
3: sebebiyetleri. Şimdi biz de bunu
4: mesela,
3: konuşunca bize de kızıyorlar.
4: Oğuz Aydın'ı değerlendirebilirdin. Musaba'yı değerlendirebilirdin. Yedek kulübesinden.
3: Ya Greenwood'u daha erken de sokabilirdin ya.
4: Greenwood hani çünkü şunu söyleyeyim. Greenwood'a hak verebilirim. Çünkü Greenwood daha yeni gelmişti. Takımla birlikte çok fazla antrenman yapmamıştı. Ha, oyuncuyu riske etmemek yani bir sakatlık riskine karşı korumak adına oyuncuyu saklayabilirsin. Çünkü oyuncu İngiltere milli takımında da yer almadığı için yani tatilden geldi. Yani sonuçta çok fazla. Yani bu oyuncuyu oynatmamayı hak buldum ama bir Oğuz Aydın, bir Musaba'yı değerlendirebilirdin. Zaten rakibin çok fazla senin üzerine gelmiyor. Topla oynama üstünlüğü senin elinde. Ve burada hücum anlamında takıma katkı sağlayacak isimlere şeyi atabilirdin.
3: Şeyi de soralım abi. Ake ilk yarı bitince oyundan çıktı. Bir ciddi bir sakatlık
4: ciddi
3: durumu
4: bir
3: vesaire
4: yok.
3: Bir şey var mı?
4: Ciddi bir sıkıntısı yok Ake'nin. Rövanşa hazır olacak. Kasında bir ağrı hissetmişti. Yapılan kontrollerde ağrının yani bu sakatlığının ciddiği olmadığı vurgulandı. Ve rövanş mücadelesinde hazır olacak. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gün içerisinde, hafta içerisinde takıma dahil olacak dedi.
3: Peki abi Vedat Muriç'in sakatlığı ne durumda? O iyiye gidiyor mu?
4: Vedat Muriç sakatlığı iyiye gidiyor. Sağ çalışmalarına başladı. Hafta içerisinde takımda birlikte çalışmalara başlar. Ondan sonraki süreçte de ligin ilk mücadelesinde takıma dahil olur Vedat Muriç. Onun da şanssızlığı işte kamp sürecinde yaşadığı sakatlıktı. Lisansı çıkartıldı. Dolayısıyla dediğim gibi ilk resmi mücadelede bundan sonraki Gornik Zabrze maçının ardındaki ilk resmi mücadelede Vedat Muriç sahada olur. Zaten Vedat Muriç oynamaya başladığında da Fenerbahçe forvet hattında Vedat oynar.
3: Aziz Başkan'la nasıl bakıyor? Bu gidecek oyuncular konusuna, Fred'e, Talişka'ya, Osterwolde'ye. Şimdi İsmail Hoca anladık, tamam yani artık. Yedi cihan duydu, Fred'i istiyor ama Aziz Başkan nasıl bakıyor?
4: Burada kararı verecek olan teknik heyettir. Teknik heyette tabii yapılacak görüşmelerin ardından bir karar verecek. Ama bazı oyuncularla istemeyerek de olsa yollar ayrılabilir. Fred'in düşüncesi çocukluk hayali olan Atletico Mineiro'da forma giymek. Atletico Mineiro'da Fenerbahçe'nin Fred'le ilgili vereceği kararı bekliyor. Tabii onlar da Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanının dolu olduğunu, dolayısıyla bu oyuncularla yoldan ayrılmak zorunda olduğunu bildiği için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe ise oyuncusunu bedelsiz bırakmak istemiyor. Sadece Atletico Mineiro değil, Flamengo kulübü de Fred'i istiyor. Tabii Fenerbahçe'nin de yönetimin de aslında ilk planlarında Fred'le yollar ayırmak vardı ama İsmail Kartal kalsın dediği için Fred şu anda Konigsab'da maçında sahaya çıktı. Yoksa Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyordu. Ama Fenerbahçe'nin kadro planlamasında, yönetimin kadro planlamasında ben Fred'in halen ayrılacak oyuncular arasında ilk sırada yer aldığını söyleyeyim. Yani yabancı oyuncu takviyeleri geldikten sonra Fred'le yollar ayrılacaktır.
3: Ederson kalacak mı?
4: Fenerbahçe'nin bir kaleci arayışı yok.
3: Yok.
4: Onu net şekilde söyleyeyim. Ederson'la Fenerbahçe yola devam edecek. Aziz Yıldırım da Ederson'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ona güvendiğini, inandığını dile getirdi. Ve oyuncunun takımda kalacağını söyleyebilirim. Çünkü Fenerbahçe eğer Ederson'un ayrılık durumu söz konusu olsaydı bir kaleci arayışı da olurdu. Bir kaleci arayışı kesin yok. Ederson'la yola devam edecek. Bir Ederson. İki Nathan Ake, Skriniar. Üç tane yabancı etti. Gendouzi, Kante. Kante de kalacak. Beş. Önden de Asensio. Altı. Greenwood. Yedi. Vedat Muriç.
3: Sekiz.
4: Ondan sonra artık ikiyi tamamlarsınız. Archie Brown işte artı dört kuralını uyuyor biliyor. Nene'ye gelen teklifler değerlendirecektir. Fenerbahçe Nene'yi.
3: Var mı teklif?
4: Yani şimdi sakatlık süreci olmasaydı yani kasık fıtığından ameliyat olmuştu. Aslında oyuncunun da burada biraz oyuncunun da suçu var. Bu kadar geç dönmesi.
3: Kendi çünkü gitmeyi tercih etmiş.
4: Kendi şeyini tercih etti. Yani şimdi burada sürecin uzattı. Yani 8 ile 10 hafta arasında sahalara dönmesi bekleniyor. Operasyon geçirdi. Çünkü operasyonu biraz ağır geçti. Şimdi oyuncu halen bireysel çalışıyor. Halen takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Dolayısıyla onun o operasyonu, onun aslında gelen teklifleri de yani biraz süreci, transfer sürecini sekteye uğrattı. Şerif için gelen teklifler var. Önümüzdeki süreçte Şerif'le ilgili gelen teklifler Fenerbahçe bir değerlendirme olabilir. Değerlendirebilir. Kiralık olarak başka takıma transfer söz konusu olabilir. Çünkü forvet mevkine bir transfer yapılması planlanıyor. Diğer taraftan hem Türkiye içerisinden yerli bir forvet arayışı var Fenerbahçe'nin. Bertu ismi gündemde Başakşehir'den ama Başakşehir'in yüksek bir bonservis bedeli talebi vardı. Henüz bu talebi de tabii Fenerbahçe çok yüksek bulduğu için bu transferde biraz geri adım attı. Yine ayrılacak oyuncular arasında, yerli oyuncular arasında söyleyeyim. Cengiz Ünder aslında sezona iyi başlamıştı. Fit de gelmişti. Hazırlık maçlarında da iyi performans ortaya koymuştu. Ama diğer taraftan tabii İsmail Hoca'nın onu şeyden çıkarması, UEFA listesinden çıkarması tabii oyuncu cephesinde de biraz moral bozukluğu yaşattı. Diğer taraftan Cengiz'in ayrılmak istediği ne yönünde bir bilgi var. Cengiz için yurt dışından Torino'nun bir talebi var. Torino Cengiz'i transfer etmek istiyor. Ama az önce söylediğim gibi oyuncu bonservissiz ayrılmak istiyor. Torino kulübü de Cengiz'in durumunu yakından takip ettiğini söyleyebiliriz. Yani Cengiz tekrar yurt dışında kariyerini sürdürme gibi bir düşüncesi var. Eğer Fenerbahçe transferine izin verirse. Ekleyebileceğimiz başka bir
3: varsa
4: şey
3: var. Varsa eklemek istediğin son şey sözlerini alalım.
4: Söyleyeyim. Kante ile ilgili söylemiştim. Kante kalacak.
3: Önemli. Bu bence Fenerbahçe taraftarını rahatlatan bir haber. Çünkü Kante gidecek diye ya da gider diye endişe duyan taraftarlar da var.
4: Orta saha üçlüsünün, ideal orta saha üçlüsünün Gendouzi, Kante, Asensio üçlüsü olarak düşünülüyor. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe yönetiminin bir de şöyle bir tavrı var. Her ne kadar Fenerbahçe yabancı kontenjanı dolu olsa da kadro planlanmasında düşünülmeyen isimlerin de isteyen kulüpler işte burada Fenerbahçe'nin elinin zayıf olduğunu düşünerek beklentilerin daha az bir bonservis bedeli teklifinde bulunuyor. Ya da oyuncuları bedelsiz kadroya katmak istiyor. Ama Fenerbahçe yönetiminin tavrı net. Hem oyunculara hem de oyuncuları isteyen kulüplere şunu net bir şekilde söylüyor. Ben oyuncularımı bedelsiz göndermem. Oyuncuların değeri noktasında bir bonservis teklifi gelirse bu teklifle değerlendirin. Yoksa transfer döneminin sonuna kadar bu oyuncular benimle birlikte çalışmaya devam eder. Ondan sonraki gelen teklifleri değerlendiririz düşüncesinde Fenerbahçe. Yani elindeki oyuncuları böyle yok pahasına elden çıkarmayı kesin kesinlikle düşünmüyor. Onlardan elde edecek bonservis gelirini yine transfer bütçesinde yer açmak ve maaş bütçesini yer açmak anlamında kullanmayı planlıyor Fenerbahçe yönetimi. 1 Ağustos itibariyle de bir yüksek divan kurulu toplantısı var Fenerbahçe'de. Aslında o yüksek divan kurulu toplantısı çok önemli Fenerbahçe adına. Sayın Aziz Yıldırım'ın yüksek divan kurulu toplantısında kulübün mali durumuyla ilgili net açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Aslında belki çok sert bir açıklama olacaktı. Geçmiş yönetimlere dair bir sert açıklama olabilirdi ama bu açıklamaların biraz daha yumuşak olacağı ama Sayın Aziz Yıldırım'ın
3: net olacak.
4: Aziz Yıldırım'ın kulübün mali durumuyla ve borcuyla ilgili net açıklamalar yapacağını söyleyebilirim ve bu doğrultuda da aslında ilerleyen dönemde bu yüksek divan kurulu toplantısı sonrası konuşacak çok daha fazla şeyler olacak. Bu da ama bu mali durumla ilgili olacak. Statla ilgili izinler alındı yönünde bilgiler var. Bununla ilgili de yakında çalışmalar var. Fizibilite çalışmaları Maltepe arazisiyle ilgili devam ediyor. Can Bartu tesis sisteminde yenileme çalışmaları yapıldı. Aslında şu da çok önemli. Can Bartu tesislerindeki eski fotoğraflarla yeni fotoğrafları gördüğünüzde aslında insanın gerçekten şunu sorası geliyor. Orada hiç mi bir çalışma yapılmadı? Çünkü şu anda Aziz Yıldırım yönetimi göreve geldikten sonra ilk işi Can Bartu tesislerinde yeni renovasyon işlemleri yapmaktı. Yataklar değiştirildi. Oyuncuların kaldığı odalarda düzenlemeler yapıldı ve bu süreç çok kısa süre içerisinde 15 gün gibi bir süreç içerisinde yapıldı. Yönetim şunu diyor, yani hiç mi diyor insanlar hani oraya gittiği zaman bir yönetici eski yöneticiler hiç mi o ortamı görmedi veya bu ortam nedeniyle neden bir tepki vermedi veya neden bir yenileme çalışması yapılmadı diye tepkilerini de dile getiriyorlar.
3: İrfan abi teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim, hoşça kalın.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. Radyo Gol frekanslarından ben Cihan Dişli. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere görüşlerinizi, önerilerinizi yazabilirsiniz. Ama Yakup Çınar bugün stüdyoda değil. Aylar sonra herhalde stüdyoda kendisiyle görüşemiyoruz. Çünkü uzaklarda. Nerede? Kendisine soralım. Yakup abi hoş geldin. Selamlar.
8: Hoş bulduk. Senin de söylediğin gibi aylar sonra ilk defa ayrı kaldık. Neredeyim? Avusturya'dayım. Salzburg'dayım. Bu akşam itibariyle Galatasaray'ın Avusturya kampı başlayacak. Ayın 31'ine kadar, hatta işte 1 Ağustos'a kadar sürecek bir kamp başlayacak. Galatasaray burada iki tane hazırlık maçı oynayacak. Monza ve Venezia'yla. Hazırlık kampı için bu akşam saatlerinde buraya gelecek. Ben de sabah saatlerinde geldim. Erken saatlerde geldim. Şu anda Salzburg'dayım. Hatta işte yani reklama da girmez açıkçası. Designer Outlet diye böyle havalimanına çok yakın bir yer var. Daha önce de 2 sene önce de buraya gelmiştim. Galatasaray'ın kamp yaptığı dönemde. Oradayım ve akşam Galatasaray'ın gelişini bekleyeceğiz. Aynı zamanda Galatasaray'ın kamp yapacağı otele gideceğiz. Oradaki son durum nedir ne değildir. Ama şöyle söyleyeyim. İstanbul'da evet dün bir fırtına vardı ama genel olarak hava sıcaklığı yüksekti. Avusturya'da şu an serin bir hava var. Hani aslında kamp koşullarına uygun bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray burada iki tane hazırlık maçı oynayacak. Avrupa'daki Galatasaray taraftarı da merakla bekliyor Galatasaray'ı. Özellikle bugün Linz Havalimanı'na inmesini bekliyoruz. Linz kentine inecek Galatasaray özel uçakla. Sonra Winnish Garden bölgesine geçecekler. Daha önceki yıllarda da buralarda kamp yapmışlardı. Valla kamp kafile kadrosu merak konusu.
7: Biraz böyle şey, şuraya da girelim, kafileye geçeceğim ama sen önceden gittim dedin. Çok düzenli değil mi yani, biraz estetik anlayışı olarak sanki böyle kalemle çizilmiş gibi, özellikle Salzburg.
8: Ya Cihan,
7: ben çok şaşırmıştım Salzburg. Yani.
8: Ya şöyle söyleyeyim, hani evet biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi ama kesinlikle. İstanbul gibi dünyanın en güzel birkaç tane şehri var ki Salzburg'da onları böyle zorlayabilecek şehirlerden bir tanesi. Yani bir şehirde ne olmasını beklersin? Böyle bir ortasından bir su geçsin. Ondan sonra güzel bir kalesi olsun, tarihi yerleri olsun ama dediğin gibi burada baktığın zaman gerçekten her şey düzenli. Ama şöyle söyleyeyim, burada da iki gün sonra sıkılıyorsun yani. Hayat çok sıkıcı burada. Gelecekseniz buraya gezmeye geleceksiniz, görmeye geleceksiniz. Ondan sonra dönüp hayatı yine İstanbul'da yaşamaya devam edeceksiniz. Öyle bir yer tabii ki. Yani Galatasaray'da şöyle bir şey var. Okan Hoca'nın totemlerinden bir tanesi. Yani Galatasaray teknik direktörü olduğu günden beri yaz kamplarına Avusturya, Winter Garden bölgesine geliyor. Hatta geçen Ümraniye Spor esprisi de yapmıştık. Bir sezon önce de Ümraniye Spor'la hazırlık maçı oynamıştı. Bu sezonda o totem devam etti. Yine Ümraniye Spor'la hazırlık maçı oynadı. Bu bölgede Galatasaray'a şans getiren bir bölge. Her sene mutlaka buraya geliyorlardı. Dediğim gibi bu bir haftalık kamp süreci boyunca da Galatasaray iki tane hazırlık maçı yapacak. En azından Şampiyonlar Ligi maçlarında ya da işte Süper Lig'deki maçlarda Galatasaray'ı izleyemeyen gurbetteki Galatasaray taraftarları bu iki hazırlık maçında rahatlıkla genelde tribünlerde yer oluyor. Bilet fiyatları da böyle 30-40 euro seviyelerinde oluyor. 24'ünde Monza ile oynayacak Linz kentinde. Sonra bir de 27'sinde Venezia takımıyla karşılaşacak. Bu arada takımla ilgili biraz bilgi vereyim istersen Cihan.
7: Tabii.
8: Hatırlanacağı üzere izinli olan bazı oyuncular vardı. Galatasaray sezonu aslında 7 Temmuz'da açmıştı. Baktığın zaman aradan yaklaşık bir 15 gün geçti. 15 gün geçtikten sonra milli takıma giden bazı oyuncular ayın 14'ünde geldi. A milli takımımızda Dünya Kupası'na giden oyuncular 20'sinde kampa katıldı. Osimhen 13-14'ünde yine gelmişti. Bir de A milli takımımızda olmayan ama Dünya Kupası'na giden Leroy Sané, Davinson Sanchez, Wilfried Tsingo ve İsmail Jakobs vardı. Onların da bugün itibariyle gerçi bugün daha sen burada antrenman yapmayacak. Akşam saatlerinde gelecek. Saat 20 gibi gelecek Avusturya'ya. Yarın sabah ilk antrenmanını yapacak ve o ilk antrenmana milli takımdan dönen az önce saydığım oyuncuların da katılması bekleniyor. Okan Hoca gelirken kadroda bir eleme yapacak. Yani yeni sezonda kadroda düşünmediği işte Yelerti'dir, Nelson'udur, ondan sonra Halil Dervişoğlu, bu tarz oyunculardan en azından yararlanamayacağı isimleri kadroya dahil etmesi beklenmiyor. Özellikle Ümraniye Spor maçında bazı genç oyuncular iyi performanslar ortaya koymuştu. Onları bu kampa da getirmesini bekliyoruz. Tüm bunları anlatırken bizi dinleyen Galatasaraylılar, ya Yakup sen ne anlatıyorsun kardeşim, bize transferden haber ver diyenler vardı. Yavaştan transfere de geçebiliriz.
7: Evet, ona da geçeceğiz tabii ama şimdi şey söyleniyor Yakup abi, sürekli başkanın ve işte kardeşi Mehmet Bey'in önüne yeni isimlerin getirildiği söyleniyor. Ve işte bunlar Galatasaray'da daha önce faaliyet göstermiş bir kişinin referans olduğu bir menajerlik şirketi üzerinden geldiği iddiaları var. Ve bu menajerlik şirketinde Dursun Başkan ve kardeşi çok istemediği için çeşitli bahanelerle vazgeçiyorlarmış ki o insanı da kırmak istemedikleri söyleniyor. Ve Okan Buruk'un da çok böyle değişimden hoşlanmadığı, çok risk almak istememediği sebebiyle bu transferlerin gerçekleşmediği konuşuluyor. Durum gerçekten böyle midir? Yoksa Galatasaray büyük transferlere gittiği için mi biraz daha böyle bu iş yavaşladı? Bunu senden alabiliriz. Bir de Galatasaray'ın kamp yaptığı oteli merak etmişler. İsmini onu da verirsen bir ara mutlu oluruz.
8: Abi şöyle söyleyeyim, otelin ismini tam bilmiyorum ama Winter Garden bölgesinin en büyük oteli. Zaten orada bir tane otel var. Yakın zamanda Fenerbahçe de buraya kampa gelmişti. Onlar da orada kalmıştı. Dediğim gibi otelin ismi şu an aklıma gelmiyor ama o Winter Garden bölgesinin en büyük oteli. Spor oteli zaten. Hani kendi sahaları var. Antrenman yerleri var. Başka da otel yok zaten çevrede, onu söyleyeyim. Hatta biz bile yer bulamadık. Mecburen bir 40 km mesafedeki Linz şehrinde kalacağız. Orası biraz daha böyle doğal bir alanda. Çok fazla otelin olmadığı, daha çok böyle kamp yapılabilecek bir yer diyebiliriz oraya. Dediğim gibi Google'dan da bakarlarsa çok rahatlıkla ulaşabilirler. Şimdi sen bir projeksiyon çizdin. Yani daha doğrusu Galatasaray'daki transfer süreciyle alakalı bir iddiayı ortaya attı ki bu sosyal medyada konuşulan bir konu. Ama şöyle söyleyeyim sana Cihan, gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Galatasaray bir menajer üzerinden, sadece onun oyuncuları üzerinden odaklanıp oradan gitme. Şimdi bahsedilen menajer George Gardner. Evet, Galatasaray'a oyuncular öneriyor. Galatasaray bu süreçte de hani kimseyle çalışmamazlık yapmıyor. Yani şunu söyleyeyim, Gardner diyor ki mesela, ben diyor Phil Foden'ı getirebilirim diyorlar, diyor Galatasaray'a. Galatasaray'a tamam kardeşim, bizim istediğimiz şartlarda getirebiliyorsan getir diyor, ama getiremiyor sonra. Hani böyle durumlar yaşanıyor. Bu Galatasaray'ın planlaması dışındaki fırsat transferleri için geçerli. Ama şunu söyleyeyim, abi 4 sene şampiyon olmuş takımın transfer planlamasının çok daha doğru yapılması gerekiyordu. Yani şu Icardi sürecinin 58 gün boyunca uzatılmasının hiçbir açıklaması yok. Onu geçtim, Galatasaray ilk transferini yine 50 gün sonra yaptı. Transfer dönemi başladıktan sonra Leslie Ugochukwu'yu aldı. Yani 50 gün beklemek mi gerekiyordu bu transferi yapmak için? Onu geçtim, Lemina süreci imzalanacağı belli. Evet, oyuncu Galatasaray'dan 3,5 milyon euro artı işte ekstraları oldu, imza parası şeklinde böyle talepler oldu. Galatasaray bu süreci biraz bekletti, uzattı. Son tahlilde yine imzaladı. Şimdi sayınca kalem kalem bunların hepsi üst üste gelince, evet, Galatasaray'ın başkanının ve transfer komitesinin mesai harcadığı konular, ama Galatasaray taraftarı bu problemlerin çok daha kısa süre önce çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Senin yabancı sayına baktığın zaman Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan çok daha rahatsın. Yani en azından ne alıp ne vermeyeceğin çok belli. Galatasaray'ın bir tane iyi 10 numara transferi yapması gerekiyor. Icardi gitti. Icardi'nin yerine bir yedek santrafor alması gerekiyor. Noah Lang ve Aspiril'le gitmişti. Bir tane kanat oyuncusu alınması gerekiyor. Aynı zamanda bir tane de savunmada, şimdi Metehan Baltacı ayrılacak, oraya 3. 4. stoper olacak seviyede bir tane oyuncu çekmen gerekiyor. Yani aslında ana kadroya bir tane direkt oynayacak, onun dışında da 4 tane yedek kulübesini zenginleştirecek oyuncu alman gerekiyor. Bu hani atla deve değil, taraftarın isyanı aslında onların açısından baktığın zaman gayet haklılar. Çünkü diyorum ya, senin limit konusunda sıkıntın yok. Fenerbahçe'ye göre daha rahatsın, Beşiktaş'a göre daha rahatsın. Senin bütçe anlamında sıkıntın yok, senin gelirler anlamında sıkıntın yok. Sen 4 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ne gittin, her yıl Şampiyonlar Ligi'nden inanılmaz gelirler kasana koydun. Galatasaray taraftarına forma diyorsun, formayı alıyor. Kombine diyorsun, kombineyi alıyor. Loja diyorsun, milyon eurolar veriyorlar. Ya burada örneğini veriyorum dikkat çeksin diye. Galatasaray en son sattığı Loja'yı 3 milyon euroya sattı. Ve bu parayı nakit olarak aldı, kasasına koydu. Yani inanılmaz rakamlar, canlılar. Tüm bunlar yaşanırken Galatasaray taraftarı da doğal olarak diyor ki, bizim plan programımız belli değil. Yani bunun dışında hareket ediliyor ya da çok da ağırdan alınıyor.
7: Peki şu
8: son günü beklersem...
7: Şu olabilir mi abi, sözünü kesiyorum, özür dilerim. Şimdi İsmail Hoca'nın kulağına giden Galatasaraylı yöneticilerin de kulağına gitmişti. İşte dedi ya, belki yabancı kuralı değişebilir, 12 artı 2 olabilir dedi ki... bu kuralın değişmesi için üst makamlara gittiklerini biliyoruz. Yani şu an onların önünde yüksek ihtimalle de değişecek. Acaba Galatasaray bunu bekliyor olabilir mi? Sonuçta İsmail Hoca biliyorsa Galatasaraylı yöneticisi de biliyordur. Beşiktaşlı, Trabzonlusu da biliyordur.
8: Ben bunu bir Galatasaray taraftarı olarak değil, gazeteci olarak söylüyorum abi. İsmail Kartal'ın federasyon başkanı İbrahim Hacı Osman olduyken bu beklenti içerisine girmesi gayet normal ve doğal. Onu söyleyeyim. Çünkü bu federasyon Galatasaray'ın karşısında olan 2026-27 sezonunda da Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Türkiye Futbol Federasyonu. Bunu söylerken diyorum ya sana, bir Galatasaraylı gazeteci ya da Galatasaraylı olarak söylemiyorum. Ben bunu objektif bir gazeteci olarak söylüyorum. Çünkü geçen sezon bu federasyonun yaptıkları ortada ve Galatasaray 4 sene üstte şampiyon oldu. Bu sene 5. şampiyonluk çok daha zor geçecek. Çünkü geçen sene bütün aleyhte kararları Galatasaray'la ilgili, lehte kararları Fenerbahçe'yle ilgili verdi. Normal şartlarda 30 Haziran'da federasyon resmi sitesinden bir açıklama yaptı ve dedi ki, kardeşim 10 artı 4 kuralı daha önceden belirlenmişti. Bütün kulüpler mütabakata varamadığı için biz bu kuralın değişmeyeceğini resmi olarak açıklıyoruz dedi. Ve Galatasaray 7 Temmuz'da sezonu açarken Kemal Burgaz Metin Oktay tesislerinde Galatasaray yöneticilerle bir araya geldik. En azından ihtimal olabilir mi şeklinde sorular yönelttiğimizde, bu saatten sonra kural değişilmek istense bile biz karşısında duracağız demişlerdi. Ama dediğim gibi, yani ben bu federasyona güvenmiyorum. Bu federasyon Fenerbahçe istediği için bu kuralı değiştirebilir. Burada da Galatasaray yönetiminin dik durması gerekiyor. İsmail Kartal'ın yaptığı o açıklamadan hemen sonra Yıldırım hızıyla bir açıklama yapması gerekiyordu. Yani ben emin olamıyorum diyorum ya sana. Kemerburgaz tesislerinde evet biz bu kuralın değişmesini istemiyoruz demişlerdi. Ama bugün itibariyle bu kural değişirse Fenerbahçe istediği için, İsmail Kartal istediği için, çünkü daha büyük sıkıntıyı Fenerbahçe ve Beşiktaş yaşayacak. Onların bu kuralın değişmesini istemeleri gayet normal. Evet, Galatasaray da istemişti ama Galatasaray'ın istediği dönemde 5-6 tane kulüp çıkmış federasyona biz bu kuralın devam etmesini istiyoruz demişti. Ve federasyon da doğal olarak bu kararı devam ettirmişti. Dediğim gibi, yani ben benim için sürpriz olmaz yabancı sayısıyla alakalı kural değişikliği yaşanırsa. Çünkü geçen sezon biliyorsun yabancı hakemi herkes istedi. Sadece Fenerbahçe'nin istediği dönemde geldi. Onun dışında federasyon verdiği kararlarda Fenerbahçe lehine kararlar vermişti. Buna işte Yasin Kolu sayabiliriz, MHK'nin verdiği kararlarını sayabiliriz, Türkiye Futbol Federasyonu resmi Twitter hesabından Galatasaray'a hedef almasını sayabiliriz. Böyle bir sürü üst üste koyabileceğimiz konu var. Burada Galatasaray yönetiminin de dik durması gerekiyor. Zaten transfer konusunda Galatasaray taraftarı ciddi anlamda her gün neredeyse sosyal medyadan tepki gösteriyor. Düşün ya, dün Twitter'da tek çalışması vardı. Tek çalışmasının ana başlığı da Dursun Özbek istifaydı. İstifaya çağrılan başkan, 4 yıl üst üste Galatasaray'ı şampiyon yapan başkan, işte Osimhen'i, Icardi'yi, Sané'yi, bu oyuncuları transfer eden başkan, ama işte iletişim süreci maalesef kötü yönetildiği için, süreç iyi anlatılamadığı için maalesef Galatasaray taraftarı da bu tepkiyi sosyal medyadan gösteriyor.
7: Şunu soracağım Yakup abi, şimdi Lemine ile imza atıldı. Bu arada Yakup Çınar'la birlikteyiz. Avusturya kampından bizle beraber oluyor. Avusturya'da stüdyoda bizle beraber değil. Şimdi Lemina'nın kalmasıyla bu Can Uzun transferi yüksek ihtimal böyle zorunlu gibi bir hal aldı. Şimdi U23 kontenjanı için şu an Yelert'i saymazsa Galatasaray, elinde işte bir de Kazım Can var. Ama Kazım Can'ın durumu biraz farklı işte. Makedonya formasını giydikten sonraki transfer tescil döneminde yabancı
8: yok abi,
7: olabilir.
8: Giymez.
7: Ola ki mesela. Yani bu Eylül-Ekim gibi Uluslar Ligi'nde oynarsa ilk yarı Kazım Can'ı yerli olarak kullanırsın mesela. Giymez mi diyorsun?
8: Ya büyük ihtimal, sana şöyle söyleyeyim. Yani düzenli oynayabileceği bir takıma bence yine kiralık gidecek. Çünkü Galatasaray'ın elinde şu anda, yani ben olsam göndermem. Sezon içerisinde mutlaka ihtiyaç duyulacak bir oyuncu. Ki yabancı kuralı değişmişken, yerliye bu kadar ihtiyaç varken, bir de Kazım Can bana göre İsmail Jakobs'tan da, ondan sonra Eren'in Elmalı'dan da çok daha iyi orta yapıyor. Potansiyeli inanılmaz bir oyuncu. İlk Ümraniye Spor maçının da yıldızlarından bir tanesi. Güzel de bir gol atmıştı. Ama ben hani düzenli oynayabileceği bir takıma kiralık gideceğini düşünüyorum. Kontenjan konusunda da Galatasaray'ın elinde şu anda iki tane oyuncu var. Bir tanesi Renato Niega, diğeri de Leslie Ugochukwu.
7: Evet, transferleri de geçeceğim ama geçmeden dinleyenimiz şöyle bir şey yazmış. Şimdi İsmail Bey bu açıklamayı yaptı diyor, İsmail Kartal, kural değişebilir açıklamasını. Okan Buruk bu açıklamayı yapsaydı, yapı var vesaire diye ortalık ayağa kalkmaz mıydı ki bu kural değişirse Galatasaraylılar ne demeli diye bir soru sormuş sana.
8: Abi yani Galatasaray ne demeli değil, Galatasaray bu kuralın değişmemesi için karşısında durmalı. Yani federasyon sadece Fenerbahçe istediği için bu kuralı değiştirmemeli. Eğer taviz verirseniz sezon boyunca sizden çok daha fazlasını isteyecekler. Ama Galatasaray sadece yönetimiyle değil, taraftarıyla, hocasıyla, Fenerbahçe'nin istediği bu değişikliğin mutlaka ve mutlaka karşısında durmalı. Ama bunu sosyal medyadan birçok Galatasaraylı tepkiyle dile getirirken Galatasaray tarafı hala sessiz. Cihan, şunu söylüyorum ya, hani 1481 diyoruz, Galatasaray Lisesi diyoruz, iletişim diyoruz. Abi Türkiye'nin en iyi iletişim fakültesi Galatasaray Üniversitesi'nde. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan bir öğrenci Fransızca, İngilizce, işte Almanca, 3 dil bilerek mezun oluyor. Ülkeyi yönetiyorlar, dünyayı yönetiyorlar. Dünyanın en iyi üniversitelerine giriyorlar. Ama Galatasaray'ın, ki Dursun Özbek de bir liseli, lise mezunu, Galatasaray Lisesi mezunu, ki lisesinde de birçok isim var ama abi biz Galatasaray iletişimden sorumlu yöneticinin kim olduğunu şu anda bilmiyoruz. Ben sesini dahi duymadım. Yani evet bahsediliyor ama bu konuyla alakalı net bir şey yok. Sezon başlayacak, daha Galatasaray muhabirleriyle bir çay içmişlikleri yok. Yarın öbür gün diyorum ya sana, son 5 yılın, yani son 4 yıl Galatasaray adına zorlu geçti ama bu yıl çok daha zorlu geçecek. Ben Galatasaray'ı içeride dışarıda takip eden, bütün maçlarına giden biri olarak söylüyorum. Gittiğimiz geçen sezonki deplasmanlarda Galatasaray'a inanılmaz muameleler yapıldı. Galatasaray taraftarı hor görüldü. Yani şunu söyleyeyim, bu Beşiktaş ya da Fenerbahçe'de

0: olsaydı bu şekilde olurdu. Çünkü kimse sizin 5 yıl üst üste şampiyon olmanızı istemiyor. Ama bu kadar eliniz güçlüyken, gelirleriniz bu kadar artmışken bu iletişim sürecini de doğru yönetmeniz gerekiyor. En büyük eksiklik şu anda Galatasaray'da bu.
1: Evet, o zaman geçebiliriz transferlere. Fernandes, Leao, Bremer, Davinson, Can Uzun, herhalde Bremer askıya alındı. Öyle konuşuluyor ama şu an en yakın isim Bruno mudur abi? Galatasaray kimi bekletiyor veya kim için bekliyor diğer transferleri?
0: Bir şey diyeceğim, şöyle yapalım istersen, savunmadan başlayalım. Olur. Bu arada mesajlarıyla bizi dinleyenler de bugün programımız 2 saat olmayacak, biraz daha kısa olacak. Özellikle isim özelinde benim bahsetmediğim ya da senin bana sormadığın ama onların merak ettiği isimler varsa mesaj olarak göndersinler. Ben en azından süreci anlatmaya çalışayım. İşin savunma kısmından başlayayım.
1: Evet, bu arada Ponomarenko da olmuyor. Bitti o da. Kiev'le anlaşmasını sağladı. Onu da söylemiş olalım. Sana bırakayım sözü.
0: Evet. Şöyle işin savunma tarafından başlayalım. Galatasaray'da Okan Buruk'la son verdiği röportajda zaten dile getirmişti. Galatasaray toplamda 4 tane transfer yapacak. Bunların 3'ü hücuma, bir tanesi savunmaya. Ama ben bu 4 transfer dışında ekstra bir tane de fırsat transferi mutlaka, yani Galatasaray'da bir söz var, transfer bitti demeden bitmez Galatasaray. Mutlaka bir fırsat transferi de kollayacağını düşünüyorum. Sezonu böyle çileksiz tamamlamayacaktır Galatasaray. Ben toplamda 5 transfer bekliyorum. Bir tanesi fırsat olmak üzere. Bir oyuncu savunmaya transfer edilecek ama bu Davinson Sanchez'in ayrılmayacağı senaryoda geçerli. Şimdi Davinson Sanchez'le ilgili menajer George Gardi Como'dan yaklaşık 25 milyon euro bonuslar dahil bir teklif getirdi Galatasaray'a. Ama Galatasaray şu anda bu oyuncuyu göndermeye sıcak bakmıyor. Aslında Bremer, Juventus'ta forma giyiyor, Brezilyalı oyuncu. İyi bir savunma oyuncusu ama Juventus gözden çıkarmayı düşünüyor, Galatasaray'ın gündemine geldi. Onun dışında yine Lucchini İtalya Ligi'nde forma giyiyor. Geçmiş yıllarda da Kolombiyalı oyuncu, Davinson Sanchez'in milli takımdan partneri, Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden yine bir tanesi. Bu oyuncuların tekrar dile getirilmesine, yüksek sesle konuşulmasının sebebi Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimali. Galatasaray şu an için Davinson Sanchez'in ayrılığına sıcak bakmıyor. Ki şunu da biliyorum ki Davinson Sanchez de gitmek istiyor Cihan. Oradaki kritik nokta bu. İşte yarın kampa katılmasını bekliyorum. Eğer ekstra izni yoksa gelip Galatasaray yönetim ve hocayla bir görüşme gerçekleştirecek. Davinson Sanchez'in ayrılması ihtimaline karşı Bremer ve Lucumi gibi oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Bir dönem Van Dijk ismini konuşmuştuk ama şu anda onunla alakalı net bir girişim söz konusu değil. Ama Davinson Sanchez ayrılırsa oraya işte tartışılmayacak bir oyuncu ile Galatasaray transfer etmeyi planlıyor. Benim şahsi fikriyatım, hani Davinson Sanchez ayrılırsa benim için sürpriz olmaz. Çünkü Galatasaray'da 6 milyon euro kazanıyor. Como hemen hemen o maaşa yakın bir rakam öneriyor. Galatasaray 30-35 seviyelerinde bonservis beklentisi vardı. 25'e kadar çıktılar. Sadece Como değil, İspanya Ligi'nden, Arabistan Ligi'nden, işte Arabistan'dan astronomik bir teklif gelirse o zaman Davinson'u hiç tutamayacaksınız elinde. Ama Galatasaray'da en yüksek bonservisle bırakmaya çalışacak oyuncu. İşin savunma tarafı bu şekilde. Onun dışında ben hani Singo'ya ilgi olduğuna dair haberler çıkıyor. Inter istiyor. Salah yine Avrupa'da en çok istenilen oyunculardan bir tanesi. Ama hani işin savunma tarafında ayrılık beklemiyorum. Kazımcan oynayacağı bir takıma kiralık giderse ona şaşırmam. Onun dışında Jakobs, Eren Elmalı sol tarafta, sağ tarafta Salah ve Singo ikilisi devam edecek. Arda Ünye'ye çok fazla Avrupa'dan teklif var. Yani Avrupa'daki birçok kulüp potansiyelinin farkında ama Okan Hoca takım içerisinde en çok güvendiği genç oyuncu. Hatta bu sezon ciddi anlamda şans vermeyi düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Hatta şunu söyleyeyim, geçen başka bir yayında da dile getirmiştim. Arda Ünya yeni sezonda 11 oyuncularından bir tanesi olursa ilerleyen dönemlerde ben şaşırmam. Okan Hoca onun potansiyeline ve performansına güveniyor ve bu şansı gerçekten bu senede vermeyi düşünüyor. Arda Ünyay konusu bu şekilde. Geçiyoruz orta sahaya. Orta sahada Lemina'nın, sen de söyledin, sözleşmesi uzatıldı 2 yıllık. Onun dışında Lezio Gocuk bu transferi yapıldı. Gabriel Sara eğer Galatasaray'da devam ederse, ki devam edecek gibi gözüküyor. Aslında Aston Villa, West Ham'ın ilgisi var ama Galatasaray'ın buradaki beklentisi 30 milyon euro seviyelerinde. Öyle bir teklif gelirse Galatasaray oraya tartışılmayacak bir oyuncu transfer etmeyi düşünüyor. Ki işte Kamavinga ismi konuşuldu. Yine Manchester City'deki Reinders ismi konuşuldu, Hollandalı futbolcu. Bu tarz isimler eğer Gabriel Sara ayrılırsa gündeme gelebilir. Bunlar ihtimaller. Geçelim gerçeklere. Galatasaray'ın önceliği şu anda transfer komitesiyle konuştuğumuz zaman da direkt 10 numara transferi şu an. Bruno Fernandes'le ilgili şöyle bir sıkıntı var. Evet, şu anda Galatasaray medyası bu ismi çok yüksek sesle dile getiriyor. Ben de söylüyordum ama dün akşam aldığım bilgi itibariyle şunu net olarak söyleyebilirim. Manchester United oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ayrıca net olarak oyuncunun 1 yıl sözleşmesi var Manchester United'da. Artı 1 yıl opsiyon var. Ve Manchester United bu oyuncunun sözleşmesine 60 milyon euroya serbest kalır maddesi koymuş durumda. Yani kapısını çalan kulüplere 60 milyon eurodan aşağı vermeyiz diyor. Bir yıl sözleşmesi kalmış 32 yaşındaki oyuncu için de Galatasaray'ın kalkıp 60 milyon euro ödeme ihtimali söz konusu değil ki. Bu oyuncunun maaş beklentisi de 20 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray'ın masasından böyle yavaştan uzaklaşan isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Muhtemelen bugünden sonra da hani yavaş yavaş böyle Bruno Fernandes ismi Galatasaray'ın gündeminden çıkabilir. Evet, Galatasaray bu ihtimali kovalıyor, bu ihtimali zorluyor ama dediğim gibi dün itibariyle aldığım bilgi, bu oyuncunun sözleşmesinde 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Galatasaray kesinlikle bu rakamı ödeme ihtimali söz konusu dahi değil. Şimdi peki 10 numaraya kimi alacak? Can Uzun konusunda Frankfurt tarafıyla görüşmeler devam ediyor ama orada da Frankfurt aynı şekilde 60 milyon euro serbest kalma bedeli var, 50'ye kadar düştü, daha da altına düşmeyi düşünmüyorlar. Son günlerde yine geçen hafta dile getirmeye başlamıştım, Brahim Diaz Real Madrid oyuncusu, Mourinho geldi, geçen sezon zaten 11'de gözden düşmüştü. Galatasaray kulübü ve oyuncunun babası aynı zamanda menajeriyle iletişime geçmeye başladı. Oyuncunun şartlarını sordular. Oyuncu İtalya Ligi'nden çok fazla takım istiyor Cihan. Çünkü şöyle söyleyeyim, Milan'da forma giydiği dönemde orada iyi bir iz bıraktı. Milan şampiyon oldu ve Brahim Diaz çok çok iyi performans ortaya koymuştu. Zaten kariyerinde baktığın zaman City, Real Madrid'de, Milan'da oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, son dönemde hani böyle hani maç kurtaran, maç alan oyuncu profiline yakın değil ama hani o çıkışı gerçekleştirebileceği bir kulüpte oynarsa tabii ki yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem sağ kanatta hem 10 numara mevkisinde oynayabilen bir oyuncu. Çok fazla talibi var. Real Madrid'deki geleceğini, netleşmesini bekliyor. Mourinho tarafı çok yeni sezonda devam etmek istemiyor. Oradaki avantaj da işte bir yıl sözleşmesi var. Bir yıl sözleşmesi olmasına rağmen ilk aşamada menajerler Galatasaray'a 25 milyon euroya ayrılabileceğini söylemişti ama son gelen bilgiler bu rakamın 35 milyon euroya çıktığı yönünde. Yani bir yıl sözleşmesi kalmış Brahim Diaz için 35 milyon euro istiyor Real Madrid tarafı. O da problem değil ama oyuncu kendi geleceğiyle ilgili kararı henüz vermiş değil. Diğer teklifleri de, gelen teklifleri de görmek istiyor. Galatasaray şu anda Brahim Diaz konusuna odaklanmış durumda. Onun dışında da
1: Brahim Diaz'ın da Afrika Uluslar Ligi'nde attığı penaltıyı biliyorsun ya, ülkesinde yakmıştı. Yani orada Panenka falan vurmuştu böyle. Hani böyle nasıl ki futbolda her yıl hani en muhteşem golü atan ödül veriyorlar ya abi. Hani o yılda herhalde.
0: Spektaküler bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet tabii. Yani tek bir pozisyonla yargılayamayız tabii. Aklıma geldi yani, diye söyledim. Hı-hı.
0: Evet, Maradona da penaltı kaçırıyor. Messi de kaçırdı abi Dünya Kupası'nda.
1: Tabii.
0: Orayla kıyaslamamak lazım. Ama ben şunu biliyorum ki hani Okan Hoca Brahim Diaz'ı net olarak takımında görmek istiyor. Bu transfere onay vermiş durumda. Bu anlamda dediğim gibi oyuncunun menajeri ve babasıyla şu anda Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Ama dediğim gibi yine kolay bir transfer değil. Bir de Paraguay milli takımında dikkatimizi çeken Enciso ismi vardı. O da Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan bir tanesi. Evet, biraz düşük profil gibi gözüküyor ama onun için de kulübü bu arada kontenjana giriyor. Yani Galatasaray Enciso ya da Can Uzun tarzında bir 10 numaracı ya da işte yardımcı forvet rolünde bir oyuncu alırsa bu kez kontenjanı orta sahadan ya da kanat oyuncusundan yana kullanma ihtimali söz konusu olabilir. Dediğim gibi şu anda ön plana çıkan oyuncu Brahim Diaz ama Bruno Fernandes ihtimali kovalanıyor. Can Uzun tarafında görüşmeler devam ediyor. Enciso da Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi. Transfer dönemi çok dinamik. Hani bir fırsat doğar, başka bir şey olur, oraya başka bir oyuncu gelebilir. Ama dediğim gibi transfer çalışmaları şu anda bu dört oyuncu üzerinden gidiyor. Az önce bahsettim. Yani eğer Can Uzun ya da Enciso olursa hani Galatasaray o hakkını, kontenjan hakkını kanattan yana da kullanabilir. Biliyorsun iki gündür konuşulan bir isim var. Rafael Leao. Yine Phil Foden, az önce söyledim yine. Gardin'in Galatasaray'a önerdiği isimlerden bir tanesi. O zaman Galatasaray hani Rafael Leao ayarında bir oyuncu kadrosuna katabilir. Yine Gardin'in Galatasaray'a önerdiği, Fenerbahçe'nin de şu anda ilgi duyduğu 10 milyon euro maaş beklentisi olan ama Milan'ın da en az 50 milyon euro satın alma opsiyonu sözleşmesine dahil etmeye çalıştı. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi 10 numarayı da tamamladık. Forvet bölgesi için neler yaşanıyor? Bu arada Ponomarenko'nun sözleşmesini uzatması ayrılmayacağı anlama gelmiyor. Onu söyleyelim. Yani Dinamo Kiev'in bu oyuncu için 25 milyon euro beklentisi var. O parayı veren ya da zorunlu satın alma opsiyonu 25 milyon euro seviyelerinde yapan kulübe oyuncuyu vermeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın burada teklifi 15 milyon euro seviyelerindeydi. 20 küsür milyon euro teklifi olmuştu ama zorunlu satın alma opsiyonu olmayacak şekildeydi. Dinamo Kiev de bunu kabul etmemişti. Bir de oyuncunun Ukrayna ligindeki bir sezonluk performansına Galatasaray kalktığında 30 milyon euro yatırım yapmak istemiyor. Burası için de hala alternatif isimler var. Görüşülen isimler var.
1: Demek ki oyuncuyla oyuncuyla da görüşülmemiş demek ki Yakup abi. Yani oyuncuyla görüşülse imzayı atmaz. Evet, Kiev oyuncuyu ucuza kapatmamak için sözleşmeyi yenilemiş. Öyle yani, bir durum yaşanmış.
0: Şöyle söyleyeyim, ilk başta oyuncuyla görüşmen gerekiyor. Çünkü oyuncu eğer ikna olmayacaksa ya da gelmek istemiyorsa kulüple görüşmenin hiçbir esprisi yok. Çünkü kulüp tarafı pazarlık süreci, anladın mı? Bence oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyordu. Bu arada hani iyi performans gösterdiği için Ukrayna pazarı, çok fazla oyuncu yok ama çok fazla menajer var. 4-5 menajer üzerinden Galatasaray'a farklı farklı böyle formüllerle önerilmişti. Galatasaray tarafı oyuncu konusunda şüpheleri yoktu ama dediğim gibi en azından Ukrayna liginde de bir sezonda parlamış oyuncuya 25-30 milyon euro ödemek istemediler. Avrupa'da bazı kıstaslar var. Mesela Türkiye liginden de artık şöyle söyleyeyim sana, gol kralı olan oyuncuya Avrupa'dan kimse kalkıp 25-30 milyon euro ödemek istemiyor. Hatırlarsan Sörloth Trabzon'da çok iyi performans göstermişti. Sonra gittiğinde 2 sezon ortalarda yoktu. Yani birkaç tane öyle oyuncu kötü performans gösterince Avrupa'ya transfer olduktan sonra Türkiye'deki forvetlerle alakalı bir ön yargı oluşmuştu. Ukrayna Ligi de öyle, 2 tane takım var, bir Shakhtar, bir Dinamo Kiev ve diğer takımlar bütçesi düşük takımlar ve hani çok kolay savunmalara karşı bu kadar gol atması bazen insanları yanıltabiliyor, performans insanları yanıltabiliyor ki Chelsea hatırlarsan Modric'i kadrosuna katmıştı 80 milyon euroya ve oyuncu Premier Lig'de neredeyse performans gösteremedi. Dediğim gibi yani özetle Galatasaray Avrupa kamp dönemi de başlıyor. Buraya da hala 10 numaraya da forvet transferini yetiştiremedi. Taraftarda büyük beklenti var. Şu anda transfer görüşmeleri Galatasaray'da devam ediyor ama bu Galatasaray taraftarının ciddi anlamda sabrını da taşırmış durumda.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Abi, dinleyenlerimizin çok sayıda mesajı var. Biraz onlara göz atalım istersen. Yazmışlar kıymet
0: tabii
1: verip. Phil Foden'ı unut diyor. Sözleşme imzaladı. Unutun o işi demiş Erkan.
0: Abi şöyle söyleyeyim işte.

bazı için Phil Foden'ı Galatasaray'ın bonservisiyle alma ihtimali yok zaten. Şimdi Galatasaray şöyle söyleyeyim. Kaleci Cankat Yılmaz. Bir yıl sözleşmesi.

0: şartlara bağlayayım ki giderse ben de para kazanayım. Oyuncunun da değeri düşmemiş olsun. Hani direkt sözleşme uzattı, Galatasaray'a vermek istemiyor gibi bir yaklaşım söz konusu değil yani.
1: Evet, yani doğru söylüyorsun. 21 yaşında 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu da Manchester City öyle kolay kolay bırakmaz.
0: Yani
1: ne demiş Phil Foden, tam bir şütör demiş. Erkan Kambur Sarıyer'den selamlarını iletmiş. Leao gelirse diyor, ikinci Zaha olur. Umarım Leao gelmez. Noelang geri dönecek mi diye bir soru var.
0: Yok, yani şu anda kontenjan konusunda Galatasaray'ın eli rahat değil. Noelang dönmek istiyor. Galatasaray'da geçen sezon performansından memnundu ama yani bir kez daha kiralanması şu an için söz konusu değil.
1: Yakup abi, Salzburg'a yakınım. Eğer istersen seni Linz'e götürebilirim demiş. Orada aile restoranımız var diyor. Çocuklarım ve ben fanatik Galatasaraylıyız. Havalimanında Galatasaray'ı bekleyeceğiz demiş. Numarasını bırakmış sana. Ne güzel insanlar var.
0: Gerçek, çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten,
0: sağ olsun.
1: Gerçekten.
0: Ya havalimanına karşılamaya yani büyük ihtimal gideceğiz. Orada denk gelirsek zaten selamlaşırız. Yani bir sıkıntımız yok. Arabamız var. Kalacağımız yer var. Çok teşekkür ederiz.
1: Galatasaray'ın orta sahasının atletik ve fiziksel açıdan güçlendirilmesi gerekiyor demiş. Geçen sene geçiş oyununda bunun sıkıntısını çok yaşadık. Torreira haricinde topu kazanma konusunda biraz gecikiyoruz. Bununla ilgili bir transfer yapılması lazım ve yapıldı. Ama o bölgeyi biraz daha yedeklemek gerekir diye düşünüyorum. Yoksa tüm kulvarlardaki maç sayısına bakacak olursak bence zorlanacağız demiş.
0: %100 katılıyorum. Vural. Çünkü şöyle, yani orta sahaya seviye atlatacak bir oyuncu almanız gerekiyordu. Şimdi Lazio Gojuk bu. Mario Lemina'nın önünde mi? Bence değil. Torreira'nın önünde mi? Bence değil. Ama Galatasaray 30 milyon euro yatırım yaptı. Evet, geleceğe dönük bir transfer, beklentilerin olduğu bir isim. Tüm kategorilerde 20 maça çıkarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama hani Galatasaray'ın orta sahasına sınıf atlatacak bir oyuncu değil. Galatasaray'ın işte bu kontenjan olayı olmasaydı, ya da şöyle söyleyeyim, ben Galatasaray'ın futbol aklı olsaydım, şimdi Galatasaray'da tabii ki hani biz böyle atıp tutuyoruz, Lemina ile sözleşme uzatmazdım mesela. Yani oraya çok daha fark yaratabilecek bir oyuncu olabilir. Çünkü dediğim gibi Lazio Gojuk bu, baby Lemina diyoruz. Şimdi sen 2 yıl Lemina ile sözleşme uzattın. Lemina yarın bugün oynamadığı zaman hani sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu. Bunları düşünmek lazım. Ama atıyorum mesela Kamavinga tarzı bir oyuncu aldığın zaman yedek oyuncu mecburen bekleyecek. Yani senin onu kesmen için daha iyi performans ortaya koyman lazım ki böyle bir ihtimal çok söz konusu değil. Ve böyle bir oyuncu Galatasaray orta sahasına Şampiyonlar Ligi'nde özellikle seviye atlatırdı.
1: Evet, İbrahim Tatlılık demiş ki şimdi çok övülen Galatasaray scout ekibi Paraguay bizimle maç yapmasa ensi sonunun farkında olmayacak mıydı? Geldiğimiz nokta bu mudur diye bir soru sormuş.
0: Ya ben şuna da katılmıyorum abi. Yani Trabzon evet scout transferleri yaptı ama mesela Enciso bir scout transferi değil abi. Enciso artık 30 milyon. Cihan, ben kime scout transferi derim biliyor musun? Örnek vereyim şimdi. Olay öyleydi. Ya da işte Renato Niega öyle bir transfer. Sacha Boey mesela 1.2 milyon euro. Gerçi o dönem menajer Alex Markaroğlu Galatasaray'a önermişti. Galatasaray scout ekibi onay verdikten sonra Fatih Terim transferin gerçekleşmesini istemişti ama kalkıp da ben 30 milyon euroluk oyuncuya scout transferi demem abi. 3 milyon euroya, 5 milyon euroya bulacaktım. Mesela Galatasaray Mijat forması giyen Frank Kulino'yu istedi. Ganalı oyuncu. Geçen sezon Mijat'ta inanılmaz bir sezon geçirdi. 25'in üzerinde gol attı. Adamların beklentisi 30 milyon euro. Ama 2 sezon önce oyuncu bedelsiz olarak kadrolarına katmışlar. Sen böyle bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrolarına kat, ben o zaman derim ki scout transferi. Ama işte Enciso, onun dışında Lazio Gojuk bu. Bunlar scout transferi değil abi.
1: Evet, bu arada az önce Filenin Sultanları'nın maçı da bitti Kanada'yla. Yenel'de oynuyorlardı Milletler Ligi'nde. Kanada 3-1 mağlup etti Filin. Evet, yarı finale çıktı. Tebrik edelim. Filenin Sultanları'nı da az önce biten karşılaşmada bir son dakika gelişmesi olarak. Her oyuna girdiğinde maçı kapattım demiş.

0: Kim için söylüyor bunu? Çünkü biliyordum maç gidecek. Ha, şey için söylüyor. Arda Ünye için söylüyor. Abi ayvayı yedik. İlk 11 diyorsun. Her oyuna girdiğinde maçı kapatıyordum. İnşallah satar ve kurtuluruz demiş.
1: Mesela bu bir ön yargı biliyor musun? Yani Okan Hoca geçen sezon evet Şampiyonlar Ligi ve Fenerbahçe derbisinde mecburiyetten Arda'yı oynatmak durumunda kaldı. Ama aslında sezon başından itibaren planlı olarak oynamaya başlasaydı Arda Güler şu an çok farklı noktada olabilirdi. Okan Hoca'nın söylemini burada söyleyeyim. Yine özel bir bilgi. Okan Hoca şu anda hani Arda Ünyay, Ozan Kabak da bu yaştayken bu kadar Ozan Kabak potansiyelli değildi. Yani Arda Ünyay daha potansiyelli bir oyuncu diyor. Biz bilmiyoruz abi. Avrupa'da işte La Liga'da iki tane takım, İtalya'da bir tane takım, işte bir iki tane, Almanya Bundesliga'da bir iki tane takım şu anki performansıyla daha hiç oynamadan bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Yani diyorum ya sana, sadece geçen sezonki performansına bakıp ön yargıyla yaklaşmamak gerekiyor. Çok potansiyelli bir oyuncudan bahsediyoruz ki Galatasaray bu oyuncu Beşiktaş'ın elinden almış. O dönem Beşiktaş da ciddi anlamda istiyordu. Uğur Ava'dan, Abdülkerim Bardakçı'nın menajeri, aynı zamanda Arda Ünye'nin de menajeri. Galatasaray'la ilişkileri iyi olduğu için Arda'yı Galatasaray'a getirmişti.
0: Evet, Selim Sarı scout ekibine kızmış, yıllardır ekipte demiş. İsmini vermeyeyim ama yani bir isim söylemiş, kulüpte ne iş yapar diyor. Şimdi çok da hedef göstermek iyi olmaz Selim Sarı.
1: Abi hedef göstermek
0: değil. Şeyi sormuş ya, ben söyleyeyim. Emre Utkucan diyor yani scout ekibinde ne yapıyor
1: evet,
0: demiş.
1: Evet ben de söyleyeceğim. Hmm. Abi Galatasaray'ın şu anki, ya Okan Hoca kendisi söyledi, ben genç oyuncu yetiştiremem dedi. Okan Hoca sezon başlasın 3 hafta kötü gitsin, Okan Buruk istifa diyecek Galatasaray taraftarı. Okan Hoca'nın genç oyuncu oynatma şansı yok. O yüzden ne diyor? U19 ile Süper Lig arasında geçiş ligi olması gerekiyor. Bunu 100 kere anlattık. İspanya'da var, Hollanda'da var, Portekiz'de var, birçok İspanya'da var, birçok yerde var bu. Senin kalkıp da ben sana söyleyeyim işte abi, birkaç yayındır bahsediyorum, geçen Ümraniye maçında Heti, Arda Tagay diye bir oyuncu var Galatasaray'ın. 2009 doğumlu. 17 yaşında. Daha 16'dan 17'ye yeni girdi. Şimdi bu adam 2 sene sonra Barış Alper Yılmaz seviyesine gelebilecek bir oyuncu. Ama süre alması lazım. Süre almazsa nasıl gelecek abi? Şimdi Arda Tagay'ın Barış Alper Yılmaz'ı kesmesi lazım. Ya da işte Sané'yi kesmesi lazım. Okan Hoca'nın sence Sané'yi ya da Barış'ı kesip oyuncu oynatma ihtimali var mı? Bizi dinleyenler şöyle bir defterin ofisteyse bir kenara yazsın abi. Arda Tagay.
0: Ya bu çocuğu ben şeyde izledim abi. 2 yıl önce Fenerbahçe U17 maçı vardı. Galatasaray Fenerbahçe U17'yi 8-1 yenmişti. Orada gerçekten çok iyi oynamıştı. Ama dedim hani belki üst klasmanlara gelince acaba bu çocuğu ısırırlar mı, yerler mi? Evet tekniği çok iyi ama fiziğini geliştirebilir mi diye düşündüm ama son dönemde hiç izlemedim. Sen baktın mı bilmiyorum son dönemlerini.
1: Yo ben izledim canım. O 19 maçlarını son dönemde izledim. Bu oyuncu çapraz bağ ameliyatı yaşamıştı. Sonrasında ki Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta onun önünde görülüyordu. Babası Hakan Balta olmasa belki de önünde görülmeyecekti ama inanılmaz yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Son dönemde oynamaya başladı ki Okan Hoca da altyapıdaki hocaların önerisiyle A takım kadrosunu aldı ve hazırlık maçında, son Ümraniye maçında da süre verdi. Avusturya kampına gelirse de bu hazırlık maçlarında süre alacağını ve fark yaratacak. Ya sadece o değil, mesela ben şunu söyleyeyim sana, Ali Turab Bülbül inanılmaz iyi bir sağ bek, Berat Duş inanılmaz iyi bir kanat oyuncusu ama bu oyuncuların birer sene daha böyle en kötü birincilik seviyesindeki takımlarda mücadele etmesi gerekiyor, çarpışması gerekiyor. Arsenal bunu yapıyor, Manchester United, Barcelona bunu yapıyor.
0: Kim çok düzgün bir şey söylemiş dinleyenimiz, bence de mantıklı soru sormuş. Belki diyor scout ekibi isim veriyor ama yönetim yanaşmıyor diyor. Bunu söyleyince hemen aklıma Necati Ateş'in hikayesi geldi. İşte Haaland'ı izlemeye gitmişler, hatırlıyor musun?
1: Doğru.
0: Belki de yönetim diyor ki tamam kardeşim siz isimleri verin, biz yanaşmıyoruz da diyebilirler. Hani ekibe kızıyoruz ama. Okan Buruk genç oyuncu yetiştiremem diyorsa neden 4

0: genç yabancı alınıyor diye bir soru var. Yakup Çınar'la da bağlantımız herhalde biraz böyle sıkıntıya uğradı. Tekrar bir arayalım, zaten kendisiyle böyle 45 dakika gibi bir süre zarfında birlikte olacaktık ama en azından böyle şöyle bir denememizi yapalım. Evet, bir sesin kesildi abi ama zaten bir 3-4 dakikamız kalmıştı. Böyle pat diye yüzüne kapatmış gibi olmamak adına tekrar.
1: Yok kesildi.
0: Bu scout ekibiyle ilgili bir soru sormuştu dostumuz. Onu cevaplıyordun sanırım.
1: Ya yok, haklı, söylediğinde haklı. Çünkü scout ekibinin önerdiği her oyuncuyu alamıyorsunuz abi. İşte hatırla, Necati Ateş 5 yıldır bahsediyor abi. Haaland'ı gittik izledik, 10 milyon euro beklentileri vardı. O yaştaki Haaland'a kimse bu parayı vermek istemiyordu o dönemde.
0: Peki Yakup abi, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
1: Can, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Önümüzdeki hafta inşallah stüdyoda yine beraber olacağız.
0: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, Yakup Çınar'ı da uğurlamış olduk. Tekrar aradıktan sonra sesi böyle biraz daha farklı bir noktadan geldiği için acaba mı deyip ben de biraz kendisini rahat bırakmak istedim. Abi Davinson Sanchez giderse yanarız demiş. Ya bence de, yani son seneki performansı düşüşe geçmiş olsa da yani Dünya Kupası'nda oldukça iyi bir grafik çizdi Davinson. Yani böyle oturmuş bir stoper tandemini bozmak, elindekinden daha iyisini transfer etsen bile bazen böyle olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Yani Abdülkerim Bardakçı işte, evet ağır diyenler var, beli dönmüyor diyenler var ama sonuçta iyi bir uyum yakaladılar. O yüzden hani bu biraz bir tık kafam karışık benim. Hem böyle Dünya Kupası'ndaki performansını gördükten sonra hem de böyle Galatasaray yönetiminin transfer konusundaki yavaşlığına şahit olduktan sonra fikrim bir tek netleşti. Bence patronun kesinlikle takımda kalması gerekiyor, Galatasaray'a göndermek gibi bir hata yapmamalı diye düşünüyorum. Dün Emin Bayram'ı izlediniz mi Başakşehir maçında? Kaçan balık büyük oldu Cihan. Bu adamı tutamadılar vallahi takımda demiş. Denediler. Yani o dönemde çok uğraştılar aslında. Galatasaray altyapısında da Galatasaray'a çok hizmetleri olmuş bir oyuncuydu. Neden bedava Avrupa'ya gitti onu da çok iyi anlayamadım aslında. Sonra neden Başakşehir'e geldi oradan? Onu daha hiç anlamadım. İlginç şeyler yapabiliyoruz. Bazen kendi oyuncularımızın kıymetini çok fazla bilemiyoruz. Yedek kalmak istemiyordu. Ben o sorunu yaşadığını biliyorum. Ya beni bırakın, ben yedek kalmayacağım, ben futbol oynamak istiyorum demişti. Aslında forma şansı bulduğu zamanlarda da iyi bir performans vermişti yani. Yani şimdi Arda Dünya'yı falan konuşuyoruz ya. Bence ondan falan iyi performans vermişti oynarken. Ya bakalım Başakşehir'de neler yapacak Ömer. Bolu'dan Vedat, madem geçiş ligi lazım Galatasaray ikincilikten bir takım satın alsın ve Süper Lig'e çıkmamak şartıyla iyi olabilecek yerli oyuncuları orada oynatsın, iyi yayınlar demiş. Ya işte geçiş ligi rezerv ligdi, onu da çok fazla sürdüremediler. Ramazan yazmış, abi Muhammed Salah'la Galatasaray'da ilgileniyormuş diyor. Beşiktaş'a gelir mi, iyi yayınlar. Yok, Galatasaray'ın bir ilgisi yok. Yani Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu ve divan kurulu üyesi olan ismi şimdi aklıma gelmedi. Bir isim vardı. O mesela dedi ki hiç merak etmeyin Salah dedi. Beşiktaş'ta dedi hiçbir problem, bir sıkıntı yok dedi. Sultan Gazi'de bir yer var ya, spor lisesi falan, onun da sahibi, onun kurucusu hatta. İsmini hatırlayanlar bana yazarsa sevinirim. O gelecek, merak etmeyin dedi. Hiç dert etme yani, Salah Beşiktaş'ta. Böyle 2,5 milyon, 3,5 milyon falan o komisyonları dert edecek durumda değiller. Bir de bu kadar ayyuka çıkınca mecburen almak durumunda kalacaklar. Yakup Hoca Arda'dan övgüyle bahsetti ama kendisinin maşallah dediği 40 gün yaşamıyor demiş. Ya bu çocuk aslında kötü bir çocuk değil ya. Biraz bağımsız yani, evet. Gerçekten de işte giriyor Galatasaray öndeyken bir anda geriye düşüyor. Maç berabere bu çocuk giriyor, Galatasaray golüyor falan. Biraz ilginç. Aslında evet, biz Galatasaray altyapısı falan diye konuşuyoruz ama biraz aslında tam olarak Galatasaray altyapısı değil, Ankara Gücü'nden Galatasaray altyapısına geldi diye biliyorum. Yani o yüzden böyle çok torpil falan yok onunla alakalı olarak. Var, çocukta kumaş var ama nedense bir uğursuzluk da var ya. Ama öğrenir, ne olacak? Yani Bülent abi de savunma yapmayı 30 yaşında öğrendi, Bülent Korkmaz. Şimdi bir yerlerde duyuyorsa kızıyordur. Ne, 30 yaşında mı? Yani biz kupayı alırken kaç yaşındaydık oğlum falan diye. Yani şey anlamında söylüyorum, hani böyle o bileği kullanma, daha temkinli olma anlamında, yoksa bizi Bülent Korkmaz'a eleştirmek haddimize değil.

değil, hani espri olsun diye söyledim. Stadyumda bile olsa çevrenin sesi hiçbir şekilde yayına yansımıyor. Yakup abi iPhone kullanıyorsa ses izolasyonu öneriyorum demiş. Bence güzel sesi olsan bir problem yoktu. Bir kapatıp açtıktan sonra kötü geldi zaten sesi. Ondan sonra da konuşmayı sonlandırdık. Bence sağlıklıydı, bir problem yoktu. Abdullah Kavukçu nerede? Aradığımız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Onu sormadın demiş. Vallahi uğraşıyor. İtalya'da deniliyor. Farklı ülkelere seyahat ettiği söyleniyor. İşte biraz böyle Şahan Gökbakar'ın gazabına doğuruyor. Çok da böyle saldırıyorlar adamcağıza. Aral Şimşir olayını bitiremedi ya, orada böyle bir tık kendisi hakkında eleştiriler çıktı vesaire. Ben çok kızmıyorum kendisine, işte böyle poğaça satıyor, simit satıyor falan diyor. Satabilir ya adam, sanki şey yani. Adam üst düzey yönetici yani. Bir de bu insanların yaptığı işler üzerinden insanları neden yargılıyoruz ya? Yani gerçekten inanılır gibi değiliz. Ayın 23'üydü galiba, 22'siydi. Dün sabah saatlerinde ben yurt dışına çıkacağını duydum. Uçağı falan hazırlanıyordu. Belki bugüne de sarkabilir, onu da çok bilmiyorum ama öyle bir bilgim var, söyleyeyim sana. Merhabalar diyor, iyi yayınlar demiş. Leslie ilk maçında izledim. O gucuk vuyu mu? Sahada Patrick Vieira gibi duruyordu. Boylu postu, uzun bir şey ama ne icraatı olacak göreceğiz diye bir mesaj atmış. Evet, biraz değişik bir futbolcu. Eli ayağına karışıyordu. İlk maçı normal ya. Biraz böyle tam ne istediğini bilmeyen oyuncu tarzı vardı. Ne demiş? Gelen gelir. Osimhen'e gidiyor yıllık 35 milyon euro demiş. Fenerbahçe yine ikinci, Beşiktaş şampiyon, Galatasaray üçüncü olur diye bir mesaj var. Neden bunu 8 Temmuz'da açıklamadı da İsmail Kartal? Böyle açıklandıktan sonra açıklıyor demiş. Galatasaray yönetimi kesinlikle karşı çıkacağız diye sırf federasyon Fenerbahçe'ye çalışıyor algısı yaratmak için böyle bir söylenti ortaya atıldı demiş. Ato mesajını atmış bizlere. Abi söylemek istemedim dedin ya, belki lavaboya gitmiştir, rahat bırakayım. Evet yani ses biraz böyle yankılıydı. Ben de bir an öyle düşündüm, dedim kendisine bir tık rahat bırakayım ama yok ya. Yani Galatasaray'ı falan takip ediyordu, belki bir yere yetişmek durumundadır Avusturya'da. Zaten kendisiyle de konuşmuştuk maç önünde. İşte 45 dakika 50 dakika yaparız diye. Ben de olur demiştim, bir problem yok, bu haftalık da böyle yapalım. Cihan bugün Beşiktaş'ımızın maçı var, ne olur diyor. Evet, Midtjylland maçı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zor maç. Yani hatırla, Lozan faciası vardı bir Beşiktaş'ın. Yani taraftarın maçın başından sonuna kadar yani sadece sahanın içindeki oyunculara destek vermesi lazım. Ya zor bir ekip çıktı Beşiktaş'a bu taraftan baktığında. Hani ben daha kolay rakipler olmasını bekliyordum. Hani konferans liginde zaten bu sene bir aile hareketli konferans ligi. Bakalım yani 1-0, 2-0'lık bir skor Beşiktaş için 1-0 bile yeter. Çünkü rakibin ileri üçlüsü falan çok tehlikeli. Adamlar biraz sıkıntılı bir takım. Hani tamamen böyle sistem takımı. Hocanın bakalım takıma ne kadar dokunduğunu göreceğiz, İtalyano'nun. Neler yapmış, neler yapmamış. Bence zaten yüksek ihtimal yönetimin ilk hedefi lig. Yani Serdal Adalı'nın açıklamalarından, işte Alp Bey'in açıklamalarından bunları anlayabiliyoruz. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Hani herhalde final yine İnönü'de olacak. Ankara'daki bir statta yapılması planlanıyordu ama o stadın yetişeceği çok konuşulmuyor. Yetişeceği düşünülmüyor. O yüzden tekrar İnönü Stadyumu'nda olacağı konuşuluyor. Konferans Ligi değil de Avrupa Ligi'ne gitmiyorum Beşiktaş demiş. Evet, Beşiktaş'ın Midtjylland'ı geçmesi çok zor. Neredeyse imkansız diyor. Yapay zekaya sordum, Midtjylland ya da Midtjylland şeklinde okunuyormuş diyor. Vallahi ilk başlarda herkes buna Midtjylland diyordu, tamam mı? Sonra Midtjylland oldu, sonra Midtjylland diye okundu. Evet, Midtjylland herhalde en doğrusu diye düşünüyorum. Midtjylland da fena değil yazıldığı gibi. Emin Bayram'ın mesela neden geri alma hakkıyla Başakşehir'e vermedi Galatasaray veya satılırsa %50'si Galatasaray'a verilecek diye. Galatasaray şimdiye kadar tüm transferlerde Galatasaray'a zorluk çıkaranlara biz oyuncu veriyoruz diyorsun. Bazen mecbur kalıyorsun, vermek durumunda kalıyorsun.
Transfer görüşmeleri sürüyor olayını ben hiç anlamıyorum. Bilen biri bana anlatabilir mi? Bu görüşmeler kaç gün sürmeli mesela? Transfer olabilmesi için bir oyuncunun neden yarım saatte çözülemiyor demiş. Ya işte bu da yorumcuların şeyi. Oyalama taktiği. Hani futbol dünyasının dışarıdan böyle en basit görünen ama arka planı tam böyle kargaşa gibi olan o transfer görüşmeleri sürüyor olayı var ya. Yani normal yani. Yani şey diyorlar işte, bonusu ne zaman ödeyeceksin, sonraki satıştan pay verecek misin, peşinatı arttıracak mısın, taksit sayısını böyle yapalım, sakatlık riski için madde koyalım, fiyata düşür, maaşım az, menajerin komisyonu az falan. O detaylar bunlar işte, söylediğin detaylar. Yarım saatte çözülemiyor. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam. Efe Akman 2 sene sonra Arda Güler'i geçer. Galatasaraylı yazarlar çok abartıyor. Altyapı topçularını demiş. Anlamadım. Efe Akman 2 sene sonra Arda Güler'i geçer. Ha, öyle mi yazmışlardı zamanında diyorsun? Yok ya, Efe işi bitti bence. Yani Galatasaraylı yorumcular böyle demişti, abartıyor mu demek istiyorsun? Ya öyle diyorsan cesur bir iddia. Hani Efe Akman evet altyapıdan çıktığından beri pas kalitesi ve oyun aklıyla dikkat çekiyor. Yani potansiyeli de yüksek ama yani Arda Güler'in 17-18 yaşlarında Fenerbahçe'den direkt Real Madrid'e transfer olup şu an en üst seviyede süre bulduğu anlardaki katkısını da düşününce biraz zor gibi duruyor. Tabii Türk futbolu keşke o da gelişse. Yani gelişimini tamamlayıp A takım seviyesine çıkabilse. Ama işi biraz zor. Ben sana öyle söyleyeyim. Peki, teşekkür ediyorum dostlar. Ben de veda edeyim. Yakup Çınar'ı da uğurladık. Bir tık erken çıktı Yakup Çınar. Ben de böyle gelen mesajları askıda kalmasın diye okumaya çalıştım. Temsilcimiz Beşiktaş'a da bugün başarılar dileyelim. Midtjylland'le oynayacağı karşılaşma öncesinde. Saat 14'te Çağatay Çıtlık'ı dinlemeyi unutmayın. Dört Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın. Görüşürüz.

0: birebir. Cihan İşli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
4: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş mutlu ayrılıyor. Midtjylland önünde kazanıyoruz 1-0'la. Biz de tabii ki mutluyuz. Keyfimiz yerinde ama iki tane çok değerli konuğum olacak. Emre Eren bizlerle beraber. Emre abi hoş geldin.
5: Hoş buldum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkürler abi. Tabii ki 90 dakikanın önce genel sorusunu soracağım. Sonra tabii ki spesifik özel sorularım olacak ama bugünkü 90 dakikada Beşiktaş'ı nasıl değerlendirir Emre Eren?
5: Valla bugünkü 90 dakika benim beklediğim gibi. Yani biz maç öncesinde bazı arkadaşlarla da konuşmuştuk bunu. Ben Beşiktaş'tan baskılı oyun, kenar beklerin hata katıldığı çok değerli, önemli Vincenzo Italiano oyununu bekliyordum ve bunu gerçekleştirdiği için öncelikle tebrik ediyorum. Teknik direktörden başlamak istiyorum. Doğru oyuncularla doğru oyun planı koyduğunuz takdirde doğru işler yapabiliyorsunuz. Yani bu aslında çok zor bir şey değil ve teknik direktör Vincenzo Italiano bunun için transfer edildi Beşiktaş takımına. Bir kere öncelikle Orkun Kökçü'yü tebrik etmem lazım. Çünkü dümene geçti ve gerçekten gemiyi çok doğru bir şekilde yönlendirdi. O kaptan olduğunu çok net bir şekilde bize hissettirdi. Çok da güzel bir gol attı. İkiyi de atabilir miydi? Atabilirdi. Çok da iyi olurdu ikiyi atsaydı ama tabii 1-0 da bizim için değerli ve önemli. Rakibin 10 kişi kalması tabii savunma anlamında rakibi çok daha öne attı. Çok fazla kontra yapmak istemediler. Oyunun içinde kalmak istediler. Skor onlar için de bence yeterliydi. Çünkü 10 kişi kalan bir takımın 1-0'ın daha üzerinde bir skor alsalardı ikinci maça çok sıkıntı yaratabilirdi onlar adına. Ama baktığımız zaman bugün bir oyun vardı. Bugün bir tempo vardı. Bugün bir enerji vardı. Bugün bir Beşiktaş'ın silkeleniş günü gibi gördüm ben. Tabii Beşiktaş'ın çok değerli transferlere ihtiyacı

0: Acı var mı? Bunlar kesinlikle var. Bunları da konuşacağız ama maç geneline baktığımız zaman bir yandan da çok üzüntülüyüm. Onu söylemek istiyorum. Üzüntümün sebebi de gerçekten tarihi bir farkı kaçırdık bugün. Yani ilk yarı Olay Tan'la iki tane net. İkinci yarı bir tane Semih'in çok neti vardı. Dört olabilirdi. Çok iyi bir vuruş vardı. Orkun Kökçü'den olmadı. Semih'in bir vuruşu daha vardı. Kalecinin kurtardığı bir top vardı. Çenli ile girdiğimiz iki tane pozisyon vardı. Yani bugün Beşiktaş üretmekte çok doğru işler yaptı ama sonuca çok fazla dayalı bir oyun oynayamadı. Onu söylemek lazım ama camia bence bugün itibariyle başkana biraz daha baskı yapacaktır. Muhammed Salah'la ilgili, Vlahovic'le ilgili ve bir tane stoperle ilgili mutlaka bunları yapacaktır ama Beşiktaş'ın gerçekten doğru yolda olduğunu bugünkü 90 dakikada çok net bir şekilde gördük
1: çok
0: sevgili
1: net. Can. Çok çok uzun net abi %100.
0: Uzun zamandır da Beşiktaş'tan böyle bir performans beklemiyorduk. Demek ki Çerni ile yapılabiliyormuş. O baskı yapılabiliyormuş. Demek ki Çerni ile 90 dakika oyunun içinde kalınabiliyormuş. Yani bunları yapabiliyormuş Beşiktaş takımı. Ve Vincenzo Italiano bunu çok net bir şekilde gösterdi. Ben öncelikle teknik direktör ve oyuncuları, daha sonra da büyük Beşiktaş taraftarını kutluyorum ama tabii ki biraz daha skor bizim lehimize, yani 2-0, 3-0, 4-0 olabilecek bir maçtı. Olsaydı çok daha değerli olurdu. Turu geçtik diyebilirdik ama tabii ikinci maç için biraz daha temkinli olmak lazım. Biraz daha orta sahada çok doğru işler yapmak lazım. Biraz daha girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
1: %100 katılırım abi. Yani bugünün hakkı belki 3 belki 4'tü. 1-0'dan dolayı biraz yani tabii ki bir sevinç var galibiyet dolayısıyla, oyun dolayısıyla hepimizde var ama hakikaten hakkı bu maçın 3-4'tü. Ya şunu sormak istiyorum abi, yani tabii ki 11'e 11'lik dilim, yani ilk 15 dakikada da Beşiktaş'ı iyi gördük. Yani şunu da soracağım aslında. 11'e 10 dilimde Beşiktaş'ın bek oyuncularının gerçekten ceza sahası içinde sürekli konumlandığını gördüm Emre abi. Yani biz, yani bunu sadece 11'e 10 olduğu için mi böyle olacağını düşünmeliyiz, yoksa Vincenzo Italiano oyunu gerçekten hep bu tip talepkar, her zaman hücumda 3-2-5'leri görebileceğimiz, yani iki bek oyuncusunda her zaman kutunun içine doğru yöneldiği bir oyun mu izleyeceğiz? Kesinlikle, bu görkemli oyunu kesinlikle görecek miyiz abi?
0: Tespit çok doğru. Bence Vincenzo Italiano'nun en büyük oyun modellerinden birinin de iki bekin çok ciddi bir şekilde atağa katılması. Hatta Murillo zaman zaman ikinci santrofor gibi, soldan gelen ataklarda ikinci santrofor gibi ceza alanının içine girdi. Bu pozisyonları da değerlendirmeye çalıştı. Hı. Önemli işler yaptığını düşünüyorum. Biz özellikle Anadolu maçlarında, içeride oynanan maçlarda bu pozisyonları çok sık bir şekilde göreceğiz. Tabii ki bu oyun biraz riskli oyun. Onu söylemek lazım. Yani evet, iki bekini çıkartıyorsun. Çok 7 tane 8 tane hücumcuyla birlikte gol aramaya çalışıyorsun ama dönen toplar ve o kırılma noktaları da Beşiktaş için çok değerli ve önemli olacak. Ama Beşiktaş bence çok doğru çalışıyor. İyi çalışıyor. Yani orta saha kurgusunu çok doğru bir şekilde hazırlamış. Bir kere Salih'e de bir parantez açarak onu kutlamak istiyorum. %100. Gerçekten bugünün en başarılı oyuncularından biriydi.
1: Kesinlikle.
0: Beşiktaş çok doğru yolda Can. Doğru yolda ama tabii ki bu oyuncuların motivasyonunun yükselmesinin en büyük sebebi de galibiyetler olacaktır. Yani seri galibiyetler Beşiktaş'ın o özgüvenini de tavana çıkartacaktır. O yeni gelecek transferlerle birlikte ben bu sene bambaşka bir Beşiktaş. Aslında ya ilk maçlardan sonra bu yorumları yapmak istemiyorum ama Vincenzo Italiano oyunlarını bildiğim için bambaşka bir Beşiktaş kurgusu ortaya çıkabilecek. Evet, bugün şunu diyemeyiz. Beşiktaş evet şampiyonluğun en büyük adayıdır diyemeyiz ama Beşiktaş bu sene özelinde çok değerli ve önemli bir oyun oynayacak. Onu taraftarına bugün hissettirdi.
1: Kesin katılırım abi. Yeni transferleri sormak istiyorum. Salih konusunu açtın abi. Ben de burada tabii ki Orkun'u hariç tutarak tabii ki gol attı ama Salih maçın adamı ilan etmiştim ama bütün yeni transferleri sormak istiyorum. Nübel, Salih ve aynı zamanda İlhan Fakılı'nın yorumunu bir bir almak isterim abi senden. Tabii. Çünkü ilk kez bir resmi maçta Beşiktaş formasıyla gördük oyuncuları.
0: Yani Nübel'in zaten çok kaliteli, çok değerli ve Alman milli takım kalecisi olduğunu söylemiştik. Beşiktaş takımına da katkı sağlayacağını çok net söylemiştik. Yani bu doğru bir transfer olduğunu, bunu çok konuşmuştuk, günlerce konuşmuştuk. Bugün de 75-80 arasında bir tane karşı karşıya pozisyonda çok net bir kurtarış. Bence Nübel'in ne kadar kaliteli oyuncu, ne kadar kaliteli bir kaleci olduğunu da ispatıdır. İyi oynadı, önemli bir kaleci ve Beşiktaş'a iş yapacak. İlhan Fakıllı, ben bugün ondan biraz daha performans beklerdim. Yani o gol yönlerinde, o üçüncü bölgedeki o asistlerini, o ikiye birlerinde çok alamadı önünü ama İlhan bence çok önemli bir tamamlayıcı bir oyun olacak. Önümüzdeki yıllarda da Beşiktaş takımına çok büyük hizmetlerde bulunabilir. Onu söyleyeyim. Fransa 2. liginden Clermont'tan geldi. önemli iş.

0: neler yaptı. Değerli bir oyuncu. Zamanı var ama çok kötü de diyemem. Orta sınıf bir oyun oynadı bugün ama tabii ilk maçlar her zaman zor olur böyle oyuncular için. Genç oyuncular için zor olur. Ama İlhan bence Beşiktaş'ın önümüzdeki yıllarda en önemli oyuncularından biri olacak. Zaman zaman da Beşiktaş'a o katkı sağlayacağı bölümlerde gelecek. Onu da söylemek istiyorum.
1: Tabii abi, yani ister istemez biraz da savunma kurgusunu konuşmak istiyorum. Çünkü normal şartlarda çok büyük bir yatırım yapılmış bir Agbadu var. Bugün yedek kulübesindeydi. Sonradan oyuna girdi. Calo Emirhan ikilisini izledik. Efendim abi?
0: Hazır değilmiş ama.
1: Tamam, bu çok çok önemli bir bilgiydi.
0: Geç geldiği için Dünya Kupası'ndan çok fazla yükleme yapıldığı için bu maça hazır olmadığı söylendi. O yüzden kenarda bekletildi. O yüzden söylendi. Ama baktığımız zaman iki tane stopere de bugün hem Calo hem Emirhan bugün bence başarıyla başarılı bir 90 dakika geçirdiler. Çok iyi bir futbol oynadılar ve savunmada hiçbir hata yapmadılar. Onları da kutlamak lazım. Tabii oyunun son bölümlerinde Jalon'un bir sakatlığı.
1: Ciddi gibi miydi abi? Girmesi... Sen nasıl yorumlarsın?
0: Nasıl?
1: İlk gördüğün tarafta Emre abi ciddi gibi mi gördün sakatlığı, yoksa
0: tedbir amaçlı mı? Yok, ben ciddi bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Şut attı bir tane. Sert bir şut attı. O pozisyondan sonra dizinde ufak bir ağrı oldu ama ben çok ciddi bir sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sedyeyle çıkmadı. Yürüye yürüye çıktı. Yani orada çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum ama inşallah önümüzdeki hafta yetişir.
1: Peki ya, tabii ki bu takıma, yani Trossard transfer edildi ve Trossard bu takıma, bu oyun kurgusunda tam olarak ne katar abi? Bunu da sormak istiyorum tabii ki.
0: Vallahi Trossard çok değerli ve önemli bir oyuncu. Yani Belçika'da sis getirmiş. Arsenal'da 4 yıldır oynuyor. Daha öncesinde Brighton'da çok önemli işler yapmış. Çok değerli bir oyuncu. Yani bu oyuncu Beşiktaş'a çok büyük katkılar sağlayacak ama biraz Muhammed Salah'ın gölgesinde kaldı o imza töreni. Bence Beşiktaş'a çok faydalı ve yararlı bir kenar oyuncusu olduğunu herkes biliyor. Tabii Beşiktaş'ın sadece Trossard'la alakalı değil. Burada gelebilecek önemli bir santrofor ve Muhammed Salah'la birlikte bence çok değerli bir kadroya sahip olabileceğini ve bu oyunculardan çok ciddi bir manada etki alacağını düşünenlerdenim, onu söyleyeyim.
1: Peki,
0: bence çok değerli ve önemli bir oyuncu.
1: Peki şunu da sormak istiyorum, yani kimi Beşiktaş'ı çok yakından takip eden kişilerden duyduğum üzere, yani hücum hattı haricinde bir tane net bir orta saha ve bir tane sol stoper lazım cümlesini duyuyorum. Ne tarz oyuncular gerekir? Bugün en iyi oynanan oyunlardan bir tanesi olmasına rağmen bu iki bölgeye hangi profil oyuncu gerekir? Veyahut da kulüp içinde ya da camia içinde bizim çok fazla oyuncumuz var, gerekmez mi diye düşünen taraftasın. Ne düşünüyorsun abi?
0: Kesinlikle gerekli. Bir maç bizi kandırmasın. Oyuncular bize çok lazım. Özellikle sol stoper bize çok lazım. Lusumi ile ilgileniyor Beşiktaş, biliyorsun. Lusumi de Bologna'da önemli bir stoper olduğunu herkese ispatladı. Hocanın da çok istediği bir oyuncu ama 25 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli var. Beşiktaş 12'lere 13'lere çıkabileceğini söylüyor ama bu transfer olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum ama o bölgeye bence sol stoper olarak Pereira var. Leo Pereira Fluminense'de 30 yaşında, o da lider özellikli bir stoper. O da önemli bir stoper ama bu ikiliden birinin mutlaka Beşiktaş formasını giymesi Beşiktaşları çok umutlandıracaktır. Savunma anlamında da Beşiktaş'ı çok doğru bir yola sokacaktır.
1: Peki orta alana nasıl bir oyuncu gerekir eğer böyle bir transfer yapılacaksa?
0: Orta alana Ndidi ile büyük bir ihtimalle yollar ayrılacak. Ndidi tarzında o 6 numarayı 6-8'i doğru oynayabilecek, yani Salih'in yanında Salih'e yardımcı olabilecek, zaman zaman ataklara kalkabilecek bir potansiyelli bir oyuncu lazım Beşiktaş takımı. Görüştükleri ve sır gibi sakladıkları orta saha oyuncuları var ama onu net bir şekilde kulüpten, yetkililerden alamadık. İsim alamadık ama bu bölgeye de çok ciddi bir oyuncu transferinde bulunacak Beşiktaş.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Çok sağ ol abi. Evet. Emre abi bizlerle beraberdi. Tabii ki Beşiktaşlı birçok oyuncu şu anda röportaj alanına geldi. Önce bir Orkun'la başlamak istiyorum. Orkun Kökçü'ye bir gitmek istiyorum ki Orkun bakalım neler söylemiş. Şu an ayarlıyorum tabii ki sesi de.
2: İlk profesyonel golüm de tam aynı bu şekilde, yani o güzel bir an olmuş. Feyenoord'da ilk takıma çıktığım maçta, kupa maçıydı. Tam buna benzer bir gol, yani güzel bir an oldu benim.
3: Orkun, biraz Vincenzo Italiano'yu sormak istiyorum. Şimdi şu ana kadar işte antrenmanlarda görmüştük, hazırlık maçlarında görmüştük ama sağ kenarında durmayan bir hocadan bahsediyoruz. Sürekli kenardan bir ıslık sesi var. Ona karşı buraya at, buraya git, böyle yap. Takım topsuz oynadı bu arada bugün bence. Özellikle ilk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadı. Nasıl bir hissiyat? Bazı şeylerin planlı olduğunu da hissediyorum. Bazı koşuların, bazı bindirmelerin, hatlar arasındaki oyuncu sayısını biraz onu açıklar mısın?
4: İki kalecinin yani koşu mesafesinden daha çok koştu bence. İki kalecinin koşu mesafesinden daha çok.
5: Yok, basın toplantısında da anlattığım gibi hocanın istekleri çok yani net belli etti. Antrenman ya maçta da durmadan ıslık çalıyor. Antrenmanı da aynı. Yani ıslık çaldığında herkesin ne yapması lazım onu biliyoruz yani artık. Ama evet, dediğim gibi çok istekli, çok hırslı hocamız da. Biz de öyle yani, o enerjiyle o bize de yansıyor ve ya bizim için güzel. İnşallah haftaya da güzel bir galibiyetle bir üst tura çıkabiliriz.
4: Orkun, bir son olarak şunu da söylemek, Cenk soru yoksa saha içinde her pozisyonda Orkun var. İtirazda da, arkadaşlarına topu aktarmada da, pozisyon hazırlamada, gol atmada da. Kenarda da Vincenzo Italiano var. İkiniz sanki benzer karakter oldu gibi Beşiktaş'ta.
5: Evet, biraz öyle oldu. Bir de ilk maç yani özlemişim, o yüzden biraz daha ekstraya girdim galiba çünkü sesim de biraz kısıldı. Yani özlemişim bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla beraber maç çıkmayı özlemişim. O yüzden biraz daha heyecanlıydım galiba şey olarak. Yani atmosfer de beni biraz etkiledi, biraz yani ekstraya girdim ama güzel bir isim.
6: Oyun temposu olarak da, ama yani şunu da söyleyebilirim, hakikaten takımın ortalamasının biraz üstüne gözüktü. Üçüncü bölgedeki tüm bağlantılarda, tüm kritik işlerde senin imzan vardı. Gol de dahil olmak üzere, tebrik ederiz.
5: Teşekkür ederim. O yüzden zaten tatili kısa tuttum. fazla bir şey kaybetmeyeyim diye. Şeyde yakmasını biraz çalıştık. Tamam,
3: çok, çok tebrik ediyoruz Orkun. Elleriniz ayaklarınızda.
4: Tebrikler. Rövanşta başarılar. Görüşmek dileğiyle. Bol şanslar.
6: Ayağına sağlık.
3: Görüşürüz.
7: Akşamlar değerli Beşiktaşlılar, hiç açılış yapmıyorum çünkü yanımızda çok özel bir konuk var. Salih Özcan var. Salih, tebrik ederim.
8: Teşekkür ederim, sağ olun.
7: Çok önemli bir galibiyet burada. Sezonu hem galibiyetle açtık hem de eşleşme için önemli bir avantaj elde ettik. Neler söylemek istersin?
8: Mutluyuz galibiyetle. Bu maçı bitirdik ama daha iyi olabilirdim. 2-3 gol daha fazla atsaydık herhalde ikinci maçta biraz rahat oyuna girerdik. Öylelikle gene de mutluyuz. Takım iyi gidiyor. Kamp da iyi geçti dediğimiz gibi. O yüzden çok mutluyuz, evet.
7: Sen de Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına taraftarımızın önünde çıktın. Neler hissettin? Senin hislerini de merak ediyoruz.
8: Gerçekten çok gurur verici bir andı benim için. Çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Gerçekten taraflara çok teşekkür etmek isterim. İnşallah böyle devamı da gelir.
7: 30'unda da bir deplasmanda maçın ikinci ayağı, bu eşleşmenin evet, ikinci ayağı var. O maç için neler söylemek istersin?
8: Zor olacak o maç kesinlikle. Hani Midyeland genelde çok iyi, çok genç bir takım, kaliteli bir takım. Biz tekbirimizi almamız lazım ve %100'ümüzü o maça vermemiz lazım.
9: Sevgili Salih, şunu soracağım. Hep konuşuluyor, Orkun'la Salih ikilisinin muhteşem uyumu. Bugün de gördük. Takıma alışabildin mi? Daha bir adaptasyon süreci için biraz daha zamana ihtiyacın var mı?
8: Bence değil. Açıkçası çoğunu zaten milli takımdan tanıyorum. O yüzden Orkun'la iyi anlaşıyoruz sahanın içinde, sahanın dışında. Çok mutluyum. Herkes gördü iyi bir maç olduğunu ve inşallah böyle devamı da gelir.
9: İnşallah daha iyisini görürüz.
7: Salih, tebrik ederiz. Seni çok tutmayalım. İyi ki geldin, iyi ki bizimle.
9: Sağ olun. Kesinlikle.
8: İyi akşamlar.
7: Yine önemli performanslarından biri ondan
9: şanssız
7: geldi.
9: Şanssız performans. Unlucky.
7: Tebrik ediyoruz.
9: Unlucky day for you, but congratulations.
7: Neler söylemek ister? Galibiyetle başladık sezonu.
9: We started the season with a victory.
10: Yeah, first of all, I would like to congratulate the team. We did a great job today. Unfortunately, this score should be 2 or 3-0. I missed like 2 chances. This is the start of the season. I hope we continue in this dynamic, and I hope second leg we are going to Denmark to finish the job. So I'm happy with the team performance today.
7: Öncelikle takımı tebrik etmek istiyorum. Bugün iyi iş çıkardık. Ne yazık ki 2 ya da 3 gol atamadık bu maçta. 1-0'la bitiriyoruz. Ben de 2 tane fırsat kaçırdım. Ama sezon başındayız. İlk maçımız, böyle devam edeceğiz. Bu şekilde dinamizmle devam edeceğiz. İkinci maça, rövanş maçına Danimarka'ya gideceğiz. Oraya da işi bitirmeye gidiyoruz. Takımın performansından dolayı mutluyum. Peki bir süre sonra, yani yeni sezonda yine taraftarın önüne çıktı. Beşiktaş taraftarını özlemiş mi?
11: defense also. You missed defense.
10: Yeah, for real, I missed defense. I would like to congratulate them also because and every time I play in this shirt, in this field, I feel the love, I feel the atmosphere, I feel this is a place to be, and I am ready to give everything.

0: I have it to give my all for the fans, for the team, for the community. Like 80 minutes, I have muscle pull, but we can solve a game, so I need to finish the game like this. I am happy we won, so we will continue to make them happy this season, and I hope it will end, inshallah.
1: Tabii ki taraftarı özledik. Onları da tebrik etmek istiyorum. Ben bu sahaya Beşiktaş formasıyla her çıktığımda onların sevgisini, aşkını hissediyorum. Bu atmosferde bana hissettiriyorlar. Olmak istediğim yerdeyim. Ben de taraftara ve camiaya elimden geleni vermek istiyorum. 80. dakika civarında hafif bir kas sakatlığı yaşadım. O şekilde maçı bitirmem gerekti. Ama galip geldik. Bu şekilde devam edip onları da mutlu etmek ve inşallah sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz, geçirmek istiyoruz.
2: Son olarak ben de şunu soracağım. Ligin ön alanda en çok top kapan presle futbolcuların başında geliyor. Vincenzo Italiano'nun da en sevdiği sistem ön alan presi. Bambaşka bir olaydan izleyecek miyiz biz bu sistemle?
0: Yeah, like I always said, I'm ready to play in any position the coach put me. So this is what I like to do. I like to press. I like to give my all for the team, for my teammate, for the fans. So I hope this season is going to be good and I will continue to work in this dynamic.
2: Kaptanımız da geldi bu arada.
1: Ben daha önce de demiştim, hocamızın istediği her mevkide oynamayı isterim tabii ki. Ben oyuna katkı vermek isterim. Her şeyimi vermek isterim. Baskıyı da seven bir yapım var. Ön alan baskısını severim. Takıma, taraftara, camiaya kendi enerjimle her şeyi vermeyi isterim. Bu sezonda elimden geleni yapacağım takımımızın iyi olması için.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Evet, tabii ki dakika skor programından çıktık. Maç sonu yayınındayız. Birçok oyuncunun aradaki flash röportajlarını da sizlere dinlettik. Dinletmeye de devam edeceğiz. Emre Eren'le başladık bugün. Alper Üstündağ ile devam edeceğiz. Alper abiye de anlayışı için bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Alper abi hoş geldin.
4: Merhabalar sevgili Can. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
3: Vallahi Alper abi, sezonun ilk resmi maçı, bir gelenek. Seninle beraber abi sohbet etmek benim için her zaman çok büyük bir keyif. Öncelikle bunu söylemek isterim. Peki çok sağ ol abi. Teşekkür ederim teveccühünden dolayı. Tabii ki bugün genelden özele doğru gitmek istiyorum ama bugün sahada 90 dakikada nasıl bir Beşiktaş gördük? Alper Üstündağ artılarıyla eksileriyle Beşiktaş'taki en azından Vincenzo Italiano ile yeni dönemin ilk maçını nasıl değerlendirir genel olarak ilk başta?
4: Ya bir kere Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turuna galibiyetle başlaması bir kere çok sevindirici bir durum. Oyun açısından Beşiktaş iyi futbol oynadı açıkçası. Ben Beşiktaş'ı beğendim. Yani Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş modelinden uzakta gibi bir havası var. Ama tabii ki bu daha konuşmak bunları çok erken. Biliyorsun ki bundan 2 sene önce ya da 3 sene önce Dinamo Kiev karşısında 5 gollü galibiyetler, ondan sonra Lugano karşısında 5 gollü galibiyetler, yani Beşiktaş şovunu yapmıştı Avrupa'da. Fakat sonrasında bir geri gidiş başladı. Yönetimin istifasına kadar uzanmıştı. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum, hani abartmak istemiyorum. Çünkü Michelin takımı 10 kişiydi biliyorsun. 10 kişi kaldılar. Haklı bir kırmızı kart. Hakemi tebrik etmek lazım. Kırmızı kart sonrasında Beşiktaş oyuna hakimiyetini koydu. Sonuçta Orkun'la da, yani kaptanla da harika bir gol buldu ve attığı gol Messi tarzı bir gol sevgili Can. Yani mükemmel bir gol attı, yani gerçekten kaptanı tebrik etmek lazım. Kaleye baktığımda Beşiktaş'ta Nübel oynadı. Nübel bana göre kurtardığı kritik bir iki topla dikkat çekti. Hakikaten Alman kaleci Beşiktaş kalesi evine ellerdi mesajını verdi bana göre. Murillo her zamanki Murillo'du. Agudu girdi Jalo'nun yerine sakatlanınca. Yani Agudu da saçlarını kestirmiş. Bence çok iyi olmuş. Oyunuyla beraber o da fena değildi. Jalo çok iyiydi. Yani keza Emirhan aslında Jalo ile beraber iyi bir ikili oldular. Çok da kötü bir şey olmadı ama defansta maalesef Can, yani verilen ne kadar iyi desem bile Jalo ile Emirhan yan yana oynadığında açık veriyorlar. Yani bu kocaman bir gerçek. Yani sanki orada Jalo ile Agbudu da değil de Agbudu'nun oynayıp onun yanına iyi bir stoper, sol stoper alınması gerekiyor. Yani bu
3: katılırım.
4: Brezilyalı Pereira ile zaten görüşüyorlar. Rıdvan

0: bence çok da iç açıcı bir futbol oynamadı. Yani Ouattara ağırlığını eğer koyarsa Ouattara o formayı Rıdvan'dan alır, ama Ouattara'nın da sakatlığı vardı biliyorsun. Oynamadı 4 ay. O da nasıl toparlayacak bilmiyorum. Önde Salih Özcan'ı çok beğendim. Salih fena değildi. Açıkçası Beşiktaş'a hakikaten büyük bir ivme kazandıran oyuncu, milli oyuncu, yerli oyuncu olma açısından da çok büyük artı. Tabii Endidi'nin sakatlığından dolayı Salih forma giydi ama çok da sırıtmadı. Hakikaten Orkun Kaptan'ın Beşiktaş'a kazandırdığı büyük değer. Orkun hakikaten bu sene çok formda, çok güçlü. Geçen seneye göre kendisi de zaten bunu kabul ediyor. Geçen seneye göre daha da adapte olmuş durumda. Kaptanlığın hakkını da sahada fazlasıyla veriyor. Olaytan beklenenden aslında daha geride bir futbol oynadı açıkçası. Ben Olaytan'ın daha hareketli olmasını beklerdim. Ya İlhan'ı çok beğendim. Yani İlhan Fakı hakikaten iyi transferlerden bir tanesi kanatta. Gerçekten iyi de belki takım Trossard'la beraber Muhammed Salah'la beraber geldiğinde biraz daha genişlediğinde iyi de bir yedek olacak görünümü var. Raşit ise yüksek ihtimalle Beşiktaşlı olarak ayıracak. Zaten çok da az bir süre aldı. Çerni fena değildi ama Çerni de ben Trossard'ın işte Muhammed Salah gelirse takımda hani oynayamadıktan sonra durmanın anlamı yok gibi bir ifade de kullanmış. Çerni'nin transferi gündeme gelebilir. Yani ileride yani beklenen aslında çok da veremedi ama güçlü fiziğiyle o da yine formda olduğunu gösteriyor. İyi bir yedek olur. Bir santrafora ihtiyacı var Beşiktaş'ın, çünkü ne o ne Semih Beşiktaş'a bu sezonu tamamlatır sevgili Can. O açıdan baktığımızda futbol analizinde aslında Beşiktaş bugün kalesinde 2-3 tane net pozisyon gördü. Bunlardan biri belki içeri girse 10 kişilik Mişlant'ı yenemeyebilirdi. Ama bana göre rakip Mişland ve Rövanş karşılaşması öncesinde kendi evinde biraz daha farklı skor elde edip Rövanş'ı garanti altına alabilir miydi Beşiktaş? Bana göre taraftar avantajıyla beraber çok rahat almalıydı. 100. Ama 1-0'lık skor en azından Beşiktaş için bir galibiyet anlamına geliyor. Bu da Rövanş öncesi Beşiktaş'ın bir adım önünde olduğunu gösteriyor açıkçası.
1: Tabii ki bugün nezdinde birçok soru sormak mümkün ama en azından bir öngörü sorusu sormak istiyorum Alper abi
0: sana. Bence bir telefon ver istersen, bir mesaj atacak.
1: Tabii ki 0212-273-1010'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilir. Fikirlerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi, hatta tüm temennilerinizi Beşiktaş taraftarlarını bekliyoruz. Şu anda bizi birçok Beşiktaş taraftar dinliyor. Hatta mesajlar da gelmeye başladı ama bir öngörü sorusu sormak istiyorum. Ondan sonra tabii ki dinleyici mesajlarına da döneceğiz. Alper abi, yani şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki ilk maçı gördük, takımı gördük, rakibi gördük. Yani ikinci maçta biz deplasmanda nasıl bir oyun beklemeliyiz Beşiktaş'tan? Nasıl bir oyun öngörür Alper üstünde ve en azından bugün gördük. İki takımı da şöyle tartabildiğimiz bir dilim gördük en azından. Yani ikinci maçta Beşiktaş taraftarı ne izleyecekler? Şimdiden en azından küçük de bir olsa bir yorum almak isterim abi.
0: Ya açıkçası şöyle, bir kere bu karşılaşmayla rövanş karşılaşmasını kıyaslayamayız sevgili Can. Burada Ubiyet'in 15. dakikada yediği bir kırmızı kart var. Yani aşağı yukarı maçın 95 dakika oynandığını, hatta uzatma 100 dakika oynandığını varsayarsak aşağı yukarı 85 dakika rakip 10 kişi oynadı. Yani 10 kişi oynamak bu sıcak havada kolay değil. O yüzden ikinci maçta, rövanş maçında Danimarka temsilcisi hem kendi evinde olacak hem de 11 kişi oynayacak. Tabii belli olmaz diye kırmızı kart görebilir, belli orası malum. Ama Etim gibi çok önemli bir futbolcu orada kırmızı kart gördü. Ve 10 kişi kaldı. Ondan sonrasında Beşiktaş daha rahat futbol oynadı. Şimdi Rövanş karşılaşmasında Beşiktaş yine bu maça nasıl hazırlandıysa, bu maça nasıl adapte olduysa, bu karşılaşmaya nasıl 90 dakika 11-11 mücadele edeceğim dediyse o şekilde hazırlanacak. Ben biraz daha kontrollü, biraz daha rakibi bekledikten sonra golü bulmaya çalışan bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum rövanş karşılaşmasında. Ben açıkçası yani ben endişeli değilim ya sevgili Can. Yani Beşiktaş bu turu geçecektir ve yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Hani endişesi olanlar varsa bence çok da endişeli olmasın ama yani Michelin takımı şöyle de bir karakteri var takımın. Enteresan şekilde aslında Türk takımlarına karşı mücadele ediyor ve çok dirençli, çok güçlü bir takım. Ama Beşiktaş'ın kadrosu da çok dirençli ve güçlü. O yüzden Ben Beşiktaş'ın açıkçası Mişnat karşısında turu geçeceğini düşünüyorum.
1: Hepimizin temennisi o yönde. Bu arada Alper abi, mesajlar gelmeye başladı. İster istemez insanlarda bu kadar büyük bir süper yıldız olmasından da kaynaklı olarak Muhammed Salah'a soruyorlar. Kemal Bey demiş, Muhammed Salah konusunda Alper Üstün'den son aldığı duyumlar ne şekilde diye sormuş. Bir dinleyicimiz demiş ki hani Muhammed Salah hemen geliyordu demiş. Aslında orada da bir tepki var ama bugün şunu da hatırlatalım, Trossard geldi, bugün zaten yetişemeyecekti yani kadro kuralları kıstasından dolayı. Eğer gelseydi zaten yine de durum bu şekilde, hani direkt yazmanın çok da mümkün olmadığı bir durum, tablo. Yok, söz konusu.
0: Ben mesajı aldım sevgili Can.
1: Alper abi, Salah'la ilgili
0: mesaj Salah'ın oynaması yönünde bir soru değil. Ben Salah Beşiktaş maçını tribünden izleyecek dediğim için şimdi mesaj yağdırıyorlar. Haklılar, doğru. Yani ben sadece şunu söyleyeyim. Bunu yani biliyorsun, yani ben yıllardır medya sektörünün içerisindeyim. Beni tanıyan tanır. Ben hiçbir zaman rant peşinde koşan ya da yalan haber yapan biri olmadım. Çok yanlış ifadeler kullanıyorlar. Okuyorum, üzülüyorum. Sıkıntı değil. Beşiktaş taraftarı, ben de oralardan geldim. O tribünlerden geldim. Ben Beşiktaş doğumluyum ve Beşiktaş'ın çocuğuyum. Yani o yüzden ben de o tribünlerden geldim. Yıllarca Beşiktaş muhabirliği yaptığımda Beşiktaş taraftarıyla omuz omuza vermiş bir muhabirdim. O yüzden haklılar. Beşiktaş taraftarının tepkisini çok anlamsız bulmuyorum. Çünkü verdiğim haberlerde evet doğru imzalandı. Yani ben Salah'la ilgili zaten bir sıkıntı olduğunu söylemedim. Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek. Muhammed Salah Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. Bu saatten sonra bak tekrar söylüyorum, Beşiktaş taraftarı da bunu çok iyi dinlesin. Bana kızgın bile olsalar, ben Beşiktaş camiasının çocuğuyum ve bu camiadan yanlış bir bilgi bugüne kadar hiç kimseye yansıtmadım. Ben aldığım istihbaratı söylerim. Olabilir. Yani gazetecilik tepkisinde istihbaratlarda hatalar olabilir sevgili Can. Ben çok büyük bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Evet, ıslak imzalar atıldıktan sonra o heyecanla beraber salı günü geleceğini söyledim. Ki eğer Beşiktaş'ın futbol AŞ'de bugün istifa eden yöneticisi, ki istifa etmediğini söylüyor Ahmet Bey. Eğer ki böyle bir durum olmasaydı zaten Muhammed Salah salı günü getirilecekti. Ama o paylaşım sonrasında menajerinin oyunlarıyla beraber bu iş biraz uzadı. Doğru, haklılar. Özel uçakta gelecek dedim. Salı günü getirilecek dedim. Perşembe günü tribünde olacak dedim. Beşiktaş taraftarı haklı. Ama bu kadar sert bir şekilde tepki vermeleri, bu kadar sert bir şekilde bana yüklenmeleri çok doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü Beşiktaş'ın Trossard'ın imzasında büyük bir iletişim hatası olduğunu Beşiktaş taraftarı bilmeli. Doğru. O zaman madem bu transferi gizliden gizliye yürütüyordu Serdal Adalı, şimdi çıkıyor Remi Abbas'ı suçluyor. Şimdi önce sonra medyayı suçladı. Şimdi de taraftarı suçluyor. Diyor ki taraftar bağırmasın. Ya siz taraftarı nasıl susturmaya çalışırsınız? Yani taraftar bugün ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye bağırmayı çok arzu etti. Ama siz onlara diyorsunuz ki bağırmayın lütfen, neden? Menajer oyunlarına gelmesi, para yükselmesi. Yani o zaman ben de şunu söylerim Beşiktaş yönetimine. Madem Muhammed Salah transferi yapılacaktı, madem gizliden gizliye yürütülüyordu, o zaman hiç kimsenin haberi olmasaydı. Yani neden bunu iletişim insanların gözüne soktu? Neden taraftarın önüne atıldı? Neden istihbaratlar sızdırıldı? Yani ben durduk yere herhalde deli değilim, kendi kendime konuştum. Aldığım istihbaratları, kaynakları anlattım. Ve ben hala daha söylediğimin arkasındayım. İmzanın atıldığı ve Beşiktaş'la yani anlaştığı Salah'ın ortada. Evet, Beşiktaş taraftarının vermiş olduğu tepki, Salah hani salı geliyordu Alper Üstün'de, hani perşembe günü Salah tribündeydi Alper Üstün'de. Tamam, doğru, haklılar, bir şey demiyorum ama bunlar medyada ufak tefek hatalardır. Ya dünyanın en büyük hatalarını yapan medya mensuplarına da çok büyük ağır ithamlarda bulunuyorlar ama ben şu anda açıkçası net şekilde söyleyeyim, ben bu kadar ağır itham hak etmiyorum.
1: %100 abi. Ben bu arada çok küçük bir şekilde araya girmek isterim Alper abi. Yani biz yaklaşık 5 yıldır birbirimizi tanırız abi yani. Evet. Ve ben şu ana kadar bütün dinleyicilerin huzurunda şunu da çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Ya benim hayatta en çok güvendiğim sektör içerisindeki insanlardan bir tanesisin. Bunu herkesin önünde söylemek de istiyorum. Birçok yaptığın haberde de, birçok söylediğin haberde de ne kadar doğru olduğunu ben defalarca gördüm. Zaman zaman tabii ki istihbaratlar, zaman zaman zamanlamayla alakalı ufak problemler tabii ki çıkabiliyor. Hepimiz hata yapıyoruz ki bu ağır ithamları %100 hak etmiyorsun Alper abi. Ben gerçekten seni çok seven bir kardeşin olarak da araya gidip bir iki tane cümle kurmak istedim. Dilersen abi Orkun Kökçü'nün biraz liderliği üzerinden konuşmak istiyorum. Yani ister istemez sahada bugün gerçekten bir kumandan gördük. Vincenzo Italiano'nun bir dokunuşu olarak mı yorumlamalıyız, yoksa Orkun kafada demiş ki ben artık Beşiktaş'ın kaptanıyım, ben buranın çocuğuyum ve ben bu takımı çok daha yukarı noktalara mı götüreceğim diyor. Alper Üstündağ Orkun Kökçü üzerinde ne der?
0: Orkun Kökçü bir kere Beşiktaş'ın çocuğu. Orkun Kökçü iyi bir Beşiktaşlı. İyi bir Beşiktaşlı olmasından öte de gerçekten çok beyefendi bir kişilik. Geçtiğimiz sene geldiğinde o heyecanla beraber birçok talihsizlik yaşadı biliyorsun. Arka arkaya kırmızı kartlar gördü. Beşiktaş'ın kaybetmesine sebebiyet verdiği maçlar oldu. Sonrasında Beşiktaş'ın iyi kadrosuna denk gelemediği için çok da iyi bir sezon geçiremedi. Aslında hayalindeki yıldız Sergen Yalçın'la beraber çalışmasına rağmen yine istenileni verememişti Orkun Kökçü. Ama bu sene daha hali hazırda bir kamp dönemi geçirdi. Kaptanlık pazubandını koluna taktığının tecrübesini yaşıyor. Yeni bir oluşum var. Ve bu oluşum içerisinde de Orkun Kökçü hakikaten iyi abilik, iyi kardeşlik, iyi bir kaptanlık yapıyor takıma. Bu anlamda da ben Orkun Kökçü'nün hakikaten Beşiktaş'ın ilerleyen yıllara da baktığımızda orta sahadaki değişmeyen maestrosu olacağına inanıyorum. Tabii şimdi yanına Trossard geldi. İleriye yüksek ihtimalle Vlahovic'le anlaşma zemini arıyor. Beşiktaş Vlahovic'i de getirecek yüksek ihtimalle. Muhammed Salah'ı da getirdiğinde ya Beşiktaş çok başka bir kadroya bürünecek. Beşiktaşlı yüzü gülecek. Beşiktaşlı sevinecek. Artık Beşiktaşlı'nın yüzünün gülmesi lazım. Çünkü yıllardır Ekim'de Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş modeli var ve bundan uzaklaşmak istiyor Beşiktaş haklı olarak. Bu sene gerçekleşecek. Hani bir söz var ya sevgili Can. O sene bu sene mi? Bence Beşiktaş için gerçekten o sene bu sene olacaktır.
1: Peki abi şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki hücum hattındaki transferler üzerinden de konuşuyoruz ama orta sahaya bir takviye gelecek mi? Veyahut da sol stoper ismi konuşuluyor ki biraz değindik ama bu takviyelerin ne zaman geleceğine dair taraftarın kafasında bir soru işareti var ve hangi oyuncular konuşuluyor? Yani Alper Üstündağ sonuç olarak birçok haber alıyor ve en azından bize bir iki tane isim verirse şu profilde şöyle bir oyuncu olabilir diye belki bir tanımlama verirse çok mutlu oluruz. Çünkü Beşiktaş taraftarı hücum hattı konusunda artık kafasında net isimlerle bir şekilde şekillendirdi ama orta saha ve savunma hattına farklı takviyeler gelecek mi? Ne profiller veyahut da isim varsa mutlu oluruz abi.
0: Öncelikli olarak bu profilleri anlatmadan önce bana da gelen mesajlar var. Sana da muhtemelen geliyordur. Hı hı. Arkadaşlar Muhammed Salah İnönü Stadyumu'nda yoktu. Hiçbir tribünde değildi. Muhammed Salah Beşiktaş maçını izleyecekti dedim. Evet, ama bu konuyu uzatmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Muhammed Salah bugün Beşiktaş maçını izlemeyince transfer iptal olmadı. Ahmet Çağlar istifa edince Muhammed Salah'ın artık transferi gündemden kalkmadı.
1: Çok
0: yani önemli. Lütfen artık bu konuya bir nokta koyalım. Yani evet, esprili yaklaşımlarda da bulunuyorsunuz. Ama Muhammed Salah bugün İnönü Stadyumu'nda değildi. Evet, paylaşımımda geleceğini düşünüyorduk. Böyle bir sürpriz yapacağını istihbarat almıştık Adalı Başkan tarafından ama gelmedi. O yüzden yani hala da bu tip böyle esprilerle beraber yaklaşıyorsunuz. Yani benim de yüzümü gülümsetiyorsunuz ama suyunu çıkarmanın bir anlamı yok.
1: Aklınla yani celisi yok diyelim Alper abi.
0: Ya ben bir paylaşım yaptım. Ufak tefek hatalar olur. Yani medyasal hatalar olabilir. Medya mensubunda istihbarat hataları olabilir. Hepimiz insanız.
1: Tabii.
0: Yani transferde bir biten nokta yok. Muhammed Salah transferi olmadı diye bir şey yok. Ya bu kadar yani tamam ya, bir konuyu bu kadar uzatmanın anlamı yok. Yani Beşiktaş taraftarı bir kere çok zeki bir taraftar. O yüzden yani göndermelerine de bayılıyorum. Yani güzel de şey yapıyorlar. Sadece beni şöyle lanse ediyorlar sevgili Can. Ben yeni ortaya çıkan bir adammışım zannediyorlar. sanki
1: yeni. Bu da komikmiş abi. Ben bunu çok sevdim. Bu bugün duyduğum en komik cümle olabilir. Evet abi, lütfen devam et.
0: Yeni ortaya çıkmışım. Yeni takipçi kasıyormuşum ben. Prim yapıyormuşum. Takipçi kazanmıyorum. Ya bunlar çok komik şeyler. Ben hayatım boyunca takipçi kasmadım ki. Ben biliyorsun yani 28 senelik meslek hayatımın 18 senesinde Alper Üstündağ'la Kazan Kanyo programını yaptım. Radyolarda 5 senesini de Radyo Gold'e geçirdim.
1: Doğru.
0: Yani Radyo Gold'e bile sen benim bir kere bile takipçi kasmak için
1: abi yani, görmedim. Yemin ederim görmedim de çok eğlendim o yüzden. Çok eğlendim.
0: Yani ekstra yalan bir haber yaptığımı ya da takipçi kazanayım diye bir hamle yaptığımı gördün mü sevgili? Abi
2: ben hiç görmedim. Ben hiç görmedim. Yani buna bu şekilde net bir şekilde kefilim. Bayağı da o yüzden güldüm yani. Buna bu şekilde bu kadar fazla iddia edildiği için. Yani yanlış da anlaşılmak istemem ama bayağı güldüm abi.
0: Bütün Beşiktaşlıların canı sağ olsun. Hepsini çok seviyorum. Çünkü ben de onlar gibi tribünden geldim. Medya mensubu havadan olmadım. Aksine tribünden gelirken Beşiktaş'ın formasını da 5 senede altyapı da giydim. Yani o efsane başkanımız Süleyman Seba benim başkanımdı. Ondan sonra Beşiktaş muhabiriyken de mikrofon tutmuştum. Ve

0: Beşiktaş'a zarar gelecek hiçbir hamlede bulunmam. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani bunu net şekilde söyleyeyim. Yani transfer konusuna gelirsek yüksek ihtimalle Brezilyalı, şimdi ben tabii bir şey söylediğim zaman artık yine tepki alacağım için problem değil. Ama bunları biliyorum. Bu arada bu menajer oyunları bunlarda da oynanıyor sevgili Can, onu da söyleyeyim.
1: Sadece Salah transferine değil, yani bu transferlerde de menajerlerin belli başlı işin içinde olduğunu ifade ediyorsun.
0: Tabii yani burada menajerler yani çok enteresan şekilde para yükseltme taraftarlar. Yani işte Vlahovic olsun, Leo Pereira olsun, yani Brezilyalı stoper, sol stoper Pereira içinde mesela rakam yükseltme çabası içerisine girmiş anlaşmalarına rağmen. Vlahovic 26 yaşında mesela Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor ama madem Beşiktaş istiyorsa kesenin ağzını açacak gibi ifadeler kullanılıyormuş. Yani bu Salah transferinde menajer oyununa yönetimin ayak uyduracak olması diğer transferlerde de menajerlerin aynı hareketleri yapmasına sebebiyet veriyor. Ben tekrar söylüyorum, bu transferde madem gizliden yürütülüyordu, ne Beşiktaş iletişimi bunu videoda kullanıp Muhammed Salah'ın sinyalini taraftara verecekti, ne de bunu ilk çıkaran arkadaşlar Salah transferini medyaya, kamuoyuna sunacaktı. Yani bana gelene kadar sevgili Can, aslında eleştirilecek çok yer var da sıkıntı değil. Yani Beşiktaş taraftarı bana tepki vererek rahatlıyorsa problem yok. Canları sağ olsun. Hepsinin canları sağ olsun.
1: Peki Alper abi, o zaman tabii ki son cümlelerini de rica edeceğim. Birazdan Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına geçeceğiz ama Alper abi çok çok teşekkürler. Son cümlelerini de rica edelim. Sonrasında bir kez daha teşekkürümüzü ederiz abi.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Can. Yani Beşiktaş sezona galibiyetle başladı. Yani hani şu anda bu kadroyla belki Beşiktaş'tan hani çok şey beklemek hayalcilik gibi görünüyor olabilir. Ama dediğim gibi yani bir Salah transferi, sonra Trossard'ın takıma dahil oluşu, ardından bir santrafor Vlahovic gelirse, sol stopere Pereira gelirse, Beşiktaş bu toparlanmayla beraber ileriye doğru adım atar. Ama Can, şöyle bir şey var. Söyle. 15 milyardan borcun 30 milyara çıktığını hiç kimse unutmasın. Yani futbolcu transferleri yapılıyor eyvallah, ama Beşiktaş'ın bu kadar borç batağının içerisinde nasıl yol alıp diğer seneleri bulabileceğini de açıkçası bir Beşiktaş genel kurulu üyesi olmaktan öte bir Beşiktaş olarak da düşünüyorum. Yani buralar çok dikkat edilmesi gereken yerler, noktalar. O yüzden para harcarken mutlaka Adalı yönetimi temkinli şekilde harcayacaktır. Biliyordur neyin ne olduğunu. Yani evet, iyi bir Beşiktaş kadrosu kurulması bütün Beşiktaşlı'nın hayali. Hem ligde, hem kupada, hem Avrupa'da başarı sağlamak bütün Beşiktaşlı'nın hayali. Ama borç durumunu da iyi idare etmek lazım diye altını çizmek istiyorum özellikle.
1: %100. Peki. Alper abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Can Genç. İyi yayınlar diliyorum. Herkese de iyi geceler diliyorum.
1: Çok sağ ol Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Tabii ki Alper Üstündağ'ın katkılarıyla beraber de birçok konuyu konuştuk. Vincenzo Italiano hazırmış. Hadi bir Vincenzo Hoca'ya gidelim. Vincenzo Italiano Hoca neler söylemiş? Bir dinleyelim.
2: Fenerbahçe büyük bütçeler, Galatasaray büyük bütçeler, ama şampiyonun içinde olan bir Beşiktaş'ın olması önemli. O yüzden

0: Evet, basın toplantısına gidecektik. Ufak bir teknik bir problemimiz var. Hemen hallediyorum zaten o sırada, teknik problemimizi çözmeye gayret ediyorum. Şu anda ister istemez tabii ki basın toplantısı başladı. Ancak ara sıra tabii ki sesle alakalı problemlerimiz olabiliyor. Şimdi hallettik. Hadi bir Vincenzo Vitale'ne bir kere daha kulak verelim.
1: Bilmiyorlar mı yani bütçeleri?
2: İtalyanlı'nın basın toplantısı.
3: Uno stato che un pubblico che spinge dall'inizio fino alla fine. E sono molto contento dopo poche settimane di allenamenti di aver visto i ragazzi giocare con questo furore, con questa qualità, con questa attenzione. Davvero bella serata. L'unico aspetto un po' così così è che potevamo fare

0: qualche gol in più per cercare di andare lì con un vantaggio diverso. Il primo tempo delle due partite l'abbiamo vinto noi, di questo ne siamo molto contenti. Adesso riposiamo qualche ora per poi ripreparare la gara di ritorno, perché lì sarà davvero una battaglia. Comunque serata positiva, sono molto contento, ho fatto anche i complimenti ai ragazzi, quindi andiamo avanti, perché dopo così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
1: Bence mükemmel bir gece geçirdik. Bu akşam çok güzel bir stat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Özellikle taraftarlar gerçekten bizim itici gücümüz. Onlar sayesinde sonuna kadar mücadele edebiliyoruz. Harika bir gece geçirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum o yüzden. Çocuklar tarafından da ben mükemmel bir kalite gördüm. Çok dikkatlilerdi ve çok açlardı ve bunlardan dolayı çok mutluyum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Şimdi bazı çok yoluna gitmeyen şeyler neydi bana soracak olursanız, daha fazla gol atabilirdik ikinci maçı daha rahat geçebilmemiz için. Ama ben yine de mutluyum bugün gördüklerimden dolayı. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Sonra tekrar ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak. Tekrar ediyorum, mükemmel, çok pozitif bir geceydi. Herkesi tebrik ediyorum ve hazırlıklarımızı ileriye devam edebilmek için hazırlıklarımıza başlayacağız bundan sonra.
2: Doğan Bey, size başlayalım.
3: Doğan Gündoğdu, Sözcü Gazetesi. Hocam hoş geldiniz, hayırlı olsun öncelikle. Ben bugün görkemli oyundan ziyade futbolu talep eden, oyunculardan oyunu talep eden görkemli bir teknik direktör profili gördüm. Hiç durmadınız kenarda, yani 90 dakika boyunca hiç durmadığınızı gördüm net bir şekilde. Analiz ekibiyle sohbet ettiniz, orada konuştunuz, ekranı gördünüz. Yani sizin gibi bir profilde çok fazla teknik direktör görmedik son zamanlarda. Özellikle sizin baktığınız açıdan hem taraftar hem kulüp hem oyuncular nasıl görünüyor? Çünkü siz çok hararetli ve görkemliydiniz.
0: Ma infatti sono più stanco di qualche calciatore, traducilo questo.
1: Hatta şunu söyleyebilirim, ben şu anda bazı sporculardan daha yorgun olabilirim.
0: No, a me piace vivere così la partita. Ho fatto, cioè mi viene naturale, mi viene spontaneo cercare di essere un aiuto in più per i ragazzi. Ormai mi hanno conosciuto, sanno che io vivo quella partita insieme a loro in questo modo qua, perché riesco a vedere qualcosa di diverso rispetto a quello che vedono loro in campo. Cerco di stimolarli sempre, cerco di tenere alta l'intensità. Ed è questo che ho sempre fatto. Fin quando avrò la forza, le energie, continuerò a fare così. Poi mi piace anche guardare lo schermo, mi piace vedere un po' le situazioni di gioco, e penso che, ripeto, lo faccio solo per dare un aiuto ai ragazzi nei momenti di difficoltà o in qualche situazione dove io riesco a leggere qualcosa di diverso. Per il resto, ripeto, grande felicità per quello che ho visto oggi. Sono molto contento dello spirito che hanno messo in campo i ragazzi. Ci giocheremo la qualificazione in casa del nostro avversario, però come inizio niente male.
1: Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Bu benim doğamda olan bir şey. Ben çok spontane bir insanım bu konuda. Gerçekten ben bunu istemsiz bir şekilde yapıyorum. Ben oyuncularıma çünkü yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki artı bir oradaki 12. adam gibiyim. Ve bu benim gerçekten ruh halim olduğunu söyleyebilirim. Onlar da artık beni tanıyor zaten. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlarla beraber maçı yaşamayı çok seviyorum. Sanki onların görmediği şeyleri bir üçüncü göz gibi onlara anlatmaya çalışıyorum yandan. Onları hep itmeye çalışıyorum, zorlamaya çalışıyorum. Onların enerjilerini daha da yükseltmeye çalışıyorum. Ve bunu da hep yaptım açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Ekran konusunda da evet, pozisyonları tekrardan izlemeyi seviyorum. Oyunu tekrar okumayı seviyorum. O yüzden bakıyorum hep. Aynı zamanda oyuncularıma da öyle de yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü belki onların görmedikleri şeyleri ya da onların okuyamadığı şeyleri ben farklı bir şekilde okuyorum ve onlara anlatmaya çalışıyorum. Bu gece hakkında tekrar konuşmam gerekirse çok mutluyum. Özellikle çocukların sahadaki o ruh hali, o enerjilerinden dolayı çok mutluyum. Şimdi ikinci maç Danimarka'da, zor bir maç olacak ama bence ben gözlüklerimden dolayı bugün Mutluyum. Hiç kötü başlamadım.

0: yapmadık bence, iyi başladık.
1: Beyefendi buyurun.
2: Egemen Güven, Bein Sports. Öncelikle galibiyet için tebrik ederim. Beşiktaş oldukça etkileyici bir hücum performansı sergilerken özellikle beklerin kullanımı bence çok dikkat çekti. Her iki kanatta da bek oyuncularını daha içeride ve kanat oyuncularını çizgiye basarak kullandınız. Bunun sebebi neydi ve bu tercihte Micidan Timon kişi kalması etkili oldu mu? Teşekkür ederim.
3: Ma intanto avevamo subito detto di partire forte, di dargli pressione, sfruttare anche un po' l'atmosfera perché intimorisce un po' anche l'avversario, quindi cercare di sfruttare un po' quello che era l'inerzia della partita. Poi volevamo isolare nell'uno contro uno Ilan, Vaclav, ci siamo riusciti, arrivare da dietro con Ridvan, con Amir, cercare il tiro da fuori con i centrocampisti ed abbiamo fatto gol, e lavorare bene sulle preventive difensive dove non abbiamo concesso ripartenze, a parte una volta che per poco prendiamo gol, lì dovevamo stare più attenti, però era questa la strategia, cercare di andare subito su quelli più bravi e più talentuosi e creare situazioni da gol. Quindi ci siamo riusciti oggi. Il primo tempo è stato un primo tempo di grande livello, il secondo loro un po' bassi, spazi pochi e noi un po' più stanchi, abbiamo creato un po' meno, però nel globale la partita è stata veramente eccezionale da parte dei ragazzi.
4: Evet, baskılı oynamaya çalıştık. Özellikle ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştık. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta bu atmosferde rakibi birazcık geri çekebiliyor. Birazcık korkutabiliyor. Ve bunu biz kullanmaya çalıştık. O yüzden daha çok momentumu aldığımızı düşünüyorum. Kanatlarda özellikle birebirleri çok zorlamanı istedim. İstedim Vaclav'dan ve İlhan'dan. Özellikle arkada da Rıdvan beklerden çok bindirmelerini istedim. Savunmada da bence bugün iyiydik. Bence iyi bir strateji ortaya koyduk. Sadece bir gol yiyebilirdik ama onun üzerine de çalışacağız. Ama mesela top bizdeyken de bence savunmamız gayet iyiydi. İleride de yetenekli oyuncularımız var. Onlardan da gol beklentisi, gol yaratmalarını bekliyorum. Gol şansına girmelerini bekliyorum. Bence ilk yarıda iyiydik. İkinci yarıda fakat birazcık daha iyi olabilirdik ama neden olmadı bunlar? Çünkü onlar daha savunma hatlarını aşağı çektiler. Biz de yorgunluk aynı zamanda ve bize çok alan bırakmadılar. Çok fazla geride bekledikleri için. Ama bence yine de harika bir akşamdı.
3: Simo, potevamo sfruttare di più veramente quell'uomo in più che abbiamo avuto, ma ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ma ripeto, siamo all'inizio di un cammino lunghissimo, oggi è la prima partita della nostra stagione, ce ne saranno tante, avremo momenti di difficoltà, avremo momenti dove cresceremo, avremo momenti belli, momenti meno belli. Dobbiamo costruire un'identità, dobbiamo costruire una squadra, dobbiamo costruire veramente il carattere forte di questa squadra e adesso il primo obiettivo è quello di andare in casa del nostro avversario e cercare di portare a casa la qualificazione. Faremo di tutto per riuscirci, speriamo di essere bravi come siamo stati bravi stasera.
4: Ben size gerçekten olan şeyleri söylüyordum. Biz sezona çok fazla genç oyuncuyla başladık. Sonra yavaş yavaş milli takımdan oyuncular geldi. Daha sonra transferler geldi. İlhan gibi, Salih gibi. Kasum da geldi fakat mesela geldiğinde çok %100 değildi. Milli takımdan gelen oyuncularla bazen problemler olabiliyor. Çünkü tatilden geldikleri için idmansız oluyorlar. Bazen hazır olmuyorlar. Bu da bir problem olabiliyor bazen. Aynı zamanda bu oyuncuları da hemen oynatamıyorsun. Sonra sakatlık riskleri oluyor o yüzden. O yüzden bekletmek zorunda kalıyoruz bu oyuncuları. Şu an dinlenmemiz gerekiyor. Tekrar enerjimizi geri kazanmamız gerekiyor. Çünkü ikinci maç çok çok zor bir maç olacak. Evinde oynarken çok tehlikeli bir takıma dönüşebiliyor Michelin'de. Bugünkü maç hakkında 10 kişili rakip. Daha iyi oynayabilirdik bence 10 kişiye karşı. Daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama bugün çok uzun bir yolculuğun ilk günü, daha yeni başlangıç, daha ilk maçımızı yaptık ve önümüzde daha çok fazla maç olacak. Bazı maçlar çok güzel olacak, bazıları kötü olacak, bazıları zor olacak, bazılarında yani çok fazla duyguları beraber yaşayacağız bu sezon içinde. Şu anda da işim

0: Tamamen savaşçı bir karakteri olan ve gerçekten bir Beşiktaş kimliği olan bir takım yaratmak. Şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Şu andaki hedefimiz ise tekrardan Danimarka'da turu atlamak. Bugünkü gibi bence orada da her şeyi yapacağız ve elimizden geleni yapıp turu atlamak istiyoruz.
1: Bülent Uslu, Eagle Media. Beşiktaş son 4 sezonun bir rekorunu kırdı. Bu rakip ceza sahasında tam 40 kez topla buluşmayla alakalı. Bu sizce rakibin 15. dakikada 10 kişi kalmasına mı bağlı? Ki son 4 sezonda Beşiktaş birçok rakibine karşı 10 kişi kalan rakiplerine karşı oynamıştı. Bu kadar kısa sürede bu fark nasıl ortaya çıktı? Bir soru da son olarak, gerçekten az önce belki espriyle karışık söyledik ama hiç kendi koşu mesafesini ölçtürmeyi düşündü mü?
2: Deve essere questo il nostro spirito, dobbiamo lavorare per essere bravi su queste cose qua, sfruttare anche le palle inattive, perché le palle inattive ti fanno vincere le partite e se non stai attento te le fanno perdere. Però mi auguro di poter creare ancora 40 situazioni da gol ogni partita, perché vuol dire che il concetto e la voglia di vincere ci sarà sempre, e questo mi auguro di vederlo tutte le partite.
0: Evet, aslında bu sorunun cevabını ilk koşu sorunuzdan bahsediyorum. İlk sorumda da cevap vermiştim. Ben gerçekten böyle yaşayan bir insanım. Oyuncular da artık beni anladı. Ben onlara her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar için sahadaki ekstra adam olmaya çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu soruyu böyle cevaplayabilirim. Bizim daha fazla gol şansı üretmemiz gerekiyor. Bu bizim ilk en önemli hedeflerimizden biri olmalı. Hatta ilk 15 dakika takımlar 11-11 iken, eşitken çok fazla da gol şansı yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta bunu da gole çevirebildik. Onlar 10 kişiyken bu avantajı kullanabildik. Çok fazla aynı zamanda gol şansı da yarattık, şut çektik. Ve bu da aslında bizim stilimiz olmalı. Bu stil nedir? Rakip kalenin önüne çok giden, çok fazla gol şansı yaratmaya çalışan ve kendi kalesinde az top gören bir Beşiktaş. Bence bugün iyiydik. Böyle de olmamız gerekiyor. Bir parantez açmak istiyorum. Bence duran toplarda daha iyi olmamız gerekiyor. Onlarda daha konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü duran toplar sayesinde maçı kazanabilirsiniz ya da kaybedebilirsiniz de. Ama bence biz böyle devam edersek daha iyi olacak. Yani benim hayalimdeki Beşiktaş her maç neredeyse 40 tane şut çeken bir Beşiktaş. Bu konsepti ben oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum. Ve bugün de aslında öyleydik. Ve hep de öyle olmalıyız.
3: Hepinize teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir.
4: Evet, son olarak da Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını sizlere dinlettik. Bugün maç sonu yayınımızda hem Emre Eren'e hem Alper Üstün'de hem de bütün dinleyicilerimize, tüm Radyo Gol ailesine çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Sezonun ilk dakika skor programının üzerine tabii ki temsilcilerimizin ilk maç sonu programını sizlere sunduk. Tabii ki daha niceleriyle sizlerin karşısında olacağız. Her zaman mesajlarınızdan dolayı da kendi adıma, ben Can Genç olarak çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
5: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
6: Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Birebir. Bire bir. Bire bir. Cihan. Dişli ve Yakup

0: Sabahlarla birebir başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. Radyo Gol frekanslarından ben Cihan Dişli. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere görüşlerinizi, önerilerinizi yazabilirsiniz. Ama Yakup Çınar bugün stüdyoda değil. Aylar sonra herhalde stüdyoda kendisiyle görüşemiyoruz. Çünkü uzaklarda, nerede? Kendisine soralım. Yakup abi, hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk. Senin de söylediğin gibi aylar sonra ilk defa ayrı kaldık. Neredeyim? Avusturya'dayım, Salzburg'dayım. Bu akşam itibariyle Galatasaray'ın Avusturya kampı başlayacak. Ayın 31'ine kadar, hatta işte 1 Ağustos'a kadar sürecek bir kamp başlayacak. Galatasaray burada 2 tane hazırlık maçı oynayacak. Monza ve Venezia'yla. Hazırlık kampı için bu akşam saatlerinde buraya gelecek. Ben de sabah saatlerinde geldim, erken saatlerde geldim. Şu anda Salzburg'dayım. Hatta işte yani reklama da girmez açıkçası. Designer Outlet diye böyle havalimanına çok yakın bir yer var. Daha önce de 2 sene önce de buraya gelmiştim. Galatasaray'ın kamp yaptığı dönemde. Oradayım ve akşam Galatasaray'ın gelişini bekleyeceğiz. Aynı zamanda Galatasaray'ın kamp yapacağı otele gideceğiz. Oradaki son durum nedir ne değildir. Ama şöyle söyleyeyim. İstanbul'da evet dün bir fırtına vardı ama genel olarak hava sıcaklığı yüksekti. Avusturya'da şu an serin bir hava var. Hani aslında kamp koşullarına uygun bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray burada 2 tane hazırlık maçı oynayacak. Avrupa'daki Galatasaray taraftarı da merakla bekliyor Galatasaray'ı. Özellikle bugün Linz Havalimanı'na inmesini bekliyoruz. Linz kentine inecek Galatasaray özel uçakla. Sonra Winnish Garden bölgesine geçecekler. Daha önceki yıllarda da buralarda kamp yapmışlardı. Valla kamp kafile kadrosu merak konusu.
2: Biraz böyle şey, şuraya da girelim, kafileye geçeceğim ama sen önceden gittim dedin. Çok düzenli değil mi yani, bir estetik anlayışı olarak sanki böyle kalemle çizilmiş gibi, özellikle Salzburg.
3: Ya Cihan,
2: ben çok şaşırmıştım Salzburg. Yani.
3: Ya şöyle söyleyeyim, hani evet biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi ama kesinlikle. İstanbul gibi dünyanın en güzel birkaç tane şehri var ki Salzburg'da onları böyle zorlayabilecek şehirlerden bir tanesi. Yani bir şehirde ne olmasını beklersin? Böyle bir ortasından bir su geçsin. Ondan sonra güzel bir kalesi olsun, tarihi yerleri olsun ama dediğin gibi burada baktığın zaman gerçekten her şey düzenli. Ama şöyle söyleyeyim, burada da 2 gün sonra sıkılıyorsun yani. Hayat çok sıkıcı burada. Gelecekseniz buraya gezmeye geleceksiniz, görmeye geleceksiniz. Ondan sonra dönüp hayatı yine İstanbul'da yaşamaya devam edeceksiniz. Öyle bir yer tabii ki. Yani Galatasaray'da şöyle bir şey var. Okan Hoca'nın totemlerinden bir tanesi. Yani Galatasaray teknik direktörü olduğu günden beri yaz kamplarına Avusturya, Winnish Garden bölgesine geliyor. Hatta geçen Ümraniye Spor esprisi de yapmıştık. Bir sezon önce de Ümraniye Spor'la hazırlık maçı oynamıştı. Bu sezonda o totem devam etti. Yine Ümraniye Spor'la hazırlık maçı oynadı. Bu bölgede Galatasaray'a şans getiren bir bölge. Her sene mutlaka buraya geliyorlardı. Dediğim gibi bu bir haftalık kamp süreci boyunca da Galatasaray 2 tane hazırlık maçı yapacak. En azından Şampiyonlar Ligi maçlarında ya da işte Süper Lig'deki maçlarda Galatasaray'ı izleyemeyen gurbetteki Galatasaray taraftarları bu 2 hazırlık maçında rahatlıkla genelde tribünlerde yer oluyor. Bilet fiyatları da böyle 30-40 euro seviyelerinde oluyor. 24'ünde Monza ile oynayacak Linz kentinde. Sonra bir de 27'sinde Venezia takımıyla karşılaşacak. Bu arada takımla ilgili biraz bilgi vereyim istersen Cihan.
2: Tabii.
3: Hatırlanacağı üzere izinli olan bazı oyuncular vardı. Galatasaray sezonu aslında 7 Temmuz'da açmıştı. Baktığın zaman aradan yaklaşık bir 15 gün geçti. 15 gün geçtikten sonra milli takıma giden bazı oyuncular ayın 14'ünde geldi. Amin takımımızda Dünya Kupası'na giden oyuncular 20'sinde kampa katıldı. Osimhen 13-14'ünde yine gelmişti. Bir de amin takımımızda olmayan ama Dünya Kupası'na giden Leroy Sané, Davinson Sanchez, Wilfried Tsingo ve İsmail Jakobs vardı. Onların da bugün itibariyle

0: Gerçi bugün Galatasaray burada antrenman yapmayacak. Akşam saatlerinde gelecek. Saat 20 gibi gelecek Avusturya'ya. Yarın sabah ilk antrenmanını yapacak ve o ilk antrenmana milli takımdan dönen az önce saydığım oyuncuların da katılması bekleniyor. Okan Hoca gelirken kadroda bir eleme yapacak. Yani yeni sezonda kadroda düşünmediği işte Yelerti'dir, Nelson'udur, ondan sonra Halil Dervişoğlu, bu tarz oyunculardan en azından yararlanamayacağı isimleri kadroya dahil etmesi beklenmiyor. Özellikle Ümraniye Spor maçında bazı genç oyuncular iyi performanslar ortaya koymuştu. Onları bu kampa da getirmesini bekliyoruz. Tüm bunları anlatırken bizi dinleyen Galatasaraylılar, ya Yakup sen ne anlatıyorsun kardeşim, bize transferden haber ver diyenler vardı. Yavaştan transfere de geçebiliriz.
1: Evet, ona da geçeceğiz tabii ama şimdi şey söyleniyor Yakup abi, sürekli başkanın ve işte kardeşim Mehmet Bey'in önüne yeni isimlerin getirildiği söyleniyor. Ve işte bunlar Galatasaray'da daha önce faaliyet göstermiş bir kişinin referans olduğu bir menajerlik şirketi üzerinden geldiği iddiaları var. Ve bu menajerlik şirketinde Dursun Başkan ve kardeşi çok istemediği için çeşitli bahanelerle vazgeçiyorlarmış ki o insanı da kırmak istemedikleri söyleniyor. Ve Okan Buruk'un da çok böyle değişimden hoşlanmadığı, çok risk almak istememediği sebebiyle bu transferlerin gerçekleşmediği konuşuluyor. Durum gerçekten böyle midir? Yoksa Galatasaray büyük transferlere gittiği için mi biraz daha böyle bu iş yavaşladı? Bunu senden alabiliriz. Bir de Galatasaray'ın kamp yaptığı oteli merak etmişler, ismini onu da verirsen bir ara mutlu oluruz.
0: Abi, şöyle söyleyeyim, otelin ismini tam bilmiyorum ama Vinish Garden bölgesinin en büyük oteli. Zaten orada bir tane otel var. Yakın zamanda Fenerbahçe de buraya kampa gelmişti. Onlar da orada kalmıştı. Dediğim gibi otelin ismi şu an aklıma gelmiyor ama o Vinish Garden bölgesinin en büyük oteli. Spor oteli zaten. Hani kendi sahaları var, antrenman yerleri var. Başka da otel yok zaten çevrede, onu söyleyeyim. Hatta biz bile yer bulamadık. Mecburen bir 40 kilometre mesafedeki Linz şehrinde kalacağız. Orası biraz daha böyle doğal bir alanda. Çok fazla otelin olmadığı, daha çok böyle kamp yapılabilecek bir yer diyebiliriz oraya. Dediğim gibi Google'dan da bakarlarsa çok rahatlıkla ulaşabilirler. Şimdi sen bir projeksiyon çizdin. Yani daha doğrusu Galatasaray'daki transfer süreciyle alakalı bir iddiayı ortaya attın. Ki bu sosyal medyada konuşulan bir konu. Ama şöyle söyleyeyim sana Cihan, gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Galatasaray bir menajer üzerinden, sadece onun oyuncuları üzerinden odaklanıp oradan gitme. Şimdi bahsedilen menajer George Gardey. Evet, Galatasaray'a oyuncular öneriyor. Galatasaray bu süreçte de hani kimseyle çalışmamazlık yapmıyor. Yani şunu söyleyeyim, Gardi diyor ki mesela, ben diyor Phil Foden'ı getirebilirim diyor Galatasaray'a. Galatasaray'a tamam kardeşim, bizim istediğimiz şartlarda getirebiliyorsan getir diyor ama getiremiyor sonra. Hani böyle durumlar yaşanıyor. Bu Galatasaray'ın planlaması dışındaki fırsat transferleri için geçerli. Ama şunu söyleyeyim, abi 4 sene şampiyon olmuş takımın transfer planlamasının çok daha doğru yapılması gerekiyordu. Yani şu Icardi sürecinin 58 gün boyunca uzatılmasının hiçbir açıklaması yok. Onu geçtim, Galatasaray ilk transferini yine 50 gün sonra yaptı, transfer dönemi başladıktan sonra Lezzi Ubocuklu'yu aldı. Yani 50 gün beklemek mi gerekiyordu bu transferi yapmak için? Onu geçtim, Lemina süreci imzalanacağı belli. Evet, oyuncu Galatasaray'dan 3,5 milyon euro artı işte ekstraları oldu, imza parası şeklinde böyle talepler oldu. Galatasaray bu süreci biraz bekletti, uzattı, son tahlilde yine imzaladı. Şimdi sayınca kalem kalem bunların hepsi üst üste gelince, evet Galatasaray'ın başkanının ve transfer komitesinin mesai harcadığı konular ama Galatasaray taraftarı bu problemlerin çok daha kısa süre önce çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Senin yabancı sayına baktığın zaman Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan çok daha rahatsın. Yani en azından ne alıp ne vermeyeceğin çok belli. Galatasaray'ın bir tane iyi 10 numara transferi yapması gerekiyor. Icardi gitti, Icardi'nin yerine bir yedek santrafor alması gerekiyor. Noah Lang ve Asprilla gitmişti, bir tane kanat oyuncusu alınması gerekiyor. Aynı zamanda bir tane de savunmada, şimdi Metehan Baltacı ayrılacak, oraya 3. 4. stoper olacak seviyede bir tane oyuncu çekmen gerekiyor. Yani aslında ana kadroya bir tane direkt oynayacak, onun dışında da 4 tane yedek kulübesini

0: zenginleştirecek oyuncu alman gerekiyor. Bu hani atla deve değil, taraftarın isyanı aslında onların açısından baktığın zaman gayet haklılar. Çünkü diyorum ya, senin limit konusunda sıkıntın yok, Fenerbahçe'ye göre daha rahatsın, Beşiktaş'a göre daha rahatsın. Senin bütçe anlamında sıkıntı yok, senin gelirler anlamında sıkıntı yok. Sen 4 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ne gittin, her yıl Şampiyonlar Ligi'nden inanılmaz gelirler kasana koydun. Galatasaray taraftarına forma diyorsun, formayı alıyor. Kombine diyorsun, kombineyi alıyor. Loca diyorsun, milyon eurolar veriyorlar. Ya burada örneğini veriyorum dikkat çeksin diye. Galatasaray en son sattığı locayı 3 milyon euroya sattı. Ve bu parayı nakit olarak aldı, kasasına koydu. Yani inanılmaz rakamlar, can bunlar. Tüm bunlar yaşanırken Galatasaray taraftarı da doğal olarak diyor ki bizim plan programımız belli değil. Yani bunun dışında hareket ediliyor ya da çok da ağırdan alınıyor.
1: Peki şu
0: günü beklersem...
1: Şu olabilir mi abi, sözünü kesiyorum, özür dilerim. Şimdi İsmail Hoca'nın kulağına giden, Galatasaraylı yöneticilerin de kulağına gitmişti. İşte dedi ya, belki yabancı kuralı değişebilir, 12+2 olabilir dedi ki bu kuralın değişmesi için üst makamlara gittiklerini biliyoruz. Yani şu an onların önünde yüksek ihtimalle de değişecek. Acaba Galatasaray bunu bekliyor olabilir mi? Sonuçta İsmail Hoca biliyorsa Galatasaraylı yönetici de biliyordur. Beşiktaşlı, Trabzonlusu da biliyordur.
0: Ben bunu bir Galatasaray taraftarı olarak değil, gazeteci olarak söylüyorum abi. İsmail Kartal'ın federasyon başkanı İbrahim Hacı Osman olduyken bu beklenti içerisine girmesi gayet normal ve doğal. Onu söyleyeyim. Çünkü bu federasyon Galatasaray'ın karşısında olan 2026-27 sezonunda da Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Türkiye Futbol Federasyonu. Bunu söylerken diyorum ya sana, bir Galatasaraylı gazeteci ya da Galatasaray olarak söylemiyorum. Ben bunu objektif bir gazeteci olarak söylüyorum. Çünkü geçen sezon bu federasyonun yaptıkları ortada ve Galatasaray 4 sene üstte şampiyon oldu. Bu sene 5. şampiyonluk çok daha zor geçecek. Çünkü geçen sene bütün aleyhte kararları Galatasaray'la ilgili, lehte kararları Fenerbahçe'yle ilgili verdi. Normal şartlarda 30 Haziran'da federasyon resmi sitesinden bir açıklama yaptı ve dedi ki kardeşim 10+4 kuralı daha önceden belirlenmişti. Bütün kulüpler mütabakata varamadığı için biz bu kuralın değişmeyeceğini resmi olarak açıklıyoruz dedi. Ve Galatasaray 7 Temmuz'da sezonu açarken Kemal Burgaz, Metin Oktay tesislerinde Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldik. En azından ihtimal olabilir mi şeklinde sorular yönelttiğimizde, bu saatten sonra kural değişilmek istense bile biz karşısında duracağız demişlerdi. Ama dediğim gibi, yani ben bu federasyona güvenmiyorum. Bu federasyon Fenerbahçe istediği için bu kuralı değiştirebilir. Burada da Galatasaray yönetiminin dik durması gerekiyor. İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamadan hemen sonra yıldırım hızıyla bir açıklama yapması gerekiyordu. Yani ben emin olamıyorum diyorum ya sana. Kemal Burgaz tesislerinde evet biz bu kuralın değişmesini istemiyoruz demişlerdi. Ama bugün itibariyle bu kural değişirse Fenerbahçe istediği için, İsmail Kartal istediği için, çünkü daha büyük sıkıntıyı Fenerbahçe ve Beşiktaş yaşayacak. Onların bu kuralın değişmesini istemeleri gayet normal. Evet, Galatasaray da istemişti ama Galatasaray'ın istediği dönemde 5-6 tane kulüp çıkmış federasyona, biz bu kuralın devam etmesini istiyoruz demişti. Federasyon da doğal olarak bu kararı devam ettirmişti. Dediğim gibi, yani ben benim için sürpriz olmaz yabancı sayısıyla alakalı kural değişikliği yaşanırsa. Çünkü geçen sezon biliyorsun, yabancı hakemi herkes istedi. Sadece Fenerbahçe'nin istediği dönemde geldi. Onun dışında federasyon verdiği kararlarda Fenerbahçe lehine kararlar vermişti. Buna işte Yasin Kolu sayabiliriz, MHK'nin verdiği kararları sayabiliriz. Türkiye Futbol Federasyonu resmi Twitter hesabından Galatasaray'a hedef almasını sayabiliriz. Böyle bir sürü üst üste koyabileceğimiz konu var. Burada Galatasaray yönetiminin de dik durması gerekiyor. Zaten transfer konusunda Galatasaray taraftarı ciddi anlamda her gün neredeyse sosyal medyadan tepki gösteriyor. Düşün ya, dün Twitter'da tek çalışması vardı. Tek çalışmasının ana başlığı da Dursun Özbek istifaydı. İstifaya çağrılan başkan, 4 yıl üst üste Galatasaray'ı şampiyon yapan başkan, işte Osimhen'i, Icardi'yi, Sané'yi, bu oyuncuları transfer eden başkan, ama işte iletişim süreci maalesef kötü yönetildiği için süreç anlatılamadığı için maalesef Galatasaray taraftarı da bu tepkiyi sosyal medyadan gösteriyor.
1: Şunu soracağım Yakup abi, şimdi Lemine ile imza atıldı. Bu arada Yakup Çınar'la birlikteyiz. Avusturya kampından bizle beraber oluyor. Avusturya'da stüdyoda bizle beraber değil. Şimdi Lemine'nin kalmasıyla bu Can Uzun transferi yüksek ihtimal böyle zorunlu gibi bir hal aldı. Şimdi U23 kontenjanı için şu an Yelert'i saymazsa Galatasaray elinde işte bir de Kazım Can var. Ama Kazım Can'ın durumu biraz farklı işte. Makedonya formasını giydikten sonraki transfer tescil döneminde yabancı
0: yok abi,
1: olabilir.
0: Giymez.
1: Ola ki mesela. Yani bu Eylül-Ekim gibi Uluslar Ligi'nde oynarsa ilk yarı Kazım Can'ı yerli olarak kullanırsın mesela. Giymez mi diyorsun?
0: Ya büyük ihtimal sana şöyle söyleyeyim. Yani düzenli oynayabileceği bir takıma bence yine kiralık gidecek. Çünkü Galatasaray'ın elinde şu anda, yani ben olsam göndermem. Sezon içerisinde mutlaka ihtiyaç duyulacak bir oyuncu. Ki yabancı kuralı değişmişken, yerliye bu kadar ihtiyaç varken, bir de Kazımcan bana göre İsmail Jakobs'tan da, ondan sonra Eren Elmalı'dan da çok daha iyi orta yapıyor. Potansiyeli inanılmaz bir oyuncu. İlk Ümraniye Spor maçının da yıldızlarından bir tanesi. Güzel de bir gol atmıştı. Ama ben hani düzenli oynayabileceği bir takıma kiralık gideceğini düşünüyorum. Kontenjan konusunda da Galatasaray'ın elinde şu anda iki tane oyuncu var. Bir tanesi Renato Niega, diğeri de Lezzi Ugocukwu.
1: Evet, transferleri de geçeceğim ama geçmeden dinleyenimiz şöyle bir şey yazmış. Şimdi İsmail Bey bu açıklamayı yaptı diyor, İsmail Kartal, kural değişebilir açıklamasını. Okan Buruk bu açıklamayı yapsaydı, yapı var vesaire diye ortalık ayağa kalkmaz mıydı ki bu kural değişirse Galatasaraylılar ne demeli diye bir soru sormuş sana.
0: Abi yani Galatasaray ne demeli değil, Galatasaray bu kuralın değişmemesi için karşısında durmalı. Yani federasyon sadece Fenerbahçe istediği için bu kuralı değiştirmemeli. Eğer taviz verirseniz sezon boyunca sizden çok daha fazlasını isteyecekler. Ama Galatasaray sadece yönetimiyle değil, taraftarıyla, hocasıyla, Fenerbahçe'nin istediği bu değişikliği mutlaka ve mutlaka karşısında durmalı. Ama bunu sosyal medyadan birçok Galatasaraylı tepkiyle dile getirirken Galatasaray tarafı hala sessiz. Cihan, şunu söylüyorum ya, hani 1481 diyoruz, Galatasaray Lisesi diyoruz, iletişim diyoruz. Abi Türkiye'nin en iyi iletişim fakültesi Galatasaray Üniversitesi'nde. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan bir öğrenci Fransızca, İngilizce, işte Almanca, 3 dil bilerek mezun oluyor. Ülkeyi yönetiyorlar, dünyayı yönetiyorlar. Dünyanın en iyi üniversitelerine giriyorlar. Ama Galatasaray'ın, ki Dursun Özbek de bir liseli, lise mezunu, Galatasaray Lisesi mezunu, ki lisesinde de birçok isim var ama abi biz Galatasaray iletişimden sorumlu yöneticinin kim olduğunu şu anda bilmiyoruz. Ben sesini dahi duymadım. Yani evet bahsediliyor ama bu konuyla alakalı net bir şey yok. Sezon başlayacak, daha Galatasaray muhabirleriyle bir çay içmişlikleri yok. Yarın öbür gün diyorum ya sana, son 5 yılın, yani son 4 yıl Galatasaray adına zorlu geçti ama bu yıl çok daha zorlu geçecek. Ben Galatasaray'ı içeride dışarıda takip eden, bütün maçlarına giden biri olarak söylüyorum. Gittiğimiz geçen sezonki deplasmanlarda Galatasaray'a inanılmaz muameleler yapıldı. Galatasaray taraftarı hor görüldü. Yani şunu söyleyeyim, bu Beşiktaş ya da Fenerbahçe'de olsaydı bu şekilde olurdu. Çünkü kimse sizin 5 yıl üst üste şampiyon olmanızı istemiyor. Ama bu kadar eliniz güçlüyken, gelirleriniz bu kadar artmışken bu iletişim sürecini de doğru yönetmeniz gerekiyor. En büyük eksiklik şu anda Galatasaray'da bu.
1: Evet, o zaman geçebiliriz transferlere. Fernandes, Leo, Bremer, Davinson, Can Uzun, herhalde Bremer askıya alındı. Öyle konuşuluyor ama şu an en yakın isim Bruno mudur abi? Galatasaray kimi bekletiyor veya kim için bekliyor diğer transferleri?
0: Bir şey diyeceğim, şöyle yapalım istersen, savunmadan başlayalım. Olur. Bu arada mesajlarıyla bizi dinleyenler de, bugün programımız 2 saat olmayacak, biraz daha kısa olacak. Özellikle isim özelinde benim bahsetmediğim ya da senin bana sormadığın ama onların merak ettiği isimler varsa mesaj olarak göndersinler. Ben en azından süreci anlatmaya çalışayım. İşin savunma kısmından başlayayım.
1: Evet, bu arada Ponomarenko da olmuyor. Bitti o da. Kiev'le anlaşmasını sağladı. Onu da söylemiş olalım. Sana bırakayım sözü.
0: Evet. Şöyle işin savunma tarafından başlayalım. Galatasaray'da Okan Buruk'la son verdiği röportajda zaten dile getirmişti. Galatasaray toplamda 4 tane transfer yapacak. Bunların 3'ü hücuma, bir tanesi savunmaya. Ama ben bu 4 transfer dışında ekstra bir tane de fırsat transferi mutlaka, yani Galatasaray'da bir söz var, transfer bitti demeden bitmez Galatasaray. Mutlaka bir fırsat transferi de kollayacağını düşünüyorum. Sezonu böyle çileksiz tamamlamayacaktır Galatasaray. Böyle bir tane, ya ben toplamda 5 transfer bekliyorum. Bir tanesi fırsat olmak üzere. Bir oyuncu savunmaya transfer edilecek ama bu Davinson Sanchez'in ayrılmayacağı senaryoda geçerli. Şimdi Davinson Sanchez'le ilgili menajer George Gardi Como'dan yaklaşık 25 milyon euro bonuslar dahil bir teklif getirdi Galatasaray'a. Ama Galatasaray şu anda bu oyuncuyu göndermeye sıcak bakmıyor. Aslında Bremer, Juventus'ta forma giyiyor. Brezilyalı oyuncu. İyi bir savunma oyuncusu ama Juventus gözden çıkarmayı düşünüyor. Galatasaray'ın gündemine geldi. Onun dışında yine Lucchini İtalya Ligi'nde forma giyiyor. Geçmiş yıllarda da Kolombiyalı oyuncu. Davinson Sanchez'in bir takımdan partneri. Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden yine bir tanesi. Bu oyuncuların tekrar dile getirilmesine, yüksek sesle konuşulmasının sebebi Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimali. Yani Galatasaray şu an için Davinson Sanchez'in ayrılığına sıcak bakmıyor. Ki şunu da biliyorum ki Davinson Sanchez de gitmek istiyor Cihan. Oradaki kritik nokta bu. İşte yarın kampa katılmasını bekliyorum. Eğer ekstra izni yoksa gelip Galatasaray yönetimi ve hocayla bir görüşme gerçekleştirecek. Davinson Sanchez'in ayrılması ihtimaline karşı Bremer ve Lucumi gibi oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Bir dönem Van Dijk ismini konuşmuştuk ama şu anda onunla alakalı net bir girişim söz konusu değil. Ama Davinson Sanchez ayrılırsa oraya işte tartışılmayacak bir oyuncu ile Galatasaray transfer etmeyi planlıyor. Benim şahsi fikriyatım, hani Davinson Sanchez ayrılırsa benim için sürpriz olmaz. Çünkü Galatasaray'da 6 milyon euro kazanıyor. Como hemen hemen o maaşa yakın bir rakam öneriyor. Galatasaray 30-35 seviyelerinde bonservis beklentisi vardı. 25'e kadar çıktı ben. Sadece Como değil, İspanya Ligi'nden, Arabistan Ligi'nden, işte Arabistan'dan astronomik bir teklif gelirse o zaman Davinson'u hiç tutamayacaksınız elinde. Ama Galatasaray'da en yüksek bonservisle bırakmaya çalışacak oyuncu. İşin savunma tarafı bu şekilde. Onun dışında ben hani Singo'ya ilgi olduğuna dair haberler çıkıyor. Inter istiyor. Salah yine Avrupa'da en çok istenilen oyunculardan bir tanesi. Ama hani işin savunma tarafında ayrılık beklemiyorum. Kazımcan oynayacağı bir takıma kiralık giderse ona şaşırmam. Onun dışında Jakobs, Eren Elmalı sol tarafta, sağ tarafta Salah ve Singo ikilisi devam edecek. Arda Ünye'ye çok fazla Avrupa'dan teklif var. Yani Avrupa'da gibi çok kulüp potansiyelinin farkında. Ama Okan Hoca takım içerisinde en çok güvendiği genç oyuncu. Hatta bu sezon ciddi anlamda şans vermeyi düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Hatta şunu söyleyeyim. Geçen başka bir yayında da dile getirmiştim. Arda Ünya yeni sezonda 11 oyuncularından bir tanesi olursa ilerleyen dönemlerde ben şaşırmam. Okan Hoca onun potansiyeline ve performansına güveniyor ve bu şansı gerçekten bu senede vermeyi düşünüyor. Arda Ünyay konusu bu şekilde. Geçiyoruz orta sahaya. Orta sahada Lemina'nın, sen de söyledin, sözleşmesi uzatıldı 2 yıllık. Onun dışında Lezio Gocuk bu transferi yapıldı. Gabriel Sara eğer Galatasaray'da devam ederse, ki devam edecek gibi gözüküyor. Aslında Aston Villa, West Ham'ın ilgisi var ama Galatasaray'ın buradaki beklentisi 30 milyon euro seviyelerinde. Öyle bir teklif gelirse Galatasaray oraya tartışılmayacak bir oyuncu transfer etmeyi düşünüyor. Ki işte Kamavinga ismi konuşuldu. Yine Manchester City'deki Reinders ismi konuşuldu. Hollandalı futbolcu. Bu tarz isimler eğer Gabriel Sara ayrılırsa gündeme gelebilir. Bunlar ihtimaller. Geçelim gerçeklere. Galatasaray'ın önceliği şu anda transfer komitesiyle konuştuğumuz zaman da direkt 10 numara transferi Cihan. Bruno Fernandes'le ilgili şöyle bir sıkıntı var. Evet, şu anda Galatasaray medyası bu ismi çok yüksek sesle dile getiriyor. Ben de söylüyordum ama dün akşam aldığım bilgi itibariyle şunu net olarak söyleyebilirim. Manchester United oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ayrıca net olarak oyuncunun 1 yıl sözleşmesi var Manchester United'da. Artı 1 yıl opsiyon var. ve Manchester United bu oyuncunun sözleşmesine 60 milyon euroya serbest kalır maddesi koymuş durumda. Yani kapısını çalan kulüplere 60 milyon eurodan aşağı vermeyiz diyor. Bir yıl sözleşmesi kalmış 32 yaşındaki oyuncu için de Galatasaray'ın kalkıp 60 milyon euro ödeme ihtimali söz konusu değil ki, bu oyuncunun maaş beklentisi de 20 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray'ın masasından böyle yavaştan uzaklaşan isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Muhtemelen bugünden sonra da hani yavaş yavaş böyle Bruno Fernandes ismi Galatasaray'ın gündeminden çıkabilir. Evet, Galatasaray bu ihtimali kovalıyor, bu ihtimali zorluyor ama dediğim gibi dün itibariyle aldığım bilgi, bu oyuncunun sözleşmesinde 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Galatasaray kesinlikle bu rakamı ödeme ihtimali söz konusu dahi değil. Şimdi peki 10 numaraya kimi alacak? Can Uzun konusunda Frankfurt tarafıyla görüşmeler devam ediyor ama orada da Frankfurt aynı şekilde 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. 50'ye kadar düştü. Daha da altına düşmeyi düşünmüyorlar. Son günlerde yine geçen hafta dile getirmeye başlamıştım. Brahim Diaz, Real Madrid oyuncusu, Mourinho geldi. Geçen sezon zaten 11'de gözden düşmüştü. Galatasaray kulübü ve oyuncunun babası aynı zamanda menajeriyle iletişime geçmeye başladı. Oyuncunun şartlarını sordular. Oyuncu İtalya Ligi'nden çok fazla takım istiyor Cihan. Çünkü şöyle söyleyeyim, Milan'da forma giydiği dönemde orada iyi bir iz bıraktı. Milan şampiyon oldu ve Brahim Diaz çok çok iyi performans ortaya koymuştu. Zaten kariyerinde baktığın zaman City, Real Madrid ve Milan'da oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, son dönemde hani böyle hani maç kurtaran, maç alan oyuncu profiline yakın değil ama hani o çıkışı gerçekleştirebileceği bir kulüpte oynarsa tabii ki yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem sağ kanatta hem 10 numara mevkisinde oynayabilen bir oyuncu. Çok fazla talibi var. Real Madrid'deki geleceğini, netleşmesini bekliyor. Mourinho tarafı çok yeni sezonda devam etmek istemiyor. Oradaki avantaj da işte bir yıl sözleşmesi var. Bir yıl sözleşmesi olmasına rağmen ilk aşamada menajerler Galatasaray'a 25 milyon euroya ayrılabileceğini söylemişti ama son gelen bilgiler bu rakamın 35 milyon euroya çıktığı yönünde. Yani bir yıl sözleşmesi kalmış Brahim Diaz için 35 milyon euro istiyor Real Madrid tarafı. O da problem değil ama oyuncu kendi geleceğiyle ilgili kararı henüz vermiş değil. Diğer teklifleri de, gelen teklifleri de görmek istiyor. Galatasaray şu anda Brahim Diaz konusuna odaklanmış durumda. Onun dışında da
1: Brahim Diaz, Brahim Diaz'ın da Afrika Uluslar Ligi'nde attığı penaltıyı biliyorsun ya, ülkesinde yakmıştı. Yani orada Panenka falan vurmuştu böyle. Hani böyle nasıl ki futbolda her yıl hani en muhteşem golü atan ödül veriyorlar ya abi. Hani o yılda herhalde. Yani
0: spektaküler bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet tabii tabii. Yani tek bir pozisyonla yargılayamayız tabii. Aklıma geldi yani, diye söyledim. Hı-hı.
0: Evet, şey, Maradona da penaltı kaçırıyor. Messi de kaçırdı abi Dünya Kupası'nda.
1: Tabii. Tabii.
0: O orayla kıyaslamamak lazım ama ben şunu biliyorum ki hani Okan Hoca Brahim Diaz'ı net olarak takımında görmek istiyor. Bu transfere onay vermiş durumda. Bu anlamda dediğim gibi oyuncunun menajeri ve babasıyla şu anda Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Ama dediğim gibi yine kolay bir transfer değil. Bir de Paraguay milli takımında dikkatimizi çeken Enciso ismi vardı. O da Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan bir tanesi. Evet, biraz düşük profil gibi gözüküyor ama onun için de kulübü bu arada kontenjana giriyor. Yani Galatasaray Enciso ya da Can Uzun tarzında bir 10 numaracı ya da işte yardımcı forvet rolünde bir oyuncu alırsa bu kez kontenjanı orta sahadan ya da kanat oyuncusundan yana kullanma ihtimali söz konusu olabilir. Dediğim gibi şu anda ön plana çıkan oyuncu Brahim Diaz ama Bruno Fernandes ihtimali kovalanıyor. Can Uzun tarafında görüşmeler devam ediyor. Enciso da Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi. Daha transfer dönemi çok dinamik. Hani bir fırsat doğar, başka bir şey olur, oraya başka bir oyuncu gelebilir. Ama dediğim gibi transfer çalışmaları şu anda bu dört oyuncu üzerinden gidiyor. Az önce bahsettim. Yani eğer Can Uzun ya da Enciso olursa hani Galatasaray o hakkını, kontenjan hakkını kanattan yana da kullanabilir. Biliyorsun iki gündür konuşulan bir isim var, Rafael Leao. Yine Phil Foden, az önce söyledim yine. Gardiner

0: Galatasaray'a önerdiği isimlerden bir tanesi. O zaman Galatasaray hani Rafael Leao ayarında bir oyuncu kadrosuna katabilir. Yine Gardi'nin Galatasaray'a önerdiği, Fenerbahçe'nin de şu anda ilgi duyduğu 10 milyon euro maaş beklentisi olan ama Milan'ın da en az 50 milyon euro satın alma opsiyonu sözleşmesine dahil etmeye çalıştı. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi 10 numarayı da tamamladık. Forvet bölgesi için neler yaşanıyor? Bu arada Ponomarenko'nun sözleşmesini uzatması ayrılmayacağı anlama gelmiyor. Onu söyleyelim. Yani Dinamo Kiev'in bu oyuncu için 25 milyon euro beklentisi var. O parayı veren ya da zorunlu satın alma opsiyonu 25 milyon euro seviyelerinde yapan kulübe oyuncuyu vermeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın burada teklifi 15 milyon euro seviyelerindeydi. 20 küsür milyon euro teklifi olmuştu ama zorunlu satın alma opsiyonu olmayacak şekildeydi. Dinamo Kiev de bunu kabul etmemişti. Bir de oyuncunun Ukrayna Ligi'ndeki bir sezonluk performansına Galatasaray kalktığında 30 milyon euro yatırım yapmak istemiyor. Burası için de hala alternatif isimler var. Görüşülen isimler var.
1: Demek ki oyuncuyla da görüşülmemiş demek ki Yakup abi. Yani oyuncuyla görüşülse imzayı atmaz. Evet, Kiev oyuncuyu ucuza kapatmamak için sözleşmeyi yenilemiş. Öyle bir durum yaşanmış.
0: Şöyle söyleyeyim. İlk başta oyuncuyla görüşmen gerekiyor. Çünkü oyuncu eğer ikna olmayacaksa ya da gelmek istemiyorsa kulüple görüşmenin hiçbir esprisi yok. Çünkü kulüp tarafı pazarlık süreci, anladın mı? Bence oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyordu. Bu arada hani iyi performans gösterdiği için Ukrayna pazarı, çok fazla oyuncu yok ama çok fazla menajer var. 4-5 menajer üzerinden Galatasaray'a farklı farklı böyle formüllerle önerilmişti. Galatasaray tarafı oyuncu konusunda şüpheleri yoktu ama dediğim gibi en azından Ukrayna Ligi'nde de bir sezonda parlamış oyuncuya 25-30 milyon euro ödemek istemediler. Avrupa'da bazı kıstaslar var. Mesela Türkiye Ligi'nden de artık şöyle söyleyeyim sana, gol kralı olan oyuncuya Avrupa'dan kimse kalkıp 25-30 milyon euro ödemek istemiyor. Hatırlarsan Sörloth Trabzon'da çok iyi performans göstermişti. Sonra gittiğinde 2 sezon ortalarda yoktu. Yani birkaç tane öyle oyuncu kötü performans gösterince Avrupa'ya transfer olduktan sonra Türkiye'deki forvetlerle alakalı bir ön yargı oluşmuştu. Ukrayna Ligi de öyle, 2 tane takım var, bir Shakhtar, bir Dinamo Kiev ve diğer takımlar bütçesi düşük takımlar ve hani çok kolay savunmalara karşı bu kadar gol atması bazen insanları yanıltabiliyor, performans insanları yanıltabiliyor ki Chelsea hatırlarsan Modric'i kadrosuna katmıştı 80 milyon euroya ve oyuncu Premier Lig'de neredeyse performans gösteremedi. Dediğim gibi yani özetle Galatasaray Avrupa kamp dönemi de başlıyor. Buraya da hala 10 numaraya da forvet transferini yetiştiremedi. Taraftarda büyük beklenti var. Şu anda transfer görüşmeleri Galatasaray'da devam ediyor ama bu Galatasaray taraftarının ciddi anlamda sabrını da taşırmış durumda.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Abi, dinleyenlerimizin çok sayıda mesajı var. Biraz onlara göz atalım istersen. Yazmışlar kıymet verip. Phil Foden'ı unut diyor. Sözleşme imzaladı. Unutun o işi demiş Erkan.
0: Abi şöyle söyleyeyim, işte bazı için Phil Foden'ı Galatasaray'ın bonservisiyle alma ihtimali yok zaten. Şimdi Galatasaray şöyle söyleyeyim. Kaleci Cankat Yılmaz. Bir yıl sözleşmesi var. Şimdi bu oyuncuyu kiralık olarak gönderecek. Gönderirken sözleşmesini uzatması gerekiyor Cihan. Yani Phil Foden'ın durumu da öyle. Yani Phil Foden Manchester City ile sözleşme uzattı. Manchester en azından diyor ki ben bu oyuncuyu kiralık satın alma opsiyonuyla göndereyim. Bazı şartlara bağlayayım ki giderse ben de para kazanayım. Oyuncunun da değeri düşmemiş olsun. Hani direkt sözleşme uzattı, Galatasaray'a vermek istemiyor gibi bir yaklaşım söz konusu değil yani.
1: Evet, yani doğru söylüyorsun. 21 yaşında 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu da Manchester City öyle kolay kolay bırakmaz.
0: Yani
1: ne demiş Phil Foden, tam bir şütör demiş. Erkan Kambur Sarıyer'den selamlarını iletmiş. Leao gelirse diyor ikinci Zaha olur. Umarım Leao gelmez. Noelang geri dönecek mi diye bir soru var.
0: Yok, yani şu anda kontenjan konusunda Galatasaray'ın eli rahat değil. Noelang dönmek istiyor. Galatasaray'da geçen sezonki performansından memnundu ama yani bir kez daha kiralanması şu an için söz konusu değil.
1: Yakup abi, Salzburg'a yakınım. Eğer istersen seni Linz'e götürebilirim demiş. Orada aile restoranımız var diyor. Çocuklarım ve ben fanatik Galatasaraylıyız. Havalimanında Galatasaray'ı bekleyeceğiz demiş. Numarasını bırakmış sana. Ne güzel insanlar var.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten,
0: sağ olsun.
1: Gerçekten.
0: Ya havalimanına karşılamaya yani büyük ihtimal gideceğiz. Orada denk gelirsek zaten selamlaşırız. Yani bir sıkıntımız yok. Arabamız var. Kalacağımız yer var. Çok teşekkür
1: Teşekkürler. Galatasaray'ın orta sahasının atletik ve fiziksel açıdan güçlendirilmesi gerekiyor demiş. Geçen sene geçiş oyununda bunun sıkıntısını çok yaşadık. Torreira haricinde topu kazanma konusunda biraz gecikiyoruz. Bununla ilgili bir transfer yapılması lazım ve yapıldı. Ama o bölgeyi biraz daha yedeklemek gerekir diye düşünüyorum. Yoksa tüm kulvarlardaki maç sayısına bakacak olursak bence zorlanacağız demiş.
0: %100 katılıyorum. Vural. Çünkü şöyle, yani orta sahaya seviye atlatacak bir oyuncu almanız gerekiyordu. Şimdi Lezio Gojuk bu. Mario Lemina'nın önünde mi? Bence değil. Torreira'nın önünde mi? Bence değil. Ama Galatasaray 30 milyon euro yatırım yaptı. Evet, geleceğe dönük bir transfer, beklentilerin olduğu bir isim. Tüm kategorilerde 20 maça çıkarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama hani Galatasaray'ın orta sahasına sınıf atlatacak bir oyuncu değil. Galatasaray'ın işte bu kontenjan olayı olmasaydı, ya da şöyle söyleyeyim, ben Galatasaray'ın futbol aklı olsaydım, şimdi Galatasaray'da tabii ki hani biz böyle atıp tutuyoruz, Lemina ile sözleşme uzatmazdım mesela. Yani oraya çok daha fark yaratabilecek bir oyuncu olabilir. Çünkü dediğim gibi Lezio Gojuk bu, baby Lemina diyoruz. Şimdi sen 2 yıl Lemina ile sözleşme uzattın. Lemina yarın bugün oynamadığı zaman hani sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu. Bunları düşünmek lazım. Ama atıyorum mesela Kamavinga tarzı bir oyuncu aldığın zaman yedek oyuncu mecburen bekleyecek. Yani senin onu kesmen için daha iyi performans ortaya koyman lazım ki böyle bir ihtimal çok söz konusu değil. Ve böyle bir oyuncu Galatasaray orta sahasına Şampiyonlar Ligi'nde özellikle seviye atlatırdı.
1: Evet, İbrahim Tatlılık demiş ki şimdi çok övülen Galatasaray scout ekibi Paraguay bizimle maç yapmasa ensi sonunun farkında olmayacak mıydı? Geldiğimiz nokta bu mudur diye bir soru sormuş.
0: Ya ben şuna da katılmıyorum abi. Yani Trabzon evet scout transferleri yaptı ama mesela Enciso bir scout transferi değil abi. Enciso artık 30 milyon. Cihan, ben kime scout transferi derim biliyor musun? Örnek vereyim şimdi. Olayı öyleydi. Ya da işte Renato Niega öyle bir transfer. Sasha Boy mesela 1.2 milyon euro. Gerçi o dönem menajer Alex Markaroğlu Galatasaray'a önermişti. Galatasaray scout ekibi onay verdikten sonra Fatih Terim'in transferin gerçekleşmesini istemişti ama kalkıp da ben 30 milyon euroluk oyuncuya scout transferi demem abi. 3 milyon euroya, 5 milyon euroya bulacaktım. Mesela Galatasaray Mijat forması giyen Frank Kulino'yu istedi. Ganalı oyuncu. Geçen sezon Mijat'ta inanılmaz bir sezon geçirdi. 25'in üzerinde gol attı. Adamların beklentisi 30 milyon euro. Ama 2 sezon önce oyuncu bedelsiz olarak kadrolarına katmışlar. Sen böyle bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrolarına kat, ben o zaman derim ki scout transferi. Ama işte Enciso, onun dışında Lezio Gojuk bu. Bunlar scout transferi değil abi.
1: Evet, bu arada az önce Filenin Sultanları'nın maçı da bitti Kanada'yla. Yenel'de oynuyorlardı Milletler Ligi'nde. Kanada 3-1 mağlup etti Filin. Evet, yarı finale çıktı, tebrik edelim. Filenin Sultanları'nı da az önce biten karşılaşmada bir son dakika gelişmesi olarak. Her oyuna girdiğinde maçı kapattım demiş. Kim için söylüyor bunu? Çünkü biliyordum maç gidecek. Ha, şey için söylüyor. Arda Ünye için söylüyor. Abi Ayva'yı yedik. İlk 11 diyorsun. Her oyuna girdiğinde maçı kapatıyordum. İnşallah satar ve kurtuluruz demiş.
0: Mesela bu bir ön yargı biliyor musun? Yani Okan Hoca geçen sezon evet Şampiyonlar Ligi ve Fenerbahçe derbisinde mecburiyetten Arda'yı oynatmak durumunda kaldı. Ama aslında sezon başından itibaren planlı olarak oynamaya başlasaydı Arda Güler şu an çok farklı noktada olabilirdi. Okan Hoca'nın söylemini burada söyleyeyim. Yine özel bir bilgi. Okan Hoca şu anda hani Arda Ünyay, Ozan Kabak da bu yaştayken bu kadar Ozan Kabak potansiyelli değildi. Yani Arda Ünyay daha potansiyelli bir oyuncu diyor. Biz bilmiyoruz abi. Avrupa'da işte La Liga'da iki tane takım, İtalya'da bir tane takım, işte bir iki tane, Almanya Bundesliga'da bir iki tane takım şu anki performansıyla daha hiç oynamadan bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Yani diyorum ya sana, sadece geçen sezonki performansına bakıp ön yargıyla yaklaşmak

0: Galatasaray'la ilişkileri iyi olduğu için Arda'yı Galatasaray'a getirmişti.
1: Evet, Selim Sarı scout ekibine kızmış, yıllardır ekipte demiş. İsmini vermeyeyim ama yani bir isim söylemiş, kulüpte ne iş yapar diyor. Şimdi çok da hedef göstermek iyi olmaz Selim Sarı.
0: Abi hedef göstermek
1: gibi. Şeyi sormuş ya, ben söyleyeyim. Emre Utkucan diyor yani scout ekibine ne yapıyor
0: evet,
1: demiş.
0: Evet, ben de söyleyeceğim. Hmm. Abi Galatasaray'ın şu anki, ya Okan Hoca kendisi söyledi, ben genç oyuncu yetiştiremem dedi. Okan Hoca sezon başlasın 3 hafta kötü gitsin, Okan Buruk istifa diyecek Galatasaray taraftarı. Okan Hoca'nın genç oyuncu oynatma şansı yok. O yüzden ne diyor? U19'la Süper Lig arasında geçiş ligi olması gerekiyor. Bunu 100 kere anlattık. İspanya'da var, Hollanda'da var, Portekiz'de var, birçok İspanya'da var, birçok yerde var bu. Senin kalkıp da ben sana söyleyeyim işte. Abi birkaç yayındır bahsediyorum. Geçen Ümraniye maçında hat-trick. Arda Tagay diye bir oyuncu var Galatasaray'ın. 2009 doğumlu. 17 yaşında. Daha 16'dan 17'ye yeni girdi. Şimdi bu adam 2 sene sonra Barış Alper Yılmaz seviyesine gelebilecek bir oyuncu. Ama süre alması lazım. Süre almazsa nasıl gelecek abi? Şimdi Arda Tagay'ın Barış Alper Yılmaz'ı kesmesi lazım. Ya da işte Sané'yi kesmesi lazım. Okan Hoca'nın sence Sané'yi ya da Barış'ı kesip oyuncuyu oynatma ihtimali var mı? Bizi dinleyenler şöyle bir defterin ofisteyse bir kenara yazsın abi. Arda Tagay.
1: Ya bu çocuğu ben şeyde izledim abi. 2 yıl önce Fenerbahçe U17 maçı vardı. Galatasaray Fenerbahçe U17'yi 8-1 yenmişti. Orada gerçekten çok iyi oynamıştı. Ama dedim hani belki üst klasmanlara gelince acaba bu çocuğu ısırırlar mı, yerler mi? Evet, tekniği çok iyi ama fiziğini geliştirebilir mi diye düşündüm. Ama son dönemde hiç izlemedim. Sen baktın mı bilmiyorum son dönemlerine.
0: Yo, ben izledim canım. O 19 maçlarını son dönemde izledim. Bu oyuncu çapraz bağ ameliyatı yaşamıştı. Sonrasında ki Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta onun önünde görülüyordu. Babası Hakan Balta olmasa belki de önünde görülmeyecekti. Ama inanılmaz yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Son dönemde oynamaya başladı ki Okan Hoca da altyapıdaki hocaların önerisiyle A takım kadrosunu aldı. Ve hazırlık maçında, son Ümraniye maçında da süre verdi. Avusturya kampına gelirse de bu hazırlık maçlarında süre alacağını ve fark yaratıcı. Ya sadece o değil mesela, ben şunu söyleyeyim sana. Ali Turab Bülbül inanılmaz iyi bir sağ bek. Berat Duş inanılmaz iyi bir kanat oyuncusu. Ama bu oyuncuların birer sene daha böyle en kötü birincilik seviyesindeki takımlarda mücadele etmesi gerekiyor. Çarpışması gerekiyor. Arsenal bunu yapıyor. Manchester United, Barcelona bunu yapıyor.
1: Kim çok düzgün bir şey söylemiş dinleyenimiz. Bence de mantıklı soru sormuş. Belki diyor scout ekibi isim veriyor ama yönetim yanaşmıyor diyor. Bunu söyleyince hemen aklıma Necati Ateş'in hikayesi geldi. İşte Haaland'ı izlemeye gitmişler, hatırlıyor musun?
0: Doğru.
1: Belki de yönetim diyor ki tamam kardeşim, siz isimleri verin, biz yanaşmıyoruz da diyebilirler. Hani ekibe kızıyoruz ama. Okan Buruk genç oyuncu yetiştiremem diyorsa neden 4 genç yabancı alınıyor diye bir soru var. Yakup Çınar'la da bağlantımız herhalde biraz böyle sıkıntıya uğradı. Tekrar bir arayalım, zaten kendisiyle böyle 45 dakika gibi bir süre zarfında birlikte olacaktık ama en azından böyle şöyle bir denememizi yapalım. Evet, bir sesin kesildi abi ama zaten bir 3-4 dakikamız kalmıştı. Böyle pat diye yüzüne kapatmış gibi olmamak adına tekrar.
0: Yok, kesildi.
1: Bu scout ekibiyle ilgili bir soru sormuştu dostumuz. Onu cevaplıyordun sanırım.
0: Ya yok, haklı, söylediğinde haklı. Çünkü scout ekibinin önerdiği her oyuncuyu alamıyorsunuz abi. İşte hatırla, Necati Ateş 5 yıldır bahsediyor abi. Haaland'ı gittik izledik, 10 milyon euro beklentileri vardı. O yaştaki Haaland'a kimse bu parayı vermek istemiyordu o dönemde.
1: Peki Yakup abi, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
0: Can, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Önümüzdeki hafta inşallah stüdyoda yine beraber olacağız.
1: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, Yakup Çınar'ı da uğurlamış olduk. Tekrar aradıktan sonra sesi böyle biraz daha farklı bir noktadan geldiği için acaba mı deyip ben de biraz kendisini rahat bırakmak istedim. Abi Davinson Sanchez giderse yanarız demiş. Ya bence de yani son seneki performansı düşüşe geçmiş olsa da yani Dünya Kupası'nda oldukça iyi bir grafik çizdi Davinson.

Yani böyle oturmuş bir stoper tandemini bozmak, elindekinden daha iyisini transfer etsen bile bazen böyle olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Yani Abdülkerim Bardakçı işte, evet ağır diyenler var, beli dönmüyor diyenler var ama sonuçta iyi bir uyum yakaladılar. O yüzden hani bu biraz bir tık kafam karışık benim. Hem böyle Dünya Kupası'ndaki performansını gördükten sonra hem de böyle Galatasaray yönetiminin transfer konusundaki yavaşlığına şahit olduktan sonra fikrim bir tek netleşti. Bence patronun kesinlikle takımda kalması gerekiyor, Galatasaray'a göndermek gibi bir hata yapmamalı diye düşünüyorum. Dün Emin Bayram'ı izlediniz mi Başakşehir maçında? Kaçan balık büyük oldu Cihan. Bu adamı tutamadılar vallahi takımda demiş. Denediler. Yani o dönemde çok uğraştılar aslında. Galatasaray altyapısında da Galatasaray'a çok hizmetleri olmuş bir oyuncuydu. Neden bedava Avrupa'ya gitti onu da çok iyi anlayamadım aslında. Sonra neden Başakşehir'e geldi oradan onu daha hiç anlamadım. İlginç ilginç şeyler yapabiliyoruz. Bazen kendi oyuncularımızın kıymetini çok fazla bilemiyoruz. Yedek kalmak istemiyordu. Ben o sorunu yaşadığını biliyorum. Ya beni bırakın, ben yedek kalmayacağım, ben futbol oynamak istiyorum demişti. Aslında forma şansı bulduğu zamanlarda da iyi bir performans vermişti yani. Yani şimdi Arda Dünya'yı falan konuşuyoruz ya. Bence ondan falan iyi performans vermişti oynarken. Ya bakalım Başakşehir'de neler yapacak Ömer. Bolu'dan Vedat, madem geçiş ligi lazım Galatasaray ikincilikten bir takım satın alsın ve Süper Lig'e çıkmamak şartıyla iyi olabilecek yerli oyuncuları orada oynatsın, iyi yayınlar demiş. Ya işte geçiş ligi rezerv ligdi, onu da çok fazla sürdüremediler. Ramazan yazmış, abi Muhammed Salah'la Galatasaray'da ilgileniyormuş diyor. Beşiktaş'a gelir mi, iyi yayınlar. Yok, Galatasaray'ın bir ilgisi yok. Yani Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu ve divan kurulu üyesi olan ismi şimdi aklıma gelmedi. Bir isim vardı. O mesela dedi ki hiç merak etmeyin Salah dedi. Beşiktaş'ta dedi hiçbir problem, bir sıkıntı yok dedi. Sultan Gazi'de bir yer var ya, spor lisesi falan, onun da sahibi, onun kurucusu hatta. İsmini hatırlayanlar bana yazar sevinirim. O gelecek merak etmeyin dedi, hiç dert etme yani Salah Beşiktaş'ta. Böyle 2,5 milyon 3,5 milyon falan o komisyonları dert edecek durumda değiller. Bir de bu kadar ayyuka çıkınca mecburen almak durumunda kalacaklar. Yakup Hoca Arda'dan övgüyle bahsetti ama kendisine maşallah dediği 40 gün yaşamıyor demiş. Ya bu çocuk aslında kötü bir çocuk değil ya. Biraz bağımsız yani, evet. Gerçekten de işte giriyor Galatasaray öndeyken bir anda geriye düşüyor. Maç berabere bu çocuk giriyor, Galatasaray gol yiyor falan. Biraz ilginç. Ya aslında evet, biz Galatasaray altyapısı falan diye konuşuyoruz ama biraz aslında tam olarak Galatasaray altyapısı değil. Ankara Gücü'nden Galatasaray altyapısına geldi diye biliyorum. Yani o yüzden böyle çok torpil falan yok onunla alakalı olarak. Var, çocukta kumaş var. Ama nedense bir uğursuzluk da var ya. Ama öğrenir, ne olacak? Yani Bülent abi de savunma yapmayı 30 yaşında öğrendi, Bülent Korkmaz. Şimdi bir yerlerde duyuyorsa kızıyordur. Ne, 30 yaşında mı? Yani biz kupayı alırken kaç yaşındaydık oğlum falan diye. Yani şey anlamında söylüyorum, hani böyle o bileği kullanma, daha temkinli olma anlamında, yoksa bizi Bülent Korkmaz'a eleştirmek haddimize değil, hani espri olsun diye söyledim. Stadyumda bile olsa çevrenin sesi hiçbir şekilde yayına yansımıyor. Yakup abi iPhone kullanıyorsa ses izolasyonu öneriyorum demiş. Bence güzel sesi olsan bir problem yoktu. Bir kapatıp açtıktan sonra kötü geldi zaten sesi. Ondan sonra da konuşmayı sonlandırdık. Bence sağlıklıydı, bir problem yoktu. Abdullah Kavukçu nerede? Aradığımız kişi şu anda ulaşılamıyor. Onu sormadın demiş. Vallahi uğraşıyor, İtalya'da deniliyor, farklı ülkelere seyahat ettiği söyleniyor. İşte biraz böyle Şahan Gökbakar'ın gazabına doğuruyor. Çok da böyle saldırıyorlar adamcağıza. Aral Şimşir olayını bitiremedi ya, orada böyle bir tık kendisi hakkında eleştiriler çıktı vesaire. Ben çok kızmıyorum kendisine, işte böyle poğaça satıyor, simit satıyor falan diyor, satabilir ya adam, sanki şey yani adam üst düzey yönetici yani. Bir de bu insanların yaptığı işler üzerinden insanları neden yargılıyoruz ya, yani gerçekten inanılır gibi değiliz. Ayın 23'üydü galiba, 22'siydi dün sabah saatlerinde, ben yurt dışına çıkacağını duydum, uçağa falan hazırlanıyordu. Belki bugüne de sarkabilir, onu da çok bilmiyorum ama öyle bir bilgim var, söyleyeyim sana. Merhabalar diyor, iyi yayınlar demiş. Leslie

İlk maçında izlediğim o gucuk uyumu sahada Patrick Vieira gibi duruyordu. Boylu postu uzun bir şey ama ne icraatı olacak göreceğiz diye bir mesaj atmış. Evet, biraz değişik bir futbolcu. Eli ayağına karışıyordu ilk maçı, normal ya. Biraz böyle tam ne istediğini bilmeyen oyuncu tarzı vardı. Ne demiş? Gelen gelir. Osimhen'e gidiyor yıllık 35 milyon euro demiş. Fenerbahçe yine ikinci, Beşiktaş şampiyon, Galatasaray üçüncü olur diye bir mesaj var. Neden bunu 8 Temmuz'da açıklamadı da İsmail Kartal böyle açıklandıktan sonra açıklıyor demiş. Galatasaray yönetimi kesinlikle karşı çıkacağız diye sırf federasyon Fenerbahçe'ye çalışıyor algısı yaratmak için böyle bir söylenti ortaya atıldı demiş. Ato mesajını atmış bizlere. Abi söylemek istemedim dedin ya, belki lavaboya gitmiştir, rahat bırakayım diye. Evet yani ses biraz böyle yankılıydı. Ben de bir an öyle düşündüm, dedim kendisine bir tık rahat bırakayım ama yok ya. Yani Galatasaray'ı falan takip ediyordu, belki bir yere yetişmek durumundadır Avusturya'da. Zaten kendisiyle de konuşmuştuk maç önünde, işte 45 dakika 50 dakika yaparız diye. Ben de olur demiştim, bir problem yok, bu haftalık da böyle yapalım. Cihan bugün Beşiktaş'ımızın maçı var, ne olur diyor. Evet, Midtjylland maçı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zor maç. Yani hatırla, Lozan faciası vardı bir Beşiktaş'ın. Yani taraftarın maçın başından sonuna kadar yani sadece sahanın içindeki oyunculara destek vermesi lazım. Ya zor bir ekip çıktı Beşiktaş'a bu taraftan baktığında. Hani ben daha kolay rakipler olmasını bekliyordum. Hani Konferans Ligi'nde zaten bu sene bir aile hareketli Konferans Ligi. Bakalım yani 1-0, 2-0'lık bir skor Beşiktaş için 1-0 bile yeter. Çünkü rakibin ileri üçlüsü falan çok tehlikeli. Adamlar biraz sıkıntılı bir takım. Hani tamamen böyle sistem takımı. Hocanın bakalım takıma ne kadar dokunduğunu göreceğiz, İtalyano'nun. Neler yapmış, neler yapmamış. Bence zaten yüksek ihtimal yönetimin ilk hedefi lig. Yani Serdal Adalı'nın açıklamalarından, işte Alp Bey'in açıklamalarından bunları anlayabiliyoruz. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Hani herhalde final yine İnönü'de olacak. Ankara'daki bir statta yapılması planlanıyordu ama o stadın yetişeceği çok konuşulmuyor. Yetişeceği düşünülmüyor. O yüzden tekrar İnönü Stadyumu'nda olacağı konuşuluyor. Konferans Ligi değil de Avrupa Ligi'ne gitmiyor mu Beşiktaş demiş. Evet, Beşiktaş'ın Midtjylland'e geçmesi çok zor. Neredeyse imkansız diyor. Yapay zekaya sordum, Midtjylland ya da Midtjylland şeklinde okunuyormuş diyor. Vallahi ilk başlarda herkes buna Midtjylland diyordu, tamam mı? Sonra Midtjylland oldu, sonra Midtjylland diye okundu. Evet, Midtjylland herhalde en doğrusu diye düşünüyorum. Midtjylland da fena değil yazıldığı gibi. Emin Bayram'ın mesela neden geri alma hakkıyla Başakşehir'e vermedi Galatasaray veya satılırsa %50'si Galatasaray'a verilecek diye. Galatasaray şimdiye kadar tüm transferlerde Galatasaray'a zorluk çıkaranlara biz oyuncu veriyoruz diyorsun. Bazen mecbur kalıyorsun, vermek durumunda kalıyorsun. Transfer görüşmeleri sürüyor olayını ben hiç anlamıyorum. Bilen biri bana anlatabilir mi? Bu görüşmeler kaç gün sürmeli mesela? Transfer olabilmesi için bir oyuncunun neden yarım saatte çözülemiyor demiş. Ya işte bu da yorumcuların şeyi, oyalama taktiği. Hani futbol dünyasının dışarıdan böyle en basit görünen marka planı, tam böyle kargaşa gibi olan o transfer görüşmeleri sürüyor olayı var ya. Yani normal yani. Yani şey diyorlar işte, bonusu ne zaman ödeyeceksin? Sonraki satıştan pay verecek misin? Peşinatı arttıracak mısın? Taksit sayısını böyle yapalım. Sakatlık riski için madde koyalım. Fiyatı düşür. Maaşım az. Menajerin komisyonu az falan. O detaylar bunlar işte. Söylediğin detaylar. Yarım saatte çözülemiyor. Selamünaleyküm diyor. Aleykümselam. Efe Akman 2 sene sonra Arda Güler'i geçer. Galatasaraylı yazarlar çok abartıyor. Altyapı topçularını demiş. Anlamadım. Efe Akman 2 sene sonra Arda Güler'i geçer. Ha, öyle mi yazmışlardı zamanında diyorsun? Yok ya, Efe işi bitti bence. Yani Galatasaraylı yorumcular böyle demişti, abartıyor mu demek istiyorsun? Ya öyle diyorsan cesur bir iddia. Hani Efe Akman evet altyapıdan çıktığından beri pas kalitesi ve oyun aklıyla dikkat çekiyor. Potansiyeli de yüksek ama yani Arda Güler'in 17-18 yaşlarında Fenerbahçe'den direkt Real Madrid'e transfer olup şu an en üst seviyede süre bulduğu anlardaki katkısını da düşününce biraz zor gibi duruyor.

Abi Türk futbolu keşke o da gelişse. Yani gelişimini tamamlayıp A takım seviyesine çıkabilse. Ama işi biraz zor. Ben sana öyle söyleyeyim. Peki teşekkür ediyorum dostlar. Ben de veda edeyim. Yakup Çınar'ı da uğurladık. Bir tık erken çıktı Yakup Çınar. Ben de böyle gelen mesajları askıda kalmasın diye okumaya çalıştım. Temsilcimiz Beşiktaş'a da bugün başarılar dileyelim. Midtjylland'le oynayacağı karşılaşma öncesinde. Saat 14'te Çağatay Çıtlı'yı Kı'da dinlemeyi unutmayın. Dört Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın. Görüşürüz.

0: birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Sansürsüz futboldan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Senden haberleri alacağız ama bir maçı değerlendir istersen. 1-0 Gornik Zarbze karşısında Kadıköy'de Fenerbahçe galip ayrıldı. Tabii ki beklenti birazcık daha 2-0, 3-0, 4-0'lardı ama 1-0 oldu. Fenerbahçe'nin olduğu maçı nasıl değerlendirirsin? Diğer maçta Fenerbahçe sorun yaşar mı?
4: Avantajlı bir skor elde etti Fenerbahçe ama senin de bahsettiğin gibi gönül isterdi ki daha farklı bir skor alıp orada artık bir turistik gezi olarak oraya gitmekti. 1-0 yine tehlikeli bir skor. Fenerbahçe oraya avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor. Polonya ekibi de o kadar küçümsenecek bir ekip değil. Ama tabii burada Fenerbahçe'nin sezonun ilk resmi maçını oynamış olması, işte Greenwood'un Aken'in henüz tam olarak %100 hazır halde olmaması önemli bir etkendi. Ve Dampmer için işte sakatlığı nedeniyle listede olmayışı ve Talişkan'ın da forvet mevkinde oynaması. Orada da elinden geleni yaptı. Zaten golünü de attı. Avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
3: Transfer süreci Fenerbahçe için devam ediyor. Biten herhangi bir şey yok. Görüşmeler, oyuncularla temaslar devam ediyor. En öne çıkan isimlerden birisi, taraftarın da merak ettiği bir isim tabii ki, Rafael Leao. Leao konusunda Fenerbahçe nasıl adımlar attı?
4: Fenerbahçe ciddi olarak ilgileniyor Rafael Leao ile. Hatta menajerlere, iki menajere yetki verildi. Bir menajer kulüp cephesiyle görüşürken, diğer menajer ise oyuncu cephesiyle görüşüyor. Görüşmelerde bulunuyor. Rafael Leao'nun önceliği Premier Lig'de kalmak, ancak İngiltere'den henüz istediği teklifler almadığı için başka tekliflere de açık. Milan oyuncuyu satmak istiyor. Gelen tekliflere açık olduğunu ifade edebilirim. Ancak Milan'ın istediği bonservis bedeli 50 ile 60 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Fenerbahçe'nin teklifi ise kiralık, satın alma opsiyonu kiralama. Tabii burada bir zorunlu satın alma opsiyonu gibi bir seçenek de söz konusu olabilir. Görüşmeler devam ediyor. Greenwood transferindeki olduğu gibi, yani belki uzun süre bir pazarlık yapacak. Biliyorsun Marsilya'da ilk etapta 50 milyon Euro'dan bonservis bedelini açmıştı. 50+5. Fenerbahçe bu transferi 39 milyon euroya bitirmişti. Yine aynı şekilde pazarlıklar devam ediyor. Ama Fenerbahçe bu transferde ciddi ilgileniyor. Burada tabii transferin resmiyete dökebilmek için Fenerbahçe'nin öncelikli olarak elindeki fazlalık yabancı oyuncular.
3: Birazdan konuşacağız onları.
4: Tabii bonservis oyuncu göndermek istiyor. Şu anda önceliği tamamen ona vermiş durumda Fenerbahçe. Oradan elde edeceği gelirle beraber zaten forvet transferi ya da kanatlarda da ve forvette de her iki mevkide oynayabilen bir oyuncu transfer ederek transferi noktalamak istiyor. Birinci elden bilgi, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Kalan dönemde Fenerbahçe çok fazla transfer yapmayacak. Ya bir transfer yapacak ya iki transfer
3: yani
4: yapacak.
3: Yani bunu zaten Cihan Kamer de söylemişti.
4: Şöyle söyleyeyim. Kanatlarda oynayıp forvet oynayabilen bir isim bir transfer yapabilir. Ya da hem forvet transferi hem de kanat transferini aynı anda Fenerbahçe gerçekleştirip transferi noktalayacak.
3: Leao ismiyle alakalı Galatasaray'a da önerildiği yönünde haberler çıktı. Galatasaray'da oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği kadar ciddi bir şekilde ilgileniyor mu abi? Bilgi var mı?
4: Galatasaray de ilgileniyor ama Fenerbahçe'nin tabii Galatasaray'da oyuncuyu kiralık olarak satın alma gibi bir teklifi söz konusu ifade ediliyor. Galatasaray cephesi de bunu doğruluyor oyuncuyla ilgilendiği konusunda. Fenerbahçe'nin şunu söyleyelim. Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgili iki menajere yetki verildi ve bu iki menajer de bir menajer kulüp tarafıyla bir menajer oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe bu konuda oldukça ciddi.
3: Bir diğer isim de Rashford. Yine kanatlardan ilerliyorum. Rashford'a ilgi ne durumda?
4: Rashford Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu bir isimdi. Hatta transfer listesinin ilk sırasında yer alan bir isimdi. Ancak oyuncu Türkiye seçeneğine sıcak bakmıyor. Önceliği Premier Lig'de kalmak ya da Manchester United'da devam etmek. Şu anda Fenerbahçe'nin ısrarlı ilgisi karşısında henüz fitini değiştirmiş değil. Oyuncu kariyerini Avrupa'nın top 5 liginde sürdürmek istiyor. Şu anda Türkiye tekliflerinde kapalı.
3: Moise Kean.
4: Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe de bu oyuncuyla ilgili görüşmelerini, temaslarını sürdürüyor.
3: Bir de tabii golcü kısmı var. Hala Vedat Muriç'i Fenerbahçe taraftarı izleyemedi. Hani Vedat belki ilk maçta oynayıp bir iki tane üç tane gol atsaydı golcü konusu belki birazcık daha az konuşulurdu ama hala Fenerbahçe'de bir golcü eksiği olduğunu Gornik Zarbze maçında da izlemiş olduk. Watkins ve Girassi isimleri son dönemde, yani zaten aslında transfer sürecinin başından beri çok konuşulan iki isim ama özellikle Girassi konusunda herhalde birazcık daha durum ısındı gibi geliyor bana.
4: Hem Girassi hem Watkins konusunda görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Watkins konusunda ısrarlı, çünkü Watkins aslında Fenerbahçe'nin istediği profile uyan bir isim. Hem kanal kanatlarda forma giyebiliyor. Forvet mevkinde forma giyen bile bir isim. Dolayısıyla Fenerbahçe Watkins'le ve temsilcisiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor ve bu görüşmenin ardından da oyuncuyu Fenerbahçe'deki projeye ikna etmeye çalışacak Fenerbahçe. Oyuncunun kulübüyle de Aston Villa'yla da görüşmeler devam ediyor. Aston Villa ilk etapta 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle kapıyı açmıştı. Fenerbahçe bu konuda da pazarlıklarla bu rakamı daha aşağıya çekmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve ısrarla aslında İsmail Kartal'ın da beğendiği ve onun da kadroda görmek istediği bir isim Watkins. Burada Watkins'le yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından aslında transfer biraz daha şekillenecek. Girassi için ise biraz daha beklemede Fenerbahçe. Çünkü henüz daha net kararını vermiş değil. Çünkü yönetim şu aşamada dediğim gibi ya kanatlarda da forma giyebilen bir isim artı ya da sadece Girassi gibi Vedat Muriç profilinde ölen bir oyuncu mu transfer edeceğiz? Bu konuda karar verecek. Girassi için de beklemede olduğunu ifade edebilirim Fenerbahçe'nin. Yani vazgeçilmiş bir durum yok. Fenerbahçe Girassi için Borussia Dortmund'la da görüşmeyi sürdürüyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

0: Reklam bitti.
1: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
2: Gol pozisyonu. Vuran adam. Gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kale. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: 4, 3, 2, 1. Günaydın, mutlu sabahlar. Reklamların ardından sizlerle birlikteyiz ve heyecanı yaşayacağız. Saatler 7.02'yi gösteriyor. Bugün 24 Temmuz. Evet, eğer bugün ve yarın İstanbul'da sokağa çıkıyorsanız, hatta Karadeniz bölgesi ve hatta Ege'de, hatta denize açılıyorsanız aman çok dikkat edin. Çünkü diyoruz, ayrıntıları konuşacağız. Ve tabii ki dünün Beşiktaş maçına bakacağız. Fenerbahçe maçına bakacağız. Başakşehir niye berabere kaldı, onu ele alacağız. Ama hiç kuşku yok ki rövanşlar için umutlandık mı? Bu sorunun cevabını arayacağız. Hattımızda radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar üstadımız Sayın İlhan Uzundurkan var. Sayın Uzundurkan, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Nasılsınız?
1: Bomba gibi.
0: Harika. Efendim, Fenerbahçe ile başlayalım. Belki biraz old firm olacak, yani geride kaldı ama sizle ilk bağlantımız bu Fenerbahçe maçından sonra. Nasıl okudunuz? Fenerbahçe'ye 1-0'lık skor yeter mi?
1: Vallahi şimdi 1-0'lık skor yeter mi derken, yani bu ortaya koyacağın maçtaki oyuna bağlı. Yani skordan çok ben daha çok oyuna baktım. Oyun zaman zaman iyiydi ama tabii hala şimdi Fenerbahçe'nin bir golcü derdi var. Yani golcüsü olmayan takımın Talisca'nın bulduğu güzel golle 1-0 önde bitirdi ama hani şimdi Vedat Muriç olsaydı böyle mi olurdu? Ya da niye sırdaki bu kadar oyunu o alana yıkmışın, uzun boyuyla belki bir şeyler yapabilirdi. Eğer böyle bir maçta 1-0 iken bu kadar pozisyon bulurken onu oynatmayacaksan, demek ki bundan sonra hiç oynatmayacaksın. O zaman niye satılamıyor bu? Buralara bakmak lazım ama Fenerbahçe'nin bir golcü almasının ne kadar şart olduğu bu şeyde görüldü. Tabii bu Fred Asensio olayı falan da ve hocanın oradaki garip tavrı da Fenerbahçe'de bayağı bir sıkıntı olacak gibi gösteriyor.
0: Fenerbahçe'de istifalar geldi dün. Hatta Aziz Yıldırım'a çok yakın isim olan Mahmut Uslu'nun istifası çok konuşuldu. 7 isim istifa etti. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ama o futbol aşığı yeni insanlar alacak ki başkan para bulsun. Onun için yani orada işte bu Astor Enerji'nin sahibi falan, hani şeye üyeliği, yönetim kuruluna süresi yetmediği için, biliyorsun o da Türkiye'nin en zengin insanı olmuştu ama sonra tekrar yeni listede Murat Ülker tekrar birinciye geçti ama orada ciddi bir servis sahibi insanlar var. Onları futbol AŞ'nin yönetimine yeniden alacak. Bazıları tabii o istifa edenler de yeniden girerler yönetime. Orada başkanın elini rahatlatmak için hepsinin istifasını istemiş demek ki başkan. Oradan seçip seçip yeni yönetim yapacak. Orası futbol AŞ, başka bir şey. Yönetim kulübün yönetim kurulunda olmak ayrı bir şey. Oraya dışarıdan bağımsız üyeler de atanabiliyor biraz.
0: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Efendim, bir gün sonra Başakşehir sahne aldı. Onların maçını nasıl okursunuz? Başakşehir 1-1, bir de hiç beklemedik bir skor. Acaba Nuri Şahin ne yaptı sorusu beraberinde geldi.
1: Vallahi ben o maçın ikinci yarısını izledim. İkinci yarısında sürklese etti sağdan rakibi ama sadece bir gol bulabildi. Ama ben böyle oynarsa deplasmanda da yenebileceğini düşünüyorum. Yani Başakşehir kötü takım değil. Ama bizim takımların hiçbiri daha hazır değil. Sezonu geç açtıkları için. Yani bizim zaten kuzey ülkeleri takımlarına karşı bu turlarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten normal sezonda da bizi zorlayan takımlar bunlar. Bir türlü o takımlara karşı biz hazırlıkta yapamıyoruz. Şöyle tabii ben maçın, yani benim izlediğim bölümde Başakşehir dalga dalga geldi yani ama sadece bir gol bulabildi. Orada da tabii Şahmur'a da uzatıyor galiba Başakşehir. Onu da satarsa kimle gol atacak onu da bilmiyorum.
0: Sayın İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz ve Beşiktaş, o da dünyaları kaçırdı dün. Aynı Fenerbahçe, evet, aynı Başakşehir gibi tek gole razı oldu.
1: Valla biraz Beşiktaş'ta kısmetsizlik de vardı ama tabii Fenerbahçe'nin golü gibi Beşiktaş'ın golü de çok güzeldi. Çok akıllıca o golü attı Orkun ama mesela maçın sonunda kaçan bir pozisyon var ki olacak şey değil. İşte kaleci eli direkt dönen top bir daha vuruşta dışarı atmak falan. Çok rahat oynuyordu Beşiktaş. Yani bence Beşiktaş fark yapmalıydı. Beşiktaş çünkü kadrosu artık belli. Artık yeni bir şey Salah'ı alıp alamayacağı ki alamaz zannetmiyorum. O zaman yani Beşiktaş bu kadroyla oynayacak. Nispeten de sezonu epey oldu açalı. Çünkü kadrosunu erken tamamladı. Ama temposu falan iyiydi Beşiktaş'ın. Ama gol atamam. Yani az gol attı. Bir golde kaldı. Bence Beşiktaş'ta tur için avantajlı yine de.
0: Bu üç karşılaşma dikkate alındığında öne çıkan bir isim var mı ya? Şu isimleri çok beğendim dedikleriniz.
1: Vallahi işte Beşiktaş'ta yine bakınca Orkun gene
0: Salih sanki ilk başlar gibi değil mi?
1: Yani onlar zaten ikisi birbirini yani hani milli takımda da tamamlıyor falan diye aldıkları için tabii bu rakiplerin karşısında da şu iyi oynadı, bu iyi oynadı Fenerbahçe için söyleyemeyiz. Fenerbahçe'nin kadrosu geçmiş zaman kadrosuydu. Onun için oraya çok şu parladı diyemeyiz. Mesela işte Kerem'i çok eleştiriyor herkes. Kerem milli takımdaki gibi bir pozisyonda oynamak zorunda kaldı. Öyle olunca zaten fizikli takımlara karşı, genç takımlara karşı böyle kötü görünür. Yani bir santforun olduğu, merkez santforun olduğu bir yerde Kerem iş yapar, hem dönen ikinci toplardan gol yapabilir hem de daha çok orta yapabilir. Onun için Fenerbahçe'nin yani Talisca dışında parlayan oyuncusu yoktu. Yani Talisca'da bayağı bir performans sergiledi. İşte bir kafa vuruşu daha vardı. Çok müsaitti mesela. Onu da atabilirdi. Beşiktaş'ta dediğim gibi Başakşehir'de takım halinde iyilerdi aslında. Nasıl ilk yarı seyretmediğim için golü nasıl yediler onu anlamadım. Evet. Yani zaten bu tür şimdi sezon başında tam fizik gücün tam oturmadan, takım tam yükleme almadan genç takımlarda, genç oyuncusu olan takımlarda oynamak dert kontrolarda. Yani bence 3 maça baktığımızda takımlar kötü değil, karşı takımlar daha hazır olduğu için böyle bir sonuç çıktı ama ben Başakşehir'in de geçeceğini düşünüyorum ben.
0: Bir soru gelmiş size, müsaade ederseniz sorayım. Mustafa Fatma'dan gelmiş. Günaydın Emre abi, İlhan abiye sorar mısınız? 1-0 yeterli bir skor mu? Bir de Olaytan'ı nasıl buldu?
1: Valla dün yorumlarda, maç sonundaki yorumlarda Fatih Doğan falan bayıldım Olaytan'a falan diye. Hani genç oyuncu işte buna böyle yatırım yapmak falan diye şey yaptı ama ben öyle çok acayip de bulmadım. Şimdi tam ideal 11 sahaya çıkınca Olaytan'a yer kalacak mı? Yoksa ilk yedek mi olacak? Oralara bakmak lazım.
0: Ben İlhan'ı beğendim. İlhan, adaşınız çok iyi değil miydi?
1: O da iyiydi. Yani kötü oyuncu çok yoktu rakip. Çünkü rakip çok böyle kontra çıkmaya çalıştı. Beşiktaş'a da ciddi alanlar bıraktı. Beşiktaş oralarda çok pozisyon buldu. Yani 5 yapsa yapabilirdi. Yani pozisyonlar geldi gelmedi deyip ki hani. Ama takımın organizasyonunda, son top tercihlerinde bir de bu son top vuruşlarına çok çalışmak lazım. Yani artık günümüz futbolunda sizi rahat bırakmıyor. Herkes öğrendi. Herkes alan savunmasında, adam savunmasında koşan takımlar iyi yapıyorlar. Sizi bozuyorlar. Dünya Kupası'nda da gördük. O zaman bu son vuruş becerilerini çok çalışmak lazım. Çok çalıştırmak lazım. Yani yoksa biz iyi topçuyuz, biz yıllardır bunları yapıyoruz da ilgisi yok. Yani sürekli çalışman lazım. Yani basketbolcunun şut atması gibi, yani iyi atabilmek için belki antrenman sonrasında 1000 şut falan atıyorlar. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Başakşehir'de oynayacak oyuncuların da bu son vuruş becerileri eksikse hocalar alacaklar, dakikalarca attıracaklar. İşleri ne? Bence burada bu tembellikten doğru. Bu yeteneğin olur, eyvallah, Talişka gibi olursun her türlü.

0: Durmayı bilirsin ama yeteneğin sınırlıysa ve sen takımın da ona ihtiyacı varsa buna ısrarla çalıştırmak lazım. Yani hava topuna nasıl yükselir, defansın üstünden nasıl vurulur, ön direğe nasıl koşulur ya da ayak içi, ayak üstü, kalçadan şut, bunları çalıştırmak lazım. Bunlar çalışarak gelişen melekeler.
1: Sayın İlhan Uzundurukhan'la birlikteyiz. İtalyano çılgın bir adam diyor. Kim söylüyor bunu? Son dakikalarda müthiş bir kurtarış yapan Nübel söylüyor. İtalyano'yu nasıl buldunuz kenarda? En az oyuncular kadar yoruldu.
0: Tabii ilk maçların havası çıvası ama o gol kurtarmasaydı kaleci, ki kurtaramayabilirdi yani, bir suçu da olmazdı. Şimdi başka şeyler konuşuyorduk Beşiktaş için. Ama kaleci aldınsa bu böyle maçlarda böyle toplar çıkaracak yani. Hatta bir tane değil, birkaç tane çıkardığı zaman seni taşıyor kaleci.
1: Efendim, Sayın İlhan Uzundurukhan'la birlikteyiz. Gelelim belki de en keyifli ana. Kanada'yı yendik. Sırada Çin var. Milletler Ligi'ne
0: Valla
1: gitmiş gidiyoruz.
0: şimdi ilk seti vermek, ilk sette biliyorsun karşı tarafta eski hoca vardı. Korkuttu açıkçası herkesi, izleyeni. Ama tabii biz Kanada'dan çok çok güçlü bir takımız. Yani orada 3-0'la geçmemiz gerekirdi. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bizi 3-2 yenen, geriden gelip yenen Amerika'yı Çin yendi. Niye? Biz Çin'i önceki maçlarda yenmiştik. Çin eksik kadroydu. Şimdi Çin yüksek kadrosuyla başladı. Amerika'yı yenip bizim karşımıza geldi. Çok zor Çin maçı. Çok Çin çünkü eskiden bir uzunu vardı Çin'in. Onunla bile çok büyük işler yapıyordu. Şimdi Çin takımı daha da uzadı. Aşağı yukarı 3 uzunla oynuyor. Acayip bir takım oldu. Bir de vazgeçen bir takım değil Çinliler. Onun için gerçi Amerika karşısında da bizim psikolojik olarak bir sıkıntımız olacaktı. Çin karşısında biraz daha psikolojik avantajımız var. Yani ilk maçlarda, daha önceki maçlarda yendik diye. Çünkü Amerika maçının özellikle karar setinde son sette hiçbir varlık gösterememiştik. Oyunu bırakmıştık.
1: Bu arada maç yarın saat 11'de. Ama Çin milli takımımızın rakibi olacak. Kazanırsak finaldeyiz.
0: Aynen.
1: Efendim,
0: İnşallah.
1: bu akşam Galatasaray Monza maçı var. Sports Plus'tan naklen yayınlanacak saat 21'deki buluşma hazırlık maçı Galatasaray. Galatasaray'dan gelmeyen transfere taraftar çok öfkeli.
0: Ya kimi getirecek, neyi getirecek, taraftar öfkeli de karşı taraflar da acayip birilerini getiremedi. Yani bu Galatasaray'ın tek eksiği yedek golcü ve Mertens'in pozisyonunda bir oyuncu, yani top bulacağı iki oyuncu alabilecek zaten. Onlarda da hep Galatasaray bekledi. Yani düşün, geçen yıl Osimhen'i kaç ay bekledi. Yani ondan önceki bütün transferler hep son dönem fırsat transferleri oldu. Biz Erden Timur'un zamanında bir bu Hakim Ziyech'ler falan o şey furya tutmadı, ama onun dışındaki bütün son dakika okazyon aldıkları oyuncular Galatasaray'a birebir oturdu. Yani Galatasaray'a gelen tabii oyuncunun avantajı var. Takım birlikte oynuyor. Takım Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Takımın iyi bir golcüsü, iyi bir kalecisi var. Hani orta sahada iyi gelen oyuncu rahat oynuyor. Onun için Galatasaray'ın o oyuncuları, iki oyuncuyu da bulacağını düşünüyorum ben. Yani orta sahada bulamazsam diye de Lemina'nın sözleşmesini uzattı.
1: Sizce yabancı oyuncu kriterleri değişecek mi? Ertuğrul Doğan
0: Değişmez.
1: yabancı sayısı
0: Değişmez.
1: değişmez dedi.
0: Değişmez. Kimin istediğine bakacaksın. Kulüplerin istediğine değil.
1: Ha
0: Ya ondan sonra diyor ki değişebilir. Ya ne değişecek?

0: Gidip kim soracak ki değiştirebilir miyiz diye. Onun için geçin oraları. Buna göre zaten bence bunu da böyle PR'ında yapmamak lazım. Abi, almasınlar ya. 10 artı 4, 14 tane oyuncu alıyorsun ya. Türklerden de birkaç kişinin oynayacaksa zaten kafadan yarısı oynamayacak demektir.
1: Arsızlık yapıyoruz gibi geliyor bana. Neyse, burayı
0: Ya
1: geçtim.
0: öyle olacağını kim satacak şimdi bunları, ucuza sattın diye tepki olacak. İşte hocalar da diyor ki o da dursa kadroda. Tabii kendi cebinden ödemediği için parayı. Bence kulüp başkanları öyle diyorlar dışarıya çıkıp, ama o diyorlardır ki çok iyi oldu, çok iyi oldu. Boşu boşuna iki oyuncu dediğin minimum 10 milyon euro, 10 milyon euro dediğin para 5,5 550 milyon TL. Bankaya koysan 300 milyon faiz alıyorsun.
1: Efendim,
0: Onun
1: Bahis ve
0: için
1: ekleyecek, özür dilerim, araya mı girdim?
0: yok, bahiste geçelim, ama orada da yani
1: Ben
0: bu
1: Galatasaraylı
0: işin
1: Sayın Güneş'i sormak istiyorum. Yani o çok konuşuldu. Hatta Galatasaray'ın kupaları elinden alınır falan gibi iddialar ortaya
0: ya
1: atıldı.
0: ne alakası var yani, bahis suçu kulüp organize ederse, işin içinde kulüp başkanının olduğu bahisten hapis yatan şeyde kulübe ceza bile gelmedi. Yani bırakın şeyi, yani oynamama, maç oynamama, seyircisiz maç oynamama, ki bunların hepsi şahsi suç. Ve burada hala oynayanlar var diyor ya savcılık. Abi adam hep 100 liralık oynamış mesela. Diyor ki işte 900 kupon yapıldı. Adamın kazandığı yok. Ve şimdi o salak yani. Hem yöneticilik yapıp hem bunu yapıyorsun. Şimdi ona sorsan diyecek ki ben hiç Türk takımlarını oynamadım ki, hep yabancı takımların maçı. Çünkü Türk takımların maçını oynamak zaten olası değil. %94'ü yabancı takımların maçını oynanıyor Türkiye'deki yasal bağışta.
1: Bu arada hukukçu kimliği olan bir isimle, Sayın İlhan Uzunburkan'la konuşuyoruz. İlhan Bey aynı zamanda radyomuzun icra kurulu üyesi ama avukat ve gazeteci yazar. O yüzden de sizin söyledikleriniz çok kıymetli, çok değerli bu bağlamda.
0: Yani burada bir çizgi çekip, yani sportif tarafta bir çizgi çekip bundan öncekileri yani cezalandırdı. Geri kalanı affedip bu dakikadan sonra bunu çok ağır cezalı yapacağını açıklamak lazım. Diğer taraftan da yani adli yargıda da bunu paraya çevirmek lazım. Yani bu cezaları paraya çevirmek lazım, ama ağır para cezalarına çevirmek lazım. Yani adam işte hep böyle kupon oynamış diyelim ki 100 bin lira. İşte kendi takımına oynamış 500 bin lira. Da bilmem ne yapmış 1 milyon 2 milyon lira yapıp canını acıtmak lazım. Yani bunlar şimdi gidiyorlar 4 gün işte şey yapıyorlar, adli kontrolle ya da serbest kalıyorlar. Davası devam edecek. Bu kadar dava nasıl bitecek? Yani bunlara mutlaka bir af çıkmalı. Yani bu böyle ve sürekli oynanan bir şey bu. Bitmiyor ki yani. Her zaman oyun var. Her zaman sadece düşün, bu bahis insanlara hani sporda kirlilik falan, ama öbür sanal kumar bitiriyor Türkiye'yi. Yani
1: Evet, daha
0: insanlar
1: önce
0: zannediyor ki
1: söylemiştiniz bunu.
0: kumarhane için hani Kıbrıs'a gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. O değil ya, adamın elindeki cep telefonu dünyanın en büyük kumarhanesi.
1: Yaklaşık 60 milyar dolardan bahsetmiştiniz. Yanlış hatırlamıyorum, değil mi efendim?
0: Türkiye'de yasal bahis 40 milyar dolar, 80, 60 da 80 milyar dolar da kaçağı var. Ama bunun 10 katı sanal kumarda gidiyor. Ocaklar sönüyor.
1: Peki
0: Yani
1: mesela siz
0: 5 lira 10 lira, 5 lira 10 lira 1 lirayla böyle bunların çoğu Türkiye'nin en büyük platformlarının içinde bu oyunlar.
1: Ne yapmak lazım?
0: İnsanları eğitmek lazım. Bu yasaklamayla çok önüne geçilecek bir şey değil. Bir normal bahiste oranları açık bırakmak lazım, serbest bırakmak lazım. Yabancı büyük dünyanın en büyük bet şirketlerinin Türkiye'deki yasal bahis sitelerine ortak olması, satın almasını önünü açmak lazım. Oranları da serbest bıraktığında para Türkiye'de kalır. Bu oynanıyor. En azından ülkenin parası dışarı gitmez. Öbürünü için sadece eğitim, başka bir şey yok. İnsanlar bunu oynamak için, bu ruh halindeki insanlar her türlü şeyi buluyorlar. Eskiden kahvelerde bahis oynanırmış. İşte kapıdan giren ilk sağ ayakla mı girecek, sol ayakla mı? Yani buraya kadar var bu. Yani onun için bir ara bir sürü ilde çantacı bahisçiler vardı. Parayı nakit veriyordu insanlar da. Bunların önü kesildi falan, ama geldi işte sanal dünyada büyük bir kumarhane telefonunun içinde. Bunu da engellemek mümkün değil. İşte diyelim ki alışveriş sitesi, oyun bölümü var. Oyun bölümünde dolu kumar. Yani çocukların elindeki iPad'ler işte oradan oyunu atlamak için para, buradan para. Baktığında kredi kartından çekilmiş onlarca, bir günde onlarca sefer para çekilmiş. Yani bu dünyada büyük bir yaygın şey var. Burada tamamen eğitim, tamamen işte kısıtlama, oralara erişimi kısıtlama. Ama siz burayı kısıtlıyorsunuz, 5 dakika sonra zaten yedeği var sistemde, hemen oradan açıyor. Onun için bu gelişen teknolojide de tek engelleme şeyi olabilir. AI'yı bu konuda iyice eğitirseniz yapay zeka ile bir bölümünün önüne geçmek mümkün olabilir diye düşünüyorum.
1: Efendim çok kıymetli, çok değerli bilgiler aktardınız. Var mı eklemek istediğiniz? Süren bitti çünkü.
0: Süre bitti. Süreye sadık olmak lazım. Hafta sonu yağmur falan deniyor. Aman herkes dikkat etsin. Ama şu anda ben bakıyorum, bir yağmur falan gibi bir şey görünmüyor.
1: Cumartesi
0: Ama dünkü
1: muazzam bir
0: gibi
1: fırtına bekleniyormuş efendim.
0: fırtına oldu, bütün ağaçların dallarını kırdı, ama yağmur çok az oldu. İnşallah yağmur da düzgün bir şekilde yağar ve artık İstanbul'un her tarafı kuruyan otlarla doldu. Birazcık ağaçlara, bitkilere şifa olur. Ama herkes dikkat etsin. Sıcak da, aşırı sıcak, ona da dikkat etsin. Hele bu denize girmesi yasak olan ya da can kurtaranların olmadığı alanlarda denize de girmesinler.
1: Emrecan'a diyorum ki sabah bahsedeceğim dedim İlhan Bey'le ilk bağlantım. Yağmur varmış dedim. Başka İstanbul'dan bahsediyorlar. Burada yok diyor.
0: Yok. Yok yani ben Maslak'ta o kadar fırtına oldu ki böyle çatılar uçacak zannettik. Ağaçların dallarını kırdı böyle hortum gibi. Bir tek havalanı yoluna yaklaşırken böyle yerleri ıslatmıştı, o kadar. Biraz da Sarıyer tarafına yağıp oradan Karadeniz'den gitmiş.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyorum.
0: İyi hafta sonları, iyi yayınlar sana.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Evet, psikolog sevgili Emine Erdoğan'la birlikteyiz. 9 Eylül Üniversitesi'nden. Hocam hoş geldiniz, günaydınlar.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Hocam üniversite sınavları açıklandı. Dün Sayın Engin Büyüköksüz hocamla da konuştuk. Doçent doktor İstanbul Teknik Üniversitesi PDR'dan. Siz de bir toplum bilimcisiniz. Üniversite sınavları sonrasında bana pek çok soru geldi. Nasıl tercihler yapalım, ne yapalım? Nasıl okursunuz bir toplum bilimcisi olarak gençlerin geleceğiyle ilgili karar verecekleri bu süreci nasıl yorumlamaları gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle, bu tabii tercih konusu çok fazla insanın özgür iradesine kalan bir şey değil. Sonuç olarak ortada bir puan ve sıralama var ve bununla yapılıyor. Puan ve sıralamalarına göre istedikleri bölümü tutturamadıkları zaman mezuna kalmak gibi bir seçenekleri de var. Yani Türkiye'nin eğitim sistemi buna el veriyor ki bu iyi de bir şey aslında. Çünkü insanlara ikinci, üçüncü şans vermek gibi oluyor. Sevdikleri bölümü yazmalarını temenni etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de aslında öğrenciler üstünde çok büyük bir ebeveyn baskısı var. Ebeveynler kendi istedikleri bölümü okumalarını istiyor çocuklarının. Bu zinciri de bir türlü kıramadık ama sanıyorum yeni nesille beraber biraz daha az görüyoruz etkisini. Ne diyebilirim ki, yani istedikleri bölümü gelecekte mesleklerini bu bölüm üzerinden devam ettirecekler. Bunun yönde tercih yapmalarını temenni ediyorum. Ama geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Belki dinleyicilerimiz hatırlar. Yani bu bölüme seçmiş olmak, o bölüme mahkum olmuş olmak değil. Doğruyu yanlışı ayırt ederek daha sonrasında zaten belirli geçişler, değişimler yaşanabiliyor. Yine Türkiye eğitim sistemi buna izin veriyor ki bu da iyi bir şey bence. Bu şekilde şu anda konuşmak için zaten çok erken.
0: Peki özellikle mezuna kalmak böyle çok büyük bir yanılgıymış gibi değerlendiriliyor. Bir de sosyal medyada şeyi çok görmeye başladım. İşte ilk 1000'e girmiş, ilk 2000'e girmiş. Halbuki ben ilk 100'ü hedefliyordum, ilk 20'ye hedefliyordum diyerek mezuna kalma gayretinde olanlar var. O konudaki fikriniz nedir? Bu bir şımarıklık mıdır yoksa bu bir bambaşka bir hedef midir? Yani bir gencin Türkiye'de bir yılını böyle kaybetmesi doğru bir davranış modeli midir?
1: Çok güzel bir noktaya değindik aslında. Bunu ben de sosyal medyada çok sıklıkla görüyorum. Çok iyi dereceler yapıp daha iyisini bekliyordum diye hedefleyen. Şimdi şöyle ki, eğer kişinin okumak istediği bölüm, tercih edecek olduğu bölümü tutturduğu halde kafasında, buna biz boş hedef deriz. Yani zaten istediği asıl hedefi tutturmuş ama büyük resmi bir türlü göremiyor. Oradaki küçük bir detaya takılmış. Çünkü nasıl bir hırsla çalışıyorsa o an çocuk, artık psikolojisi farklı bir noktaya geliyor. İlk atıyorum 500'e giriyor, 1000'e giriyor. Diyor ki ben ilk 100 hedefliyordum. Ama zaten istediği bölümü çoktan tutturmuş oluyor. Bu açıdan baktığımızda ben bunu çocukların geçirdiği çok hafif bir psikoz durumu olarak görüyorum. Yani çok geçerli olmayan bir hedefe şey yapmak için, ulaşmak için gereksiz derecede çabalamak. Ama öte yandan şimdi bu bölümler biliyorsunuz ki çok hassas terazi gibi, işte fazla tercih edildiğinde kontenjanı doluyor vesaire, çok değişik durumlar olabiliyor. Eğer ki çok spesifik niş bir bölüm istiyorsa ve gerçekten ilk yüze girmeyi gerektiren bir bölümdür belki de bu tercih etmek istediği bölüm çocuğu. Şimdi gidip ilk 1000'e veya 2000'e girdiğinde tabii ki de tercih edemeyeceği için tekrardan mezuna kalmayı düşünüyor olabilir. Buna hiçbir şey diyemeyiz. Yine o çocuğun çünkü kendi vereceği bir karar.
0: O yaşta bir çocuğa o kararı bırakmalı mıyız sizce? Yani 18 yaşındaki Emre Tilev'i düşünüyorum ben. ve bugün 55 yaşındaki Emre Tilev ona baktığında tamam kendi
1: Evet.
0: kararlarını al ama beni de dinle dediği nokta oluyor. O yüzden de acaba o yaştaki çocuğa bu kararları bırakmalı mıyız?
1: Şöyle söyleyeyim, bir istatistikle konuşacağım. Genelde mezuna kalındığında sıralamalar hiçbir zaman daha iyiye çekilmiyor. Ya yerinde sayıyor ya da daha kötü oluyor. Çünkü üniversite sınav tipi birkaç yılda bir değiştiği için öğrenciler yeni sisteme adapte olurken yeni sistem de kendine adapte olmaya çalışıyor aslında. Ve birdenbire bütün sıralamadır, başarı puanıdır vesaire hepsi değişmiş oluyor. Şimdi bu noktadan bakacak olursak, aa diyorsunuz evet hani çocuğa çok fazla bırakılmaz bu yaşta hele. Ama balık biraz da baştan kokar. Yani çocuğa bakıldığı zaman ya bu zaten istediğini elde eder, yapar dediğimiz özel kişiler var. Onlara da bir şey diyemeyiz ama çok nadir rastlanan bir durum yani. Bu benim zamanında rehberlik ettiğim öğrencilerden birkaç tanesinde de olmuştu. Yani ilk 2000'e 1000'e girip hocam ben ilk 100 istiyorum diyen çok oldu. Ama kaç tanesi yaptı? 5-6 yılda bir tanesi denk geldi ki zaten kendisi şey deha seviyesinde bir öğrenciydi. Şey ODTÜ'de bir mühendislik bölümü yazmıştı ama ben tıp istiyorum dedi. Sonra yeniden sınava girdi vesaire vesaire. Kendisini tıbba uğurlamış olduk.
0: Peki, hocam şu çok sorulan sorulardan biri. Herkes üniversiteyi okumalı mı? Yani Türkiye'de böyle bir durum oldu. Dün bir profesör paylaştı, Mühendislik Fakültesinden Ankara'dan değerli bir hocam paylaştı. Bilmiyorum görme şansınız oldu mu? Diyor ki arabam bozuldu diyor. Kilidini açtırmam gerekiyor çünkü anahtarı kaybettim diyor. Sonra bir arkadaş çağırdık diyor. 18-19 yaşlarında diyor. Geldi diyor. 8 bin Türk lirasına anlaştık diyor. Yaklaşık diyor arabanın kilidini açması o kadar işinin ehliydi ki diyor. Bir dakika sürdü. Sonra kodu girdi. Sonra elindeki laptop'tan o kodları ayarladı. Ardından yanında getirmiş olduğu sistemle bana bir anahtar yaptı. O anahtarı bana teslim etti. Tüm bunların hepsi 20-25 dakika sürdü. Yanındaki arkadaşa döndü. Sıradakine gidelim, geç kalmayalım dedikten sonra benden 8 bin lirayı aldı gitti diyor. Biz de diyor bir mühendisin belki de toplamda yaklaşık bir haftada kazanacağı ya da 5 günde kazanacağı parayı sadece 35 dakika içerisinde kasasına koydu bu genç kardeşim diyor. Bu yüzden üniversiteyi okumak gerçekten çıkar nokta mıdır diye de sorgulattı hocayı. Bunu söyleyen bir profesör, bunu söyleyen bir mühendislik fakültesi bölüm başkanı. Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Kendisine %100 katılıp altına da imzamı atmak istiyorum şu anda dedikleri yani o kadar doğru ki bu zaten gelişmekte olan diyeyim ülkelerde çok sık gözlenen bir durum yani bizde eğitim artık Türkiye'de iyice özelleşti ve her gün sanki şey gibi bakkal açar gibi yeni bir üniversite açılıyor. Bir bakıyoruz yanımızdan geçtiğimiz apartmanı üniversiteye çevirmişler. Artık öyle bir hal aldı. Çünkü ya bunun şimdi birkaç tane sebebi var. Ben yine toplum açısından yorumlayayım. Yine geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Türk milletinin birçok iyi yanı olmasına rağmen bazı komplekslerimiz de var şimdi bunu da kabul etmek gerekiyor. Kompleksli de bir milletiz. Ve bu üniversite okuma zorlaması bir furya olarak başladı. Önünü de alamıyoruz devam ediyor. Yani mahcup olmamak adına işte benim o

0: oğlum, benim kızım da üniversite okudu vesaire vesaire, şu şekilde bu şekilde. Önemli olanın yeterli bir meslek sahibi ve saygı duyulan bir meslek sahibi olması gerektiğini unutup yine üniversite okudu sıfatına takılan bir toplumuz çünkü.
1: Yani duvar
0: Yani
1: ustası
0: üniversite
1: olan
0: okudu.
1: oğlumuz ya da kızımızla övünmek yerine bizim oğlan da turizm otel

0: Hem iş bulamadığında bu çocuklar ve duvar ustası bir günde ortalama 6 ile 10 bin lira arasında para kazandığında hangisinin karın doyurduğu da sorgulanıyor.
1: Tabii ki yani burada çok enteresan bir hor görme var. Yani bir duvar ustasına az önceki örnekte anlattığınız gibi otomobil tamirciliği, bir lastik değiştiren bir usta, çırak neyse gördüğümüzde yani bu meslekleri icra eden insanları hor görmek hiç doğru değil. Yeri geliyor. Aa çok büyük profesör, yok şöyle doktor, böyle mühendis, böyle ünlü bir oyuncu. Yani bu diğer meslek dallarını yapan insanlar olmasa ne olacak ki yani? Hiçbir gerçek hayatta karşılığını alamayacağız yaşantımızdaki zorlukların karşısında. Bu yüzden de 2 yıllık istemedikleri bir bölümü okuyan çocukların ailelerinin bu şekilde ölmeleri son derece aslında onları gülünç duruma düşürüyor ama maalesef bunu göremiyorlar. Zaten bunu görseler böyle bir yorumda bulunmazlar. Çocukları istemedikleri bir bölüme yolluyorlar. Sırf üniversite okudu demek için. Sonrasında da Türkiye'de işsizlik neden arttı vesaire vesaire. Tabii başka sebepler de var şimdi. İşte doğudaki okulların açılma sebepleri biraz hani askerlerle alakalı. Şu şekilde bu şekilde. Çok fazla sebebi var şu anda bu durumda olmamızın. Bunlar sadece birkaç tanesiydi.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey, yarım bıraktığım bir şey?
1: Eklemek istediğim bir şey yok. Bütün öğrencilerimize şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum. Tercih yapacak olan veya yapmayacak olan kararları umarım geleceklerini iyi bir şekilde etkiler diye temennide bulunmak istiyorum.
0: Ben de sizden hızlıca reklama gidiyorum. Çok teşekkürler Sayın Emine Erdoğan.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Efendim hattımızda çok değerli bir isim var. Profesör Doktor Hasan Güngör, kardiyoloji uzmanı ve gerçekten çok özel bir yüz. Efendim günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Hocam, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Aydın sıcak mı?
1: Çok sıcak.
0: Fırtına çok gelecek sıcak diyorlar ama Aydın'a uğramaz herhalde. Buralara pek uğramaz o fırtına.
1: Valla biraz en azından yağmur yağarsa serinler, Temmuz ayı Aydın'da çok sıcak oluyor. Ağustos'un 15'ine doğru bir rahatlama oluyor. Yani Ağustos başından itibaren bunu hissediyoruz ama Temmuz gerçekten çok sıcak geçiyor.
0: Bardacık çıktı mı hocam, bardacık? Bardacık diyorlar değil mi?
1: Evet evet, incirlerin şey hali. Ben görmedim daha ama muhtemelen çıkmıştır. Pazara gidemedim çünkü bu süreçte hiç yoğunluktan. Pazarda daha çok hani biz onu görebiliyoruz. Burada bizim semt pazarları var.
0: Köylü
1: muhtemelen
0: pazarı
1: çıkmıştır
0: var değil mi?
1: Mevsim.
0: Böyle yerelde köylü pazarı dedikleri
1: Var
0: yerler
1: var
0: var. Ben
1: var
0: bayılıyorum
1: var
0: onlara.
1: var. Var bir hatta şey var. Çakırbeyli Pazarı diye bir pazar vardır pazar günleri. Koçarlı'ya bağlı. Bu Adnan Menderes'in, rahmetli Adnan Menderes'in doğduğu köy. Orası çok meşhurdur mesela. Köylü Pazarı diye geçer. En bilinenlerden o da, bir de semt pazarları var biliyorsunuz normal içeride. Ama en meşhuru Çakırbeyli Pazarı'dır.
0: Saygıdeğer hocam, Profesör Doktor Hasan Güngör'le birlikteyiz. Beşiktaş sizi mutlu etti mi?

0: Hocam şöyle bilimsel olarak değerlendirelim, taraftar gözüyle değil, inanılmaz bir yükleme yapmış belli bizim teknik direktörümüz. Yani geçen seneki takımınla karşılaştırılacak bir şeyi yok gerçekten. Hem hareket olarak, baskı olarak, kondisyon olarak, direnç olarak, azim, hırs, onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Ancak bir tek sıkıntımız var. 15. dakikadan itibaren 10 kişi kalmış bir takıma karşı 2-0, 3-0'ı bulmamız gerekiyordu Emre Hocam. Yani bunun biletini umarım bize kesmezler şeyde, Danimarka'da. Yani bu kadar atanımızın olmaması, bu kadar hoyratça harcanan pozisyonlar. Hocam yine aynı sıkıntılar devam edecek gibi duruyor. Yani bizim forvetimiz yok. Yok yani. Yok.
1: Ama kenarda İtalyano'yu nasıl buldunuz? Ben çok hareketli
0: Çok
1: ve bir oyuncu
0: çok
1: kadar
0: hareketli.
1: efor, değil mi?
0: Çok çok çok hareketli hocam. Biz buna alışkın değiliz. İnanılmaz ya, taraftar çok mutlu şu an ama taraftarın bir tek sıkıntısı var. Ön tarafın çözülmesi gerekiyor acil bir şekilde. Yani kalecimizi çok beğendik. Gerçekten çok beğendik. Salih Özcan çok çok hoşuna gitti herkesin. Zaten Orkun Kökçü'ye bir lafımız yok. Hani oralarda bir sorun yok ama bizim forvet gerçekten çok ciddi ihtiyacımız var. Yani oh falan bizim Beşiktaş'ın forveti değil Emre Hocam. Siz daha tecrübelisiniz. Yani Beşiktaş kalitesinde bir takım adına konuşuyorum ben. O adamlarla o ligi bitirmemiz çok zor hocam bizim. Yani bir Osimhen gerçeği var biliyorsunuz Galatasaray'da. Her şeyi, yani geçen sene Sergen'in bir sözü vardı, Sergen hocamızın. Yani dedi ki adamcağız, 6 pasta dedi, 5 tane 6 tane pozisyonu içeri sokamıyorsanız ben ne yapabilirim dedi adam. Hani böyle ağlayacaktı yani yüz ifadesi. Aynı şey yaşanıyor ön taraftan. En çok ona üzüldük biz dün gece.
1: Taraftar muhteşem değil miydi? Her zaman
0: Çok
1: olduğu
0: iyiydi
1: gibi.
0: hocam ya. Çok iyiydi yani, oh, sıcak hava, sezonun ilk resmi maçı, tatil zamanı. O kadar insanın orada toplanması. Ben de gidecektim de çok yoğun bizim klinik. Yani çarşamba günü çok riskli vakalar yaptım. Onların taburculuğu şeyi, yani gidebilecek durumda değildim. Ama ben pazar günü Bursa Spor Shakhtar Donetsk maçına gideceğim. Arda Turan Hoca ve yardımcısı bizi davet etti çocuklarla. Hem Arda Hoca ile bir olan bizim çocuklar görüştüreceğim. Onlar çok seviyorlar Arda Turan hocalarını. Bir şey yapsınlar. Yağız daha
1: Muhteşem.
0: önce tanışmıştı zaten ama Tuna görmemişti. Hem gittiler işte, forma falan aldılar, imzalatacaklarmış.
1: Harika. Arda'ya da kucak dolu sevgilerimi iletin lütfen.
0: Sağ olun hocam, mutlaka iletirim.
1: Hocam Yunus Dane'den gelmiş. Hasan Güngör hocama kucak dolu sevgiler diyor.
0: Biz de
1: Kardiyoloji
0: selamlarımızı gönderelim.
1: ilgili pek çok soru gelmeye başladı. Şöyle ilk sorum.
0: Hızlıca hızlıca başlayalım hocam.
1: Evet,
0: Bekletmeyelim
1: hocama sorular için
0: dinleyicilerimiz. Sağ olun
1: 0
0: hocam.
1: 533 265 39 95 ya da 273 10 10'a sorularınızı yöneltebilirsiniz. Emre abi günaydın, iyi yayınlar. Ramazan Tekdemir ben. Geçen kan tahlilleri yaptırdım. Şeker 3 aylık ortalama 7 ve trigliserit 506 çıktı. Şimdi diyete
0: Aynen.
1: ve ilaçlara başladım. Kolesterol ilaçlarının zararlı olduğu söyleniyor demiş.
0: Hocam kolesterol ilaçlarının zararlı olduğunu söyleyen kişilerden uzak dursun. Çünkü şöyle, tabii ki her ilacın kendine göre yan etkisi var ama 500 trigliserit ne demek biliyor musunuz? Çok ciddi, ilerleyen yıllarda damar hastalığı ve acil durumda, yani şeyde, kısa dönemde diyelim, pankreas iltihabı riski var. O yüzden çok hızlı bir şekilde bu trigliseritin düşürülmesi lazım. Zaten şeker düşünce trigliserit de düşüyor. Trigliserit şekerle korele giden bir şeydir. Yediğine, içtiğine, diyetine dikkat etsin. Hekimlerinin verdiği ilaçları düzgün kullansın.
1: Hocam, hocamın sesi bile bizi dinlendiriyor ve tedavi ediyor. Allah çok uzun ömür
0: Estağfurullah.
1: versin, başarılar diliyorum demiş.
0: Estağfurullah. Biz kimiz ki ya? Yok yok. Gerekeni yaparız. Onların teveccühü.
1: Nabzın hızlı yükselmesinin sebebi ve riski var mı demiş. Türk'ün Barutçu'dan gelmiş.
0: Aynen. Şöyle, nabzın hızlı yükselmesinin değil de yavaş düşmesinin daha çok riski vardır. Yani kalp hızı toparlanma zamanı bozulduğu zaman biz biraz daha korkuyoruz. Nabzın hızlı yükselmesinin en büyük sebeplerinden birisi kondisyon eksikliğidir. İkincisi işte bizim kansızlık, guatr gibi akciğer kapasitemizin yetersiz olması gibi ikinci sebeplere bağlıdır. Zemindeki işte kansızlık, guatr, o tür şeyler, kilo, onları yenip kondisyonu sağladıktan sonra nabız kontrolü çok kolay sağlanabiliyor kardiyo egzersizleri sayesinde.
1: Hocam, günaydın, iyi yayınlar demiş Süleyman hocamdan gelmiş. Kenarda İtalyan hocayı görünce aklıma hep Yılmaz Vural geliyor diyor.
0: Evet. Tabii Yılmaz Vural daha hareketliydi ama böyle bir mimikleri falan çok daha farklıydı. Bu hoca daha ciddi görünüyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama dediğim gibi umutluyuz biz. Bu sene de ön tarafı çözmemiz lazım. Umarım bize bileti kesmezler hocam. Bunun acısını çekmeyiz.
1: Hocam, bir damar yaşından bahsediliyor. Ben hep bunu merak
0: Evet.
1: ediyorum. Bir insanın damar yaşı, gerçek yaşıyla damar yaşı farklı deniliyor. Bu
0: Evet, evet, evet.
1: nasıl değerlendiriliyor? Geçen gün sizle yayına çıkacağım için biraz ders çalışıyorum. Profesör
0: Evet.
1: Doktor Valentin Fuster diye bir adamın
0: Evet.
1: makalesini okudum. Ve o
0: Evet.
1: diyor ki damar yaşınızı mutlaka ölçtürün diyor. Nasıl oluyor bu?
0: Evet. Ya şöyle hani gidip damar yaşımızı direkt böyle bir metot yok ölçecek ama bazı skorlarımız işte sanal anjiyoda kalsiyum yükümüze bakarak damarın yapısına göre biz bir yorum yapıyoruz. Kabaca söyleyeyim şöyle. Mesela 40 yaşında aktif sigara içen, ağır alkol kullanan, şekeri olan, işte ailesinde ciddi damar hastalığı olan bir kişiye anjiyo yapıyoruz hocam. Damarların neredeyse %100'ü her yeri tıkalı. Yani biz diyoruz ki bu kişiye, abi diyoruz senin damar yaşın 80 yaşındaki insanla uyumlu. Hani kabaca söylediğimiz şey bu. Ama bazen de 80 yaşında bir amcamıza anjiyo yapıyoruz. Damarlarında leke bile yok. Yani o damarın iç kısmındaki endotelin hiç bozulmadığını, hiçbir kireçlenme olmadığını görüyoruz. Kabaca bazı parametrelere bakarak bunu hesaplayabiliyoruz. Hani gidip de böyle damarınızın yaşı, işte siz 40 yaşındasınız, damarınızın yaşı 80 diyen bir metot yok. Biz bazı verilere göre, skorlara göre yorum yapıyoruz.
1: Hocam şöyle bir soru gelmiş. Diyor ki bu soru aslında beni de çok ilgilendiriyor. Çünkü rakamlar benimle çok benzer. Gürcan Ercan'dan gelmiş. Diyor ki yakın zamanda tetkik yaptırdım. Bu tetkik sonucunda şah damarımda %20, diğer tüm
0: Evet.
1: damarlarda %40 oranında plaklanma çıktı.
0: Evet.
1: Doktor
0: Evet.
1: kan sulandırıcı ve kolesterol hapı verdi. Kolesterolüm
0: Aynen.
1: normalde sıfır ve takviye edici yurt dışından gelen ek gıdalarla 6 ay sonra tekrar görüşmemi söyledi. Şu an için
0: Evet.
1: bir risk var mıdır? Nasıl ilerlemem gerekir diyor. Ben diğer damarları değil ama şu şah damarındaki tıkanıklık bende de %25 %30
0: Evet,
1: civarındaymış. Nasıl
0: evet,
1: okumam
0: evet, evet.
1: lazım bunu?
0: Aynen hocam. En önemli, bugün belki en önemli soru bu hocam. Bizim işte bu 40 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınları mutlaka tarayın dediğimiz şey bu. Şimdi bir kişinin şah damarında plak, kireç %10, %20 darlık varsa zaten aynı yerden çıkıyorlar biliyorsunuz. Aorttan çıkar hepsi. Kalp damarları da aorttan çıkar. Şah damarı da, kol damarı da, bacak damarı da. Şimdi biz mutlaka kalp damarlarına da bakıyoruz. Kabaca kalp damarları ve şah damarlarında hafif düzeyde darlıklar başlamış. Şimdi bizim asıl tedavi etmemiz gereken buradaki nokta şu. Biz neden korkuyoruz bu kişilerde? Bir, %20'lerin %30, %40, %50, %60 ilerlemesine hem kalp damarında hem şah damarında. İki, şah damarındaki bu %20 darlıktan bir kirecin yukarıya atıp ya da orada bir küçük bir yırtılmanın olup pıhtı oluşup
1: Her şeyin başı.
0: beyne gitmesini, felce sebep olmasını, aynı mekanizma kalp damarında gerçekleşirse de kalp krizine dönüşmesini engellememiz gerekiyor. Burada en önemli şey kanı sulandırmak, ömür boyu aspirin veya diğer kan sulandırıcılar. İki, en önemlisi LDL, lanetli kolesterolümüzü 70'in altında mümkünse 55 civarına indirip o kireçlerin ilerlemesini ya da kırılgan hale gelmesini engellememiz gerekiyor. En önemli hayati ilaç bu iki ilaç. Şeker varsa şeker ilacı, tansiyon var.

0: Mesela tansiyon ilacı ekliyoruz. Ama ilaçların dışında yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım. Yürüyüş, bisiklet, yüzme, sigara, alkolden uzak durma, kilo kontrolü, Akdeniz tipi beslenme, stresi azaltmamız ve uyku düzenimizi yerine sokmamız gerekiyor. Bir cümle kurdunuz Emre Hocam demin hastanın sorusunda. Yurt dışından gelen takviye gıdalar diye bir cümle geçti. Doğru mu?
1: Evet. Bir daha okuyayım mı?
0: Hocam böyle bir tedavi yok, bilgisi olsun şeyimizin, dinleyicilerimizin. Takviye gıda diye bir tedavi yok. En çok bizim ülkemizde suistimal ediliyor bu. Bizim vücudumuz eksik olan şeyi ister kendisine. Eksik olan şey nedir? D vitaminimiz eksikse yerine koyarız. Magnezyumumuz eksikse yerine koyarız. B12 vitaminimiz eksikse yerine koyarız. Bizim vücudumuzun uykumuz eksikse yerine koymamız gerekiyor. Bunları düzenlememiz gerekiyor. Çok ciddi bir takviye gıda şeyi var bizim ülkemizde ve birçok insan gerçek tedaviden uzaklaşıp maalesef çok ciddi sonuçlarla bizim karşımıza geliyor.
1: Hocam, safra kesesinden ameliyat oldum. Laparoskopik oldum. Spor yapıyordum. Çok kilo verdim. Şimdi tekrar eskisi gibi yapmamı istiyor. Yapmanı istiyorum. Yapmak istiyorum demek
0: Yapmak
1: istemiş.
0: istiyor.
1: Evet.
0: Yapacak. Yapacak
1: O
0: mutlaka.
1: 10 gün oldu.
0: Laparoskopi.
1: Sıkıntı yaşar mıyım diyor. Gökhan.
0: Ameliyat olalı 10 gün mü olmuş?
1: Evet.
0: 10 günde yapamaz. Hayır, o yara iyileşmeden yapamaz. En az 3 ay bekleyecek. Şimdi yapamaz. Orayı yırttırır. Çok ciddi sıkıntı yaşar. Zaten hekimi söylemiştir ona. 10 gün içinde başlayamaz mutlaka. Yara tamamen iyileşecek. Dokunun iyileşmesi lazım. Tamamen sertleşmesi ve eski yapısına kavuşması lazım. Orayı yırtırırsa göbek fıtığıyla karın fıtığıyla bizim karşımıza gelir. Bir daha ameliyat olmak zorunda kalır.
1: Serkan Demirci'den gelmiş. Emre Bey merhabalar. İzninizle sorum olacak hocama. Bypass oldum 3-4 ay önce. Damar alınan ayağımın bileğinde zaman zaman şişme oluyor. Yatıp dinlendiğimde inme geçiyor. Yorumu ne olur? Doktorum ödem oluşuyor
0: Aynen.
1: diyor.
0: Aynen. Orada şimdi toplar damar, fazladan olan toplar damar alındığı için orası dolaşım mutlaka bozuluyor. Orada yapılacak olan iş çok basit. Bir, en az 3-6 ay boyunca gündüzleri varis çorabı giymesi gerekiyor. Hiçbir şekilde çıkarmasın. O dokunun tamamen toparlaması gerekiyor. İki, orada ödem oluşuyordur. Günde en az 3-4 defa ayaklarını yukarı kaldırması gerekiyor. 3, kilo kontrolü. 4, tuzdan uzak duracak. Bunlar bizim standart şeylerimiz ve beraberinde kalp yetersizliği varsa eğer idrar söktürücü de kullanması gerekebilir.
1: Çevremdeki herkes 50 yaşını geçtikten sonra düzenli aspirin kullanmaya başladı. Ben de kullanmalı mıyım? Aspirin bu kadar rahat önerilmeli mi?
0: Çok güzel bir soru. Aspirin bu kadar rahat önerilmez. Biz hekimler önermiyoruz zaten. Komşular öneriyorlar maalesef. Bizim kitaplarımız şunu söylüyor. Kanıtlanmış damar hastalığı olmadığı sürece, şah damarı hastalığı, stent, bypass, kalp krizi, karın damar genişlemesi, bacak damar tıkanıklığı ya da kireç olmadığı sürece durduk yere bir insana aspirin önermek suç. Çünkü çok ciddi kanama riski var. Biz o kadar çok kanama görüyoruz ki dağ gibi hiçbir şikayet olmayan 45 yaşında adam aspirine başlıyor ve beyin kanamasıyla bizim karşımıza geliyor. Mide kanamasıyla bizim karşımıza geliyor. Aspirin çok masum bir ilaç değildir. Biz kardiyologlar bile aspirini reçete ederken gerçek hastalarda biz bile korkuyoruz, anlatıyoruz. Bazen gün aşırıya düşüyoruz, dozunu azaltıyoruz, 3 günde bir veriyoruz gibi gibi hocam.
1: Hocam benim aklımda bir soru var. Şimdi siz Türkiye'deki birçok kıymetli sporcunun, üst düzeydeki sporcunun da aynı zamanda hekimliğini yapıyorsunuz ve tamamı
0: Evet.
1: size geliyor. Ama görüyorum ki ben üst düzeyde sporcular haftada ortalama her gün antrenman yapıyor olmalarına rağmen bir kalp problemi yaşıyorlar. Yüksek
0: Evet.
1: oranda spor yapmak da kalp sağlığı için negatif etki oluşturuyor mu?
0: Değil. Hocam sıkıntı şu. Sporcu kalbi diye bir şey var. Yüksek oranda antrenman yaptığınızda Kalp kendisini çok güzel bir şekilde adapte edebiliyor. İşte belli bir düzeyde genişliyor, belli düzeyde adaptasyon mekanizmalar geliştiriyor. Nabzı düşürüyor, işte kalp genişliyor. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Bizim sıkıntımız şu, bizim ilgilendiğimiz konu sporcu kalbiyle, yani atlet kalbiyle anormal durumların ekart edilmesi. Bizdeki sorun şu, eğer sporcunun ya da sporcu adayının normal kalbinde, yani normal olması gereken şekilde bir kalp yok da zeminde bir kalp kası hastalığı varsa, ritim bozukluğu varsa, kapak hastalığı varsa, aort genişlemesi varsa bize sorun yaratıyor. Bu kişiler sahalarda ani ölümle kaybedilebiliyor. Bu iki durumu ayırt etmemiz gerekiyor. Yani sporun kalbe bir zararı yok. Ancak kalbimizin yapısında bir sorun varsa, üstüne ağır antrenman yaparsak çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Biz bunu bulup bunu önlemeye
1: Bu
0: çalışıyoruz. Bizim
1: kolay
0: en büyük
1: bulunuyor mu?
0: şeyimiz o.
1: Mesela Mark Vivian Foe, Anthony Puerto'yu kaybettik ya. Hani onun için
0: Aynen işte.
1: soruyorum bunu.
0: Aynen. %95 oranında kolay olarak bulunuyor ama %5 oranında bizim otopside her şeyde tertemiz çıkıp hiçbir şey olmadan da kaybettiğimiz kişiler var. Bazen elektriksel fırtına dediğimiz ya da bir ritim bozukluğuna girebiliyorlar ama yine de bunun altında bazı sebepler oluyor. Mesela aşırı terleme, sıvı kaybı, magnezyum, potasyumun gibi gibi şeylerin düşmesi, bunlar bize şey yapabiliyor. Ağır spor yapmanın 3-4 tane zararı var ama çok ağır spor, ama böyle hani artık çok şeyde belli bir yaştan sonra, 50'li 60'lı yaşlardan sonra atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğu daha sık gözlenebiliyor o kişilerde. Bazen kalp damarlarında kireçlenme, ama masum kireçlenme diyelim. Yani bize çok zarar vermeyen olabiliyor. Ama ikisini çok iyi ayırt etmek lazım. Biz asıl onu ayırt ediyoruz.
1: Hocam iki sorusu var. Son sorularımdan olsun. Emre abi iyi günler, hayırlı cumalar. Kocama hızlı hızlı bir kocama yazmış. Hocama olacak orası. Hocama hızlı hızlı bir soru sormak istiyorum. B12 eksikliği ırsi midir? Ben 44 yaşındayım. 3 yaşındaki kızımda da varmış. İkinci sorumda
0: Aynen.
1: sabah uyandım, sol elim uyuşmuş, karıncalanma var. Üstüne yatarsın uyuşur ya öyle ve hala devam ediyor. Korkmalı mıyım demiş.
0: Aynen. B12 vitaminin eksikliği ırsi olabiliyor. Çünkü B12 bizim işte sindirim sistemimizde belli bölgeden emilir. O bölgeyle ilgili genetik bazı hastalıklar var. Emilim bozukluğuna bağlı olabiliyor. Irsi olabiliyor. İkincisi kolunda böyle yatmaya bağlı işte karıncalanma şeklindeki ağrılardan çok korkmuyoruz. Bunlar genellikle boyun fıtığı kökenlidir. Boyun düzleşmesi kökenlidir. Mutlak surette bir fizik tedavi uzmanıyla görüşüp boyun fıtığı var mı yok mu ekarte ettirmesi lazım.
1: Hayırlı cumalar. Ben haftada bir kor aspirin içiyorum. Bir defa da Sinovac aşısı olmuştum demiş bir değerli dostumuz.
0: O çok yanlış yerlerde geziyor. Zamanında bu Sinovac aşısı olduğunda işte aspirin verilsin diye bir şey çıktı. Biz söylemedik bunu tabii, hiçbir hekim böyle bir şey söylemedi ama biz Covid geçirenlerde işte bir ay boyunca aspirin verdirttirdik. Pıhtılaşma falan olmasın diye, ama o 6 yıl önce Sinovac aşısı olmuş bir insanın durduk yere haftada bir gün aspirin kullanmasının bilimsel hiçbir gerçeği yok. Kanıtlanmış damar hastalığı yoksa, şeker hastalığı bile olsa, yapılan çalışmalarda aspirinin hiçbir faydası olmadığı gösterildi. Durduk yere aspirin almanın. O yüzden hiçbir önemi yok bizim için.
1: Su orucunun kalp damar hastalığına bir yararı var mıdır? Varsa hangi süreleri gözetmemiz gerekir demiş.
0: Hocam bu soruya hiç cevap vermeyeceğim. Bizim ülkemizde bir tane kardiyolog var biliyorsun, su diyeti diye. Saçma sapan bir şey anlatıyor, işte sigaraya başlayabilirsiniz diyor. Hiçbir şekilde cevap vermeyeceğim bu soruya.
1: Hocam son sorum, günaydın hocam. Annem tam bir ay önce 3. evre mide kanserinden ameliyat oldu. Midesinin %80'i alındı. İlk ameliyat başarılı geçti denilmesine rağmen bir hafta içinde diren hortumu tıkandı ve dışarı taştı. Apar topar ikinci ameliyat oldu. Bir hafta yoğun bakımda yattı. Şu anda normal kata çıktılar. Enfeksiyon %40'a düştü. Bir hafta içinde %94'e çıktı. Normal diyor doktorlar. Normal mi demiş?
0: Hocam şöyle, bu ameliyatlar hakikaten çok zor ameliyatlar yani. Mide öyle bir dokudur ki yani orayı dikmek, dikince bunun tekrar toparlaması hakikaten çok zor oluyor. Yani kas gibi değil, bir kemik gibi değil. Tekrar nüksedebiliyor, orası açılabiliyor, diren tıkanabiliyor. Bunlar bizim ameliyatlarda ya da işte bizim meslekte de işte stent takarken de başımıza gelen, stent de pıhtılaşabiliyor. O yüzden gördüğümüz şeyler muhtemelen enfeksiyonu, tabii orası oraya bir işlem yapılıyor, diren sokuluyor, yabancı madde sokuluyor. Enfekte oldu, tekrar antibiyotikle CRP düşmüş ama tekrar yükselmiş. Muhtemelen çözeceklerdir yani, hekim arkadaşlar elinden geleni yapıyordur. Hekimlerle ilgili bir şey değil yani, hekimden kaynaklanan bir olay değil bu. Bizim de başımıza gelebilen, maalesef dokuya müdahale ediyoruz yani, bir şey gibi değil, motor gibi değil maalesef, taksi gibi değil ya da bir buzdolabı gibi değil işler. Dokunun verdiği yanıt çok farklı olabiliyor bıçak değdiği andan itibaren. Umarım çok hızlı bir şekilde toparlar.
1: Hocam Allah çok teşekkür versin. Ediyorum.
0: Bir ben tane teşekkür soru ediyorum.
1: Geldi, onu da es geçmeyeyim. Kronik gastrit, hiç tedavisi olmadığı söylediler. Ne yapmam gerekiyor demiş.
0: Kronik gastritte en önemli şey yaşam tarzını düzeltmek. İşte gastriti alevlendiren şeylerden uzak durması gerekiyor. Kilo kontrolü, reflü kontrolü. Ama iyi bir gastrit diyeti uygulaması lazım. Bir gastroenteroloji hekimiyle görüşüp uzun vadeli plan yaptırsın hocam. Çok teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için. Hayırlı cumalar, görüşmek üzere.
1: Hocam,
0: iyi yayınlar.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun temponuzda hocam bize zaman ayırdınız.
0: Estağfurullah hocam. Hocam, her zaman yanınızdayım.
1: Instagram'dan da takip edin lütfen.
0: Prof. Dr. Hasan Güngör. Prof. Dr. Hasan Güngör, orada güzel bilgiler paylaşıyoruz. Hastalarımız bilgilensin diye. Daha doğrusu doğru bilgiler paylaşıyoruz. Prof. Dr. Hasan Güngör'ü takip edebilirler.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın.
0: Görüşürüz hocam.
1: Saygılar.
0: Sağ olun hocam.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
7: var. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Mehmet Akif Aksoy hocamla birlikteyiz. İzmir'den bir matematik doktoru ve futbolun matematiği, aritmatiği üzerine konuşuyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Emre hocam.
0: Hocam, Fenerbahçe'nin ilk maçı geride kaldı. 1-0'lık skor. Siz de Fenerbahçe'yi aritmatiksel olarak analiz ettiniz. Bu akşam da Galatasaray'ın hazırlık maçı var ama siz Galatasaray'ı da aritmatiksel olarak analiz ettiniz. Sizden dinleyelim, nasıl sonuçlara varıyoruz, eksikler ne, neler yapılmalı?
1: Şimdi öncelikle Fenerbahçe'nin maçı, ön eleme maçı, tek başına aldığı skor bence yeterli değil. Çünkü riskli oynadı. Tamam 1-0 her ne kadar avantaj gibi görünse de rakip sahaya gidecek ve aynı oyunu orada sürdürürse maalesef biraz sıkıntı yaşayacak. Şimdi Fenerbahçe transferler yaptı. Geçen seneki durumundan bu seneki durumuna bu seneki bayağı bir değişiklikler oldu. Biraz onları analiz ettim. Geçen sene birazcık daha şeydi, dengeli oyun oynamaya çalışıyordu. İşi kontrolü elde tutmaya çalışıyordu. Tedesco'nun oyun anlayışı nedeniyle yenmiyorsan yenilme mantığıyla gidiyordu ve bu yüzden birazcık daha gol üretiminde birazcık daha atak oynamada pasif kalıyordu. Bu sene ise İsmail Hoca'yı getirdiler. İsmail Hoca atak oynamayı seven, hızlı oynamayı seven bir hoca. Tabii bu her iki hocanın da elinde bulunan oyuncu profiline de bağlı biraz bunlar. Yani düşündüğünüz şeyleri sağlıklı yapabilmeniz ya da uygulayabilmeniz oyuncu profiline de bağlı. Şimdi İsmail Hoca'nın gelişiyle beraber tabii ki 3 tane, bana göre 3 tane ciddi bir transferi var Fenerbahçe'nin. Ve bunlar birazcık daha geçen seneki eksikleri kapatan transferler. Fenerbahçe'nin geçen seneki takım gücünü yani 100 üzerinden 75 olarak, yani yaklaşık 75 olarak değerlendiriyoruz biz sistem analizine göre. Bu sene birazcık daha ileri taşındı bu. Şimdi biraz ondan da söz edeceğiz. Kimleri transfer etti? Muriç forvetlerini, eski forvetlerini getirirler. Türkiye'yi tanıyor. Bir de oyuncunun bir futbol disiplini var. Futbola saygı duyuyor. O şekilde tanımlayayım ben size. Şimdi geçen sene Fenerbahçe'nin en büyük eksiklerinden bir tanesi şuydu. Ceza sahası işgalini yeteri kadar yapamıyordu. Ceza sahası işgalini yeteri kadar yapamadığı için içeriye oyuncu gönderemiyordu. Yeteri kadar oyuncu giremiyordu. Çünkü savunmalar birazcık daha çakılı şekilde kalıyordu. Dağılmıyordu, hareket etmiyordu. Pozisyonlarını koruyorlardı. Şimdi Muriç'in gelmesiyle beraber... ceza sahası işgali artacak. Öyle görünüyor. Analizler bize onu gösteriyor. İkinci, top kazanımı artacak. Kanatların daha etkin bir şekilde kullanımı artacak. Ve bence en önemlisi de pres başlangıcı artacak. Şimdi bunları arttırdığı zaman takımın hücumda ciddi bir şekilde bir avantaj sağlanmış oluyor. Geçen sene bu eksikti ve bunu yapabilen, Muriç gibi yapabilecek olan ve o kalitedeki bir oyuncu eksikliği vardı. Bu sene onu kapattılar. Bana göre önemli bir eksiği kapattılar. Tabii Muriç tek başına yeterli mi? Değil. Yani onu da yedekleyebilecek ciddi şekilde bir profile daha ihtiyaç var. Ama tabii bu biraz bütçeye bağlı. Biraz sizin transfer edeceğiniz, çünkü istediğiniz her oyuncu alamıyorsunuz maalesef federasyonun getirmiş olduğu kısıtlamalar sayesinde. O yüzden iyi bir oyuncu daha bakmaları gerekiyor. Bakmasaları bile Galatasaray'ın düştüğü hataya düşmemesi için, çünkü Galatasaray Osimhen'e bağlı. Osimhen gittikten sonra Galatasaray gücünün büyük bir kısmını kaybediyor. Şimdi aynı durum Fenerbahçe'nin de başına geliyor. Muriç gittiği zaman gücünün büyük bir kısmını kaybedecek gibi görünüyor eğer alamazsa. İkinci aldıkları oyuncu Greenwood. Biraz uğraştılar. Bayağı bir uzun süre geçti ama getirdiler oyuncuyu. Yani oyuncu Muriç'le bağlantıyı iyi sağlayacak, iyi kuracak. Ya da forvetle bağlantıyı iyi kuracak ve içeriği iyi kat edecek bir oyuncu. Profili sağlam, güçlü bir profili var ve Fenerbahçe'nin o profildeki eksiğini kapatacak bir oyuncu. Geçen sene bu profildeki oyuncusu da yoktu Fenerbahçe'nin. İç koridorunu çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Üretkenliği yüksek olan bir oyuncu. Hiç beklemediğiniz anda etkili şutlar atabilen bir oyuncu. Geçen sene bu profildeki oyuncusu da yoktu. Şimdi şöyle bir analiz yaptım. Eğer Muriç ya da Greenwood ya da her ikisi beraber eğer geçen seneki Fenerbahçe'de olsaydı muhtemelen şampiyon Fenerbahçe'ydi. Yani Galatasaray'ın, gerçi Galatasaray o zaman işi belki daha ciddiye alabilirdi ama yani analiz bize onu gösteriyor. İstatistiklerden çıktığımız, kurduğumuz analizlerde bize bunu gösteriyor. Bir de savunmaya Ake diye bir oyuncu aldılar. Aslında savunmadaki eksikliği kapatacak bir oyuncu ama tek başına yetmiyor. Yani Ake Türkiye Ligi için evet yeterli olabilir. Ama üst düzey oyunlar için eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılacaksa ve orada iyi maçlar oynayacaksa Ake yetersiz kalır analizimize göre o şekilde çıkıyor. Evet, hızlı bir oyuncu, iyi basan bir oyuncu, alan yani ön libero'nu kapattığı, açtığı alanı kapatabilen bir oyuncu. Ama hava hakimiyeti yok. En büyük kusuru maalesef bu. Bir de çok şey değil. Yani böyle çok üst düzey

0: maçlarda atletik bir yapı ortaya koyamayacak muhtemelen. Çünkü o savunmaları yani o hücum oyuncularını hem savunup hem orta alanla bağlantıyı sağlam şekilde kuracak bir şey yani görünmüyor. En azından analizlerde o şekilde görünmüyor. Oraya da bir yine daha güçlü bir profil alabilir. Şimdi bu üç oyuncu Fenerbahçe'nin geçen seneki ciddi açıklarını kapatan oyuncular. Çünkü geçen sene Fenerbahçe'nin savunmada da çok ciddi problemi vardı. Özellikle Ake'nin pozisyonunda. Forvet'te ve Forvet'le hücumu bağlantısını kuran oyuncu profilinde ciddi eksikleri vardı. Şu anda görünen bu eksikleri büyük ölçüde kapattı. Tek başına yeterli mi? Değil. Şimdi Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bazı şeyler var. Bazı profiller daha var. Yani takımı tamamlaması gereken profiller var. Şimdi Fenerbahçe ben küçüklüğümden beri hep şöyle hatırlıyorum. Evet, yıldız oyuncular getiriyor. Çok isim yapmış, marka olan oyuncular getiriyor. Aslında bir takım eğer transfer yapacaksa, yani markasından ziyade şu, takımın hangi açığını kapatıyor? Ya da hangi iki bölge arasındaki bağlantıyı daha da kuvvetlendirecek şekilde arttırıyor. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Bu şekilde baktığınız zaman da bu sefer yıldızlara gitmek değil de birazcık daha ihtiyaca yönelmek lazım. Şu anda sistem analitiği analizine göre en öncelikli transfer etmesi gereken yer Galatasaray'ın aldığı Leslie tarzında atletik, hızlı, çevik, alan kapatabilen, hızlı bir şekilde pres başlatan, pres sürekliliği olan bir orta saha oyuncusu alması gerekiyor. Bu çok ciddi bir şekilde, aciliyetli bir şekilde alması gerekiyor. Bunu alırsa Ake'nin o eksikliği birazcık daha kapatılmış olur. O zaman Ake'nin alternatifini almasına gerek kalmaz. Çünkü bu iki oyuncu birbirini tamamlayacak savunma anlamında. Bunu aldıktan sonra oyunu çift taraflı oynayabilen ikinci bir oyuncuya. Yani hücumu da şekillendirebilecek, hücumu da hem hücuma gidebilecek hem hücumdan savunmaya gelebilecek başka bir orta sahaya daha ihtiyacı var ama hatta bu öncelikli değil. Ondan sonra oyunu çok hızlı yönlendirebilen, hızlı gidip gelebilen beklere ihtiyacı var. Ben İspanya'nın maçlarını izlemiştim. Kukureya çok ciddi bir oyuncu. Yani bek olarak oynayan bile bir oyuncu ama baktığınız zaman aslında İspanya'nın neredeyse bütün ataklarını başlatan oyuncu. Şimdi bir bek oyuncusu, modern bir bek oyuncusu savunma yapıp gidip geldiği gibi oyun kurabilmesi de gerekiyor. Fenerbahçe'nin öyle bir oyuncusu vardı ama onu da sattı maalesef. Ferdi, bizim Ferdi de o şekilde oynayabiliyor. Ve bütün takımların hatta şöyle söyleyeyim Türkiye'de işte mesela Galatasaray'ın da yine o profildeki bir oyuncuya ihtiyacı var. Bunları kattığı zaman Fenerbahçe kendi takımına takım gücü 75'ten 90-91'lere kadar çıkabiliyor. O yüzden Fenerbahçe'nin aciliyetli olarak bu profildeki birkaç tane daha oyuncuya ihtiyacı var. Bunların üzerine gitmesi gerekiyor. Affedersiniz. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştırmasını yaptım. Şu şekilde. Şimdi Galatasaray tek bir oyuncu aldı ama mevcut durumdaki yapılarla bir karşılaştırdık. Takımların oturduğunu düşünelim. Artık takımlar belli bir maçlar yaptılar, belli bir seviyeye geldiler. Geldikten sonraki normal durumdaki karşılaştırmalarını yaptım. Şimdi kalede dengeli bir durum görünüyor. Yani Ederson olsun, Mert olsun. Bence Mert daha profile daha uygun bir kaleci ama tabii Ederson'u da kullanacaklar onlar. Savunmaya baktığımız zaman Galatasaray bir tık daha önde. Çünkü oyunu daha iyi kurabiliyor. Hani bireysel anlamda belki Fenerbahçe'nin savunması daha iyi olabilir ama Galatasaray bütünlük olarak hem bütüncül bir savunma hem de oyunu kurabilmesi açısından daha önde görünüyor. Ama Galatasaray'ın da çok ciddi bir sol stopere ihtiyacı var. Yani Lusumi'den söz ediyorlar mesela. Lusumi'yi getirdikleri zaman takım seviye atlayacak bir konuma geliyor. Orta sahaya baktığımız zaman Galatasaray'ın orta sahası birazcık daha etkili Fenerbahçe'den. Şundan dolayı top kapma becerisi birazcık daha iyi. Oyun kurabilmesi, pres devamlılığı, alan daraltması, merkez kompaktlığı, özellikle Leslie'in gelmesiyle beraber çok daha ileri bir düzeye geldi. Bu noktada Fenerbahçe'den daha iyi görünüyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı o anlamda yakalayabilmesi için dediğim gibi iki tane daha takviye ihtiyacı var. Santrafor'a baktığımız zaman Santrafor'da tamam Vuric'i aldılar. Vuric etkili bir oyuncu. İyi de bir oyuncu. Ama diğer taraftan da baktığınız zaman bir Osimhen gerçeği var. Yani bunlar 2-3 puanlık bir farkla diyelim ama Osimhen tabii daha şey böyle daha yırtıcı, daha savunmaya daha çok dağıtan, daha çok meşgul eden bir forvet olduğu için daha önde görünüyor. Takım gücü olarak karşılaştırdığımız zaman Galatasaray'ın 95 seviyelerinde, Fenerbahçe'nin de normal seviyesine geldiği zaman yani oyuncular oynadıkça, birbirine alıştıkça takım gücü puan da yaklaşık olarak 90'lara çıkacak gibi görünüyor. Fenerbahçe eğer bu eksiklerini giderirse evet yani Türkiye Ligi'nde de işte Galatasaray'la bir rekabet halinde daha ciddi bir şey gelecek, bir duruma gelecek bu rekabet. Avrupa'da da yine tur atlar ve Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa orada da yine en azından şöyle söyleyeyim güzel sonuçlar alabilecek bir duruma gelecek. Ama tabii yine takviye ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok değerli, çok özel, çok kıymetli bilgiler aktardınız.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Futbolun aritmatiğiyle futbolun birbiri içerisine geçmesinin ne kadar mükemmel olduğunu gösterdiniz. Siz aynı zamanda bir matematik doktorusunuz. Bu bağlamda da şöyle bir soru sorayım. Öğrencilerle de onlarla birlikte de çalışıyorsunuz. Ne diyorsunuz hocam üniversite sınav sonuçlarına bir akademisyen olarak nasıl okursunuz?
0: 35 tane sanırım Türkiye yani tam puan alan öğrenci çıktı. Ya bu şöyle aslında standart bir sınavda tamam olabilir. Yani bu ihtimal dahilinde olan bir şey. Çok fazla birincinin çıkması. Ama standart bir sınavda aslında testi öyle bir hazırlamanız gerekiyor ki yani birinci olabilecek öğrencileri de ayıklayabileceğiniz, onları eleyebileceğiniz tarzda soruların da olması gerekiyor. Ama dışarıda çocuklar çok ciddi şekilde çalışıyorlar. Gerçekten çok fazla çalışıyor. Ben geçen birisiyle tanıştım. Yani şöyle düşünün, daha sınava girmesine bir sene var. Çocuk abartısız günde 8 saat ders çalışıyor. Yani şaşırdım. Şöyle şaşırdım. Tamam olabilir. Yani bünye meselesi bu biraz idealine ulaşma meselesi ama şimdi zaten okula gidiyorsun. Okuldan geldikten sonra üstüne bir de 8 saat ders çalışınca sürdürülebilir bir şey değil bu. Ama insanlar çalışıyor ve onun gibi çevresinde başka çevrelerde bu şekilde çalışan insanlar var. Dediğim gibi şimdi insanlar bu kadar çok fazla çalışıyor ama siz testi ona göre ayarlamanız gerekiyor. İki tane sorunun iptali var. Yani bunun olmaması gerekiyor. Yani soruların öyle bir düzenlenmesi gerekiyor ki iptale gidecek ya da kafa karışıklığına gidecek bir yapının olmaması gerekiyor. Ama maalesef bize belirli sürelerle yine soru iptalleri çıkıyor. Umarım bunu düzeltirler. Öğrenciler çalışıyor. Öyle söyleyeyim ben size.
1: Ya bu
0: Ciddi
1: arada bir
0: şekilde
1: tane
0: çalışıyor.
1: soru demek bazı sıkışık alanlarda 10 bin öğrenci demek. 15 bin öğrenci
0: Evet.
1: demek.
0: Yani öğrencilerin şöyle düşünün. Öğrencilerin o anki sınav anındaki konsantrasyon çok önemli. Şimdi şöyle düşünün. Önceden şöyle bir şey vardı. Düşünün siz soru çözüyorsunuz. Bir tane zor soruyla karşılaştınız. 5-10 soru sonra bir daha bir tane zor soruyla karşılaştınız. Ama şu anki mevcut düzende bir bakıyorsunuz arka arkaya 5 tane zor soru var. Şimdi o sınav psikolojisiyle siz 5 tane arka arkaya boş soru gördüğünüz zaman yani boş işaretlenmemiş kutucuk gördüğünüz zaman zaten moral olarak da çöküyorsunuz. Şimdi bunu da işin içine katıyorlar. Ama çocuklar çok dirençli. Yani çalışıyorlar. Gerçekten çalışıyorlar. İyi çalışıyorlar. Test birazcık daha şey yapılabilir. Birazcık daha üzerine çalışılabilir ki bu sene bu sanırım bu sistemdeki son sınav olacak. Ondan sonraki sene bu Marif modeline geçildiği için ona göre bir sınav yapılacak. Onu
1: Marif
0: merakla
1: modeli
0: bekliyorum.
1: ne hocam? Marif modelini biraz açın.
0: Bu yeni geliştirdikleri işte yaşayarak öğrenme dedikleri bir yapı aslında. Bazı şeyleri çıkardılar, bazı konulara azalttılar, çıkardılar, gereksiz gördüler onları. Aslında güzel bir sistem. Kodlamayı getirdiler mesela. Algoritma kısmını getirdiler. Birazcık daha bilişim odaklı gidiyorlar. Bu güzel bir şey aslında. Çağı yakalamak adına güzel bir değişim. Ama bunun sınavı nasıl olacak onu bilemiyoruz. Yani onu ben kestiremiyorum. Çünkü bir örnek yok şu anda. Ve o sınava geçilmesi için daha bir yıl daha eski, yani bu mevcut sistem devam edilecek. Ondan sonra geçilecek. Ondan sonra geçildiği zaman bir bakacağız. O zaman biraz ayıklamalar muhtemelen olacak ama bu sene sınava girecek olanlar ve bundan önce girecekler için büyük bir tehlike. Eğer yine sınava girmeleri gerekirse bu sefer yeni bir sınav formatıyla karşılaşacaklar ya da yapısıyla.
1: Yani gelecek o zaman yıl sınava yani girecekler 2027'de mezuna kalmamak için ellerinden gelen çabayı göstermeleri lazım.
0: Ben onlara onu tavsiye ediyorum. Çünkü sonraki sene değişecek. Sınav yapısı değişecek. Sınav yapısı değiştiği zaman bu sefer farklı oldukları, bilmedikleri bir yapıyla karşılaşabilirler. Yani ellerinden geldiği kadar mezuna kalmayanmaları daha öncelikli bence. Çünkü önümüzdeki sene sınava girecek olan öğrenciler için. Onu tavsiye ederim. Çünkü bilmedikleri, alışkın olmadıkları bir şey çıkacak karşılarına. Ve onlar için ters olabilir bu.
1: Hocam çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Süper bir isim. Sayın Mehmet Akif Aksoy hocamla birlikte olduk. Harika bilgiler aktardı. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Reklam.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Bir ünlünün 24 saat.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim şimdi de çok özel bir isimle Ali Parlak hocamla birlikteyiz. Okan Üniversitesi'nin çok değerli akademisyeni. Saygılar hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam bir değişiklik yapayım. Bugün biraz kızlarla başlayalım. Voleybolda Kanada'yı yendik, Çin'e rakip olduk. Ne diyorsunuz? Yarın maç ve belki de final göreceğiz.
1: Valla voleybolcu özellikle kadın voleybolunda dünyada bir markayız artık. Ben kazanacaklarına inanıyorum. Çünkü bu yukarı doğru bir çıkışları var. Arada mutlaka bu, bazı maçları kaybediyorlar. Çok doğal oluyor ama şimdi daha formda görüyorum ben takımı. O yüzden ben ümitliyim Çin maçında.
0: Yarın 11'de maç, bir kez daha altını çizelim ve kızlarımıza başarılar dileyerek Fenerbahçe'nin ön eleme maçıyla başlayalım. Nasıl buldunuz? 1-0 yeter bir skor mudur?
1: Bence çok riskli bir skor. Yani iyi bir skor diyemiyorum. Bir de ben hani takımı geçen seneden çok farklı görmedim yani. Yine aynı şey. Devamlı dön dolaş. Yani çok, bana çok ümit vermedi aslında. Benim için çok riskli de bir skor. 1-0.
0: Nathan Aké, Greenwood gibi isimler takıma monte edildi. Yeni Bartu geldi. Yeni isimler var. Onların bir değişimi tetikleyeceğini düşünür müsünüz?
1: Bence yani şimdi Bartu oynuyor ama ileriki haftalarda kadroda yer bulabilir mi? Ben de onu düşünüyorum yani. Şimdi geldi ama çok kalabalık Fenerbahçe'nin kadrosu. Bu Fenerbahçe'ye sorun olacak diye düşünüyorum. Yani geçen sene herkes neden şikayet ediyordu? Takımın bir temel 11'i yok diyordu. Şimdi bu yıl da öyle olacak gibi bu kadar geniş kadro. Tabii bir sürü dönen oyuncusu oldu Fenerbahçe'nin. Kiralık orada burada bir sürü oyuncusu var. Ekonomik olarak da yani bunları döndürmek de çok zor. Bakalım, göreceğiz.
0: Ve bir gün sonra Başakşehir'in 1-1'lik beraberliği geldi. Dün de Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyeti. Evet. Bu Kartal Avrupa'ya kök salar diyebilir miyiz? Ve en önemlisi 90 dakikanın anatomisi size ne gösterdi?
1: Yani onu demek çok isteriz. Fakat bir de takımlar daha hazır da değil. Bu özellikle yaklaşık 3 aya yakın süren Dünya Şampiyonası'ndan sonra dönen oyuncular var. Orada bulunan oyuncuların tekrar bu yoğun bir tempodan sonra takımların da adaptasyonu var. Dolayısıyla daha çok başındayız şeyin, maratonun. O yüzden bir çok böyle bir ders için yorum yapmayı çok erken buluyorum ve yanlış buluyorum yani. Bekleyip görmemiz lazım biraz. Zamana ihtiyaç var. Yeni bir antrenör var şimdi Beşiktaş'ta bir de.
0: Ha, onu soracaktım. Nasıl buldunuz Vincenzo Italiano'yu? Böyle kenarda Yılmaz Vural vibe'ı aldım ben.
1: Yani evet, öyle bir şeyi var. Yani maçı yaşıyor. Öbür türlü kenarda da donuk birisi sahadaki oyunculara da çok bir enerji veremez diye düşünüyorum. Aslında kötü de bir şey değil bu. Yani adam maçı yaşıyor yani. Yılmaz Hoca da öyleydi zaten. O da maçı yaşardı hakikaten. Oyuncuları da ateşleyen bir faktör. Bakalım, umarım Beşiktaş'a da böyle bir antrenör, uzun zamandır böyle bir antrenörü yoktu. Hep kenarda durun, sabit insanlar vardı şimdi. O Beşiktaş'ın seyircisinin hoşuna gidebilir diye düşünüyorum.
0: Peki, Ali Parlak hocamla birlikteyiz Okan Üniversitesi'nden. Hocam, basketbolda kural değişiklikleri oldu. Nasıl okursunuz bunu?
1: Ya şimdi şöyle, ben tam onları bir yazılı olarak alıp inceleyemedim. Bu futbola olan çok, yani bayağı bir uyku düzenimiz bile bozuldu. Benim daha tam ben normale döndüremedim Emre'ciğim. Yani valla inan, gece saat belli bir saatlerde uyanıyorum. Ondan sonra oturuyorum, tekrar uyumaya çalışıyorum falan. Bu hafta ona biraz bakacağım. Yani hem de basketboldaki arkadaşlarla onu bir değerlendireceğim yani. Onların da fikirlerini alarak bir yorum yapmayı daha doğru buluyorum. Yani kusura bakmazsan.
0: Estağfurullah hocam, ne demek. Hocam, en çok sorulan sorulardan biri işte bu 10+4 kuralı değişsin isteği. Bir taraf der ki ya ne gerek var değişmesin, diğer taraf değişsin. Futbol Federasyonu böylesine durumlarda kulüplerden çok baskı yer mi? Siz orada çalıştığınız için soruyorum bunu.
1: Ya bu baskı değil de görüş alışverişinde bulunmaları lazım. Zaten federasyon bunu yaparken Kulüpler Birliği üzerinden mutlaka bir temaslar olmuştur. Birdenbire olmaz böyle şeyler. Ama bu yeni federasyon yapısında nasıl karar aldıklarını da çok anlamak mümkün değil. Ama bence yabancı oyuncu sayısının tamam Avrupa'daki rekabet için ihtiyaç var deniyor güçlü kadrolara fakat bunun ekonomik boyutu da var. Şimdi o kulüplerde mutlaka transfer yapma ihtiyacını da hissediyorlar kendilerine. Hakkımız var diyorlar. Fakat sonrası işte mesela Fenerbahçe kadrosunu görüyorsunuz. Her takımda korkunç oyuncu var. Ekonomik olarak bunları döndürmek çok zorlaştı artık. Yani biz kendi yani kendi oyuncularımızla, Türk oyuncularıyla biraz daha fazla kadromuza yer vermeliyiz. Benim fikrim bu.
0: Ali Parlak hocamla birlikteyiz. O bir akademisyen. Hocam, siz bir akademisyensiniz ve merak ediyorum. Türkiye'de çok fazla özel üniversite oldu. Spor bilimleri, radyo televizyon programcılığı, RTP'ler falan bazı üniversitelerde maalesef kepenk indirmek durumunda kaldı. Ve üniversite ücretleri de çok ciddi boyutlara ulaştı. Bundan çok şikayetçi olan bir taraf var. Bu konudaki fikriniz nedir?
1: Valla ülkenin bu tür üniversite fiyatları ben şimdi üniversitede ders veriyorum ama üniversitenin yönetiminde bulunmadığım için bu fiyat belirlenirken bakılan kriterlere hakim değilim. Ancak ülke gerçeklerinden çok uzak fiyatlar olduğunu ben de görüyorum. Yani şimdi benim de çocuklarım var. Ben de oğlumu şimdi Japonya'ya gönderdim. Ben oğlum orada okumak istiyor. Kendi ekonomik koşullarımla işte aile olarak onu desteklemeye çalışıyoruz. Önce bir dil okulu okuyacak, sonrasında da bir üniversiteye başlayacak. Bilgisayar üzerinde bir şey yapacak ama oralardaki fiyatlar şu anda okul fiyatını bilmiyoruz. Dil okuluna gidiyor benim oğlum ama ya buralarda daha korkunç fiyatlar. Yani bu insanlar nasıl ödeyecekler? Bu daha kapanmalar bu şekilde giderse üniversitelerde sonuçta vakıf ama bir ticari bir işletme bunlar da devlet üniversitesini kazanamayanlar mecburen özel üniversitelere gidiyordu ama şimdi ondan da bir kaçış olacak bu gidişle.
0: Hocam, dün çok enteresan bir şey okudum. Mutlaka siz de okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ve saygıdeğer öğretim görevlilerinden birisi arabasıyla ilgili okudunuz mu? Çilingir çağırıyor. Haberiniz var
1: Aa,
0: mı?
1: yok. Yok yok haberim yok ondan.
0: Hocam şöyle ilk kez dinleyenler için bir de anlatayım. Sabah da anlattım. Diyor ki Türkiye'de çok fazla üniversite var diyor. Bu kadar üniversiteye gerek var mı sorusunu sorguluyoruz diyor. Ve mesleki yeterliği yüksek derecedeki maalesef meslek yüksek okulları daha doğrusu meslek liseleri gerekli
1: Evet.
0: önemini yitirdi diyor. Çünkü diyor biz üniversitede bir çilingir çağırdım diyor araba. Kim olduğunu da söyleyeyim. Profesör Doktor Gültekin Çetiner. Pazarlık ediyor. 8.000 TL'ye anlaşıyor. İşi yapan kişi 19 yaşında genç bir usta. Kapıyı bir dakikada açıyor. Devreye bakıp aracı
1: Evet.
0: tanıtıyor. Taşınabilir makinesiyle anahtarı yapıyor. Tabletten bağlanıyor. Kumandayı programlıyor. 30 dakikada işi bitiriyor. Hadi diğer servise gidiyoruz diyor. O da şunu soruyor. Diyor ki 12 yıl zorunlu eğitim, 1-2 yıl YKS hazırlığı, ülkenin en iyi üniversitelerinden birini bitirmek, sonra aylarca bazen yıllarca iş aramak. Biz nerede yanlış yapıyoruz?
1: Biz nerede yanlış yapıyoruz? Emre ben çocukken ben Antepliyim. Antep'te büyüdüm. Bizde erkek çocuklar okul tatillerinde mutlaka çalışırlardı. Ben de çalıştım. Önce bir şekercide çalıştım. Sonra bir otobüs tamirhanesinde çalıştım. 1970'te İstanbul'a geldik. Ve bir bakkalda evlere servis yapıyordum. Arkasından da bir terzide çalıştım. Ve 18 yaşında da Haydarpaşa Lisesi'nde okurken okuldan ayrıldım. Yani anarşinin olduğu bir dönemde ailem beni Özel Marmara Koleji'ni aldı. Orada da Faruk Akıgün'le tanıştım. Ve o da bana FSV Sen Minik Küçük Takım idareciliğini teklif etti. 1,5 yıl süresince de ücret almadan başlamıştım bu işe. Şimdi de geldiğimiz nokta bu. Dolayısıyla kendi kendinin yaşamını idame edecek temel becerilere sahip değil yeni nesil. Şimdi hiçbir şey yok. Bu yollardan geçmiyor çocuklar. Aman diyoruz, çocuklarımızı koruyoruz, koruyoruz, koruyoruz, koruyoruz. Dolayısıyla bir meslek öğrenemiyor çocuklar. Yani ben şimdi ben de bir akademisyenlik yapıyorum ama kendi hayatımı tek başıma idare edebilecek yeteneklere sahibim, becerilerim var. Şimdi yeni nesli böyle yetiştirmiyoruz. Çocuklar mesela ustalara sorarsanız da çırak bulamadıklarından şikayet ediyorlar. Haklılar çünkü herkes aman oğlum okusun, aman okusun. Ha, okuyor ama dediğim gibi ondan sonra da bu okumanın da piyasadaki karşılığı şu. Ne kadar mezuna ihtiyacı var piyasanın? Bizde bunlar gözetilmiyor ki. Bölümler açılıyor, Allah açılıyor. Sonunda çocuk o bölümü bitiriyor. İş bakmaya başladığında gerçeklerle karşılaşıyorlar. Bizim burada ortaokul seviyesinde çocukların yeteneklerine göre dağılımlarını, nereye gideceklerini belirlememiz lazım.

0: çalışma çıraklıkla geçirip büyüyen bir insan ve kendini de güncelleyen birisini anlattın şimdi sen bana. Kısa sürede de bu kadar parayı alabiliyor. Çok da doğal. Çünkü mesleki yetenekleri var, becerisi var. Ülkemizin bana göre en büyük karar verme pozisyonlarından bir tanesi de bu. İstihdamı nasıl yönetecekler? Üniversitelerin sayılarını nasıl kontrol edeceğiz? Ne kadar mezun verecekler? Piyasanın böyle bir ihtiyacı var mı? Zaten şeyden sonra da gördük, pandemiden sonra da çoğu mesleklerin evden de yapılabileceği ortaya çıktı biliyorsun. Home office çalışmalar
1: Tabii
0: başladı.
1: artık gazetelere kimse gitmiyor hocam. Ya bütün gazeteler evden yapılıyor.
0: Tabii şirketler de öyle. Çoğu şirkette artık evlerden çalışıyor insanlar.
1: Tabii,
0: Çünkü
1: ben
0: bu insanların
1: mesela işte
0: maliyeti çok yüksek yani.
1: tabii radyo yayınını şu anda işte kurdum sistemi. İzmir'den yapıyorum. Önümde bir tane alet var. Bu aleti ortalama 40 bin liraya aldım. 40 bin liraya bir tane mikrofon aldım. Hem de en iyisi Shure marka. Bir de işte 50 bin liralık bir bilgisayarım var. Yani toplam burası 150 bin
0: Tamam.
1: liralık bir malzeme. Ve ben evimden yayını gayet güzel şekilde, şükürler olsun, nazarda değmesin, sürdürüyoruz zorunda
0: Amin abi.
1: olduğumuz için.
0: Yani her şeyi, yaşamın her aşamasını iş alanında da güncellemek gerekiyor artık. Bu onun ortaya çıkarttığı bir durum. Bir realite aslında yani bu. Bazı işler için mesela bunu sporda yapamazsınız. Çünkü bizde yani spor sektöründe mutlaka antrenman yapacaksın ve bunu da yapman için bütün takım bir arada olacak. Bazı sektörler var ki evden de yapılabiliyor bu işler. O alanda da kendimizi, iş hayatımızı da güncellememiz gereken bir dönemdeyiz. Ve bazı sektörlerin buna şiddetli bir şekilde ihtiyacının olduğunu da gördük pandemi sonrası hızla. Şimdi ülkede aşırı bir şekilde ofis binaları ortaya çıktı. Şimdi onları eve dönüştürme için yeni projeler yapıldı, yapılan bitmiş binalara. Onları eve dönüştürecekler.
1: Çünkü onlar kiralanmıyor artık. Rakamlar da kontrol kaybetti.
0: Evet, yani işte bu geleceği okuyamamaktan kaynaklanıyor bence. Kendimizi illa birisinin bize söylememesi lazım. Yani biz de şimdi atıyorum spordan örnek vereyim. Biz de UEFA bize ceza vermeden biz bir şey yapmıyoruz. Bunun ceza geleceği belli, oyunun kuralları belli. Ama biz ısrarla o konuda devam ediyoruz. Sonunda duvara toslayınca önlemi o zaman almaya çalışıyoruz.
1: Ya da taklitçiliğimiz çok fazla değil mi hocam? Mesela ben bunu yaşamıştım. Ben şimdi Samsun'da okudum üniversiteyi, mühendislik fakültesinde. Dayım da Bafra'da doktordu. Dedi ki ya yurtlarda kalma, gel benimle kal. Ben de bekar adamım. Beraber kalacağız. İyi dedim, ben de onun yanında kalıyorum. Hatta işte ona yardım ediyorum. O ortopedi uzmanıydı. Bana alçı yapmayı öğretti. İşte hastayı tutmayı, yatırmayı, kaldırmayı falan onlar öğretiyor. Ben de okul çıkışında ona yardımcı oluyorum. Bir böyle İzmir'de de o dönemde şeyler açıldı. Böyle hani çevirme, tavuk çevirme var ya hocam. Tavuk çevirmeciler açıldı. Küt Bafra'ya da açıldı. Ve Bafra'da önünde kuyruk olmaya başladı. Hocam 2 ay içerisinde 20 tane oldu tavuk çevirmeci. Bu adam çok
0: Çevirecek
1: para...
0: tavuk bulamamışlardır.
1: Hayır, işin kötüsü hepsi ellerinde kalmaya başladı. Şimdi bir tane bile kalmadı yine yeniden. Yani biz biri çok para kazanıyor. Yani bizde şu mantık vardır ya, siz bunu çok iyi bilirsiniz. İşte modada bir kafeye gidersiniz. Kafaca sayarsın. O burada 15 kişi var. Kaç para ortalama, bir 500 lira. Bunu yaparız.
0: Evet ama işte realite öyle değil.
1: Tabii SWOT analizi yoktur bizde, biliyorsunuz hocam.
0: Doğru. Yani o tür yanlışlar bu ülkede çok ama bu ülkenin geleceğini emanet edeceğimiz nesillerin geleceğini belirleyecek kararları çok zamanında almak önemli. Bunları almasan da nesli kaybediyorsun.
1: Maalesef öyle. Bakın işte sizin değerli evladınız Japonya'ya gidecek. Belki orada eğitim aldıktan sonra orada kalacak. Yani bu beyin göçünün önüne mutlaka geçmemiz lazım. Yani ben bazen oğlumla konuşuyorum. Ne yapacaksın diyorum. Ya ben yurt dışında bir yüksek yapayım diyor. Orada bir çizim öğreneyim diyor. Belki diyor işte oralarda, ya dedim ki saçmalama, atla gel Türkiye'ye, geri bu ülke.

0: hizmet etmeye çalış. Bu önemli yani, gençlere biraz bunu da vermemiz gerekiyor ama gençler de bu ülkeden
1: Ya verelim ama ülkede
0: ne
1: liyakat
0: verecek onlara? O da soru.
1: yok ki yani o ihtimalleri yok çocukların. Yani gerçekçi olmak lazım.
0: Tabii, doğru.
1: Bugün bu hepimiz için geçerli. Yani bizim en büyük mesela benim iş hayatından bakarsan ben kendi sevdiği işi yapan ve onun eğitimini almış şanslı insanlardan birisiyim bu ülkede. Ama kaç kişi sevdiği işi yapıyor? Onlara iyi bakmak lazım. Dolayısıyla liyakat olmadığı için bizde sorun oradan çıkıyor.
0: Maalesef hocam. Hocam harika sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Size...
1: Önümüzdeki hafta basketbolla ilgili şeyi de detaylı bir şekilde incelemiş olacağım. Sana net cevaplarımı veririm.
0: Çok teşekkür ederim. Golden'a ismi neydi? Hep unutuyorum. Özür dilerim.
1: Nova benim köpeğimin adı. Hemen bana bakıyor şimdi.
0: Nova'ya kucak dolu sevgiler. Yayından önce bağlanırken hocamla sohbet ettik. Nova denizi çok seviyormuş. Çok çok kucak dolu
1: Evet evet çok
0: sevgiler.
1: denizci bir köpek. Denizci bir köpek çok seviyor. Şu anda mesela konuşuyoruz ya deniz meniz diye bana bakıyor. Hemen geldi yanıma kuyrukla sallıyor bana devam.
0: Bu arada bir yasa var. Onu da konuşmak isterim. İşte özellikle bizim evcil hayvan diye tanımlıyorlar yasada ama şunu anlamıyorlar. Biz evcil hayvan falan bakmıyoruz. Biz onları evlat olarak görüyoruz. Çocuklarımız gibi
1: Evet
0: görüyoruz.
1: evet.
0: Ve işte
1: Aynen
0: buraya
1: öyle.
0: giremez, buraya giremez. Sokmayın abi bizi. Vallahi hiçbir yere sokmayın. Ben zaten sizin bu mantığınızla düşünülen hiçbir yere de girmek istemiyorum.
1: Bir de ben ona bir ilavede bulunmak istiyorum. Ben bizim bu evlatlarımızın seyahat özgürlüğünü de insanlar bilmiyorlar. Ben ona ağızlık takarak saat 10 ile 4 arası toplu taşımadan faydalanma hakları var bunların. Ama genelde şimdi artık azaldı. İlk götürmeye başladığım zaman, seyahat etmeye başladığımız zaman toplu taşımalarda genellikle yaşlı kesimler çok ilginç tabirlerle hitap ediyorlar. Özellikle bir hanımefendi, çok modern böyle bir hanımefendi görseniz ne kadar takdir edersiniz. Bana dedi ki eşek de getirseydin bari bana dedi. Efendim siz isteyin eşek de getiririm ben dedim. Ne demek dedim.
0: Ben olsam şey
1: Yani
0: derdim. Hocam siz varsınız ya, ne gerek var derdim.
1: yani yakıştıramadım öyle bir şey demeyi.
0: Yok
1: Hiç
0: hocam, ben
1: aklıma da
0: derdim yani.
1: gelmez ama
0: Ben size
1: ben ona dedim
0: densizlikle
1: ki yani
0: yanıt
1: siz eşek
0: vermiştim.
1: isteyin eşek de getiririm derdim ben.
0: Ya arkadaş mı
1: Dolayısıyla
0: arıyorsunuz kendinize falan derdim ben yani direkt.
1: yani saygı duymak lazım birbirimize. Her türlü canlının burada yaşam hakkı var. Kimsenin bunu o canlının izni olmadan kullanma ve buna son verme hakkı yok.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum bu kıymetli mesaj için de. Yani bu benim içimde kanayan
1: Estağfurullah.
0: yara. Herkes bana soruyor mesela, köpek mi gezdiriyorsun? Hayır baba diyorum, arkadaşımla gezintiye çıktım diyorum. Yani bunu
1: Evet.
0: anlayamıyorlar, ya da
1: Çok iyi.
0: evlatla gezintiye çıktım diyorum. Ne
1: Ya
0: evladı
1: ya
0: oğlum,
1: evet işte.
0: saçmalama diyorlar.
1: Evet ya evlat. Onu yaşamayan anlamıyor ya. Onun bir zamanı var. Herkesin de umarım bir canlıya sahip olurlar da o zaman anlarlar ne demek oldu.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
0: Saygılar
1: Bay
0: sunuyorum.
1: bay.
0: Okan Üniversitesi'nden akademisyen Ali Parlak hocamla bir araya geldik. Bu arada köpek meselesi, hadisesi konuşulurken genelde olaylara bir de İslami tarafla bakıyorlar. İşte beni tanıyan arkadaşlar, baba yani senin bu değerlerin var. Sen nasıl evde köpek beslersin falan gibi yorumlar yapıyorlar. Ben de diyorum ki Kur'an-ı Kerim'de, yani benim için en değerli kitapta, kutsal kitabımda köpek beslemekle ilgili bir yasak yok. Hatta Kur'an'da köpeklerle olumlu bahseden çok değerli ifadeler var. Mesela Ashab-ı Kehf köpeği Kıtmir, Kehf suresinde mağaranın girişinde bekleyen sadık biri olarak anılıyor. Maide suresinin 4. ayetinde de eğitilmiş av köpeklerinin yakaladığı avın yenebileceği vurgulanıyor. Artık şu köpeklerden bir elinizi çekin Allah rızası için ya. Ne olur ya. Yalvarıyorum. Yani girmeyin abi günahına. Girmeyin. Hakikaten girmeyin. Ya bakın bir hikaye anlatacağım size. Umarım yasak oyucular buradan kendilerine bir ders çıkartabilirler. Az sonra reklamların ardından.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım
5: var. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Böyle bir dünya var.
0: Var. Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli çocuklar ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve sizlerle beraberliğimiz devam ediyor. Şimdi ben teolojiye çok kafa yoran bir adamım ve Allah-u Teala ile kendi arama kimseyi dahil etmiyorum. Kur'an-ı Kerim benim ana düstürüm oluyor ve onu okumaktan da büyük keyif alıyorum. Okudukça da ufkum çok genişliyor. Bu yüzden de hurafeler üzerine analiz yapmıyorum. Hurafelere de dikkate almam. Ama ahd-ı vefaya ya da ah vermeye, ah almaya çok kulak veren isimlerden biriyim. Ve birinin eğer ahını alırsanız ya da birini üzerseniz ve ondan bir bedduayla karşı karşıya kalırsanız ve karşı tarafta haklıysa bunun mutlaka bu dünyada bir karşılığının olacağını düşünüyorum. Bu hikayeleri de daha önce anlatmıştım. Bir imam arkadaşım var, Beylerbeyi Camisi'nin imamı. Bazen onunla sohbet ediyorduk geçmişte, artık pek gidemiyorum onun yanına. Ama o çok güzel bir şey söylemişti. Bu dünyada da Allah mutlaka sana birçok şeyi gösterir ama bazı şeyleri de öbür dünyaya bırak demişti. O yüzden de hani hurafelere inanmam ama 1910 yılında İstanbul'da on binlerce köpek toplanıyor. Ve bu köpekler İstanbul'daki Sivri Ada'ya gönderiliyor. Ada kayalık bir yer, susuz bir yer, yerleşimsiz. Köpekler burada yeteri kadar beslenemiyorlar, su bulamıyorlar. Günlerce İstanbul halkı o köpeklerin acıyla ulumalarını dinliyor. Onların hüznüne ortak oluyor. Hatta köpekler açlıktan ne yazık ki birbirlerine saldırıyorlar. Susuzluktan ve bir müddet sonra maalesef birçoğu orada yaşamını yitiriyor. Burada tarihi halkın bir inanışı ortaya çıkıyor. Köpeklerin sürgün edilmesinden çok kısa bir süre sonra 1910'un hemen ardından 1912 yılında Şarköy'de Mürefte depremi oluyor 7.3 şiddetinde. Ve halk arasında ardından da Balkan Savaşı patlak veriyor. Köpeklerin ağı diye tanımlanıyor bu. Bu nedenle Silivri Adası, Sivri Ada, hayırsız adaya çıkıyor adı. Bunun bilimsel veya tarihsel olarak depremin köpek sürgünüyle bağlantı olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Bunu söylemiyorum ama bir şekilde ilahi kudret de kanatsız melekler olarak gördüğü bu yeryüzünün her canlısı çok değerli, çok kıymetli. Bu canlıların çektiği o acının bedelini ödetti mi sorusu da aklıma gelmiyor değil. O yüzden de 1910'da İstanbul'da on binlerce köpeği Sivri Ada'ya sürüp günlerce Marmara üzerinden yükselen uluma seslerinin İstanbul'da duyulduğu anlatılır ki 2 yıl sonra yaşanan büyük depremle, savaş felaketleriyle halk tarafından köpeklerin ahı diye yorumlanan bu hadisenin hiçbir bilimsel gerçeği olmamasına rağmen yüreğimin derinliklerinde bir noktada da yapmayasaydık daha mı iyi olurdu sorusu akla gelmiyor değil. O yüzden de Allah'ın çok değerli nimetlerinden olarak gördüğümüz bu köpeklerden artık bir elimizi çeksek, sokak köpekleriyle ilgili mutlaka hep altını çizelim.

0: Direkt söylüyorum. Çok iyi barınaklar yapılıp orada bakımları sağlanabilmeli. Ev köpekleri diye tanımlanan bizim ailemizin bireyleri. İspanya'da aile bireyi olarak kabul ediliyor biliyorsunuz. Aile bireylerinin oraya sokulmayacak, buraya sokulmayacak yaklaşımları da hakikaten çok kabul ettiğim bir şey değil. Bu noktada karşıma kim gelirse gelsin sabahtan akşama kadar tartışabilirim saygıdeğer dostlar. Bu gerçekten çok önemli bir çizgi. Çünkü köpek beslemeyen insanlar şunu ıskalıyorlar. Onlar artık aile bireylerinden biri gibi. Ben bazen karıştırıyorum yani. Latte gel diyeceğime Emrecan gel diyorum. Emrecan geliyor, ne oldu baba diyor. Ya pardon diyorum ya, ben latteyi çağırmıştım. Baba şunu karıştırma artık diyor. Hakikaten böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz ki köpek sahipleri beni çok iyi anlayacaktır. Efendim, gazetelerden yansıyan haberlere bakalım. Benim bugün okuduğum yazılar içerisinde en güzel yazılardan biri Alem Markaryan'ın yazısı. Alem Markaryan Akşam Spor'da şöyle yazmış. Yerden ip gibi vurulan bir voley hızında yaslandı ilk maç kapımıza. Ha Dünya Kupası'nın yorgunluğu geldi. Ha yetişmeyen transfer sancıları. Nasıl gelirse gelsin. Hoş gelir, sefa gelir. Esnekliğinde topu göğsümüze aldık, yumuşattık diyor. Sonra detaylarıyla anlatıyor ve son paragrafı şöyle bağlıyor. Diyor ki oradaki maç tam bir can pazarı olacak. 11'e 11 daha iyi olacak gibi duruyor da 1-0 da olsa galibiyet her zaman iyidir diyor Alen Markaryan. Güzel yazmış, keyifli yazmış bu yazısı. Keza yine sevgili Cem Dizdar, Kartal olumlu sinyaller verdi diyor. Geçen sezondan kalan kadroya ilk 11 açısından 3 yeniyi katmıştı. Vincenzo Italiano diye başlıyor. Ve gelişemezsen ilerleyemezsin diye devam ederken Orhan Yıldırım da tura kanat açtı diye ekliyor. Sezonun ilk maçında gol kaçırma yarışına giren Beşiktaş'la ilgili yorumlarını yapıyor. 0533 265 39 95 cep telefonum, bağlanmak isteyen olursa beni arayabilir, onları yayına alabilirim. Keza 273 10 10'a da bol bol mesajınız gelmiş. Bir de annem şeker hastası, dikişlerinin kapanmamasını şekere bağlıyorlar demiş. Burada şeker hastalığı bu özellikle ameliyatlarda önemli. Orada tabipler çok daha iyi bilir. Gelecek hafta sorarız bunu. Abi ben Türk vatandaşı olarak Arapça konuşan ve milletini seven, bayrağını seven biri olarak Fatih Tekke'nin oğlunun Ahmet Spor'la ilgili yaptığı paylaşımla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünmüyorum. Herkes kendiyle ilgili yorumları en iyi şekilde yapıyor. Ahmet Spor da bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek güçlü temsilcilerden biri. Onlara da yürekten başarılar diliyoruz. Hattımızda sonu 43 ile biten bir değerli dinleyenimiz var. Hemen alalım. Kolaylıklar dileyelim. Alo.
1: Selam.
0: Buyurun efendim.
1: Günaydın, kolay gelsin Emre Bey. Nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Dün de bağlanmıştım. Beşiktaş'ımız Güney'in bir zor da olsa 1-0 galip gelmesini bildi. Yani o takıma bir şeyler katmış. Ama oradaki maç kolay. Ale'nin dediği gibi inşallah turu geçen taraf biz oluruz ama zor bir ihtimal gibi görüyorum. Çünkü savunmada çok açıklar var. Bu bir tehlike. Savunmayı oturtturamamış. Hala o eksik devam ediyor. Orta saha keza ama forvet ve savunma fena. Oradan bizi yıkabilirler. Buna dikkat etsek iyi olur. Hakem de fena değildi be hocam. Doğru mu? Hakem iyi.
0: Ben
1: İnşallah bu hakemler.
0: hakemi beğendim ama hakemle ilgili analizi yaparken daha sağlıklı yapmak lazım. Yani mesela bu kırmızı kart bize çıksaydı ağır bir karar olarak yorumlar mıydık? Yorumlardık.
1: Vallahi hocam geçen seneden böyle bir zaten Bilal Torev buna benzer aslında arkadan yaptığı hareketi de Trabzon maçında sesimiz çıkmadı. Tamam ağır karardı falan dedik ama kurallara da uygun bir hareketti keza. Ama bir hakem görüşü var ya. Aslında ben şey diyorum hocam ya, biraz vaktinizi alacağım kusura bakmayın ama bu da bu zaman geçiren Avusturya'ydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. O hakem var ya, bizim Türkiye'ye gelip bir seminer verse 10 numara olur abi. Vallahi ya.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Sesinizi duymak güzel.
0: Kolay gelsin efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Onur verdiniz. Gelen mesajlar var kıymetli dostlardan. Hemen okuyalım bu mesajları hızlı hızlı. Günaydın Emre abi. Bak ne güzel söyledin. Kapının önünde bekliyor. İşte bu yüzden denilmiştir ki köpek besleyin ama evin dışında öyle bir şey denmiyor hocam. Öyle bir şey denilmiyor. Yani bakın, hurafelerden artık kendinizi kurtarın. Öyle bir ifade yok. Yani palavradan biz kendi göbeğimizden, karnımızdan ya da farklı bir yerimizden uyduruyoruz. Öyle bir ifade yok. Emre abi günaydın. Ben Kasımpaşa'dan Niyazi. Her zaman söylüyorum, hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. %100 katılıyorum. Yaradandan dolayı seveceksin. Yaradılanı, diz türünü asla ama asla bırakmayın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Akşamki maç çok farklı sonuç olabilirdi. Biraz heyecan, biraz da stres, forvetin olmaması. Ama yine de bu kadar eksikliğe karşı iyiydi. Tebrik ederim Beşiktaş'ı demiş sevgili dostum. Çok teşekkür ediyorum. Devam edelim. Bu köpeklerle ilgili mesajlarınız çok geliyor. Bana hijyenle ilgili değerlendirmeler falan atıyorsunuz. Hocam yani ben... bu hayvanları evlerinde besleyen insanların bu hayvanlarla ilgili hijyenlerini size anlatsam kitap olur. Ya ben kendimden biliyorum. Siz belki, ya ben sevgili dostlarımın haftada bir kere iki kere yıkananları var. Bu arkadaşları biz her gün yıkıyoruz, temizliyoruz. Ayda en az bir kere kuaför randevuları var. Çok iyi bir şekilde taranıyor. Neyse, çok uzatmayacağım. Beslemeyen anlamıyor hocam. Ve şunun da altını çiziyorum. Yaradandan dolayı yaradılanı sevin hocam. Sevin. Sevin. Bu çok değerli. Bir arkadaş zannediyorum Ali Parlak'la ilgili ve de benim köpeğimle ilgili. Bak sen bulmuşsun arkadaşını, Emre Tilev diye yazmış. Yani benim köpek arkadaşımla ilgili, Taner Ültanır. Tabii ki buldum Taner'cim. Sen de benim çok iyi arkadaşımsın. Yani çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Taner'cim. Allah razı olsun. Günaydın, kolay gelsin. Bir Trabzonlu olarak Fatih Tekke'nin oğlunun söylemlerini eksik buluyorum. Daha fazlasını söylemesi. Ben dinlemedim, okumadım, bilmiyorum. Ama... işi siyasi boyutlara taşıyan anlayış ve felsefenin sporun içerisindeki karşılığının olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu bizi kamplaştırır, bu bizi farklı bir noktaya taşır. O yüzden de birlik ve beraberliğe halal getirecek yaklaşımların olmaması ana düsturlarımdan biri benim. Hep böyle oldu, böyle olmaya da devam edecek.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
4: dünya katılım var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Hocam geldim, zamanım tamam. Geldi. Geliyorum, sizdeyim.
1: Tamam.
0: Efendim, süper bir isimle birlikteyiz. Saygıdeğer hocam Mehmet Yorulmazlar, Marmara Üniversitesi'nin saygıdeğer dekanı Profesör Doktor. Hocam hoş geldiniz, onur verdiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi yayınlar, iyi programlar diliyorum her zamanki gibi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam, dilerseniz Fenerbahçe ile başlayalım. Nasıl buldunuz Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Fenerbahçe'yi? 1-0'lık skor bizim için yeterli bir skor olacak mı?
1: Vallahi genel anlamda baktığımız zaman kapanan, ya Dünya Kupası'ndan da herhalde herkes örnek aldı. İyi savunma, takım halinde yapılan alanı daraltma bazen sonuç getiriyor. Ama tabii burada Talişka'nın golü bence şey için, deplasman için avantaj sağlayacak. Tabii sezonun 3 hazırlık maçı yaptılar. İlk defa bir resmi maça çıktılar. Bence kötü bir oyun sergilemediler. Yani eksiklerine rağmen antrenman periyotunun yüklenmenin devamına rağmen biliyorsun 4-5 haftalık en azından bir süreç lazım, ama sonuç itibariyle gidişatı ben iyi buldum. Herhalde deplasmanda bir iki tane takımla ilgili çalışan arkadaşlarımızla yaptığım değerlendirmede de dün beraberdik. Deplasmanda muhtemel kazanmayı düşünüyorlar. Çünkü deplasmanda böyle 6 savunmayla oynamayacaklarını, kazanmak için biraz daha açılacaklarını düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'yi biraz daha şanslı görüyorum.
0: Profesör Doktor Mehmet Mustafa Yorulmazlar'la birlikteyiz. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fakülte Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda dekanı. Hocam, evet. Ertesi günde Başakşehir maçı vardı. 1-1'lik bir eşitlikle sona erdi. Evet. Burada çok kaçırdı Başakşehir. Neler söylersiniz?
1: Çok. Yine aynı. Yani savunma anlamında rakiplerin sıkı ve sert temaslı savunma yaptığını görüyoruz, ama buna rağmen Başakşehir'in çok daha etkili olduğunu, çok daha fazla pozisyona girdiğini görüyorum. İşte 11 için falan kaçırdıkları, girdiği pozisyonlar yani gerçekten ilk defa bir, yani Başakşehir'de de çalışmış bir teknik direktör olarak hakikaten çok üzüldüm. Yani maçın farka gitmesi gereken, ya bir Fenerbahçe maçında bu kadar pozisyon olmasa da Başakşehir maçında gerçekten Başakşehir gol yollarını çok fazla denedi, aradı, ama maalesef beceremedi. İnşallah deplasmanda iyi bir sonuçla dönerler diye umut ediyorum.
0: Ve Beşiktaş ve Italiano ve yeni 3 isim ve değişim Beşiktaş'ta tetiklenmiş mi?
1: Ya Beşiktaş'ta tabii ki şu anda beklenti, genel anlamda baktığımız zaman geçen günde sağ olsunlar bir iki tane ziyaretçimiz vardı. Kulübün işte finansman yönetiminden vesaire arkadaşlar. Herkesin beklentisi çok fazla, çok yüksek. Gerçi Fatih Doğan'la çok fazla konuşamadık bu aralar, ama ondan biraz daha diyorları net ve gerçekçi alabiliyoruz. Ama baktığımız zaman Italiano'nun tüm taraftara güven verdiğini görüyorum. İstekli, arzulu. Yani istenen futbolu biraz daha yukarı seviyelere çıkaracağını düşünüyorum. Yani Türkiye'deki rekabetin biraz daha 4-5 takımlı süreceğini görebiliyoruz. Yani şu sezonun ilk haftalarına rağmen, yani 20 günlük bir süreçte herhalde anca bu kadar oluyor, ama baktığımız anca bu kadar oluyor derken küçümseyerek değil, sonuç itibariyle mücadele eden, koşan bir takım, işte hazır olan oyuncular devam ediyor. İşte Orkun Dünya Kupası'ndan geldi, bence antrenmanlarına devam etti diye düşünüyorum.

0: sonuçta da çok güzel bir golle en azından avantajı sağlayarak inşallah deplasmana gidip onlar da aynı şekilde dönerler diye düşünüyorum. Ülke puanı açısından da bunlar çok önemli aslında, bu galibiyetler. İnşallah turu geçip ülke puanını da yükseltiriz diye umut ediyorum.
1: Hocam siz eski bir teknik direktörsünüz ve
0: Evet.
1: aynı zamanda Fare Futbol Antrenörleri Derneği'nin de
0: Tabii.
1: başkanısınız, değil mi?
0: Evet, tabii.
1: Buradan yola çıkarak Fare Futbol antrenörleri yabancı oyuncu sınırlaması konusunda ne düşünüyor? Sizin fikriniz nedir? 16, 10 artı 4 olarak kalmalı mı yoksa değişmeli mi?
0: Vallahi baskılar artıyor işte, baktığımız zaman Aziz Yıldırım işte 10 artı 2 olsun diyor. Öbür gün ama federasyon kesin kararlı gözüküyor. Yani 10 artı 4 olarak devam edecek. Ya ben yabancı kontenjanının artmasından yana olan birisi değilim. Bir Türk teknik direktör olarak. Bundan 5-6 yıl önce özellikle Türk teknik direktörlerin hem Süper Lig'de hem birincilikte devam ettiğini ve başarılı olduğunu görüyoruz. Yani bunu sezon sonunda da konuşmuştuk. Yani Türkiye Ligini şu anda alan teknik direktör kim? Okan. Ya yani baktığımız zaman Türk teknik direktör. İkinci kim? Üçüncü. Ya yani baktığımız zaman aslında yani hem oyuncu olarak hem teknik kadro olarak bizim dünyadan çok geri kalır bir tarafımız yok. Artık antrenman bilimi anlamında da antrenörlerimiz, yardımcı ekipler gerçekten kendilerini çok iyi yenilediler. Yeni nesil bence dolu dolu geliyor. Tek sıkıntımız altyapıya verilen önemin az olması. Bunu eğer arttırabilirsek bence birçok Arda'nın, Ferdi'nin vesairenin Türkiye'den filizlenip çıkacağını ben ümit ediyorum. Yeter ki şans verelim. Bu çocukları sahanın içerisine sürelim, bence çıkacaklar. Yani bir o dönem baktığımız zaman bir Çağlar Bal Ligi'nden gelen bir oyuncu. Yani sonuç itibariyle şans verirseniz o fiziksel özelliklerini, saha içerisindeki yeteneklerini sunmasını sağlarsanız bence gelecek için önem arz eden oyuncuların çıkacağını, Türkiye'de çıkacağını ümit ediyorum. Yani bir dönem Grassroots için gelen UEFA'daki yetkililer Türkiye'de ortamı görüyorlar. Bakıyorlar ya, Trabzon'da, Rize'de adamlar dağ başında topu bayırdan aşağı yuvarlamadan top oynuyorlar çocuklar. Ya diyorlar, buradaki bu projeyi burada bize verin, biz yönetelim diyorlar. Yani Türkiye'de bu şartlarda oyuncu çıkmama şansının imkansız olduğunu söylüyorlar. Yani iki tane üç tane oyuncu çıkarsanız harcadığınız paranın iki katını kazanıyorsunuz. Yani bir iki tane üç tane Arda'nın çıktığını düşün şu anki şartlarda, veya Messi'nin çıktığını düşün. Sonuç itibariyle ülke ekonomisine, Türk futboluna büyük katkı, ama maalesef hep günü kurtarmanın peşinde, bir an önce başarı elde etmenin peşindeyiz. Onun için sıkıntılar had safhada devam ediyor. Kulüpler borç arşının altında yüzüyor. Her gelen geçmişi düşünmüyor. Kendini düşünüp ne yapabilirim, nasıl başarılı olurum deyip hazır transferler, yurt dışından aldıkları oyuncularla devam ediyorlar. Ben buna karşı olan bir kişiyim. Genel anlamda baktığımız zaman yönetici arkadaşlarımızın da altyapının desteği ve Türk teknik direktörlerle devamı arzu ediyoruz.
1: Kıymetli hocam, Profesör Doktor Mehmet Mustafa Yorulmazlar'la birlikteyiz. Marmara Üniversitesi'nin spor bilimlerinin saygıdeğer dekanıyla. Hocam, şimdi
0: Evet.
1: özellikle son dönemde çok fazla antrenör bu pro lisanslarını için ödenen rakamlardan, bu rakamların yüksekliğinden dem vuruyor ve
0: Evet.
1: onun ötesinde kendilerine profesyonel futbolculuk kariyerlerini noktalayıp da bu işin içerisine dahil olan pek çok kişiden sıra gelmediğinden yakınıyor. Bu konudaki fikrinizi almak isterim. Türkiye Faal Antrenörler Derneği Başkanı olarak siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ya tabii ki hakikaten rakamlar çok yüksek ve uçuk. Yani tabii TFF'de baktığımız zaman başvuru artık yoldan geçenin bile genel anlamda, yani pro lisansı düşünmüyorum, alt taraflarda başvuru yapıp antrenörlükten çok büyük paralar kazanılacağını, işte baktığınız zaman medya gücü vesaire sebebiyle kazanıp kendini belirli bir noktaya getireceğini, zengin olacağını düşünen insanların sayısı çok fazla arttı. Bunun için, bunun önünü kesebilmek için, başvuru sayısını azaltabilmek için ister istemez ekonomik yönden paraları, meblaları biraz bayağı bir yukarı çektiler, aşırı seviyede. Pro lisansa geldiğimiz zaman zaten UEFA'nın bazı kısıtlamaları var. Diyor ki sen işte yılda bir kere, işte iki yılda bir kere gibi kurs açabilirsin. Bu da bir kurs tabii ki 24 kişilik maksimum değerlerle açıldığı için, sayıyla açıldığı için ister istemez bir kısıtlama var. Alttan gelen, ikincilikten, birincilikten gelen antrenörlerin tabii bunu karşılama şansı şöyle: çalışıyorsa, eğer aktifse karşılama şansı var, ama aktif değilse o parayı, hazır parayı gelip burada verme gibi bir lüksü yok. Ha, bunu her şeyi ortaya koyup veren hocaların da gördüğünüz gibi zaten piyasada yine şans bulması bayağı zorlaştı günümüzde. Çünkü aktif olan devam eden devam ediyor, gidiyor. Ya ben biraz daha, yani o puantajların dengeli bir şekilde, yani illaki çalışan tabii ki önemli, ön plana çıkarılsın, ama biliyorsun bu eş dostla beraber yanıma en sevdiğim oyuncumu, arkadaş, takım arkadaşımı, yardımcı antrenör alıyorum. Çalışıyor gözüküyor, bir anda bu işi gerçekten severek yapan, belki bal liginden 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e gelen antrenör arkadaşlarımızın yukarıya çıkma şansını ister istemez kısıtlayabiliyor. Onun da önüne geçmek için bazı kotalar koymak lazım. Ama bunları eğitimden sorumlu Emre kardeşimizin, Emrah Bayraktar'ın, yani bunlar da bu konuda aslında donanımlı arkadaşlar. Biraz daha, yani düşüncelerini biliyorum. İnşallah o düşündükleri gibi o kotaları da koyarak, yani farklı şekillerde, sadece belirli bir sıralamayla değil de farklı şekillerde de, mesela akademi, üniversite bitirmiş, akademi bitirmiş, ya akademi bitirmiş adam muhakkak futbol da oynamıştır. Yani sadece akademisyen olarak düşünmemek lazım. Adam doktorasını yapmışsa, doçent olmuşsa, bunların da bir puanlama içerisine sokulmasında fayda var. O alandan da kişilerin yukarıya yükselmesini sağlamak lazım. Yani direkt dediğiniz gibi futbolu bırakıyor. Zaten o süreç içerisinde AİB birleştirilmiş, bundan önce kısa dönemde alıyor, bir anda buraya geliyor. Ama bu dünyada böyle değil. Yani altyapıda çalışıp yukarıya doğru gelen teknik direktörlerin daha faydalı olduğunu ve başarılı olduğunu aslında istatistiki olarak görmemizde fayda var.
1: Üniversiteler sizce Türk sporuna özellikle ciddi katkı sağlayabiliyor mu? Futbol üzerinde üniversitelerin simbiyotik bir yaşam biçimlenmesi oluştu mu?
0: Ya şöyle, zaten baktığımız zaman TFF'deki eğitim kadrolarının çoğu aslında akademisyenler oluşturuyor. Yani oradaki veriler, oradaki kurslardaki programların birçoğunu aslında eğitim camiasındaki alanın uzmanı, doçentler, profesörler. Sadece teknik taktik olarak düşünmemek lazım. Yani diğer beslenmeydi, atletik performanstı, iletişimdi,

0: bu gibi birçok aslında alana akademik kariyerdeki hocalarımızın tamamladığını görüyoruz zaten. Teknik anlamda da biraz daha tabii ki saha içinde olan kişilerin orada olmasında fayda var. Çünkü yaşayarak aktarmak lazım. Ya bizde de aslında baktığımız zaman akademik camiada da bizler gibi alanda olan kişilerin verdiği derslerin daha etkili olduğunu görüyoruz. Yani öğrenci bakıyor ya bu hoca da tamam dersi anlatıyor, veriyor ama aynı zamanda uygulama alanında da bir şeyler yapmış, saha içerisinde bulunmuş. Demek ki bu da dolu deyip çocuk özlemle aslında bilgi almaya çalışabiliyor. Yani onun için her ikisi de çok önemli. Her ikisi de çok önemli.
1: Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar, Marmara Üniversitesi'nin spor bilimlerinin saygıdeğer dekanı ile birlikteyiz. Hocam, akla gelen şöyle bir soru var. Türkiye'nin özellikle İspanya'nın şampiyonluğundan sonra 92 olimpiyatlarının burada çok önemli bir etkisi olduğunu düşünenlerdenim. Türkiye'nin
0: Evet.
1: olimpiyatlarda ilk 10 ülke arasına girebilmesi için bir olimpiyata ev sahipliği yapması nasıl bir değişimi tetikler? Ve madalya başarısı nüfusla mı, ekonomiyle mi yoksa spor kültürüyle mi ilişkilidir?
0: Ya bu tabii ben aynı zamanda spor kültürü, yani kültür ve spor dersine de girdiğimiz için spor kültürü olmazsa olmazlardan biri. Zaten bu tip şampiyonalar tabii ki dışarıdan herkes baktığı zaman ya siyasi yönü var işte politik yönü var falan diyor ama kültürel yönü de çok güçlü. Yani baktığımız zaman yani Walkman'ini takan sabahın köründe kalkıyor. Tonlarca insan sporunu yapıyor, yürüyüşünü yapıyor vesaire. Yani biz de baktığımız zaman ya çocuğunu spora yönlendirse getir desem bile çok fazla etkili olamıyorsun. Yani spor kültürünün bence gelişmiş olması, yerleşmiş olması çok önemli. Tabii ki böyle bir İspanya'nın 92'deki böyle bir şampiyonayı alıp oradan yola çıkıp tüm bileşenleri bir araya getirip o halkaya ekleyip devam etmesi tabii ki çok önemliydi. Çünkü bir şeye ev sahipliği yapıyorsun. Ev sahipliği yapman için orada başarılı olman gerekiyor. Bir şeyler yapman gerekiyor. Yolunda hızlı bir şekilde ilerlemen gerekiyor. Tabii bunu görmek lazım ama şimdi Amerika'da, Meksika vesaire acaba orada bu şey olacak mı? Bu ikinci bir organizasyon olacak bizim için. Yani İspanya oldu, yaptı, başardı, gitti. Acaba aynı şey Amerika'da, Meksika'da gerçekleşecek mi? Bunu da bir 5-10 yıl sonra aslında göreceğiz ne oldu, nereye gittiler onu göreceğiz. Ama baktığımız zaman tabii ki spor kültürü de bu işin
1: O
0: olmazsa olmazlarında. Yani
1: kültür aşılanmış oluyor hocam herhalde, değil mi? Yani mesela teniste Nadal, Carlos Alcaraz, Manuel
0: evet
1: Santana,
0: mesela.
1: basketbolda Gasol kardeşler, Rubio, Navarro, Formula 1'de Alonso, MotoGP'de Marc Marquez, bisiklette Contador, golfte Rahm, badminton'da Marin, yüzmede Belmonte, kanoda Cal. Yani bu adamların hepsi
0: Evet.
1: olimpiyatlardan sonra ikon olmuş İspanyollar.
0: Yani kesinlikle baktığımız zaman bir tetikleme lazım. Şey yap. Baktığımız zaman şu anda işte Mete Gözöz diyoruz. Peşine işte bizim neydi atıcımız yani peş peşe geliyor. Onların yaptığı başarılar, etkiler peşinden diğer arkadaşların yukarıya doğru çıtayı yükseltmesini, ülke puanına katkı sağlaması, o branşın gelişmesini sağlıyor. Düşünsene bir toplum olarak bir şey organize ettiğiniz zaman ve orada başarıya doğru yürüdüğünüz zaman dolaylı olarak tüm toplumun katmanlarına etki edeceksiniz. Yani dolaylı olarak tesisiyle vesaire
1: Bu arada tesis
0: tesisle
1: çok etkili diye düşünüyorum hocam. Yani mesela ben Mersin'e gittim. Yusuf Dikeç'le orada sohbet etme şansı yakalamıştım.

0: Yusuf Bükür.
1: Yusuf mesela orada bana hatta atış da yaptırttı falan tesislerde. Ve
0: Ne
1: orada
0: güzel.
1: yetişen çocukları gördük. Mesela Yusuf, Şevval İlayda yani mesela atıcılıkta bunlar. Ama bunun öncesinde mesela işte atletizmde o Mehmet Yurdadönler, Mehmet Terziler tetikledi bazı şeyleri
0: Evet,
1: diye düşünüyorum. Yani
0: tabii.
1: birbirinden etkilenen bir anlayış da burada öne çıkıyor.
0: Çok çok yani o anlayış alıyor götürüyor ama bunu işte spor kültürü dediğimiz zaman sadece o lokal anlamda değil geniş anlamda geniş çevreye yayabilmek de işin diğer artı tarafı. Yani baktığımız zaman aynı şekilde tüm ülkeye yayılacak şeyi o organizasyonlarla elde etme şansına sahip olunabilir. O yüzden İspanya gerçeği bunu zaten kanıtı ama bundan sonra da bak ya Almanya'da aynı şekilde Almanya'da da başlayan o dönemki futbol kültürünün Dünya Kupası'na yansıması, o başarının devam etmesi ve bunun kulüplere yayılması yine aynı şekilde aslında bir örneği de Almanya ile beraber başlayan, İspanya ile beraber devam eden inşallah bundan sonra da diğer ülkelere yansıyacak bir durum. Dünyadaki bu başarı da dolaylı olarak bizler gibi gelişmekte olan ülkelere de inşallah yansır diye ümit ediyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar diliyorum.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net Sigortam.net.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve ayrıntıları konuşuyoruz sizlerle. Saatler 9.27'yi gösteriyor ve beraberliğimiz, konuşmalarımız, sohbetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Gökte abiye az önce mesaj attım. Tam yeni gözümü açtım diyor. Yayın devam ediyor mudur diye düşündüm diyor. Bir Gökte abiyi arayayım mı? Arayayım ya. Gökte abiyi bir arayalım bakalım. Gökte abi çalıyor. Acaba yayına alabilir miyiz onu? O da tam gözünü yeni açmış. Öyle söyledi. Dedi ki tam gözümü yeni açtım dedi. Eğer alabilirsek alırız yayına. Gökte abi günaydın.
1: Günaydın sevgili Emre'cim. Tam böyle.
0: Kalbe karşı diyoruz buna. Hisli kablel vuku.
1: Aynen öyle oldu valla sevgili kardeşim. Aynen dediğin gibi.
0: Abi Beşiktaş.
1: Tam da senin manşetini okuyordum şeyden, internetten de.
0: Ay canımsın. Bu arada şey tabii önemli. Hani sen çok iyi bir Beşiktaş analizcisisin. Bütün takımları çok iyi analiz ediyorsun ama bir de Beşiktaş'a karşı ayrı da bir sempatin olduğu için oradan dahil olmak istedim. Nasıl buldun Kara Kartal'ı?
1: Evet şöyle istekli, arzulu, hocasının tabii.

ki o coşkusu takıma da yansımış. Genel olarak beğendim. Ama tabii ki ufak ufak şeyleri gözden kaçırmamak lazım. Hatta ben de dün bir küçük bir YouTube videosu yaptım. Yani orada şunu dile getirdim. Bir, dediğim eleştirileri dedim, hani kimse yanlış anlamasın, hani şu anda bu takımı eleştirmek için tabii ki çok erken. Ama bazı küçük şeyleri de kaçırmamak lazım. Birincisi, maç 11-11 iken denk bir karşılaşma oluyordu. Yani Midtjylland, zaten hep söylüyoruz, güçlü bir takım, fizikli bir takım. Bizim biliyorsun Türk takımları her zaman kuzey takımlarına karşı zorlanıyor, onların fizik güçlerine karşı. Ve atılan oyuncu da bence en iyi oyuncularıydı. Yani adam böyle ileri geri box to box gibi oynayan falan, böyle çok etkili bir oyuncuydu. Şans oldu Beşiktaş adına. Yani ondan sonra tamam, ben maç Beşiktaş'ın üstünlüğüne geçti. İşte hakikaten rakamlar 28'e 5. Danimarkalılar tamamen kapandılar. Ama orada da işte Beşiktaş'ın eksikleri orada göze çarptı. Bir, işte etkili bir santrforu yok. Bunu geçen seneden beri söylüyoruz. Özellikle o kapalı takımlara karşı, kapanan takımlara karşı oyun açma yeteneği olmayan, daha doğrusu öyle bir özelliği olmayan, hani çocuğu da suçlamıyorum çünkü hani stoperin üstünden oynayan, kafa vuran falan bir oyuncu değil. Gene dikkat et, başta bir iki pozisyon geldi böyle kafa pozisyonu. Gene kötü kafa vuruşu yaptı. Olaytan'a güzel bir topuk pası verdi. Ama orada da Olaytan'ın işte bu sefer kalitesi ortaya çıktı. O da iki tane net pozisyonu harcadı. Yani hani harcanacak gibi değil. İlk şutta vurduğu şut dağlara taşlara dediğimiz şekilde bir şut. Orada çok basit bir ayak içi plaseyle kalecinin soluna yerden bırakacaktı. Kolay bir gol olacaktı yani. İkinci de vurayım derken ıska geçip düştü yerlere. 3-4 kere topla çıkarken garip paslar verdiği yerlere, mellere düştü. Daha sonra onu bir hoca geriye çekti. Orada kadem hataları yaptı falan. Yani Olaytan çok fazla kaldı oyunda. Ve Beşiktaş'ın oyuncusu olmadı. Bir kez daha ortaya çıktı yani. Olaytan iyi bir yedek olur. İtirazım yok. Gençtir. Fizik gücü yüksek falan filan, ama futbol mantalite olarak çok eksiği olan bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın hala 10 numarada ve santrforda ciddi eksikleri var. Bu bir yani takım olarak, ama daha transferler yapılacağı için hani burada sert bir eleştiri yapmamıza gerek yok. Bu eksikler görüldü. Zaten dün hem ben yorumları izledim, hem işte yine Twitter'da falan ki bizim yaptığımız yorumların altına yazılanlar falan işte, ya da YouTube videom sırasındaki gelen yorumlar, herkes zaten bunun farkında. Hani burada çok şeyi keşfetmiyoruz, yani bir şey keşfetmiyoruz bunu söylerken. Burada hocaya küçük bir eleştirim var. Hatta iki eleştirim var. Şimdi rakip 10 kişi ve maç tek kaleye dönmüş vaziyette. Burada mesela Olaytan'ı çıkarıp Oh'u çıkaracağına, Semih'i alırken bir Oh Semih ikilisi yapabilirdi. Yani zaten hani rakip kapanmış ya. Hani burada bir forveti ikileyerek bir pozisyon zenginliği arayabilirdi bence. Bunu düşünmedi. Bilmiyorum neden yapmadı. Yani 10 kişi kalmış bir rakipte bence 3 forvetin de bir maç içerisinde bir dönmesi lazımdı. Yani şöyle bir değişiklik yapılabilirdi. Olaytan çıkardı. Semih girerdi. Oh Semih ikilisi olurdu. Daha sonra artık son 10 dakikalarda falan da Oh çıkardı. Bir Mustafa Ekimoğlu girerdi. Yani hani burada bir şey denenebilir de. Ha bunu işte belki Mustafa Ekimoğlu hazır bulmadı. Çünkü zaten geçen seneyi de kötü geçiren bir oyuncuydu. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yani bunlar, dediğim gibi, bu yaptığım eleştiriler hani sert eleştiriler olarak düşünülmesi yani. Bunlar tamamen küçük küçük Beşiktaş'ın eksiklerini ya da işte hocanın mantığını. Çünkü 1.70'lik Semih'le 1.90'lık stoperler arasında gol aramak çok kolay bir şey değil. Çünkü açılan bir takım değil. Hani açılan bir takım olsa Semih aralara kaçar, pozisyon bulur falan. Onun öyle olmayacağını da biliyoruz. O yüzden hani Oh'u çıkarıp Semih'i oyuna almak bana göre biraz anlamsız bir hamle oldu yani. Hani bir bekten girdiği anda itibaren hiç beklentim yoktu. Bir şey de olmadı yani. Bir tane güzel bir şut çekti Semih sadece. O bir eleştiri. İkinci eleştiri de mesela Kartal Kayra Yılmaz'ın oyuna alınması. Şimdi Kartal Kayra yapı olarak zaten fiziği olmayan bir oyuncu.
geçen çocuğun röportajını da izledim. Ben büyüme zorluğu çekiyordum falan işte dedi. Sonra işte herhalde ilaçlarla falan büyüdü. Şimdi böyle bir oyuncuyu 6 numarada defansif şekilde denemek işte çok büyük bir hata bence. Yani ve dikkat et. Mitilant'ın bir tane pozisyonu ki aslında maçına bakarsan hani Olaytan'ın boş kaleye kaçırdığıyla beraber maçın en önemli pozisyonu. Bu pozisyonun sebeplerinden bir tanesi de Kartal Kayra. Yani net bir şekilde adamı kaçırdı. Hamleyi yapamadı, müdahale edemedi, yetişemedi. Ve karşı karşıya kaldı oyuncu. Ve orada da tabii Nübel çıktı ortaya. Bu da tabii Beşiktaş'ın güzel bir artısı olarak çıktı. Nübel'in geçen sene Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi kaleye gelen her topun gol olmasıydı. Yani baskılı oynadığı oyunda bir kontratakta gol yiyordu, dağılıyordu. İşte aynısı olacaktı. Hatta ben o Billing denen çocuk topla beraber giderken ya dedim şuraya bak dedim ya. Ben yani %100 gol olarak düşündüm. Yine dedim tek kale top oyna, bastır et. Golü bulamadığın için ilk gelen topta golü ye. Dedim Allah'tan orada Nübel harika bir kurtarış yaptı. Kaleyi çok güzel kapattı. Köşeye, alt köşeye giden topa hamlesini yaptı. O Beşiktaş adına çok güzel bir sevindirici bir gelişme oldu. Yani en azından Nübel'in ileriki maçlar için de bir artısı oldu. Sonuç olarak hani hani iyi bir kaleci oyuncusu olan Beşiktaş bu maçta en azından galibiyeti tutmayı bildi. Orkun'un istekli oyunu Dünya Kupası'ndan gelmesine rağmen çok güzel bir performans gösterdi. İstekli bir performans gösterdi. Salih Özcan'la iyi bir ikili oldular bence. O yüzden hani Beşiktaş için pozitif şeyler orada da transfer eksiği olduğunu görüyoruz. Yani dediğim gibi çok net bir şekilde 10 numaraya ve santrfora ihtiyacı var. Abi 10 numara derken şimdi burada tabii Trossard girecek. Trossard 10 numara da oynayabilen, sağ kanat da oynayabilen bir oyuncu. Salah gelirse işte bu da buralarda dönebilen. Yani orada bir Beşiktaş'ın bir zenginliği olacak. İlhan Fakıl iyiydi. Çenli gene bir şeyler yapmaya çalıştı ama dikkat ettiysen 4-5 pozisyonda sağ ayağı olmadığı için topu sola çekmeye çalışırken topları ezdi. İşte ben zaten bu ters ayaklı olayına ondan karşıyım. Herkes sağ açıkta solak, sol açıkta salak diye mecbur diye değil insanlar bunu yapmaya. Ben bunu anlamıyorum bir türlü. Bu hocalar bunu neden yapıyorlar? İlla herkes topu sola çekip vuracak diye 4 pozisyonu ezdiremezsin adamı. Adamın sağ ayağı olsaydı 3 tane şut atmıştı kaleye. Burada şey yapabilirdi. Raşisa'yı oyuna aldığında Çenli'yi sola çekip Raşisa'yı sağ alabilirdi. Raşisa'nın da orijinal mevkii sağ kanat, sağ ayaklı olduğu için. Yani burada ufak tefek ben hocada hatalar gördüm açıkçası ama dediğim gibi burada ben hiçbir yaptığım bu eleştirinin hiçbirini çok sert eleştiri olarak yapmıyorum. Yani ligler başlayana kadar, transfer bitene kadar izleyeceğim ben de. Zaten genel yorumlarımda dikkat ederseniz yazdığım, çizdiğim yorumlarda da hep böyle bir yumuşak geçiş yapıyorum. Genel olarak yani Beşiktaş'ı genel olarak beğeniyorum. Şöyle Önder Özen'i takdir ediyorum. Neden? Önder Özen ilk geldiği sene ben çok hatalar yaptı bence. Ben eleştiriyordum o zaman bayağı ilk döneminde. Ama onun 10 yıllık bu medya tecrübesi bana göre ona çok şey katmış. Kimi izleyeceğini biliyor. Yani ben ona inanıyorum. Yani burada çünkü abuk subuk yorumlar yapan, abuk subuk futbolcular öneren YouTuberlar falan da var. Ben onlara çok prim verdiğini düşünmüyorum. Biraz daha sanki ayağı yere basan kişileri izlediğini düşünüyorum. O bir avantaj. O yüzden Beşiktaş için zor bir maç olacağını söyleyerek Mitilant maçı. Çünkü adamlar orada normal yine 11 kişiyle işte 10 kişi biraz piyango gibi oldu. Yani o pozisyon tam biraz sarı kart da verilebilecek bir pozisyon. O bir Beşiktaş'ın şansı ne oldu? Hadi diyelim hep hakemlerden çeken Beşiktaş bu sefer de biraz hakem şansı oldu. Ama 11-11 bir maçta deplasmanda nasıl biter onu bilmek lazım. Ha burada da şunu da söyleyelim yani hani olur da elendi Beşiktaş. Çok da takılmamak lazım. Yani şu anda da yıllardır üçüncülüğü, dördüncülüğü zorlayan bir takım. Yani şampiyon olduğundan beri biliyorsun ikinciliği bile yok. Hani hem Avrupa'da koş hem git şampiyon ol falan biraz hani seyirci de ayağını yere bassın. Yani burada önemli olan benim için bu sene şampiyonluk da önemli. Yani şampiyonluğun sonuna kadar kovalayan bir Beşiktaş önemli. Yani Avrupa olursa tabii ki herkes Avrupa'da bir şeyler yapmak ister ama bence birinci öncelik Avrupa olmamalı. Nasıl Gordon Milne dönemini hatırlayalım. Orta yaşlılar iyi bilir. Beşiktaş ilk turlarda elenirdi. Sezon sonu şampiyon olurdu. Yani bu o yüzden hepsi de şu anda olacak diye bir kural yok.
Hani Midtjylland'da elenirlerse de panik yapmasınlar yani. Lozan maçına geçen sene aynı şeyleri söyledik.

Lozan yenilgisinden sonra hocayı kovdular. Takımın geldiği durum ortada yani. Neler çekti. Çünkü hazır olmayan bir Sergen'i getirdiler. Sergen çok iyi bir teklif aldığı için reddedemedi bence Beşiktaş'ı. Ama hiç hazır değildi. O yüzden Beşiktaş darmadağın oldu. O yüzden çok takılınmasın. Yani Mitil'in da elenilebilir. Ama elenilmeyebilir. Yani bu artık futbolun ne getireceğini göreceğiz. Zor bir maç olacak rövanş. Ama Beşiktaş şu andaki benim ilk gördüğüm izlenim muhtemel transferlerle ve şu andaki kadrosuyla ligin sonuna kadar götürecek takımlardan bir tanesi olacak diyebiliriz.

0: Yolculuğu devam eder mi?
1: Şimdi şöyle edebilir mesela hani Gornik Zabze'yi eleyebilir ama tabii ki bir sonraki tur daha da zor oluyor biliyorsun. Yani o Fenerbahçe için de aynı şeyleri geçerli. Yani ben şu anda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da tabii ki kovalayacaklar gittikleri yere kadar. Ama önceliklerinin lig olması gerektiğini düşünüyorum. İki takımın da lige ihtiyacı var Avrupa'dan ziyade. Yani şöyle düşünelim. Yani bugün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalsa diyelim. Ya da çeyrek finale kalsa, ligde üçüncü olsa. Taraftar mutlu olur mu yani bilmiyorum ben. Onu Fenerbahçe taraftarına da sormak lazım ama Fenerbahçe'nin de kadrosunu ben geçen sene de beğeniyordum. Hatta çok iddialı bir şekilde Galatasaray yaptığı hatalardan sonra Fenerbahçe yakalayabilir tarzı yorumlar yaparken devre arasında yaptıkları anlamsız transfer hatalarıyla ligi devre arasında bitirdiler. Yani 3 tane santrforu gönderip Kante'yi transfer etmek bana göre bir futbol faciası, bir transfer faciasıydı. Ve bunu kimse fark edemedi. Binlerce taraftar şeylere gitti, işte neydi onun adı, havaalanına karşılamaya gitti. Hatta şöyle bir yorum yapmıştım o zaman. Ya kardeşim, siz 35 yaşındaki ön liberodan ne bekliyorsunuz da binlerce kamyonlarla falan gittiler böyle, hatta yani öyle şeyler. Yani gidiyorsunuz oralara. Hani bu takım santrforsuz şampiyonluğu hayatta kazanamaz gibilerinden yorumlarımız vardı. İşte maalesef gerçekleşti. Yani Fenerbahçe adına maalesef diyorum. Orada inanılmaz hatalarla bana göre muhtemel Galatasaray dördüncü şampiyonluğu aldı ama hani onlar da şampiyonluğu vermek için neredeyse her şeyi yaptı. Yani o kadar hatalarla, o kadar yenilgilerle geldi Galatasaray'da, tarihinde son dönemde olmayan şekilde geldi. Ama önce Fenerbahçe, hatta Beşiktaş'la Trabzonspor, bunlar bile şampiyonluğu yakalayacak şansları ele geçirdiler ama dediğim gibi o kadar büyük yanlışlar yaptılar ki Galatasaray'a yok kardeşim sen devam et, bu sene de şampiyon ol dediler. O yüzden Fener'in genel iskeletini beğeniyorum. Aziz Yıldırım'ın yaptığı genel transferleri de beğeniyorum. Şu anda yani zaten diyorum Fenerbahçe geçen sene Samsun'dan Musamba'yı alacağına Muadil Maci'yi alsaydı bence şampiyondu. Yani Fenerbahçe'nin bir veya iki santrforla işte Buriç'i aldılar. Ama şimdi hala bana göre bir santrfor da almaları gerek. Oraya alınacak iyi bir santrforla böyle tartışmasız hep işte bahsettiğimiz işte Muriç, Vedat Muriç'in biraz daha genci ve atletiği bir santrforla yine Fenerbahçe ligin sonuna kadar gidecektir. Diyorum Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bence önceliği lig olmalı. Yani bu net. Buradan yürürlerse Fenerbahçe'nin de bir handikapını söyleyeyim. Hani biliyorsun eleştiri yapmadan duramam. Şeyin ne, ya bunu da söyledi herkes tabii şimdi. Ben şimdi ilk defa söylemiyorum tabii. İsmail Kartal'ın basın toplantılarındaki konuşmaları bana göre skandal. Yani hakikaten her konuşmasıyla kendini bir şeylerin içine atıyor enteresan bir şekilde. Yani sen gelmişsin Fenerbahçe'nin başına. Yani bırak artık hani geçmişte ben onu yaptım, bunu yaptım. Yok 6-7 maçta stoperim yoktu. Biz kim? Ben Fenerbahçe'nin 6-7'ini bile hatırlamıyordum vallahi. Onun için o kadar hızlı gelişiyor ki biliyorsun futbolda her şey. O söyleyince hatırladım bir anda. 6 yemiş dedim yani, anlatabildim mi? Bir anda birkaç biliyorsun birkaç yorumcu da hemen böyle bir üstüne gitti. Yani sen kendini bunların içine niye atıyorsun kardeşim? Sen gelmişsin Fenerbahçe'nin başına. De ki ben şampiyonluk için geldim. Şampiyonluk için elinden geleni yapacağım. Bana güvenenlere teşekkür ederim de. Yoluna bak, yok Asensio ben hazır olurum dediğimde hazır falan. Böyle hep bir kendini polemiklerin içine atıyor. Ben bunu ama birkaç kere senin programında da söyledim. Bu bizim Türk hocalar. Bilmiyorum hiçbir eğitimlerine falan çok hakim değilim. İletişim konusunda çok eksik kalıyorlar. Yani bu bir hakikaten hani pedagojik formasyon derler. Bunların ciddi olarak ya kurs alması lazım ya iletişim danışmanı tutması lazım. Yani bu konuşmalarla kendi kendine hatta ben şöyle bir iddialı bir yorum da yaptım. Hala da o yorumumun da arkasındayım. Böyle konuşan bir hocanın yönettiği takım şampiyon olamaz kardeşim dedim. Geçen gün çok Fenerbahçeli dostlarla beraberdik. Çok sevgili, hatta Bedir Baykan falan da vardı, kulakları çınlasın. Öyle sohbet ettik. İmkansız dedim yani. Ben bu konuşmayı, çünkü bakın artık futbolu bilmek falan değil abi. Hepimiz iyi kötü sağ açık sol açık bunu biliyoruz. Yani bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. İsmail Kartal da biliyor, işte öbürü de biliyor. Yani o yüzden hani hocaları, teknik adamları ayıran artık böyle futbol bilgisi değil. Ne yapacağız? Şeyi santrforu stopere koyacak.

0: Yok, herkes takım kurursa hemen hemen aynı takımı çıkaracak insanlar. E niye o zaman bazı hocalar başarısız oluyor? İşte bu futbolcular üzerindeki etkileri, iletişim becerileri, medya gücü olmadığı için başarısız oluyorlar. Olay bu. Yani burada şu anda İsmail Kartal bana göre çok kötü bir giriş yaptı. Ha, bunu düzeltir mi? Şey yaparlar mı? Sen söyle adını. Yönetim müdahale ederler mi? Etmezler mi? Ne yaparlar bilemiyorum ama burada İsmail Kartal'ın ciddi olarak bir değişime girmesi lazım. Böyle giderse Fenerbahçe çok erken büyük şoklar yaşayabilir diye düşünüyorum. Ha bir de İrfan Can'dan falan hala artık medet ummayacaksın kardeşim artık. Çocuk geçen sene Kasımpaşa'ya gitti kiralık. Orada bile yapamadı yani. Hani sen neyi, bir şey mi kanıtlamaya çalışıyorsun? Onu anlamadım ben yani İsmail Kartal
1: Ama
0: adına.
1: bu bazen hocalarda var ya, Sergen Yalçın da Cengiz Ünder'i alarak bir şey
0: Abi.
1: kanıtlama gayretindeydi ya. Ya Beşiktaş'ın
0: Evet,
1: mesela
0: evet.
1: İngilizler'de çöpe çıkmış futbolcuları takıma getirerek onların yeniden ritim bulabileceklerini düşündü. Türkiye'de bu var yani. Ha, benim elimde bu adam olur falan gibi. Abi sorular
0: Yani işte.
1: hızlı hızlı sorayım mı?
0: Tabii.
1: Sen de
0: Memnun
1: hiç
0: etti.
1: hızlı yanıtlar ki, sen çok soru var çünkü.
0: Tamam.
1: Diyor ki çok
0: Ha,
1: koyu
0: tamam.
1: Beşiktaşlıyım. Yeni hocamıza sabır gerekiyor. Belli bir sisteme oturtmak çabasında sabır göstermek gerekmez mi demiş Hakan Sert.
0: Tamam, gösteriyoruz zaten. Biz şöyle diyoruz. Hocaya karşı en ufak bir şeyimiz yok. Ama iyi hoca, başarılı bir hoca ama ufak hataları da uyarmak da görevimiz işte. Bunları yapacaksın ki hani net not olarak alsınlar bir kenara. Yani hoca da not alsın. İşte Önder Özen yorumları topluyorsa not alsın. Yani bir 70'lik çocuğu tek başına iki stoperin arasına atmasınlar. Hani küçük küçük işte Kartal Kayrağı'dan önlü ver olmayacağını görsünler. Bunları söylüyoruz. Yoksa tabii ki ben Vincenzo Italiano'nun enerjisine, başarılarına son dönemde diyorum ya, Önder Özen, Serdar Adalı şu anda Beşiktaş iyi yoldalar yani. Hakikaten bir sert eleştirimiz yok ama ufak tefek eksikleri de söylemek bizim görevimiz. Övmeyi herkes yapıyor ya. Herkes dün yayınları izliyor. Aman hocam, canım hocam, ne güzel koştunuz. Ceza çizginin yanında falan diye yorum yapıyor millet. Abi yorumcular böyle konuşuyor işte. Bunlar da yorum yapıyor Türkiye'de yani. Ne güzel koşuyorsun ya sen çizginin kenarında falan diye. Adamların yorumu bu ya. Yani bunları da dinledik.
1: Eyüp Kaya diyor ki abi, selamun aleyküm. İspanya milli takımını seyrettikten sonra futbola farklı bakıyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı abarttılar. Okan Buruk biraz daha sistem koyarsa Galatasaray yine şampiyon olmaz mı diyor.
0: Şu anda yine dün aynı yaptığım sohbeti söylemiş kardeşim. Kesinlikle Galatasaray şampiyonluğun hala birinci adayıdır. Taraftar anlamsız bir şekilde, hele böyle bir dün gördüm, yok Dursun Özbek istifa bilmem ne falan gibi komedi hashtagler açılmış. Yani bunlar hakikaten, yani Galatasaraylı olduğunu inanmıyorum bunu yapanların. Böyle bir saçmalık olamaz. Galatasaray iskelet kadrosu hala yerinde duruyor. Bir 10 numara transferiyle Galatasaray bu sene de ligin şu an için şampiyonluk adayıdır. Tekrar söylüyorum. Zaten Beşiktaş yorumlarında hep onu söyledim. Beşiktaş iyi gidiyor ama net bir şekilde 10 numara ve santrfor olmadığı için hani bakalım Osimhen'i geçecek bir adam gelecek mi? Görmek lazım. İşte Fenerbahçe'de 32 yaşındaki Vedat Muriç için ben hiçbir şekilde Osimhen'in geçmeye yeterli olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray bir yedek santrfor, bir 10 numarayla şu anda yine şampiyonluğun tabii ki en büyük adayıdır. Ama Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, hatta Trabzonspor'da onlar da güzel işler yapıyorlar. Haklarını yememek lazım. Galatasaray'a yetişmek için uğraşıyorlar. Yani geçen sene Galatasaray'ın hatalarını da gözden kaçırmamak lazım. İşte bu sene Okan Buruk ders alacaktır. Ben Okan Buruk'un en sevdiğim tarafı o. Okan Buruk net bir şekilde hatalarından ders almayı bilen bir hoca. Yani aynı hataları yapmıyor işte diğer yan, mesela Sergen'i işte sen söyledin demin. İnat etti. Okan inat etmiyor. Icardi'yi oyuna koydu. Baktı patladı Icardi. Osimhen yokken bile Icardi'yi oynatmadı dikkat edersen. Bir Kocaeli maçı hariç. Yani 4-5 maçta Icardi'yi oynatmadı Osimhen yokken. Barış Alper'i koydu. Şeyi İlkay Gündoğan'la sezona başladı. Baktı İlkay'ın fiziği yetersiz. İlkay'ı çarp diye kesti. Yani bunu İlkay'ı kesebilir. Kaç kişi kesebilirdi Türkiye'de İlkay'ı? Ya da Osimhen yokken Icardi'yi kaç kişi kesebilirdi? Yani bu Okan Buruk'a sallayanlar bunları da düşünsünler. Okan Buruk bana göre çok iyi ve başarılı bir hoca. O yüzden sonuç olarak yani Galatasaray'ın ben yine hala şampiyonun birinci adayı olduğunu düşünüyorum ama bu sefer dediğim gibi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arkasından iyi geliyorlar şimdilik. Daha transfer tabii bitince net yorumları yapacağız.
1: Göktuğ Sevinçli hocamla birlikteyiz. Diyor ki Salih, kayıt basın toplantılarına çıksa iyi olmaz mı? Çünkü Avrupa'da başarı istememek bir yarı final şampiyonluktan daha iyi demek, nasıl bir vizyon demiş.
0: Evet, ben işte aynı görüşteyim. Demin benim söylediğim yorumu yapmış sevgili kardeşimiz. Bu şimdi şöyle olabilir. Bunu hatta biz bunu da konuştuk kendi aramızda. Şöyle dedik. Yani hani İsmail Kartal bir açıklama yapsa mesela, dese ki sevgili dostlar, ben maç öncesi ve maç sonrası takım konsantre oluyorum, toplantı yapıyoruz. Ben burada mümkün olduğu kadar takım konsantre olmak için basın toplantılarına katılmak istemiyorum. Sevgili Kayt benim adıma yardımcım yapacaktır falan dese olabilir, ama işte bu tabii iş bu raddeye geldikten sonra da ne kadar etkili olur onu bilemiyorum. Ya biraz ya bu kadar da zor değil, birazcık daha işte dediğim gibi küçük dersler alarak, ya bunlar var dünyada, yani öncesinde çalışmalar yaparak, yani iletişim stratejilerini geliştirip biraz daha yürüyebilir. Ama yani aynı sohbeti biz dün, yine dediğim gibi benim çok yakın dostlarım hep Fenerbahçeli, Fenerbahçelilerle konuşurken bu konuşma aynısını yaptık. O yüzden sevgili dosta katılıyorum, yani kayıt basın toplantılarına girebilir.
1: İsmail Hoca kendini polemiğin içine attığı kadar basın mensupları da polemik yaratacak sorular sormuyor mu demiş Süleyman Bitmez.
0: Yok, ona katılmıyorum. Basın mensupları soruyu soracak. Yani sen Asensio hazır değil, ben ne zaman hazır dersem hazır olur deyip Asensio da tweet atarsa bunu sorar basın mensupları, yani bu dediğim gibi abi, şu da var, basının işi kaşımak biliyorsun, yani her türlü şeyi almak. Türkiye'de çok da yapılmıyor zaten aslında bu işler, ama yine de nispeten bir parça da olsa yapılabiliyor. O yüzden bu soruya maalesef katılmıyorum. Basın soracak, hoca da geçti işte Fatih Terim. Fatih Terim olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi basının karşısındaki duruşu, basını yönlendirmesi, onlara temizlik yaptırması biliyorsun. Yani o yüzden Fatih Terim böyle Fatih Terim oldu. O yüzden başarı diyorum. Başarı buralarda hep bu kriterler ard arda gelir. Sadece futbol bilgisi bilmem nesi yeterli değildir. Yöneticilik, insan yöneticiliği, pedagoji futbolun en önemli unsurlarından bir tanesidir. O yüzden burada İsmail Kartal kendini geliştirecek, basından şey beklemeyecekler. Ne derler? Hani soruları basının eline verip soru mu sorduracaksın yani? Olmaz, ona katılmıyorum.
1: Peki, gelen pek çok soru var. Abi bir tane de eleştiri var, okuyayım mı?
0: Oku tabii abi, eleştiri her zaman açığız. Küfür etmeyenlere ben kendi yayınlarımda da bayılıyorum. Karşılıklı konuşmayı severim. Küfür edenleri direkt engelliyorum mesela şeylerde.
1: Ben de hiç okumam küfür edenleri. Emre'den gelmiş. Diyor ki Göktuğ Sevinçli'yi yıllardır dinlerim. Ama son dönemde dediklerinin tersi oluyor. Vedat olmaz dedi, ya kesin olur. Osimhen'le Greenwood'u kıyasladı demiş.
0: Şimdi benim olmadığını söylesin bunu söylerken. Benim o dediklerim %99 falan oluyor. Artık ben yoruldum. Dünkü mesela şuna girsin bu arkadaşımız. Dün bir yayın yaptım. Öpedir yapmıyordum. Hatta milletin neredesin abi dedi, yoksun ortalarda
1: YouTube'da
0: falan.
1: YouTube'da değil mi abi?
0: Evet evet, YouTube'da basit böyle bir yarım saat 40 dakika işte maçtan sonra bir sohbet. Orada en az 10 tane ya Göktuğ abi sen geçen sene dedin, yine çıktı. Yeter dedim, bu kadar demeyin artık dedim. Hadi ben de şımaracağım dedim yani. Benim olmayan bir tane yorumumu söylesin ya. Hani hangisi olmamış da ben de bileyim de ona göre şey yapayım. Yani hani ukalalık gibi olmasın ama. Hani maalesef çıkıyor abi dediklerimiz yani. Çünkü genelde olmayacak diyoruz. Fener olmayacak dedik, olmadı. Beşiktaş olmayacak dedik, olmadı.
1: Biz geçen yıl bağlandığımızda sen ısrarla söylemiştin bu Fenerbahçe şampiyon olamaz diye. Al işte, olmadı.
0: Abi söyledik abi, yani bunu söylüyoruz. Dediğim gibi sevgili Emre'cim, yani neyi mesela Vedat Muriç olmayacak diyorum. Hadi bakalım görelim sezon sonunda. Konuşalım yani. Vedat Muriç 32 yaşında. Ben Vedat Muriç'in Türkiye'deki döneminde aklında ne kaldı abi? 15 golü vardı çocuğum ben yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe takımında. 6-7 sene geçmiş üzerinden, adam 32 yaşına gelmiş. Gelip Türkiye'yi mi sallayacaklarını bekliyor bu taraftar? Ya işte bunları bekledikleri için zaten büyük hayal kırıklıkları yaşıyorlar. İşte Kante gelip Fener'i şampiyon yapacak zannettikleri için binlerce kişi gitti ya. Kamyonlara bindi, herif atlarken eziliyordu, korktum, yayın yapıyorlar. Ondan, o yüzden işte böyle üzülüyorlar. Önce biraz daha böyle ayakları yere basan beklentiler içinde olması lazım. Sevgili kardeşim benim şey yapsın, beni takip alsın. Her tweetimin ya da yorumumun altına eleştirisini yapsın. Onunla ben sezon içerisinde her türlü keyifle, zevkle konuşacağım yani, şey yapacağım. Bakalım ne diyecek dediğimiz olmamış, ben de merak ediyorum. Bakalım görelim. Ben Vedat Muriç olmayacak diyorum. Greenwood'u tabii ki ben de wonderkid olarak Manchester United'da çıktığını biliyorum. Çok güzel bir gelişimi vardı ama maalesef yaşadığı şanssız olay Yani kötü olay demiş, şanslı da demeyelim. Belki de bir hataydı ama neyse işte atlatmışlar. İyi futbolcu olduğunu da biliyorum. Bir kere mukayese edilmez. Birisi kanat oyuncusu, birisi santrfor. Yani sen Greenwood'u mukayese edeceksen Barış Alper'le mukayese et. Trossard'la mukayese et. Gelirse Salah'la mukayese et. Bunlar kadar iyi. Hatta bunlardan daha iyi oyuncu olabilir diyorum. Olabilir diyorum. Daha hala çünkü olmadı. O yüzden hani işte biraz izleyelim bakalım. İzleyelim, konuşalım. Ben Greenwood'a da kötü demedim zaten. İyi oyuncu olduğunu ben de biliyorum Greenwood'un. Ama yanlış bir analiz yapmış sevgili dostumuz. Ama takipte kalalım, yazsın bana. Sallasın. Hiç sıkıntı yok.
1: Aba'dan gelmiş. İtalya'dan. Selam gönderiyor bize İtalya'dan. Beşiktaş bu sene ilk 5 içinde yer alır mı? İsmail Kartal'ın kariyerinin en büyük başarısı nedir ki burada demiş.
0: Çok doğru söylemiş. Bunu Fenerbahçeliler de söylüyor. En sıkı Fenerbahçeliler. Böyle hani kanı kessem sarı lacivert dediğimiz dostlarım. Aynı soruyu bana sordular. Abi bu adam 4. kez hangi vasıflarıyla geldi diye. Onu sen geçen yayınımızda onun bir şeyini yapmıştın. Neden olduğunu yapmıştın. Sen de söyledin onu. Neden geldiğini. Onu şöyle biraz daha yönetimle iyi çalışacak hoca olarak diyelim. Bence o yüzden geldi. Sen de biliyorsun. Herkes de biliyor.
1: Aziz Silin alabilen hoca.
0: Yani o yüzden Aziz Yıldırım da çünkü bir sene kendini oraya koyduğu için tamamen o kendini alacak yani Fenerbahçe'ye. Şu anda öyle. Belki de işte İsmail Kartal da böyle olmadığını göstermek için bu garip açıklamaları yapıyor. O da belki bir şeyde şu anda. Hani bir travma yaşıyor belki de. O da olabilir. Bak bu da önemli bir şey. O yüzden sen söyle adını. Ondan geldi. Herkes de şu anda dediğim iyi Fenerbahçeliler de aynı görüşteler. Bu Beşiktaş kez ilk 5'e girmeyi bence şu anda Beşiktaş bu gidişatla diyorum. Şu takımla demiyorum. Bu gidişatla. Çünkü ben her zaman ana yorumlarımı ligin 1. 2. haftasında yaparım. Sevgili Emre'nin kulakları çınlasın. Orada da pek yanılmadım bugüne kadar. Daha Jesus 7-8 puan farklı öndeyken Galatasaray şampiyon olacak. Kerem Aktürk ilk 11'de oynarken arkadan yedekteki Barış'ı takip edin diye yorumlarımı falan hatırlıyorum şu anda bir anda. Neyse uzun lafın kısası Beşiktaş kesinlikle ilk 5'e girecektir. Gidişatla diyorum ama tekrar. Bunu ben net olarak size transfer dönemi bittiğinde santrfor 10 numara falan kim geldi kim bitti. Çünkü mesela ben Vincenzo Italiano'ya bir eleştiri daha yaptım. Bologna'da dedim bir 78'lik bir adamla 50 maç oynamış. İki oyuncusu var en çok oynattığı. Bir bu Lucumi adı geçiyor biliyorsun şeyde. Transstoper Lucumi Kolombiyalı adı geçiyor. Bir Arjantinli'mine bir çocuk santrfor oynatmış. Bir 78'lik. Dedim ben tek böyle kısa santrfora karşıyım tek santrforda diye yorum yapmıştım. O yüzden beni bir endişelendirdi demiştim İtalyan analizi yaparken. Bir de bir sol bekleri vardı devamlı oynattıkları. Yani 3 oyuncu bunun en çok oynattığı. Biliyorsun çok oyuncu değiştiren, rotasyon yapan bir hoca. Pek sevmem o işleri bu arada. Yani sonuç olarak Beşiktaş'ın ben bu gidişatla ilk 3'ün içinde olacağına inanıyorum yani şimdilik. Bakalım tabii bunlar daha erken yorumlar ama Beşiktaş'a pozitif bakalım. Diğer 4 takımıza da şu anda pozitif bakıyoruz şampiyonluk adaylarında. Yani ben hakikaten mesela Trabzon'un tekrardan Onana'yı kiralaması bana göre çok büyük bir hamle. Yani geçen sene Uğurcan'ı gönderdiler. Hiç eksikliğini hissetmediler. Hatta artısını gördüler. Ben çünkü Uğurcan'ın Trabzon'daki kaç maç, 3'lük 4'lük olduğu maçlardaki performanslarını hatırlıyorum. Bana göre çok doğru bir hamle yaptılar. İyi, Trabzon'u da beğeniyorum yani. Onu da vurgulamak lazım. O yüzden şu anda herkes pozitif gitsin. O dediğim gibi takım yapıları şu anda fena gitmiyor. Hocaların performansları. Yani işte şu anda İsmail Kartal'ı eleştirdik. İşte Fatih Tekke'yi ben geçen sene çok eleştirdim. İnanmadı dedim. Olabilirlerdi falan. Bunlar artık onlar şeyi gösterecek. Ayrımlar oralarda olacak.
1: Abi çok teşekkürler ama 30 dakikayı geride bıraktık ve sürem de bitti. Bay bay. Harikasın. Tamam kardeşim. Sabahın ilk ışıklarında bizle birlikte oldun. Onur duyduk.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Gözümü seninle açtım. Bir anda başlar açmaz futbol yorumlarının içinde buldum kendimi. Tamam sevgili kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Yine buluşalım. Saygılar sunuyorum.
0: Her zaman yapacağım. Sağ ol sevgiler.
1: Süper bir isim Göktuğ Sevinç'le hocamla birlikte olduk. Veda vakti. Gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimde, sevdayla, aşkla ve mutlulukla yaptık programı. Bir sevgiliyi bekleyen özlemle bekliyorum sizleri. Her pazartesiyi, cumartesi pazar dinleneceğim. Ve cumartesi pazarın ardından Allah izin verirse pazartesi günü yine birlikte olacağız ve zamanı yine sizlerle paylaşacağız. Bugün günlerden cuma, herkesin cuma günü hayırlı olsun diyelim. Ve bir kez daha altını çizerek ifade edelim. Cumartesi, pazar çok büyük bir fırtına geliyor. Özellikle cumartesi günü bütün Batı Karadeniz'e, Orta Karadeniz'e kadar etkileyecek olan muazzam bir yağıştan bahsediyor meteorologlar. Bu konuda lütfen önleminizi alın. Beni dinlediniz, mesaj yazdınız, zamanı paylaştınız, bana değer kattınız, konuklarıma kıymetli sorularınızı yönelttiniz. Sizin için ne söylesem az, şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum ve diyorum ki pazartesi kimseye randevu vermeyin. Gelin burada sadece sporu değil, bakın bu program sadece sporu konuşmuyor, hayatı konuşuyor. Hayatın tam odağındayız biz. Sanatı konuşuyoruz, sağlığı konuşuyoruz, futbolu konuşuyoruz, sporun her dalını konuşuyoruz, ekonomiyi konuşuyoruz, siyasete ucundan bıcından giriyoruz, çıkıyoruz hemen. Ama biz sizi konuşuyoruz aslında. Sokaktaki sen neysen ben oyum ya. O yüzden aslında ben senim. Senle benim hiçbir farkı yok. Ben mikrofonun burasındayım.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz...

0: Yatırım var. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Beşiktaş hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmelen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebirde adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, hayırlı cumalar dileyelim herkese. Gündeme dair konuları konuşacağız. Tabii ki günlerden cuma ise o zaman söz Murat Özen'dedir. Murat'cığım günaydın, iyi haftalar.
6: Günaydın Doğan abicim, hayırlı cumalar, iyi haftalar. Sesini duydum, özledim.
5: bir mukabele diyelim. Aslında özlediğimiz Beşiktaş'tı ve sonrasında kavuştuk. İlk resmi maçında güzel de bir sonuç aldı. Daha iyisi olabilirdi. Rakibin 10 kişi kalmasının avantajını çok da iyi kullanamadı belki ama çılgın taraftarın artık çılgın bir teknik adamı var ve bu sene galiba çıldırın çıldırın çıldırın diye bağıracağız.
6: Abi tabii Avrupa kupalarında ilk maçlarda kazanmak her zaman değerlidir abi. Sezonun ilk resmi maçıydı. Beşiktaş taraftarı her zaman olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Tabii burada hocanın sağ içindeki hareketleri, takımla olan enerjisi Beşiktaş taraftarını gayet memnun etti. Orkun Köksür'ün attığı klas gol hem bireysel kalitesini hem de büyük oyuncuların kritik anlarda sorumluluk alabildiğini gösterdi. İlk yarıda Beşiktaş topa fazla sahip olmaya çalıştı abi ama zaman zaman oyunun temposu düştü. Özellikle orta sahadaki doğru yerleşim sayesinde geçişlere çok fırsat vermedi Beşiktaş. Savunma genel anlamda disiplinli kaldı. Tabii eksikler göze çarptı. Çarpmadı değil. Beşiktaş'ın hala transferlere ihtiyacı var. Bunları da ilerleyen dakikalarda seninle beraber konuşacağız. İkinci yarıda Midland baskıyı arttırdı. Burada biraz geriye yaslandık abi. Beşiktaş'ın bu geriye yaslanma hastalığı hala devam ediyor gibi ama inşallah İtalyan Hoca ile beraber bunu kıracağız. Bazen iyi futbol değil doğru futbol kazanır. Beşiktaş da bunu uyguladı. 1-0 kazandık. Mutluyuz. İkinci maç tabii ki çok zorlu geçecek. Rakibin 10 kişi kalması rakibin oyun sistemini oldukça bozdu. Dengelerini şaşırttı. Ama keşke 2 olsaydı, 3 olsaydı, 4 olsaydı. Olayıtan'ın kaçırdığı yüzü yüzük goller var. Kahrolduk tribünlerde. Ama ikinci maçta zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyor Doğan abi.
5: Kesinlikle öyle. Aslında bazı soru işaretlerinin yanında bir de ilk defa izlenirken vay be işte böyle bir adama ihtiyaç vardı dedirten bir Salih Özcan gerçeğini anlatır mısın biraz?
6: Abi Salih Özcan konusu tabii ilk transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama menajerinin istediği imza parası, oyuncunun istediği maaş Beşiktaş'ın dengelerine uygun değildi. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından Salih Özcan'ı Beşiktaş kadrosuna kattı. Tabii Beşiktaş'ın istediği şartlarda kadroya dahil edildi. Orkun ve Salih Özcan'ın birbirine ne kadar uyumlu olduğunu biz milli takım maçlarında gördük abi. Zaten çok büyük bir ihtimal teknik heyetin de Salih Özcan'la ilgili net kararını bu milli maçtaki performansı ortaya koydu. Ben çok memnunum Salih Özcan'dan abi. Gerçekten Beşiktaş adına çok önemli işler yaptı. Baktığımız zaman şu anda 102 topla buluşmuş. Pas isabeti 88'e 85 Doğan abi. Hı hı. Neredeyse hiç pas hatası yapmamış. Yani %97 ile oynamış. Yerinde bir performans Orkun'u rahatlattı Doğan abi. Orkun daha rahat hareket edebildi Salih'in gelmesiyle beraber. Eksiklerle beraber çok daha iyi Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Ama Beşiktaş'ın mutlaka sağ kanat ve çok iyi bir santrofora ihtiyacı var. Bunu da net bir şekilde söyleyelim.
5: Peki bu arada tabii eksik olan bir Trossard'sız ya da gelebilme ihtimali %80'lerde 90'larda gözüken Salah'la ilgili olarak da bu takıma verecekleri katkı çok kıymetli olacaktır. Ama sonradan
6: lafını balla kesiyorum. %80 %90 değil abi. %50'lerde %51'lerde diyelim abi.
5: Salah için mi diyorsun?
6: Evet abi.
5: Peki olaya oradaki tamamen Roma'nın girişimi.
6: Abi yok Roma'nın girişi değil. Olay tamamen menajerin istediği absürt rakamlardan dolayı abi. Menajeri ciddi anlamda çok ciddi paralar istiyor Beşiktaş'tan. Şimdi ben Başkan Serdal Adalı'yı abi yıllardır tanırım. Yaklaşık 10 yıldır belki 11 yıldır başkan tanırım. Neredeyse muhabirlik döneminden bu yana o Demirören döneminden bu yana. Yani elinde büyüdük diyebiliriz. Başkan abi bu rakamları vermez. Başkanın kafasında bir hesap, bir kitap var. O rakamların dışında başkan çıkmaz. Yani taraftarın baskısı, işte camianın baskısı, başkanın kafasındaki hesap uymazsa abi başkan bunu devreye sokmaz. O yüzden bunun
5: daha gelse olmaz diyorsun yani.
6: Abi çok ciddi paralar istiyor Doğan abi. Yani menajerinin
5: ne istiyor Murat? Ne istiyor? Ne duydun?
6: Abi şu an yaklaşık bir 7-7,5 milyon euroluk bir fark var. Yani menajerinin istediği rakamla Salah'ın aldığı rakam arasında neredeyse 4-5 bin euro fark var. Herhalde Salah sakatlandığında veya hasta olduğunda menajeri devreye girecek. O sahaya çıkacak. Durumu o noktaya getirdi menajer. Ama başkanın kafasına uymadığı şekilde abi ne olursa olsun başkan bu transfere okey vermedi. Ben çok iyi tanıyorum başkanı. Şu andaki durumda başkanın kafasındaki mali şartlara uygun bir şartlar değil abi.
5: Ne yani veriyor orada, Beşiktaş menajere ne veriyor?
6: Abi yani normal şartlarda menajerin hakkı neyse onu veriyor. Bu menajer %35 gibi bir rakam istiyor abi. Çok ciddi bir rakam istiyor.
5: Normalde %10 mudur?
6: Tabii normalde %10 gibi bir hak sahibi var menajerlerin. Ama Salah menajer %35'leri %40'ları çıkardı abi rakamı. O yüzden şu anda yani senin dediğin gibi ben bu transferi %80'lerde %90'larda kesinlikle görmüyorum Doğan abi.
5: Ama evet, bu arada tabii ki
6: çok hani... fazla baskısı var ama başkan bu baskılardan dolayı bu paraları Salah menajerine ve Salah'a vermez.
5: Peki menajer artık son sözün sahibi mi? Yani Salah'ın gelme isteği, hatta bir bakıma Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile devreye girip Serdar Adalı'ya, Sayın Başkan'a güzel bir transfer, hem Türkiye tanıtımı için hem de böyle değerli bir oyuncuyu ülkemize getirdiğiniz için gibi bir konuşma olduğu iddia etti. Fırat Güneyerler, İsmailerler yazdı. Sen ne
6: abi
5: diyorsun?
6: Ben Cumhurbaşkanımızla alakalı böyle bir bilgim yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girip bu transferle ilgili başkanla bir görüşme yaptığı yönünde bir bilgi bende yok. Tabii ki basın mensubu arkadaşlarımızın mutlaka kendilerine göre doğruları vardır. Haber kaynakları vardır ama bende yok. Sadece şu kadarını söyleyeyim abi. Salah transferiyle alakalı ben normalde bir gazeteciyim. Beni bile yüzlerce binlerce insan arıyor abi. Yani sokakta kimi görsek Salah diyor. Markete gidiyoruz Salah diyor. Eşya almaya gidiyoruz Salah diyor. Yani tanımadığım numaralar arıyor. Abi ben şuyum diyor. İşte Salah gelecek mi diyor. Yani inanılmaz bir Salah çılgınlığı var abi. Türkiye'de ve Beşiktaş camiasında şu an. Ama süreç istediğimiz kıvama gelmezse bu transferin gerçekleşmesi zor. He, olur da başkan artık kafayı kırar der ki ya veriyorum rakamları tamam lanet olsun der gelsin der. Bu o zaman tabii ki farklı şeyler konuşur ama başkanın da maalesef böyle bir yapısı yok abi. Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda kendi doğrularıyla bunu eşleştirip onu uygulayan bir insan. O yüzden Salah menajerinin biraz daha bu konuda indirim yapıp belki orta dengeyi bulması gerekiyor. Yoksa iş zor abi.
5: Peki Murat, sana çok açık bir soru sormak istiyorum. Buna samimi cevap vereceğini düşünüyorum zaten. Evet. Salah gelmezse de gelmez abi kısmında mısın? Abi mutlaka gelmeli kısmında mısın?
6: Abi şimdi şartlar doğrultusunda ben Salah'ı çok istiyorum abi. Salah hem Türkiye prestiji açısından hem dünya futbolu açısından bu transfer yani yer yerinde oynar abi. Bütün dünya Beşiktaş'ı ve Salah'ı konuşur. Türkiye'yi konuşur. Bu yönden PR açısından ben Salah'ı istiyorum. Evet belki eski Salah değil. Yani
5: ya bizim tanıtıma mı ihtiyacımız var, iyi bir takıma mı? Bak soru bu.
6: İşte abi çok güzel bir soru, anlatayım. Şimdi bunu, tanıtıma da ihtiyacım var abi. Yani şimdi Vlahovic'e teklif yapıyorsun. Adam sana soruyor abi, diyor ki kadronda kimler var? Şimdi bir olayı tam var. İşte Rıza Yılmaz var. Evet. İşte Rashica var. Çerni var. Kalede de Ersin var. Demek mi oyuncunun Beşiktaş'a bakış açısını değişir, yoksa ya işte solda Trossard, sağda Salah, kalede Nübel, işte orta sahada Vlok'u aldık, işte sağ kanada bilmem neyi aldık demek mi oyuncuyu ikna eder abi?
5: Ya bunun beraberinde getireceği sponsorluklar var, forma satışları var, bilmem nesi var, hani hatta şöyle bir iddia var: yapın formayı 9000 lira, satın 1 milyon, alsın hoca falan diye, hani böyle başkana. Madem Beşiktaş işte taraftarı böyle bir şey bekliyor diye.
6: Abi işte anlaşmada bazı şeyleri Salah istiyor. Aha. Aslında başkan Salah bütün istediği şartları okeyledi. Yani her şeyi okeyledi Salah'la alakalı. Burada menajerin bu kadar başkanla dikleşmesi, menajerin bu kadar istediği komisyonda indirim yapmaması başkanı rahatsız ediyor. Normalde Salah'lık bir durum yok. Biz bu aynı süreci abi Trossard'da yaşadık. Trossard'ın menajeri 5 yıllık kontrat istedi. 5 milyon euro imza parası istedi. 8,5 milyon euro maaş istedi. Ama Beşiktaş yönetimi Trossard'a irtibat kurduğunda Trossard'a anlattılar. Bu süreci anlattılar ve bu süreçten sonra Trossard ciddi anlamda indirimler yaptı ve Beşiktaş'a dahil oldu. Salah'ta aynı durum yok abi. Salah'ın menajeriyle Salah çok eski dost. O yüzden bunda böyle olayların çok böyle bu şartlara inebilecek bir durumu yok. Ama Beşiktaş hala Salah'ı istiyor abi. Hala görüşmeler devam ediyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Süreci takip ediyoruz. Bekleyeceğiz abi.
5: Menajer bir Salah'lık yapmasa bari diyelim hadi.
6: Öyle ya umarım abi. Yani umarım. Yani bak Cuma günü abi. Allah'ım Cuma günü.
5: Duaların daha kıymetli olduğu gün muamelesi yapma. Evet, abi, pazartesi yani de kıymetli, salı da kıymetli.
6: Allah'ım Cuma günü yüzü hürmetine. Salah'ım bize kavuştur ya Rabbim. Bütün Beşiktaş taraftarı amin desin. Şu an abi zaten bizi dinleyen herkes amin demiştir.
5: Demiştir merak etme. Tabii Trossard'ın gelişi solda sağda Salah olursa kısmı güzel de bir forvetin yok mu ihtiyacın? Çünkü bu Semih'le olmayacak gibi gözüküyor. Ne dersin?
6: Abi aslında Beşiktaş'ın dünkü maçından sonra en çok ihtiyacı olan bölgesi santrafor. Yani mesela dünkü maçta abi bir Abubakar olsaydı kaç kaç olurdu maç?
5: Yani maç 3-0 4-0 olurdu 10 kişi kalmış bir takım karşısında.
6: Evet abi. Beşiktaş'ın daha böyle hareketli, daha gol vuruşu iyi olan bir santrafor ihtiyacı var. Bence hem başkanın teknik heyet bunun farkında. O yüzden mutlaka oraya iyi bir santrafor, kilit bir isim Beşiktaş yönetimi koyacaktır diye düşünüyorum. Tabi orada Vlahovic gibi isimlerle görüşüyor Beşiktaş ama Vlahovic'e burnundan kıl aldırmıyor. Teklif bekliyor. Bence onun aslında hayali Juventus'ta kalmak, benim anladığım o. Orada işte Beşiktaş'ın ona olan ilgisini belki kullanıyor gibi hissediyorum ama bu benim kendi şahsi düşüncem. Yani izlenimlerim bu yönde. Bence onu biraz kullanıyor gibi. Ama Beşiktaş'ın belli bir süresi var Vlahovic'le alakalı. Onun yanı sıra tabii ki sadece Vlahovic'e kalmış durumda değiliz. O bölgeye santrafor isimleri bakıyorlar. İşte Sörloth ismi gündemde konuşuluyor ama o da çok ciddi para istiyormuş hala Madrid. Beşiktaş'ın aradığı santraforlar var. Süreç devam ediyor ama öncelik tabii ki Vlahovic abi. Onu da bekliyor Beşiktaş.
5: Ya şimdi maçın gene özetlerine ve tekrarına bakıyorum da o direkten dönüp de arkada tekrar vurulamayan ve taraftarın saç başı olduğu o pozisyon var ya, gerçekten bir seneni alır insanın ömründen yani.
6: Abi evet abi.
5: Peki yani sana şöyle söyleyeceğim. Taraftarı heyecanlandıran bir Quattara mı, Salih Özcan mı, Nübel mi yoksa İlhan Fakilinho mu? Öyle diyorlar, İlhan Fakilinho diye bir.
6: Abi çok iyi değil miydi ya İlhan?
5: İyiydi.
6: Ben çok beğendim abi İlhan.
5: Ya yani hoca zaten genç olmasına rağmen hırsını, isteğini çok beğenmiş durumda. Soğukkanlılığından çok etkilenmiş mesela.
6: Ve abi şey mesela direkt kaleyi düşünüyor Doğan abi. Yani topu aldığı zaman direkt içe girip kendine şut pozisyonu hazırlayıp şut çekmek için çalışıyor. Ben İlhan'ı çok beğendim abi. İlhan yani biraz daha oynadıkça kadro daha iyi duruma geldikten sonra bence çok daha başka İlhan izleyebiliriz abi. Yani iyi bir alternatif oldu İlhan Beşiktaş için. Onu söyleyebilirim. Yani yedek kulübesinde işte örnek veriyorum Trossard'ın yediği veya Salah'ın yediği olabilecek durumda şu anda İlhan. Kesinlikle. Ben beğendim İlhan'ı.
5: Devrim de gitmiş galiba, kiralanmış.
6: Evet, Devrim Bodrumspor'da abi. Belli bir maç sayısı oynama garantisi aldı Beşiktaş kulübü. Hayırlısı olsun abi onun için. Umarım çok daha güçlü bir şekilde Beşiktaş'a geri döner. Yani bunun çok örneği var abi. Arda Turan da zamanında Manisa Spor muydu abi? Oraya gitmişti. Geri geldiğinde bambaşka bir Arda oldu.
5: Evet.
6: Umarım Devrim'de oynayarak kendini geliştirir. Çünkü futbolcunun oynaması lazım abi. Yani antrenman maçıyla normal maç arasında dünyalar kadar fark var. Futbolcu oynamalı abi. Genç futbolcular da Devrim gibi, işte Mustafa Hekimoğlu gibi futbolcular da oynamalı. Bence Mustafa Hekimoğlu da kiralık olarak bir takıma acilen gönderilmeli abi. Yani onun da takımı bulunup o çocukla oynamalı abi.
5: Kesinlikle öyle. Şunu söyleyeceğim. Bazen koçlar basketbolda sağ kenarında takımı çok ateşleyen unsurlardır. futbolda da böyle çok hareketli, hırslı, yeri geldiğinde hakemle, yeri geldiğinde kendi oyuncusuyla, hatta hatırlıyorsan devrimi mi birkaç kere itiyordu sahaya, koş koş ittir ittir diye hazırlık maçlarında. O pozisyonu, evet, görüntüleri vardı mesela.
6: Dün değil abi, Taylan.
5: Taylan'ı mı itiyordu? Mesela dün, evet, İtalyano'nun ne kadar çılgın bir adam olduğunu, saha içerisinde hem kendisini hem türbünleri hem de takımı ne kadar ateşleyici ve itici bir güç olduğunu göstermesi bence çok kıymetli, biliyor musun?
6: Abi Beşiktaş taraftarı bu model teknik adamları seviyor. Biz bunu daha önce de yaşadık. Yani o hoca, mesela hoca abi bir dakika oturmadı.
5: Hı hı.
6: Yani bir dakika oturmadı abi.
5: İmkanı olsa kendi girecekti oyuna.
6: Evet evet, hoca bir dakika oturmaz abi. Yani Beşiktaş taraftarının aslında türbünlerde özlediği hoca tarzı. Biliyorsun abi, Beşiktaş taraftarı çılgın insanı sever, evet, agresif insanı sever. Yani kendi yapılarına uygun taraftarın teknik adam durumu bu. O yüzden İtalyan hocayla Beşiktaş taraftarının uyumunu ben beğendim. Hocanın sağ kenarındaki enerjisini, oyuncularla olan dirsek temasını çok beğendim abi. Çok daha iyi olacak. Yani bu takım gerçekten iyi olacak. Ben abi, yani topu kanatlara yönlendiriyoruz. Sağdan yükleniyor Beşiktaş, top bir anda sola geçiyor. Geçiş oyunlarını çok iyi yapmaya başladık. Özellikle ve rakibin Vicdan iyi bir takım abi. Yani kötü bir takım değil. 10 kişi kalmasalar belki çok daha farklı bir maçta izleyebiliriz. Oradaki maç çok zor geçecek Doğan
5: çok,
6: abi.
5: Yani, çok. Bu buradakinden çarpı 2 daha zor. Yani o maç orada 0-0'mış gibi oynanması lazım.
6: Çok zor geçecek abi orada o maç. Çünkü rakip gerçekten çok kaliteli bir rakip. O yüzden ben Beşiktaş'ın dünkü özellikle ilk yarısını çok beğendim. İkinci yarı biraz düşüşler oldu. Kadrodaki eksiklikler göze çarpıyor.
5: En sevmediğin gibi... şey oldu değil mi, o geriye yaslanma?
6: Abi yani ikinci yarı valla dedim ki ya abi bitsin maçla gidelim dedim. Yani ilk yarıdaki böyle ateşli baskı, zaten taraftar da çok iyi. Daha Beşiktaş taraftar da takım oynadıkça kendini bulmaya başladı. Taraftar da güzeldi. Takım kazandıkça tribünler daha da dolacak. Bazı ara ara boşluklar vardı. Onları gönlümüze çarptı. Ama takım oynadıkça, Trossard'ın takıma dahil olması, bir santraforun gelmesi, olası bir Salah'ın transferi çok daha ateşli Beşiktaş taraftarını ortaya çıkarır abi.
5: Kesinlikle öyle. Doğru söylüyorsun. Orkun gibi bir liderin olması da büyük bir avantaj. Sağ kenarında bir Italiano gibi çılgın bir teknik adam ama sağ içinde de sözünü tutan, kaldığı yerden devam eden, golleriyle bu senede adından çok söz ettirecek bir Orkun Kökçü'nün olması gerçekten bence nimet gibi gözüküyor Murat.
6: Abi Orkun Kökçü bu sezon çok daha fazla benimsedi abi. Yani Orkun tam bir lider gibi. Zaten kumaşı, kalitesi Orkun'un Avrupa'nın hiçbir yerinde tartışmadı abi.
5: Farkında yani... mısın? Milli takımdaki performansıyla ilgili Beşiktaş'ta olmayanlar bile Orkun mutlaka oynamalı dedi.
6: Abi ama yani futbolu bilen herkes zaten bunun farkındaydı. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, Hakan da çok büyük futbolcu abi. Avrupa'nın en iyi futbolcularından biri.
5: Tabii ki.
6: Bunu tartışmıyoruz ama oyuncuların bazen performans düşüklükleri oluyor abi. Yani bunlar yaşanıyor. Bu durumda abi Orkun'un performansı zaten ortada. Hırsı ortada. Zaten camiayı benimsemesini tartışmıyoruz. Camianın evladı, Beşiktaş taraftarı her şeyden önce. Varını yoğunu ortaya koyuyor. Yani bu dönem iyi transferlerle abi çok daha başka bir Orkun izleyeceğiz. Salih'in, özellikle Salih'in Orkun'u geride orta sahada rahatlatması daha fazla verim aldıracak abi. Orkun daha fazla şut çekecek abi bu sezon. Bak bu lafımı unutma Doğan abi. Orkun bu sezon çok daha fazla şut çekerek...
5: Bunun sebebi zaten de Salih'in onun gelip geriden top almasını engellemesinden kaynaklanıyor. Herkes ortak fikirde zaten. Dün maçı tribünde seyreden de, ekran başında izleyen de aynı şeyleri söyledi. Bu Salih Beşiktaş'ı değil Orkun'u rahatlattı biraz. O yüzden gol katkısı anlamında hem besleyici hem de kendin pişir kendin yiyeci kıvamına geldi bence Orkun Kökçü.
6: Abi bunu ama Salih de söyledi. Ben Orkun'u rahatlatayım, Orkun gerekeni yapar dedi zaten Salih de. İyi bir ikili oldular abi. Tabii olayı tam biraz sırıttı. Dün yani kaçırdığı goller, tabi onun da dinamizminden, orta sahadaki dinamizminden yararlanmak istiyordu Beşiktaş teknik heyeti. Ama oraya daha kaliteli, ayakları daha iyi olan bir futbolcuyu dahil ettiğim zaman ben bu sene umutluyum abi Beşiktaş'tan. Yani gerçekten camia bir kere güzel bir hava yakaladıktan sonra bunun devamı gelir abi Beşiktaş'ta. Peki, çok iyi tanıyorum camiayı.
5: İki tane soru soracağım sana. Geçen sezon biliyorsun bir Shakhtar hazırlık maçından sonra bir perişan olan bir Beşiktaş vardı. Bu sene ilk resmi maçında böyle bir galibiyet, bir de bir Danimarka temsilcisine, gerçekten Avrupa'da Midland gibi bir kulübün oynadığı oyunu bilenler, abi ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız, öyle çantada keklik görmeyin diyenler, dünkü oyundan sonra hele hele 10 kişi kalınca da gerçekten keyif aldılar Beşiktaş'tan, ama eksikler var. Yani İlhan için de söylüyoruz, belki Çerni için de söylüyoruz, ama olmayacak gibi gözüküyor. Dur da ilk maçın günahı olmaz, hani hatası olur bilmem nesi falan, onları ayrı bir tarafa koyuyorum, ama bu Sayın Ahmet Çağlar'ın istifasıyla alakalı sana sormak istiyorum. Bir bilgin gel var mı?
6: Abi şöyle, Ahmet Çağlar'la alakalı Ahmet abi tanırım abi, ama yaptığı son derece yanlış. Yani Beşiktaş SPK'ya bağlı bir kulüp. Beşiktaş Futbol AŞ'de bir yönetici sıfatı var Ahmet Çağlar'ın. Yani Salah transferiyle ilgili, abi Salah transferiyle ilgili taraftar istediğini paylaşabilir. Ben de paylaştım abi. Benim kızım da Beşiktaşlı. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye video çektirdim kızıma. O çok böyle izliyordu videoları. İşte YouTube'da, işte havaalanında, Trossard'ın imza töreninde. O da baba ben de çekmek istiyorum. Çek kızım dedim. Çünkü bizim bir resmi şeyimiz yok abi. Beşiktaş taraftarıyız biz. Kızım da Beşiktaş taraftarı. Video yayınladım. Ama Ahmet Çağlar gibi futbol AŞ'de görev alan, Beşiktaş'ın şu anda titül olarak yönetici sıfatını alan insanların bu paylaşımları yapması anormal abi. Yani sen beğeni alacaksın diye, gündeme çıkacaksın diye bu paylaşımları yapamazsın abi. Yani bunu ve iyi bir iş insanı kendisi. Yani bunu yapması son derece yanlıştı abi. Beşiktaş yönetimi dün resmi olarak Beşiktaş kulübü istifa ettiğini duyurdu, ama Ahmet Çağlar bir iki gazeteci arkadaşlarıyla ben istifa etmedim, herhangi bir istifam yok, konuyu hukuka taşıyacağım dedi. Yani
5: buradaki ne yazılı ne bitmiş, yazılı ne sözlü bir istifa dilekçem var. Hukuki haklarımı savunacağım diyerek de üstesinde, arkasında duruyor yaptığı açıklamanın. Ama Beşiktaş Ahmet Çağlar'ın istifasını kapa bildirdi.
6: Abi kapa bildirdi ve Ahmet abi ne olursa ne yaparsa yapsın abi şu an en çok tepki alan isimler arasında. Yani devamlı gündemde sıcak tutması, işte Cummingson yazdı, işte kum saat koydu, bilmem ne koydu. Bunlar abi taraf, bak mesela Beşiktaş taraftarının gözünde de şu an tuşlu Ahmet Çağlar.
5: Belki yani, onun yüzünden olmadı ya da olmayacak diye bakıyor artık insanlar yani, Ahmet Çağlar da şey olunca.
6: Hiç, olmazsa hiç bütün ihale Ahmet Çağlar'a kalabilir abi. Ben
5: İhale ona kalacak gibi gözüküyor.
6: Doğru mu düşünüyorum abi?
5: Evet evet, yani yönetim de oradan yürüyebilir.
6: Ya abi yönetimin oradan yürümesi doğru bir yaklaşım olmaz.
5: Değil ama yani taraftar böyle olunca bir açıklama yapmazsa orada kalır konu.
6: Ya abi eğer iş olmazsa zaten taraftarın ihaleyi yıkacağı ilk isim Ahmet Çağlar olur. Sonra Salah Beşiktaş'ta yazanlar olur. Yani bu var ya abi, bu Salah konusu bütün herkese değer abi bir kere. Ben onu sana söyleyeyim.
5: Sayın Ahmet Çağlar'ın açıklamalarında ben Salah'la konuştum, diyaloğum var, muhabbetim var sözü var mı?
6: Hiç duymadım abi.
5: Hani öyle bir mesaj geldi de, yani yaptığı çok yanlış, böyle şeyler yapması doğru değildi diye şey yapmış da, o yüzden bir dinleyici bu kadar da abartmamıştır diye düşünüyorum yani.
6: Abi yapması çok yanlış abi, çünkü Beşiktaş SPK'ya bağlı. O yüzden ben Ahmet abinin bu yaptığını doğru bir yaklaşım olarak göremiyorum abi. Eğer normal bir taraftar olsa, kongre üyesi olsa eyvallah, paylaşabilir abi. O da Beşiktaş'ta, o da heyecanlı, bekliyordur Salah'ı, ama yönetici sıfatı olduğu için doğru bir paylaşım olduğunu savunamam abi ben. Kusura bakmasın kimse.
5: Kesinlikle. İkinci maça Trossard yetişiyor mu?
6: Yetişmiyor abi. Tatilde. Büyük bir ihtimal oynamayacak. Tabii çok zor geçecek abi. Yani ikinci maç çok zor geçecek. Hocanın oyun sistemi nasıl olacak? Umarım bir sakatlık, herhangi bir durum yaşamayız. Zor bir maç olacak Beşiktaş adına. Keşke şurada bir 2-3'ü bulabilseydik Doğan abi.
5: Kesinlikle.
6: Ama Trossard'ın yetişmesi...
5: Ben keşkeyi sevmem de inşallah kısmına baktığımda orada aynı oyunu mu oynamalıyız? Yoksa biraz daha akıllı olup topu rakibe verip mi? Yoksa bu rakip de öyle topu aldığında da bir şey yapamayacak bir rakip de değil. Sağ solu belli olmaz Danimarkalıların.
6: Abi en iyi savunma nedir abi?
5: Hücum.
6: Hücumdur abi. Ve top devamlı senin ayağında kalacak ki rakip pozisyon yaratamazsın. Umarım İtalyan hoca ekibiyle beraber dersine iyi çalışmıştır. Ona göre hamlelerini yapacaktır abi.
5: Nübel sana biraz güven verdi mi?
6: Biraz mı? Abi gökten zembille indi sanki.
5: Artık kalecim var diyorsun değil mi?
6: Yani abi tabii ilk maç işte bugün çok iyi oynadı. Yarın hatalı bir gol yer eleştiririz. Derler ki ulan ilk geldiğinde böyle konuşmuyordun derler ama bugünkü performansına göre oyunu geriden iyi kurması, ayakları çok iyi abi, iki ayağını da kullanabiliyor. Karşı karşıya yüzdürdük bir golü çıkardı. Beşiktaş taraftarına güven veriyor abi Nübel. Yani ben sağ kenarında ulan ekstra bir gol yer miyiz demedim bu maçta. Umarım böyle devam eder.
5: Peki Agbado olayı nedir?
6: Abi hoca şans vermedi. Milli takımdaydı biliyorsun. Belki
5: biraz dinlendirmek için mi? Dinlendirmek için.
6: Dinlendirmek istedi. Olabilir abi, evet olabilir abi. Hoca kararı abi, şu andaki durum bundan ibaret.
5: Senin için uygun mudur Emirhan Jalo ikilisi tandemi?
6: Abi ben Jalo'yu çok beğendim. Jalo'yu çok beğendim bu maç, onu söyleyeyim de bir şekilde. Ama tabii uygun mudur derse, yani 18-20 milyon euro verdiğim bir stoperimi izlemek isterim abi ben.
5: Oh'luk Semih'in beraber oynamasını ister misin?
6: Böyle bir sistem. Abi. Yok abi.
5: Semih'in oynamasını ister misin?
6: Abi bu Semih'i istemem. Semih biraz zayıflamış, kilo vermiş, incelmiş ama Semih'in biraz daha ihtiyacı var abi. Semih'in oynaması lazım. Ben Semih'in yerinde olsam kiralık olarak giderdim.
5: Sence Oh'u niye çıkardı hoca? Son sorum olsun sana.
6: Abi Oh'u neden çıkardığını çok fazla, yani bir şey diye ama çok savunma içinde kayboldu abi o.
5: Gömüldü değil mi? Yani,
6: çok kayboldu abi. Yani kenar toplarında etkisiydi. Beşiktaş mesela bu seferki maçta iki kenarı da çok fazla kullandı abi. Özellikle Çerni'nin olduğu bölgeyi daha fazla kullandı. Yani o hiçbir pozisyona sağlam bir şekilde hareket edemedi. Çok gömüldü abi, aralarında kayboldu. Ben
5: çok doğru olan bir şey yapmadı mı? Yani orta yerine o kadar kapalı defansa ve çakılı olan defansa karşı içeriye doğru girip de topu dışarıya doğru açmak ve bulduğu gol gibi klas ve kaliteli bir golden bahsediyorum. Orkun'un attığı gol gerçekten harika bir
6: çok
5: gol. Hani greatest of all time falan denir ya, böyle hani tüm zamanların en iyisi falan modunda, çok abartmamak lazım aslında. Çok güzel goller gördük ama çok klas bir gol. Yani onun kalitesine yakışır bir golü atmak, işte çilingir dediğin, çağırdık çilingiri, kapıyı açtırdık, içeri girdik hep beraber. 1-0 yetmiyor belki ama onun sonrasında hayırlısı olsun diyeceğiz. İkinci maçta daha akıllı. Bu çılgın hocamızın mutlaka düşünceleri var. Maçın içinde oluşu güzel. Kenardan seyretmiyor benim gibi televizyondan ya da tribünden. O yüzden bir şey istiyor. Kendi oynayacakmış gibi hissettirmesi, kalecisinden tut forvetine kadar herkesi etkilemiş durumda. O yüzden tribünler de ona inanmış durumda. Güzel olacakmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun Murat. Teşekkür ediyorum sana da, ağzına sağlık.
6: Rica ederim abi. Herkesi çok seviyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
5: Görüşmek üzere. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları konuştuk. Tabii o da YouTube kanalında birazdan yayına girecekler. Şimdi biz de tabii geçen sezonun başlangıcında az önce de örneğini verdim. Bugün Ercan Taner de köşe yazısında diyor ki geçen sene bir Shakhtar maçı vardı İstanbul'da, antrenman maçı temposunda geçmişti. Orada yaşanan bir perişanlık durumu söz konusuydu. Burada yapılması gerekenler bu başlangıç maçında, ilk resmi maçta İtalyano transferlerin daha tam olarak bitmediği sürede resmen top oynayan bir takım ortaya çıkarmış aslında diyor. Yani aslında kısıtlı bir zaman var ya. Yani bu zaman içerisinde kimin nerede oynayacağı belli olan, iyi pres yapabilen, mücadeleden vazgeçmeyen bir ekip ruhu oluşturabilmek çok değerli, çok kıymetli. Bundan bahsediyor ama ilk devre 3-0 bitse kimse şaşırmazdı. Orkun'un nefis golünü izledik. Bay dedik işte bu hele hele 26'larda ilk yarım saat içerisinde gelen bir golün mutluluğu olacaktı. Ve Salih Özcan gibi bir transferin benim ne kadar çok istememin sebebi herhalde ortaya çıkmıştır. Bana bu zamana kadar hani Salah mıydı, Trossard mıydı falan dediklerinde abi bir Salih Özcan. Çünkü Orkun'u rahatlatabilecek, onun oyun içerisinde daha fazla rol almasını sağlayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Hani Salih yerine kimi isterdim başka? İyi bir Josep de Souza, müthiş bir Atiba. Hani Orkun'u gerçekten biraz daha rahatlatabilecek oyuncu mantalitesinde. Josef'i bulmak çok zor. Yeni bir Atiba üretmek çok zor. Elinde bir Salih varsa zaten onu milli takımda da görmüşken evet diyebileceğim bir oyuncuydu. İşte bu yüzden Semih konusunu açtığında, oh konusunu konuştuğunda, Trossard'ları, Salah'ları konuştuğunda önce bir orta saha, çünkü modern futbol içerisinde orta sahan ne kadar kuvvetliyse bulabileceğin enteresan bir gol, bir duran top organizasyonu senin mağlup olmamana sebebiyet verebiliyor. İyi bir orta sahan ve defans hattın kuvvetliyse. Defans hattında çok fazla soru işareti var. Agbadu mu, Jalo mu, Emirhan mı, ne bileyim işte Mourinho'nun performansını çok beğendim. Bana göre gerçekten çok kıymetli bir oyuncu. Rıdvan konusunda çocuğumuz Duran böyle çok da ezmemek lazım falan, hani o moda da girebilirim ama Kuattara yani dedirtiyor. Çerni birinin bir iki silkelemesi lazım. Kendine gel, Çernisin sen. Sadece Fenerbahçe maçlarında değil, hepsinde oynamalısın falan gibi, hani öyle şeyler olması lazım. Olay tam şöyle oldu diyebileceğimiz. Hani anlatsana ne oldu dün maçta? Yani olay tam şöyle oldu. Çok şey kaçırdık. İnşallah bu tren değildir, gemi değildir, kaçırdığımız bir şans değildir. O yüzden Olaytan'ın biraz daha soğukkanlı, biraz daha aklı başında, biraz daha kendi değil de takım için oynaması gereken bir oyuncu olduğunu, bunu teknik adamıyla, bunu oyuncularıyla, işte liderlik özelliğiyle, belki işte Oh'la olan diyaloğu ya da Orkun'la olan diyaloğu onu biraz daha olgunlaştıracaktır diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey olacaktır ama keyif alındı, bir kere onu söyleyeyim. O yüzden hem de düşünceleri, görüşleri hem mesaj olarak yazan hem de biraz sonra telefon hattımızı da açarız. Sizlerle beraber konuşuruz. Bundan sonrası için paylaşabileceğimiz çok şey var. Galatasaray'da

0: Yürekli'nin birkaç tane videosuna denk geldim. Herkes de atmış, abi gördün mü, var mı böyle bir şey, biliyor musun gibi soruyor. İşte ben de işte Yakup'la, işte Ali Naci ile ya da Oğuz Altay'la falan bunları konuşuyoruz. Yani böyle bir şey var mı? Onlar tabii ki biraz daha savunma ağırlıklı olarak bakıyorlar olaya. Biraz da sanki bir şeyler saklanıyormuş gibi hissetme ihtimali de zaten bunlardan kaynaklanıyor. Çünkü yönetimin ne kişilerle ilgili ne de konularla ilgili bir açıklaması olmayınca, ben bunun aynısını Fenerbahçe için de söyledim. Yani Fenerbahçe yeni yönetiminde de hiçbir şey yokmuş. Burada sadece transferlere odaklanılmış, birlik beraberlik, tribünlerde liderlere kulaklıklar dağıtılmış, her şey toparlanıyormuş gibi gözüküyor ama sonrasında bir bakıyorsun ki işte Ali Gürbüz gibi, Erdem Sezer gibi, İlker Alkun gibi, Olcay Doğanlı, işte Ufuk Şansallı, ondan sonra Yavuz Selim Demir bir anda istifalarını verdiler. Yani yeni yönetim oluşuyor. Futbol AŞ'ye yeni yönetim geliyor. İşte Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, işte Nihat Özbağ'ı, işte Cihan Kamerler, Tanju Kayalar, Selim Kosipler, Özgür Pekerler falan, aklımda olan isimlere bakıyorum bir anda. Böyle bir şey var yani. Orada da bir şeyler oluyor, bir karışıklık var. Hani daha yeni yola çıkılmışken neden alternatif güzergahlara sapılıyor? Belli bir istikamet oluşturulmadı mı? Hani rota oluştu falan deyip, yani 34 hafta gösteriyor falan deyip rota. Hani buradan neden yola çıktığın insanlar da arkaya dönüyorsun, bir bakıyorsun. Aa, arka koltuktakiler ne oldu ya, arka koltuk, aa inmişler falan deyip. Ne ara bir durmadık ki, ne zaman indiler diye. Böyle bir şey olması lazım yani. Ya da bir anda yola çıkıyorsunuz, ilk durakta 6 kişi birden iniyor falan deyip, işte daha bir senelik yolumuz var yani, daha ilk durakta neden indiniz ki'ye gelir konuya. Ya işte Beşiktaş'ta da bir kriz, işte yönetici Ahmet Çağlar'ın istifa ettiğini kapa bildirme başlıyor bir anda. Hani orada biraz böyle bir etkileşim alabilmek, daha tanınır hale gelebilmek ya da sosyal medyadan gelen 3-5 tane yorum sonrasında bunun keyfini çıkartıp da vay be falan deyip, böyle olan ben de işte, bitti bu iş falan diyerek tamamen yanlış bir yönlendirmeyle belki de olabilecek transferi zor duruma sokma durumu maalesef Ahmet Çağlar'ın başını ağrıttı biraz. Kulübün de ağırmış durumda Ahmet Bey yüzünden. Yani Muhammed Salah'ın transfer olacağına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor Sayın Ahmet Çağlar. Ama ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçesinin olduğunu, hukuki haklarımı savunacağım diye de çarpıcı bir açıklama yapıyor. Bu konuda orada bir patlama yaratır. Orada bir kriz ortamı çıkartır yani. Detayları, ayrıntıları inceleriz. Bir nefes alalım, ardından telefon hattımızı, mesaj hattımızı açalım. Sizlerle beraber konuşmaya başlayalım. Ayrılmayın, az sonra buradayız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren...

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı goller

0: Ne kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi, 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund, Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Ginelli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmek zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Devam ediyoruz. Bir taraftan da 2581 ile mesajlaşıyorum. Ben böyle zaman zaman cevap veriyorum yazılan WhatsApp mesajlarına cevap olarak. Bir dinleyici diyor ki Doğan Bey, Beşiktaş'ta kriz yok. Sen burada resmen algı yapıyorsun. Beşiktaş'ta kriz olduğunu söylemedim. Yönetim içerisinde Murat şey Bey'in daha doğrusu az önce aktardık işte Ahmet Çağlar Bey'in yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı bir kriz ortamı oluştu. İstifa etmesine karar verildiyse hani bir şey yokken de Ahmet Bey'i de artık görevden alsak mı denmedi diye konuştuk. Ya radyoyu yeni açtım da o yüzden yönetimde bir kriz varmış gibi gözüküyor. Ya bir salak krizi yaşanıyor aslında. Çünkü taraftar o kadar fazla istiyor ki hani bu sene bir bakıma ne olursa olsun hani öteki transferler rafa kalksın da salak olsuna dönmüş bir kesim de var. İşte gelen transferlerle yapılan transferlerle ilgili olarak onlar bir tarafta kaldı. İyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi olabilecek isimler var. Gelir gelmez performansıyla etkileyen isimler var diye düşünülüyor. O yüzden buna da bir cevap veriyorum. Hani sürekli olarak Beşiktaş'a karşı böyle yorumlar yapan biri de değil. Geçenlerde Bülent Uslu'nun YouTube programına da işte aradı. İşte mutlaka konuşalım dedi. Orada bir bağlantı yaptık ettik sağ olsun. Ardından... İşte Sercan'la konuşuyoruz, Ertan'la konuşuyoruz, zaman zaman İsmail abiyle konuşuyoruz falan.

Şimdi Beşiktaş'ın şöyle bir gerçeği var. Biraz realist bir yapıya sahip biri olarak söylüyorum. Elbette ki daha iyi olması için pohpohlayan bir yorumcu olamadım. Yani yapısal anlamda olamam da. Burada her şey daha güzel olacak. Bundan sonrasında kimse işte endişelenmesin. Harika olacak. Bu işte çözülecek. İşte başkan da bunu yapabilecek güçte. Yönetim de harika. Birlik olunmuş falan. Hani bu şeyleri sevmediğim için söylüyorum ben. Dünkü maç özelinde de şunu konuşmak lazım. Avrupa maçlarında böyle bir başlangıçta hele hele rakip üzerinden de gidersek, sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi, öyle kesinlikle zayıf bir ekip de değil. Bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir gece. Ancak başka bir bakış açısı da gerekiyor. Hep buradan bakmamak lazım. Bir olsun, bizim olsun. Tek maç üzerinden konuşabileceğim şey ama iki maç üzerinden konuşabileceğim bir şey değil. Çünkü 10 kişi kalmış bir rakibe karşı iç sahada daha da farklı bir galibiyet alabilmen gerekirken, almak zorundayken daha doğrusu, alamamak kısmını konuşmak lazım. Olmayınca bazen olmuyor. Bu Danimarka'da da olabilir. Ama aramamak lazım. Keşke dememek lazım kısmına biraz daha sıcağım ben. O yüzden kaçan net fırsatlar ama topun ve oyunun mutlak hakiminin Beşiktaş olması, tabii rakibin kalabalık savunmasını daha delici aksiyonlarla delmeye çalışması sevindirici. İstemesi çok kıymetli. O yüzden söylüyorum bunları. Yani rövanş mutlaka ve mutlaka 1-0 üzerinden incelenmemesi gerekiyor. 0-0 gibi maça başlanmalı. Onun sonrası da ilk maçtaki en iyi savunmanın hücum olduğu gerçeğini az önce Murat'la da konuştuğumuzda, o psikolojiyle Danimarka'ya gidilmeli. Biraz böyle mesela şeye de baktım, köşe yazılarına baktım. Mesela Güntekin Onay diyor ki, altını çizmem gereken bir konu var. Mourinho hücuma aktif olan oyunculardan bir tanesi, az önce benim de bahsettiğim gibi. Černý ve İlhan da etkili olmaya çalıştılar ama deyip devam ediyor. Yeterli miydi? Bu sorunun cevabı zaten ortada. O yüzden Oh'un çalışkan bir santrofor olması, bazen bal yapmayan arı kıvamına gelmesi biraz homurdanmalara sebebiyet verebiliyor. Dün yenilerden Salih'i sanıyorum herkes çok beğendi. Kaleci Nübel, Güven ve gerçekten artık kaleci var dedirten bir performans sergiledi. İlhan faydalıydı. Ama sanki ileride daha fazla olacakmış gibi bir sinyal verdi. Kuattara ise aldığı sürede hücuma verdiği destekle olumlu tarafından bakmak lazım. İlk maçın günahı olmaz kısmına geliyorum. Ama en azından 2-0 şarttı. Tıpkı işte belki Fenerbahçe'nin İşte 1-0'lık galibiyetinden sonra onun rakibinden bence iki beden daha büyük bir rakibe karşı alınmış bir galibiyet, rakibin 10 kişi kalması, bunlar kenarda duran şeyler aslında. Şimdi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın işte Midtjylland'ı geçmesi durumunda 3. eleme turunda karşılaşacağı Tromsø ile Kralove arasındaki mücadelede kazanan konu takım oldu Norveç ekibi. 53'te Dahl'la penaltıyı kaçırdı. Çekya temsilcisi 85'te Van Buren'le avantajı yakaladı. Kupa 2'de diğer sonuçlara baktığınız zaman işte Karabağ CSK Sofya maçı 0-0 bitmiş. Hamberi Anderlecht maçı 1-1 bitmiş. Şerif kendi sahasında Tel Aviv'den 5 tane yemiş. Dinamo Kiev, PAOK, Twente, Ferencváros, işte Galen, Benfica, Benfica'yı 2-1 ile geçmiş Sen Galen. Hajduk Split, Pafos maçı Split'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmış. Zor rakipler var. Yani en zorlarından bir tanesiyle oynuyorsun. 1-0'lık galibiyetle bir avantaj yakalıyorsun. Avrupa'ya kanat açıyorsun. Pençelerini çıkartıyorsun. Vikinglere darbeyi vuruyorsun. Falan gibi incelendiğinde de keyifli. Hoca da diyor, Orkun da diyor, Salih de diyor.

diyor. Hedefimiz çok şut çekmek, çok gol atmak ama iyi olacakmış izlenimini vermek de türbünleri rahatlatıyor. Konu bundan ibaret arkadaşlar. O yüzden söylüyorum yani. Evet, bakış açısını değiştirmek lazım. Adamlar 10 kişi kaldığı için full otobüs çekti. Daha da zorlandık. 11'e 11 iken daha güzel ve daha net pozisyonlarımız vardı. Bir de böyle bir açıdan bakmak lazım diyor. Doğan abi iyi yayınlar, bir futbol duayeni olarak sorum sana. Kendisi için söylemiş olabilir duayen diye. Profesyonel bir futbolcu, çocukluğundan beri altyapıda oynayan kişi o kadar antrenmanlara ve maçlara çıkmasına rağmen nasıl olur da ceza sahasına yakın bir yerden şut çekip kaleyi tutturamaz? Ben Beşiktaş taraftarıyım, bu sözüm maçtaki olay tana Mehmet ben demiş. Yani oradaki nabzın, oradaki heyecanın çok fazla etkisi var. Boş andayken kesin atar dediğin üçlükler örneğini verebiliyorum. Hiç ummadığınız isimlerden de kaçan, işte belki bir kariyer bitimi o kadar iyi şey yapmasına rağmen bir Baggio'nun penaltısının kaçması işte hala akıllarda kalıyorsa, kötü olan şeyin daha hafızalarda kalması falan, bunları biraz düşünmek lazım arkadaşlar yani. Vallahi ben Mijlent, Gornik falan anlamam. Ağustos'ta lig başlayınca kemik sesleri gelecek. O zaman transferi değerlendirmek lazım diye yazmış bir başka dinleyici. Günaydın Doğan abi, neden Beşiktaş maçını televizyon vermedi? Fenerbahçe Başakşehir maçlarını verdiler. Sebebini biliyor musun deyip. Anlaşmalar öyle oluyor arkadaşlar. Kim daha fazla hazırlık maçları ile ilgili yayın haklarını alıyorsa, bunlarla ilgili bir ihale süreci varsa ve hangisi daha fazla parayı veriyorsa onunla anlaşılıyor zaten. O yüzden bakmak lazım konuya da. Abi sensin duayen, yanlış yazdım sanırım diyor. Ben onu kabul etmediğim için sana yaptım o sıfatı, o yüzden söylüyorum. Abi Pasat Tahir'i bağlasana, yabancı kuralını anlatsın, ne olacakmış acaba diye yazmış Pasat Tahir diye. Antika adamım benim ya. Tahir'im kumum. Tahir kum da, o da hala da bu zamana kadar yaptığı yıllardır yayınlarda ilk aklında kalan ve onunla ilgili yapılan yorumlarda en çok beğendiği şeydi. Söz konusu Fenerbahçe olunca Tahir kum da, Galatasaray olunca Tahir çamur oluyor diye bir yoruma çok gülmüştü burada. O yüzden ona da buradan sevgiler saygılar yollayalım. Şimdi bir ay önce yapılan bir kulüpler birliği toplantısı vardı. 10+4'e itiraz eden kulüplerin talebi federasyona iletildiği söyleniyordu. Kim tarafından söyleniyordu? Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan tarafından söyleniyordu. Ki Trabzon Başkanı sıfatıyla da zaten bu kararın geçen sezon içerisinde alındığını, plan ve programın da ona göre yapıldığını söylemişti Trabzonspor Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık dedi. O yüzden biz böyle bir talepte bulunmuyoruz demişti. Ama Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak da yaptığı toplantıda, hatırlarsanız işte Barış Göktürk'le Galatasaray yöneticileri arasında geçen konuşmalar ve tartışmalar yansımıştı o toplantıda. Sayın Mahmut Uslu'yla diyalogları olduğu söyleniyordu. İşte Yüksel Başkan, Yüksel Yıldırım'ın konusu açılmıştı orada. Ve o konuda da şöyle bir şey vardı. Dün İstanbul'da yapılan spor güvenliği değerlendirme toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı Ertuğrul Doğan. 4-5 aydır bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşmeler yapıyoruz ve kararlarından dönmeyeceklerini söylemişlerdi. Bir ay önce yaptığımız toplantıda karşı çıkan kulüpler oldu. Tekrar karar alıp federasyona paylaştık. Federasyon kararın değişmeyeceğini belirtti. Bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak. Trabzonspor'da o zaman değişmesi yönünde destek veren kulüplerden biri oldu. Bu kadar kulüp olunca dedi Sayın Ertuğrul Doğan. Bu kuralın değişmesine şu an Trabzonspor'da olumlu bakmaz aslında diye devam ediyor. Yani dediğim noktaya geldi. Bu kadar talep olunca biz de çoğunluğun yanında olduk ama artık federasyonun bu kararı değiştirmeyeceği reaksiyonu alınca biz de en başa döndük. Biz de değişimden yana değiliz diyor Ertuğrul Doğan da. Ayrıca
Yeni sezon öncesi kulüplerin taleplerinden birinin kale arkasında ayakta seyirci uygulaması olduğunu da hatırlatıyor

0: Sayın Doğan ve kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle maç güvenlik giderleri kulüplerinden önemli bir kalem. Bunun bakanlığımız tarafından da karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ayrıca bireysel olaylara da bireysel cezalar verilmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz dedi ki burada da gerçekten büyük bir haksızlık var. Bir kombine satışı yapılıyor. Kulüpler artık taraftarlarından taraftar olmayı bırakıp biraz nasıl söyleyeyim onu müşteri olmasını istiyor neredeyse. Tamam, sen diyorsun ki sen benden iyi transferler istiyorsan, güzel bir takım kurmamı hayal ediyorsan, sen her maçtan galip ayrılmak istiyorsan, eve mutlu dönmek istiyorsan, iyi bir takım kurmam gerekiyorsa, o zaman şu kombine fiyatıyla, işte bu ürün fiyatıyla karşı karşıya kalmayı kabul etmek zorundasın diyor. Ekonomik anlamda elinin rahatlaması için. Sonra da bir fırsat çıktı böyle bir olay karşısında. Dendi ki ya neden blok blok cezalar geliyor? Hani 62-22 vardı ve bununla ilgili olarak da sahaya bir şey atan, bir madde atan ya da kötü tezahüratta bulunan kişiler spor şube tarafından belirlenecek ve ona göre cezalar verilecek. İşte kameralar yapıldı, ona göre çekimler yapılıyor. Oradan kimin bir madde attığını, kimin kötü tezahürat yaptığını gördüğünde tık tık tık tık tık bireysel anlamda neden acaba cezalandırılmıyor diye soruyorduk. Çok kolaydı çünkü. İşte maraton üst 1, 2, 3, 4. bloklar, kale arkası 1, 2, 3, 5. bloklar, eski açık 1, 2, 3, 5. bloklar, numaralı tribün komple. Böyle bir şey olur mu ya? Ben vermişim etmişim bir gık çıkmamış ağzımdan. Onun sonrasında işte önümüzdeki maçta cezalı olmanızdan dolayı işte ne bileyim haklarınızı kulübe devrediniz ya da belirlediğiniz 3 kişiden birini aktarınız falan gibi bir şey çıkıyordu yani. Maça gelemeyeceğinizi üzüntüyle bildiririz gibi mesajlar almak hoş değil yani. O yüzden bununla ilgili olarak bir talebin bulunduğunu söylüyor Kulüpler Birliği Vakfı. Uzun zaman sonrasında belki de vay be bu zamana kadar ne yaptı ki diyebileceğimiz bir durumda elle tutulabilecek en güzel tekliflerden birini sunmuş durumda. Sonrasında bir de kale arkalarının koltuklarının kaldırılması, oraya alabildiğin kadar bir dolmuş kıvamında ayakta izleyici alma durumu, işte bu İl Güvenlik Konseyi ile alakalı, öbür taraftan işte emniyetin, valiliğin veya kulüplerin oranın güvenliğini kontrol altına alabilmeleriyle ilgili olarak neler yapılabileceğini. Çünkü UEFA buna izin vermiyor ama lig maçlarında bu olabilir, neden olmasın durumu tekrar gündeme gelmiş. İnşallah olur, o havada yakalanır. Çünkü kale arkaları daha taraftar, eski taraftar ruhunu yansıtan tıpkı deplasman tribünleri gibi o havada olunca ateşleyici bir unsur veya yönlendirici bir maestro kıvamında olacaktır düşüncesindeyim. Hayırlısıyla. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Saat başı 11 reklamına girelim. Kısa, hemen ardından gelen mesajlarla devam edelim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

Kartalın kanatları Danimarka'da hissediliyor. 30 metre içerisinde bloklar halinde çok iyi top oynadığını, bu blok oyunu bozulmazsa oradan da galibiyetle dönebileceğimiz, en kötü ihtimalle maçtan beraberlikle ayrılmak çok daha kıymetli olacaktır diyor. Sadece oyuna sadık kalmamız benim için yeterlidir diyor. Dinleyicilerimizin yorumlarının genelinde buluştuğumuz ortak nokta. Beşiktaş'ın ikinci yarı düşmesinin sebebi rakip beşliğe döndü. Beşiktaş üretemedi fazla, bir de rakip daha hazırdı. Beşiktaş ise henüz ilk resmi maçına çıkınca zaten beklenen sonuç buydu. İki olsa tadından yenmezdi deniliyor. Bir de bu rakiplere hatırlar mısın, zamanında gazoz denirdi deniyor. Hatırlıyorum. Hatta Wi-Fi şifresi falan dediğimiz Norşelent, Mijlent gibi takımlarda sesli harflerin çok olmaması, bir sürü sessiz harfin yan yana gelmesinden dolayı nasıl okunuyor abi bu, nasıl söyleniyor durumları çok fazla yaşanmıştır. Google'a sürekli olarak nasıl telaffuz edilir, nasıl okunur, nasıl yazılır, bunlar üzerinden zaman harcamıştık. O yüzden biraz daha şeye bakmak lazım, genele bakmak lazım. Onlar daha oturmuş takımlar, sistem üzerinden ilerliyorlar. Biz sürekli olarak değişime giden, bir sene teknik adamını, ikinci sene tamamen defansını, kalesini, orta sahasını, ilerisini, her şeyini değiştiren takımlar haline geliyoruz. Çünkü hem tribünler bunu istiyor, taraftar bunu istiyor, hem de yöneticiler bu konuda yaptığı çok transferlerle karşılığını alamayınca elde kalan oyuncuları satmaya çalışıp onların yerine yenilerini almaya çalışmak maalesef bir kadro planlaması eksikliği olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bunlar yavaş yavaş aşılacaktır diye umut ediyoruz. Kolay mı? Vallahi bazen şöyle söyleyeyim, çok da gerçekçi olunca kızıyorlar da türbün gibi değil hayata bakış açısı ya da futbola bakış açısı. Yani yönetim içerisinde de olsa senin tribünde yaşadığın heyecanı maçtan maça yaşıyorlar. Onun sonrasında bazıları daha tanınmak için ya da kendi işleriyle alakalı biraz daha güvenilir hale gelmek için, bir güç elde etmek için Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ya da küçük illerde de işte Kayseri yönetim kurulumuzdan, Kayseri Spor'un yöneticilerinden sayım geldiğinde bir yerlerde bir ağırlanmaları, bir duruşları, onun sonrasında bir tavırları insanın değişiyor ister istemez. Çünkü her yönetici de biliyorsunuz başkan diye karşılanır. Sayın Başkan hoş geldiniz, Sayın Başkan hoş geldiniz diye. Başkan gelince o biraz daha haddini bilir, geri planda kalır ama tek başına gittiği yerlerde bütün yöneticilere başkanım, başkanım, başkanım, sayın yöneticim, sayın yöneticim denmez. Hep başkandır. Ya pratisyen de olsa hep doktordur. Doktor ne haber? Doktor ne haber? Doktor ne haberdir? O doktor hoş geldindir. Hani öyledir yani. O sıfat hep en üst seviyedeymiş gibi. Çünkü orayı temsilen sen varsan en üste oranın başkanıymışsın gibi gözükür. Kraldan çok kralcılık olmaya başlayınca öyle oluyor. Ama localarında işte yaktığı prolarıyla, onun sonrasında tavırlarıyla, etrafındaki insanlarla hava atmaya benzemiyor. Tribündeki o heyecanı her yönetici aynı şekilde hissetmiyor arkadaşlar. Ben böyle iç içe girdiğimde belli yönetimlerde, divan kurullarında, genel kurullarda o havayı soluduğumuzda bunu anlayabiliyorsunuz. Futbolcu da böyle. Senin kadar üzülmüyor mağlubiyetlerde. Bunun bir iş olduğunu, onun sonrasında aldığı parayla hemen anında kıyaslama, o profesyonellik o boyuta da gelmiyor. Senin yapmış olduğun eleştiri onun çok umurunda değil. Onun bir piyasası var. Yani 3 milyon mu? İşte 3 milyon olabilmek için nasıl yollardan gelmiş, ona bakmak lazım. Ya da o 3 milyonun hesabını futbolcudan niye soruyorsun? Ona 3 milyon veren istenmiş. Sen de verdiysen 3 milyondur o zaman o yani. 5 milyondur, 20 milyondur, 30 milyondur. Verilir mi? Buna da 25 verilir mi bana? O 25 bir anda oluşmuş bir şey değil zaten yani. Sen onu suçlarken öyle diyorsun. 25 milyon alıyorsun. Ulan 10 dakika koşmuyorsun. Hani eleştiri hep böyle olur. 25 milyonu veren, o isteyince veren, ötekine niye bir şey söylemiyorsun? Homurdanmalar. Sonra bir an işte yönetim istifaya dönüyor. Öyle kişisel olmuyor. Tamamen başkan sorumlu oluyor. Diğerleri de. Yani zaten bir yönetim açıklandığında başkan, başkan vekili,
3 tane daha isim.

bilirsin. Ama yönetim 11 kişiden oluşuyor, örnek veriyorum. 7'sini tanımıyorsun zaten, kim var kim yok diye. Burada kriz ortamı işte o 7 kişiden de kaynaklanabiliyor. Ama hesabı 3 kişiden sorulabiliyor. O yüzden az önce Fenerbahçe'de bir anda istifaların gelmesi, öbür tarafta sil baştan yapılan bir futbol AŞ durumu, Galatasaray'da işte Haluk Yürekli'nin söylediği gibi bazı futbolcuların maaşlarıyla alakalı kısımlarda ekonomik anlamda yaşanan problemlerin dışa yansımalarını ileride daha fazla göreceksiniz gibi yaptığı yorumlar, diğerleri tarafından hemen bir savunmaya geçme durumu çok enteresan aslında arkadaşlar. Yani burada istifalar olunca bir anda kopmalar değil yani söz konusu olan konu. Bak burada Ahmet Çağlar affedilebilir. İşte bir açıklama kendisinden istenebilir. Yapmış olduğum paylaşımlardan dolayı tribünleri ya da camiamızı heyecanlandırdığım için, aynı heyecanı ben de yaşadığım için hatalarımdan dolayı affınızı istiyorum diye bir açıklama da gelebilir. Hiçbir şey yokmuş gibi yönetimdeki eski halinde görevine devam edebilir. Ya da Fenerbahçe Futbol AŞ'ye yönetim kurulu yapılanmasında bir değişikliğe gidilmesinin sebepleri arasında ne olabilir mesela? Oradan bir anda bir değişim olunca plan program yapılmadı mı? Bu hazırlıklar kazanamayacağız diye mi seçime girildi? Aa, bir anda kazandık, biz bunları hiç hazırlamadık ya, hemen öyle kaba taslak bir AŞ yönetim kurulu mu kuralım dendi mesela. İleride bir şeyler oldu, eski yönetimden de isimler kaldı. O eski yönetimden isimler artık yollar ayrılmıştır. İşte onlar kimdir? Erdem Sezer'dir. İşte ne bileyim, diğer taraftan bir önceki yönetimde görev almış isimlerle. Dur bakalım, daha ayrılmayın, siz burada bir kalın. Ondan sonra divana kadar, önümüzde Ağustos'un 6'sında ya da 4'ünde ya da 6'sında yapılacaktı galiba. Orada mesela şey denecektir Fenerbahçe'de de. Bu harcamaların da bir devri sabık olmasa da bir hesabını verebileceğimiz ya da ortaya koyabileceğimiz bir şeyleri biz geçmiş yönetimden de, işte değişen futbol AŞ yönetiminden de aldık. Belgeleriyle mutlaka masaya yatırılacaktır yani. Burada Ali Gürbüz var, burada İlker Alkun var, burada Mahmut Uslu var, Bulcu Olcay Doğan var, Ufuk Şansal var, Yavuz Selim Demir var gördüğüm kadarıyla. Şimdi başkanlığını Aziz Yıldırım'ın yaptığı Fenerbahçe Futbol AŞ'de Barış Göktürk başkan yardımcılığı görevine getirildi. Nihat Özbağ'ı, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın da üyeliğe seçildi. Yani bu değişim bekleniyordu belki. Aynı zamanda kulüpte genel sekreteri olan Mahmut Uslu'nun genç isimlerin önünü açmak amacıyla Futbol AŞ'den kendi isteğiyle ayrıldığı söyleniyor. Yoksa bir anda Mahmut Uslu da, manşetlere bir baktık, Mahmut Uslu istifa etti. Dedik ki ortalık herhalde karıştı. Başkana bir laf söyleyebilen nadir insanlardan biridir Mahmut Uslu. Aziz Bey ile karşı karşıya geldiğinde öyle değil başkan diyebilme cesaretini gösterebilecek 2-3 isimden biridir Mahmut Uslu. Dedik ki acaba bir şey mi oldu manşeti okuyunca? Çünkü bizde de bir satma durumu var, bir pazarlama durumu var. Ben de derim ki Mahmut Uslu istifa etti, bütün detaylarını ayrıntılarını aktaracağız az sonra falan dediğimde, ne abi Mahmut Uslu istifa etmiş, ne oldu acaba deyip kafanda 50 tane tilki dolaştırırsın yani. Sonrasında şey diyorsun mesela, Mahmut Uslu'nun istifa etme sebebi aslında beklenen bir şeydi falan diyorsun. Aman be, ben de bir şey mi diyorum ya. O kadar değerli yani. Peki, hem telefonu hem de mesajları şöyle bir gözden geçirelim. Zaten taraftara taraftar gözüyle değil de müşteri gözüyle bakılıyor ya demiş. Ama şeydir, birlik beraberlik istendiğinde camia olarak size ihtiyacımız var. Zaten Beşiktaş taraftarı bakidir, bizler gideceğiz bu koltukta falan derken, ondan sonra 3-5 tane ses çıkar taraftar, der ki memnuniyetini dile getirirken, yönetim istifa, işte kendine gel, formayı çıkartın, adam gibi oynayın falan tezahüratları başlar. Bu bağıranlar bizden değil, bunlar gerçek Beşiktaşlı olsa bunları yapmazlar falan diye de hemen suçlanırlar.
Hatırlıyorsanız bir rekor kırılmıştı Olimpiyat stadında Galatasaray maçında Fırat Aydınus'un yönettiği o olaylı maç. Bütün tribünlerin sahaya indiği, güvenlik güçlerinin koşarak kaçarken arkada plastik sandalyelerle koşturan Beşiktaş taraftarını hatırlıyor musunuz mesela? Maçın öncesinde şeydi işte, hep beraber, hep beraber.

0: cuf cuf cuf falan diyeyim. Öyle gider yani konu. İşte gerçek Beşiktaşlılar birleşince bu kadar bir kalabalık haline gelebiliyor. Olimpiyat olimpiyat olalı böyle dolmadı falan deniyordu. Sonra sahaya girenler bunlar gerçek Beşiktaşlı değil dendi bir anda. Ya orada bir sürü psikolojisi var. Biz de tribünlerde doğmuş, belki de büyümüş insanlarız. Hani öyle söyleyeyim. Vallahi doğmuş derken gerçekten de öyle yani. Benim evimin yanı İzmit İsmet Paşa Stadı'ydı. Hani yürüye yürüye giderdik. Yeri geldiğinde tanıdıklarımızdan dolayı sahaya sokmazlardı. Ayağımızın kenardan çime basardık. Ulan ne güzel zemin ki bir gün burada maç edebilir miyiz acaba diye düşünürdük. İşte 3-5 çayırlıkta maç ederken yani. Asfaltlarda rovaşata çekerken yani 23 Nisan'da falan gösterilere çıktığımızda İsmet Paşa'ya şey derdik, ay be, plastik topu gizli gizli getirirdik, fileleri sökülmüş kalede gol atmaya çalışırdık, ulan buradan vurup da gol atamayan da ne bileyim yani derdik küçücük çocukken. Sonra ben mesela böyle 30'larımda, hatta en son TGRT'de stüdyoda futbolun en son çekimini Olimpiyat Stadı'nda yaptık biz. İşte Tahir Kum'la paslaşıyoruz ceza sahasında. Ben orta yapıyorum. Ahmet Ercanlar kısa boyuyla Şifo Mehmet gibi kafa vurmaya çalışıyor falan. Makaramızı yapıyoruz kendi kendimize. Bir tane top da verdiler bize sağ olsunlar. Gerçi ellerinde sadece 4 numara top varmış. Küçük top biraz daha. Standardın hemen altında. İşte U14'lerin 15'lerin oynadı. Sektirmesi kolay. İşte şutu çekmesi kolay falan. Şimdi Ömer abi dedi ki kaleye geçsene dedi bir penaltı falan. Hani Ömer abinin şutunu tuttum ben mesela, örnek veriyorum, hani şeyden dolayı söylüyorum. Atmak çok zor. Ya o kale bana küçüldü. Küçükken gördüğüm kale, yuh. Hani buna da gol atamayan ne bileyim yani dediğim. Anladın mı? Kale bir anda bana Japon kale gibi oldu yani. Hele hele o heyecanla, o stresle öbür taraftan bakıyorsun. O nabızla o topun başına geçebilmek, ya atamazsam endişesini yaşamak. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah be ya. O duruma getirir yani konuyu. Zor. Zor arkadaşlar. Öyle kolay değil yani. Şey yapmak. Bir anda o heyecanı yakalamak. Abi hakemler anons yapmamak için artık VAR'a gitmeyecekler, çünkü kuralları bilmedikleri için ne anlatacaklarını bilmiyorlar. Mesela Sivas'taki golü nasıl anlatacaklardı acaba bundan sonra? Ligde bu sene çok renkli geçecekmiş gibi gözüküyor demiş bir dinleyici. İsmail Efe Türk, Dodo selam, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Beşiktaş 10 numaraya Holse'yi forvete, Şomuradov'u ya da Lukaku sağ kanatlarda, Oğuz Aydın olsa inanılmaz bir kadro olur demiş. Ben de kurarım yani, hani kafamda bekere boşamak kolaydır gibi yaklaşım da olabilir. Abi sağda bunu koyacaksın, solda şunu koyacaksın. Bu Talişka bile iş yapar biliyor musun diyen de çıkabilir yani. Ercan İdiz, selamun aleyküm, iyi günler diliyorum demiş. Doğan abi Beşiktaşlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Defans konusunda Ake, Şikrinyar, Abdülkerim ve Sanchez arasında hangisini Beşiktaş'ta görmek istersin? Tek bir hakkım var yalnız demiş. Sanchez derim ya. Yani ben Sanchez derim. Kimi der ki baba hani Şikrinyar varken diyebilir. Abi Ake'yi seyretmedin mi diyen çıkabilir. Yani güzellik göreceli bir kavram. Benim oyun anlayışıma yakın olan bir isim Sanchez. O yüzden hem kademe anlayışıyla hem kendi mevkisini savunması anlamında söylüyorum yani. ...82-21... şey yazmış, en sevdiğim mesajlardan birini atmış, yazabilmiş ama onu da söyleyeyim. Ne anlatıyorsun Allah aşkına, ben bir şey anlayamıyorum, sen anlatabiliyor musun diye yazmış. ...92'den beri yapıyorum. O yüzden hani yöneticilerim ve patronlarım da anlayabildiği için, beni anlayanlar da konuya cevap verebildiği ve dahil olabildikleri için, o yüzden doğru yolda olduğuma inanıyorum. Sen hani anlayamama kısmını anlatandan dolayı suçluyorsan, bir de bir en yakın aynaya falan bir baktığında da acaba suç bende mi dedin mi hiç bu zamana kadar mesela, hani abi ben niye anlayamıyorum acaba ya bu adamın anlattıklarını diye. Mesela bunu anlayabildim mi acaba bu, yoksa bu konuşma da mı boş havada kaldı? Onu merak ettim. Utanmadan Fener'de deprem yönetimde 7 istifa diye başlık atan medyayı ben de kınıyorum demiş. Ama onu satmak için o pazarlama tekniği olarak maalesef böyle. Çünkü orayı tıkladın sen de, o tuzağa sen de düştün. Onun amacı da o zaten yani. Satış var orada. O satışı zaten yakalayabilen insan orada oturuyor. Orada şey var. Mahmut Usta istifa etti ama korkmayın, korkulacak bir şey yok gibi manşet attığında hani oraya bakmazsın zaten. Geçersin onu. Oraya tıkladığında işte bugün bir haber yaptık. Yaklaşık olarak 3000 kişi bir anda tıklamış. Normalde 2 gün sonra bu haberin okunma oranı işte 7000'lere, 20000'lere, 100000'lere ulaşmış dediğinde onun satışını yapıyor firmalara. Diyor ki bizdeki haberlerin en az okunulurluk durumu 100000 civarında dediğinde bak burası çok seviliyor, tutuluyor deniyor yani. O yüzden bunu paylaşmak istedim yani. Kimsiniz? 40-63. Kim var orada? İyi böyle.
1: Merhabalar Tuğam Bey.
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Nasılsınız?
0: Sağ olun. Onun kararını siz verin nasıl olduğumu. Kimi anlamıyor, kimi anlamaya devam ediyor.
1: Ben öyle bir şey söylemeyeyim de maşallah iyisiniz diye.
0: Eksik olmayın.
1: Tuğam Bey, ben bir Fenerbahçeliyim. Her sezona böyle bir şey umutla başlıyoruz. Bu sezon gene başladık. Üçüncü gün. İsmail Kartal'la ilgili biliyorsunuz bir sürü gene şeyler ortaya düştü. Ben mesela bir taraftar olarak pro lisanslı bir antrenör olmama gerek yok. Asensio mu Ferit mi dersen aradaki istatistik zaten ayyuka çıkmış halde. Ama geçen gün bir basın toplantısında gerçekten Fenerbahçeli olarak hem üzüldüm hem utandım. İsmail Kartal'a basın arkadaşlar soruyor neyi işte Fred oynatarsa. Ben diyor Asensio'ya sordum. Asensio dedi ki ben hazırım. Bana göre hazır dedi. İkinizden biri yalan söylüyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir beğen var mı? İkinizden biri yalan söylüyor. Ya Asensio yalancı. Sen onlar Asensio'dan daha iyi biliyorsun. Ya sen yalancısın. Asensio'nun yalanını ortaya. İkisi de kötü. Böyle bir demeç de olamaz. Böyle bir tercih de olamaz. Ben mesela dışarıdan bir Galatasaraylı olarak baksam bana karşı Asensio mu oynamasın, Fred mi oynamasın, ben Asensio oynamasın derim. Adamlar da ego var, bu takımın patronu benim diyor. Asensio'yu ilk günden basında bunu belirliyor. Asensio da bunları takip ediyor. O da kırılıyor. Bunu niye böyle yaptı? Niye bu şekilde geldi?
0: Aslında bunun sebebi isminizi öğrensem diyalog kurmak için daha
1: iyi. Turgay.
0: Turgay Bey şöyle söyleyeceğim. İyi bir Fenerbahçelisiniz ve çok daha iyi olmasını istiyorsunuz ama burada çok fazla bir yönetim değişikliği var ve bu yönetim değişikliğinde de hep aynı problemle karşı karşıya kaldık. İletişim bozukluğu diye. Burada İsmail Hoca'nın konuşamaması kurduğu kadrodan daha ön plana çıkması beni rahatsız ediyor aslında ve herkes de bu konuda gerçekten yorum yapıyor. Şimdi bununla ilgili o zaman yorum yapılıp ve burada bir şikayet varsa yönetimin buna bir tedbir alması gerekmiyor mu? İsmail Hoca'nın da bu kadar konuşmaması, bir futbolcunun da hocasının yapmış olduğu açıklamaya karşı bir paylaşım yapması da iletişim bozukluğudur. Burada takımın arasında bir liderlik özelliği taşıyabilecek, onlarla diyalog kurabilecek bir yöneticisi ya da bir takım kaptanının söz geçirebilme durumu ki Asensio aslında o takımda herkese söz getirebilecek kariyere sahip olan oyunculardan bir tanesi.
1: Bitti bu kadar.
0: Şöyle denilmesi lazım bence yani Asensio'nun açıklaması yanlış anlaşıldı, biz takım olarak hazırız demek istedi aslında deyip bağlanabilirdi bir ihtimal oraya kadar ama... İsmail Hoca da öyle açıklamalar yapmasın. Yapmaması lazım yani. Semed'e öyle konuştum. Hazırdım dedi. Oynattım. Asensio ile konuştum. Hazır değilim dedi diyorsun. Paylaşımına bakıyorsun.
1: Yo,
0: falan
1: hazırım
0: gibi.
1: Demiş.
0: Ya da işte hazırım, dedi. Hazırım demiş.
1: Ama
0: hoca demiş ki.
1: Ben onun hazır olmadığını biliyorum.
0: He.
1: Sen niye soruyorsun?
0: Ya da şöyle sorayım. Bir Galatasaray medya mensubu teknik adamına o soruyu sorabiliyor mu?
1: Ya zaten bu sorular bana göre daha evvelden 3 aşağı 5 yukarı belirleniyor. Sen şunu sor, sen şunu sor. Ben onu da biliyorum. O şekilde oluyor. Ama bu soruya verilen cevap ben bir Fenerbahçeli olarak ya dedim akıl ayarlarını bozar. Ya böyle bir şey var mı? Ben Asensio'ya sordum. Asensio bana dedi ki

0: Niye oynatmadın derim. Yok. Ben ona göre asansiyon hazır olma. Sen asansiyon hazır olmadığını biliyorsan asansiyonu niye sordun? Ya benimle mi dalga geçiyorsun? Ben onu sorarım, sorgularım. Ve nihayetinde o gün maçı seyrettim ben. Maçta da saçma sapan şeyler gördüm. Kendisi Fenerbahçe'ye ilk geldiği Galatasaray maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Süper Kupa finalinde oynamadı mı?
1: Evet, golünü de attı gelir gelmez.
0: Önde, forvet arkasında oynuyordu. Kendisi'ye bakıyorum, Skriniar'la Osterwolde'nin arasında sıkışmış üçüncü bir stoper gibi oynuyor. Ayağını topun üstüne kaldırıyor, indiriyor. Yan pas yapıyor bilmem ne. Biz de orta sahada bir kişi de eksik oynuyoruz. O zaman üç tane stoperle oynuyoruz. Kendisi o zaman stoper. O zaman biz niye her zaman diyoruz bizim orta saha şeyimiz, havuzumuz çok geniş. Kendisi stoper almışız. Oyun duruyor. Sağ tarafa bir bakıyorsun. Semedo orada, Fred orada. Bir ara İrfan Can Kahveci orada. Ondan sonra bizim Talisca orada. Kerem sol tarafta tek başına. Levent'le birlikte. Hepsi oraya yığılmış. Asensio'yu da özellikle oraya koyuyor ki bak Fred'in yerinde oynattım. Fred başarılı, sen başarılı değilsin diye. Bırak göbeğe koysan Asensio'yu. İki tane derin top atsın. Hızlı adam koy oraya. Kerem'in önüne top at. Hepsi taç çizgisinin önüne. 5 metrede top oynadı. Biz de onu seyrettik. Böyle giderse ben sanıyorum ki bu sene geçen seneden daha kötü olur diye düşünüyorum. Fazla
1: gene
0: da vaktinizi almak
1: estağfurullah,
0: istemem.
1: Gene de bu kadar karalar bağlamanın, olumsuz düşünmenin bir anlamı yok. İlk maçların
0: top
1: günahı
0: oynadım,
1: olmaz diyelim.
0: Doğan Bey, top oynadım.
1: Haklısınız.
0: Bazı şeyleri biliyorum.
1: Ya biraz daha sakin olmak gerekir. Ona bakarsa mesela Galatasaraylılar da şu an şey düşünüyor. Abi hani bizde hiçbir şey yokmuş gibi. Yani sanki takım dağılmış, bozulmuş, hiç kimse yokmuş ve transferler yapılmayacakmış gibi bir algı oluştu.
0: Adamlar 4 senedir şampiyon yalnız. Biz 13 senedir bekliyoruz. Bizdeki tahammül bitti.
1: Tabii.
0: Yani 3. gün bizim teknik direktörümüz kürsüye çıkartılıyorsa başkanın da buna bir dur demesi lazım. Oradaki diğer başkalarının da yani ilk günden böyle linç olacaksa takımdaki kardeşlik maddeşlik bunların hepsi yalan olur. Bu benim görüşüm.
1: Peki, teşekkür ediyorum size de.
0: Ben teşekkür ederim, yordum sizi de.
1: Estağfurullah, ne demek, keyif verdiğiniz sağ olun. Bir Fenerbahçeli olarak yorumlarınızı dinledik, düşünceleriniz ve endişelerinizi gördük. Ben de bir konu vardı, o konuyla alakalı olarak eğer müsaitse, kendisi çünkü bir haber yaptı,

cevap gelir ondan da birazdan. İsim de vermeyeyim de hani o bağlandı mı bağlanmadı mı olmasın diye. Çünkü bir konu üzerinde bir bilgi verdi. Merkez Hakem Kurulu'nda bir değişikliğe gidildi. O değişimle ilgili olarak da şimdi ondan bir cevap alıyorum da müsaitse bir bakayım. 2-3 dakika içerisinde okey bağlanabiliriz demiş. Tamam. Ömer Faruk Ünal'la konuşacağız. TGRT Haber'de stüdyoda futbolda birlikteyiz. Yaklaşık olarak 2 senedir 3. senemizi inşallah başlatacağız. Sezonun başlangıcı ile 15 Ağustos'ta bir aksilik olmazsa öyle gözüküyor. Aynı kadro devam edeceğiz. Bu arada tabii hem maçlar oynanıyor. Avrupa heyecanını, hikayesini başlattık. Diğer taraftan da şöyle bir gerçek var. Bundan sonraki süreçte acaba neler yaşanacak? İşte Aziz Başkan'ın gelişinden, federasyon başkanının tavrına, duruşuna, işte kulüp başkanlarının kendi aralarındaki sıkıntılarından, işte daha lig başlamadan Yüksel Başkan'ın açıklamaları, işte Ertuğrul Doğan'ın yorumları, işte Beşiktaş Başkanı'nın tavrı, yani biraz renkli geçebilecek bir sezonmuş gibi. Bizde malzeme bitmiyor tabii. Her geçen gün...

0: Hep yeni bir şey. Bu sezonun da bir ismi konulacak. Dur bakalım, zorlulardan sonra, işte sakın ha'lardan sonra, bilmem nelerden sonra. Bu sezonda iki tane cümle içerisinden bir kelimeyi alıp ona bir lig ismini herhalde ortaya koyacağız. Bir markalaşmaya başlatacağız. Ondan sonra da bunların üzerinden besleneceğiz gibi gözüküyor. Yani camia da böyle. Aslında bu konuda hep aynı şeyleri söylüyor. Yarın öbür gün Fenerbahçe bu harcamalardan dolayı tekrar ceza alırsa kimse Aziz Yıldırım'a hesap soramaz. Neden soramaz? Çünkü ilk aday olduğu zaman açık açık söyledi. Hesap kitap UEFA falan ben bilmiyorum. Ben sadece şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Zaten bunu bilerek seçtiler. Doğan Bey iyi yayınlar. Volkan benim adım. Fenerbahçe taraftarıyım. Sizin de dediğiniz gibi tıklanma için yapılıyor haberler. O yüzden Fenerbahçe kötü gitmesi istenir. Sadece Fenerbahçe değil. Diğer takımlarda acaba ne olmuş, ne depremi gerçekleşmiş diye tıklanıyor. Haberi gazeteci, televizyon çalışanları Fenerbahçe'nin başarılı olmasını bundan istemezler zaten demiş. Fenerbahçe'nin düşmana ihtiyacı yok, kendileri yetiyor bence. Sezonun ilk maçında hocalarına bu kadar sallayan bir camia zor şampiyon olur. Beşiktaş'ın bu sene bu işi başaracakmış gibi geliyor demiş bana Erkan. Oguchu ilk maçında izledim, sahada Vieira gibi duruyor. Fizikli, boylu poslu, uzun bir şey ama icraatı ne olacak bir göreceğiz bakalım demiş. Gendüzi maçın yıldızıydı ya. Bir de top oynadım falan diyor arkadaş demiş. Gendüzi'yi beğenmeyen ne bileyim yani demişler. Müşteri temsilcisi gibi ekranımın açılmasını bekliyorum. Bekletiyorum sizi hatta gibi oldu bir anda demiş. Bir başka dinleyici de ben de eğer müsaitse hemen Ömer abiyle bir bağlantı kurayım. Ondan da görüşlerini alalım. Kendisi müsaitse eğer. Efendim? Ömer abicim günaydın, mutlu sabahlar. Yayındayız Radyo Gol'de.
1: Çok teşekkür ederim, kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim Doğancığım.
0: Özledim seni de, sesini de, kendini de.
1: Sağ olasın. Çok memnun oldum, teşekkür ederim.
0: En kısa sürede buluşalım. Tabii yine gündem yarattın. Gazetende, Türkiye Gazetesi'nde bir habere imza attın. Federasyondaki iki tane ismin istifasıyla, ayrılmasıyla alakalı. İstifa mı ettiler, görevden mi alındılar?
1: Yani bunların sözleşmeleri Portekizli hakem eğitimcilerimiz vardı iki tane. Biri Melo. Bizim hakem eğitiminin başındaki kişi.
0: Biri de Capella.
1: Capella da VAR'ın koordinatörüydü. Bunlar iki yıldır yani bu mevcut Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü geldiği günden beri göreve devam eden iki kişi, tane eğitimciydi. Bunlarla yollar ayrıldı. Sanıyorum bir İtalyan ekip kurma çalışması var şu anda. Bu Melo ve Capella bize bir şey katmadılar. Yani mesela bizim Avrupa'daki hakemlerimizin hiçbiri bu iki yıllık süre zarfında bir mesafe kat edemedi. Yani hani bizim hakemlerimiz hepsi girdiği kategoride bekliyorlar. Hepsi ikinci kategoride. Hiç bire çıkabilen veya elit kategoriye çıkabilen olmadı. İşte Halil Mutfeler yerini koruyor da Halil Mutfeler de yani düşün ki Dünya Kupası'na çağrılmayan, Şampiyonlar Ligi'nde pek görev alamayan bir hakem haline düştü, dönüştü bu son iki yıl içerisinde. Bizim ve bu iki Portekizli ne zaman bir televizyon programına çıksalar tartışmalar daha da arttı. Yani böyle bir eğitimde bir standart da sağlayamadılar. En büyük sıkıntı şu oldu. Mesela eğitimde hakemlere söyledikleriyle ekranda çıkıp söyledikleri tam birbirinden farklı şeyler. Neden federasyon başkanı baskı yaptı bunlara veya federasyondaki diyelim merkez hakem kurulu baskı yaptı. Ya şöyle yapalım, bu böyle ama UEFA normlarına göre böyle ama bizim böyle dememiz lazım. İşte kulüpler karşımıza alırız. Şu olur,
0: hatta bu şöyle demişsin Ömer abi, gelen baskı sonrasında eğitimde söylediklerini televizyon ekranlarında defalarca revize ediyorlar demişsin.
1: Tabii. Bunu defalarca buna şahit olduk geçen sezon, ondan önceki sezon. Dolayısıyla yani böyle bir dik duruş da görmedik, göremedik. Zaten işte abi böyle eyyamın sonu biletini keserler yani. Kimseye yaranamazsın. Burada tabii bence Beşiktaş biraz kendine bir pay çıkarabilir. Çünkü bunlarla en son tartışan ve bunların uzaklaşmasını isteyen Beşiktaş kulübüydü. Beşiktaş'ın çok sert açıklamalar oldu hatırlayacaksınız evet. Geçen sezonun sonuna doğru.
0: Benim derdim varla diye açıklama yapmıştı.
1: Hatta o da Capella da Beşiktaş'ı mahkemeye vermekle böyle bir imada bulmuştu çıktığı televizyon programında. Burada tabii Beşiktaş bir netice aldı diyebiliriz. Çünkü en son bunlardan şikayetçi olan böyle resmi olarak net tavır koyan Beşiktaş kulübüydü. Şimdi bu arkadaşlarla yollar ayrıldı. Zaten bunların geçmişlerinde öyle çok bir herhangi bir ülkede istikrarlı bir şekilde çalışalım o ülkenin mesela Yunanistan'da, Rusya'da böyle hani çalışmışlar ama bir şey mesafe kat edilememiş. Yani oradan da böyle bu şekilde ayrılmışlar. Böyle hemen biz atlarız biliyorsunuz o Portekizli yabancı eğitimci. Ya bunların kariyeri nedir? Geçmişte ne yapmışlar, ne etmişler? Yani bunların hiçbirinin kariyeri şu bizim yakın tarihte hakemliği bırakan hakemlerimizin Avrupa kariyeri kadar bir kariyerleri yoktur. Yani bugün düşün ki Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır bunlar, Ali Palabıyık, Mete Kalkan Avrupa'da sayısız UEFA Avrupa Ligi maçı mı yapmışlardır? Konferans Ligi öneleme maçı mı yapmışlardır? Sayısız yani. Hatta bazıları böyle birinci, ikinci olabilirler Avrupa'da. Ama bunların öyle bir Avrupa'da öyle o denli bir tecrübeleri ve birikimleri yok yani. Biz ama Portekizli işte yabancı hemen o gün böyle alelacele bunları bulup getirdiler. Çok ciddi de maaşlar ödendi. Yani bunların 15 bin euro maaş aldığını biliyoruz Melo'nun aylık. Ciddi de rakamlar aldılar. İşte 2 yıl boyunca Riva'da güzel bir sosyal tesisler, kamp, Boğaz, Türkiye'de seyahatler, Antalya'da git Antalyaspor'un maçını seyret. Birkaç tane böyle maç seyrettiler. Birkaç derbi merbi seyret. Güzel Türkiye'de güzel vakit geçirdiler. 2 yıl ceplerinde parayı koydu gidiyorlar. Türk hakemliği için bir altına desek ki sonuç. Abi sonuç hiçbir şey yok ortada.
0: Ömer abi tabii seni de yakalamışken maden bulmuş şey gibiyim ben de. Hazine arayan biri gibiyim şu an. Zorbay Küçük geri döner mi bu sene?
1: Ya şimdi Zorbay Küçük açıklanan klasmanlarda ismi var. Yani seminere çağrılacak. Önceki seminerlere de gelememişti. Tedbir vardı. Şimdi o tedbir kalktı. Açıklanan listede de ismi var. Bana gelen bilgiye göre hakemlik yapmayı arzu ediyor. Hı-hı. Yapacak yani. Seminere gelir ama Merkez Hakem Kurulu zaten FIFA listesinden çıkmıştı. Böyle çok üst düzey maçlar verir mi vermez mi? Biliyorsun bizde şöyle bir adet oluştu. Diyelim ki bir hakemi pasifize etmek istersen ona ya sana VAR'a verelim, VAR'da görev verelim veya işte birincilikte görev verelim. Çok ortada göze batma, kenarda dikkati çekme, kenarda dur. Bence Zorbay Küçüğü böyle bir süre bir kenarda tutulacaktır. Böyle çok göze batacak maçlardan uzak tutulacaktır. Ha, burada eğer hakikaten bir performans ortaya koyabilirse yani o travmayı üzerine atmış olabilirse belki çünkü yaşı genç biraz ileriye doğru gidebilir ama
0: peki şunu söyleyeceğim performans diyorsun da performansla alakası yok ki yani bir hakemin maç alması eğitimden geçmedi ki hiç ya yaptığı eyyamdan geçti biliyorsun ya da torpilinden doğru. Geçti yani doğru. O yüzden Zorbay Küçük'e bir mobbing mi uygulanır çünkü bir hakkı var geri dönme isteği çok da evet. Kabul görmezse bir tepki de alabilir o yüzden birincilikte mi daha fazla seyrederiz ya da VAR'da mı görürüz
1: yani ben işte birincilik VAR'da daha çok görebilirim geleceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben 30 yıldır Türkiye'de hakem yönetimini, hakemliği takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hakikaten bu işin çok içinde bulunduğum söyleyebilirim rahatlıkla. Yani hiçbir şekilde tahmin edilemeyen, ne yapacağını, ne diyeceğini kimsenin kestiremeyeceği bir merkez hakem kurulu var. Yani hiçbir şey, bunlarla ilgili bir şey tahmin etmek kolay değil yani. Ne yapacaklar, ne diyeceğini hiç kimse bilemez. O yüzden çünkü bunlar kulüplerin rüzgarına göre hareket ediyorlar. Tabii Zorba Küçük'e Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin çok ciddi bir hatta Trabzonspor'un da çok ciddi bir şey var. Yani olmaz. Bu bizim başlarımıza asla çıkamaz.
0: Olumsuz bir bakış açısı var orada.
1: Olumsuz yani evet. Öyle bir çok ciddi şekilde. Dolayısıyla böyle üç büyüklerin, dört büyüklerin başlarında veremezler kolay kolay ama öyle altlarda belki biraz şeylerde. Tamamen bu Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü'nün haleti ruhiyesine bağlı. Yani ne yapacağını, ne edeceği. Tabi onun haleti rüyesi de Yasin Kol ne düşünüyor acaba? Abdullah Bora Özkara ne düşünüyor? Onlara bilmek lazım. Çünkü onlar da bu işte çok pay sahibiler ciddi şekilde. Onun için bir şey kestirmek çok kolay değil. Ama yani Dünya Kupası'nda birçok yenilikler oldu. Bunları bizim hakemlerimiz ne ölçüde ligde uygulayabilecekler? Çünkü Dünya Kupası'ndaki birçok şeyin UEFA da kabul etmiyor. UEFA onları uygulamayacak. Şimdi biz hangisini seçeceğiz, hangisini alacağız? Hangisini almayacağız? Bu da önümüzdeki günlerde bence çok tartışma konusu olacak. Düşünün ki bir futbol federasyonu Merkez Hakem Kurulu bir resmi açıklama yapmadı şu ana kadar. Hı hı. Yani bunu böyle bir başka bir yayın organı vasıtasıyla böyle şunlar şunlar olacak gibi derdiler. Halbuki mert bir şekilde sizin kendi yayın organlarınız var, YouTube kanalınız var, internet siteniz var. Burada çıkıp ya biz Dünya Kupası'nda şunları aldık, şunları uygulayacağız, şunları uygulamayacağız. UEFA standartlarında olacağız. Demiyorlar. Niye? Böyle önü açık bırakılıyorlar. İşte bir medya vasıtasıyla bir şeyler vermeye çalışıyor. Çünkü yarın öbür gün o dediklerini yapılmazsa, yapamazlarsa, beceremezlerse en azından ellerinde böyle bir onları bağlayıcı bir şey olmasın. Ya o medyanın kendi fikri diyecekler. Yani normalde bu tip şeyler resmi olarak açıklanır. Çıkıp resmen diyeceksin kardeşim. İşte el ağza götürülürse böyle bir vücut dilinde yakalarsak bunun cezası Dünya Kupası'nda kırmızı kart oldu. Bizde sarı karttır. Sen bunu çık kendin söyle ne olacağını, ne biteceğini. Yani ama bunu biz böyle işte çeşitli medyadaki kendilerine yakın isimler tarafından böyle bir şeyleri...
0: Ya da bu sene VAR'ın karışımıyla ya da taleplerle federasyon Amerika'daki futbolcu Bologun'un gibi bir kararı erteleyebilir mi?
1: Yani o da...

0: test ederlerse ellerinde böyle bir gerekçe olacak. Ben bugün onu yazdım. Şey var, bizim geçen sene hata yapan hakeme habire maç veriyorlardı. Hata yaptıkça daha zorlu maç veriyor. Daha zorlu maç veriyor. Merkez Hakem Kurulu o günlerde şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki biz cezaları erteliyoruz. Yani cezayı sonra vereceğiz diye. Yani FIFA da herhalde oradan gördü bu işi. Şimdi cezaları ertelediler. Lig bitti ya Mayıs'ın sonunda. Ağustos'un 8'ine kadar bütün hakemler cezalarını çektiler.
1: Çektiler.
0: 80 gün hiçbir maç yönetmedi Türkiye liglerinde. Şimdi hepsi sıfırdan başlayacaklar. Yani bir ceza sistemi yok, bir ödül sistemi yok. Dolayısıyla bu şekilde buraya geldik. Ama ben çok her sene zorlu başlıyorlar ama bu sezon da aynı şeyi söylüyoruz. Çok zorlu bir lig bizi bekliyor. Yani.
1: Ama konuşmalarından şunu anlıyorum. İlk derbinin hakemi Yasin Kolmuş gibi gözüküyor.
0: Öyle gözüküyor öyle. Yani çok ciddi bir rekabet bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray kadar bu rekabetin içinde bu sezon anladıklar o ki Beşiktaş Trabzonspor da olacak, öyle gösteriyor vaziyet. Yani biraz daha Aziz Yıldırım'ın gelmiş olması işte
1: evet,
0: yani
1: bakış açısını değiştirecek.
0: Yani biraz daha Beşiktaş bu iş için de olacak bizim. Yani bu sene hakemliğin yönetmek veya hakemlik için Türkiye'de biraz daha zorlaşacaktır. Bir de Dünya Kupası'ndaki bazı kararlar, bazı uygulamaları gördükten sonra burada biraz daha iş tartışmaları artıracaktır. VAR'ın 9. sezonu, biz 8 sezondur VAR henüz oturtamadık. VAR'da çıtayı belirleyemedik. VAR neye karışık karışmaz, Türkiye'de hala bir OSHA standartını getiremedik. Onun için bizi çok kolay bir lig beklemiyor. Şurada 3 hafta kaldı. Yani bu 3 haftalık dönemde de Merkez Hakem Kurulu nasıl bir tutum içinde olacak bilmiyoruz. Ama yani çok formda iyi bir...
1: Çok da değişeceğini tahmin de etmiyoruz aslında Ömer abi.
0: Evet, yani tam 2 yılı doldurdu Merkez Hakem Kurulu. 23 Temmuz'da göreve gelmişlerdi. Bugün
1: 3 yıllık
0: Temmuz
1: mı imzalamışlardı?
0: Yani 3 yıllık imzalamıştı. Yani o yıllık sürede, yani şu 2 yıl içerisinde bizi dinleyen dinleyicilerimiz veya sen de bu işi çok yakından takip eden bir meslektaşımızsın. Yani iyiye giden, eskisinden daha iyi olan hiçbir şey olmadı.
1: Evet.
0: Yani hiçbir şeyde ya bak şurada iyi oldu ya, bak şurada da biz ciddi bir mesafe kat ettik diyebileceğimiz hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey görmedik. Böyle bu 2 yıl az bir süre değil, yani 2 yılda bir hakem...
1: Aslında daha da kötüye gittik.
0: Yani bir nesil değişti hemen hemen. Dolayısıyla bir yeni nesil geldi ama bu yeni nesil eski nesilden ne kadar ileride, ne kadar geride, bunlar konuşmak, tartışmak, yüzleşmek gerekiyor. Ben çok böyle iyi bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü yani Türk hakemliği bundan birkaç sene önce, yani Türkiye'de tartışılıyor ama Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda her yerde olan, her yerde boy gösteren bir hakemlik vardı. Şu anda işte konferans ligin ön elemelerinin hepsi biz Türk hakemlere vermişler. Ön elemeleri biz Türkiye olarak almışız. İşte 3. ön eleme, 2. ön eleme, 1. ön eleme derler de Türk hakemler var ama Eylül-Ekim'den sonra Türk hakemlerini Avrupa'da göremiyoruz.
1: Peki Ömer abi, şeyi sormak istiyorum son olarak, senin de çok vaktini almak istemem. Ceza alan hakemler vardı ya, bir kupon yaptıkları için ama 20 liralık, 3 liralık, 5 liralık o bonuslarla oynanan kuponlarla ilgili görevden alınmışlardı. Onların geri dönebilmesi için bir şey var mı, hamle?
0: Şimdi Doğan, hukuki süreç tamamlandı onlar için. Yani disiplin kurulu kararından sonra, disiplin kurulu kararı da hepsi 45 gün üzerinde cezaladılar. Hakim de bunları onayladı. Dolayısıyla bunların ömür boyu bir dönüşleri söz konusu değil. Yani ne hakem olarak, ne gözlemci
1: sayfa
0: olarak,
1: sayfa kapan,
0: ne
1: konu olarak kapandı diyorsun yani.
0: Evet, o konu kapandı çünkü hukuki süreci var. Bizde nihai karar hakim kurulu. Hakim kurulu da bu kararı verdi, onadı. Dolayısıyla bunların böyle bir geri dönüşü söz konusu değil. O konuda bir şey olacağını ben sanmıyorum. Ama şey var. Yani burada o 27 Ekim'de Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı basın toplantısında böyle çok büyük infial uyandırmıştı. Yani Türk futbolu marka değeri olarak belki o gün %30-%50 değer kaybetmişti. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bakıyorsun ortada bir şey yok. Yani maçlara tesir etmiş, maçların sonucuna etki yapmış bir hakem kararı veya böyle bir bununla ilgili bir somut bir para sirkülasyonu, böyle bir
1: bir şey yok.
0: Masa kaydı veya telefon, böyle bir şey tespit edilemedi. Dolayısıyla yani bizim ligimizde hakemlerin ortaya koyduğu, hakemlerden kaynaklanan bir manipülasyona şu ana kadar rastlanmış değiliz. Yani hem savcılık boyutu hem Futbol Federasyonu kendi iç disiplin itibariyle. O yüzden biz o gün biraz fazla yaygara yaptık. Şimdi de mesela geçen hafta işte 19 tane yönetici gözaltına alındı, serbest bırakıldılar. O zaman da büyük bir yaygara yapıldı böyle sosyal medyada, YouTube kanalında, işte şu oldu, bu oldu, küme düşme, -12 puan. Alt küme düşüyor. Ya fixtür çekilmiş. Bu kadar paralar harcanmış. 3 hafta sonra lig başlıyor. Yani böyle sokağa çıkıp sorduğun zaman böyle bir

0: Çok inandırıcı gelmiyor zaten.
1: Yani cezasızlık algısı var. Yani bu işten hangi kulübün canı yandı? Ya 27 Ekim'den bugüne kadar bana diyebilir misin? Ya şu kulübün felaket canı yandı veya şu yöneticinin işte hayatı karardı. Hiçbir şey olmadı yani. O bizim yaptığımız yaygara veya futbolun marka değeri ya, çok meşhur bir evet. slogan olur, marka değeri. Onu kaybetmemiz yanımıza kar kaldı. Başka bir şey kazanmadık bu işte. Yani ben bir temizlik olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü temizleyenler ne kadar temiz? Yani o da önemli. Yani biz hala bugün olmuş Futbol Federasyonu ve kurul üyelerinin, yani bulunan kurul üyelerinin bahis hesaplarıyla ilgili bir net bir açıklamayı bugün olmuş görmemişiz. Ekim neresi, Temmuz neresi? Aradan 10 ay geçmiş.
0: Ömer abi, federasyon Dünya Kupası'nda değişen kurallarla ilgili olarak bu ligde uygulanıp uygulanmayacağını ne zaman açıklar?
1: Yani resmi olarak açıklanması lazım işte böyle seminerlerin esnasında. Yani federasyon kendi sitesinden.
0: Bunu her şeyi lazım. Uygulamak zorunda değil, değil mi?
1: Tabii tabii, hepsini uygulamak zorunda değil.
0: Mesela bizim hakemlerimiz VAR'a gidip de ondan sonra aldığı kararı tribünlere anlatacaklar mı?
1: Yok, şu anda mesela onu bilmiyoruz ama bizim hakemlerimizin orada, yani o bence çok güzel bir noktaya temas ettim. Çok kritik bir şey. Yani Türkçenin çok iyi olması lazım. Kelime hazinesi bol olacak. Tamam mı? Aslında senin bunlara biraz eğitim vermen lazım. Tamam mı? Adam orada hemen 30 senesinde meramını hiç tartışmaya sebep vermeden açıklaması lazım. Yani 50 bin kişi, sattaki 40 bin kişi, ekranlardaki milyonlar. Ha, hakem Yasin Kol bu kırmızı kartı şunun için gösterdi. Gerekçesi bu.
0: Keşke oradan örnek vermeseydin.
1: Yani neyse birisi, yani burada iyi bir Türkçe lazım, iyi bir diksiyon lazım, özgüven lazım, cesaret lazım.
0: Tabii.
1: Tamam mı? Bilgi lazım, birikim lazım. Kuralla yorumu bize anlatacak. Orada birkaç cümleyle bunu izah edecek veya 5-10-20 kelimeyle izah edecek bir hakem şeyi lazım, profili lazım. Bizim şu anda öyle bir profil söz konusu değil. Buna ben bizim federasyon veya merkez hakem kurulu cesaret bizimle hiç ihtimal vermiyorum. Yani o kolay bir şey değil. Çünkü bu VAR kayıtları bile başlarına bela oluyor.
0: Tamam mı? Artık anons yapmamak için VAR'a gitmeme kararı aldıkları
1: yani
0: söyleniyor.
1: Doğru bir tabir, doğru bir kavram, coğrafi offside kavramının nelere tartışmalara yol açtığına hep beraber şahit olduk geçen sene. O yüzden bizim hakemlerimizin kalkıp da orada öyle bir VAR kararını orada mikrofonda anlatabilecek bir Türkçe'ye ve
0: düşünsene offside'ımsı diye bir açıklama yapıldı.
1: Yani o işin o işe bence pek bizim cesaretlilikten sanmıyorum.
0: Peki. Ağzına yüreğine sağlık. Özlemişim
1: ama
0: sesini.
1: Ama öyle bir şey olursa Doğan, yani senin orada biraz eğitim vermen yakışır yani.
0: Eksik olma abi, sen varken tamam. Bana düşmez öyle şeyler.
1: Ya sen peki. Güzel Türkçe'yi anlatırsın. Tamam.
0: Eksik olma, sağ olasın. Görüşmek
1: çok
0: üzere.
1: Yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum bağlandığın için de sağ olasın. Görüşmek üzere. Ömer Faruk Ünal'la beraberdik. Hem Türkiye Gazetesi'nde köşe yazılarıyla hem de aynı zamanda yıllardır hakem camiasını yakından takip eden bir isim olması dolayısıyla ona sormak istedim. Çünkü Merkez Hakem Kurulu'ndaki iki tane isime ayrılık yolu gözüktü. Sebepleri ben dedim ki acaba bir şey mi oldu? Anlaşmaları bu kadarmış. Bir İtalyan sistemi oluşturmaya çalışıyor. Hem teknik adam anlamında da hem de hakemler üzerinde de bir İtalyan sistemi. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Futbol Federasyonu nihayet çok tartışılan o Portekiz'de hakem eğitimcileriyle yollarını ayırdı. Vitor Melo'ydu. Bir de VAR direktörü João Capella. Hiç dik durmadılar biliyorsunuz. Ve o eyyam belki de sonlarını hızlandırmıştı. Yani Avrupa'da görev alan hakemlerimiz bir santim mesafe alamadı dedi. Az önce Ömer abi UEFA normlarından çok Riva'nın tavrına göre eğitim ve yorumlarını değiştiren tiplerdi gibi yorumlar yaptı. Hatta bir hakemin maç alması aldığı eğitimle alakalı değildi. Yaptığı eyyamla ödüllendiriliyordu. Hata yaptıkça daha özel maçlara veriliyordu. Bunun önüne geçebilmek adına neler yapılabilir? Bundan sonrası için ne olabilir diye ben de merak ettiğim için bağlantı kurmak istedim. Başkanın iki dudağı arasında bir eğitim modeli belirlenirse maalesef sonuçta bu olur gibi bakmıştık ama bakalım Sayın Ferhat Gündoğdu yeni ekibiyle beraber hem yeni eğitimcilerle hakem gelişim direktörü olarak ya da VAR direktörü olarak kimleri getirecekler? Bunlar bizim ligimize nasıl yansıyacak? Bunları hep beraber göreceğiz. Önümüzde artık çok az bir zaman kaldı. Şunun şurasında yaklaşık 20 günlük bir zaman dilimi var. 20 gün sonra Süper Lig maçlarıyla tekrar kısmet olursa aynı ekip olarak karşınızda olacağız. TGRT Haber'de, stüdyoda, futbolda. Biz ayrılan da süre bitti. Beşiktaş'ı bir kez daha kutlayalım. Vikinglere bir kartal pençesiydi. Avrupa'ya açılan bir kanattı. Kartal'ın kanatları artık Avrupa semalarında. Tabii bu havaya da girmemek lazım. Zor bir rakip. Sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi kesinlikle çantada keklik değil. Ve bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir geceydi dün gece. Ama 10 kişi kalmış bir rakibine. Hatta kartı gördüğü dakika 20 falandı diyelim hadi. Ve 70 dakika boyunca da bir golle yetinmemek gerekirdi. Tabii ki kapanan, beşli savunmaya geçen bir rakip karşısında kilidi açabilmek adına duran toplar çok kıymetliydi. Ya da ceza sahası yayı üzerinden bulduğunuz bir fırsatı değerlendirmeydi. O da kaliteli bir ayağa denk geldi. Orkun kaldığı yerden devam etti. Sözünü tuttu. Yeni sezonu da golle açtı. Ve bıraktığı yerden devam etmesi, Salih'in gelişiyle bu noktalarda onu daha fazla görecek olmamız aslında Beşiktaşlılar açısından çok kıymetli. Trossard'ın gelecek olması, ikinci maça yetişmiyormuş. Onu da bilgisini aldık Murat Özen'le yaptığımız bağlantıda. Diğer taraftan Salah'la ilgili olarak da işte yaptığı paylaşımlarla görevden ayrılan Ahmet Çağlar'ın açıklamaları vardı. Oradan bir istifa söz konusu yönetim tarafından kapa bildirildi ama Ahmet Çağlar ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek bu olaya tepki göstermiş olması da başka bir sıkıntı. O yüzden hatta dünkü maç özeline dönersek bunlar problemli olan kısımlar. Biraz daha 0-0 gibi ikinci maça çıkıp heyecanlı, çılgın bir teknik adamla oturmuş bir Beşiktaş'ın, daha ilk maçının o heyecanını da atmış bir Beşiktaş'ın daha güzel bir skorla ülkeye dönecek olmasının hayalini kurmak lazım. Hatta Nübel gibi bir kaleciyi izlemek keyifli olacaktır sezon boyunca inşallah. Alexander Nübel ilk maçı hatasız tamamladı. Yaptığı kritik kurtarışla ayakta alkışlandı ve 1-0'lık skorla ilgili olarak da daha fazla gol atabilirdik. Italiano'nun sağ kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim. Bizi sürekli itti. Sanki kendisi de oynamak istedi şeklinde yorumunu gördük. Bunlar sevindirici tarafları aslında. Ve haftanın başlangıcında, pazartesi gününün sabahında, saatler onu gösterdiğinde kısmetse mikrofon başında olacağız. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.

Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğutlar olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyor. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun, Salih, Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan

kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan ortada tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santrafor'un boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Ohun Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısrar haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte 9'lu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman onun önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmıştı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir belki, tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını, global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray, Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar Graf'ın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Enfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani. Ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Kağıt üstünde tabii, gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak, yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık, kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım, bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin.

0: Ne arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin'in %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi. Ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun, ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak, tıpkı Trossard hamlesi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim, hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. Ha, el alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili. Yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football Work. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı. Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim. Etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak. Performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu. Tamam? Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
6: Bir ünlünün 24 saati.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde umarım diyerek programımızı açalım. Dün İstanbul'da fırtınanın ardından bugün daha sakin bir hava hakim. Güneşli, keyifler yerinde ve dün akşam da tabii Beşiktaşların keyfi yerinde. Danimarka'ya avantajlı mı gidiyor? Hani skora baktığınızda temsilcimiz Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'i 1-0 mağlup etti. Kağıt üzerinde baktığımızda avantaj gibi gözüküyor ama ben maçın ardından simülasyona maçı sordum. Dedi ki hala %54 Midtjylland avantajlı dedi. Allah Allah, nasıl olur ya dedim, hani Beşiktaş kadro yapılanması vesaire. Genelde bu nasıl olur? İşte majör bir takımla orta sırada bir takım oynayınca böyle bir istatistik ortaya çıkar. Hani yapılır, böyle oluyor genelde, simülasyonda çıkıyor ama hani ilginç bir şekilde Midtjylland'i tur atlama açısından %54 avantajlı görmüş simülasyon ama Beşiktaşların herhalde keyfi yerindedir. 10 kişinin ardından böyle 2 gelir mi, 3 gelir mi, 4 gelir mi, böyle rahat bir maç izler miyiz diye düşündük ama mesela her topu olumlu kullanan İlhan Fakalı neden çıkartıldı, ben çok anlayamadım. Kendisi de anlam veremedi, garibim zaten. Bu arada hoca çok istekliydi. Şeyi de hatırlatalım, WhatsApp hattımızı 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Mesela keşke hocadaki isteğin, hani böyle onda biri derler ya, sahadaki birkaç oyuncuda da olsaydı güzel olurdu. Şey gibi böyle, hani masa başı memurları olur ya, memur arkadaşlar beni dinliyorsa onlar da alınacak ama hani benim görevim şu, şundan başkasını yapmam derler yani. Mesela bazı yerlerde yere düşen peçeteyi alacak insan bile vardır yani. Herkesin sabit bir işi vardır. Onun dışına çıkmazlar, ne güzel ya. Keşke öyle bir iş bulabilsek ama. Cihan sen ne yapıyorsun sanki? Yayına çıktığında çıkıyorsun, başka yaptığın bir şey mi var falan. Hani öyle memur gibiydiler yani. Benim görevim bu. Ben bunun dışında ne kanada inerim, ne stoperlere basarım, ne orta alanı daraltırım falan. Hiç öyle şeyler yoktu oyuncularda. Evet, yeni bir yapılanma var. Hani takım da herhalde taş çatlasın değil mi? 15-20 gündür falan böyle birlikte çalışıyordur. Hani şu an iyi veya kötü demek için Beşiktaş'a çok erken. Ben görüyorum işte Beşiktaş uçuyor kaçıyor diyorlar. Eleştirenler de var falan. Ama rakip 10 kişi kalmışken bence turu burada bitirmeliydi. Özellikle ikinci yarı pozisyon hiç üretemedi Beşiktaş. Yani Midtjylland 30 metrede oyunu tutmaya başardı. Hatta neredeyse 1-1 yapıyorlardı. Hatırlayın bir pozisyonda. Hani sebebi de hani Beşiktaş'ın kanatları hiç üretemedi. Hoca mı istedi bunu bilmiyorum. Kanatlar çok çizgide kaldılar. Hani bekler de çıkmışken daha da böyle içe almalıydı ama hiç, belki hoca istemiştir bilmiyorum. Veya da oyuncular az önce söylediğim gibi hocanın direktiflerini yerine getirmediler. Tabii bir de Oh ve Semih de yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince skor 1-0'da kalmak durumunda kaldı. Yani maçın spikeri de hiç konsantre değildi. Tamam, hani bazen bize de oluyor mesela. Dün Beşiktaş Konferans Ligi'nde oynayacağız falan dedik. Hemen düzelttik ama hatayı yaparsın, bir süre sonra düzeltirsin değil mi? Ama ya maç boyunca Salih Orkun, Orkun'a da Salih deyip durdu. Mesela Jalo sakatlandığında ısrarla oyuncuya Murillo dedi. Hatta Jalo artık çıkarken Murillo da sakattı ama Jalo çıkıyor falan dedi. Böyle delirdim, bir kafayı yedim ya. Yeter artık ya, yeter yani. Biri de mi uyarmıyor değil mi? Burada bizi dinleyici uyarıyor mesela. Orada rejide daha fazla kişi çalışıyor. Yönetmeninden resim seçicisine. Değil mi? Yani yanında olan yorumcusuna kadar. Yani birilerinin uyarması lazım. Yani neden bunu yapıyorlar? Ve insanların hoşuna gitmeyen şeyler olabilir. Şey dedi mesela, maç başlarken de Beşiktaşlar bugün bir resmi maçta Salih ve Nobel'i ilk kez izleyecekler dedi. Mesela İlhan Fakalı yok mu? İlk kez izlemeyeceğiz mi? Mesela İlhan Fakalı'yı. Evet, hazırlık maçında izledik ama ilk resmi maçında başka maça çıktı mı Beşiktaş? Gizlice falan oynadı mı böyle Haziran ortasında falan? Hani kırmızı kartın çıkamadığını falan göremedik. Hiçbir şey göremedik gerçekten. Yani şu spor yayıncılığı işini çok fazla beceremiyoruz. Özellikle ben Dünya Kupası'nı işte farklı yerlerde izledikten sonra bu işi tam anlamıyla beceremediğimizi anladım. Yani İyiydi bence. Hani bu sene bir değişik bir Beşiktaş olacağını bekliyorduk. En azından bir tık böyle gördük. Ama bir kişiye parantez açacağım dostlar. Bu arada WhatsApp'tan attığınız mesajları görüyorum. Okuyacağım. 0212-273-10'una atıyorsunuz. Mesela Rıdvan'a bir parantez açmak istiyorum ben de. Berk Sayar gibi. Şu Rıdvan detayına bir bakalım. Detay. Şimdi takım şu anda hem hücumda hem savunmada çok iyi miydi? Hani orta halde. Tam ona bir şey.

Demiyoruz ama öyle bir pas hatası yapıyor ki yani izlerken herhalde diyorsun ki ya Rıdvan burası Beşiktaş diyorsun. Mesela böyle bir Anadolu takımı tabirini de kullanmak istemiyorum ama hani standart orta halli bir takım mesela böyle kalecinin uzun vurması gereken her pozisyonda hani direkt böyle hedeflenecek bir fiziği var mesela. Uzun vur Rıdvan'ın tarafına vur. Zaten bu adam pas hatası yapıyor. Ya bu kadar pas hatası yapmaması lazım. Yani biraz orta açabiliyor. Onu biraz daha gelişmesi lazım ama dünkü haliyle Beşiktaş'ta sırıtacak gibi duruyor Rıdvan Yılmaz. Bir de şey oldu. Rakip 10 kişi kaldı ya. Süper Lig provasına döndü. Al sana mis gibi Süper Lig. Zaten Süper Lig'de Anadolu takımları ne yapıyorlar? Genelde kapanıyorlar. Buldukları kontralarla gole gitmeye çalışıyorlar. Rakip kapanıp kontra ararken Beşiktaş üretti. Üretmedi değil ama sonuçlandıramadı. Ligde de böyle olacak. Takımlar kapanacak. Aynı Midyülen gibi kontradan bir iki pozisyon bulacak. Eğer senin Olaytan girdiği pozisyonları atarsa 3 puanını alıp dönersin ama Olaytan atamıyor. Yok ya atamıyor. Atamıyor ya Olaytan atamıyor. Ne olmuş bu çocuğu yani Göztepe'deyken falan. Muazzamdı. Herhalde çok atıyordu en azından. Hani bindiriyordu falan. Bu kadar beceriksiz değildi. Umarım Beşiktaş bu kaçanları deplasmanda aramaz. Çünkü rakip geçen sene Avrupa Ligi'ni kasıp kavuran bir takım. Bunu unutmamak lazım. Evet, bu sezon güç kaybettiler biraz ama 11'i 10'u görece bence iyi oynadılar. Yani kötü oynamadılar. Zaten en büyük artıları böyle duran toplarda, taçlarda falan böyle gerçekten inanılmaz organize oynuyorlar. Adamlar böyle anadan doğma sporcu dersiniz ya arkadaşlar. Tam böyle anadan doğma sporcu. Adamların zaten hayat tarzı spor üzerine. Hani kendilerine falan iyi bakıyorlar. O tarz bir hayatları var. İlk maçta 28 şut, 40 rakip ceza sahasında topla buluşma, 3-0-4 XG. Çok iyi bence hani istatistiğe baktığında iyi. Hani rakip erkenden 10 kişi kalmış olsa bile hani bir hücum istatistiklerine ulaşamayacak çok fazla takım var. Tam 10 kişi olayını ekleyebiliriz ama yine de güzel istatistiğe ulaşmış. Ama Rıdvan, ne bileyim Emirhan, Olaytan, Semih, Çerni, Raşitsa formanın kıymetinden habersizler bence. Ama Beşiktaş taraftarı o formanın kıymetini kendilerine hatırlatır diye düşünüyorum. Cihan selam. Bana da maç başı 1500 TL verseler rahat takılırdım. Adamların kaybedecek bir şey yok. Sanırım artık Icardi diye de kimse kalmayacak. Karşı yakadan Volkan. Kim diyor maç başı 1500 lira alıyorlar diye? Spikerler için mi diyorsun? Yalan Volkancığım. Özür diliyorum. Ya şöyle bu üçüncü lig maçları falan var ya hani böyle off tipten anlattıkları 90 dakika onlara en son geçen sene 2500 TL para alıyordu. Bu Exxen'de falan onlar da maç başı 5000 lira para alırlar. Fena değil Türkiye standartlarında 90 dakikada 5000 lira kimse kimseye vermiyor. Ya 1500 lira alsa da bu arada yani sen o işi o an kabul etmişsin. 500 TL alsan da kabul etmişsin. En iyisini layıkıyla yapmak zorundasın yani. Ya da kabul etmeyeceksin. Diyeceksin ki ben bu parayı anlatmıyorum. Ya da kabul ettiysen o işi layıkıyla yerine getirmek zorundasın. Aç tavuk kendini dara ambarında sanırmış. 11-11 olsa en az 2-3 gol atardı Midyülent demiş. Yani 2-3 gol atar mıydı? Bence atamazdı ya. Beşiktaş o kadar kötü oynamadı. Ama birbiri bulabilirdi ben sana söyleyeyim. Özellikle Nübel'in çıkardığı bir pozisyon var. Dakika böyle 82 idi galiba. Beşiktaş pozisyon buldu. Orkun ceza sahasından bir tane vurdu. Dönen topa Semih vuramamıştı galiba. Ya da Semih'in şutuna mı Orkun vurmaya çalıştı? Öyle bir pozisyon oldu. Hemen onun dönüşünde Midyülent çok böyle tehlikeli bir atak buldu. Ama neyse ki olumsuz sonuçlandı. Cihan Bey hayırlı günler. Spor yayıncılığı yanlışlığı yapılıyor da peki spor gazeteciliği yapılıyor mu mesela demiş. Gerçek bilgilerle aydınlatılıyor mu kamuoyu demiş. Bence çok az kişi yapıyor bunu Mustafa'cığım. Yani genelde artık herkes belli bir takımı tutuyor ve o takım üzerinden ilerliyorlar. Ben onlar gazetecidir bilmiyorum. Ben kendime hiçbir zaman gazeteci demedim. Biz programcıyız, spor programı yaparız, spor yayıncıyız. Radyo programcısıyım ben 14-15 yıldır. Yani gazeteci demek o bölümü okudum ben. Evet sinema, radyo, televizyon mezunuyum. Ama şimdi Murat Özen de kendine gazeteci diyor. Neye göre, kime göre? Sen nereden mezunsun Muratçığım? Hani yani niye gazetecisin anladın mı? Yani Ahmet abi de, hadi tamam Ahmet Ercanlar diyebilir bu adama. Tamam Fenerbahçe
fanatiği ama çalışmış adam gazetelerde falan, yıllarca muhabirlik yapmış, o da olur. Hani bir şey yapmayalım şimdi. Yakup Çınar da diyebilir, bak Ahmet Konanç da diyebilir. Bu adamları eskiden gazetelerin müdürlüklerini yapmış bu sayfaları. Ya şimdi dönmüş olabilirler, evrilmiş olabilirler Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, ama bunlar kendilerini gazeteci diyebilir yani. Adamlar gazeteci.

Yıllardır çalışmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela Murat Özen neye göre gazeteci? Murat, inşallah dinliyordur. Murat'a ulaştırın bu ses kaydını dostlar. Şöyle devam edeyim mesajlara. 0212 273 10'a gelen mesajlar var. Ceza sahası dışından Orkun gol atar. 12 orandan kazandırdı bana. Teşekkürler Orkun demiş. Evet, herkesin derdi başka tabii. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da 5 takımla birlikte yolumuza devam ederiz. Başakşehir artık kendine gelsin. Yöneticileri, futbolcuları, teknik adamı kimse artık bir silkelensin demiş. Avrupa'da 5'te 5 istiyorum diyor. Tamam Serhat, bu söylediğini hemen ileteceğim, bir silkelenecekler. Bülbül suyu içirmişler, dili çözülmüş. Çok konuştu, 41 dakika. Konuştu mu 41 dakika, helal olsun. Rakip 11 kişi kalsaydı sanki daha rahat kazanırdık gibi geliyor demiş Uğur Çalık. Bu da farklı bir bakış açısı. Yani biz çok önde bastık diyorsun değil mi? Rakip kapanınca rakibi açamadık. Belki onlar da bize hani geniş alan bıraksalardı, belki diyorsun 2-3'ü yapabilirdik. Olabilirdi. Ben İlhan Fakılı'yı çok beğendim. Yani böyle hayal ederek oynuyor, düşünerek oynuyor. Böyle kafasında oyunu simüle ederek oynuyor adeta. Değişik bir çocuk, iyi bir arkadaşımız. Yani biraz böyle atletiğini ve teknik niteliklerini de geliştirirse bence çok iyi bir futbolcu olacak. Kumaşı iyi, hani ilk intiba vardır yani böyle. İzlersin 5 dakika, bundan olur dersin. Bence İlhan'dan olur. 2.7 milyon euroyu almış Beşiktaş, maçı izlerken baktım. Aa dedim, 2.7'ye. Helal olsun yani dedim, Beşiktaş iyi paraya bulmuş bu oyuncuyu falan. Olur olmaz bilmiyorum, öyle söyleyeyim. Ama her Türk takımının her transfer döneminde en az böyle bir adam denemesi lazım. Mesela Beşiktaş'ın aldığı Tayland öyleydi. Oldu mu? Olmadı. Ama devam edeceksin. İlhan olur, biri olmaz, öbürü olur vesaire. Yerli ve genç oyuncu. Gerçekten bulmak çok değerli. Bileklerine hakim ve hani hızlı da, en önemlisi henüz 19 yaşında. Yani yakın gelecekte adından söz ettirebilir. Abi maçta Sergen Yalçın olsaydı sonuç ne olurdu demiş. Bu maçta sonuç ne olurdu ama Trossard'ı istemezdi mesela gelmesini. Tamam, bu maçta Trossard'ı göremedik ama mesela şey derdi, Trossard bende yok deyip sol kanadı Yusuf Sarı'yı falan isteyebilirdi yani. Sergen hocama şimdi bana şey yapma, yükseltme bana Sergen hocam hakkında. Hayırlı cumalar Cihan demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Size de hayırlı cumalar. Ne demiş? Beşiktaş Eylül'de değil de Ocak'ta havlu atar, forvet almazsa diyor. Ya bilemezsin. İyi oynadılar evet, yani rakibin 10 kişi kalma gibi bir durumu olabilir ama yani 700 pas yaptılar baktığında. Şöyle şu an tam da önümde istatistikler var. İkili mücadelelerde 91'i 39 kazanmış. Bak Midyuland 91'i 52 kazanmış. Bu ikili mücadeleleri de İbrahim Yavuz takıktır mesela, bakar. Onun dışında 28 ortanın 7'si isabetli. Rakipte 5 orta atmış, 1'i isabetli. Onlar 11 kez ceza sahasında buluşmuş. Beşiktaş tam 40 kez 28'e 7 isabetli şut, 5'e 1 isabetli şut, 75'e 25'te topla oynama yüzdesi var Beşiktaş'ın. Bu ara görüşemiyoruz demiş. Evet Yalçın, görüşemiyoruz. 1.90 boy, 5 tane stoper koydular. Bence iyi yanı da orada. Biz boyunu devam ettirirsek turu geçeriz demiş. Ya umarım. Bir de mesela Semih Kılıçsoy vardı. Ya şimdi ya Semih de şey yapmak istemiyorum. Hani 20 falan genç diyoruz ama ya bu fizikle herhalde günümüz futbolunda santrofor olmayı düşünüyorsa işi çok zor. Hani boyunu uzatamayacağımıza göre hep beraber, değil mi? Kendi de uzatamayacağına göre bitiriciliğini ve fiziksel durumunu geliştirmesi gerekiyor. Yani bu haliyle bırak Beşiktaş'ı, herhangi bir kulüpte bile ya bence yer bulması çok zor. Hani şey algılanabilir, hani bitiricilik diyorum ya, hani bunu deyince şöyle algılayabilirler, hani başka algılayabilirler. Kafanı göm ve vur. Bu değil ya. Kaldır kafanı ve bitir. Sürekli kafayı gömüyor, sürekli kafayı gömüyor. Hani böyle halı saha futbolcusu gibi. Sen profesyonel bir futbolcusun. Bir alan tara, bir etrafına bak, bir çevre kontrolü yap. Yani sürekli kafa yerde gitmeye çalışıyor ve bunu bir türlü düzeltemedi. Hani bir ara düzeltmeye çalışmıştı. Mesela 17 yaşındaki Semih'i hatırlıyorum ben. Ya 17 yaşındayken oynadığı futbolun bence şu an %20'sini bile oynamıyor ya da oynayamıyor, bilmiyorum. Herhalde şey ya. Mesela ben de ilk radyoculuğa başladığımda 2011 yılında her yayından sonra açardım.
yayın kaydını alırdım. Eve gidene kadar kulaklıkla dinlerdim mesela. Bunu böyle 2 yıl boyunca falan yaptım. İşte hangi kelimeleri yanlış söylüyorum? Bir yerde hata yaptık mı? Düzeltmemiz mi lazım? Çok mu akışkan konuşmuyoruz? Çok mu sakin konuşuyoruz falan? Herhalde Semih de bitti yani. Ha, öyle oldu. Hani bir mental var ya. O devreye girdi. Hani o zamanlar hayalleri için oynuyordu. Ama böyle yaş ilerledikçe şimdi mental devreye giriyor ya. Hani mental de sıkıntılı olunca sonuç bu mu oluyor bilemiyorum. Gerçekten de. Yani çoğu Avrupa takımının aşırı genç oyuncuyla oynama takıntısı da zaten buradan geliyor. Hani 17-20 yaş arası futbolcuda korku olmuyor, tamam mı? Kafa da böyle argo tabirle serin olunca tüm yeteneğini böyle gözler önüne serebiliyor. Hani bunlardan bazıları yoluna devam edebiliyor. Bazıları da böyle Semih gibi erken açan çiçek misali hemen solabiliyor. Özür diliyorum ama ben artık Semih'in solduğunu düşünüyorum. Pozisyon almayı, topsuz alanda oynamayı hala öğrenemedin. İyi pozisyon alamadığın için topa da istediğin gibi vuramıyorsun Semih. Ya yani bunu da sana hocaların yüksek ihtimal söylüyordur. Hani pozisyonu kötü olduğun için iyi vuramıyor. Ya Beşiktaş gibi bir takımda oynuyorsun. Neden kendini hala geliştirmiyorsun? Anlamakta zorluk yaşıyorum. Şimdi hem milli takım yeni bir yapılanmaya girecek. Değil mi? Yavaş yavaş giriyor. Hem Beşiktaş aynı anda bir yapılanmaya girdi bu sezon. Bu iki takımın eksiği ne? Santrafor. Evet, Beşiktaş'ta oh var. Ama yani ikisinde de bir santrafor yok. Semih'te hala çok iyi bir santrafor kumaşı olduğunu düşünüyorum. Hani ceza sahası içi ve yayında hani o bölgede hala çok iyi bir santrafor olabilir. Ama ona inancı yok Semih'in ya. Bitirmiş kafada. Yani ben diyor en kötü diyor futbolu bırakırım, zaten parayı da yapmışım diyor bu yaşa kadar. Ben diyor bitirmiş yani, o yüz ifadesinden anlayabiliyorsunuz. Tekrar İtalya'ya mı dönmek istiyor? Çok anlayamadım, anlam veremedim. Ahmet Derya merhaba. Fenerbahçeliyim demiş. Maç anlatımı 1500 diyen Emre Tilevdi demiş. Yanlış söylemiş. Yani ikincilik, yani üçüncülükleri bile 2500 lira veriyorlar. Değişebilir o tabii yani. Yani sosyal, herkes farklı fiyat şeyi verebilir. Fiyat verebilir. Gidip çalışmazsın yani. Öyle söyleyeyim. Hassas konular, tabii ki hassas konular. Kişiden kişiye göre değişiyor. Teşekkür ediyorum. Alp Türkmen sağ ol. Denizli İtman Yurdu'ndan diyor. Nedir bu? Strasbourg'a denenmeye gelmiş. Denizli'den Fransa'ya, 17 yaşında. 10 numara mevkiinde oynuyor. 3. lig 2. grup ekibi Denizli İtman Yurdu'nda forma giyiyor. Strasbourg Oktay'la yakından ilgileniyor. İnşallah olur. Ne diyeyim Yasin? İnşallah. Her genç oyuncu sürpriz yumurta gibidir. Bence uygun fiyata genç oyuncu alınıp denenmeli. Galatasaray için Ali Habeşoğlu'nu çok isterim diyor. Evet, sen hep Ali'yi istiyorsun zaten. Çift santrafor oynayan takımların bir kule bir fırlama futbolcusu olur demiş. Tam tarife uyan fırlama futbolcu Semih'tir. Nokta, başka oynayamaz demiş. Ya fırlamadan kastın yani neye göre fırlama? Yani şimdi şey mi lazım? Fırlama tabiri nereye çeksen oraya gider yani. Bir hani İyi anlamda da fırlama dersin, kötü anlamda da fırlama dersin. Kötü bir tabir bence zaten de. Hani ona başka bir şey bulalım, başka bir kelime bulalım. Pırpır mı diyelim? Pırpır da değil ki, ağır adam, antal. Cihan Davinson Sanchez gidiyormuş, haberin var mı diyor. Evet, yani kamp kadrosuna da alınmadı. 20 milyon artı bonus teklif var Davinson'a. Hani böyle Galatasaray'da 30-35 milyon istiyor ama... Yani bu fiyatı dediği rakam Galatasaray'ın, bir orta yol bulundu herhalde. Üzücü. Yani yönetim Davinson'u değil 30'a. Hani 50'ye bile satsa yerini doldurabileceğine ben inanmıyorum. İşte Sasha Boy sonrası Yelertler, Frankowski'ler falan, hepimiz biliyoruz bu süreci. Hani Komo'nun teklifini kabul etmiş olsa bile şey demesi lazım yönetimin, satmıyoruz demesi lazım. Bunu dediğinde de çok böyle sorun yaratacak bir oyuncu değil Davinson. Çünkü gerçekten burada mutlu ve sözleşmesi daha geçen sezonun başında bonuslarla beraber 5 milyon euroya falan getirildi. Hani o yüzden istenen teklif gelmezse kalır diye düşünüyorum. Ama işte kampa falan katılmaması bir tık böyle kafamı karıştırdı. İşte aynı memleketlisi olan Lukumi falan gelecek deniyor, o gidecek deniyor. Ama mesela Lukumi gelmedi diyelim, tamam mı bu adam? Hiç bence yönetimi bir problem edeceğini düşünmüyorum. Çekerler Singo'yu stopere. Sağ bekede atarlar Şalay'ı. Yediği olarak da nasıl olsa Yelert var derler. Sezona devam ederler yani. Benim tek korkum bu. Arkadaşı Lukumi de. Kolombiya milli takımından.
Hani bakıyorum işte Davinson'un hatalarını falan paylaşıyorlar sosyal medyada işte. Ya bırakın gitsin yaptığı hatalara falan bakın yazmışlar. Hani altına şey yazasım geldi. Bir de kurtardığı maçları bir paylaşsanız. Yani onları da paylaşsanız ne

güzel olur. Yani her stoper elbet hata yapacaktır. Bir de maaş ödemeleriyle ilgili, yani Galatasaray şöyle bir şey yapıyor. Aslında orada da bir yanlışlık var. İşte ödemeleri kredi çekip yaptı Galatasaray. İşte para yok deniliyor ama bu bir finansal strateji arkadaşlar. İşte kredi çekip ödeyince hemen işte bazı gazeteciler Galatasaray'da para bitti falan deniyor. Yüksek ihtimal böyle uygun faizli, uygun şartlarda kredi bulmuş Galatasaray. Yani maaşları da keş para yerine krediyi de ödüyor. Bence çok doğal. Yani bence güzel bir hareket. Ha şimdi diyeceksin ki ya Cihan yine Galatasaray'ı koruyacak bir şey buldu. Yok ama ciddi söylüyorum. Yani geçenlerde Haluk abiyi dinliyorum. İşte yok diyor, para sıkıntısı var falan filan. Ya abi sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Yani kredi çekip ödedi Galatasaray maaşları. Yani keş var mı? Var. Ama vermek istemiyor yani. Uygun şartlarda bulmuş, kredili ödüyor. Şimdi Galatasaray kredi çekince para yok da öyle ödedi mantığına gidiyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece bir tane yöneticinin çıkıp konuşması lazım bu kadar gündeme rağmen. Kimse neden konuşmuyor? Gerçekten inanılmaz bu noktada. Şimdi bu transferler yapılırken genelde böyle şey, bonservis ve imza parası transfer zamanında çok böyle göze batar. İşte ya bu kadar bonservis verilir mi, bu kadar imza parası verilir mi falan. Ama takımları en çok zorlayan aslında maaş bütçeleri arkadaşlar. Yani Türkiye'de baktığınızda maaş bütçelerine, hani az kadroyu geçtim, kadronun hepsi genelde birçoğu yüksek maaşlı oyuncu grubuyla oluşuyor ve genelde bu böyle bir tık sorun çıkarabiliyor. Mesela hemen buradan Beşiktaş'a bağlayayım. Mesela başkan ne demişti Serdal Adalı? Çok iyi hatırlıyorum, ben buradaydım, yayındaydım. 3 ay bile değil ya, 1,5 ay olabilir. Divan kurulundaydı. Dedi ki başkan, Beşiktaş'ın ikinci bir futbol takımı var. Beşiktaş ikinci bir futbol takımına maaş ödüyor dedi. Öyle düşünün yani. İki kere maaş ödüyormuşuz, çift maaş ödüyoruz gibi bir söylemde bulundu. Ve dedi ki Beşiktaş'ı 30 üstü adam almayacağım dedi. Şimdi farklı bir yol izledi. Hani Sayın Başkan dikili taştan bir 150 geldi ya. Vallahi şey yapıyor, döküyor. Hani 3 ay önce de işte şey diyorlardı ya, bütün ben divanları ister istemez dinliyorum. Yayın bastığımız için hepsini dinliyorum, herkesi dinliyorum. İşte 3 ay önce Beşiktaş şöyle batıyor, böyle bitti, kasada yırtık 5 lira kaldı diye edebiyat yapan bazı yöneticiler vardı. Tam olarak böyle söylendi, yırtık 5 lira kaldı dendi. Hani hiçbir şey yok demek istiyor, teşbih yapıyor. Ha ne oldu birden mesela, İnönü'nde altın gömüm çıktı yani. Ha bu beni ilgilendirmiyor zaten, yapsın. Ama sıkıntıya girmesinler bu noktada. Sonuçta işte Fenerbahçe'de yapıyor, Galatasaray'da yapacak, bekliyor ama Galatasaray'da yapacak bu noktada. Ama umarım Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına almıyorlardır. Dikili taştan gelen para çok kıymetli, farklı noktaları da harcanabilir. Ama bunlar taraftarı sevindiren şeyler, taraftarın hoşuna gider. Ben Beşiktaş taraftarı olsaydım aman bana ne muhasebeden kardeşim, alın alın alın derdim. Ha, Trossard da gelsin, Salah da gelsin, hepsi gelsin. Ben şampiyon olmak istiyorum bu sezon, kafaya oynamak istiyorum. Bıktım ben işte Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bana bulaşmasından. Biraz da ben onlara bulaşayım, biraz da onların siniri bozulsun. Yani futbol benim afyonum, ben hiç ilgilenmiyorum maliyetle de diyebilir. Ona da saygı duyuyorum. Keş para varken kredi çekmek. Aynen Cihan, çok tarafsızsın. Şu hareketi Beşiktaş Fenerbahçe yapsa neler derdin? Şöyle diyor. Ya isminizi yazmamışsınız. Eski dinleyenlerimizden hatırlıyorum. Uygun maliyetli kredi. Yani şey gibi düşünme. Bizim çektiğimiz krediler gibi düşünme. Hani 100 bin lira 200 bin lira istiyorlar ya neredeyse. Onlar da inanılmaz gerçekten. Yani kafayı yememek elde değil. Ya insanları bir şey alamıyor ya. Biraz şu faizleri biraz düşürün gerçekten. Hani fiyat yüksek de, tam her şeyin fiyatı yüksek de, işte insanlar kirada, kira gideri, elektrik gibi elektrik gideri, ya bu kalemler de çok yüksek. Ya en ücra köşelere bakıyorsunuz mesela ev kirası olarak. Allah'a şükür rahmetli babam, Allah razı olsun, bize bir ev bırakmış da böyle kira derdimiz yok. Ya insanlar inanılmaz para istiyorlar. Ya çok ilginç şeyler, dışarıda bir yere falan gidiyorsun, çok ütopik rakamlar. Allah Allah diyorsun ya, bir şey diyemedik ki biz, hangi ara 2000'lik olduk diyorsun yani. Yediğimiz iki kaşık yemek yani. Oluyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Açlık sınırı 2400 dolara çıkmış. Haberiniz olsun. İyi para. 1000 dolar ne yapıyor? 50 desen 2100. 110 bin, 120 bin civarı falan herhalde. Selam Cihan. Davinson Ndombele'nin bonusu olarak gelmişti hatırlarsan. Galatasaray'ın planlı transfer yapmamıştı diyor. Rıdvan mesajını atmış bizlere. Ndombele yazmışsın da. Vallahi ben Davinson'u Galatasaray olsaydım
ciddi söylüyorum, bırakma.

Evet, tam olarak o dönem yaşanan bir panik ve fırsat transferi kurgusuydu dediğin gibi. Yani normalde o dönem işte şeyi bekliyordu Galatasaray'la. İşte Depoller, Paredesler falan konuşuluyordu. Hatta Fenerbahçe'deki Fred falan konuşuluyordu, hatırlayın. Sonra işte Ndombele Tottenham'da gözden çıkarılmıştı. Ya Galatasaray'da böyle maliyeti düşük tutmak adına satın alma opsiyonunu kiralık olarak pakete dahil etmişti. Bonusun bir parçasıydı. Ama ne oldu? Katkı sağladı, bir sorun yok. Hayırlı cumalar. İlhan Mansız da İlhan Fakili demiş İzmir'den İltügüler. Şey mi demek istiyorsun? Beşiktaş'a İlhanlar yarıyor mu demek istiyorsun? Anlayamadım çok İltücüm. Abi hayırlı yayınlar, bu FC27 fiyatlarına böyle demiş. Bakmadım. Ne kadarmış Mirzacığım? Hiç bilmiyorum. Cihancığım dur seni kurtarayım. Galatasaray biliyorsun henüz transferi yapmadı ve fırsat transferi bekliyor. Fırsat çıkınca ne olacak? Cebinde para olması lazım. Seni cepteki parayı maaşı dağıtırsa sonra transfer için kredi kullanmak zorunda kalacak. Kredinin de bir süreci var tabii. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün yazmış. Dinliyorum sonunda ne çıkacak acaba? O arada fırsat transferini kaçırma ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla yöneticiler çok basiretli davranmış. Transfer parasını ellerinin altında hazır tutmak adına hiç ihtiyaçları yokken gidip çok uygun şartlarda kredi kullanmışlar. Evet, Boray Köknel müthiş. Ya tam olarak öyle değil ya. Şimdi cash para... Şimdi arkadaşlar, bu cash para böyle senin benim param gibi kenarda kalmıyor. Bu kulüpler bu parayı kullanıyorlar, yani yatırım amaçlı kullanıyorlar. Borsada kullanıyorlar, orada burada kullanıyorlar. Çeviriyorlar o parayı, anlatabiliyor muyum? Cash paraya dokunmak istemediği için de anlaşır. Anlıyorum, şöyle bir kredi istiyorum der. Der ki ben sana 2 ay sonra, 3 ay sonra şu miktardan, şu kadar cüzi miktardan geri ödeyeceğim der. Gider bankaya bunu söyler. Bunlar yani koca koca kulüpler öyle bizim mantığımızla işlemiyor. Okan Buruk da kanal kanal gezmeyi bırakmalı, takım kendine gelmeli demiş. Ya işte röportaj sözü veriyorlar sezon başında, tamam mı? Diyorlar ki işte şampiyon olursak size çıkacağız. Sonra sözleri de yiyemiyor daha sonra. Ama doğru söylüyorsun, yani şu an bir tık taraftarın sabrının sınandığı o klasik yaz dönemi çıkmazı var. Hani sezon başı kampa ve transfer gündemi alev alev yanarken hocanın çıkıp demeç vermesi biraz böyle saha içine odaklanmadığı izlenimi verebilir. Ama öyle bir şey yok yani, kamp başladı, artık göremezsin Okan Buruk'u televizyonlarda. O senin söylediğin kamp başlamadan önceki dönemlerdi. Bazen de şey yapar ya teknik direktörler, böyle camiaya güven vermek için çıkarlar. Hani transferlerin gecikmesiyle ilgili yönetimin üzerindeki baskıyı kendi üstlerine çekmek için yaparlar. Ha, bu mesajı doğrudan iletmek için böyle yayınlara falan çıkarlar, yani bu artık hepimizin bildiği bir şey. Yani artık göremezsin televizyonda. Takım kampa girdi. O ara kampta değildi ki, görüyordun. Benim dönerim az ketçaplı olsun demiş Sabri Göktaş. Ya Sabri, dönere ketçap mı atılır, gözünü seveyim. Et var ya. Ya eti bozuyorsunuz ya. Gerçekten, ama herkesin bir zevki var. Ya pilava da ketçap atanlar var. Olabilir. Zevk meselesi. Kimseye bir şey söyleyemem. Ona da karışacak halimiz yok. Bırak Cihan ya. Adam geçen sene Şalay'ın açığını kapatmak için kendi yerini kaybediyordu. İnsanlar maçı nasıl maç seyrediyor? Patron satılmamalıdır diyor. Bence de satılmamalı. Bulamaz ki, yerini dolduramaz. Fatih Terim'e şimdi YouTuber diyebilir miyiz Cihan demiş. Tabii ki diyemeyiz. Yani Fatih Terim bu ülkeye mal olmuş. Ender hocalardan bir tanesi. Yani baktık şey olarak, yani baktığında YouTube yayın yaptığı için YouTuber diyebilirsin ama... Ama yani YouTube'da içerik üretiyor diye onu YouTuber demek hafif kalır ya. Olsa olsa senior YouTube imparator falan olur yani. Yani dijital sahaların teknik direktörü falan diyebilirsin. O yüzden hani çok şeye kalır, basit kalır yani, basit tabir kalır. Ne demiş? Galatasaray camiası olarak ne istiyorsunuz? İnanın anlamıyorum. Bırakın bu işleri Allah aşkına, doğru konuşalım demiş. Dürüst olalım. Taraftarı salak yerine koymayın. Para yok abi demiş. Para var, para var. Paralık bir sıkıntı yok. İşte o ya, Abdullah Kavukçu çıktı dedi ya, işte bizim dedi 500 milyon dolarımız var dedi. İşte bütün taraftarlar onu bir transfer bütçesi gibi algıladı ama aslında o Galatasaray'ın bütçesiydi. Ya normal. Yani böyle hayaller Şampiyonlar Ligi, gerçekler Bankalar Birliği anlaşması falan derdik ya eskiden. Herkes çıktı. Beşiktaş hala çıkamadı değil mi bu bankalar?

0: Birliği'nden. İlk Trabzon çıktı. Sonra Galatasaray çıktı. Sonra Fenerbahçe çıktı. Beşiktaş çıkacağız dedi. Bir çıkamadı. Ya işte taraftarı böyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak kadro kuracağız beklentisini aşılamak kötü bir şey. Bunu aşılıyorsan da beklentiyi karşılayacaksın. Böyle muğlak açıklamalar mı derler? Onlarla geçiştiremezsin. Artık insanlar, yani kimse şey değil, özür diliyorum tırnak için, aptal değil. Herkes zeki. O yüzden biraz böyle ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor Galatasaray. Yüksek maliyetli transferlere gidecek. O yüzden bekliyor yani. Nasıl mesela Beşiktaş Salah'a gidiyor. İsim transfer. Galatasaray'da öyle bir transfer yapmak için bekliyor. Biraz da gündem dışına çıksak. Süper Lig'de en çok botoks yaptıran hoca kim acaba? Rahmi Şen mesajını atmış. Vallahi bilmiyorum da Vinicius'un, gördünüz mü botokslu halini? Estetik halini Vinicius Junior'ın. Değişmiş yani çocuğun, yani yanakları falan şeydi. Hani hakemlerden dersen Fırat Aydınus derim. Fırat Hocam beni duyuyorsa şimdi John bana bulaşma falan çıldırıyordur. Fırat Hocam'da da iyi botoks vardır ya. Adam bakıyor kendine. Ne demiş? Bakayım. İlhan Fakılı ile ilgili. Bir Cihan 2.7'yi almadık, onu 4 milyon aldık diyor. Yok ya, 2.7'yi aldınız diye biliyorum ben. 2.2, 2.7. Sen yanlış biliyorsun bence. Bruno Fernandes geliyor mu? Yani Bruno Fernandes çok gelecek gibi durmuyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani dün Yakup Çınar'la da bunu telefonda konuştuk. Yani o transfer biraz böyle bir tık askıya alındı gibi gözüküyor kariyerine. Old Trafford'da devam etmeye ve kulübün yeni projesinin önemli parçalarından biri olmaya karar verdiği ileri sürülüyor İngiliz gazetelerinde, öyle söyleyeyim. Yönetim de işte mevcut sözleşmesini iyileştirecekmiş. Oyuncuyla görüşüyormuş. Şampiyonlar Ligi faktörü var bir de, işte Manchester'ın yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine dönecek olması. Orada Bruno için de çok önemli bir etken. Takımın da kaptanlığını üstleniyor. Asist rekorunu da kırdı. Bu transfer biraz böyle çıkmaza girdi gibi gözüküyor. Yunus'a gidelim. Yunus Aydın'la birlikte olacağız. Döneceğim mesajları arkadaşlar az sonra, ama Yunus'a da bir selamlarımızı iletelim. Yunus nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Gördüm Instagram'da storylerini, paylaşımlarını. Havuzun kenarındasın. Keyfin yerinde. Herhalde seni tatildeyken yakaladık. He? Ne dersin?
1: Tatildeyim abi şu an. Antalya güzel. Sıcak havalar.
0: Güzeldir. Sen herhalde şey yapıyorsun. 3 ay boyunca tatildesin Yunus. Öyle mi? Okul bitince.
1: Dönemi kapattıktan sonra abi. Ya da, Antalya'nın tadını çıkarıyorum.
0: Ya da Antalya'da olunca diyorsun, ister istemez bunu yapıyoruz diyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Beşiktaş'ta başlayalım istersen Yunus. Evet, Midyülen maçını abi soracağım ama yani Salah transferinde de sıcak saatler yaklaşıyor. Yani taraflar bugün bir kez daha görüşecek. Ama Salah'ın ve menajerinin ek talepleri var. Beşiktaş'ta bu ek taleplere sıcak bakmıyor. Sonlandırabilecekler mi bu transferi? Bence yarın bitecek ama bakalım, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
1: Yani aslında Serdal Adalı yönetiminin ilk geldiği andan itibaren, hatırlarsan ilk başta Bright Osay Samuel'in, ta geçtiğimiz seneden örnek vereceğim, oyuncu ya da menajeri talep arttırdığı anda kesinlikle Beşiktaş'ın kullanıldığını düşünerek, taraftar gözünün 30 milyona mal olan bir camianın taraftar fikrini kullandığını düşünerek, hem piyasasını arttırmaya çalışan menajerlere hem de kendi maaşını arttırmaya çalışan oyunculara Serdal Adalı ve yönetiminin net bir tepkisi vardı. Bunu hep net bir şekilde biz gördük. Şimdi geldiğimiz noktada da Muhammed Salah'la alakalı bir esneme olsa da aslında benzeri bir duruş var. Şimdi bir kere ilk başta şunu bilmek gerekiyor. Muhammed Salah aslında Beşiktaş'ın gittiği bir isim değildi. Menajer Muhammed Salah'ı Beşiktaş'a önerdi. Sonrasında burada maaştan 15 milyondan 16 itilere bonus esnemelere kadar gelinirken, bir anda son gün menajerinin 7,5 milyon euro kendine yönelik bir talepte bulunması, elbette şimdi Muhammed Salah gibi bir starın menajeri elbette kendisi için taleplerde bulunacak ama bunun astronomik bir seviyeye çıkması çok fazla rahatsız etti Beşiktaş'ta hem yönetimi hem de camiayı. Zaten Beşiktaş bu yönde de kontrollü adımlar atmaya devam ediyor. Sürekli Muhammed Salah'ın gelişiyle alakalı paylaşımlar yapan yöneticisini yönetimden göndermek de aslında bir nevi

bunun göstergesidir. Çünkü sürekli taraftarın istemesi. Şimdi biz kendimiz bir stat alırken camialarımızın aslında öneminin farkına değiliz. Beşiktaş dediğimiz camianın 30 milyon taraftarının sosyal medyada Salah'a gel paylaşımları yapması, Come to Beşiktaş yazması, menajeri açısından da Salah açısından da iştah kabartan bir hareket. Ki mesela Serdal Adalın'ın da söylediği, hani biz Salah'ın menajerinin isteyenin haberi olduğunu düşünmüyoruz.

0: gelmeyi çok istediğini Beşiktaş tarafından da biliyoruz zaten. Saklamıyorlar, bir yöneticiye sorduğumuzda da cevap veriyorlar. Yarın olmaz öbür gün olur ama ben de bu hafta içerisinde çok net bir şekilde bu transferin biteceğini düşünüyorum. Menajerin istediği 7.5'u asla vermezler. Beşiktaş 4 teklif eder. Menajer 6'ya iner. 5.5'da vesaire anlaşırlar. Olayı bitirirler. Artık taraftar bu kadar kanalize olmuşken ben Muhammed Salah'ın kesinlikle Beşiktaş forması giyeceğini düşünüyorum ama Beşiktaş'ın senelerdir kanat oyuncusu problemi varken sol tarafına Arsenal'ın kanadını, sağ tarafına Liverpool'un kanadını, Trossard, Salah ikilisini getirebilmek de gerçekten çok büyük bir yönetim başarısı.
1: Evet, diğer taraftan Van Dijk durumu var. Galatasaray'la adı anılıyordu sezon başında ama son dönemlerde Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu ortaya çıktı ve Ömer Bayram'ın Libero TV'ye dün bir röportajı vardı. Orada dedi ki Van Dijk Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı bir etkilendi. Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz diye Ömer'e sormuş. Ömer de demiş ki bir gün maça gelirsin, nasıl olduğunu sana gösteririm demiş. Hani sen görürsün kendi gözünle demiş. O da diyor buraya gelip yakından görünce etkilendi. İşte Liverpool maçında gelince görmüş zaten. Bunu Liverpool maçı öncesinde konuşmuşlar bu sohbeti. Ve dedi ki Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu? Bunu bana soruyorsanız bunu söyleyemem dedi. İşte bu cümlesi de Galatasaraylı taraftarları bir tık heyecanlandırdı. Yani değil mi? Böyle bir şey dediğinde sanki altında iyi bir şey varmış gibi algılarsın.
0: Konuştuk algılıyoruz direkt.
1: Tabii konuştuk algılıyoruz. Ya hiç söylemese daha iyiydi. Buna cevap vermek istemiyorum dese falan daha iyiydi.
0: Aynen öyle. Yani hani Virgil van Dijk'ın adı anıldığı anda zaten Türkiye'de Ömer Bayram'la beraber anılıyor. Hani dostluklarından, geçmişteki arkadaşlıklarından dolayı. Ben Van Dijk'la Galatasaray'ın ilgilendiği ilk dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelmemişken Galatasaray tarafından birine sorduğumda, yönetici değil sportif AŞ tarafında birine sorduğumda, futbol AŞ tarafında 17 milyon euro maaş beklentisinin olduğunu söylemişti oyuncunun. Bonuslarla birlikte. Yani şu an bence bu parayı Davinson'un satmadığı sürece Galatasaray'ın stoperde birine vermesi mümkün değil. Beşiktaş'ta şöyle, Beşiktaş Salah'tan bağımsız Vlahovic için bir 15 milyon euro daha ayırdı. Çünkü resmi teklif yaptılar Vlahovic'e. Vlahovic'in kabul etmediği durumda, çünkü oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginden 7-8 milyon euroluk tekliflerde takım bakıyor. Orayı bulamazsa rotayı Türkiye'ye ya da Arabistan'a çevirecek. Beşiktaş'ın oraya verecek bir parası var. Ama önceliği tamamen santroforla alakalı. Eğer Vlahovic'den negatif bir durum olursa Van Dijk'a bu parayı verebilirler. Ama stoper hattında bir oyuncuya yıllık 15 milyon eurolar verilir mi? Ben öncelik olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta mutlaka birer stoper alacaklar. Davinson'u gönderirse Galatasaray iki stoper alacak. Komodon 30 milyon euro teklif var ama. Ya ben Van Dijk'ın Türkiye'de oynamasını, bu maaşı yeni bir savunma oyuncusuna verilmesini çok gerçekçi bulmuyorum. Bence ne Galatasaray için ne Beşiktaş için sonuçlanacak bir transfer olmayacak ama hani Van Dijk da hani Türkiye'de bir şekilde sesini zaten duyuran, dünya çapında ilgi odağı olan bir futbolcu. Ama Ömer Bayram da elinden geleni yapıyor gerçekten.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10'a da mesajlarınızı atabilirsiniz. Bu arada Fenerbahçe'nin de Gornik Zarbze ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu. Belçikalı hakem De Hond Lothar maçın hakemi oldu. Onun da bilgisini aktarmış olalım sıcak gelişme olarak. Midyülen maçını da soracağım sana Yunus ama transferle devam edeyim. Onu sona sakladım. Başta girecektim. Fred'le ilgili bir dedikodu var. Evet, İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Fred'le devam edeceğiz demişti ama Atletico Mineiro'nun da iyi bir teklifi var Fred'e. Aziz Yıldırım da diyormuş ki 12 milyonu verin. Ben de Fred'i size vereyim. Mineiro'nun ve Fred'in anlaştığı konuşuluyor ama işte İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi maçı sonrası kalacak demesine rağmen bu haberlerin de çıktığını biliyoruz. Sence Fred gidecek mi, kalacak mı?
0: Ben İsmail Hoca'nın Fred kalacak dediğini hani gördüm, duydum evet ama çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bence şu an bu geçiş sürecinde önerilemelerde ihtiyacı olduğu için oyuncuya bir güven taze ediyor. Bu süreçte çünkü gerçekten ihtiyacı var. Yani önerileme maçında sonuçta 10 numara pozisyonda oynattı Fred'i. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük problemi ne yazık ki son bir yılda 3 ayrı yönetim gelmesinden dolayı her gelen yönetim, Saadettin Saran yönetimi sadece tabii ara transfer Ocak süreci gördü. Her gelen yönetim oyuncuyu yığdı Fenerbahçe'ye ve ciddi bir yabancı problemi var Fenerbahçe'de. Şu an mevcut kural 10+4 iken Fenerbahçe'nin 17+7 yabancısı var ve Fenerbahçe'nin göndermesi gereken o kadar çok futbolcu var ki ama mevcut yönetimde Yıldırım'ın da en rahatsız olduğu şey, bunu zaten geçtiğimiz günlerde de haberleştirildi, bu oyunculara yani iyi teklif gelmiyor olması. Çelivakovic'den Amrabat'a, Dorgeles'e, neden Musa Bay'a, Ya bu oyuncuda doğru düzgün teklif yok.

0: yüksek paşa işte Diego Carlos'a, yani o kadar çok Fenerbahçe'nin göndermesi gereken isim var ki aslında. Burada hiç ana planda düşünülmeyen oyunculara teklif yokken Fred'de şimdi bir teklif durumu var. Atletico Mineiro tamamen Kante ile ilgili sürecin bitmesini bekliyor. Kante'ye çünkü Paris FC'den 14 milyon euroya varan bir teklif var. Ve daha önce de anlatmıştık, Kante'nin sözleşmesinde Fenerbahçe'nin kendi bonusları ve maaşının haricinde Saadettin Saran yönetiminin çok ekstra yaptığı bir hata ki, Aziz Yıldırım benim aldığım bilgi doğrultusunda Yüksek Divan Kurulu'nda bu konuda çok ciddi bir gönderme yapacak Saadettin Saran'a. Feneryum'daki forma satış gelirlerinden Kante'ye verilen pay Fenerbahçe'yi tamamen maddi olarak da çok zor durumda bırakıyor. Bu sebeple Kante'ye eğer Paris FC, orada çok ciddi bir yatırım fonu aldı, 230 milyon euroya yakın, Paris Saint Germain'le yarışabilecek bir kadro kurmak istiyorlar. Ve bu doğrultuda da tabii ki Fransa milli takımının sembol isimlerinden birisi N'Golo Kante de hedefte. Fenerbahçe yıllık maliyeti 14-15 milyon eurolarda teklifi yaparlarsa Fenerbahçe Fred'den önce bence Kante'yi gönderir. Çünkü İsmail Kartal'ın da aslında biraz daha fikri az önce hani konuştuğumuz gibi Fred'den yana. Ama Fenerbahçe bu iki oyuncudan da çıkabilir. İki oyuncunun kontratından da çıkabilir. Ama dediğim gibi yani ben Fred'in 12 milyon lira verdikleri anda gönderileceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da çünkü en çok şikayetçi olduğu konu oyunculara yüksek teklifler gelmemesi. Yani bu da Fenerbahçe'nin gerçekten maddi anlamda elini kolunu çok bağlıyor.
1: Evet, gelelim Beşiktaş Midyolen maçına. Hatta ben maçtan önce şey demiştim, hocaya çok güveniyorum demiştim. Çünkü Emirhan Topçu'nun bir röportajını izlemiştim. Orada işte soruyorlar, başarılı olur musunuz minvalinde bir soru geliyor Emirhan'a. Emirhan da başarılı olacağız tabii diyor. Hani biz yapamasak da hoca yapar diyor. Vay be dedim, hoca dediğin işte böyle olacak, oyunculara aşılamış durumu dedim. Bir de yani ben futbolculardan içeride de yani tanıdığım isimler var. Şey, bazıları şikayetçi mesela ama ben beğeniyorlar. Yani işte hoca en ufak bir şeyde sürekli durduruyormuş antrenmanı, nasıl olacağını tek tek anlatıyormuş. Bu güzel bir şey bence. Hani tanıdığım futbolcu biraz genç futbolcu olduğu için ona belki biraz garip gelebilir ama işte bazen oyunculara kaç yaşında olursa olsun bir şeyleri öğretmeniz gerekiyor. Ben Vincenzo Italiano'yu o konuda başarılı bulan isimlerden biriyim. Sen nasıl bir Beşiktaş izledin? Değişmiş mi Beşiktaş? Bence bir tık gelişme var ama bir de senin yorumunu da almak isterim.
0: Bence de kesinlikle
1: Değil
0: Beşiktaş
1: mi?
0: takımının oyunu gelişmiş
1: Değişmiş.
0: ama şunu tabii göz önünde bulundurmak lazım. Yani şimdi UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme için aslında Midtjylland takımı, yani biz Midtjylland'la gruplarda karşılaşsaydık yani Midtjylland'ın burada ne işi var demezdik. Yani erken ve zor bir eşleşme. Hani mutlak favori gibi gözükse de Beşiktaş aslında baktığında çok kolay bir eşleşmeye çıkmadı. Ve Beşiktaş takımına geçen seneden tabii hani iskeletinde Murillo gibi, oh gibi isimler olsa da birçok transferin işte yeni olduğunu, Trossard'ın sakatlığını, Udokai, Ndidi, bu eksikleri de göz önünde bulunmak lazım. Takımda bulunmadı aslında, tam bir kadro bir Beşiktaş'ta görmedik. Ki hali hazırda hala bir santrafor, bir stoper, bir de süperstar Muhammed Salah'ın geleceğini konuşuyoruz. Beşiktaş'tan güçlenecek, buna hiç şüphe yok ama dün itibariyle oynadıkları oyun, hem zaten hazırlık maçlarına itibaren İlhan'ın oynadığı oyunda keza göz doldurucu, hem de geçen seneye oranla, hazırlık sürecine oranla takım iskeletinde daha oturduğunu görüyoruz. Bence gelişmiş olan bir Beşiktaş var. E tabii Orkun'un golü, hani bu kadar simge bir oyuncunun da Galatasaray sezona başlaması, çünkü geçen sene Orkun Beşiktaş'ta açılışı çok geç yapmıştı hatırlıyorsak. Yani son maçlarda hani ilk 6 hafta 7 hafta hiç golle buluşamamıştı. Kocaeli maçında sanıyorum perdeyi açmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene sezonun ilk maçında gol atması tabii ki onun için de çok hani kendini motive eden bir şey oldu. Ben Beşiktaş takımının bu sene gerçekten iyi bir lige doğru gidiyoruz. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray zaten geçen senenin etkisi olarak kabul edersek, Trabzonspor'un güçlenişi, Beşiktaş'ın bu hamleleri keyifli bir lig olacak. Vincenzo Italiano konusunda da şöyle, bence de hani çok disiplinli bir hoca. Bunu antrenman görüntülerinden de anlıyoruz. Dün izlediğimizde de anlıyoruz maçı. Keyifli bir sezon. Dediğim gibi Beşiktaş'ın da bu sene zaten Ekim ayında, Kasım ayında havlu atan bir Beşiktaş olacağını düşünmüyorum. Bu kadar starları olacak bir takımın da Trossard, bence artık Muhammed Salah da bitti diyebiliriz. Yedek santraforu oh olacak bir takımın, İskelet'inde Murillo gibi, Nubel gibi oyuncuların olacağı bir takımın da şampiyonluk yarışında iddialı olacağı aşikar, ama daha güçlenmesi gerekiyor. Ve üç ana hatta da santrafor, sağ açık ve stoperde mutlaka transfer yapması gerekiyor Beşiktaş'ın.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, şimdi az önce Galatasaray'ın işte maaşları kredi çekip ödediği için para yok söylemlerine karşılık ben şöyle bir şey söyledim. Dinleyenlerimiz de işte benimle eğleniyorlar. Cihan, nasıl Galatasaray'ı koruyorsun tarzı, ama ya futbol kulüplerinde böyle beklenmedik bonservis fırsatları çıkabiliyor. Ne bileyim, böyle vergi blokajı falan çıkabiliyor. Böyle bir anda yapılandırma yükümlülükleri falan ortaya çıkıyor. Ve elinde bir hazır para var. Bunu ne vadeli mevduatta kullanıyor, fonda kullanıyor, gayrimenkulde kullanıyor falan. Ben de dedim ki yani bu kredi çekmek bazen finansal olarak karlıdır. Finansal bir strateji olabilir dedim. Ya işte Cihan Galatasaray'ı nasıl kollayacağını şaşırdın. Böyle bir şey olabilir mi? Cash para verken krediyle maaş ödedin mi falan. Ama mesela bende finansal okuryazarlık yok ama finansal okuryazarlığı olan birçok insanla sohbet ettiğimde bunun mantıklı olabileceğini söylüyorlar. Sence Galatasaray'da para mı yok? Bunu bir finansal strateji olarak mı kredi çekip maaşları ödediyorsunuz?
0: Ben Galatasaray'da para olmadığını düşünmüyorum. Çünkü bunu nereden mesela hani biliyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı Türk futboluna çok ciddi ilgiler var. Ben burada hatta bireysel olarak kanıdığım için de hani mesela Naci Cansu'nu buradan Galatasaray'da Türk ticaretin başında defalarca kez hani tebrik ettim. Çünkü gerçekten bazı ilkleri yapıyorlar. Örneğin işte stadyumdaki ara ledlere reklam alınması. Çok ciddi bir gelir kapısıydı. Ya yani baktığında. İkincisi Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminin mevcutta yaptığı geçtiğimiz seneki forma sözleşmesinde sponsor firmaya gidip biz artık takımımızın değerini Şampiyonlar Ligi'nde taşıdık. Osimhen'i getirdik. İşte Sané'yi getirdik. Bizim bedel artık o anlaşmayı yükseltin. Yoksa bize rakip yapan diğer teklif firma cayma bedelini de ödeyecek ve biz oraya geçeceğiz gibi aslında sponsorlardan gelen geliri de arttıran bir modele geçti Galatasaray. Şimdi baktığında işte kafe projesi gibi İstanbul'da Vadi İstanbul'un üstüne yapılacak bu stadın yanındaki oluşum gibi birçok aslında maddi olarak Galatasaray projeleri var. Spor dışında da gelir kapısı yaratmayı başarabiliyorlar. Çünkü futbola odaklanmanız gerektiği anda başarıyı sağladığınızda diğer işleri yapma yüksünüz oluyor. Bunu mesela mevcutta Fenerbahçe yönetimi Ali Koç yaparken çok değeri bilinmiyordu. Çünkü sportif başarı olmadığı sürece anlamı yok. Ama ben Galatasaray'da maddi olarak şöyle bir sürüncemeye gittiğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da Fenerbahçe gibi para veren yönetici sayısında bence azlık var. Yani dün mesela bakıyoruz Fenerbahçe'de sportif haşede 7 kişi yer değiştirdi. Yani yeni gelecek sıcak para verecek isimler var. İşte mesela bir önceki yönetime bakıyorsun Ali Koç'ların, işte Hamdi Akın. İşte bu sene bakıyorsun Feridun Geçgel gibi. Bence Galatasaray'da bu tarz isimlerin eksikliği var.
1: Evet tabii konuşuyoruz her şeyi ama Fenerbahçe'de bir istifalar oldu. Mahmut Uslu vesaire ekibi orada yer boşalması için herhalde bu istifa gerçekleşti. Onun detayını bize aktarabilir misin?
0: Tabii ki. Yani Mahmut Uslu ile alakalı şöyle bir durum var. Zaten şimdi kulüpte iki ayrı görevde. Birincisi genel sekreterlikte. Mahmut Uslu Fenerbahçe'de çok farklı görevlerde bulundu. Bu camianın basın sözcüsüydü bir dönem. Basketboldan sorumlu yöneticilik yaptı. Şu anda genel sekreterlik yapıyor. Mahmut Uslu'nun istifa ettiği görev futbol AŞ'deki görevi. Futbol AŞ'den kendisinin, işte İlker Bey'in istifa etmesinin sebebi ve yedi yöneticinin yeni gelecek işlemleri ve sıcak para girişine yer açmak amaçlı. Zaten dün Mahmut Uslu Aziz Yıldırım'la beraber ve istifa eden yöneticilerin bir kısmı futbol AŞ yöneticilerini zaten hep beraber akşam yemeğinde fotoğraf verdiler. Asla bir ayrılık yok. Ama bunun tabii iletişimi daha doğru yapılabilir miydi? Daha doğru yapılabilirdi. Bir anda futbol AŞ'den 7 kişinin istifa etmesi yani acaba bir camiada bir sıkıntı mı var? Herkesin aklına getirdi. Ama bir sıkıntı yok. Bunu net bir şekilde konuşup doğrulattığımız için de söylüyorum. Futbol AŞ'deki herkes yeni bir sıcak para girişi olsun diye istifa etti. Burada bahsi geçen isimlerden en popüleri Mahmut Uslu olduğu için söylüyorum. Mahmut Bey Fenerbahçe'de genel sekreterlik görevine de devam ediyor. Yönetim kurulundaki görevine de devam ediyor. Sadece futbol AŞ'den istifa etti. Bunun da sebebi sıcak para girişi için yeni yöneticinin gelecek olması.
1: İstifa demişken buradan devam etmek istiyorum. Diğer taraftan hani Beşiktaş'ta da Ahmet Çağlar istifa ettiği açıklandı. İşte Salah diye paylaşım yapan yönetici hatırlarsın hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben bunun zaten bir yaptırımının olduğunu söylemiştim yüksek ihtimal. İşte Ahmet Çağlar Bey'e başkan çok kızmıştır dedim. Ve Beşiktaş yönetimi istifa ettiğini duyurdu ama Ahmet Bey de dedi ki ben istifa etmedim. Bana ne sözlü ne yazılı hiçbir bildiride bulunmadı Beşiktaş. Hukuki yollara başvuracağım dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ne diyorsun sence nereye varır sonuç? Ne yazılı ne sözlü yani, bir istifa zaten dilekçem yok dedi. Benim bilgim ve iradem dışında böyle bir karar kapa bildirilmiş. Hakkımı arayacağım dedi. Ama zaten böyle olacağı belliydi. Yani sürekli Salah paylaşımları yapıyordu. Salah'ın fotoğrafını paylaşıyordu. Yakında yazıyordu. Salah etiketi yapıp paylaşıyordu. Yani kaşınmak tabiri var mı ya? Hani kendi kendine kaşınmış argo tabirli.
0: Aynen öyle. Ya şimdi bazı yöneticiler gerçekten çok basiretsiz hamleler yapabiliyorlar. Bence bu beyefendi

0: De öyle. Yani içinde bulunduğu camianın yaşadığı ve yarattığı etkinin farkında değil. Beşiktaş bu ülkenin en büyük camialarından birisi. Kimine göre en büyüğü. Herkesin fikrine saygı duymak lazım. Beşiktaş gibi 30 milyonluk bir camianın bir yöneticisi gelmemiş bir oyuncuyla alakalı oluyor olacak hadi işte Instagram'dan storyler alevler atarsa bunu burada taraftarın heyecanlandığını menajeri de görür ve el arttırır. Para ister, ekstra şartlar koyar. Nitekim böyle oldu. Ya bir Beşiktaş yöneticisine ya da herhangi bir takımın yöneticisinin o takıma artı vermesi lazım, eksi değil. Çok amatörce bir hamle yaptı. Ya bunun sonucu şimdi evet kapa bildirmişler istifayı. Ya yani görevden affını istemek diyelim. Hani kendisi için ya da hani bir şekilde Beşiktaş'a veda etmesi lazım. Bunu gerekirse Serdal Adalı ve yönetimi ihraçla yapar. Yani çünkü Beşiktaş'ta mevcut yöneticileri çok ciddi durumda kızdırmış. Yani bu paylaşım. Gerçekten bir sosyal medya fenomeni gibi yöneticilikten uzak, hiçbir şekilde profesyonellikle bağdaşmayan bir kavram. Bunu çok yakın zamanda bir örneği daha vardı. Aktif yönetici olmadığı için ihraç edilmedi ama Cem Bey mesela basketbolun eski sorumlu Fenerbahçe Cem Kirişçi. Yani Tarık Biberoğlu için NBA'ye gittiğini Fenerbahçe açıklamamış. Tarık'ın kendisi açıklamamış. Fenerbahçe'nin eski bir yöneticisi gazetecilik refleksiyle haber atlatmak falan gibi mi istiyor? Halbuki bu işlerle de alakası yok. Herkese önce teşekkürler Tarık, Dallas'ta başarılar gibi bir paylaşım yaptı. Buna da Fenerbahçe taraftarı çok ciddi tepki gösterdi mesela. Yani bazı genç yöneticilerde, Cem Bey de mesela keza öyleydi, bu tarz amatör hatalar olabiliyor. Serdal Adalı yönetiminin hızlı karar alabilmesi çok hızlı bir mütekabiliyet gösterdiler. Hemen beyefendi yönetimden gönderdiler. Bence de bu tarz çünkü yani daha sezon başlamamış. Siz potansiyel bir transferin gelme ihtimaliyle ilgili taraftarı hareketlendirmek, mutlu etmek adına geliyor paylaşımları yapıyorsunuz. Ama adamın maaşı 10 iken bir anda menajer de 7,5 istedi. 17,5 oldu. İşte bu 7,5 milyon euroyu cebinizden çıkartıp veriyorsanız verin tamam attığınız bir tane story'nin bedeli 7,5 milyon euro olsun. Ama vermiyorsanız o zaman da Instagram'da hani 20 yaşındaki çocuk gibi paylaşım yapmamak lazım.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum Yunus Aydın sana. Dinleyenimizin bir esprisi var. Ben yayının başında Yunus herhalde 3 aylık tatil yapıyorsun dedim. Ya çok güzel bir şey yakalamış. Adamın ismi Yunus abi. Tabii denizde olacak. Yüzmesi şart demiş. Biraz böyle soğuk bir espri de olabilir ama iyi yakalamış. Onu da söyleyeyim.
0: Eyvallah, dedim. Teşekkür ederim.
1: Dikkat et kendine olur mu? Hoşça kal, görüşürüz.
0: Görüşürüz abi.
1: Sağ olasın. Evet. Teşekkür edelim dinleyenimize de. Beşiktaş'ın 30 milyon taraftarı olduğundan Beşiktaş'ın haberi var mı demiş Hüseyin Gökser. 30 olmasa da 20 milyon vardır ya. Yok mudur? Dünya çapında vardır ya. Açıklanmıştı bu. Mesela yazalım. Beşiktaş'ın kaç milyon taraftarı var? En son açıklanmıştı işte Galatasaray 1'di, Fenerbahçe 2'ydi, Beşiktaş 3'tü. Ha. Ne demiş? 17 ila 20 milyon ama Türkiye değil ya. Tüm dünyada. Ya bunu zaten şimdi kolay kolay da şey yapamıyorlar. Ortalama alıyorlar. Anketler üzerinden yapıyorlar. İşte toplam gurbetçiler vesaire yurt dışında yaşayanlarla beraber 20 ila 22 milyon arası. 30 da çok abartı sayılmaz yani. Bir de bilmedikleri vardır. 25 milyona vur. Öyle yap. Serdal Adalı el mecbur. 3 değil 6 verip talibi olmayan bu salağı kakalayacaklar Beşiktaş'a demiş. Almazsa kendi gider bu saatten sonra diyor. Niye ya, bence çok yüklenmeyin başkana. Bir şey söyleyeyim mi? Her şerde bir hayır vardır. Almayın salağı. Ciddi söylüyorum, hiç gerek yok ya. Trossard var, oraya biraz daha genç dinamik bir isim alabilirsiniz. Ne bileyim. Bak şimdi Galatasaray Leao ile ilgileniyor falan. Fenerbahçe de ilgileniyor. Yani ne olacak? Bilmiyorum, 27 yaşında, o da işte sol kanat ama atarsın diğer kanatta da oynayabilir. Ters kanatta çok da çok problem olacağını zannetmiyorum. Aziz Yıldırım bu işleri beceremiyor demiş. Greenwood'u açıklayamadı. Dün istifa açıklamaları, unutmuş yöneticiliği diyor. Şey mi istiyorsun mesela? Hani Trossard'ı açıkla diye Beşiktaş tribünde falan. Greenwood da öyle mi açıklasın istedin Hamza Turapoğlu? Bilemedim. Toplu bir imza töreni yapmıştı hatırlarsan, işte Vedat Muriç, Trossard vesaire yeni gelen isimler böyle toplu imza töreninde Greenwood'u açıklamıştı. Galatasaraylı yöneticiler birazcık daha menfaatleri için yönetime giriyorlar diye düşünüyorum. Sanki ceplerinde akrep var demiş. Az mı harcıyorlar diyorsun?

0: Şöyle bakayım. Galatasaray yönetimi transfer konusunda çok geriden geliyor. Bir an önce tatillerini bırakıp transfere bakmalarını lazım. Kampa gidiyorlar ama bence boşuna gidiyorlar. Yeni transferler takıma uyum sağlaması gerekiyor demiş. Ben de az önce Yakup Çınar'la konuştum. Yayın öncesinde dedim. Davinson niye kamp kadrosunda yok abi, sen Avusturya'dasın. Bir bilgin var mı dedim. O da bana dedi ki Dünya Kupası'nda en çok o kaldı ya, o yüzden biraz izni uzadı. Ama gitme ihtimali de sürpriz olmaz dedi. Bir şeyler daha yazmış, onu söylemeyeyim. Böyle bir bilgi var, onu da siz değerli dostlarımıza aktarmış olalım. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş noktalayayım. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Tolga Atakan Kurt yokmuş diyor. Atakan nerede, o da muamma. Üç büyüklere ilerleyen dönemlerde kayyum atanır. Bu transferlerle, bu paralarla işleri zor diye de bir mesaj gelmiş. Görüşürüz. Dikkat edin kendinizi. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli sosyal medyadan takip edersiniz. Ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
2: Reklam.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Transfer gündemi yoğun mu, sessiz mi?
7: Bence yoğun. Bence yoğun. Yani şöyle yoğun.
6: Perde arkasında
7: yoğun. Perde arkasında yoğun. Çünkü hem Galatasaray, hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe transfer yapmaya çalışıyor. Aslında Fenerbahçe açısından bakarsak Aziz Yıldırım sezona bence çok iyi bir giriş yaptı. Sonuç itibariyle şu ana kadar alması gereken 4 tane oyuncu alacağım demişti. 3 tane büyük oyuncu getirdi. 4. oyuncu kim olacak birazdan konuşuruz. 3 aşağı 5 yukarı zaten mesele orada belli. Ama esas sıkıntı Galatasaray'da. Bütün veriler de bize şunu anlatıyor ki Galatasaray'da ciddi bir kaynak sorunu var. Hatta özellikle sponsorluklar konusunda Galatasaray'ın geniş bu arada anlaşmaları var. Mesela sırt sponsorluğu için Galatasaray 7,5 milyon euro istiyor ve hızlıca bunları satmak istiyor operasyonu yapabilmek için. Bir kere şunun altını çizmek lazım. Bu çok konuşuluyor ama kaynak bulmak bu dönemde çok zor. Çünkü her dönem çok büyük paralar harcıyorsun. Galatasaray'daki meselenin, şimdi tabii birçok arkadaşımız da anlatıyorlar konuyu, o olacak bu olacak. Ama sıcak para ve kaynak meselesi olduğunu ve planlama meselesi olduğunu söyleyelim. Beşiktaş, bu Salah tabii... Ya bence o süreci Beşiktaş çok kötü yönetti yani.
6: Rezalet.
7: Yani çok kötü yönetti. Yani geldi geliyor yöneticilerin açıklamaları, başkanın sözleri falan. Çünkü abi şöyle bir durum var. Yani böyle büyük oyuncu transferi kolay olmuyor. Yani bugünden yarına olmuyor. O süreci iyi yönetmen lazım. Bence tecrübesizliklerin biraz kurbanı oldular. Bilmiyorum orada son durum nedir. Hala masada deniliyor. Ama Beşiktaş açısından Trossard'la başlangıç iyi ama Salah'la yönetim ciddi anlamda bence sıkıntıya girdi. Görüşüm budur.
6: Ya Salah transferini Muzo ile şimdi Beşiktaş programında konuşacağız. Orada herhangi bir ilerleme yok, o kadar söyleyeyim. Yani maç, yani sürecin başında neyse, Salah'ın şartları neyse adam aynı yerde duruyor.
7: Ya dur.
6: Yönetim orada biraz kendince bir PR çalışması yapmaya çalıştı.
7: Ya her transfer
6: biraz Saadettin Saran'a özendiler galiba ama bitti gibi. Bak şimdi basına sanki bu transfer, bu kadar büyük bir transfer bitmiş gibi lanse edince sonra gelen tepkilere de eyvallah diyeceksin yani. Bu arada şimdi sen Galatasaray'la girdin. Ali Naci Küçük galiba 1-1,5 ay önce futbolcuların 2 aylık alacağı var demişti.
7: Geriden geliyor demiş.
6: O epey bir gündem olmuştu. Daha sonra borçsuzluk kağıdı 30 Haziran'da verildi. Çünkü Avrupa

0: kupaları için evet. gerekli. Haluk abi de dün büyük bombayı patlattı. Kredi çekmişler dedi.
1: Çekerler zaten ama çok uzun süredir.
0: Galiba yani 25 milyon euro gibi bir
1: Galatasaray'ın çok uzun
0: rakam.
1: Süredir kredi aradığını biliyorum. Bu arada şöyle yani yarın öbür gün bence Fenerbahçe de kredi kullanmaya çalışacak. Genel kuruldan yetki alıp bir şekilde bunu gündeme getirip divanda belki azılırım bunu konuşacaktır. Çünkü ha şöyle bir durum var. Bankalar zaten çok uzun süredir kulüplere kredi vermiyorlardı. Ve yani kredi almadan döndürme şansları da pek yok işin açıkçası. Bankalar birini çoğu kapattı ama kredi araçları her kulübün çok uzun süredir var. Her insanın olduğu gibi, her şirketin olduğu gibi kulüplerinde var. Anormal bir durum değil yani bu. Çünkü abi Galatasaray sadece Osimhen'e 21 milyon euro para ödüyor. Yani bir yılda 21 milyon euro para ödüyor. Biraz da anlamak lazım ne yapacak? 21 milyon euro sadece bir oyuncuya verdiğin para.
0: Bir de onun içinde sponsorlar falan da var galiba. 15-16 milyon yani eurosu Galatasaray'ın kasasından çıkıyordu.
1: Onu bilmiyorum. Ne kadar bu işin içerisinde sponsor var. Ama sponsor da sana bunu veriyor da o da sonuç itibariyle o da senin kasandan çıkıyor. Yani o sponsordan geleni Osimhen'e veriyorsun. Diğer kaynaklarda kullanamıyorsun. Bütün kulüpler demeyeyim ama herkesin kredi arayışı var.
0: Galatasaray'da sponsorlarla alakalı bir gelişme var mı? Mevcut
1: abi Galatasaray'ın benim bildiğim çok sayıda sponsor arıyor Galatasaray. Formasına, şortuna bitenler var. Ya da daha en azından bunları iyileştirerek satma gibi bir telaşı var. Çünkü maliyetler çok yükseldi. Galatasaray'ın özellikle bu dönemde işleri biraz ağırdan almasının nedeni maliyet, paralar, kaynaklar.
0: Abi Fenerbahçe'de şimdi ilk maçın ardından Fenerbahçe sezonu açtı ama yine tartışmalarla açtı. Transfer kaynaklı değil şu anda tartışmalar. Dediğin gibi Aziz Yıldırım yönetimi şu ana kadar üstüne düşeni yapmış gibi gözüküyor ama İsmail Kartal tarafında enteresan bir tartışma başladı. Takımın taraftar nezdinde en iyi oyuncusu olan Asensio ile sanki aralarında bir gerginlik varmış gibi bir hava var şu anda. Sanki Asensio biraz geri plana itilmiş gibi ki sezon başında da yani daha doğrusu transfer sezonunun başında da İrfan abiyle de burada konuşmuştuk. Sanki bir Asensio'da bir mutsuzluk var yani bu Türkiye'de ben ne yaparsam yapayım işte İspanya milli takımına gidemiyorum. Hani bu yüzden yani hedefi oydu. Zaten Fenerbahçe'ye gelirken de hani kulübünde oynayamadığı için Fenerbahçe'ye geldi. Buradan milli takıma atlar mıyım? O da olmayınca bir mutsuzluk hakim demişti. İsmail Kartal'la olan ilişkisi de bozulmaya başlarsa sanki Asensio'da bir ayrılık olabilir
1: yok,
0: gibi
1: olmaz.
0: Geliyor.
1: Aziz Yıldırım Asensio'yu yollamaz bak ben sana söyleyeyim.
0: Yani orada yumruğu masaya
1: net,
0: vurur mu diyorsun?
1: Net yollamaz çünkü Fenerbahçe'de ne demişti Aziz Yıldırım? Ben ikinci bir Alex olayı yaşamayacağım demişti. Bu aslında. Bence bu.
0: Asensio'ya vurgu yapıyor diyor.
1: Bence bu. Yani bu arada bu konuda çok net olduğunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın Asensio'yu hoca bunu kullanmayacak diye yollayacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama şu olur. Hani bunu bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum. Sadece yorum olarak belirtiyorum. Diyelim ki Asensio için Fenerbahçe 35-40 milyon euroluk bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin bunu değerlendirmesi kadar doğal bir şey olamaz.
0: Hayır, tabii.
1: Ama İsmail Kartal oyuncuyu düşünmüyor. Ha öyle mi hocam? Teşekkürler. Tamam biz de ona göre bir operasyon yapalım diyebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Yani Asensio meselesi İsmail Kartal'ın en başından itibaren yani şu birkaç günlük süreçte bence sağlıklı yürütemediği bir konu. Yani biz maçtan bir gün önce miydi Muzaffer? Yaptığımız son yayın maçtan bir gün önce miydi?
0: Evet aynı.
1: Değil mi? Bir gün önce çarşamba günü mü yapmıştık? Çarşamba herhalde
0: yok,
1: öyle
0: pazartesi.
1: Bir şeydi.
0: Pazartesi
1: yapmıştık. Aynen. Pazartesi Salı Fenerbahçe'nin mi? Özür dilerim evet. Şimdi orada ben şöyle bir bilgiyi aktardım. Hatta şimdi şu sosyal medya konusunda da bir şey unutturma söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Dedim ki adam yani İsmail Kartal şu dönemde Talişka'yı onun önünde görüyor. Tamam. Onun önünde görüyor. Pozisyon itibariyle. Hatta biz Murat Aşık'la Sports Dijital'de konuştuk. Dedi ki Talişka'yı forvet oynattı dedi. Şeyde son maçta. Orada dedi bir o zaman bir çelişme oluyor ya da senin söylediğin bilgide bir hata var. Şimdi pozisyon itibariyle farklılık olabilir. Orada oynatabilir. Ben temel tespit yapıyorum abi. Bak İsmail Kartal şu dönemde bu arada bu da olabilir.
0: Ya abi adam yani golünü de attı. Bu
1: ya
0: arada
1: tamam
0: çok
1: Asensio bu arada
0: hatalı bir tercih gibi gözüküyor.
1: Tukaka yani. Edilecek bir adam da değil şey Talişka. Bu arada aynen. O da mutluyum. Ben burada kalmak istiyorum diyormuş. Allah Aziz Yıldırım'a kolaylık versin. Birazdan geliriz Fenerbahçe ne yapmaya çalışıyor, ne yapacak diye bu oyuncu meselesinde. Ama bu meseleyi böyle birden bu kadar tartıştıran

0: Kişi İsmail Kartal'ın kendisi. Yani kol kırılır yer içinde kalır. Oyuncu hazır olmayabilir. Oyuncu diyor ki ben %100 hazırım. İsmail Kartal %70 hazırsın. O yüzden sen oynatmayacağım. Oyuncu da demiş ki siz hocalar en iyisini bilirsiniz. Teşekkür ederim demiş, sonra gitmiş. Şimdi maçta olanlar, dün ben Murat Zorlu söyledi, Spor Dijital'deydim. Dedi ki yani Asensio oyuna girerken, ya onlar stattaydılar. Fenerbahçe tribünlerinde gol olmuş gibi bir şey çıkıyor. Ses çıkıyor, tamam mı?
1: Aynen.
0: Yani o kadar büyük bir destekle sahaya giriyor. Bir de Asensio, bak geçen sene Asensio dediğin adam, bir anket açsak geçen sene Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu kimdir diye, Asensio
1: Kesin.
0: bire girer mi?
1: Kesin.
0: Yani
1: Bence birdir ya.
0: birinin en güçlü adayı olur. Yani Guendouzi de geldikten sonra çok iyi işler yaptı. Ama Asensio abi farklı bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe bir de böyle bir takım kurmuşken, elinde böyle bir oyuncu varken bunu değerlendirmek durumunda. Yani şunu söyleyeyim. Yönetimin kafasındaki listede Asensio var. Asensio var. Yani yönetimin kafasında şimdi 10 artı 4 kuralı var ya abi. 10 artı 4 kuralına göre, hani dokunulmazlar var ya, mesela Kante kalacak, benim bildiğim bu.
1: Ama
0: Dokunulmazlar
1: dokunulmazlar arasında mı?
0: arasında. Yani yönetimin kafasında bu net. İsmail Hoca,
1: İsmail Hoca daha görmedi Kante'yi, daha gelmedi mi?
0: hayır yani Kante'yi görmesin. Ama ne yapacak abi yani hoca, ya bu göreve gelirken 3 aşağı 5 yukarı planlama belliydi. Şimdi yabancı kuralından ötürü Fenerbahçe'nin dışarıda kalacak oyuncuları var.
1: Muhakkak, epey bir.
0: Bunların arasında Fred de var. Şimdi hoca da kamuoyu önünde diyor ki Fred kalacak. Şimdi bu şu da olabilir bak. Yani ben böyle okuyorum. Herhalde böyledir diyorum. Bu oyuncuyu İsmail Kartal kamuoyu önünde bu şekilde anlatarak transfer pazarlıklarında oyuncuyu daha güçlü hale getirmek, kulübün elini daha güçlü hale getirmek olabilir. Bunun da bir şey var, mantığı var. Ama ben Fenerbahçe'de özellikle tekrar Asensio'ya dönersek, İsmail Kartal'ın bu süreci böyle daha yalın, daha basit, karmaşık hale getirmeden, yok sen şu kadar hazırsın, ben bu kadar hazırım. Çünkü belli. Yani bazı oyuncular vardır. Şimdi bunlarla ilgili olarak yine söylüyorum. Yani Asensio geçen yıl abi adam kilit oyuncu. Net olarak kilit oyuncu. Şimdi Fenerbahçe bu kadar, ve yönetimin bakışı da bu. Oyuncuyla ilgili olarak. Oyuncu bu arada kendisine yeni bir macera da arıyor olabilir. İyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Kaliteli bir oyuncudan
1: Çok piyasası
0: bahsediyoruz.
1: olan bir oyuncu.
0: Ama Fenerbahçe'nin bu adama ihtiyacı var. Asensio'ya ihtiyacı var. Ben yönetimin meseleye böyle baktığını, o meselenin de bu bakış açısıyla çözüleceğini düşünüyorum.
1: Talisca için de aynı şey geçerli bence. Yani önelemelerde oynatalım. İşte golcü de bir
0: Zaten
1: oyuncu.
0: şöyle.
1: Piyasasını yapsın.
0: Hayır, zaten şöyle. Vedat ne zaman sakatlandı?
1: 2 buçuk hafta
0: 24-25 olabilir
1: oldu.
0: mi?
1: Yani işte Haziran'ın
0: 24-25 Haziran,
1: sonunda direkt kampın
0: 24-25,
1: 3. veya 4. günü sakatlandı.
0: 26 Haziran diyelim.
1: Öyle bir şey.
0: 26 Haziran'da sakatlandı ve bu oyuncunun en az bir ay sahalardan uzak kalacağı yönde biliyorsun haberler vardı.
1: Zaten bir ayda oldu hemen hemen.
0: Hemen hemen oldu ve o günlerde bendeki bilgi zaten şuydu. Talisca oynatılacak.
1: Yani
0: Yani
1: en
0: forvette
1: önemli
0: Talisca
1: alternatif o zaten.
0: oynayacak. Ona göre bir hazırlık yapılıyor noktasında bir bilgilendirme vardı. Öyle de oldu zaten. Bu arada bu oyuncular Fenerbahçe'nin oyuncusu. Oynatır. Ağustos'un sonuna kadar transfer dönemi devam ediyor. Transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe bunları satar.
1: Zaten mecburiyet bu.
0: Oynatır daha
1: Yani
0: doğrusu. Pardon.
1: tercih de değil yani. Bu oyunculardan en az dördünün gitmesi tercih değil, mecburiyet. Ki dün
0: Mecbur, ne
1: mesela
0: yapacaksın?
1: Ertuğrul Doğan açıklama yaptı. Zaten federasyon bir iki hafta önce hani bunun değişmeyeceğini söylemişti ama hani bugün konuştum, federasyon kesin olarak bu kuralı değiştirmeyecek. Bu defter
0: Değişmiyor mu?
1: kapandı dedi. Zaten bu
0: Söylüyorlar.
1: saatten sonra da değişmesin abi, lig başlayacak yani.
0: Ya söylüyorlar zaten bunu. Açık
1: Herkes ona
0: açık da
1: göre
0: ifade
1: transfer
0: ediyorlar.
1: yapıyor.
0: Yani Asensio bir kriz mi? Hayır değil. Bence değil.
1: Şimdilik en azından
0: Ben
1: değil.
0: Asensio'nun kriz olacağını düşünmüyorum. Bak Aziz Yıldırım bu sene göreve gelirken ısrarla belli başlı noktalara vurgu yaptı. Nedir onlar? Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Ben bir Alex olayı daha yaşamak istemiyorum. Ve şampiyon olacağız. Benim Aziz Yıldırım'ın bu dönemde ve Şampiyonlar Ligi'ne gelecek kadro planlaması da demişti. Ama benim özellikle Aziz Yıldırım'la ilgili bu dönemde gördüğüm önemli 3 tane manşet var. Herkesin zaten hakim olduğu bir konu. Nedir onlar? Şampiyon olacağız. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Ve ben bir Alex olayı daha yaşamak istemiyorum. Ne demek bu abi sence? Bence bu.
1: Bence yani Alex olayı Kesinlikle.

0: yani
1: o yüzden
0: Asensio'ya gönderdi.
1: Asensio konusu Fenerbahçe'de hocanın mutlaka oyun planıyla ilgili düşünceleriyle ilgili şey yapmak istedikleriyle ilgili düşünceleri vardır. Ama ben yönetimin Asensio konusunda çok net olduğunu söyleyebilirim.
0: Bu arada Aziz Yıldırım dün değil ondan önceki günde Turkcell'e gitti. Turkcell CEO'suyla görüştü.
1: Evet, büyük firmaları ziyaret ediyor. Önce Türk Telekom'a gitti. Yani Türk Telekom, ne olmuş yani Turkcell'de sonuçta...
0: Türk Telekom, Turkcell hani belli ki Aziz Yıldırım yayın ihalesi için hummalı şekilde çalışıyor. En azından federasyondan çok çalışıyor
1: ben,
0: gibi.
1: Ben çalıştığını düşünüyorum. Bunlar sonuç itibariyle Türkiye'nin önemli şirketleri ve kulüp başkanı olarak da onları ziyarete gidiyor. Her kulüp başkanı yaptığı şeyi yapıyor. Ya da yapmadığı şeyi yapıyor, öyle söyleyelim. Ama ben Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin özellikle bu yayın ihalesinden çok rahatsız olduğunu, mevcut gelirlerden çok rahatsız olduğunu, ki Aziz Yıldırım giderken Türkiye'de yayın gelirleri hakikaten zirvedeydi. Ve Aziz özellikle işte 300'lere 500'lere çıkmasında Aziz Yıldırım'ın orada büyük bir payı vardı. O dönemleri hatırlayanlar iyi bilirler. Şu anda 186 milyon dolar diye biliyorum. Bein Sports biraz buraları çok daha rahat oynuyor. Ama orada aktörler değişti. Gelir, bu işin en önemli tarafı gelir. Şimdi Fenerbahçe tarafı diyor ki, haklı olarak ya da diğer kulüpler. Ama Fenerbahçe tarafının görüşünü aktarayım. Ben gidiyorum Greenwood'u getiriyorum. Örneğin Galatasaray Osimhen'i getirdi. Gidip işte Ake'yi getiriyoruz, Vedat'ı getiriyoruz. Belki başka bir oyuncu daha gelecek ya da diğer kulüpler de getirecekler. Abi bunlara yıllık en az 10 milyon euro para veriyorsun, doğru mu? Yani bir oyuncuya yıllık en az 10 milyon euro para veriyorsun. Bu adamları getirip burada oynatmak için. Bu işin abi bu durumda ben sana bir söz söyleyeyim mi? Kaymağını Türkiye'de yayıncı kuruluş yiyor.
0: Şu anda yani, öyle.
1: Yayıncı kuruluş şey diyebilir. Ya biz işte zarar ediyoruz, öyle diyor, öyle oluyor, böyle oluyor falan filan diyebilir. Ama kulüplerde diyor ki kardeşim mevzu buyurken, işler bu noktaya gelmişken bu yayın gelirleriyle bu işin dönme şansı yok. O zaman herkes kendi satışını kendisi yapsın. Ben Fenerbahçe'nin, Aziz Yıldırım'ın bu konuda yönetimi çok rahatsız olduğunu biliyorum. Bu konuda bir çalışma yapıyor ve önümüzdeki dönemlerde ben bu meselenin daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Bu görüşmeler aynı zamanda bir yayın ihalesi konusunda yeni bir koalisyon kurulabilir mi? Ne olabilir? Ben biraz daha Aziz Yıldırım'ın meseleyi bu işi yapabilecek çaptaki şirketlerden dinleyip düşüncelerini alıp kafasında çeşitli planlar oluşturduğunu düşünüyorum. Doğru yapıyor yani.
0: Kesinlikle. En azından Türk Telekom'un bu ihaleye kesin şekilde güçlü bir biçimde gireceğini biliyoruz.
1: Yani böyle bir hedef var. Daha önce de biliyorsun.
0: Tabii.
1: Bu konu
0: zaten
1: gündeme gelmişti.
0: Zaten genel olarak sanki ya bütün ihalelere bir şekilde giriyor Türk Telekom. Ama hani ne kadar iddialı giriyor, ne kadar... Mesela en son o 2010'daki ihaleye
1: Türk Telekom vardı.
0: Güçlü girmişlerdi. O zaman Digiturk çok ciddi bir para ödeyip 300 aldı.
1: 310 milyon dolardı. Hatta tarihin en iyi ihalelerinden bir tanesiydi. Canlı yayınlandı.
0: Aynen.
1: Digiturk vardı dediğin o zaman tabii yine Digiturk.
0: Finale o ikisi
1: kalmıştı. Türk Telekom'la birlikte girdiler. Yükselttiler. 300'e geldi. Yani Türk Telekom'un işin içerisine girmesi demek yayın ihalesinde Bein Sports'un işinin daha zorlaşması ve parayı daha da yukarıya çekmesini beraberinde getirecektir. Bak burada kulüpler haklı, ben sana söyleyeyim.
0: Kesinlikle.
1: Yani kimse de şimdi mesela Galatasaray'da bu mesele konuşuluyor. Ey abi Galatasaray az önce söyledik. Osimhen'e 21 milyon euro para veriyor. Peki sana soruyorum. Galatasaray'ın yayıncı kuruluşlar aldığı para ne kadardır? 21
0: o
1: milyon
0: kadar
1: euro değil abi.
0: Yoktur.
1: Değil.
0: Kadar.
1: Değil yani toplam paket 21 milyon euro değildir.
0: Zaten 200 milyon dolar değil neredeyse.
1: 186 milyon dolar.
0: Bak, 180, alsa bile olmuyor.
1: 186 yani. Milyon doların %4,5'u bildiğim kadarıyla federasyon payı zaten. Federasyona
0: yok,
1: gidiyor.
0: Yok şöyle galiba 210 milyona falan çıkıyor federasyon payı o bu çıkınca. Yani kulüplere kalan 180 küsür milyon.
1: Tamam 180 böl abi.
0: Kaça böleyim? Galatasaray'ın payı kaç ki?
1: Ha bir de tabii orada şey yapamıyorsun yani Galatasaray'ın hani Galatasaray ve Fenerbahçe, Galatasaray büyük pay alan tarafta. Şampiyonluklardan
0: Fenerbahçe'den
1: ötürü
0: daha
1: Fenerbahçe'den daha çok alıyor ama
0: çok
1: toplam
0: bir
1: gelir. Hayır şöyle yapalım abi. 180 milyonu 18'e bölelim. Herkese eşit dağıtıldığını düşünerek söylüyorum bak.
0: Bu arada şampiyonluk payı o kadar da hani dişe gelecek bir rakam da değil ya. Yani büyük
1: tamam.
0: Kulüpler için değil. Ha onu o payı eşit bölüp Anadolu kulüplerine dağıttığın zaman Anadolu kulüplerine bir nefes veriyor ama büyük kulüpler için ciddi bir pay değil yani.
1: Ya değil. Bir daha bir tekrar söylüyorum. Şimdi
2: 10 milyon ya 180 milyon.
0: Hadi Galatasaray ile Fenerbahçe'de 13'er 14'er milyon alsın.
1: Şöyle söyleyelim. Hani herhalde şeyler Anadolu kulüpleri 6-7 milyon dolar civarında para alıyorlardır. Galatasaray 10 13 14 ile 20 arasında bir para girişi oluyordur kasasına. Fenerbahçe'nin de 10 ila 15 milyon 16 milyon euro civarında bir para girişi oluyordur kasasına.
0: Yani geçmişte bunun
1: yani bir oyuncuya verdikleri 7, paraya
0: 4-5 katıydı.
1: İşte Osimhen'in parasını yayıncı kuruluştan gelen parayla Osimhen'in parasını ödeyemiyor Galatasaray. O yüzden bu yayıncı kuruluş meselesi, yayıncı ihalesi ihale meselesi önümüzdeki günlerin konusu olur. Burada da şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir güzelleme değil. Tamam mı abi? Yani böyle bir durum var. Herkes birilerinden korkuyor. Birileri dediğimde açıkçası aman hükümet ne der, aman cumhurbaşkanı ne der falan filan diye. Bir de muhtemelen böyle bir aman öyle olursa öyle olur falan filan diye. Burada bir tek şey çıkıp bunları yapıyor. Aziz Yıldırım yapıyor. Ne alakası var diyor kardeşim diyor. Yani sonuçta bu kulüplerin yaşaması lazım. Bu vergiler konusunda dahil olmak üzere yarın sesini çıkaracaktır. Burada da hep ilk kurşunu atan da bu adam. Sonra yeri geliyorlar, vay Aziz Yıldırım sen öylesin, ben böyle, sen öylesin falan filan diye bağırıyorlar. Ama bunlar cesaret işi, mantık işi ve güç işi. Ben Aziz Yıldırım'ın bu kurşunu atan adam olacağını düşünüyorum. Yeter kardeşim, bu ne, bu yayın gelirle bu iş yürür mü diyeceğini düşünüyorum. Neredeydi, nereye geldi diye. Ve bunun da bütün kulüplere faydası olacağını tekrar altını çizelim.
0: Bir de şöyle bir şey var.
1: Yani gidip anda anlatır yani her yerde. Anlatacağını da söylüyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Tabii söylüyor canım. Zaten Aziz Yıldırım yani. Bu iş böyle olmaz. Bu vergilerle olmaz. Bu yayın gelirleriyle olmaz. Söylenmesi gereken yerler neyse onlar söyleyecektir. Ben bir basın toplantısı bekliyordum divandan önce. Onu divan sonrasına bıraktı. Çok olağanüstü bir durum olması. Zaten Ağustos'un hemen başında birinde Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı olacak. Cumartesi'ye mi geliyor bilmiyorum ama Ağustos'un başında olacak bu divan toplantısı. Sonrasında da bu ve buna benzer konularla ilgili detaylı açıklama yapacağını söyleyebilirim.
0: Ya mesela iki senedir konuşuyoruz. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de belki de tarihinin en iyi kadrolarını kuruyor diye. Yani en iyi belki biraz daha tartışmalı bir önerme ama en pahalı oldukları kesin. Buna karşın yayın gelirleri dip yapmış durumda.
1: Dip yapmış durumda, evet.
0: Bir de hani Fenerbahçe ve Galatasaray veya Beşiktaş'a yakın o muadildeki Avrupa kulüplerine bakıyoruz. Bu büyüklerin çeyreği kadar sponsorluk gelirleri yok. Ama bunların 4-5 katı, 6 katı yayın gelirleri var. İşi oradan götürüyorlar. Mesela herhangi bir Premier Lig takımı bile bizim büyüklerimizin 5-6 katı yayın geliri alıyor.
1: Hadi tamam, yani uluslararası satışları vesaire onların doğal olarak daha fazla gelir elde ediyorlar. Oradaki ya piyasa daha farklı ama abi arkadaş,
0: biz uçmuş durumdayız.
1: Ya tamam da işte burada da abi yayıncı kuruluş konusunda böyle bir sıkıntı var. Bunun üzerine ben Fenerbahçe'nin hadi niye diğer kulüpler sesini bu konuda çıkarmıyor onu da anlamıyorum ben. Niye abi?
0: Ve demin dediğim mevzu bence. Ya bir de öyle bir bağlantıları da yok ya diğer başkanların.
1: Abi bağlantı böyle meselesi değil ki, sen Galatasaray'ın başkanısın, sen Beşiktaş'ın başkanısın. Yani çıkıp iki söz söyleyemiyor musunuz? Kimi kızdıracaksınız abi? Kimi karşınıza alacaksınız? Bu yayıncı kuruluş meselesinde bir ara 500 milyon dolara çıktı. Göksel Bey nerede mesela? Ben 250'lerden 500'e o komisyonun başındaydı. Yıllardır da anlatılıyor bu 500'e çıktığında. Nerede şimdi Göksel Bey?
0: Hiçbir zaman da o 500 ödenmedi.
1: Olmadı. 250 şey olarak ödendi.
0: Habire düştü.
1: Yok, 250 milyon dolar olarak ödendi kulüplere. Geri kalanıysa TL olarak ödendi. O da şöyleydi zaten, dolara ödendi de. Aziz Yıldırım çıkıp işte o NTV yayınında, kardeşim siz bu kuru niye sabitliyorsunuz? Yani 4.3'e mi sabitlediler? 3.4'e mi ne o zaman sabitlediler? Aziz Yıldırım çıktı dedi ki o zaman, bu dedi yanlış dedi. Bu kuru böyle sabitlemeyin dedi. O zaman dedi sen 500'e satmıyorsun ki. Ben dedi buna imza vermeyeceğim dedi. Yapmanız gereken şey kur açık olsun dedi. O zaman dedi biz 500 milyon dolara anlaşmıyoruz ki. Şimdi siz öyle diyorsunuz. 300 milyon dolar olsun, kur açık olsun demişti. Ben ve bu konuda 2018'ler 19 yıllarında bu konu yine çok gündeme gelmişti. Tam bu anlattığım şekliyle o günün hesaplamalarında kulüpler bir de o kurdaki artıştan ötürü acayip bir gelir ferahlığına ulaşacaklardı. 500 milyon dolar deniyordu. Sen 3.4'ten ya da 4.3'ten, tam şimdi o yıllarda hatırlayamıyorum rakamı. 3.4 olması lazım. 2016. Kuru sabitledin, tamam mı? 500 milyon dolar diye verdiler. O para eridi gitti.
0: Tabii en son sezon 250 milyon dolar ödendi.
1: Zaten 186'ya nasıl geldi abi? 186'ya nasıl geldi? Böyle geldi
0: 186'ya
1: zaten.
0: Da bundan önceki dönemde Mehmet Büyükekşi TL üzerinden yaptı ya.
1: Tamam işte böyle geldi zaten.
0: O zaman 120'ye düştü neredeyse.
1: Yani 500

0: Şimdi o kurla birlikte kur yükseliyor. Sen sabit kurda tutmuşsun. O 186'ya nasıl sattın abi? Böyle bir mantık var mı zaten? 500 milyon dolardan bir malın değeri 186 milyona düşer mi ya? Düşsün ya, desin ki ya kardeş, yani burada ciddi bir ekonomik kriz de var. 500 değil de biz 400 verelim. Hani siz de bizi anlayın, esnaflık yapın. Daha da geliştireceğiz bunu. 500'den 186'ya düşer mi? O yüzden söylüyorum. Yarın burada ilk kurşunu atacak ve Aziz de bunu yapıyor. Görüntü o. Yani Türk Telekom'a gidiyor, Turkcell'e gidiyor. Onları da işin içerisine dahil etmek istiyor bence. Haklı olarak.
1: Kesinlikle.
0: Bu herkesin faydasına olacak bir şey.
1: Abi yavaştan transfere de gelelim.
0: Geçelim.
1: Şimdi Fenerbahçe'de bir kanat daha veya bir santrafor daha yıldız bir isim Aziz Yıldırım kadroya katmak istiyor. Bu noktada şimdi tabii yabancı sınırı vesaire gönderilecek oyuncular da var ama hani bir limit problemi de var. Aziz Yıldırım burada hangi bakış açısına sahip? Yıldız bir oyuncu, yani bir tane daha baba oyuncu
0: Alacak.
1: mutlaka getirecek mi? Ya
0: Alacak
1: o
0: abi.
1: havayı alıyorsun sen Aziz Yıldırım'dan.
0: Söylüyor zaten.
1: Bizzat söylüyor.
0: Rıza söylüyor zaten hazırlığım. Alacağım diyor zaten. Yani o Ertuğrul Özkök de yazdı dün. O da
1: Aynen.
0: yazdı. Yani Aziz Yıldırım'ın kafasında şey yok. Planı kurmuş. Yani tek başına diyor, bir tane elimizde Vedat var ama Vedat'a bir şey olursa ne yapacağız? Yani şöyle yorumlayanlar var. Elde Talisca var aslında, Fenerbahçe onu da yapmasın, bunu da yapmasın. Kanat forvete gerek yok gibi düşünenler de var. Bu bir tartışmadır. Ama Aziz Yıldırım mesele öyle bakmıyor. Diyor ki şampiyonluk güçlü oyuncularla ve elindeki önemli golcülerle gelir. Orada boşluk bırakacağını düşünmüyorum ben. Yani ben Fenerbahçe'nin güçlü bir golcü daha almama ihtimalini çok düşük görüyorum. Daha önce bu arada şey söyleyeyim. Onu ifade etmiştim. Şu anki kurala göre Fenerbahçe 15-20 gün bekleyecek.
1: Niye?
0: İşte o, yani 10 artı 4 var ya.
1: Ha,
0: Gidecek
1: o
0: oyuncular
1: anlamda
0: karar
1: bekleyecek yani.
0: verecekler. Yani biraz Greenwood transferiyle birlikte zaman kazandı. Sonra özellikle Greenwood geldikten sonra da Vedat var gol önde. Greenwood geldi. Şerif var ki Gonzalo Garcia da bir oyuncu daha, genç bir bu 2003 sonrası kontenjana girebilecek oyunculara bakılıyor haberini vermiştik. Ben hala orada meselenin geçerli olduğunu bu arada düşünüyorum. Yani Şerif'in gitme olasılığına göre ya da Şerif'i bilmiyorum, hani teklif noktasında şöyle bir düşünce var. Ya bu 22 milyon euroya alınmış, kalkıp şimdi biz bunu 4-5'e satamayız.
1: Tabii canım,
0: 15-16'ları
1: mümkün
0: görürse Fenerbahçe satar bu oyuncuyu. Ama
1: değil.
0: arkada Vedat'ı yedekleyecek bir genç golcü, bu Şerif midir bilemiyorum ama Şerif'in önünde ben oyuncu düşündüklerini düşünüyorum. Ve fakat burada esas mesele bu genç adam değil, Fenerbahçe bir golcü de alacak mı konusu. Greenwood geldikten sonra bir de şimdi bu zaten 10 artı 4 olduğu için 10 tane oyuncu var. Yollanacak oyuncular var. Ben Fenerbahçe'nin acaba orada hani golcü alır mı sorusuna İlk planda hayır. Yani kolay bir süreç değil çünkü noktasındaydım. Sonrasında başkan bunu söylüyor. Alacağım diyor.
1: Ya başkan bir yıldız kanada mı daha yakın yoksa santrafora mı acaba? Biraz da hani havuzun
0: Ben
1: içinde hangi fırsat gelirse gibi.
0: Leao gibi bir oyuncunun Fenerbahçe'nin kadrosunda olacağını düşünüyorum. Leao mu olur bu? Rashford mu olur? Neydi? Watkins var. Girassi
1: Santrafor
0: konusunu daha önce anlatmıştım.
1: alternatif.
0: Fenerbahçe o işi iyice öldürdü. Ama oyuncu yarın öbür gün gelip eller teslim yapabilir. Onu da doğruluyorlar bu arada. Oyuncuya ben Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerden de teklif bekliyorum. Bana biraz süre verin, zaman verin noktasında. Hani son dakika Girassi'yi Fenerbahçe getirir mi? Ben ilk planda Fenerbahçe'nin kafasındaki temel anlayışın kanat forveti olduğunu düşünüyorum. Yani Vedat olmadığında da içeri geçip oynayabilecek tarzda bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha birçok kez bunu konuştuk. Büyük bir oyuncu getirecekse Fenerbahçe'de yönetim ve Aziz Yıldırım şöyle olsun istemiyorlar. İşte 70 dakika Vedat oynasın, 20 dakika diğer oynasın değil. İkisinin de aynı anda sahada olacağı bir formül, bir oyun anlayışı, ona göre bir oyuncu tercih olacak. Bu saydığım 3 isim var ya, Girassi hariç, Watkins,
1: Leo, Rashford ve
0: Leo ve
1: Watkins.
0: Rashford. Yani bu üçüyle ilgili de Fenerbahçe'nin çalışma yaptığını

0: Diyebilirim. Ama kim gelir onu da göreceğiz.
1: Bir anda sürpriz bir Girassi hamlesi de olabilir diyorsun.
0: Yani onu bu anlattığım mesele var ya, yani ikisinin de aynı anda sahada olması konusu var ya Burak, ikisinin de aynı anda sahada olması konusu. Oradan yola çıkarak bu işin matematiğini de iyi bilen, işte bu oyunu da iyi okuyan insanlar diyorlar ki yani olmaz, 4-4-2 Fenerbahçe oynamaz.
1: Bence de bu arada. Ya
0: O yüzden
1: kanatlarında Greenwood ve şey varken
0: kanat forvet Fenerbahçe'nin birinci bence önceliği. Girassi işi, Vedat
1: çok
0: Girassi
1: benzer profiller.
0: sezon başında eğer Girassi alınsaydı bence
1: Vedat,
0: Vedat alınmaz.
1: ha bence de. Çok benzer profiller
0: Evet.
1: yani. Ya o noktada dediğin isim mesela Gonzalo Garcia, yani orada bir kiralığa gidebilir.
0: Ama zaten
1: Hani kontenjan
0: onunla
1: oyuncusu.
0: ilgili düşünülen oydu
1: Hani
0: yani.
1: kanat forvet
0: Bu
1: artı bir
0: arada
1: genç
0: hani
1: golcü gibi.
0: çünkü Şerif'in durumu satılırsa meselesi, teklif gelirse Fenerbahçe bunu değerlendirir ama benim en son sorduğumda bir teklif yok. O seviyelerde bir teklif, ya bir teklif yok daha doğrusu. Belki ya yarın öbür gün ya da dün ya da ondan önceki gün böyle bir teklif gelmiş olabilir. Ama burada arkada Vedat'ın şimdi bir tane daha kanat forvet getirdin ya. İki tane Vedat ve o. Bir de hani orada merkezi oynayabilecek, merkezi o işleri yapabilecek bir oyuncu arayışı var. Yani buradan yola çıkan sonuç şu: Fenerbahçe aslında iki tane golcü alacak. Biri genç, Bertu falan diyorlar. Bir süredir aslında konuşuluyor. Bu Bertu da olabilir, bilemiyorum. Biri de net 11'de doğrudan oynayacak bir
1: Sol
0: baba
1: kanat gibi.
0: oyuncu, kanat forvet alacak Fenerbahçe.
1: Yani
0: Bunu
1: Kenan
0: Varda Azıldırım
1: Aktürkoğlu.
0: söylüyor. Alacağım diyor yani. Dört tane demişti. Aziz Yıldırım alma konusunda net.
1: Yani bir baba daha geleceği kesin Aziz Yıldırım'ın söylemine göre. Yani Kerem Aktürkoğlu konusunda da hani Fenerbahçe geçen sezon 20 milyona yakın bir bonservis verdi. Hakan Safi 7 milyon euro maaş veriyor Kerem'e. Hani bir senede bu kadar ıskartaya çıkması, bir oyuncunun arkasında bekleyecek olması da enteresan. Yani biraz transfer obezliği de var abi bizde yani. Hani
0: Yani
1: Kerem
0: bu başka
1: Aktürkoğlu'nu aldın,
0: abi, demek ki
1: değerlendirmiyorsun,
0: sen, mesela ben
1: performansı
0: şeyi
1: yetersiz
0: izledim.
1: diyorsun.
0: Tamam da ben mesela son Fenerbahçe'nin maçını izledim. Sen de
1: Kerem'de bir şey
0: izledin.
1: yoktu. Evet.
0: Abi bak, ben sana söyleyeyim, yani Kerem'in bu yaptıkları, ben Kerem'le ilgili çok şaşkınım. Şöyle yani, hatta çok konuşuldu işte, parası falan çok konuşuldu. Ben de o zaman şunu demiştim: abi Kerem'i Galatasaray ucuza sattı, Fenerbahçe pahalıya almadı. Gerçekten de ucuza sattı Fenerbahçe Galatasaray Kerem'i.
1: Biraz da son anda gitti ya, artık gitmek
0: 12'ye
1: istedi falan.
0: sattı. Sonuç
1: Evet.
0: itibariyle Kerem dediğin adam kendini Galatasaray'da, milli takımda, Benfica'da kanıtlamış bir adam. Bugün ha desen, şu oyuncu desen 20 milyon euro falan diyorlar. Yani Kerem önemli bir oyuncu. Ama Kerem geçen sene Fenerbahçe'de beklenti 10'sa kaçla bitirdi? 4'le 5'le bitirdi. Şaşırtan bir performans sergiledi benim açımdan. Öyle mesela büyük maçların falan hiçbirinde
1: Kritik
0: neredeyse biz Kerem'i
1: maçlarda
0: göremedik.
1: inisiyatif alamadı.
0: Şimdi dolayısıyla burada şampiyon olmak isteyen takımda kenar oyuncusu katkı verecek. Abi Kerem'le ilgili demek ki düşünce bu. Bunu veremez noktasında. Yani bunu Aziz Yıldırım şampiyon olmak için geldim dedi ya, onu riske
1: Ha,
0: atmaz.
1: şansa bırakmayacak
0: Şansa
1: diyorsun işte.
0: bırakmaz.
1: Bu arada Sıdıkı Şerif'le alakalı da yani İsmail Kartal'ın pek de sistemine uymadığına yönelik de haberler
0: Ya bu
1: vardı.
0: sistem meselesi,
1: Yani
0: sistem
1: biraz daha
0: nedir? Her
1: açık
0: sistem
1: alan
0: oynarım.
1: oyuncusu.
0: Her sistem oynarım diyor hoca.
1: Ya o biraz bence
0: Ya biraz her
1: PR
0: sistemi
1: yani.
0: oynarım diyor.
1: Her sisteme oynayamazsın yani. Çünkü kadronun bir yapısı var. Ona uygun
0: Bilemem
1: bir
0: abi.
1: yapı
0: Onu
1: oluşturuyorsun. O şekilde devam
0: sistemi
1: ediyorsun.
0: yorumlayanlar anlasınlar, bilmiyorum ben. Her sistemi oynarım diyor İsmail Hoca, demiyor mu?
1: Tabii, saydı. Yani
0: Ne var ne yok her şeyi
1: 4-2
0: saydı.
1: hiç oynarım da dedi. O da biraz hani dalga
0: Rakibe göre
1: konusu oldu
0: dedi.
1: ama.
0: Biz yapacağız dedi. Ama Fenerbahçe'nin bu işi bilenler de diyorlar ki oyun demek alışkanlık demek. Net bir sistemin olacak.
1: Tabii
0: Çorba
1: muhakkak.
0: değil. Birinde ısrar edeceksin. Birinde ısrar edeceksin. Yani senin ana planın bu. Rakibe göre tabii ki hareket edeceksindir ama senin bir net bir ana planın olmalı. Yine söylüyorum bak. Aziz Yıldırım'ın planı şu: önde güçlü bir golcü, kenarda Greenwood, bu tarafta da güçlü bir golcü, kanat oyuncusu, kanat forvet. Bak Leao gibi hızlı oynayacak.
1: Bu arada Galatasaray tarafında bu Leao gerginliğine ne diyorsun? Bence öyle bir gerginlik var bu arada. Şimdi Galatasaray yönetimi transfer yapamıyor. taraftar inanılmaz bir şekilde üstlerine geliyor. Leao ismi, Ali abi de, Ali Naci Küçük de burada anlattı. Hani Leao gibi bir profil Galatasaray'a anca Ağustos sonu gelir gibi. Şimdi mesela 10 gün sonra zaten Fenerbahçe anda kapatırsa Leao'yu, orada başka bir yangın daha çıkacak yani muhtemelen.
0: Ya var zaten de Leao'yu ya Galatasaray'ın sonu şey ya, Galatasaray'ın şu anda bir tane oyuncu alma hakkı var.
1: Aynen.
0: Fenerbahçe'nin hiç yok bu arada. Fenerbahçe'nin hiç yok yani. Fenerbahçe'nin şu anda oyuncu alma hakkı yok yani. Doldurdu zaten yani. Fenerbahçe yollamak durumunda aslında. Galatasaray burada çok rahat.
1: Galatasaray, ne kadar iyi planlama yaptığını gösteriyor.
0: Galatasaray bir tane iyi kurşun atacak ama diğerlerini yollama konusu, Galatasaray bunları yollama noktasında şey değil, eli güçlü değil zaten, ya da yollamak istemiyor. Ya bunlar bizim elimizde kalsın zaten iyi oyuncular diye. Ama her kadronda bir ömrü vardır. Belki sezon sonunda Galatasaray'da kendi içinde böyle bir eleştiri yapacaktır. Ama Leao konusu gündemde mi? Gündemde.
1: Ya sağ gösterip sol vurma da olabilir. Şimdi Aziz Yıldırım transferde bunu yaptı. Stoper transferi de yaptı. Birçok medya mensubu
0: yani Galatasaray
1: Malang
0: tarafı,
1: önde
0: Galatasaray
1: görüyordu.
0: Tarafı, Galatasaray tarafı şunu söylüyormuş. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirmek üzere diyormuş. Leao'yu konusunda. Ama bu şu da olabilir. Yani önden böyle bir gündem olsun. Sonra gidelim biz bu işi bitirelim. Yani transfer çalımı diye algılansın gibi de yorumlanabilir ama orada da şöyle bir durum var. Abi şu anda Galatasaray'ın neye ihtiyacı var? Leao'ya mı ihtiyacı var Galatasaray'ın?
1: 10 numara.
0: Ne, Leao'ya ihtiyacı var mı Galatasaray'ın?
1: Yok hiç. Yani 4. 5. ihtiyaç gibi.
0: Mantıken de Galatasaray şimdi Barış'ı yollarsın ya da aynı bölgenin oyuncuları bilemiyorum. Ya
1: mesela
0: Leroy
1: sana gitti atıyorum.
0: Hani gitti gider onu almaya çalışırsın. Tamam mı? Şu anda zaten alacağım bir ya da en fazla iki tane oyuncu, bir tane daha yolladığını düşün. Yani buna şu anda Galatasaray'ın ısrar etmesinin bir mantığı yok. O yüzden bu çalım meselesine bu yönüyle çok katılmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin bu tip bir oyuncu aradığı kesin. Aziz Yıldırım'ın kafasındaki meselenin bu tip bir oyuncu olduğu kesin. Oyuncuları verecek. İsmail Kartal da bu oyuncularla oyun oynayacak. Ve başkan zaten bunu söyledi. Başkan zaten bunu söyledi. Ne yapacağını söylüyor başkan zaten. Başkan açık oynuyor. Her şeyi söylüyor. Ben bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diyor. Dolayısıyla şu da var. Ben başkanın şöyle bir değerlendirme yaptığını da biliyorum. Bu oyuncular gelecek. Kerem bu durumda dışarıda kalır. Ona göre de planlamanızı iyi yapın. Planlamayı da iyi yapın.
1: Adamı da küstürmeyin gibi.
0: Planlamayı da iyi yapın dediğini söylüyorlar. Abi bir de şöyle bir durum var Allah aşkına. Yani burada Fenerbahçe'de şu ana kadar gelen oyuncularla ilgili bir tartışma var mı?
1: Şu anda yok.
0: Yok. Leao ya da işte Rashford ya da Watkins gelirse eğer Fenerbahçe'ye güç katar mı bu oyuncular?
1: Kesinlikle.
0: Katar. Yani demek ki İsmail Kartal'ın da burada yapması gereken tek şey Fred kalacak diyerek meseleyi anlatmak değil. Bağlayıcı davranmak değil. Yine onun arkasında dediğim gibi şey olabilir.
1: Bağlayıcı.
0: Ben biraz daha şöyle düşünüyorum. Ya yani bir liderlik göstergesi aynı zamanda oyuncuyu da değerli hale getirmek transfer piyasasında mantığıyla hareket edilmiş bir mantığıyla hareket edilerek yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Mantıklısı ve doğrusu budur.
1: Bence de öyle.
0: Yani burada şunu söyleyeyim. Hoca ile yönetim arasında bir transfer çatışması olmaz. Bence olmamalı da zaten.
1: Biraz tereddütlü söyledin. Niye öyle söyledin? Yani İsmail Kartal bence bu
0: biraz.
1: Krizi İsmail yaratacak son isim. Bak, İsmail Hoca çok girmiyor o işlere.
0: Bak,
1: yani
0: şöyle,
1: bir Kurinç de o işe girdi.
0: Bak şöyle tamam da olmadı yani. Şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'de seçim yapıldı. Aziz Yıldırım göreve geldi. Ne yapacağını anlatmıştı transferde. Ve Fenerbahçe'nin elinde 10 artı 4 kuralı var. 12 artı 2 olursa başka bir şey. 10 artı 4 olursa başka bir şey. Ve ilk günlerde şu söylendi. Ben bunu kulaklarımda duydum. Çünkü ne yapacak Fenerbahçe diye sorduğunda yetkililere, şu durumda Fred ile Talisca dışarıda kalıyor.
1: Hatta Semedo ve Ederson bile.
0: 10 artı 4'te Ederson kalır.
1: Bence çok net değil o.
0: Kalır. Kalır. Ederson kalır. Ne yapacaksın abi? Ederson'u bir takıma
1: satabilir
0: misin?
1: Niye satamazsın?
0: 11 milyon euro maaşı var.
1: Çok maaşı var da yani Talisca'yı da 7 milyon alıyor abi, az mı?
0: Tamam
1: abi?
0: Da ben de diyorum ki hangi birini satacaksın yani? Bir de sattın, yerine ne getireceksin? Getirdiğin adam da tutmazsa ne olacak? Yani sonuç itibariyle.

0: kendini kanıtlamış bir kaleci var. Bir de mesela bu Ake transferinin de Ake transferiyle ilgili bir bakış açısı da şu. Savunmaya güven, Ake'nin gelişi aynı zamanda Ederson olan güveni de daha
1: Birlikte
0: da
1: uzun süre
0: arttırmış,
1: oynadılar
0: daha
1: tabii.
0: da arttırmış durumda. İkisinin uzun yıllar birlikte oynamasına da vurgu yapılıyor.
1: Yani Semedo tarafında bir ayrılık olabilir bence. Çünkü zaten şu

0: 4
1: Abi
0: oyuncu
1: bak şu anda
0: falan gidecek ki.
1: Galatasaray'ın 4-5 tane oyuncuya ihtiyacı olsa şu anda 4-5 oyuncuya ihtiyacı olsa Galatasaray da aynı şeyi yapar. Tamam mı? Şu an
0: Galatasaray'ın şu an
1: Galatasaray'ın
0: bence 3
1: elinde
0: oyuncuya
1: 4-5
0: ihtiyacı
1: oyuncuya
0: var.
1: ihtiyacı
0: Kontenjanı da
1: olmadığı
0: var.
1: için ...4-5 tane oyuncuya ihtiyacı olsa Galatasaray'ın bugün bu transferleri yapmaya başlar mıydı, başlamaz mıydı?
0: Muhakkak
1: Başlardı.
0: başlardı.
1: Gönderme
0: Bence
1: işine de
0: kuralda değişirdi.
1: ona göre bakardı. Dolayısıyla her kulüp kendi ihtiyaçlarına göre hareket ediyor. Günün sonunda federasyona sen 14 tane oyuncu bildirecek misin kardeşim? 10 tane yaş sınırı olmayan artı 4 de genç oyuncu bildirecek misin? Limitler çerçevesinde bildireceksin. Bildirmek zorundasın. Bunu yapacak olan da bu yönetimlerdir. Biraz bekleyelim.
0: Ya aslında Fenerbahçe'nin de hani son iki sezonda, son iki transfer dönemi dediğim, ne kadar felaket yönetildiğinin kanıtı.
1: Tabii Aziz
0: Yani
1: Yıldırım
0: 10 artı
1: zaten.
0: 4 ayan beyan belli.
1: Evet, o bir de Aziz Yıldırım diyor ki kardeşim diyor. Ya bu kadar transfer yapılır mı ya diyor.
0: Transfer obezli ya,
1: Her
0: başka bir şey
1: sezon
0: değil.
1: 10 tane, 11 tane, 12 tane transfer yapılır mı? İyi takım böyle olur mu? İyi takım dediğim bir sezonda en fazla 4, bilemedim 5. Yani ne kadar az oyuncu alırsan takımı o denli iyi hale getirmişsin demektir. Bu tabii bu fatura ağır bir fatura.
0: Çok
1: Bu
0: ağır.
1: faturayı da Aziz Yıldırım
0: Yaklaşık
1: ödeyecek. O yüzden
0: 20-25 milyon euroluk bir fatura bu.
1: 1 Ağustos'ta Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım bence ateş edecek. Sert bir divan kurulu bekliyorum, ben onu söyleyeyim.
0: Kadroya bildirmez, parasını verir demiş Tolga Bey, ama yani öyle de
1: İşte
0: olmuyor işte.
1: o da işte
0: Limit
1: o
0: diye bir şey
1: limitler
0: var. O
1: meselesi var.
0: futbolcunun maaşını sen ödedikten sonra hani yapacağın bir iki transferin önüne geçmiş
1: Ya
0: oluyorsun.
1: burada ben açık söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım tecrübesinin önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Buraları yürütür, yönetir.
0: Ya oyuncu göndermek de biraz yani o başkanlıkta
1: Bir oyuncu
0: zaman
1: söyle.
0: geçirme meselesi biraz da.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: Aziz Yıldırım da yapamayacaksa bu işi zaten
1: Yapalım.
0: kimse yapamaz yani.
1: Abi mesela Musaba'ya çok sayıda teklif varmış ama para vermeden alabilir miyiz diyorlarmış. Aziz Yıldırım da teşekkür ediyormuş, hayır olmaz diyormuş. Öyle şey mi olur diyormuş. Ne demek? Yani diretir yani, parasız yollamaz. Ya
0: Tabii
1: bazılarını
0: canım ya.
1: yollar. Ama o işi de yönetir.
0: Bu arada Galatasaray'da böyle transfer limiti yani kontenjanda sıkıntısı olsa kural değişir dememin sebebi şu. Yani Fenerbahçe ile bir olurlar. Bu iki büyük güç, iki büyük top federasyonu bence yola getirirdi. Bana
1: Yok,
0: öyle geliyor. Yani
1: federasyon.
0: Galatasaray arka taraftan bu kural değişmesin biz iyiyiz. Fenerbahçe'yi çok daha zorlayacak bu kural. Hani Galatasaray'da şu an 9 yabancı
1: Ben
0: var. Bir
1: ama
0: tane
1: ben
0: baba, 2 de genç alabilir
1: ben
0: ya.
1: orada özellikle Fenerbahçelilerin, birçok Fenerbahçe'yi yorumlayan insanın, Fenerbahçelinin işin içerisinde olan insanlar diyorlardı ya bu kural Galatasaray'a yarar.
0: Evet işte
1: 12 artı
0: aynen.
1: 2 kuralı Galatasaray'a yarar. Fenerbahçe
0: Ha,
1: burayı
0: 12
1: iyi.
0: artı 2 Galatasaray. Niye abi?
1: Ya abi şundan ötürü Galatasaray şimdi elinde 12 tane büyük oyuncu var mıydı?
0: Yo,
1: Vardı.
0: 10 tane vardı.
1: Hayır
0: Icardi
1: hayır.
0: gitti.
1: Ya tamam da yani şimdi Galatasaray 10 tane büyük oyuncuyla oynamak durumunda. 12 olunca, 12 artı 2 olunca oraya 2 tane daha iyi oyuncu salma durumunda kalıyorsun. Yani bu
0: Alma durumunda değil de öyle, şöyle bak, Galatasaray
1: Galatasaray'ın avantajı ne olur deniyordu ve zaten bir şey söyleyeceğim
0: bak
1: ama
0: Galatasaray'ın
1: unutma
0: dezavantajı ne olur demiyorum.
1: Okan Buruk ne demişti? Avrupa'daki başarımızı engelleyen bir mesele bu diyerek buradan yola çıkarak yabancı kuralının eski haline dönmesini talep eden bir tavır sergilemişti. Biz lig için istemiyoruz, Avrupa için diyerek biraz da bu işi güçlendirme çalışması yapmıştı. Galatasaray uğraştı bu işe. Uğraştı. Ama burada şöyle bir durum var. Bence İbrahim Hacı Osmanoğlu ile de bu konuda çok yan yana gelmek istemediler bence.
0: Ya ben perde arkasında öyle bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Şu
1: Ben
0: yüzden
1: olduğunu
0: şunu söylüyorum.
1: düşünüyorum.
0: Şimdi Galatasaray 12 artı 2 olsa Galatasaray'ın biraz daha hamle yapma şansı olurdu. Fakat Fenerbahçe'yi ekstra daha fazla rahatlatırdı. Bak iki takımın da avantajını olurdu.
1: Ben onu
0: Fakat
1: düşündüklerini
0: Fenerbahçe'ye avantajı daha büyük
1: düşünmüyorum. Ben
0: olacaktı.
1: onu düşündüklerini düşünmüyorum.
0: Neyi düşünecekler?
1: Yani
0: Fenerbahçe'den
1: hayır,
0: başka neyi
1: kendileri
0: düşünebilirler?
1: özelinde ya. Yani Fenerbahçe'yi rahatlatma falan filan hiç öyle baktıklarını düşünmüyorum ben.
0: Yani bu
1: Galatasaray
0: lig iki
1: doğrudan,
0: takımla oynanıyor neredeyse abi uzun
1: tamam
0: süredir.
1: ama
0: Kimi
1: Galatasaray
0: düşünecekler?
1: doğrudan bu kuralda kendi aleyhine bir tablo oluşturunun farkında. Bunu değiştirmeye çalıştılar ama bence İbrahim Hacı Osmanoğlu da çok yan yana gelmek

0: bu konuda aynı taraftaymış ya da ona bir şeyi zorlayıp yaptırmak gibi yan yana gelmek gibi bir derdi olduğunu en azından kamuoyuna böyle yansımasından çekindiklerini düşünüyorum.
1: Valla Galatasaray bence ciddi avantajına olabileceğini düşündüğü bir konuda
0: Hayır.
1: herkesle yan yana gelir abi. Hiç öyle.
0: Ben bu konuda bir de federasyon netliği biraz Galatasaray'ı orada tuttu. Biraz Galatasaray Fenerbahçe'nin ne yapacağına baktı bence.
1: Yani Fenerbahçe görece bu konuda Galatasaray'a göre Haziran
0: Daha
1: başından
0: açık, daha
1: bahsediyorum.
0: açık oynuyor.
1: Daha netti. Hani mesela Mahmut Uslu söyledi. Bu kural rezalet dedi. Değişmesi
0: Yabancı
1: lazım
0: sınırı
1: falan dedi
0: olmasın
1: ama
0: dendi.
1: aynı öyle
0: Yabancı
1: dedi
0: sınırı
1: ama
0: olmasın dendi.
1: bir değişiklik olmadı. Bu arada Galatasaray'da hani 10 numara transferi Ali Naci Küçük'le her hafta konuşuyoruz burada. Biraz da yani aynı isimler etrafında dolanınca taraftarın da tepkisi oluyor ya. Yeni bir isim yok, şudur budur. Her hafta aynı şeyi anlatıyorsunuz. Abi bir şey yok ki, adam ne anlatsın? Onu anlamadım. Ben de hani taraftarda da böyle bir tavır var. Yani gazetecilere saldırmaya yönelik böyle bir refleks oluşmuş. Yani
0: Şöyle
1: adam çıkıp mesela bambaşka
0: ama
1: birini mi söylesin?
0: gazetecileri de toplumun önüne atıyorlar. Onun yalakası, bu onun böylesi, finosu, köpeği falan diye koca koca adamlar bunları rahatlıkla söylüyorlar. İş bu noktaya geliyor. Yani yönetimi savunuyor bu adamlar. Kardeşim transfer yapmıyor. Propagandası bugünün sonuçlarını doğurdu. Böyle bir durum var. Abi transfer de olur böyle şeyler ya. Transfer hem kolay hem zor. Dolayısıyla bu dönemde bir şekilde birileri açıkçası hedef gösteriliyor. Ama tekrar ediyorum, transfer yapmak bu dönemde çok kolay iş değil. Aziz Yıldırım geldi ve şu ana kadar ne dediyse yaptı. Çünkü
1: Bu
0: maliyetler
1: arada
0: çok yüksek. Para yok abi. Ben sana söyleyeyim. Para
1: limit
0: yok.
1: sıkıntısı da var.
0: Ya sadece limit değil, para yok. Para olsun her şeyi yaşarsın.
1: Bir de Galatasaray'da da bir Aslan Tepe macerası var. Yani Dursun Özbek'in o konuda iddialı olduğu. Transferi bu yaz biraz daha soft geçeriz. Seneye bu projeyi 3 aşağı 5 yukarı şekillendirip bir sonraki senede tamamlarsak zaten Fenerbahçe'nin oradan gelecek gelirlerle fersah fersah önüne geçeriz. Her sene bir Osimhen alacak duruma geliriz gibi bir
0: Olabilir.
1: düşüncesi var. Hani oraya da kaynak ayırmak istiyorlar. Bu
0: Biraz da
1: arada
0: eser bırakmak istiyor. Orada da çok eleştiriliyor. Mesela Galatasaray'da divan toplantısı ne zaman? Her ayın ikinci çarşambası.
1: galiba 2 gün sonra,
0: Ha, şey olabilir.
1: yok pardon, çarşamba işte 4 gün sonra mı? Muzo öyle bir
0: Yaz
1: şey dedim.
0: aylarında, bazen erteleme yapabiliyorlar.
1: Yo
0: Mesela
1: yo, o kesinleşti. Geçen gördüm.
0: tamam. Divanda mesela
1: Feci feci bir divan
0: ben
1: bekliyorum
0: Dursun Özbey'e burada gireceklerini düşünmüyorum.
1: ben.
0: Destek
1: Girmezler mi
0: verirler.
1: abi ya?
0: Destek, bak ben sana söyleyeyim. Yani taraftar doğrudan yani fanatik taraftar olan divan üyeleri hariç mesela Hayri Kozaklar diğerleri gelip burada kulübün doğru adımlar attığını ve mali tablosunun ne olduğunu sorgularlar.
1: Ya
0: Yoksa
1: abi kredi çekme
0: bizim
1: meselesine ne
0: Barış
1: diyecekler?
0: Cürdüsever'in dediği gibi Saadettin Saran'a çağrı yapıyordu. Git dere ağzını sat, git orayı sat, burayı sat, şampiyon ol. Sonra elde ne var? Ekmek yok evde yiyecek. Bu Galatasaray'da bu bakış açısı var abi. Galatasaray diyor ki biz bunları yapıyoruz da bunlar harcanıyor da. Peki ne olacak? Bugün az önce söylüyorum. Şey çıkacak diyecek ki yarın Aziz Yıldırım. Kardeşim siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Bu paraları bu rahatlıkta neden bu kadar harcadınız diye hesap soracak. Yok abi yok işte Fenerbahçe konuşuyoruz abi. Ya
1: Ataşehir
0: transfer
1: gitti.
0: yapmak kolay da hani aldı geldi yapıştır paraları gitsin sonra nasıl dönecek bu çark? İşte
1: Niye ceza aldı
0: Galatasaray sırtına
1: Fenerbahçe?
0: 7,5 milyon euro arıyormuş. Sırt sponsor istediği için istediği para 7,5 milyon euro. Bizim dil herkesin diline kolay geliyor 7,5 milyon euro. Şu an bizim 500 bin euromuz olsa başka bir hikaye yazarız.
1: Yani
0: 300 bin euromuz olsa başka bir hikaye yazarız. Kolay değil yani onu söylemeye çalışıyorum.
1: bu arada Galatasaray transferdeki sessizliği şöyle hani bozuyor mu dedik de Lusumi transferinde Galatasaray'ın ciddi mesafe kat ettiğini biliyoruz. Oyuncu Juventus'a gitmek istiyor. Birinci opsiyonu o. Beşiktaş'ın Lusumi'ye yaptığı teklif çok enteresan bir teklif. Onu Beşiktaş programında konuşacağız ama Juventus olmazsa Lusumi Galatasaray'a gelecek. Fakat yani Galatasaray'da da bir 10 numara ihtiyacı var. Bu da Lusumi gündemi de bana

0: Biraz hani şöyle bir ışık yakıyor. Demek ki Davinson ufak ufak gidiyor gibi. Hani Ali Naci Küçük dedi ya, 30 milyon teklif geldi ama Galatasaray yine reddetti. Hani böyle bir 35'leri arıyor galiba Galatasaray. Orada Davinson'un gidişinin yerine bir
1: Bir de yerine ne koyacaksın meselesi
0: yerine
1: işte.
0: mesela işte Lüsümi düşünülüyor ama Ali abi mesela şey diyordu, daha yüksek profilli mesela Kimmiçe gibi bir oyuncuya gidileceğini düşünüyorum diyordu. Yani transferdeki sessizlik dediğimiz bu ve Galatasaraylıların beklentisi 10 numaraydı. Yedek forvetti ama yani o noktada stoper transferinde
1: Neydi?
0: bir
1: Şamurdov.
0: Şomurodov, aynen.
1: Şamurdov. Onu satıyorum demiş.
0: Kaça satıyormuş
1: Bilmiyorum.
0: Göksel Başkan?
1: Ama bir
0: Kolay kolay
1: transfer
0: da
1: görüşmeleri varmış.
0: kimle?
1: Onu bilmiyorum. Ama bu Galatasaray'da yedek golcüsü olur mu? Fenerbahçe gidip onu alıp yedek golcü yapar mı? Gerçi yaş meselesi var.
0: Yani
1: Ama onu satmaya
0: Galatasaray o
1: çalışıyormuş.
0: noktada yedek golcü olarak bence Şomurodov'u kadrosuna katmaz. Kontenjanını öyle doldurmak
1: Olabilir.
0: istemez. Fenerbahçe'de zaten kontenjan yok.
1: Ama işte onlar da yani satmak istiyorlarmış abi. Parasızlıktan ötürü. Cengiz bu arada oraya gidebilir. Fenerbahçe'de.
0: Güzel olur bence.
1: Başakşehir'e dönebilir. Gideceklerle ilgili de yani esas bu arada tekrar söyleyeyim. Yani gelenler var ama gidecekler konusunda yoğun bir çalışma var. Gidecekler şu anda Fenerbahçe'de o gideceklerle ilgili bir hali bir planlama yapılıyor. Çeşitli görüşmeler yapılıyor. Mutlaka belli başlı talipler vardır. O işi Fenerbahçe çözmeye çalışıyor. Bir taraftan da Galatasaray'ın hani eli rahat ya bu konuda ama çok büyük baskı var üzerinde. Fenerbahçe'nin elinin güç olduğu burada çok net ama orada da bence başkan farkı. Çatır çutur işin içerisine girdi. Belli diyor. Dursun Özbek yapmıyor anlamında söylemiyorum. Daha sakin gidiyor Dursun Özbek. Bugüne kadar bu adam yaptı bunları. Bundan sonra da yaparım güveni. Benim güvenim var diyor. Millet bana güvensin diyor. Ama adamın üstüne o kadar gidiyorlar ya elinde kağıtla çıkıp açıklama yapıyor. Tekrar ediyorum. Yani şu an esas şeyde transferde mesele Fenerbahçe tarafında şu anda esas gönderme meselesi.
0: Yani yerli oyunculardan da göndererek orada bir maaş boşluğu yaratmak önemli.
1: Ama yerli oyuncularla ilgili bence çok ciddi sıkıntı yok orada ya Fenerbahçe'de.
0: Yani işte
1: Yani ne kadar?
0: işe
1: Hayır şöyle
0: yaramayacağını
1: tabii ki
0: düşündüğün Cengiz gibi oyuncuları gönderip hani orada bir maaş boşluğu
1: işte
0: yaratabilirsin.
1: maaş boşluğu da işte Cengiz 4 mu alıyor abi? Başakşehir Cengiz'e 4 vermez.
0: Mümkün değil. Ya 2
1: Tamam.
0: verse bile iyidir abi şu an Cengiz'e.
1: Evet.
0: 2-2,5 verse
1: Evet.
0: bile
1: Evet.
0: iyidir yani. Yani İrfan Can Kahveci mesela İsmail Hoca tutuyor. Muhtemelen takımda kalacağını düşünüyorum ben ama hani performansı da çok beğenilmedi son maçta. Hani nasıl bir planlama olacak? Mesela Nene'nin talipleri var deniyordu. Sen de galiba geçen hafta konuştunuz mu?
1: Yani Nene
0: Nene
1: ile ilgili
0: sanki gidebilir.
1: konuşuluyor. Nene ile ilgili konuşuluyor. Fenerbahçe bu artı 4'ten oyuncu yollar mı? Bence yollayacak. Bu Nene olur, Archie Brown olur. Onların yerini doldurur mu? Onu da göreceğiz.
0: Eklemek istediğim bir şey var mı abi?
1: Yok,
0: Yavaştan
1: genel hatlarıyla
0: kapatalım. Ya
1: bunlar.
0: süper chatleri çok zaten yok. Ufaktan Muzaffer sana zahmet ekrana getirse hemen sıra sıra okuyayım. Gelince geldi dersen. Doğukan. Tamam, Doğukan Bey ile başlayalım. Doğu Bey ile pardon. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki oyuncuları satmaktansa daha kolay takımı yıpratmayacak oyunculardan çıkması daha elzemdir. Çünkü bir başkan Şampiyonlar Ligi ve şampiyon olmak istiyorsa bunu yapmak zorundadır.
1: İşte
0: Mesela
1: kimi?
0: kimi? Yani
1: Yani
0: mesela
1: şey
0: şey
1: diyor
0: demek istiyor. Yani
1: Asensio'yu
0: güç kaybetmek yerine hani
1: ya tabii ki öyle
0: Fred'den,
1: de.
0: Semedo'dan çıkalım. Hani yerini daha kolay doldurabileceğimiz, hatta yeri zaten dolu olan oyunculardan çıkalım. Gidip de hani Asensio'yu, mesela sen dedin ya Ederson'u göndermez. Niye? Hani yerine kim bulacaksın
1: Evet
0: falan.
1: evet yani
0: Yani güç kaybetmeyelim
1: Asensio
0: demek istiyor bence.
1: konusunda galiba izleyenimize söylüyor.
0: Aynen, Asensio kesin.
1: Yani onu
0: Misimsi
1: yollaması.
0: demiş ki Asensio'ya 30 milyon gerçekçi değil, veren de olmaz. Yani ben de 30 milyonları Asensio için
1: Ben
0: çıkılacağını pek
1: hayır
0: düşünmüyorum.
1: şunu
0: Yaşı var
1: söylüyorum
0: çünkü.
1: yani
0: Çok iyi oyuncu ama.
1: hani böyle bir teklif gelir o zaman düşünebilir Fenerbahçe iyi bir teklif bu. Onun
0: Aynen,
1: altını
0: senin
1: çizdim.
0: söylediğinin
1: Yani
0: üstüne yazmış
1: altını
0: zaten.
1: çizdiğim nokta Asensio kalıyor ve Asensio'ya büyük bir özen gösteriyorlar ama çok iyi bir teklif gelir. O durumda değerlendirir Fenerbahçe.
0: Ali Aslan demiş ki Barış Göktürk sizinle çıktığı programda oyuncuları göndermek için 30-40 milyon euro para gerektiğini söylemişti. Parasını verip göndereceğiz. Şimdi sorun çözme zamanı diyor. Yani Barış Bey orada bence hani eğer doğru düzgün talip çıkmazsa 30-40 milyonu bu oyuncuların maaşına
1: Ne
0: ayırıp bir
1: yapacaksın?
0: kısmına ayırıp
1: Ne?
0: mecburen
1: Ne
0: hani
1: yapacaksın? Kiralık yollayacaksın.
0: ortak
1: Talişka'yı
0: şekilde göndermek için diyor.
1: Saadettin Saran golcü alamadı. Ertesi gün Talişka'yla sözleşmeyi uzattı.

0: milyonu bastı,
1: 7
0: 7,5
1: milyonu
0: milyonu.
1: bastı. 2 yıllık anlaşması var. 7,5 milyon euroyu bastı. Şimdi Talişka'ya desen ki yapacak bir şey yok, senden yollar ayırmak istiyoruz. Talişka tabii ne demek diyecek hali yok. Verin paramı, ben gideyim diyecek. Talişka'yı bir yere yolladın. En az yarım maaşını sen vermek durumundasın. Başka çaren yok
0: Bir
1: yani.
0: de belli bir yaşa gelmiş oyuncu artık. Yani Talisca'nın Avrupa'da öyle bir piyasası da yok. Hiç Avrupa'da oynamadı ki yani Benfica'dan beri. Yani bizim kulüplerimizi
1: Yani
0: Avrupa'dan
1: bu hani
0: saymazsak.
1: Avrupa mı olur, Brezilya mı olur bilmiyorum ama yollamak zor yani. Adamı yollamak zor, onu
0: Hele bu
1: söylüyorum.
0: maaşta çok zor. Ali Bey bir süper chat daha göndermiş. Ali Koç Fenerbahçe'yi bıraktığında finansal durumları iyiydi. Saran gelip berbat edip gitti. İbra konusu tekrar gündeme gelir mi? Veya Aziz Bey'in
1: Gelmez.
0: düşüncesi ne? Bence de
1: Gelmez.
0: o daha gündeme
1: Aziz Yıldırım'ın
0: gelmez.
1: düşüncesi kulübü fena patlatmışlar. Patlatmışlar dediğim gelecekten de paralar olmak üzere çok kötü yönetmişler yani.
0: Bu arada Ali Koç da kendi itiraf etmiş Saadettin Saran'a. Sen mi söylemiştin
1: Ne
0: bunu ya
1: o?
0: Sky Spor'da bir yayında? Hani ben o Edersonlar, Asensiolar falan filan aldım. Ben zaten bunları öderim diye biraz ipin ucunu kaçırdık. Ha ben zaten öderim diye getirdim. Haberin olsun, sen nasıl ödeyeceksin bilmiyorum falan gibi.
1: Geçmiş olsun.
0: Aynen.
1: Geçmiş
0: Hani
1: olsun.
0: ben bir şekilde kendi cebimden sponsorluk oydu buydu
1: Abi bak,
0: öderim diye getirdim. Seni bilemem gibi bir
1: Saadettin
0: şeydi.
1: Saran Fenerbahçe'nin en şanslı başkanıydı. Kaynakların,
0: Kremasını yedi.
1: büyük kaynakları harcayan adam oldu. Ve sonra da kusura bakmayın işte
0: Kusura
1: şampiyonluk
0: bakmayın dedi mi
1: hedefi için
0: ya?
1: geldik.
0: Kusura
1: Tam da
0: bakmayın dedi.
1: odaklanamadım ben bu meselelere deyip ayrıldı gitti. Yani şimdi Aziz Yıldırım konuşacak ya. Aziz Yıldırım eleştirecek. Böyle kulüp mü yönetilir diye kardeşim diye. Sonuç
0: Ne
1: ne olacak?
0: olacak?
1: Hiçbir şey
0: Geri
1: olmayacak.
0: gelmeyecek. Ali Koç'u sert eleştireceğini düşünüyor musun?
1: Hayır.
0: Neden? O da sonuçta bu transferlerde,
1: Ya
0: bu kaynak eksikliğinde payı var.
1: son dönem transferleriyle ilişkin genel bir eleştiri yapar.
0: Ama hani çok da karşısına almaz
1: Abi
0: diyorsun.
1: çünkü söylenen şu, Saadettin Saran gelecekten toplam 140 milyon euroya yakın parayı harcamış. Ya 2 yıl çobanı iyi aldı zaten.
0: Hani şey diyorsun, Gendüzi'si, Sıdık-ı Şerif'i, hani onları da ertelemiş ya
1: İşte onlar yani
0: bonservis
1: sonuç
0: taksitlerini
1: itibariyle
0: şeyini falan.
1: hayır, bir sürü kaynak harcandı.
0: Bir de
1: Bunlar bir sürü
0: yükümlülük de
1: ödeme
0: yaratıldı.
1: yükümlülükler var. Bunları söyleyecektir.
0: Ali Bey bir süper chat daha göndermiş. Maruf Güneş Galatasaray olayı küme düşürülmeye gider mi? Hiç zannetmiyoruz. Hani öyle
1: Gitmez.
0: bir görüntü yok gibi.
1: Ama federasyon yakında bahis oynayan yöneticileri açıklayacak ve bunlarla ilgili cezalarını verecek.
0: Daha
1: Ama
0: var diyorsun yani yönetici.
1: çok varmış canım. Yani vardır.
0: Peki neden
1: Ama
0: önden?
1: şöyle 6222 bir savcılık bir şike soruşturması yapıyor. Taramaları yapıyor. Bazı yöneticiler de mesela diyelim ki Antep'in bir yöneticisi Galatasaray'a bahis oynamıştır. Şimdi ne yapacaksın? Herif şike yaptı değil mi? Ya da Fenerbahçe'ye bahis oynamıştır.
0: Yok ya,
1: Bunlar
0: şüphe var
1: disiplin.
0: ama
1: Yok
0: netlik
1: abi ne?
0: yok.
1: Ya bu da bu
0: Tabii.
1: şikeyi de tanımlamak lazım. Bunlar disiplin suçu. Federasyon şeyde olmadı mı abi işte? Federasyonun ceza verdiği hakemler, futbolcular, teknik direktörler oldu. Hak mahrumiyeti verdi. Bazıları da savcılık tarafından gözaltına alındı, tutuklandı ya da tutuksuz yargılanıyorlar. Federasyon yöneticiler listesini açıklayacaktır.
0: Bu arada sabah Ömer Faruk Ünal'ı dinledim. Zorbay Küçük geri dönmek istiyormuş hakemliğe.
1: Ama o adama zaten
0: Federasyonu,
1: haksızlık ettiler, ben sana söyleyeyim.
0: evet. Ya
1: Ona
0: federasyon orada
1: haksızlık ettiler.
0: yani
1: Ona haksızlık ettiler.
0: adamın hani
1: Federasyon bunu da
0: savcılık
1: söylüyor bu arada, yani acemiliğimiz oldu diyor. Yani geldi bu listeler, biz bunları açıkladık ama orada
0: biraz da
1: sonrasında
0: patakite
1: çünkü onun
0: gittik
1: yerine
0: diye.
1: başkasının hesap açtı ve oynadı. Bunlar oluyor. Geçen bak ne oldu? Buradan da söylemiş olayım. Şimdi bankanın ismini vermeyeyim. Beni bankadan aradılar. Aynı şey abi, aynı hikaye. Beni bankadan aradılar. Merhaba merhaba. Buyurun dedim. Ya dediler, yaptığınız kredi başvurusu iptal edildi. Pardon, önce sesli sistem, şu bankadan arıyorum. Yaptığınız kredi başvurusu şüpheli işlem gerekçesiyle iptal edildi. Tamam, peki. Sizi şeye bağlıyorum. Müşteri
0: Ofert, ha, müşteri
1: temsilcisine
0: temsilcisi.
1: aradılar. Ya böyle böyle bir işlem oldu. Dedim. Biz dedi bunu iptal ettik şüpheli olduğu için. Peki dedim, bir şey söyleyeceğim. Benim dedim bugüne kadar bu bankadan hiç hesabım olmadı. Bir de
0: Kredi
1: benim de dedim
0: başvurusunu sen
1: şirketim
0: mi
1: var.
0: yaptın?
1: Şirket hesabı açıyorlar. Şirket
0: Ha, senin
1: hesabı,
0: konuyla hiç alakan
1: hiç
0: yok.
1: alakam yok. Ben o bankada benim bugüne kadar ne imzam var ne başka bir şeyim var. Hiç o bankayla işim olmadı. Bireysel olarak da olmadı, şirket olarak da olmadı. Ondan sonra dedim. Dediler böyle böyle bir şüpheli işlem olduğu için biz bunu iptal ettik. Bu konuyla ilgili de şöyle şöyle Bir şey yapacağız işte, bir soruşturma meselesi. Ben dedim ki beni ilgilendirmez kardeşim. Ya yani bir de şey dedim, lan bu dedim nasıl oluyor?
0: Bir
1: Bunu
0: yerden bilgilerini kopyalamışlar abi
1: kopyaladı
0: işte.
1: da o aşamaya gelene kadar 50 tane noktadan geçiyorsun sen. Telefonunda entegre olman lazım, seninle görüşmesi lazım, canlı
0: Tabii
1: olarak
0: görüntülü
1: görüşmesi
0: görüşme
1: lazım
0: falan.
1: vesaire. Şimdi şunu anlatıyorum. Ha, iyi ben de şey derim. Yani siz bilirsiniz zaten benim burada sorumluluk. Ben bir BBDK'ya başvurup söylerim. Bu işlem yapılmış zaten. Siz gidin hesabını bu işin verin. Yani güvenlikle ilgili zaman zaman sıkıntılar oluyor. Herkese de buradan uyarmış olayım. Benim başıma bir iş geleceği için değil. Ben zaten bu işlemi yapmamışım kardeşim. O bankayı bağlar. Beni de hiç ilgilendirmez. Umurumda da olmaz. Ama işte böyle açıklardan faydalanıp, böyle de açıklar var belli ki. İşte adamla ilgili, Zorbay Küçük'le ilgili adamın işte telefon numarası ya da neyse işte TC numarası üzerinden böyle bir işlem yapılmış. O adama bence haksızlık edildi zaten. Sonra savcılık da soruşturma başlattı. Gözaltına aldılar, sonra bıraktılar. Zorbay Küçük
0: Aynen.
1: haklı olarak hakkını arayacaktır zaten.
0: Yani hakemliğe dönmek istiyormuş ama tabii algı meselesi, kamuoyu algısı biraz problemli. Görece Ömer Faruk Ünal diyor ki hani VAR görevleri alt kümede falan yönettikten sonra yavaş yavaş Süper Lig'e çıkar ama dört büyüklerin maçını yönetebileceğini bundan sonra zannetmiyorum diyor. Sinan Bey demiş ki yemin ederim son dönemde en saran, en izlenen.
2: Reklam. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Çağatay Çıtlak'la...
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklam bitti.
8: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
9: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Tarihlere bakalım. 24 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Bugün tabii Cuma günü olması sebebiyle Rabbim inşallah bugün gönlünüzden geçen bütün güzellikleri sizlere nasip etsin. Yüreğinizden tebessüm hiç eksik olmasın. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun, evinize huzur, sofranıza bereketler, işlerinize kolaylık, gönlünüze ferahlık versin. Sağlıkla, mutlulukla ve güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. Bugün tabii Radyo Gol'de bizim için ayrı bir heyecan var. Çünkü Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında bir ilki gerçekleştireceğiz. İlk kez canlı yayında bir konuğumuz olacak, değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Sporun sadece saha içinde değil, yönetim anlayışını, projeleri ve geleceğe dair önemli başlıkları da konuşacağız bu özel yayınımıza. Sizler de kulak verin lütfen çünkü ilkler hiçbir zaman unutulmaz ve yanında da bugün ilk kez Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemde bir canlı yayına konuğumuzu alıyoruz. O da Ergin Emiroğulları, Tanfer Spor Genel Müdürü. Ergin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
10: Hoş bulduk Çağatay Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız?
9: Çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyiyiz. Sizleri de burada ağırlamaktan da büyük onur duyuyoruz. Tanfer Spor'un genel müdürüsünüz. Şimdi dinleyicilerimiz, ben de daha önceden bilmiyordum. Daha sonra sayenizde bilgi sahibi oldum. Tanfer Spor nedir? Ne zaman kurulmuştur? Önce bununla ilgili sizden bir bilgi rica edeceğiz. Ne zamandan beri faaliyettesiniz? Mikrofon sizde.
10: Tamam, teşekkür ediyorum. Tanfer Spor, Mehmet Tanfer ve Nihat Tanfer'in iki kardeşin kurmuş olduğu bir yapı. 3 sene önce kuruldu. 3 senedir aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Şu anda 14 tane aktif branşımız bulunuyor. Binicilik, boks, kickbox, MMA, grappling, Brezilyan Jiu-Jitsu gibi alanlarda hizmet veriyoruz.
9: Brezilyan Jiu-Jitsu'yu biraz açabilir miyiz? Nedir? Nasıl bir branştır? Ve özellikle sizin aktif olduğunuz birkaç tane daha dal var. Bu arada dinleyicilerimizden de mesajlar yağmaya başladı. Çok çok teşekkürler. Evet, Ergin Bey'in selam sesinle alakalı birazcık daha, evet, mikrofona zaten yaklaşıyor. Sana da çok selam söyleyen dinleyicilerimiz, hoş geldin dinleyicilerimiz var sevgili Ergin Bey. Adem Bey diyor ki, Çağatay Hocam hoş geldiniz. Şimdiden iyi yayınlar dilerim. Ergin Bey de hoş gelmiş. Hüseyin Mecit, çok çok teşekkürler. Yunus Bey'den hoş geldin mesajları var. Yine Avukat Enes Küçük Kılınç'tan hoş geldiniz mesajları. Seni bekliyorduk hocam, şükür kavuşturana demiş. Hemen isimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Sedat Bey'den gelmiş. Yaşar Bey hoş geldin Çağatay Hocam mesajları var. Orhan Bey yine aynı şekilde. Çok çok teşekkürler. 0212-273-1010 0212-273-1010 0540-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanalları vasıtasıyla sizlerden alabiliriz. Program içerisinde de bunlardan bahsedebiliriz. Ergin Bey, şimdi branşlar dedik. Kaç tane branş var? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Aileler çocuklarını kaç yaşından itibaren size yönlendirebilirler? Nasıl faaliyetleriniz var? Buraya da çok yakınsınız. Evet. Destinasyon anlamında, lokasyon anlamında da Atatürk Oto Sanayi, evet, sitesinde. Doğru. Evet. Metrodan indiğimizde zaten
10: direkt hemen karşımızda.
9: 5 metre bile kadar, değil yani o kadar. Gayet güzel bir lokasyon. O yüzden buyurun sizi dinleyelim.
10: Biz iki farklı yapıdan bahsedeceğim size. Tanfer Spor olaraktan şu anda aktifte bulunan 6 tane branşımız var. Binicilik, boks, kickbox. Bu sene aktif olaraktan hem sporcu hem faaliyetlere katıldığımız branşlarımız. Ağla'da bir tesisimiz bulunuyor. Binicilik tesisimiz. Profesyonel anlamda dışarıya kapalı ama yeni almış olduğumuz, hatta bu program için daha önce sizle sohbet ederken de söyledim. Şu anda sınırlı sayıda belirli öğrenci kapasitesini dışarıya açmayı düşünüyoruz tesisimizi. Hı hı. Ama bu zamana kadar 3 sene içerisinde tesisimizin başında camiaca tanınmış iyi bir eğitmenimiz var. Her alanda milli formayı giymiş, Ay Yıldızı formayı en iyi şekilde temsil etmiş eğitmenlerle çalışıyoruz. Orada da İrem hocamızla çalışıyoruz. İrem Kavraz'la camia olaraktan 3 branşı aynı anda yapabilen bir eğitmen. Onu şöyle dışarıdan Eskişehir'de aslında binicilik okulları var. Oradan öğrencileri alıp yetiştiriyoruz. Sıfırdan öğrenci yetiştiriyorduk. Şu anda aktif 6 tane sporcumuz bulunuyor tesisimizde. Dışarıya kapalı şöyle, sadece kendi sporcularımız ve kendi yetiştirdiğimiz atlar üzerinden ilerliyoruz. Hı hı.
9: Evet evet, dinliyoruz biz sizi gayet net.
10: Bu sene boks ve kickboks alanında Emin Arslan'la sporcumuzla devam ettik. Kendisi 2 kere Türkiye şampiyonu, bir de Dünya Kupası Antalya'da, hı hı, gerçekleştirilen, kendi sikletinde şampiyon oldu ve milli takım kadrosuna katılmaya hak kazandı. diğer bir sporcumuz da Vedat Ödük. Kendisi 77 kiloda. Hı hı. Kickboks branşında 8 kez dünya şampiyonu oldu. Ve 5 Eylül'de Glory'de tekrardan dövüşmeye hak kazandı. Çok pardon.
9: Bu arada tabii dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Adem Bey demiş ki, konuğunuzun internette ulaşabileceğimiz bir sosyal medya hesabı var mıdır? Biraz daha detaylı anlatabilirler mi lütfen demiş spor içeriklerini Ergin Bey. Nasıl, hangi iletişim kanallarından, sosyal medya üzerinden sizlere ulaşabilirler?
10: Şu şekilde Tanfer Team Instagram hesabımız ve Maslak'ta bulunan ilk spor tesisimiz bulunuyor. Burada eğitimler gerçekleştiriyoruz. O da T-Force Akademi Maslak olaraktan geçiyor. Oranın sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişim kurabilirler.
9: Evet, sizlerden gelen bir yandan da göz ucuyla telefondaki mesajlara bakıyorum. Uğur Bey'den konuğunuza da selamlar olsun demiş. Uğur Çalık diyor ki, Çağatay Hocam, kurdukları bu sisteme nasıl bir şeydir diyorlar. Yani biz aileleri, çocuklarımızı gönderirken hani saat bilgisini tam ben duyamadım. Bir kere daha lütfen söylerse Ergin Bey mutlu oluruz demişler. Hafta sonları mı, hafta içi de var mı diye bir soru var.
10: Evet, bu zamana kadar kapalı. Aslında böyle bir eğitim vermiyoruz. Sadece kendi sporcularımız ve kendi atlarımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Eylül ayı itibariyle artık aileleri de çocuklarıyla gelip ata binebilecekleri, binicilik eğitimi alabilecekleri bir tesis halinde kapılarımızı açacağız. Bunu planlıyoruz. Bu zamana kadar sadece kendi bünyemizde aldık. Bir diğer büyük kulüpler gibi düşünebilirsiniz. Kapısında güvenliği olan sadece kendi sporcularıyla sabahleyin kendi konakladıkları bir lokalleri bulunuyor. Altlarında arabaları var. Sabah kalkıyorlar, mesailerine başlıyorlar, gidiyorlar, atlarını tımarlıyorlar, temizliyorlar, at bakımları vesaireleri. Daha sonra da antrenman programlarını İrem Hoca onlara veriyor. Hı hı. Antrenman programı uygulanıyor. Daha sonra da akşamleyin tekrardan lokallerine geri dönüyorlar.
9: Bir de alt kuruluşlarınız var herhalde. T-Force Akademi, ondan da birazcık bahsedebilir misiniz? T-Force Akademi nedir? Ne zamandan beri faaliyettedir?
10: Evet, T-Force Akademi bir yıldır aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Çok uzun bir süre tadilat süreci gerçekleştirdik. İstanbul Atatürk Otu Sanayi girişindeki binamızda toplam 1000 metrekare bir tesisimiz bulunuyor. İçerisinde pilates, TCC eğitimi, ilk yardım eğitimi, Brezilyan Jiu-Jitsu, Judo, MMA, boks, kickboks gibi branşlarda eğitim alabilecekleri bir tesis. Aslında burası bizim kulüp binamızdı. Biz burayı çocuklarımızı yetiştirebileceğimiz bir tesis haline getirdik. Her kat ayrı bir reformer tarzında, toplamda 6 katlı bir tesisimiz mevcut. Hı
9: hı. Çok çok tabii mesajlara da bakıyorum, bayağı bir mesaj birikti. Yaşar Bey diyor ki, Ergin Hocam hoş gelmiş. Türkiye'de yatıyoruz, kalkıyoruz futbolla. Futbol böyle oluşumları görmek gerçekten sevindirici. Vesile olandan da, yürütenden de Allah razı olsun. Umarım gençler spor bakımından daha da ilerler. Dünyada daha çok branşta söz sahibi olabiliriz diyor. Tabii binicilikten bahsetmek istiyorum Ergin Bey. Biz sizle sohbet ettiğimizde özellikle evet, atlarla ilgili benim bilmediğim o kadar güzel bilgiler verdiniz ki benim hani atları olan ilgimi ben kendi adıma biliyordum ama siz anlattıktan sonra daha farklı yaklaşmaya ve daha da bağlanmaya başladım. Özellikle Gazi koşusunu çok daha farklı bir gözle izledim. Çok nasıl söyleyeyim, bağ kurabileceğiniz çok enteresan değil mi? Yani bir canlı olarak bana anlattıklarınızdan biraz da dinleyicilerimizin duymasını isterim. Hakikaten duyduklarıma inanamadım. Çünkü 160 kilometrelik bir atlı yarıştan bahsediyorsunuz ki atların ben 160 kilometre gidebildiklerini de bilmiyordum. Böyle bir yarış olduğunu da bilmiyordum. Biraz sizden bu konuyla ilgili açıklama yaparsanız dinleyicilerimiz de bilgilensin isterim.
10: Evet, sizle sohbetlerimize de çok bahsettim. Ben Tanfer Spor'un aslında şöyle söyleyeyim. Ben Tanfer Grup'la 5 yıldır beraberim. Kurucularımız Mehmet Bey ve Nihat Bey ile beraber. 2 yıl önce Tanfer Spor'un genel müdürü olarak geldiğimde atların sadece burnuna dokunabilen parmağın ucuyla bir insanken, şimdi yani yanımdan geçerken böyle şap öpücük alıp

0: devam edebilecek. Çünkü çok farklı bir canlı at. Bizde şöyle, biz endurance dediğimiz atlı dayanıklılık branşını gerçekleştiriyoruz. Bu nedir? Uzun mesafe iki canlının bir arada yapabildiği tek spor. 20 kilometre ile başlıyor kalifikasyonlar, 160 kilometreye kadar gidiyor. Şu anda Balkan Şampiyonası'na katılacak sporcularımız var. Eylül ayında şöyle sorunlu atları diye akledilen, aslında hipodromdan çıkma Arap atlarıyla bu işleri gerçekleştiriyoruz şu an Türkiye'de. Orada sorunlu denilen atları alıp eğitmenimiz İrem Hoca onları düzeltip burada başarılı hale geliyoruz. Şu anda 3 yıl önce başladığımız bu serüvende tüm sporcularımız milli takım seviyesinde hepsi. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, genç atlar, genç biniciler, tüm şampiyonların, şampiyonaların bir numaralı adaylarıyız. Ona hazırlanıyoruz. Bu sene nasip olursa Eylül ayında da ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda geçen sene olduğu gibi tekrardan temsil etme hakkına sahibiz. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Atlarımızı yetiştirim, kendi yetiştirdiğimiz atlarımız da var.
1: Burada kaç tane at var bu arada?
0: Tesisimizde 20 tane
1: 20
0: atımız,
1: tane.
0: 20 tane atımız var.
1: Tesis neredeydi?
0: Tesisimiz Şileava'da.
1: Şileava. Çok da güzel yerdeymiş.
0: Evet. Şilava'da yapıyoruz. Her atın farklı bir karakteri var. Hani atlarımızdan bahsetmeye kalksam yani
1: baya
0: bayağı şey
1: baya bayağı var. Peki şimdi ben mesela atların gözleri açık uyuyabildiğini bilmiyordum. Bu bilgiye sahip
0: Evet.
1: değildim. Bunları da anlattınız. Atın özellikleriyle karakteristik anlamda birazcık bahseder misiniz bize?
0: Atlar ayakta uyuyabiliyor ve bazen yatabiliyorlardı. Bu kendilerine o alanda ne kadar
1: Güvende
0: güvende
1: değil mi?
0: hissettikleriyle alakalı. Eğer güvende hissedebiliyorlarsa, o yere ait hissedebiliyorlarsa
1: Yani
0: yatarak da
1: yatma
0: uyuyabilir.
1: pozisyonunda eğer
0: Evet.
1: uyuyorsa demek ki
0: Evet.
1: kendini güvende
0: Evet.
1: hissediyordur.
0: Tam
1: Hiçbir
0: olarak öyle.
1: tehlike olmadığını düşünüyordur. Bir de bir keçiden bahsetmiştiniz. Atların özellikle hani
0: Evet, atlar
1: stresini
0: stres.
1: almak için.
0: Doğru. Yani küçük canlıları ihtiyaç duyuyorlar. Hani kedi yavrusu, köpek yavrusu,
1: Keçiyle
0: keçiler
1: sınırlı
0: tabii
1: değil.
0: değil. Evet.
1: Olduğu ahırın içine koyuyoruz değil mi?
0: Evet,
1: Barındığı yerin.
0: stres oluyor. Çünkü sürekli kapalı bir yerde kalmak bir süre sonra onu strese sokuyor. Onu rahatlatabilmek, aslında bulunduğu alanın güvenli olması.
1: Harekete geçiyor değil mi o arada? Devamlı
0: Evet.
1: hareket olduğu için bir taşkınlık yapmaması adına.
0: Sürekli kendini yalnız hissetmiyor. Aslında at, ben şey gibi nitelendiriyorum. Hani bir bebek. Aynı, çünkü bakımı da aynı. Şu anda biz bir insan olaraktan bebeğe nasıl bakıyorsak biz atlarımıza o şekilde bakıyoruz. İnanın ki bu şekilde. Yani nal çakımları olsun, düzenli veteriner kontrolleri olsun, yemeleri, içmeleri. Çünkü yeme içme saatlerinde ne kadar protein, ne kadar ot yemeleri gerekiyor vesaire, her şey planlı, programlı şekilde ilerleyebildiği için. O yüzden ben bir bebek bakımı olarak nitelendiriyorum onu.
1: Evet. Aykut Bey demiş ki Ergin Bey hoş gelmiş. Arap atı uzun mesafe koşabilir diye biliyorum.
0: Doğru.
1: Evet böyle bir.
0: Bunu İngiliz atlarıyla gerçekleştiremiyoruz. İngiliz atları kısa mesafede çok hızlı ama uzun atlı dayanıklılıkta Arap atları. Çünkü bizim yarışımız yaklaşık 11-12 saat sürüyor. Yani sabah 5'te 6'da başlıyor. Bu kalifikasyon, yani koşu mesafesiyle alakalı, 100 kilometre bile koşuyor olsak, yani bunu 40, 40 ve 20 loop şeklinde gerçekleştiriyoruz. Çünkü her loop arasında veteriner kontrolü. Çünkü bu yapılan branşta en önemli verilen şey canlının sağlık durumu. Yani atın topallamıyor, nabız atışının çok stabil olması gerekiyor. Bunlarda sorun oluyorsa, sorun yaşanmışsa orada eleniyorsunuz. Ve çekilmek zorundasınız kenara. Yani o canlının sağlığı her şeyden çok daha önemli. Ama her ikisi de düzenli bir şekilde devam ediyorsa, bunu ilk bitiren kişi derecelendiriliyor.
1: Yaşam süreleri ne kadar?
0: Yani bu
1: Ortalama.
0: ortalama 30.
1: 30 yaşına kadar atlarda yaşayabiliyor. Ergin Bey valla geldiğinizden beri devamlı soru geliyor. Sayın Ünlü demiş ki üyelik gerekiyor mu yoksa spontane bir şekilde gelip hizmet alabiliyor muyuz? Eğer üyelik gerekiyorsa bunun için bir yaş sınırı var mıdır demiş.
0: Yani 6 yaştan itibaren orada da eğitimlere başlıyor olacağız.
1: Hasan Gömeç diyor ki Ergin Bey merhaba, hoş geldiniz Radyo Gol'e. İyi yayınlar diliyorum. Özel gereksinimli çocuklar için bir projeniz var mı demiş. Ki zaten bir sürü sosyal projeniz de var. Evet. Sosyal sorumluluk projeleriniz de var. Hani yeri gelmişken isterseniz onlardan da bahsedelim Ergin Bey. Tanfer Spor bu anlamda neler yapıyor? Önümüzdeki dönemler için bu projeler ne zaman gerçekleştirilecek?
0: Yani aslında dışarıya açılmam, binicilik tarafında dışarıya açılmamın kendi açımdan en çok istediğimden bir tanesi o. Özel gereksinimli çocukların. Çünkü at başka bir canlı. İnanın ki ona dokunuşu, ondaki o sevgi hissiyatı inanın ki onlara terapi gibi geliyor. Bu yüzden bunu gerçekleştirmeyi çok istiyordum. Bunu yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyum bu arada. Bununla ilgili paylaşımlar yapılacak. Çünkü bunun programlanması gerekiyor. İşte belediyelerle vesairelerle, okullarla iletişime geçip bunları gerçekleştiriyor oluruz. Ama bunu inanın ki hani gösteriş olsun veya şov amaçlı değil. Bunu gerçekten içimizden gelerekten düzenli olaraktan yapmak istiyoruz. Bunları yapacağız. Önümüzdeki sene içerisinde şu anda planlamalarımızın içerisinde boks branşında 4-5 tane şimdiden görüştüğümüz bu sene ferdi olarak dövüşen ama önümüzdeki sene içerisinde kendi bünyemize katmak istediğimiz sporcularımız var. Hı hı. Bu alanda da olimpik branşta sporcuları bünyemize katıp bu alanda da ilerlemek istiyoruz. Kickboks'ta zaten Emine ve şu an Vedat'la birlikte devam ediyoruz. Hı hı. Bir iki tane organizasyon yapma projemiz var. Bunları da gerçekleştirmek istiyoruz 2027 yılı içerisinde.
1: Evet. Bir yandan da tabii göz ucuyla dinleyicilerimizden gelen mesajlara da bakıyorum. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Tanfer Spor dedik, T-Force Akademi dedik. Ne kadar zaman oldu? 3 sene mi olmuştu?
0: 3 sene oldu.
1: 3 sene oldu. Peki buradaki çalışmalardan şimdiye kadar sizi en çok etkileyen hangi branş? Hangi branşa daha çok ilgi gösteriliyor? Aileler bu yönde nasıl bakıyorlar Tanfer Spor'un çalışmalarına?
0: Yani şöyle boks
1: güreş de anlamda
0: evet, boks da çok fazla talep var. Çünkü aynı zamanda bizim kurucu yönetim kurulu üyelerimizden Mehmet Bey aynı zamanda Boks Federasyonu Başkan Vekili kendisi.
1: Sayın Mehmet Tanfer'e evet. De buradan sevgilerimizi saygılarımızı iletelim.
0: Çocuklar için boks iyi bir başlangıç oluyor. Karakteristik, kendilerini savunma. Şu anda okullarda veya dışarıda akran zorbalığı diye akledilen şeylerden dolayı kendilerini savunabilmeleri, hayatta kalabilmeleri ya da kendilerini zarar görmemeleri adına iyi bir başlangıç.
1: Ya aynı anlamda kötü alışkanlıklardan evet. Kurtulabilme adına da spor anlamında da hani çocuklarımızın, öğrencilerimizin en azından vakit geçirebilecekleri, enerjilerini atabilecekleri hafta sonları değil mi özellikle?
0: Evet, özellikle hafta sonları sabah saatlerinde genelde aileler bunu tercih ediyor ki günün geri kalanlarında kendilerine ailecek vakit ayırabilmeleri adına. Sabah 9 itibariyle eğitimler başlamış oluyor zaten.
1: Ergin Bey şunu da sorayım. Sözünüzü kesim. Çok özür diliyorum. Mesela. Aileler çocuklarını bıraktılar sabah 9'da. Onlar orada durabiliyorlar mı? Bir kafe de var. Çok güzel bu arada. Hı-hı. Hani aileleri bilgilendirme adına çocuklarını orada bekleyebiliyorlar mı? İzleyebiliyorlar mı? Bu konuda da bilgi verirseniz çok sevinirim.
0: Tabii ki. Biz Maslak binamızı tasarlarken tamamen zaten aile üzerine bir tasarım gerçekleştirdik. Yani eğitim alanlarında çocuklar eğitim alırken bir kere velileri kesinlikle eğitim alanında tutmuyoruz. Ya kendileri de başka bir branşta spor yapabilsinler veyahut da kafeteryada oturup çaylarını kahvelerini içerken kameralardan çocukların almış olduğu eğitimi izleyebilsinler. Eğitimin kalitesi açısından, dersin bölünüp bölünmemesi açısından da bu yüzden velileri çok fazla alanda tutmuyoruz. Çünkü ister istemez çocuğun gözü ders anındayken anne babaya dönüyor, ilgi odak değişiyor ama diğer türlü tamamen öğrenci öğretmen ilişkisinde derse tam konsantre kalabiliyorlar. O yüzden bunu istemiyoruz velilerimizden.
1: Ben Tanfer Spor'u şimdi dışarıdan baktığım zaman sadece bir yapı olarak gözüküyor ama içeri girdiğiniz zaman sizi bambaşka bir ortam karşılıyor. Yani soyunma odalarından işte orada rehabilite edilebilen odalara kadar işte malzeme satış yerine kadar, araç gereçlere kadar her şey var. Kısaca binanın dizaynıyla alakalı, yani biz girdiğimiz zaman içeri Tanfer Spor'a bizi nerede karşılıyorlar, binanın yapısıyla alakalı bizlere yine bir ilgilendirir misiniz? En tabii alt kattan ki en yukarıya kadar, harika İstanbul manzarasına kadar.
0: Evet. Binanın tasarımını yaparken Mehmet Bey ile beraber hani biz kendimiz de spor salonlarına gittiğimiz zaman neler yaşadık? Aslında ne olmalı ne olmamalıyı bir üye gözünden, yani orayı kullanan kişi gözünden bakaraktan hareket ettik.
1: Daha bir de işin mutfağından geliyorsunuz.
0: Evet. İşin mutfağından geldiğimiz için de biliyoruz. Her iki şeyi de birleştirip buna göre dizayn ettik. Direkt girişte onları güler yüzle karşılayan bir ekibimiz bulunuyor. Boks alanımız biraz daha konseptin dışında. Biz bu boks derslerimizi ringde değil, aslında normal standartlarda olmayan bir kafes alanında gerçekleştiriyoruz. Mağazamız bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
1: Cihan Bey diyor ki, yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
0: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
1: Evet. Mustafa Bey de diyor ki, hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da gelebiliyorlar.
0: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bizim binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
1: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler çocuklarını beklerken bence hiç sıkıntı çekmeyecekler. Çünkü evet, gerçekten Maslak Otosanayi sitesinde en iyi restoranlar, en iyi esnaf lokantaları, işte en iyi kanatçılar, kebapçılar, evet, hepsi de mevcut.
0: Bizim bulunduğumuz binanın girişinde de var, hani söylemek normal.
1: Söyleyebilirsiniz.
0: Bilindik bir pilavcımız var.
1: Yani Maslak pilavcısı mı?
0: Evet, bilirler. O bina komple bize ait. Bina dışarıdan bir iş merkezi gibi görünüyor. Herkes şey der, dışarıdan göründüğü gibi değil. Çünkü içeride bambaşka bir yapı, çok farklı bir konsept var.
1: Birazcık da ödüllerden, kupalardan bahsedelim Ergin Bey. Yani sporcularınızın Türkiye'de göstermiş olduğu bir sürü başarı var. Onları da onur etme adına onlardan bahsedebilirseniz çok seviniriz.
0: Tabii ki. Bizim birincilikten başlayayım tekrardan size bu alanda. 2019 yılında gerçekleştiren Balkan Şampiyonası'nda yarışan tek Türk binici İrem Kavras, İrem hocamız. Geçen sene Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. Çorum'da galiba, evet, Çorum'daki yarışımızda Türkiye rekoru kırdı. Lavinia isimli atımızla birlikte. Kendi yetiştirdiği sporcular bulunuyor kendi bünyemizde. Ramazan Kara, Ayşe Zeynep. Ayşe bu sene genç binicilerde Balkan Şampiyonası. Yani geçen sene bizde başlamış olduğu serüvende bu sene tam bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde milli takım seviyesine ulaştı. Çelik Halen'le Çelik yine aynı şekilde. Bunların bütün binicilerim 2027 yılında gerçekleştirilecek olan tüm şampiyonaların adayları içerisinde milli takım seviyesinde. Boks tarafında Emin Arslan'la bu sene sağ olsun baş antrenörümüz Hamit Taş'tan sayesinde Emin Arslan'la tanıştık. Kendisiyle bir yol ilerliyoruz. Bu sene iki tane Türkiye şampiyonası ve bir tane Dünya Kupası şampiyonası yapıldı Antalya'da. Kickboks alanında üç branşta full kontak dövüşüyor kendisi. Bu alanda üçünde de birinci oldu. Avrupa oyunlarına gitme hakkı kazandı milli takımda. Diğer tarafta Vedat'la beraberiz. Vedat Ödük. Zaten 8 kere dünya şampiyonu olmuş. Glory'de
1: 8 kere. Evet.
0: Glory'de dövüşüyor. Orta siklette. Bu sene tekrardan davet aldı. Glory'de ilk 6. İlk 10'da olan tek Türk sporcu zaten. 6. sırada. 5 Eylül'de tekrardan orada devam edecek. Hı hı.
1: Evet, şöyle bir saate baktım. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Dinleyicilerimize de yine bir hatırlatma yapalım. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca üzerinden Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanallarından sorularınızı bekliyoruz. Şimdi de kısa bir ara, radyolarını yeni açanlar varsa şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Reklam.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
5: Verildi. Koşu başladı. Taylar için toplu bir çıkış oldu. Dış kulvardan gelen Domaniç Bey liderliği almaya çalışıyordu. Hemen içine geldi 5 numaralı Hız Bey'im. Domaniç Bey'inden daha hızlı şu anda lider. İkincilikte 3 numarada Domaniç Bey'i var. Onun 1 boy kadar gerisinde içeride 8 numaralı Perga. 1,5 boy geride 2 numarada Davranta. Yarım boy kadar geride 1 numaralı Altın Adam. Onun yarım boy gerisinde dış kulvarda toplu sayı ilerliyor. 1 boy geride 6 numarada Kara Köprü Ateşi var. Onun 1,5 boy farkla gerisinde içeride 4 numaralı Fırat Anası. Yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda İclal Hanım sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. Liderlik 5 numaralı Hız Bey'imde, fark 1 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Domaniç Bey'i var. Onun yarım boy kadar gerisinde 8 numaralı Perga ilerliyor. Onun yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda 2 numaralı Davrantay. Hemen dışında 9 numaralı Topluser. 2 boy geride 1 numaralı Altın Adam ilerliyor. Onun yarım boy farkla gerisinde içeride Fırat Anası var. 1 boy kadar geride 6 numaralı Kara Köprü Ateşi. 6-7 boy kadar geride 7 numaralı Kral Kadir içeride. 10 numaralı Gece Perisi sırasıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. Liderlik 5 numaralı Hız Bey'imde, fark 2 boy kadar. İkincilikte 8 numaralı Perga var. Arayı azaltmaya çalışıyor. 3 boy kadar geride orta kulvarda toplu ser sırasıyla son 200 metreye girilmek üzere. Bariyer dibine yakın 5 numaralı Hız Bey'im 1,5 boy farklı lider. 8 numaralı Perga ikincilikte yine Hız Bey'imi yakalamaya çalışıyor. Son 100 metreye giriliyor. 5 numaralı Hız Bey'im farkı 4 boya kadar çıkarıyor. 8 numaralı Perga ikincilikte farkı netleştiren 5 numaralı Hız Bey'im kazanıyor. 8 numaralı Perga ikinci. 9 numaralı Topluser üçüncü. 1 numaralı Altın Adam dördüncü. 2 numaralı Davramtay da yarıştan 5. olarak ayrıldı. Okan Gökçe ile start alan 5 numaralı Hız Bey'im Bursa'da yapılan 4. koşuyu kazandı.
6: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de konuğumuz Ergin Emiroğulları'nı ağırlamaya devam ediyoruz. Tanfer Spor Genel Müdürü. Ergin Bey, şimdi baktım reklam arasında da bayağı bir soru geldi. Ama ben özellikle şimdi geleceğe dönük projelerinizle ilgili baktığımda bana gelen bilgiler arasında da birçok şey dikkatimi çekti ama aplikasyon özellikle konusunda biraz bizleri aydınlatabilir misiniz?
0: Evet, biz T-Force Akademi olaraktan bu işi doğru yapabildiğimizi, doğru eğitmenlerle doğru yapılabildiğini gösterdik. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz %98 müşteri memnuniyetiyle ilerleyen bir tesis. Bunu dedi ki neden tüm Türkiye'de gerçekleştirmeyelim? Hı hı. Neden aynı kalitede tüm Türkiye'de olmasın? Bunun için bir aplikasyon çıkardık. Şu an saha çalışmaları devam ediyor. 200'ün üzerinde tesisle bunu gerçekleştiriyoruz. Aynı kalitede, aynı hizmette bunu yapabileceğimiz tesislerle anlaşıp onların eğitimlerini tamamlayıp, bir eğitim süreçleri oluyor çünkü, belli kalite üzerinde bunu gerçekleştirmeleri gerekiyor. 2027 yılında aktif olaraktan tam anlamıyla artık hayata geçireceğiz. Türkiye'nin her yerinde insanlar spor hayatına devam edebilsin istiyoruz. Erzurum'da köyüne gittiği zaman da sporunu bırakmasın. Bodrum'a, Çeşme'ye yazda ya da tatile gittiği zaman da antrenmanlarını, programlarını devam ettirebilsin istiyoruz.
1: Gelen enteresan sorulardan bir tanesi var. Ben zaten sormuştum hatırlarsanız sizle tanıştığımızda. Diyor ki başka bir Hakan Bey, Ergin Bey'in diyor kaç tane atı vardır diyor ama herhangi bir atı yok. Bildiğim kadarıyla en çok istediği şey kendine ait bir at olması, evet. Değil mi?
0: Evet, bunu çok istiyorum. Dediğim gibi yani bu at çok bambaşka bir bağ olan bir hayvan. İnanın çok korkuyordum. Ben ilk atla tanıştığımda parmağımın ucuyla ata dokunabiliyordum. Şimdi geçerken hani arkadaşını öper gibi bir öpücük alıp yanından geçebiliyorsun. Sağ olsun bu korkularımı yenen yine eğitmenimiz, onun sayesinde bu kadar çok. Mehmet Bey sayesinde çok fazla yarışa katılaraktan çok fazla bağ kurabilme şansına sahip oldum. Ben 42 yaşındayım. Ben çok geç atla tanıştığımı düşünüyorum. Bence çocukların aileler mutlaka erken yaşlarda bu canlıyla tanıştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok farklı bir canlı. Ne demek istediğimi o tanışma esnasında anlayacak aileler. Hı hı. Çok farklı bir canlı çünkü. Sizin mutlu, mutsuz, üzgün her anınızı, her şeyinizi anlayabildiğiniz,
1: hissedebiliyorlar değil mi?
0: Evet, çok çok farklı. İnanın ki çok farklı.
1: Dinçer Bey demiş ki Ergin Bey lütfen cevap verebilir misiniz? Ayıp olmazsa bir at alırsak şayet bize aylık ne kadara mal olur? Bunun masrafı nasıl oluyor? Ne kadarlık bir işte yem gerekiyor diye bir soru sormuş.
0: Yani şöyle maliyet ortalamasını çıkartabilirim. Şu anda bir ne tür bir at aldığınıza bağlı. Yani
1: Arap atı mı, İngiliz atı mı? Hepsi fark ediyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, fark ediyor. Hepsi şimdi ne yapmak istediğinizle de alakalı. Bunu alıp hipodromda mı koşturacaksınız, yarışmalara mı katılacaksınız, sadece kendiniz için mi alacaksınız?
1: Kendi yani için alacak herhalde, öyle düşünüyor.
0: Yani 40-50 bin liraya da at alabilir, 150 bin liraya da alabilir, 1 milyona, 5 milyona. Yani bu tamamen kişinin bütçesiyle alakalı bir durum.
1: İkinci eli falan oluyor mesela, az binilmiş
0: az
1: falan.
0: Yok, tarzı değil. Ama dediğim gibi bu kişinin bütçesiyle alakalı bir durum. Ortalama bir atın maliyeti, yemesi içmesi vesaire şu anda güncel rakamlarla beraber 50 bin liraya yakın.
1: 50 bin lira?
0: Evet.
1: Aylık masrafı
0: aylık
1: yani.
0: Aylık masrafı. Yani günlük yemiş olduğu otu, yemi, hı hı, vesairesi, işte bakımın gerçekleştirmesi.
1: Tabii çiftlik için gerekiyor değil mi bunun için? Yani tabii. Günde mesela atın ne kadar hareket etmesi gerekiyor, ne kadar koşması gerekiyor? Bununla ilgili tabii kesin bir bilgi var mı?
0: Bunu şöyle, her atın gün içerisinde mutlaka bir kere ahırından dışarı çıkıp padoğa salınması lazım. Eğitim için çalıştırması gerekiyor. Minimum, en minimum da bir saat mutlaka dışarıda antrenman yapıyor olması lazım o atın. At sahibi, yani dışarıda pansiyonları açık tesisler için söylüyorum. At sahibi binmeye gelse de gelmese de mutlaka o hayvan çıkartılıp dışarıda bir saat boyunca o eğitim gerçekleştirilir.
1: Yani Tanfer'in Şile Ava'daki tesislerinde bu yapılıyor her gün düzenli olarak.
0: Tabii, düzenli olaraktan yani sabah 9 itibariyle normal hepimizin mesai başlangıcı gibi çocuklar sabahleyin saat 8'de kalkarlar, kahvaltıları hazır. Onlara kahvaltı hazırlayan bir ahçıları var normal bir tesis şeyinde. Kahvaltılarını yaparlar, araçlarına binerler, tesisle lojman arası 5 veya 6 dakikalık mesafede giderler. Hemen hocaları, İrem Hoca herkesin programı, her atın ayrı ayrı programını açıklar ve sırayla antrenmana başlarlar. Mümkün olduğunca bütün atlarımızı çalıştırmaya özen gösteriyoruz gün içerisinde. Bugün çalışmayan at varsa yarın sabah tekrardan ilk iş onlarla başlayıp antrenman programlarına bu şekilde devam ediyorlar.
1: Nurettin Bey diyor ki, Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Koşan atları var mı, ya da şu ana kadar yarışmaya katılmış olan atları var mı? Böyle bir projeleri var mı bundan sonra için?
0: Koşan at derken?
1: Hipodrom. Yani daha önce herhangi bir yarışta bulunan atları var mıydı, ya da bundan sonra böyle bir şey düşünüyorlar mı gibi bir soru sormuş.
0: Hipodrom anlamında.
1: Hipodrom anlamında, evet.
0: Hipodrom anlamında daha önce yok.

0: Mehmet Bey'le ilk Tanfer Spor'un başına geçerken konuşmalarımızdı. Hani en maksimumdaki hedefimiz bu. Biz bu işin ne kadar doğru yapılabildiğini gösterebilmek adına bir spor köyü projesi. Aslında her şey hazır. Projelendirmesi, çizimleri, her şey. Yani bunun içerisinde binicilik, kamp konaklama, vakıf üniversitesi, nalbant yetiştirme. Yani Türkiye'nin en büyük binicilik tarafındaki problemleri nalbant ve seyis. Her ikisini de yetiştirebileceğimiz açık spor salonlarının olduğu, motor sporlarının yapılabildiği, minder sporlarının, dövüş sporlarının, toplu spor kompleksi şeklinde bir projemiz var. T-Force Akademi'yi Türkiye'de belli seviyeye getirdikten sonra en büyük hedefimiz bu. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz.
1: Hı hı. Yani bu atıyorum bir 10 sene sonraki en büyük projeleriniz arasında da bunu mu hedefliyorsunuz, evet, yoksa başka hedefleriniz de var mı konuyla ilgili bu ya da başka bir konu?
0: Yok, bizim şu anki hedeflerimiz arasındaki en şeyimiz bu.
1: Hı hı.
0: En yüksek seviyedeki hedefimiz bu.
1: Yine bakalım dinleyicilerimizden gelen Yılmaz Bey diyor ki Ergin Bey'in futbolla arası nasıl, hangi takımı tutuyor diye sorular da gelmiş. Tabii dört büyükünden programı yaptığımız için Ergin Bey, evet, her gün iki saat boyunca da dolayısıyla dinleyicilerimiz de haklı olarak merak ediyorlar. Herhangi bir takım tutuyor musunuz futbolla, aranız nasıl, bu sorulara da iletmiş olayım.
0: Evet, ben bir Fenerbahçe,
1: taraftarsınız. Evet.
0: Son iki yıla kadar çok aktif şekilde takipteydim.
1: Hı hı.
0: Son iki yıldır hem gidişatımızdan kaynaklı hem malum işlerimden kaynaklı biraz zaman ayıramamaya başladım. Çok uzak takip edebiliyorum artık. İnanın ki gündemi arkadaşlarımdan öğreniyorum. Hani bugün Fenerbahçe'nin maçı varmış o kıvamda.
1: Hı hı.
0: Çünkü
1: en azından transferleri biliyorsunuzdur ama takip ediyorsunuz.
0: Şu anda bu sene itibariyle Aziz Başkan'dan sonra tekrardan takip etmeye başlıyorum.
1: Daha çok ilgileniyorsunuz o zaman, yani evet. Aziz Yıldırım geldikten
0: evet.
1: sonra.
0: Evet.
1: Peki Hasan İlbaş diyor ki Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz? Öğrenci ücreti ne kadar? Öğrenci başı diye bir soruları var. Ya herhalde branşlarla ilgili.
0: Branşlarla alakalı.
1: Evet evet. Yani, branşa göre değişiyor mu?
0: Tabii her branşa göre değişiyor. Yani grup dersleri, özel dersler. Grup derslerimiz 6-7 bin liradan başlıyor. Özel dersler de 12 bin liradan, 13 bin liradan başlıyor. Aylık olarak da.
1: En çok ilgi gören branş hangisi bu saydığınız branşlar arasında?
0: Boks. Gençlerde MMA.
1: Hı hı.
0: Yetişkinlerde de Brezilyan Jiu-Jitsu.
1: Evet. Yine bakalım gelen sorulardan. Özgür Bey diyor ki kaç yaşından itibaren çocuklarımızı buraya gönderebiliriz diye.
0: 6.
1: 6 yaşından itibaren.
0: Hı hı. Her çocuk mutlaka bir sporla tanıştırmaları gerekiyor aileler.
1: Evet.
0: Hem çocukların ciddi anlamda kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi.
1: Hı hı.
0: Hem de vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmak için iyi bir sporcu, iyi bir insan olması için mutlaka bir spor branşıyla tanıştırmalarını tavsiye ediyorum.
1: Yine buradan bakalım. Bir yandan notlarıma bakarken bir yandan da dinleyicimizden mesaj geliyor. 160 kilometrelik atlı dayanıklılık nasıl olabiliyor hocam diye bir soru var. Vallahi ben de ilk duyduğumda inanamamıştım ama 160 kilometre atlı dayanıklılık, evet, bunu biraz açabilir misiniz? Yani tabii, ben sizden öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bilgi sahibi oldum da. Yani 160 kilometre deyince buradan, evet, bayağı bir İstanbul'a gittiğinizde.
0: Şöyle çok kısa bir bahsedeyim. Bu yarışma dünya şampiyonası seviyesi zaten. Bu sene Suudi Arabistan'da yapılacaktı ama ertelendi. Şu şekilde loop gerçekleşiyor. Hı hı. Genelde 40-40-40 yani dörde bölüyorlar.
1: Bölüm bölüm.
0: Evet, bölüm bölüm. Sabah 5'te start veriliyor. 20 kilometre gidiyor at, 20 kilometre geliyor. Daha sonra veteriner kontrolü.
1: Hı hı.
0: Veteriner kontrolü başarılıysa bir sonraki lupa çıkmak için hak kazanıyor. 20 dakika, yarım saat artık orada veteriner hekimlerimizin belirlemiş olduğu süre zarfında dinlendiriliyor at. Bakımları yapılıyor. Bildiğiniz masajlar gerçekleştiriliyor. Tabancalarla, ellerle, özel kremlerle.
1: Hı hı.
0: Sonra diğer lupa çıkıyor. Her lup başarılı olarak

0: zaten bitiren kişi birinci, ikinci, üçüncü, artık kaçıncı derece elde edebiliyorsa o seviyede derece elde ediyor. Yaklaşık 12-13 saat sürüyor zaten yarışın bitmesi.
1: 12-13 saat boyunca mı? Evet. 160 kilometre yol kat edebiliyor bir at.
0: Tabii. Çünkü dediğimiz gibi bizim atlı dayanıklılıkta önem verdiğimiz şey, bu branşın en önceliği atın sağlığı.
1: Evet Ergin Bey, peki Tanfer Spor'la ilgili son olarak programda yavaş yavaş kapatacağız. Söylemek istediklerinizi de buradan alalım. Özellikle ailelere vermek istediğiniz bir mesaj varsa da.
0: Yani mutlaka biraz önce söylediğim gibi çocuklarını bir spor branşıyla tanıştırsınlar, başlatsınlar. Mutlaka sporun içerisinde olsun çocuklar. Hem enerjilerini atabilme, hem kendilerini geliştirme, hem karakterlerini oturtabilme adına çok büyük faydalarını görecekler.
1: Hı hı. Serkan Bey de son olarak şunu da, mesajı da okumuş olayım dinleyicimizin. Yeni branş açmayı düşünüyorlar mı acaba diye?
0: Yeni branş yok.
1: Yani dört branşın haricinde sadece bu dört branşa mı devam edecek Ergin Bey?
0: Evet, şu anda bu dört branşla devam ediyoruz. Artık o alanlarda, hani yeni branştan kasıtları nedir bilmiyorum ama 14 tane branş açabiliyorum şu anda.
1: Yani yüzme, basketbol, voleybol,
0: evet,
1: falan gibi.
0: Evet, şu an takım onları sporlarına çok fazla girmeden bireysel, şu anki ilk 3 seneki hedefimizde bireysel olarak, bireysel spor dallarıyla devam edeceğiz. Çünkü takım sporları bilirsiniz ki biraz daha maliyetli. O seviyelere geldiğimiz zaman takım sporlarına da katılmayı tabii ki de istiyoruz.
1: Evet, o zaman son olarak sizlerden iletişim adreslerini, size ulaşabilecekleri adresleri de, Ankara'dan Aydın Bey de yazmış, konunuza selamlar demiş. Bir sürü selam geliyor Ergin Bey size de.
0: Sağ olsunlar.
1: Dinleyicilerimizden bayağı da bir yoğun ilgi gösterdiler. Sosyal medya aracılığıyla mı, nasıl ulaşacaklar sizlere programı kapatırken de, onu da eklemiş olalım.
0: Sosyal medyadan T-Force Academy maslak olaraktan geçiyor. Oradan bize ulaşım sağlayabilirler. İsterlerse telefon numarası da paylaşabiliyorum. Hı hı.
1: Telefon numarasını da verelim. Daha iyi olur.
0: Tabii ki.
1: Dinleyicilerimiz de bir yandan takip ediyorlardır. En azından ilgilenenler, aileler, çocuklarını göndermek isteyenler ve bu özellikle dört branşla alakalı telefon numaralarını da Ergin Bey şimdi sizlere ulaştıracak. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Pazartesi günü sizlerden gelen telefon bağlantılarıyla 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına katılabileceksiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Çünkü dinleyicilerimiz bir yandan da bana özelden de Instagram'dan da yazıyorlar. Onların sorularına binaen bunu da cevaplamış oluyorum. Lütfen telefon numaralarını da alalım Ergin Bey sizden.
0: Tabii ki 0537 726 38 90.
1: Bir kere daha tekrar edebilir miyiz?
0: 537 726 38 90.
1: Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem Tanfer Spor'a hem size geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da çalışmalarınıza başarılar diliyorum Ergin Bey.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için, davetiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Bizler aydan vakitinin sonuna geldik. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de bugünlük bu kadardı. Hepinize mutlu, keyifli, huzur dolu bir hafta sonu diliyorum. Saatler 14'ü gösterdiğinde pazartesi günü yine görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize esen kalın dileklerimle, hoşça kalın diyorum.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Günlünün 24 saat.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Dedik de Lusumi transferinde Galatasaray'ın ciddi mesafe kat ettiğini biliyoruz. Oyuncu Juventus'a gitmek istiyor. Birinci opsiyonu o. Beşiktaş'ın Lusumi'ye yaptığı teklif çok enteresan bir teklif. Onu Beşiktaş programında konuşacağız ama Juventus olmazsa Lusumi Galatasaray'a gelecek. Fakat yani Galatasaray'da da bir 10 numara ihtiyacı var. Bu da Lusumi gündemi de bana biraz hani şöyle bir ışık yakıyor. Demek ki Davinson ufak ufak gidiyor gibi. Hani Ali Naci Küçük dedi ya 30 milyon teklif geldi ama Galatasaray yine reddetti. Hani böyle bir 35'leri arıyor galiba Galatasaray. Orada Davinson'un gidişinin yerine
3: bir de yerine ne koyacaksın meselesi
2: yerine
3: işte.
2: Mesela işte Lusumi düşünülüyor ama Ali abi mesela şey diyordu, daha yüksek profilli mesela Kim Min-jae gibi bir oyuncuya gidileceğini düşünüyorum diyordu. Yani transferdeki sessizlik dediğimiz bu ve Galatasaraylıların beklentisi 10 numaraydı, yedek forvetti ama yani o noktada
3: Başakşehir transferinde Şomurodov onu satıyorum demiş.
2: Kaça satıyormuş?
3: Bilmiyorum.
2: Yüksel Başkan.
3: Ama bir kolay transfer görüşmeleri varmış.
2: Kimle?
3: Onu bilmiyorum. Ama bu Galatasaray'da yedek golcüsü olur mu? Fenerbahçe gidip onu alıp yedek golcü yapar mı? Gerçi yaş meselesi var.
2: Yani
3: ama
2: Galatasaray onu o noktada yedek golcü olarak bence Şomurodov'u kadrosuna katmaz. Kontenjanını öyle doldurmak olur. İstemez. Fenerbahçe'de zaten kontenjan yok.
3: Ama işte onlar da satmak istiyorlarmış abi. Parasızlıktan ötürü. Cengiz bu arada oraya gidebilir. Fenerbahçe'de Başakşehir'e dönebilir. Gideceklerle ilgili de yani esas bu arada tekrar söyleyeyim. Yani gelenler var ama gidecekler konusunda yoğun bir çalışma var. Gidecekler şu anda Fenerbahçe'de, o gideceklerle ilgili bir hayli bir planlama yapılıyor. Çeşitli görüşmeler yapılıyor. Mutlaka belli başlı talipler vardır. O işi Fenerbahçe çözmeye çalışıyor. Bir taraftan da Galatasaray'ın hani eli rahat ya bu konuda ama çok büyük baskı var üzerinde. Fenerbahçe'nin elinin güç olduğu burada çok net. Ama orada da bence başkan farkı çatır çutur işin içerisine girdi. Belli diyor. Dursun Özbek yapmıyor anlamında söylemiyorum. Daha sakin gidiyor Dursun Özbek. Bugüne kadar bu adam yaptı bunları. Bundan sonra da yaparım güveni. Benim güvenim var diyor. Millet bana güvensin diyor. Ama adamın üstüne o kadar gidiyorlar ya, elinde kağıtla çıkıp açıklama yapıyor. Tekrar ediyorum. Yani şu an esas şeyde transferde mesele Fenerbahçe tarafında şu anda esas gönderme meselesi.
2: Yani yerli oyunculardan da göndererek orada bir maaş boşluğu yaratmak önemli.
3: Ama yerli oyuncularla ilgili bence çok ciddi sıkıntı yok orada ya Fenerbahçe'de.
2: Yani işte yani ne kadar şey yaramayacağını hayır, şöyle, tabii düşündüğün ki, Cengiz gibi oyuncuları gönderip hani orada bir maaş boşluğu yaratabilirsin.
3: İşte maaş boşluğu da işte Cengiz 4 mu alıyor abi? Başakşehir Cengiz'e 4 vermez.
2: Mümkün değil. Ya tamam. 2 verse bile iyidir abi şu an Cengiz. Evet. 2-2,5 verse evet. Bile iyidir evet. Yani. Yani İrfan Can Kahveci mesela İsmail Hoca tutuyor. Muhtemelen takımda kalacağını düşünüyorum ben ama hani performansı da çok beğenilmedi son maçta. Hani nasıl bir planlama olacak? Mesela Nene'nin talipleri var deniyordu. Sen de galiba geçen hafta konuştunuz mu?
3: Yani Nene ile ilgili konuşuluyor. Nene ile ilgili konuşuluyor. Fenerbahçe bu artı 4'ten oyuncu yollar mı? Bence yollayacak. Bu Nene olur, Archie Brown olur. Onların yerini doldurur mu? Onu da göreceğiz.
2: Eklemek istediğim bir şey var mı abi? Yavaştan kapatalım. Ya süper chatleri çok zaten yok. Ufaktan Muzaffer sana zahmet ekrana getirse hemen sıra sıra okuyayım.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Para verdiniz eleştirisi de oluyor. Çünkü oyuncuları getirmek için bazen normalin üstüne para vermek zorunda kalabiliyoruz.
5: Bir kelimeyle Galatasaray desem ne dersiniz?
4: Aşk derim yani. İşte devre arası oyuncu değişikliği yapayım mı yapmayayım mı, kaç kişi çıkartayım. Bazen hepsi kötü oynuyor. Yani 11 kişi de çıkaramıyorsunuz. Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil. Bence yani Galatasaray için de bir ikondu. Doymamak bence çok önemli. Ya burada oyunculara da bunu hep vermek gerekiyor. Zaten camiamız bunu hep bir şekilde bize geçiriyor. Yani hem takıma hem hocaya hem başkana yönetime bazen sert oluyor ama inşallah 5. şampiyonlukta gelecek. Yani üst üste 5 şampiyonluk yeni bir rekor.
5: Şampiyonluğun gitmesi mi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamak mı?
4: Yani bizim niyetimiz hem şampiyon olup hem yarı final oynamak.
5: Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneğimizin geleneksel olarak düzenlediği Gisiyat Talks'a hepiniz hoş geldiniz.

0: Geldiniz değerli konuklar, değerli GİSİAD üyeleri. Bugün tabii çok önemli bir ismi ağırlıyoruz. Galatasaray futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Okan Buruk Hocam, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim, burada sevdiklerimizle beraber olmak bize ayrı mutluluk veriyor. Tabii ki yüzlerimiz her zamanki gibi gülüyor. Sizleri yüzünü güler bir şekilde gördükçe biz de ayrıca mutlu oluyoruz ve geleceğe dair de inşallah yüzümüzün daha çok güleceğini, daha büyük başarıları hep beraber yaşayacağımızı ve bu birlikteliğimizi hep beraber sürdüreceğimizi ümit ediyorum.
0: Tabii GİSİAD Başkanı Sayın Murat Sancaktar'a ve yönetimine teşekkür ediyoruz. GİSİAD Talks artık geleneksel hale geldi hocam. Çok değerli isimleri ağırlıyoruz. Bugün de siz konuğumuzsunuz. Tabii Okan Buruk olunca sorular da çok fazla. Ben öncelikle sizlerden telefonlarınızı da sessize almanızı rica edeceğim yayın boyunca. Çünkü canlı yayınımızda olacak. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hocam tabii en sıcak gelişmeyle başlamak lazım herhalde. Dün Mauro Icardi'ye veda etti Galatasaray'ımız. Evet. Çok güzel bir veda videosu da yayınladık. Siz de kendi hesabınızdan da yayınladınız. Yolu açık olsun. Çok değerli katkıları oldu. 4 yıl üst üste şampiyonluğun en önemli isimlerinden biriydi. Yollar ayrıldı. Yolu açık olsun. Neler söylemek isterseniz onunla başlayalım.
1: Öncelikle tabii ki başkanımıza ve sayın yönetim kurulu üyelerimize, Metin Başkanımıza, herkese burada olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. GİSİAD özellikle her zaman yanımızda olduğunuz için, bize hep o desteği verdiğiniz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki çok hüzünlendik bir kere. Yani tabii farklı duygular yaşıyorsunuz. Çünkü Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil, bence bir ikondu. Yani Galatasaray içinde bir ikondu ve her zaman Galatasaray'ın başarısı için saha içinde, saha dışında gerçekten çok büyük bir hizmet verdi. Bu 4 yıllık şampiyonlukta saha içerisindeki performansı tabii ki çok önemliydi. Sakatlandığı bir sezon var ama 3 sezonda da gerçekten çok önemli performans verdi ve hepimizin kalbine taht kurdu. Bizim için çok önemli, değerliydi. Bu tür ayrılıklar çok zor oluyor. Yani bunu geçen sene de biliyorsunuz Mustera'ya, Mertens'te yaşamıştık. Bu sene de Icardi'de bunu yaşıyoruz. Gerçekten bu tabii ki hepimizin üzen tarafı ama baktığımızda burada hepimiz gelip geçeceğiz. Yani ben de dahil olmak üzere başkanlarımız, yönetim kurullarımız, futbolcular, yani asıl olan Galatasaray. Galatasaray'ın dışındaki hiçbir şey kalıcı değil. Hepimiz geliyoruz. Burada görevimizi yapıyoruz ve görevimizi yaptıktan sonra gidiyoruz. Ama buradaki aidiyet, burada bıraktığımız iz çok önemli. Icardi de bence çok önemli bir iz bıraktı. 7'den 77'ye herkesi hem kendine hayran etti hem birçok çocuğu Galatasaray'la yaptı. Bundan sonra da inşallah yapmaya devam edecek. Yani her zaman bizim bir parçamız olmaya devam edecek. Çünkü hepimiz bunu gerçekten net bir şekilde, yani belki sosyal medyadan, belki kendi aramızda bir şekilde Icardi'nin ne kadar önemli olduğunu altını çizdik. Ona olan duygularımızı aktardık. Ama maalesef tabii ki böyle bir ayrılık yaşandı. Kulübümüz bence burada başkanımızın özellikle Mayıs ayında lig bittikten sonra Icardi'ye yaptığı bir teklif vardı. Yaklaşık bir iki ay süre geçti aradan. Tabii ki 7 Temmuz'da antrenmanlara başladık ama artık bu işin kesin bir şekilde belli olması gerekiyordu. Dün bu belli oldu. Dediğim gibi gönül isterdi ki Icardi ile devam edelim. Onunla bir sezon daha yaşayalım ama bu gerçekleşmedi. Tekrar ona teşekkür edip gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. Ve özellikle başkanımızın bu konuda kulübümüzün Icardi için inşallah o da bunu uygun görürse çok önemli bir yine gün yaratıp onun için bir veda etme şansı bizim için oluşursa gerçekten bu bütün Galatasaray'la çok büyük bir şekilde mutlu edecektir. Beni mutlu edecektir. Oyuncularımızı, başkanımızı, başkanlarımızı, yönetim kurulumlarımızı, herkesi çok mutlu edecektir. Sizleri mutlu edecektir. O yüzden böyle bir şans olursa, böyle bir şans gelirse tabii ki yani onun için ona layık şekilde bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur. Dediğim gibi yani tam ona doyamadık, evet. Ama maalesef bu sene bu şekilde gelişti.

0: Yani demin de söyledim, geçen sene çok önemli bizim için. İki tane oyuncumuza, çok değerli iki oyuncumuza veda etmiştik. Bu sene de Icardi'ye veda ediyoruz ama hasta olan Galatasaray ve inşallah Galatasaray'ın başarısı yine futbolcularıyla, teknik adamıyla, yönetimiyle aynı şekilde devam etmeye çalışacak. Her şey için tekrar Mauro Icardi'ye teşekkür etmek istiyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Kendisine yolu açık olsun. Az önce belirttiniz hocam, 7 Temmuz itibariyle Galatasaray'ımız 2026-2027 sezonuna başladı. Hazırlıklar Kemerburgaz'da devam ediyor. Sonra bir kamp süreci olacak. İlk transferi de gerçekleştirdik. Dün de takımla birlikte Ugo Çukwu antrenmana çıktı. Ben bu transferi ve sonraki süreci de sormak istiyorum.
0: Şöyle Leslie bizim yeni takip ettiğimiz değil. Özellikle o Chelsea transfer oldu. Chelsea döneminden itibaren Ren'den itibaren takip ettiğimiz bir oyuncu. Özellikle oyuncu izleme ekibimizin listesinde olan bir oyuncuydu. Burada şunu yapıyoruz aslında. Biliyorsunuz bu sene yabancı kuralı değişti. 10 artı 4. Burada baştan bizi biraz zorlayacak bir kural olduğunu söylemiştik. Bu çerçevede de planlı bir şekilde hem U23, 23 yaş altı oyunculara gitmek hem de kontenjanımıza göre 23 yaş üstü oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Böyle plan yapmamız gerekiyor. Biz bunu aslında yani planlayarak gidiyoruz. Yani iki tane yol var burada. Ya önce alacaksınız, çok fazla sayıya ulaşacaksınız. Belki rakiplerimiz de bu biraz daha fazla. Daha sonra oyuncuları göndererek, eleyerek bu sayıya ulaşmak zorundasınız. Ya da bizim yaptığımız gibi daha planlı, özellikle U23 oyuncular, Türk oyuncular üzerinden transferler yapacağımızı söylemiştik. Bu şekilde bir transfer yaptık. Potansiyeli olan bir oyuncu. Elimizdeki oyunculardan daha farklı bir oyuncu bir kere. Yani hem fiziksel kalitesi hem de özellikle hem topa sahip olması, topla dribling yapan, hem hücum hem savunma geçişlerinde etkili olan bir oyuncu. Çok da iyi bir karakter. Geldikten sonra takıma çok çabuk uyum sağladı. Ve profesyonel, çalışkan, takıma en iyi şekilde destek verebilecek, geleceğe dönük hayalleri olan bir oyuncu. Yani bu da önemli aslında. Bir yandan hep buna da önem veriyoruz. Yani oyuncunun kalitesi, yaşam tarzı, hayatı, profesyonelliği. Bu bağlamda da bence Galatasaray'a yakışır bir karakter aldığımızı düşünüyorum.
1: Tabii hocam, çalışmalar devam ediyor transfer anlamında da. Şunu da soracağım. Tabii ki süreç de devam ediyor. Galatasaray, yani sizin çalışmalarınız yönetimle birlikte nasıl devam ediyor? Çok isim üzerine girmeden ya da
0: Evet.
1: mevkilere girmeden.
0: Şöyle tabii ki biz aslında hep şu var, yani niye bu kadar geç kalıyorsunuz diye bir bize eleştiri oluyor. Çünkü sezon bitmeden transfer yapmak veya transfer sezonu başladığında hemen transferleri yapabilmek, işte kampa yetiştirmek, bir an önce beraber çalışabilmek benim de en çok istediğim şey ama maalesef bu transferler bu şekilde yürümüyor. Oyuncuları ikna etmek gerekiyor, kulüplerini ikna etmek gerekiyor. Bu da bir süreç alabiliyor çünkü elit oyuncular almaya çalışıyorsunuz, en iyisini almaya çalışıyorsunuz, en yüksek katkıyı verecek oyuncuyu almaya çalışıyorsunuz. Bu da bir süreç alıyor. Yani Türkiye'ye bir kere oyuncu getirmek gerçekten kolay değil. Çünkü özellikle tercih etme durumu olduğunda birçok genç oyuncu için de bunu söyleyebilirim. Öncelikle bir kere tabii ki işte Premier Lig olsun, La Liga olsun, Lig 1 olsun, Serie A olsun, işte Bundesliga olsun. Yani biz burada 6. 7. lig oluyoruz biraz oyuncuların. Özellikle zaman zaman oyuncuların burayı sanki kariyer düşüşü olarak görmesi aslında öyle değil. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Çok önemli potansiyele sahibiz. Yani Galatasaray Kulübü özellikle son yıllarda Avrupa'daki özellikle Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa maçlarında yarattığı atmosferle, bence stadımızın atmosferiyle birlikte, transfer ettiğimiz oyuncular, oynadığımız oyunla birlikte bence çok daha yukarılara gittik ama bunu tabii ki daha net bir şekilde özellikle Avrupa'da oynayan oyunculara vermek gerekiyor. Aslında birebir konuştuğunuzda ikna etmeniz biraz daha kolay oluyor ama dediğim gibi yani birinci tercihleri Türkiye olmuyor açıkçası. Burada belki bazen maddi olarak da daha yüksek paralar vererek oyuncuları transfer transfer etmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun da eleştirisi oluyor. Çünkü yani bu oyuncuya niye bu kadar para verdiniz eleştirisi de oluyor. Çünkü bu oyuncuları getirmek için bazen normalin üstüne para vermek zorunda kalabiliyoruz. Onun yanında dediğim gibi transfer bu anlamda devam ediyor. Hedeflerimiz var, görüştüğümüz oyuncular var. Mevkileri, belli ettiğimiz mevkiler var. Yani yerlerini doldurmamız gerekti. Ve özellikle burada dediğim gibi yani bu süreçte hep İşte 10 tane kontenjanımız dolu mu, dolu değil mi? Onun soru işareti vardı. İşte dün Mauro Icardi ile ilgili iki tarafla alınan bir karar vardı ve bunun sonucunda aslında orada bir tane bize yer açıldı ve oradaki transferimizin neresi için, hangi mevki için kullanabileceğimizi, hangi yaş grubu için kullanabileceğimizi göreceğiz. Ama dediğim gibi her zaman olduğu gibi bence geçen sene yaptığımız transferlerle birlikte Galatasaray'ın ne kadar önemli oyuncular getirebileceğini göstermiş olduk ve başkanımız başta olmak üzere burada ne kadar Galatasaray takımının transfer yapabileceğini, ne kadar istekli olduğunu, yani şöyle bir şey de var. Yani neden transfer yapılmıyor, yapılmak mı istenmiyor? Yani burada sadece gerçekten zamanlama, doğru oyuncuya gitme, onun dışında hiçbir şekilde yani transfer yapmama gibi bir durumumuz yok. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ben de işte haftada 3 gün tesislerde antrenman aralarında özellikle oyuncu izleme ekibiyle birlikte bu toplantıları yapıyorum. Elimizde belirlediğimiz oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. 1, 2, 3, 4, 5 yani sıralamalarımız var bu transferlerde. Ama hem Dünya Kupası hem biliyorsunuz takımların antrenmanları başlaması önemli. Hani hangi oyuncu o takımda devam edecek, o takım oyuncuyu istiyor mu, istemiyorsa oradan ayrılma şansı ne olacak? Özellikle büyük takımlardan oyuncu almak istiyorsanız biraz bu kamp sürecinde beklemek gerekiyor. Önümüzde de bir süre var. 14 Ağustos'ta lig başlıyor. Avrupa Eylül'ün ortasında. Ya bu süreç içerisinde de bence kadromuzu tamamlayacağız. Onun yanında bence çok da dediğim gibi yani diğer takımlara göre Türkiye'de daha oturmuş bir kadroya sahip olan bir Galatasaray var. Burada önemli eklemeler yapıp, direkt eklemeler yapıp, geçen sene bence bunu doğru yapmıştık. Bu sene de aynı şekilde devam edeceğiz.
1: Herhalde konuklarımızın en çok merak ettiği ilk iki soruyla birlikte Gisiyat Talks'a başlamış olduk hocam. O zaman şampiyonluğa dönmek istiyorum. 4 yıl üst üste şampiyonluk Türkiye'de yine Galatasaray'ın başardığı bir durumdu. Daha önce Fatih hocamız başarmıştı. Şimdi siz başardınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz 4 yıl üst üste şampiyonluğu 5.'ye giderken?
0: Onu hep söylüyorum aslında, yani tabii ki teknik adamların ismi geçiyor belki ama tabii bunu kazanan Galatasaray, yani Galatasaray bunu kazanıyor. Biz de o dönemde o takımın başındaki insanlar oluyoruz. Tabii bir emek veriyoruz, oyuncularımız bir emek veriyor ama burada birlikte oluşturduğumuz bir gerçekten ortam var. Birlikte yaşadığımız, sezon içerisinde birlikte mücadele ettiğimiz, aynı duyguları yaşadığımız, saha içi saha dışı, o kötü günde verilen destek, iyi gündeki coşku, yani oyuncularımıza her maçta bence özellikle iç saha maçlarındaki yaratılan ortam, yani birçok şey aslında bizim şampiyon olmamız için, bunu maddi olarak da kulübe verilen desteği de koymam gerekiyor. Ekonomik anlamda Galatasaray Kulübü çok çok çok yükseklere gitti ve burada stat gelirleri, maç günü gelirleri, yani yayın gelirleri bu kadar düşük olmasına rağmen Avrupa'daki gelirler tabii ki çok önemli, Şampiyonlar Ligi gelirleri, ama bunların olmadığı yerde bile Galatasaray taraftarı gerçekten hep takımın sahiplendi ve eğer bu bütçeler oluşuyorsa, bu paralar harcanıyorsa burada tabii ki Galatasaray taraftarının çok büyük payı var. Biz de bunu yaptığımız transferlerle, oluşturduğumuz ortamla, oynadığımız oyunla bu 4 senelik periyotta hep aynı şekilde tutmaya çalıştık. Yani hem saha dışında başı dik gezen Galatasaraylılar bu galibiyetlerle çok orantılı, şampiyonluklarla çok orantılı. Bence saha içerisinde de oyun olarak da hep başı dik olan bir Galatasaray vardı. Yani kimle oynarsa oynasın o kendi oyununu ortaya koymaya çalıştı. Bu da bence önemli şeylerden biri. Yani Galatasaray'ın genlerinden gelen gerçekten o domine eden, maçı rakibe domine etmeye çalışan bir oyunu hep ortaya koymaya çalıştık. Yine hedefimiz bunu devam ettirmek. Dediğiniz gibi 4 tane şampiyonluk üst üste 4 sene çok önemli. Çünkü hepsi çok zor oluyor. Yani birinci sene, ikinci sene, üçüncü sene, dördüncü sene. Yani hepsinin bir hikayesi var. Hı-hı. Bu sene bence en zoruydu. Çünkü Şampiyonlar Ligi ile birlikte gittik. Yani 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı. Aslında çok yüksek maç tempolarının olmadığı bir lig arasında 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynamak ve yine bu şampiyonluğu başından sonuna kadar hep önde giderek gösterebilmek, götürebilmek ve şampiyonluğu kazanabilmek bence çok daha belki bundan önceki 3 seneye göre değerliydi. Bu sene aynı fikstür bizi bekliyor. İnşallah daha çok Şampiyonlar Ligi maçı oynarız. Daha büyük yerlere, daha yukarılara gideriz. Hedefimiz bu. Bunu istiyoruz tabii ki. Yani hem ligdeki yarışın içerisinde olmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten yani bir önceki senenin üstüne çıkabilmek. Çünkü oradaki damağımızda kalan tadın bence hiçbir şeyle karşılaştıramayız. Şampiyonlar Ligi kazandığınız maçlar, oynadığınız takımlar, maç atmosferleri yani bunlar uzun yıllar belki yine anlatabileceğimiz atmosferler yaratıyoruz. Bu sene iki tane Liverpool maçını bu anlamda sayabiliriz. Bence çok iyi gidiyor her şey. Yani takımla taraftarın birlikteliği bence çok önemli, çok değerli. Bunu yaptıkça da bence inşallah 5. şampiyonlukta gelecek. Yani üst üste 5 şampiyonluk yeni bir rekor. Rekorlar kıran bir Galatasaray takımı oldu son 4 sene içerisinde. Birçok rekoru kırdık. İnşallah hedefimiz de 5. şampiyonluk.
1: Hocam bir rekor da geçtiğimiz günlerde geride bıraktınız. Galatasaray'ın başında kesintisiz olarak görev yapma süresi olarak 1481 gün üzerine birkaç gün daha ekledik. Bu ne hissettiriyor size?
0: 1481'de zaten rekoru çok kırınca şey. Evet. Evet, önemli bir tarih bizim için. Ya şu, tabii ki Galatasaray'ın kapısından 11 yaşında girmiş, işte seçmeye girmiş, seçmede seçilmiş ve gidip gelen her gün antrenman yapan 11 yaşından itibaren Florya'nın kapısının içerisinden girmiş ve hep orada yaşamış 18 yaşında A takıma çıkmış, uzun yıllar oynamış ve birçok başarının içerisinde olan bir insan olarak tabii ki teknik direktör olarak da onu yaşamak kadar beni mutlu eden bir şey yok. Yani bunun hiçbir şekilde, hiçbir şeyle tarif edemem. Benim için çok önemli, çok değerli. Tabii ki kendi adıma seviniyorum. Bir yandan da çok büyük üzerinde sorumluluk var. Yani ben sokağa her çıktığımda, insanlarla karşılaştığımda, her yerde insanların yüzünün gülmesi, Galatasaraylıların yüzünün gülmesi, onlardan pozitif bir şeyler alabilmek. Çünkü gerçekten inanılmaz bir sorumluluk. Ama bu sorumluluğu 4 senedir en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki kötü günlerimiz oldu, hatalarımız oldu, yanlışlarımız oldu. Her insanda olduğu gibi. Ama genel olarak gerçekten bence hem oyun olarak hem de başarı olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Hedefim bunu devam ettirmek ama burada daha uzun seneler kalabilmek. Hep soruyorlar yani bundan sonraki hedefiniz nedir? İlk hedefim tabii ki burada devam edebilmek, bir sene daha devam edebilmek, daha sonra bir sene daha devam edebilmek. Bu şampiyonlukları yaşayıp yolumuza yine şampiyonluklarla devam edebilmek benim için en önemlisi, en değerlisi bu aslında.
1: Hocam az önce belirttiniz 7 yaşında kulübün kapısından girdiniz. 11. Ve 11. Ve kariyerinizde şampiyonluklar, UEFA Kupası, Süper Kupa, inanılmaz başarılar elde ettiniz. Şunu soracağım, bu sezon 5. yıl, 5. üst üste şampiyonluğu kazandığınızda bunu kariyerinizin neresine koyarsınız? En büyük başarı budur mu dersiniz? Yoksa tabii UEFA Kupası, Süper Kupa çok büyük başarı ama.
0: Evet yani futbolcu olarak onu ayırıyorum. Futbolcu olarak yaşadığımı ayırıyorum ama tabii ki teknik adam olarak yani bu 4 şampiyonluk da çok değerliydi ama tabii ki 5, 6 hepsi çok daha üstüne koyarak bizi sevindirecek inşallah. Hedefimiz o.
1: Hocam son olarak şampiyonlukla ilgili sezon bitti, şampiyon olduk. Kupayı kaldırdığınız an ne hissettiniz?
0: Şöyle ben yani her sene çok önemli ama tabii ki insanoğlu diyelim. Yani sizlerde de oluyordur. birinci şampiyonlukta daha çok seviniyorsun. İkinci de biraz daha hani onun daha altında yaşıyorsun. Dördüncü de yine çok mutlu oluyorsunuz ama bir yandan da daha alıştığınız bir şey oluyor. Bu şımarıklık anlamında söylemeyeceğim ama tabii ki dediğim gibi yani o insani duygular. Hani ilk yaşadığınızla son yaşadığınız belki çok farklı duyguları beraberinde getiriyor. Ama bence yani bu sene için en büyük şey dediğim gibi başta da söyledim Şampiyonlar Ligi ile birlikte götürüp orada da son 16'yı oynayıp şampiyon olabilmek. Yani bu önemli bir bizim için mutluluktu. Hedefimiz devam ediyor yani dediğim gibi yani bir de hiç doymamak bence çok önemli. Ya burada oyunculara da bunu hep vermek gerekiyor. Zaten camiamız bunu hep bir şekilde bize geçiriyor. Yani hem takıma hem hocaya hem başkana yönetime bazen sert oluyor ama ama gerçekten o enerjiyi o istediklerini bize göstermeleri bence önemli değerli. Yani o benim bunu oyunculara aktarabilmem çok önemli. Yani kulüp içerisindeki o hadi biz 4 sene üstte şampiyon olduk. Yani bu sene olmasak ne olur değil. Hı hı. Yani bu sene de her zamankinden daha çok isteyip daha iyi bir şekilde yolumuza devam edip o şampiyonluğu almamız ve Avrupa'da başarılı olmamız gerektiğini oyuncularımıza hep aktarmamız gerekiyor. Yani benim en büyük görevlerimden biri de bu. Tabii ki taktiksel olarak hazırlıyorsunuz, fiziksel olarak hazırlıyorsunuz ama mental olarak hazırlık bence yine en önemli yerlerden biri. Ve bunu da takımımız bence çok kabul etti. Yani 4 senedir olan oyuncular, yani o 4 senelik periyotta hep devam eden oyuncuları da özellikle bunu daha net görüyoruz. İçeri girenleri almaya çalışıyorlar ve yeni gelen oyuncuların takımı sahiplenmesi çok önemli oluyor. Yani bunu her yerde belki çok fazla duyuyoruz. Yani Galatasaray'daki sahiplenme, ayrıldıktan sonraki sahiplenme. Yani uzun yıllar geçmiş ama bakıyorsunuz yabancı oyuncularımız bile buraya geldiğinde o Galatasaray'daki evet. yaşadıkları, o sevgiyi aldıkları enerjiyi hep tekrardan ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bence en önemli şeylerden biri bu. Yani o Galatasaraylıkları bitmiyor.
1: Kesinlikle. Aidet o duygu çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Hocam futbolcu Okan Buruk, teknik direktör Okan Buruk'a bir şey taşıdı mı? Bir şey getirdi mi? Fikir olarak, düşünce olarak, yapı olarak.
0: Şöyle yani bence oyun olarak yani ben tabii ki Galatasaray altyapısında minik takımda başladığımda oynadığımız bir oyun vardı aşağı yukarı. Yani o oyunu aslında buralara hala taşıyoruz. Yani bunu ben 92-93'te özellikle Feldkamp'la birlikte başladığımız o yani Galatasaray'ın dominant oyunu, önde oynadığı, o baskıyı kurduğu, rakip kalenin önünde oynadığı, rakip sahaya yerleştiği o oyunu tabii ki yine 96-2000 Fatih Hoca ile birlikte yine o 4 senelik şampiyonlukta hep net bir şekilde ortaya koyduk. UEFA Kupası'nı kazanan takımın oynadığı oyun, benim de oyuncu olarak oynadığım oyunu aslında güncel versiyonuna çevirerek tabii ki çok fazla şey değişiyor. Hı-hı. O zaman rakipleri analiz yaparken kaset koyarlardı. İşte 45 ya da 90 dakika bütün kaseti seyrederdik. Şimdi maksimum toplantılarımız 15-20 dakika oluyor ve burada birçok şeyi gösterebiliyoruz. Hem rakibi iyi tanıyabiliyoruz hem kendi analizimizi iyi yapabiliyoruz. O yüzden yani birçok şey değişiyor ama oyun anlayışınız gerçekten bu çok önemli. Bence Galatasaray'ın genlerinde olan, ruhunda olan oyun anlayışını ortaya koyuyoruz. Bu da bence yani futbolcu Okan Buruk'tan teknik direktörü Okan Buruk'a gelen en büyük şeylerden biri de bu.
1: Hocam takımımızda çok değerli oyuncular var. Genç oyuncular, daha önemli tecrübeli oyuncular. Bu liderlik olarak baktığımızda Galatasaray'daki oyuncu liderlikleri nasıl görüyorsunuz? Tabii bu kaptan seçiminde de çok önemli. Mesela Abdülkerim Bardakçı bizim geçen sezonda kaptanımızdı. Evet. Devam edecek. Yine kaptan olarak belki altına başka kaptanlar, ikinci, üçüncü kaptanlar da gelecek. Bunu seçerken yani lider oyuncuyu seçerken neye dikkat ediyorsunuz oyun içinde, takım içinde?
0: Tabii ki lider oyuncunun aslında kendi içinde vardır, doğasında vardır. O bazen kaptan olmasa da liderlik yapmaya çalışır. Yani çok fazla kaptan adayımız var aslında, evet, takım içerisinde. Birçok kişi, yani hem altyapıdan gelen oyuncularımız var, hem Türk oyuncularımız var, hem yabancı oyuncularımız, uzun süre oynamış oyuncularımız. Baktığımızda yani Muslera'dan sonrası bizim için zordu. Çünkü Muslera gerçekten soyunma odasında iyi bir kaptandı. Ve çok hakimdi. Ona çok büyük bir saygı vardı. Hem yaşından ötürü hem uzun yıllar burada olduğu için. Ama işte Muslera sonrası biliyorsunuz Mauro Icardi, Abdülkerim, hı hı, Bardakçı, Kaan Ayhan bizim üç, evet, tane kaptanımızdı. Muslera'dan sonrası bu biraz daha bu geçişi yapmak zordu. Bence bu sene biraz daha diğer oyuncularımız için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani yine özellikle burada Victor Osimhen'e bu anlamda bir sorumluluk vermek istiyoruz. Yani burada başkanımızın uygun gördüğü şekilde özellikle Victor Osimhen'e de takım içerisinde zaten o sorumluluğu saha içerisinde çok net bir şekilde gösteriyor. Ama yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak. Dediğim gibi hepsi kaptan aslında. Yani Yunus kaptan değil belki ama Yunus yani altyapıdan gelmiş, her şeyi bilen soyunma odasındaki o kaptanlardan biri. Torreira'ya bunu söyleyebiliriz. Barış bu sene kaptan çıktı. Yani kaptan çıkmak da onları çok mutlu ediyor aslında. Bazen işte hangisi kaptan çıksın, yani kaptanların olmadığı yerde o seçimlerde de hani seçilen oyuncunun, evet, ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar önemli değer verdiğini görüyoruz. Da güzel yani, çok fazla dediğim gibi takımı sahiplenen, o liderliği yapabilecek oyuncumuz var.
1: Hocam 7 Temmuz'da başladık. Tabii sonrasında oyuncularımızın gelişleri devam etti. Pazartesi günü itibariyle milli oyuncular da dönecek. Kaan daha önce döndü. Artık daha geniş bir kadroyla hazırlıklarınızı sürdüreceksiniz. Tabii buradan biraz milli takımı da sormak da isterim. Evet. Dünya Kupası'nda biz ilk programı yaptığımızda çok daha farklı şeyler düşünüyorduk aslında. Belki daha ileriye gidebilmek ama olmadı. Hem onu bir değerlendirelim hem de final belli artık, Arjantin, İspanya. Ne söylersiniz?
0: Şöyle bizim antrenmanlarımızdan başlayayım. Tabii ki sezon başı antrenmanları, yani özellikle milli oyuncuların olmadığı yerde biraz zor oluyor. Dediğiniz gibi tam kadro değilsiniz. Biraz işte kiralıktan gelmiş ama bazen gideceği belli olan oyuncuları antrenman yaptırıyorsunuz. Akademimizden çok fazla oyuncu aldık. Yaklaşık 13-14 tane oyuncumuz var. Bizde antrenman yapıyorlar. Onlara hep o şansı vermek istiyoruz, görmek istiyoruz. İnşallah yani oradan da her zaman bir oyuncu çıkartıp oynatabilmek bize çok önemli oluyor ama özellikle Türkiye'ye baktığımızda bu çocukların U19 liginin yetersiz olduğunu düşünüyorum ve ne kadar uğraşırsanız uğraşın bu oyuncular için bir tecrübe olması için özellikle yani U19'dan sonra bir lig gerekiyor. Yani burada bir emek veriyoruz, ilgileniyoruz, antrenmanlara çıkıyorlar bizde ama oynama dakikaları bizim için biraz zor oluyor. Bazen kupa maçlarında bunu kullanıyoruz. Hep şunu da söylüyorum, en iyi olan oyuncu zaten o gelir, o formayı alır. Bazen yani sizin de ona bazen zorlamanızla değil de oyuncu gelip formayı da alır. Bu dönemde onları A takımla birlikte antrenmanda değerlendiriyoruz. Milli oyuncular geliyor. İşte kampa gideceğiz Avusturya'ya. Orada iki tane maç oynayacağız. Yarın bir Ümraniye ile maçımız var. Burada biraz da daha genç oyunculara şans vermeyi düşünüyoruz yarınki maçta. İki tane Avusturya'da var. Döndükten sonra da iki tane de kendi stadımızda oynayacağımız 2 ve 8 Ağustos'ta iki tane de maçımız var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz ama oyuncuların dönmesi önemliydi. Milli oyuncuların erken dönmesi tabii ki, yani erken döndüler. Türkiye olarak bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Hani bir yandan şunu da bazen düşünüyorsunuz, ya oyuncular erken döndü ama keşke erken dönmeselerdi. Çok daha başarılı bir şekilde turnuvada yer alsaydık ama bazen olmuyor. Bence 24 yıl sonra katılmak da çok önemliydi, değerliydi. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Yani tabii ki başarısız olduk. İstediğimiz gibi gitmedi ama 24 yıl sonra tekrar katılmak, tekrar orada olmak da bence önemliydi, değerliydi. Bunu yapamayan takımlar da var. O yüzden bence hem futbolcularımızı hem teknik direktörümüzü bu anlamda o desteği tekrar vermek gerekiyor. Tekrar maçlar var çünkü yeni bir şeye başlayacaklar, Avrupa yarışmaya başlayacaklar.
1: Evet.
0: O yüzden o desteği vermek gerekiyor. Finale gelince benim yani turnuva öncesi İspanya, Fransa, İngiltere demiştim. İspanya ve Arjantin finali. Arjantin özellikle dünkü maçta çok iyi oynadığını düşünüyorum. Yani Arjantin biraz kafamızdaki o şeyi dünkü maçta biraz değiştirdi. Yani yine İspanya-Arjantin maçı çok güzel olacağını düşünüyorum. İspanya belki Fransa karşısında çok maç öncesi bu kadar dominant bir maç, bu kadar rahat bir maç geçireceğini kimse beklemezdi. Ama gerçekten yani çok iyi bir turnuva takımı, genç takım, çok yetenekli bir takım ve çok fazla alternatifleri de var. Bence çok önemli bir örnek dünya futbolu için İspanya milli takımı.
1: Belki biz de diğer takımlar gibi her turnuvaya katılmaya başlarsak bundan sonraki süreçte daha da ileriye gidebileceğiz. Hem Dünya Kupası hem Avrupa Şampiyonası anlamında.
0: Kesinlikle yani katılmaya da başladık. Yani Avrupa Şampiyonası çok daha iyi geçmişti. Ama tabii ki oyuncu üretmemiz, oyuncu çıkartmamız gerekiyor. Bazı mevkilerde yine önemli eksiklerimiz var. Yani oyuncu üretmek gerekiyor. Yani yeni oyuncuların gelmesi, iyi bir kadromuz var ama dediğim gibi bazı mevkilerde bu eksikleri yaşadık. İnşallah bence dediğimiz gibi her turnuva bir bizim için bir tecrübe. Bu tecrübeyi yaşıyorlar. Ama tekrar söyleyeceğim, o desteği de vermek gerek. Yani bir kötü şampiyona geçirdik diye. Yani bu oyuncuların üzerinden o desteği çekmemek lazım. Çünkü çok da genç oyuncular, çok genç oyuncularımız da var. Aynı şekilde o desteği vermemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam. Teknik direktörlük durumuna dönersek eğer, bir teknik direktör olarak bir maç sırasında sizin için en zor karar nedir diye sorsam ne söylersiniz?
0: Tabii ki bazen maçın elinizden gittiği yerler olabiliyor. Yani sizin istediklerinizi yaptıramadığınız veya oyuncularınızın yapamadığı. Tabii ki biz inanılmaz büyük statlarda oynuyoruz. Yani bazı statlarda sesiniz duyuluyor ama özellikle bizim stadımızda, büyük statlarda, seyircinin çok yüksek olduğu statlarda saha içerisine müdahale etmeniz çok zor olabiliyor. Buradaki bazen yaşadığınız zorluklar o olabiliyor. Onun yanında tabii ki yani belki kötü giden bir oyunda işte devre arası oyuncu değişikliği yapayım mı, yapmayayım mı, kaç kişi çıkartayım. Bazen hepsi kötü oynuyor. Yani 11 kişi de çıkaramıyorsunuz. O yüzden yani orada bir kişi, iki kişi şu da oluyor. Yani o bir iki kişi de ya herkes kötüydü ama bizi çıkarttınız şeyine giriyorlar. Yani şey biz miyiz, suçlu biz miyiz şeyine, psikolojisine giriyorlar ama bazen o dokunuşları yapmanız gerekiyor, o değişiklikleri yapmanız gerekiyor. Bence dediğim gibi yani en zorlandığımız yer oyun içerisinde bazen oyunculara tam ulaşamamanız. Yani işte önünüzde mi oynuyorlar, biraz daha uzakta mı oynuyorlar? Bir de biliyorsunuz bizim görüş açımız çok zor bir açı. Yani siz tribünden güzel bir şekilde seyrediyorsunuz ama televizyondan da bu güzel bir şekilde seyrediliyor. Özellikle basın tribünü daha yukarıda, her şey daha net gözüküyor. Ama hocaların görüş açısı gerçekten onlarla, oyuncularla aynı mesafede olmak bazen o zorlukları, yani her şeyi yukarıdaki kadar net göremediğiniz yerler oluyor. Tabii her maç bir tecrübe, her maçta o tecrübeyi yaşıyorsunuz. Oyun içi ekibinizle birlikte onu değerlendiriyorsunuz ama dediğim gibi bazen sahada ulaşamadığınız şeyler, yerler olabiliyor.
1: Hocam devre arasında Okan Buruk, tabii biz biliyoruz ama daha çok taktik ağırlıklı mı yoksa motivasyon üzerine mi konuşur? Ya skora mı bağlıdır bu?
0: Yani şöyle, birinci önceliğimiz tabii taktiksel. Yani neyi doğru yaptık, neyi doğru yapamadık. Yani onu doğru bir şekilde vermeniz gerekiyor. Motivasyon konuşması tabii ki o anda ihtiyaç varsa. O gün takım bence yani tam olarak istediklerinizi yapamıyorsa veya önemsemiyorsa, aynı konsantrasyonda değilse oralarda tabii ki o şeyi vermeniz gerekiyor. Enerjiyi farklı bir şey yapmanız gerekiyor ama genel olarak bence yani o devre arası özellikle taktiksel anlamda işte Tabii ki görüntüler de seyrediyorsunuz. Yani analiz ekibinizin hazırladığı görüntüler olaya indikten sonra hemen onları seyrediyorsunuz. Oyunculara bazılarını gösteriyorsunuz. Oyuncularla gördüğünüz şeyleri paylaşıyorsunuz. Bence daha taktiksel bir konuşma üzerinden geçiyor ama dediğiniz gibi yani dokunmanız gereken yerde, bağırmanız gereken yerde veya vurup kırmanız gereken yerde de doğru bir zamanda onları da yapmanız gerekiyor.
1: Hocam sizin oyuncularınızla çok iyi bir iletişim içinde olduğunuzu zaten biliyoruz ama ben şuradan soracağım. Bazen bir oyuncu formayı evet çok hak ediyor ama taktiksel gerek ya da rakibin durumuna göre bazen oynatamayabiliyorsunuz. Bu durumu nasıl yönetiyorsunuz hocam?
0: Şöyle yani tabii ki genel olarak hep onlarla durumu paylaşmaya çalışıyoruz. Yani her maç paylaşamazsınız ama genel olarak paylaşmaya çalışıyoruz. Yani benim için en büyük zorluk belki bu sene de olacak. Biz tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için çok iyi bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Yani her oyuncunun alternatifi olsun, herkes birbiriyle yarışsın. Bunu yaptığınız zaman tabii ki şey daha çok zorlaşıyor. Yani içerideki oyuncuyu mutlu etmek, yönetmek biraz daha zorlaşıyor ve özellikle oyuncunun profili ne, yani o yedek kalmaya alışmış bir oyuncu mu, alışmamış bir oyuncu mu, bu tür durumları yönetmek gerçekten zor olabiliyor. Ne kadar onu anlatsanız da ne düşündüğünüzü, oyuncu her zaman kendisini oynaması gerektiğini ve belki oyun içerisinde en doğru seçimin kendisi olduğunu hep düşünür. Yani ben de bunu kendim oyuncuyken bunu düşünürdüm. Yani yedek kaldığım yerde çok fazla kendimden değil de yani orada bir yanlış karar verildiğini düşünürdüm. O yüzden hani oyuncuda bu daha çok fazla oluyor. Dediğim gibi yani çok iyi kadro kuruyorsanız oradaki o oyunculara rotasyonu doğru bir şekilde yapmanız lazım. Hem lig maçında hem Avrupa'da doğru bir şekilde kullanmanız lazım. Burada da tabii ki yani geçen sene bir iki maçta bunu yaşadık. Bu rotasyonları yaptığınız yerde de tabii ki eğer kötü sonuç alıyorsanız da tabii ki çok büyük bir eleştiri geliyor. Çünkü şu söyleniyor yani bu maç yeri miydi? Çok önemli maçtı, çok kritik maçtı ama bütün oyuncuları kullanmak zorundasınız. Bütün oyunculara şans vermek zorundasınız. O dakikaları paylaştırmak zorundasınız ve onlardan da en iyi performansı almak zorundasınız. Bazen şu da oluyor. Mesela bir öne geçmişsiniz. İşte 3-0, 4-0 maç giderken işte oyuncu değişikliklerinde bazen şu da söylenebiliyor. Yani işte burada daha genç bir oyuncuyu oyuna sokabilirdiniz denilebiliyor ama bir de şu var. Yani oynayan her oyuncu gerçekten yani 10 dakikada olsa, 20 dakikada oynasa o mutluluğu yaşamak istiyor. O yüzden oyuncuları da içerideki oyuncuları motive etmek için oyunculara doğru bir şekilde o dakikaları vermek gerekiyor. Yani burada işimiz zor. Yani dışarıdan tabii ki bazen yani Okan Hoca'nın işi bu anlamda zor, nasıl idare ediyor diye çok fazla kişi duyuyorum ama içeride de en doğru şekilde oyunculara bunu aktarmamız gerekiyor. Çünkü yani burası Galatasaray. Gerçekten Galatasaray çok önemli bir takım, çok önemli bir camia. Burada olmak çok önemli, çok değerli. Galatasaray formasını giymek çok değerli. Ve en iyi hizmeti verebilmek, en maksimum hizmeti verebilmek çok önemli. Dediğim gibi yani hiçbirimizin önemi yok. Burada Galatasaray her şeyin önünde olduğu için bence oyunculara da bunu doğru bir şekilde verdikten sonra o zaman paylaşımlarını da çok önemsemek gerekiyor. Yani hak edene o formayı ben hep vermeye çalıştım. Ama şu var bir de yani antrenman performansıyla maç performansı çok değişen oyuncular var. Yani bunlar bazen sizi yanıltabilir. Antrenmanda çok iyi olup stada çıktığında, sağ taraftarın önüne çıktığında aynı performansı veremeyen çok fazla oyuncu oluyor. Burada da tabii ki yani sadece antrenman performansına dayalı olarak değil, hangi oyuncu maç içerisinde o takıma ne kadar katkı verebilir. Bazı oyuncu antrenman ve futbolcusu olmuyor. Biraz da maça sarkıyor performansını. Ama antrenmanda da en yüksek verimi almaya çalışıyoruz tabii ki hepsinden.
1: Hocam Dünya Kupası'nda VAR sistemi biraz farklı işledi. Kornere ya da avuta giden topa müdahale, sarı karta müdahale, bazen faule müdahale. Bunu bir teknik direktör olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bence yani mükemmeldi. Ben özellikle Türkiye'de maçların çok büyük bir kısmını vakit geçirmeyle geçtiğini düşünürsek, yani bunun önüne geçmek için bence çok doğru hamlelerdi. İnşallah Türkiye'de de bunlar uygulanır. Çünkü yani oyunu durdurmaya çalışan oyuncuyu cezalandırmak bence yani bu zamana kadar yapılmış en iyi şeydi bence. Ben çok mutlu oldum yani oyunun hızlanmasını görmek, çabuk başlangıçlar, hepsi yani taç atışından şeye evet. kadar bence çok önemliydi, çok değerliydi.
1: Hocam, futbolda maçtan önce Okan Buruk'un yaptığı herhangi bir rutin var mıdır? Her maçtan önce ben bunu yaparım dediğiniz bir şey var mı?
0: Yani genel aynı hazırlanıyoruz aslında şeylere, maçlara. Hı-hı. Yani özel bir şey yok. Yani maç öncesi Hı-hı. tabii ki yani her maçın rutini var. Ona göre hazırlanıyor ama çok böyle özel ille bunu yapmam gerekir dediğim bir şey yok.
1: Ya da çok stresli bir maçtan.
0: Çok batıl böyle şeyim yok.
1: Anladım. Bir çok stresli bir maç ama kazandık. Sonrasında kendinizi o stresten nasıl arındırıyorsunuz?
0: Yani şöyle bazen tabii ki gece uyuyamadığınız, işte maçı düşündüğünüz, maçı yaşadığınız günler oluyor.
1: Evet.
0: Ama çok hızlı geçiyor bizim tabii ki. Yani bir maçı kazandınız, 3 gün sonra tekrar bir maç var. Yani bazen o maçın mutluluğunu yaşayamadan bir sonraki maça bakmak zorunda kalıyoruz. Benim biraz yani manevi olarak yıprandığım yer, yani bazen maç kazanıyoruz ama mesela 3 tane oyuncuya şans verememişiz. Onların da yüzleri böyle düşük. Yani o soyunma odasında o mutluluğu diğer arkadaşları kadar yaşayamamış. Yani bu tür şeylerde bazen açıkçası zorlanabiliyorum.
1: Anladım. Hocam biraz UEFA Kupası'ndan buraya bağlayacağım. O günkü Okan Buruk'la bugünkü Okan Buruk arasında, oyuncu Okan Buruk ve teknik direktör Okan Buruk arasında benzerlikler var mı?
0: Yani tabii ki bu taraf çok farklı yani teknik direktörlük tarafı yani bu tarafa geçince her şey çok farklı oluyor. Orada tek başınasınız ve yani şu zamanki aklımla o zamanki futbolcu olmak çok isterdim. Yani herhalde hem inanılmaz profesyonel oldum hem inanılmaz bilgili olurdum. Gerçekten yani bunu birçok oyuncu da yaşıyoruz. Yani futbolcuyken yani bu teknik adamlık ve işte bu ekibin yaptığı işin ne olduğunu çok fazla anlamayan ama gerçekten o futbolu bıraktıktan sonra bu tarafa geçtikten sonra yani bu işin ne kadar zor olduğunu, ne kadar farklı olduğunu anlayan çok fazla oyuncu var. O yüzden yani şeyi söylemek istedim özellikle. Yani keşke yani bu kafamla o zamanki futbolcu olsaydım.
1: Hocam, dakika 90 Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Hakem penaltıyı verdi. Teknik direktör olarak kimi seçersiniz penaltıyı atsın diye? Mutlaka penaltıcımız vardır. Evet. Bellidir başta ama. Mesela siz oyuncu olsanız o dakikada o penaltıyı kullanır mısınız?
0: Ya penaltıcı bence yani seçtiğiniz penaltıcı iyi penaltıcıdır. Çünkü takımın penaltısıdır. İşte oyunda olmazsa o anda evet. farklı birini seçebilirsiniz. Ama kolay bir şey değil penaltı atmak. Yani özellikle oralarda penaltı atmak çok sakin olmak gerekiyor. Yani eskiye gidersem Ümit Davala'yı seçerim herhalde.
1: Hocam tabii eski Ali Sami Yen'deki atmosfer muazzamdı. Şimdi Rams Park'ta da aynı şekilde muazzam. Okan Buruk olarak, oyuncu olarak 55 bin Galatasaraylı'nın önünde Rams Park'ta sahaya çıkmak ister miydiniz? Ya da ne hissederdiniz?
0: İsterdim. O bana nasip olmadı futbolcu olarak evet. ama gerçekten bu sene yaşadığımız bu atmosferin içerisinde olmak, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarını hayal ediyorum. Yani o ıslık seslerin arasında olmak, yani o baskıyla, taraftarla birlikte o baskıyı yapabilmek. Yani benim tabii ki en çok sevdiğim şey rakibe yapacağım baskılarda çok koşardım, koşmayı çok severdim. O iştahla bu taraftarın önünde oynamak orası da ayrı bir güzeldi. Yani onu da bence yani oranın Ali Sami Yen'in güzelliği de çok farklıydı. Orada çok büyük başarılar yaşadık. Çok büyük atmosferler yarattık orada da. Ama tabii ki hem seyirci sayısı, burası daha kapalı, kompakt olması ve yani buradaki coşku, tabii ki oradaki coşku da demin söylediğim söylediğim gibi yani her dönemin farklı bir de şeyi var, taraftar profili var tabii ki. Yani o zamanki taraftar profiline baktığımızda yani gece gelip stadın önünde uyuyan, Avrupa maçlarını bekleyen, yani bu kadar da fedakar bir taraftar vardı. Yani onun yeri de çok daha farklı.
1: Zaten biz eski Ali Samiyen'de 25 bin kişilik kapasite ama hiçbir zaman 25 bin değil herhalde. Orada 50 bin kişi maç izliyor gibi bir atmosfer vardı her daim orada. Evet. Ali Samiyen'de hiç boş yerde yoktu zaten.
0: Orada daha rahattı girmek.
1: Hocam bir hızlı soru cevap yapmak istiyorum bu arada. Birazdan değerli üyelerimizden de birkaç soru rica edeceğim hocamın da izniyle.
0: Fazla transfer sorunu.
1: Transferi zaten konuştuk bence. Her şey ortada. Hocam bir kelimeyle Galatasaray desem ne dersiniz?
0: Aşk derim yani. Yani direkt o aklıma geldi.
1: En zor deplasman ligde?
0: En zor deplasman.
1: Kışın ortasında Erzurum'da.
0: Deplasmanda hep kazanıyoruz o yüzden.
1: Yok da diyebilirsin hocam. Yok da diyebilirsiniz. Bence yok herhalde bizim için bir zor deplasman.
0: Yani her deplasman zor ama böyle spesifik böyle en zor diyebileceğim. Yani bu antrenörlük döneminde bu son 4 sene içerisinde onu yaşamadık. Bence kötü zemin olan bir yer olursa o zorluk olabilir belki.
1: Geçen sezon için sorayım. En unutamadığım

0: Unutamadığınız maç hangisiydi?
1: En unutamadığım maç Fenerbahçe maçı, yani 3-0 yendiğimiz, kendi sahamızda oynadığımız, yendiğimiz ve 3-0 kazandığımız, belki bizim için şampiyonluk yolunda, belki şampiyonluğa en yaklaştığımız maç Fenerbahçe maçı.
0: Hocam, teknik direktör olarak siz de ileride mutlaka birilerinin idolü olacaksınız. Sizin idolünüz var mı?
1: Öyle direkt idolüm yok. Yani birçok teknik adamdan esinleniyorsunuz ama böyle direkt işte o dediğim biri yok, ama herkesten farklı bir şekilde bir şeyler alıyorsunuz.
0: Yeniden

0: olmak isteseniz yine 11 yaşında Galatasaray'a mı girerdiniz?
1: Tabii ki yani o benim için bir şans olmuştu. Yani arkadaşlarım seçmeye gidiyordu. Ben onlarla beraber gidip seçilmiştim. Yine aynısını yaşamak isterdim.
0: Bir alkış buna da herhalde. Kariyerinizde sizi böyle çok geliştiren, en çok geliştiren bir isim, bir kişi var mıdır? Sizi siz yapan, hem oyuncu olarak sonra teknik direktör olarak.
1: Yani tabii ki birçok dokunuş var. Birincisi tabii ki altyapıdaki hocalarım. Ahmet hocam, Salih hoca rahmetli. Onlar en çok tabii ki bana dokunan, o süreci en çok geçiren benle. Yine Serpil Hamdi Tüzün var. Genç milli takımlarda o ilk çalıştığım dönemde bana dokunuşlar önemliydi. Bundan sonra tabii ki Feldkamp ilk beni Profesör Mustafa Denizli ile oynamıştım ama devamında çıkışımı Feldkamp'ta yapmıştım. Ve tabii ki Fatih hocamız, yani gerçekten o da en iyi olduğumuz dönemde, en başarılı dönemde birlikte çalıştık. Ondan da gerçekten çok önemli şeyler aldım.
0: Hocam siz de genç bir teknik direktörsünüz ama sizden genç hocalara bir tavsiyeniz ya da bir öneriniz var mı?
1: Ya ben şunu söyleyeceğim tabii ki, yani herkes için bu çok şey ama futbol tabii ki hiç durmamanız gerekiyor, hep gelişmeniz gerekiyor. Hep yenilik var, futbolda yenilik var, attığınız adımlarda yenilik var. Yani oradan hiç durmadan işinize doğru bir şekilde odaklanmanız, devam etmeniz gerekiyor. Ve çok fazla vakit ayırmak gerekiyor bence. Yani
0: son olarak bu hızlı soru cevapta futboldaki en önemli unsur taktik midir, oyuncunun karakteri midir ya da ikisi bir arada mıdır?
1: Birçok şey var bence. Yani hepsi, yani sadece birisi de olmuyor. Yani hepsini, o her şeyi en yükseğe çıkarttığınızda bence teknik adam için de bu geçerli. Yani bir teknik adamın her şeyi mükemmel olmuyor, iyi olduğu yerler oluyor. Yani futbolcuda da aynı şekilde. O yüzden en maksimuma nereye kadar çıkartabiliyorsanız bu çok önemli bence. Ama yani fiziksel olarak tabii ki hazır olmanız gerekiyor, mental olarak hazır olmanız gerekiyor oyuncular için. Ve taktiksel olarak da yani zeki olmanız gerekiyor. Yani bunu tabii ki her zaman alamıyorsunuz. Her istediğinizi her oyuncudan alamıyorsunuz. Bazısı daha çabuk alıyor, bazısı daha geç alıyor, bazısı unutuyor. Bazısı maç içerisinde farklı şeyler yapabiliyor. Yani çok fazla tabii ki oyuncu tipi de var burada. Bazısı doğal olarak bir sanki teknik adammış gibi saha içerisinde davranıyor. O yüzden yani hepsini en yükseğe çıkarttığınızda da bence en önemli performansı alıyorsunuz.
0: Hocam 2022 Haziran'ında imza attığınızda önümüzdeki 4 yıl sonra, 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diye sorulsa bunu hayal eder miydiniz? Bu 4 yıl üst üste şampiyonluğu. Şimdi soruyorum, 5 yıl sonra neyi hayal ediyorsunuz?
1: Hep böyle sezonluk yaşıyorsunuz aslında. O sezona başlarken işte bu sezon şampiyon olacağız diye başlıyorsunuz. Bence en zor başlangıç tabii ki ilk seneydi. İşte yeniden takım kuruyorsunuz. Bir sene önce gerçekten sıralama olarak en kötü sezonlardan birini yaşamışsınız. Tekrardan takım kuruyorsunuz. Hem taraftarınızı tekrar inandırmak, hem oyunculara inandırmak, oyuncular içerisinden en yüksek şekilde çok hızlıca gerçekten takımı en yükseğe çıkartmanız gerekiyor. Yani başlangıcımız bence böyle biraz daha yavaş başlamıştı ama belli bir dönemden sonra çok yukarıya doğru yükselerek gitmiştik. O yüzden yani birinci sene en önemli seneydi aslında. Yani hem kadroyu kurduğumuz, yani bu takımın altyapısını oluşturduğumuz seneydi. Devamında da yani hadi bunu da kazanalım, bu seneyi de kazanalım, bu seneyi de kazanalım derken 4 oluyor. Yani bu aslında 4 sene ben şampiyon olacağım diye düşünmüyorsun hiçbir şekilde ama her sene şampiyon olmak, her sene şampiyonluğu istemek ve her sene o şampiyona ulaşabilmek size rekorlar kırdırıyor. Buraya kadar geliyorsunuz. Ama yani devamında da yine bu sene şampiyon olalım kafasındayız. Yani bunu kafamıza yerleştirmiş durumdayız. Tekrar şampiyon olalım. 5 sene üst üste şampiyon olsun. Ama hemen işte 6'da olsun demiyorsunuz. Yine dediğim gibi yani en yakındaki şampiyonluk en önemlisi oluyor.
0: Tabii çok soru var ama bir de süremiz de malum var. Ben mikrofonu rica edeceğim. Birkaç soru rica edeceğim. Çok fazla değil. Hemen ortada beyefendi var. Oradan. Evet.

0: Okan Hocam tebrik ederiz.
1: Oturabilirsiniz, kameraları kapatmayalım.
0: İsmim Tolga Macit Güser. Okan Hocam tekrar tebrikler, siz de takımı da. Bence bizi diğer camiadan ayıran en önemli özelliği biz cesaretle öz eleştiri de yapabilmemiz. Ben şöyle bir tespit yapacağım, bu bendeki algı. Son 8 maçta 4 maçta puan kaybettik.
1: Evet.
0: 2 tane maç var. Hatırlamak bile istemiyorum. Alanyaspor'la Samsun deplasmanı. Şimdi biz tabii sezon içerisinde bir teknik direktörün müdahale etmesi biraz daha zor olabilir. Kadro sabit ya da değişiklik imkanı çok az. Ama şimdi sezon bitti. Yeni sezona hazırlanıyoruz. Yeni bir kadro kurma şansımız var. Belki taktik, belki diziliş değişecek, değil mi? Paramız da var çok şükür, öyle görünüyor. Nasıl bir, yani bir kere önceki tespitime katılıyor musunuz? Yani biraz varyasyon fazla oldu gibi geliyor bana sezon içerisinde. Performans sapmaları biraz fazla oldu gibi maçlar arasında. Buna için önce katılıyor musunuz? Katılıyorsanız bir önlem düşünüyor musunuz?
2: Şöyle, yani onu demin de söyledim, özellikle Şampiyonlar Ligi ile birlikte 12 maçlık Şampiyonlar Ligi ile birlikte o ligdeki performansın birebir aynı olması çok zor bir kere. Yani mesela ilk senemizde Avrupa yoktu. İşte her hafta tek maça çıkıyorduk ve çok böyle işte aynı oyunu oynayan, aynı şeyleri yapan, aynı dominasyonu gösteren bir takım oluyorduk. Bu seneye baktığımızda dediğim gibi Şampiyonlar Ligi ile birlikte tabii ki oyuncular da çok fazla yıpranıyor. Yani sezon içerisinde o 50-55 milli takımları da katarsak 60 maçlık periyotlar içerisinde bu oyuncuların da birebir aynı performansları vermeleri zor oluyor. Onun yanında bence rakiplerin size karşı hazırlanmaları da çok daha farklı oluyor. Yani her sene şu andaki ilk düşünce, yani belki kendi başarısından çok Galatasaray'ı nasıl durdururum? Yani bu da maçlar oynandıkça bunu yaşıyorsunuz. Özellikle performans düşüşleri, belki Samsun maçını demin söylediğiniz gibi, hani biz nasıl olsa işte şampiyon olduk kafasıyla çıktığınız, yani burada işi bitirdik nasıl kutlayacağızı düşündüğünüz yerde bu tür bence şeyler oluyor. Ben geliştirmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Kadro kalitemizle birlikte tabii ki oyunu da her zaman güncellemek gerekiyor. Oyuncuları en hazır halde, en doğru şekilde ve dediğim gibi hep güncellemek, oyunu güncellemek, farklı bir şeyler bulabilmek, farklı şeyler ortaya çıkarabilmek. Çünkü yani rakipleriniz de sizi tanıdığı yerde farklı bir şeyler ortaya çıkartmak zorunda oluyorsunuz. Bence burada bu sene bizim için tabii ki bir fırsat. Yani her sezon başı fırsat bir kere. Yani burada yaptığınız yeni transferlerle oyuna daha çok dokunabilme, takıma daha çok dokunabilme şansına erişebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani geçen seneyle ilgili ne kadar çok maç oynarsanız sona doğru da bence o şeyiniz biraz düşüyor. Son 16'yı da Mart'ın sonu muydu oynadık, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Mart'tı.
2: Sonu muydu? Evet. Yani çok yaklaşık 6-7 aylık bir çok yoğun bir fikstürden çıktık. Burada da dediğim gibi performans düşüşleri olabiliyor.
1: Bu taraftan alalım bir soru. Arkada beyefendi, kameranın önünde. Açtık mikrofonu.
3: Candir'im ben. Hocam bize çok güzel anlar yaşattınız. Yani galibiyet veya yenilgi, şampiyon olup olamamaktan ziyade rakip kim olursa olsun önde baskın futbolunuz, cesaretli, coşkulu futbolunuz bize çok güzel tatlar bıraktı. Özellikle Bayern Münih ve Tottenham maçları herhalde hiçbir zaman unutamayacağız diye düşünüyorum. Bir tanesinde mağlup olsak dahi. O yüzden çok teşekkür ederim size. 3 tane sorum olacak arka arkaya, kısa cevaplı. Hiçbir zaman ya bu maç geride bekleyelim demediğinize eminim. Ama en azından ya beyler bugün biraz ağırdan alalım, rölantiye takalım dediğiniz bir maç oldu mu? İkinci sorum, bu sene için Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacaksınız ama Türkiye Ligi şampiyonluğunu kaybedeceksiniz deseler kabul eder misiniz? Üçüncü sorum, biraz önce dediniz ki bazen 11 futbolcu da kötü oynuyor. Hangi birini değiştireyim? O maç hangi maç veya maçlardı?
1: O örnek olaraktı galiba, evet, değil mi hocam? Teşekkürler.
2: Soruları
1: hocam, Rolanti'yi alalım mı maçta, baskı kurmayalım dediğiniz
2: yok
1: oldu.
2: Yok ya, öyle hiçbir maçımız olmadı yani. Hep yani kupa maçı bile olsa aynı istek ciddiyetle çıktık. Yani onu çok istemedim ama maç içerisinde olduğu yerler oldu. Yani hadi 2-0 yakaladınız, 3-0 yakaladınız. Bazı yerlerde o Rolanti'ye alınan yerler oldu ama maç başı hiç istemedim. İlk 11'i birden değiştirebileceğimiz
1: bir maç olmadı herhalde.
2: Bir maç düşünüyorum. Yani Kocaeli maçı ama biraz şeyi düşünüyorum. Ya Liverpool, ya Juventus ve Liverpool deplasmanları bence yani oynadığımız en kötü iki oyundu diyebilirim. Yani oralarda belki bunu düşünebilirdik. En kötü oyunlarımızı ben Liverpool ve Juventus deplasmanı olarak görüyorum. Bir tane
1: bir de hocam, şampiyonluğun gitmesi mi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamak mı?
2: Yani bizim niyetimiz hem şampiyon olup hem yarı final oynamak.
1: Arkada beyefendi var.
2: Şampiyonluğu bırakmamamız lazım.
1: Hocamızın birazdan başka bir programı da var. Onun için tek bir soru daha alalım. Hocamızı uğurlayacağız çünkü bir başka programı var. Buyurun.
4: Onur Kranşa. Hocam, Dünya Kupası'ndaki uygulanan birçok değişiklik, kural değişiklikleri bildiğimiz kadarıyla Süper Lig'de de uygulanacak. Birkaç hariç, su molası vesaire hariç. Bu konuda TFF, MHK, kulübe veya sizlere herhangi bir eğitim verdi mi? Bunlar anlatıldı mı futbolculara? Çünkü Türkiye Ligi'nde biraz önce de söylediğiniz gibi en büyük problem saha içinde zaman geçirmek. Ve bu kuralların birçoğu, bu kural değişikliklerinin birçoğu da bunu engellemeye yönelik. Bu konuda hiçbir eğitim verildi mi sizlere?
2: Şöyle, biz her sezon başı zaten merak eden bir hakem hocası gelip bize bir seminer veriyor. Kamp dönüşü özellikle lig başlamadan bir hafta önce bununla ilgili bir toplantı ayarladık ve buradaki bu sezonla ilgili değişiklikleri gelip bütün oyuncularımıza bizle birlikte anlatacaklar. Onunla ilgili bir seminer yapacağız. Orada daha net bir şekilde bilgileneceğiz ama inşallah aynı şekilde uygularlar tabii.
4: İnşallah. Teşekkürler.
1: Hocam, ağzınıza sağlık. Hocamız için bir kocaman alkış rica ediyorum. Ben GİSİAD Başkanımızı buraya davet etmek istiyorum, mikrofonu da alabilirsem eğer. Bir çiçeğimiz ve plaket takdimimiz olacak. Sayın Murat Sancaktar, ev sahibimiz. Öncelikle birkaç bir şey dinleyelim sizden.
5: Evet, hocam bugün bizle olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
5: Ayaklarınıza sağlık.
2: Büyük, büyük bir gururdu sizlerle birlikte olmak. Hepiniz çok önemlisiniz, çok değerlisiniz ve burada sizleri görmek gerçekten benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim.
5: İyi ki geldiniz. İyi ki bizimlesiniz. Nasıl oyuncu olarak kulüp tarihine adınızı yazdırdıysanız, teknik direktör olarak da daha şimdiden adınızı altın harflerle yazdırdınız. Daha birlikte nice kupalara, nice şampiyonluklara inşallah.
2: İnşallah hep beraber. Teşekkür ederim.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maşmelen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
0: Reklam.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Spor dünyasının ilginç figürleri. Peter Crouch. Futbol dünyasının eşsiz figürlerinden olan Peter Crouch, pek çok insan tarafından sevilen bir futbolcuydu. Onu diğerlerinden ayıran özelliği ise uzun boyuydu. 2 metre 1 santimlik boyuyla sıra dışı bir fiziğe sahip olan Crouch, o dönem kısa oyuncular daha

0: tercih edilse de futbol dünyasında kendine yer buldu. Hava toplarına olan hakimiyeti, top kontrolü ve pas yetenekleri onu uzun yıllar hem İngiltere milli takımında hem de Premier Lig'in dev kulüplerinde tuttu. Premier Lig'in ikonik isimlerinden olan Peter Crouch, robot dansıyla da futbolun renkli yüzlerinden birisi olmayı başarmıştı. Earl Boykins. Kısa boylu basketbolcu mu olur? Adınız Earl Boykins ise evet olur. NBA tarihinin en kısa boylu oyuncularından biri olan Earl Boykins, fiziksel dezavantajlarına rağmen hızıyla ve skorer kimliğiyle kendini kanıtlamayı başarmıştı. 14 sezon boyunca NBA'de mücadele eden Boykins, özellikle Denver Nuggets formasıyla harikalar yarattı. Kısa boyuna rağmen büyük işler başaran Earl Boykins, NBA'in unutulmazları arasında yerini alıyor. Nick Kyrgios. Nick Kyrgios, tenis dünyasının aykırı figürü olarak dikkat çekiyor. Güçlü servisleri, etkileyici vuruşları ve yeteneği onun alameti farikaları olsa da kendisini diğerlerinden ayıran bir özellik var. Kyrgios, agresif davranışlarının yanı sıra tenisin doğasına aykırı olarak alaycı, hatta rakibe saygısızlığa varan davranışlarıyla da dikkat çekiyor. İstikrarsız performansı ve ciddi olmayan tavırları yüzünden ağır eleştirilere maruz kalan Nick Kyrgios, tenis dünyasının asi çocuğu olarak adlandırılıyor. Antoine Griezmann. Fransız futbolunun son zamanlarda çok sayıda yetenek çıkarttığını biliyoruz. Bunlardan birisi de Antoine Griezmann. Atletico Madrid, Barcelona gibi kulüplerinde formasını giyen Griezmann, futbol yetenekleriyle ön plana çıkmayı her zaman başardı. Ama onu diğer Fransız yeteneklerden ayıran bir özelliği vardı. Antoine Griezmann, yaptığı gol sevinçleriyle çok sayıda futbol severin, hatta futbolla alakası olmayan insanların bile sevgisini kazandı. Popüler video oyunu Fortnite'tan esinlenerek yaptığı gol sevinçleri tüm dünyanın dikkatini çekiyordu. Take the L dansıyla birçok kez gündem olan Antoine Griezmann bununla sınırlı kalmayıp her geçen gün repertuarına bir yenisini ekledi. Hala insanlar acaba bu kez nasıl sevinecek merakıyla Griezmann'ın maçlarını izleyip gol atmasını temenni ediyor.
1: Can Genç'le Serbest Vuruş başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Çok özel bir konseptle sizlerle beraberim. Bugün Dünya Kupası Panorama programını yapacağız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki en iyi kadroları konuşacağız. Gümüş kadroyu, altın kadroyu, mansiyon ödüllerimiz var ki birçok ödül dağıtacağız. Birçok parametrede istatistikleri paylaşacağız. Dünya Kupası'nın enlerini tartışacağız. Tartışmalı kararlarına gideceğiz. Yeni kuralları konuşacağız. Tabii ki turnuvanın sonunda hep yapmak istediğimiz konsepti de bugün dinleyiciye sunuyoruz. Ben Can Genç, bir kez daha hatırlatmış olayım ki enine boyuna tartışacağımız bir program olacak. Direkt 11'lere girmeden önce tabii ki bu Dünya Kupası'nın bir iki tane özelliğiyle başlamak istiyorum. Bu Dünya Kupası ilk 48 takımlı Dünya Kupası'ydı ki bizler adına da farklı bir deneyimi sunmuş oldu. Açıkçası yani turnuvanın son bölümü oldukça heyecanlıydı. Zaman zaman yarı final aşamasına kadar gelirken sürprizleri de gördük ama yarı finalden sonra çok da fazla büyük sürpriz görmedik. Esasında herkesin eleştirdiği işte Amerika'da bir organizasyon olmasıydı. Amerika'daki organizasyonda da büyüklerin erkenden eşleşmediği ve bütün aslında favorilerin, favori 4 takımında yarı final aşamasına yükseldiği bir turnuva oldu. Yani birçok şey var ama öncelikle tabii ki bir Shakira'ya gidelim, Dai Dai şarkısına gidelim istiyorum ki güzel bir şekilde moda girelim.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Evet, bu güzel şarkıya da bir kulak verdik ki Dünya Kupası'nın birçok ikonik şarkısı da tabii ki tarihte olmuştur. Bana göre bu Dünya Kupası'nda seviyor maddesi olarak da ekleyebileceğimiz bir şarkı Shakira bu Dünya Kupası'na da kazandırmıştı. 2026 Dünya Kupası panorama programımızın da açılışında en azından bu şarkıya da seviyor ödülünü vermek istedim. Biraz da aslında moda da girmek istedim. O yüzden de bu şarkıyı sizlere dinlettik ki birçok dinleyicimiz mesaj atmış. Bülent Bey'e selam olsun. Hüseyin Bey'e selam olsun, Mehmet Bey'e selam olsun. Bunları da tabii ki selamlarımızı aktarmış olalım. Evet, şimdi de tabii ki programımızın asıl konusu olan Dünya Kupası'nın enlerine geçeceğiz. Altın kadro ve gümüş kadro yaptım sizler adına ki yedek kulübesi de var tabii ki. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Altın kadronun kalesini Wozinya koruyacak ki Cape Verde bu Dünya Kupası'nın belki de en etkileyici performanslarından bir tanesine imza attı. Onu da söylemiş olayım. Cape Verde'nin de bu performansı, Wozinya'nın İspanya maçında devleşmesi gerçekten takdire şayandı. Onu da söylemiş olalım. Aynı zamanda tabii ki yani turnuvada Arjantin maçında da çok net bir şekilde öne çıktı. Hatta Instagram dilinde de kendisini net bir şekilde gördük. Instagram'da da takipçi sayısı olarak inanılmaz bir takipçiye ulaştı. Hatta dünyanın en çok takip edilen kalecisi olmayı başardı Wozinya. Savunma hattına geçeceğim. Savunma hattının sağında Pedro Porro'yu görevlendirdim. Pedro Porro'nun tabii ki İspanya milli takımı sağ beki Pedro Porro çok çok iyi bir turnuva geçirdiğini söylemiş olayım. Gerçekten de performansı son derece etkiliydi Pedro Porro'nun. Onun haricinde tabii ki hücum katkısı vesaire gerçekten görülmeye değerdi. Bu turnuva boyunca özellikle İspanya'nın yarı final aşamasına doğru geldiği o Fransa maçında oynadığı futbolu hakikaten hiçbir zaman unutmayacağım. Yani Portekiz maçında son 16 turunda çok çok iyi görmemiştim belki bir maçlık. Çünkü zaten İspanya milli takımı o maçta çok çok iyi oynamıyordu ama hem Belçika maçında hem Fransa maçında hem finalde gerçekten Pedro Porro oradan üstün bir performans izledik ki birazcık aslında savunmayı İspanya'dan kurdum. Tamamı İspanya'ya ait değil ama Cubarsi'yi de saymadan edemeyeceğim ki Pau Cubarsi de turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi zaten. Ki Cubarsi'nin bu turnuva öncesinde çok net genç potansiyel vadeden bir oyuncu olarak anımsıyorduk ama ben turnuva içinde yaptığım yayınlarda da sizlere her zaman bunu söylemeye çalıştım. Ki birkaç kere de tekrar etmişimdir belki o tip yayınlarımızı da dinleyenler vardır. Cubarsi'ye de aynı zamanda artık elit stoper tanımlamasını yapabilirim. Yani dünyanın en iyi 10 stoperi arasında Cubarsi'yi de görüyorum. Bu turnuvada da hakikaten kendini net bir şekilde kanıtladı Pau Cubarsi. Yanında Lisandro Martinez'i yazdım. Yani burada çok fazla isim vardı. Birçok kişi belki karşı da gelebilir bu isme ama Lisandro Martinez'in de yani Arjantin'in final yolculuğunda normal geleneksel stoperlerin aksine biraz daha böyle çok daha kısa boylu bir stoper olması. Bunun yanında mücadele gücü ve Arjantin'in kolektif oyununda bu yardımlaşma kültüründe Arjantin'in en azından final maçına kadar ki dilimini konuşabiliriz. Lisandro Martinez de bence altın kadroya girmeyi çok net bir şekilde hak etti ve sol beke de zaten Cucurella'yı yazdık. Yani Cucurella'nın hikayesi çok başka. Yani o da turnuva öncesinde her zaman şunu söylüyorduk Cucurella için. İşte biraz daha düz bir sol bek. Gerçekten hücuma katkısından dolayı eleştirdiğimiz zamanlar da olmuştu ama hepimize cevabı bence bu turnuvada oynadığı futbolla gösterdi Marc Cucurella. Yani birçok maçta İspanya'nın en iyi oyuncusuydu hatta. Yani turnuva boyunca hücum katkısını bir kenara bırakıyorum. O kadar fazla ters kademeye giren bir oyuncuydu ki Marc Cucurella. İspanya oyununda da oyuncuların birbiriyle sürekli yer değiştirdiği bu oyunda Cucurella'nın gerçekten bir merkez orta saha gibi zaman zaman da gördüğümüz, bazen stoper gördüğümüz, bazen bir sol açık gibi gördüğümüz bir oyuncuydu. Yani gerçekten çok beğendim Marc Cucurella'yı ve benim için Cucurella'ya olan algı değişti. Kendi yaptığım Cucurella hakkında işte biraz daha düz oyuncu vesaire işte benim takımımda olmaz, bende Cucurella yok şeklindeki kısımlarla alakalı Cucurella'yı da tekrardan çok beğendiğimi vurgulamak istiyorum. 6 numara tercihimde de Rodri'yi tercih ettim. Biraz tabii İspanya ağırlıklı gidiyoruz çünkü ister istemez turnuvada De La Fuente'nin yarattığı bu takım, bu canavar diyeceğim, bunu pozitif manada söylüyorum. Yani bu canavarın belki de
en iyi oyuncusuydu. En büyük sabitiydi diyelim, ya da oyunun en büyük mimarıydı da desek doğru olacaktır Rodri için. Zaten turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de aldı Rodri. 6 numarada yazdım kendisini ki taktiği 4-3 olarak belirledim. Dünyanın en iyi altın kadrosunu. Sonra gümüş kadroyu da tabii ki belirlediğimi de söyleyeyim, ama altın kadroda biraz tepki çekelim istiyorum. Enzo Fernandez yazacağım. Yani finaldeki hareketi, işte genel olarak çirkef bir oyuncu olarak hafızamızda kalması en son tatta. Evet, benim de katıldığım noktalar, ama onun haricinde Arjantin bu seviyelere geldiyse tabii ki Messi'nin yanında Enzo Fernandez'i de yazmadan edemeyecektim. Enzo Fernandez de turnuvada hatta İngiltere maçında attığı golle de yani hepimize yani bayağı enteresan bir şey izletmişti. O maç gidiyor demiştik. Arjantin bir anda, daha doğrusu biraz İngiltere'nin de Tuchel'in de geriye çekilmesiyle beraber Enzo'nun müthiş ceza sahası dışından attığı plaseyle Arjantin'e en azından skoru getirmişti. Sonrasında zaten 2-1 olmuştu maç. Messi'nin kestiği topta Lautaro'nun kafa vuruşuyla, ama Enzo'yu da altın kadroya yazmak istedim ve bir diğer orta saha oyuncusu olarak, biraz daha öne kırılan oyuncu olarak da Bellingham'ı yazmak istiyorum. Yani Bellingham da beni pozitif manada şaşırtan oyunculardan bir tanesi oldu. Yani Jude Bellingham bu turnuva öncesinde Real Madrid'e gittiği ilk sezondan beridir çok net düşüşte olan bir oyuncuydu. Evet, yani sosyal medya olsun veyahut da konsol oyunlarında her zaman Bellingham çok çok iyi lanse ediliyordu, ama futbol olarak Real Madrid'deki o kadar yıldızın arasında Bellingham'ın ben kaybolduğunu düşünüyordum. Çünkü Mbappe gelmeden önceki sezon Bellingham'ın rakamları ortada. Bellingham'ın rahat bir şekilde ikinci santrafor gibi oynadığı bu oyunda verim aldığını görmüştük o takımda da, ki İngiltere milli takımında da aslında bir ikinci santrafor gibi Kane'in yanında gerçekten özel işlere imza attı. Hatta üçüncülük maçındaki son saniyede attığı golle de beraber yani gerçekten bir orta saha oyuncusunun bir turnuvada attığı en fazla gole ulaştı. Merkez orta saha oyuncularından bahsediyorum ki Bellingham da 10 numara ve herkes oynayabildiği için öyle bir karakter yok daha önce. Bir Hames'i hatırlıyorum, 2014 olması lazım o ikonik turnuvaya, da 2010 emin değilim. James Rodriguez'in o turnuvasını hatırlıyorum. Bir orta saha oyuncusunun bu kadar skora katkı yaptığı. Bellingham da enteresan bir turnuva oynadı. Hakikaten benim beğenimi kazandı. Real Madrid'den umarım gider diye düşünüyorum. Çünkü yani bu kadar iyi bir oyuncuyu bu kadar yıldızın arasında daha az izleyebiliyoruz. Umarız çok daha yeteneklerini bizlere izletebileceği bir yere gider diye temenni ediyorum bir futbol sever olarak. İleri attığında tabii ki 3 hücumcuya yer verdim. 3 oyuncunun da zamanında belli mevkilerde oynamasından da dolayı belli oyuncuları işte kanat diye görevlendirdim ki mesela Messi'yi sağ öne yazdım. Messi hakikaten yani bu yaşında bize çok enteresan bir şey izletti. Yani final, evet tabii ki aklımızda, finalde çok kötü bir Arjantin vardı, ama yani Messi turnuva boyunca zaten gol krallığı yarışında Mbappe ile beraber inanılmaz bir turnuva geçirdi. Çok iyi bir liderlik örneği sergiledi ki bütün takım onun adına gerçekten çok çok iyi savaştı.

0: Yaştı ki Messi de o bitirici konularda, o son vuruşlarda diyebileceğimiz bütün karar anlarında sahneye çıkmayı başardı. Yani çok önemli bir lider olduğunu da, belki sessiz bir karaktere sahip olsa da önemli bir lider olduğunu bu yaşta finale kadar takımını yükselterek bence belli etmeyi başardı ki ters kanatta Mbappe'yi görevlendirdim. Mbappe de normal şartlarda evet ileri uçta oynadı ama solda oynayabilmesinden de kaynaklı olarak Mbappe'yi de yazdım. Zaten turnuvanın gol kralı. Yani yarı final maçında İspanya önünde çok çaresiz bir Fransa görmüştük ama onun haricinde yani Deschamps için şu cümleleri hepimiz ettik. Yani çeyrek final aşamasını geçtikten sonra yarı final öncesinde yani bu Deschamps'a bir şeyler olmuş. Hakikaten normal şartlarda oynadığı futbolun çok daha farklı bir biçimini oynuyor Fransa. Çok daha modern, eski geleneklerine bağlı, o geleneksel daha arkada bekleyen bir oyundan ziyade hücumdaki yetenekli ayaklarla beraber yani Fransa'nın enteresan bir şeyler izlettiğini söyleyebiliriz. Yarı final aşamasına kadar ki bunun başta mimarı Mbappe'ydi. Mbappe'nin de yani turnuva boyunca zaten birçok maçta kilidi açtığını ve yani belki hücum anlamında Fransa o gün iyi gidiyordu ama bitiricilik konusunda zaman zaman sıkıntı yaşama ihtimali olduğu bütün senaryolarda Kylian Mbappe'yi gerçekten kale önünde etkili gördük ki forvette de Haaland'ı yazmak istiyorum. Yani burada da çok fazla bir tartışma var ama Haaland kesinlikle yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Erling Braut Haaland da Norveç gibi bir ülkeyi gerçekten yani turnuva öncesinde şunu dedirtti bize. Plase veyahut da işte bu plase takımlar deriz. Sürpriz adayı diyebileceğimiz takımlar adında Norveç'i söz ettirtiyordu ki bunun altını doldurmayı başaran bir performans. Takımın bütün gol yükünü çeken bir performans izletti bizlere Erling Braut Haaland ki bu 4-3-3 olan kadroyu bir kez daha sayalım. Altın kadroyu kaleyi Vozinha, savunmada Porro, Kubarsi, Lisandro Martinez ve Kukureya. Orta alanda Rodri, Enzo ve Bellingham. İleri hatta Messi, Mbappe ve Haaland şeklinde belirledim ki çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından gümüş kadroyla devam edeceğiz.
1: Can Genç'le serbest vuruş devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le serbest vuruş devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyorduk. Altın 11'i sizlere demin saymıştım. Şimdi de gümüş kadroya geçeceğiz ki Aykut Bey ve Derfi Yunsan'a da selamlarımızı iletelim. Onların da her zaman mesajlarıyla katkıları bizleri mutlu ediyor. Bütün dinleyicilerimize teşekkür edelim. Birçok mesaj geliyor zaten. İlk bölümde de zaten mesaj atan birçok kişiye de selamlarımızı yollamıştık. Gümüş kadro diyoruz ki Dünya Kupası'nın altın kadrosunu saymıştık. Gümüş kadronun kalesine de Unai Simon'u koydum. Unai Simon da turnuva boyunca zaten turnuvanın en iyi kalecisi seçildi ama biz burada açıkçası birazcık bir inisiyatif alıp Vozinha'yı koyduk altın kadroya. Gümüş kadroya Unai Simon'u koydum. Yani İspanya savunmasına aslında o payeyi verdim. Bir gol yiyen takımın payesini kaleciden ziyade biraz daha savunmaya, biraz daha orta sahaya vermeye çalıştım. En azından altın kadroda ki gümüş kadronun kalesinde de Unai Simon var. Gerçekten yani dünya tarihinde hele hele bu 8 maçlı format ilk defa oldu. Şampiyon takımı 8 maç oynayacağı format, oynadığı format ilk kez yaşandı ve Unai Simon bu periyotta bir gol yemesi de zaten birçok şeyi açıklıyor. Gümüş kadroya aldığımız için de kendisine özür diliyoruz. Çünkü Vozinha gibi 40 yaşında bir adamı da birazcık en azından benim torpilimle altın kadroya almış olduk diyelim. Savunma hattında sağ beke Spence'i yazdım. İngiltere milli takımında aslında sol bek gördük daha fazla Spence'i ama zaman zaman sağ bekte oynadım turnuva içerisinde. Ben aşırı beğendim. Çok istekli bir turnuva geçirdi ki normal şartlarda yani Tottenham'da biraz inişli çıkışlı bir yıl yaşıyordu. Takım da inişli çıkışlı bir yıl yaşıyordu ve yani Spence de orada takım içerisinde ayakta kalmaya çalışan oyunculardan bir tanesiydi. İngiltere milli takımına da zaten oradaki performansıyla seçildi ve ben milli takımda beklediğimin çok daha üzerinde bir oyuncu gördüm. Özellikle çenesinin kırık olduğu detayı da var ki maçları belki takip eden bütün dinleyicilerimiz hatırlar. Bir aparatla oynuyordu Jet Spence. O aparattı hatta son Arjantin maçında bir pozisyon hatırlıyorum. Aparatı çıkardı attı böyle. Oynamaya devam etti. Hakikaten yani profesyonellikten o ruhu profesyonellikten ziyade o ruhu çok net bize gösterdi Jet Spence. Stoper ikilisine de aslında yani altın kadroda Kubarsi ve Lisandro Martinez demiştik. Burada da Romero ile Laporte dedik. Yani normal şartlarda kimi kişiler tabii ki altın kadroyu Laporte'u da yazabilir veyahut da Romero'yu da yazabilir. Hiçbir itirazım olmaz. Sadece bir yerde bir karar vermem gerekiyordu. O yüzden de bu isimleri yazdım ki Laporte da zaten turnuvanın sonrasında Barcelona'ya transfer yaptı. Yani bu ikili aslında Kubarsi Laporte ikilisi o kadar beğenildi ki Barcelona'da yani belki biraz daha ileri yaşta bir oyuncu olmasına rağmen Laporte'u transfer etme girişiminde bulundu ve yeni sezonda Barcelona'da oynayacak Aymeric Laporte. Turnuva boyunca da çok çok iyiydi zaten. Bence Kubarsi'nin çok çok iyi gözükmesinin bir sebebi de Laporte'un belli noktalarda gerçekten çok sakin kalışıydı. Yani savunmada zaman zaman İspanya az adamla savunma yapması gerektiği bütün anlar da Laporte'un her zaman doğru yerde durduğunu söyleyebiliriz ki Romero'nun da zaten tıpkı Lisandro Martinez gibi yani çok yürekli bir turnuva oynadığını, takım için önemini gerçekten her an hissettiğimiz bir turnuva oynadığını söyleyebiliriz. Yani Arjantin zaman zaman evet çok gol yiyen bir takımdı ama Laporte'un düzeltiyorum Romero'nun dan ziyade birazcık aslında orta saha oyuncularının zaman zaman kendinden düşük takımlara karşı çok daha fazla ileride kalmasıyla açıklayabildiğim bir durum. Az adamla gelinen noktalarda tabii ki bazen stoperlerde çaresiz oluyor. 4'e 2 geldiğiniz zaman o stoperi yani 4'e 2 gelinen hücumlarda direkt suçu stopere yıkmak çok da acımasız bence diye düşünüyorum ki sol beke çok düşündüm ve Nuno Mendes alma kararı aldım. Yani açıkçası İspanya milli takımının belki de turnuvada en başarısız oynadığı maç Portekiz maçıydı. Ya 0-0'lık Cape Verde maçında bile bence İspanya müthiş futbol oynamıştı ama Portekiz maçında iyi futbol oynadıklarını düşünmüyorum. Her ne kadar turu geçmiş olan taraf İspanya olsa da Nuno Mendes sakatlanana kadar o maçta yaklaşık 65 dakika olsa gerek. Öyle hatırlıyorum şu anda. Yani böyle bir performans gerçekten acayipti. Hakeza Kolombiya maçını hatırlıyorum Portekiz'in ki Kolombiya ile berabere kalmıştı Portekiz 0-0. O maçta Kolombiya gerçekten turnuvada kendi adına en iyi maçını oynamıştı ve orada da Nuno Mendes'in gerçekten bütün iki kenar oyuncusunda Arias'ı da zamanında zaman zaman da Diaz'ı da çok çok iyi savunduğunu gördüm. O yüzden de Nuno Mendes'i de turnuvanın en iyi 11'ine değil gümüş 11'ine yazmak istedim. Orta sahada birazcık popüler tercihlerden ziyade belki bu Dünya Kupası öncesinde çok da fazla adını duymadığımız 3 isimden oluşturdum. Bir tanesi Faslı 19 yaşındaki Buadadi. Yani Buadadi özür diliyorum. Buadadi ya turnuva öncesi benim çok da bildiğim bir oyuncu değildi. Lille'de forma giyen oyuncu hakkında zaten iyi şeyler okumuştum turnuva öncesinde de ama Buadadi'nin turnuva boyunca gerçekten yani Fas'ın bu kadar rahat oyun oynamasını sağlayan etmenlerden bir tanesi olduğunu görmek bana bayağı bir heyecan verdi. 19-20 yaşındaki bir adamın gerçekten orta sahada bu kadar sakin kalıp bu kadar takımın bütün düştüğü anlarda ayakta kalmasıyla beraber ben o 6 numarada Buadadi'yi yazmak istedim ki 8 numaraya Manzambi'yi yazdım. Manzambi de Aston Villa'ya transfer yaptı zaten. 70 milyon euroya Aston Villa'nın yolunu tuttu oyuncu. Dünya Kupası'nın parlayan yıldızıydı. Son anlarda sakatlandı. ki İsviçre'de bayağı bir ileriye doğru gitti yani Dünya Kupası'nda. Yanlış şöyle bir hata yapmak da istemiyorum ama evet yani son 8 takım arasında İsviçre'de kendi yerini bulmuştu. Arjantin karşısında elendiler zaten finalist karşısında. Ama yani Kolombiya gibi bir bu kadar iyi bir tribünü, Gana karşısında düzeltiyorum, Cezayir karşısında hiç zorlanmadan elemeleri, gruptan lider çıkmaları, hücum attı ki Murat Yakın hocamız da görevdeydi. Hakikaten çok çok iyi bir takımdı İsviçre'de. Oradan da en azından Manzambi'yi yazmak istedim ben. Yani hangi mevkiye koysanız oynayabiliyor ki turnuvada daha çok ben 8-10 numara arası gördüm oyuncuyu. Ama bu menajerlik oyunlarında belli başlı istatistiklere bakıldığı zaman oyuncunun sol bek bile, sağ bek bile, hatta forvet bile oynayabildiğini görürsünüz. İlginç bir oyuncu. Ben ilk defa izledim bu turnuvada. Bayağı da beğendim. O yüzden de gümüş kadroya koymak istedim ve bir diğer oyuncu belki de turnuvanın en çirkef oyuncusu olarak adlandırabileceğim kişi Galarza olacak. Maalesef ki bize karşı da çok çok iyi bir maç oynamıştı Galarza. Çok, yani takım savunmasında ve takımın gerçekten belli bir açıda orta sahada bir şeyler yaratabilmesini sağlayan yegane oyunculardan bir tanesiydi. Aşırı sert bir oyuncuydu ki Almanya'yı eledikleri maçta da yani inanamadığım bir şekilde maçı kartsız tamamlaması çok acayipti. Bunların hepsinin bütün detaylarını konuşacağız. Gümüş kadroyu konuşuyoruz ki ileri hatta sağ kanada turnuvanın asist kralı Olize'yi koymak istedim. Olize'yi tabii ki altın kadroya koymayı çok düşündüm ama yani birazcık şöyle kafamda belirledim. Yani sadece tabelaya göre bu kadroları oluşturmak istemedim. Yaklaşık 104 maçın 70 küsürünü izlediğim için, çok daha fazla maç izlediğim için böyle biraz da saha içinde gördüğüm şeylere göre kendi görüşlerimden bir kadro oluşturmak istedim. Yani sadece istatistik grafikleri üzerinden bir şeyleri yazmak istemedim bu Dünya Kupası'nda. Çünkü bayağı yakinen takip etmiştim. O yüzden de Olize'nin neden altın kadroya girmemesinin de sebebi şudur. Yani ileri hatta belirlediğim Messi, Haaland ve Mbappe'den daha iyi bir turnuva geçirmediği ve aynı zamanda Bellingham'dan da daha iyi bir turnuva geçirmediği için biraz kadroları realistik yapmak istedim. Yani işte orta sahaya kanat oyuncusu koymayı zorlamak istemedim. O yüzden de altın kadroyu zaten Rodri, Enzo, Bellingham orta sahası, Messi, Haaland, Mbappe ileri hattıyla kurdum. Burada da orta sahada Boyadi, Manzambi ve Galarza'yı koydum. Sağ kanada da Olize'yi koymak istedim ki zaten biraz da durum bu şekilde. Ama şunu da söyleyeyim Olize konusunda, çok denedi ama turnuvayı golsüz kapadım. Yani o kadar fazla artık gol atmak için uğraştı ki belli bir noktadan sonra artık rahatsız edici bir duruma geldi Olize'nin bu kadar fazla denemesi. Ama tabii ki Mbappe ile uyumları kusursuzdu. Yani Real Madrid için de kendisinin ismi konuşuluyor ki sol kanada da Saibari'yi attım. Turnuva öncesinde bu arada birçok Galatasaray ile ilgili işte yorumcular, muhabirler Saibari'nin Galatasaray'a gelme olasılığını konuşuyordu. Ama turnuva içinde adam öyle bir seviyeye çıktı ki yani Fas'ın zaten grup aşamasında direkt bir şekilde 7 puan toplamasındaki en önemli faktörlerden bir tanesiydi. Sonrasında zaten Bayern Münih'e transfer yaptı. 55 milyon euroya Saibari. Ve ileriye de Kane'i koydum. Yani az kadroya Haaland'ı koymuştum. Kane'i yedek kadroya koydum. Biraz şuna göre değerlendirdim. Yani Kane evet iyi bir turnuva geçirdi. Asla kötü bir turnuva geçirmedi. Takım yarı final oynadı. Ama yani Kane'in kötü oynadığı iki tane net maç vardı. Haaland'ın oynadığı tüm maçlarda iyi oynadığını söyleyebilirim. Ki grubun son maçında oynamadı zaten Fransa'ya karşı. 11 kişilik bir rotasyon vardı Norveç'te. O yüzden biraz da aslında iki oyuncuyu kıyasladığımda Haaland'ı ben bir tık daha önde gördüm turnuvada. Takım olarak değerlendirmiyorum. Bireysel oyuncu olarak değerlendirdiğim için tasarrufum bu yönde oldu. Gümüş kadroyla alakalı. Tabii ki İltu Bey de yazmış. Kendisine de selam olsun. Birçok konuları da konuşuruz çeşitli yayınlarımızda. Ki bugün de zaten çeşitli yayınlarda konuşuyorduk. Ama bugün biraz daha bu program nezdinde Dünya Kupası'na kalacağız. En azından saat başına kadar gibi söylemiş olayım ki gümüş kadroyu da sizlere aktardım. Tekrardan altın ve gümüş kadroları da aktarıp ondan sonra turnuvanın ödüllerini dağıtacağım. Altın kadronun kalesinde Vozinha, gümüş kadronun kalesinde Unai Simon. Sağ bekte altın kadroda Porro, gümüş kadroda Spence. Stoperlerin söyleyeyim Kubarsi, Lisandro Martinez. Altın kadroda Romero Laporte, gümüş kadroda. Sol beklerde Kukureya altın kadroda, Nuno Mendes gümüş kadroda. Orta alanları sayacağım. Rodri, Enzo, Bellingham altın kadro. Buyadi, Manzambi, Galarza gümüş kadro. İleri hatlarda da altın kadro Messi, Haaland, Mbappe. Gümüş kadroda da Olise, Kane, Sayıvari şeklinde belirledim. Tabii ki burada sayamadığım iki tane daha oyuncu var. Onları da eklemek istiyorum ki turnuvada ben Encisoy'u da çok beğendim Paraguay'dan ve Norveç'ten Sheldrup'u da çok beğendim. Dembele de fena bir turnuva geçirmedi ama bence altın ve gümüş kadroya girmez bu turnuva nezdinde. Hakeza Vinicius'u da belki düşünmüştüm ama çok geride elendiği için onu da aslında eledim. Yoksa Vinicius da kötü bir turnuva geçirmedi. Yamal diyecekler vardır. Lamine Yamal'ı niye yazmadın diyecekler vardır. Yani bence İspanya kadrosunda en öne çıkan oyuncu Yamal olmadı. Evet, maçın belli enstantanelerinde Yamal'ı bayağı beğendim ben de ama en öne çıkan oyuncu Yamal dersek bence takımın kalanına haksızlık ederiz. Ki ödülleri de tabii ki önümdeki not defterine bir kez daha bakıyorum ki programa hazırlanırken birçok ödül parametresi de belirlemiştim ki turnuvanın enleri olarak aslında MVP'yi saydık. Ben de burada bir itirazım yok. Rodri'ye verdim. En iyi genç oyuncu ödülünde de bir itirazım yok. Kubarsi ile Kubarsi'nin kazanması gerektiğine inandığım için ben de Kubarsi dedim. En iyi kaleci itirazım var. Ben Vozinha diyorum ama Unai Simon diyene de çok saygı duyuyorum. En iyi teknik direktör De La Fuente dedim ben de. En iyi takım İspanya zaten demiş olduk ki bunu da Dünya Kupası'nda da gördük. En büyük hayal kırıklığı yaşayan takımlara Türkiye ve Almanya dedim. Yani bunların nedenleri de şu. Bir kere Türkiye kısmına biraz da girmek istiyorum çünkü ya açıkçası ben turnuva başında çeyrek final bekliyordum. Hani son 16 Arjantin'e elenebiliriz, çeyrekte İspanya'ya elenebiliriz gibi hesaplar yapıyorduk. Bütün simülasyonları doldurmuştuk. Yani biraz da aslında kafamdaki tasarruf bu noktadaydı. O yüzden en büyük hayal kırıklığı beklentime göre Türkiye öncelikle söylemek istiyorum. Ve yani aslında turnuvada en şaşırdığım maçın sonuçlarından bir tanesi de Paraguay-Almanya maçıydı. Son 32 turunda Almanya'nın Paraguay'a elenmesi son derece şaşırtıcı bir olaydı. Evet, maçı izleyen bence birçok futbol sever de şöyle diyecektir. Maç içinde dakikalar geçtikçe Paraguay acaba yapabilir mi hissine birazcık geldik ama yine de Almanların elenmesi çok enteresandı. Çok şaşırdım ben. Yani maç içinde evet ne kadar kazanmayı hak ettiler tartışılabilir. Çok denediler ama yine de yani Almanların o aşamada elenmesi beni epey bir şaşırttı. Şöyle bakıyorum, diğer ödülleri de vermek istiyorum. Artı eksi birçok şey konuşacağız ki turnuvanın sürpriz takımı olarak aslında çok kararsız kaldım. Yani bu turnuvanın sürpriz takımı olarak İsviçre diyeceğim ben. Sonuçta çeyrek final yaptı İsviçre ve yani hiçbir tahminde İsviçre'yi çeyrek finalde görmüyordum. Oyun olarak da Amerika diyeceğim. Yani Amerika birazcık hani sonda Balogun'un kırmızısı iptal oldu işte Amerika Devlet Başkanı aradı bilmem ne karar iptal oldu diye esasında sadece eleştirdiğimiz bir takım haline gelmişti ama ya ben grupta oynadıkları ilk iki maçı sonrasında oynadıkları ilk maçı bayağı beğendim. Yani Amerika'nın bu kadar iyi futbol oynamasına bayağı da şaşırdım. Hatta turnuvanın grup etabında en iyi futbol oynayan takımlar arasında 3 takım arasında Amerika'yı da saymıştım. Bosna Hersek karşısında da mesela tur geçtikten sonra tek kale oynadılar. Belçika önünde ama tabii ki Balogun'un olayı bilmem ne iptali bütün tepki çekmeleri derken Belçika'da o gün çok iyi hazırlanmıştı ki müthiş bir Senegal maçının ardından zaten geliyordu Amerika karşısına. O günde Deketelare'nin şov yaptığı günde Belçika Amerika'yı elemişti ama oyun anlamında sürpriz olarak yani netice olarak demeyelim ama oyun anlamında Amerika'yı diyorum. Ve aynı zamanda turnuvanın sürpriz takımı bence İsviçre'ydi. Belçika'da diyebiliriz yani sonuç olarak turnuva başında altın jenerasyon gitti. Artık takımın çok da fazla bir şey yapacak bir durumu kalmadı diyebileceğimiz bir şey vardı Belçika için. Ama yine de yani Belçika'nın ismi zaten işte son 16 çeyrek ismi. Yani burada da işte çeyrek finalde İspanya'ya elendi Belçika. O yüzden de aşırı fazla net bir cümle kurmak istemiyorum. Paraguay tabii ki bazı anlarda şaşırttı bizi. Onu da sürprizler arasında yer vermek lazım. Sonuçta Almanya'yı elemesi bayağı enteresan bir işti. En iyi maç konusunda bayağı kararsız kaldım. İki seçeneğe indirebildim. Hatta 3 seçeneğe indirebildim. 3 tane aslında 3-2 biten maçı söyleyeceğim. Belçika-Senegal maçını bayağı beğendim turnuvada. Yani Senegal 85 dakika boyunca inanılmaz bir futbol oynadı. 2-0 öndeydi. Bir anda Belçika bir geri dönüşe imza attı. 2 dakikada 2 golle maçı uzatmaya taşıyıp 3-2 kazanmayı başardı ve yani en şaşırdığım maç içinde hakikaten inanamadığım bir tabloydu. İzliyordum, hani tıkır tıkır oynayan bir Senegal var. Yani maç da bitti herhalde, işte Belçika'dan da artık bir şey olmayacak. Hiçbir şey gösteremiyorlar diyordum. Bacak bacak üstüne atmıştım. Hatta sağda solda artık insanlarla sohbet etmeye başlamıştım. Yani maçı birazcık daha ikinci plana atmıştım. Ama bir anda Belçika bizi tekrardan ekranı kilitlemişti o karşılaşmada. Ve Arjantin'in oynadığı iki tane maçı söyleyeceğim en iyi maçlar içinde. Birisi Cape Verde maçı. Ki bence turnuvanın en iyi maçı adaylarından bir tanesi o. Yani Cape Verde'nin oradaki mücadelesi, normal sürede teslim olmaması, Arjantin maçını uzatmaya götürmesi. Maçın hiçbir alanında böyle kapanıp da oyunu çirkinleştirmeden Arjantin'e karşı mücadele etmesi hakikaten takdire şayandı. Yani burada turnuvada çok büyük hayranlık duyduğum takımlar arasında Cape Verde'yi söylemeden edemeyeceğim en iyi maç konusunda. Ya bir de tabii Arjantin'in Mısır önünde geri dönüşü iyi bir maçtı ama orada da aslında maçın önüne geçen çok fazla faktör vardı. O yüzden ben 2'ye indirdim seçeneği. Belçika, Senegal ve Arjantin Cape Verde maçlarını söylemek istiyorum. Bence turnuvanın en güzel maçları onlardı diye yorumlayabilirim. Turnuvanın en iyi golü de zaten Cape Verde Arjantin maçında geldi. Sidney Lopez Cabral, Trabzonspor'un yeni transferinden sağ yarım daireden, çaprazdan muhteşem bir vuruş gelmişti ve gerçekten çok çok etkileyiciydi. Yani en iyi kurtarışlara Orlando Hill demek istiyorum. Orlando Hill'in aslında Almanya maçını söylemek istiyorum. Yani Wozinha'nın İspanya maçını da sayabiliriz tabii ki burada ama yani hiçbir kadroda Orlando Hill'e de yer veremediğimiz için Paraguay kalecisine. Biraz burada en iyi kurtarışta torpil geçelim kendisine. Orlando Hill'in Almanya maçındaki kurtarışları olarak yazmak istiyorum. En iyi taraftar ve en iyi atmosfer diye iki tane de ödül parametresi belirledim. En iyi taraftar grubuna Norveç dedim. Çünkü yani o kürek hareketi, bütün ülke taraftarının kürek çekmesi, takımın kürek çekmesi, yani belki nüfus olarak aşırı kalabalık bir ülke olmasalar da Amerika'da bayağı bir kalabalık gelmişlerdi ve tribünlerde hakikaten iz bırakan, işte zamanında Meksika dalgası, işte Meksika taraftarlarının Meksika dalgasını oluşturduğu gibi kürek hareketiyle son derece ikonik bir şekilde iz bırakan bir taraftar grubu olduğu için Norveç'i söylemek istedim ve en iyi atmosferi de Arjantin demek istiyorum. Turnuvada özellikle, yani ben de en azından turnuvada bir tane maça gitme şansına erişmiştim. Yani Arjantin maçı değildi, Türkiye Paraguay maçına gitmiştim ama yani genel olarak turnuva boyunca yerinde de takip ettiğim ve sokaklarda gördüğüm taraftarları en azından sohbet ettiğim en iyi atmosfer olarak Arjantinlileri söylemem gerekiyor. Belki evet, yani finalde en iyi atmosferi bence yaratamadılar bu arada. Yani ya da biz anlayamadık çünkü hem İspanya hem Arjantin olunca, marşlar full İspanyolca olunca acaba hangisinden çıkıyor diye çok da fazla ayırt edemedik. Ama yine de şunu söyleyelim, yani bence en iyi atmosfer olarak, yani burada oyunla alakalı değil, tribünle alakalı bir şey, burada Arjantin'i söylemeden edemeyeceğim. Tabii ki ödüllerimize devam edeceğiz. Birçok fazla burada bakıyorum, dolu ödülümüz var aslında, hayal kırıklıkları ve aynı zamanda tabii ki pozitif şeyleri de içeren birçok ödülümüz var ama çok kısa bir soluklanalım, ardından gelelim, olur mu?
1: Can Genç'le serbest vuruş devam edecek.
2: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Serbest Vuruş devam ediyor.
3: Evet, ödülleri vermeye devam ediyorduk. Aslında birçok şeyi de konuştuk. Programın ilk bölümünde genel Dünya Kupası hakkında konuştuk. Tabii ki altın 11 ve gümüş 11'leri belirledik ve ödüllerimizi de vermiştik. Ama daha birçok ödülümüz de var, onu da söyleyelim. Bu arada en iyi taraftar grubu ve en iyi atmosfer demiştik. Norveç ve Arjantin'i belirledik. Taraftar grubu olarak Norveç'i, en iyi atmosfer olarak da Arjantin'i belirledik. En iyi taktik performans olarak iki tane takımı burada altını çizmek isterim. Öncelikle birincisi İspanya tabii ki. Sonuç olarak başarıya giden yoldaki şampiyon olan taktiği kesinlikle en iyi taktik olarak vurgulayabiliriz ki burada şunu söyleyebilirim İspanya ile alakalı. Normal şartlarda televizyon ekranından ilk bakışta görmediğimiz bir şey ama şöyle bir teknik bir yorum, bir analiz yazısı okumuştum ve çok hoşuma gitti. Daha sonrasında o analiz yazısına göre maçı izlemeye çalıştım ki bir iki maçta da bunun çok net izlerini gördüm. Bu da şu.

Bunun çok net bir şekilde mesela stoper ikilisinden bahsedelim. Hiçbir zaman stoper üçlemiyordu. Yani aynı çizgide 3 tane stoper oyuncusu görmedik. Veyahut da orta sahada 3 tane aynı çizgide oyuncu görmedik. İleride de hakeza. Yani ve dikey olarak da önünüze baktığınız zaman maksimum 2 oyuncu görebiliyordunuz. Ya da gerinize eğer önünüze baktığınız 2 oyuncu varsa gerinizde hiçbir oyuncu olmaması gerekiyordu. Aslında bu sayede de La Fuente müthiş bir taktik anlayışıyla bütün rakipleri karşısında esasında rakibi çok kötü gösterdi. Evet, İspanya iyi diye konuştuk ki bence çok çok iyiydi İspanya, ama rakipler sanki çok kötüymüş de İspanya iyi gözüküyormuş algısı yarattı. Ama oysa ki buradaki asıl hikayede saha içindeki alan paylaşımıyla beraber buradaki taktik performans da İspanya adına, en azından ben böyle düşünüyorum. Analiz yazısından etkilenmiş de olabilirim ama yine de o yazıyı gördükten sonra biraz da o gözle maçı izlemeye başladım ve ister istemez tabii ki bu çok çok dikkat çekti. Ve Paraguay'ı yazacağım burada en iyi taktik performans olarak. Çünkü yani belki anti futbol oynayan ya da futbolu körelten bir taktikti. Ama maçın başında hızlı bir şekilde golü bulmaya çalışan, daha sonrasında da o kadar disiplinli bir şekilde savunma yapan bir takım vardı ki hiçbir şekilde savunmada kısa pas yapmıyorlardı. Ve hiçbir pası içe doğru atmıyorlardı. Yani orta sahada mesela atıyorum bir oyuncunun sağ orta sahanın mesela sol orta saha oyuncusuna böyle içe doğru pas attığını hiç görmedik. Hep çizgiye doğru ya da hep direkt paslarla oynamaya çalışan bir Paraguay takımı vardı. Ki zaten mevcut kadronun da belli bir kapasitesi olduğu için teknik direktör Gustavo Alfaro'nun da tercihleri esasında çok keskin ve belirgindi. Bütün maçlarda bunu gördük ve Paraguay-Avustralya maçı haricinde gerçekten bütün maçlarda aslında istediği her şeyi yapan bir takım vardı. Yani Avustralya maçında çünkü rakip de topu alıp bir şeyler üretemeyeceği için ya Amerika maçını saymayalım, o ilk maç zaten çok korkunç bir maçtı onlar adına, ama bizim maçta da Almanya maçında da Fransa maçında da muazzam bir taktiğe uyumlu bir takım gördük Paraguay'da. Evet, bizim adımıza üzücü bir karşılaşmaydı. Çok da üzüldük. Hatta yerinde takip ettim ama Almanya karşısında kazandılar. Fransa karşısında çok zorladılar ki acaba mı dedirttiler bence birçok kişiye, ama Fransa tabii ikinci yarının artık son bölümlerine doğru golü bulmuştu. Nitekim ama Paraguay'ın taktik performansını Gustavo Alfaro'yu da burada yazmak istedim. En iyi bireysel performans olarak Meksika-İngiltere maçı daki Bellingham'ı söylemek istiyorum ki 2 gol attığı bir akşamdı. Yani Meksika önünde muazzam bir maç oynadılar ki maçın ilk yarısını izleyebilmiştim. Sonrasını sonradan izledim maçın. Çünkü gece yarısı 3 maçıydı. Sonra 1 saat ertelendi maç. 4'te başlayacak dendi. O sırada zaten birçok maç izlemiştim. Uykum geldi en sonunda, ilk yarıyı izledim. Devre arasında artık dayanamayacağım deyip kafamı koyup uyumuştum ben de. Ama yani Bellingham'ın oynadığı futbolu hakikaten o gün unutmayacağım. Bence turnuvanın bireysel performans olarak bir günde en iyi oynayan oyuncusu Bellingham'dı. Meksika-İngiltere maçındaki en iyi maçlardan bir tanesi de Meksika-İngiltere maçıydı. Yani en iyi maç demem ama top 5 yapsaydık o zaman yazardı. Onu da söylemiş olayım. En büyük sürprizi zaten söyledim. Bana sorarsanız Almanya-Paraguay maçında Paraguay'ın elemesiydi Almanya'yı. En büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncu olarak bir ikili söylemek istiyorum. Çünkü yani turnuvada aslında öne çıkması beklenen tüm oyuncular bir şekilde fena bir performans göstermedi. Burada Neves-Vitinha ikilisini saymak isterim ki yani Paris Saint-Germain'le harikalar yaratan bir ikili. Belki dünyanın en iyi orta sahası olarak bir sene boyunca, 1,5 sene boyunca sürekli konuştuğumuz bu ikili. Yani Portekiz milli takımında korkunç gözüktüler. Yani standart iki tane orta saha oyuncusu gibi gözüktü. Yani özellikle Vitinha'yı inanamadım. Yani Neves yine iyi kötü biraz vardı, işte ilk maçta oyun sıkıştı, gitti kafa golü attı, bir 70'lik adam ama yani yine de yani orta saha performansına bakıyorum, gol katkısını bir kenara bırakıyorum. Ya bu iki adam öyle bir sınıfta futbol oynuyor ki normal şartlarda, milli takımda gösterdiği performansı ben hiç beğenmedim. O yüzden hayal kırıklığı yaratan oyuncu olarak da Neves-Vitinha ikilisini yazmak istedim. Beklentiyi en fazla aşan oyuncu olarak da Saibari'yi söylemek istiyorum. Yani Saibari
Evet, belli yani, burada hiç tanımadığımız ama sonrasında çok acayip bir noktaya giden isimleri alamadım. Bir beklenti olarak Saibari'nin yani standart fast mil takımında bir iki tane belki atar turnuva boyunca, ama işte öyle bir oyuncu gibi olmasını bekliyordum ben açıkçası. Ama turnuva boyunca oynadığı oyunla zaten direkt Bayern Münih'e transfer

0: transfer yaptı ve inanılmaz oynadı. Yani Fas'ın en iyi iki oyuncusundan bir tanesiydi bana sorarsanız. Ve Bellingham'ı diyeceğim burada. Bellingham'dan da beklenti bence bu kadar yüksek değildi ve yani turnuvada 7-8 tane gol attı Bellingham. Yani gollerin haricinde oynadığı oyun, yardımlaşması, orta sahaya katkısı, Kane'e katkısı, yani bütün sıkışan anlarda ortaya çıkması, yani beklenti bu değildi Bellingham'dan. Kesinlikle beklentiyi en fazla aşan oyuncu ödülünü Saibari ve Bellingham'a vermek istedik. Sessiz kahraman ödülünü de Buyadi'ye vermek istiyorum. Fas'ın orta saha oyuncusu, belki turnuvanın belli alanlarında konuşuldu ama sonrasında mesela ülkemizde işte Fas'ta bir tane çocuk vardı orta sahada, ne topçuydu ya diye aslında konuşulmayacak bir sessiz bir kahraman gibiydi diye yorumluyorum Buyadi'yi. Turnuvanın keşfi olarak da Manzambi'yi söylemek istiyorum. Çünkü Manzambi'yi hiçbirimiz tanımıyorduk. Tanıdığım arkadaşım dahi yok. Ya vardır mutlaka bir iki kişi de, yani ben tanımıyordum açıkçası. Ve bir anda böyle bir adamı izlediğim için çok şaşırdım. Zaten o da 70 milyon euro civarlarına Aston Villa'ya transfer yaptı. O yüzden de turnuvanın keşfi olarak Manzambi'yi yazmak istedim. Şöyle diğer ödüllere de bakmak istiyorum ki en iyi yedek oyuncu ödülü var. Burada Lautaro Martinez'e vermek istiyorum ödülü. Yani burada çok düşündüm. İşte Barcola Due'yi düşündüm. Hani sonradan oyuna girdi, etki yaratması, veyahut da birçok takımları şöyle düşündüm, işte Vargas'ı düşündüm İsviçre'de, o da olabilir ama Lautaro Martinez, işte Alvarez daha çok oynuyordu. Martinez girince İngiltere maçında o kafa golü atmasıyla, aslında biraz da yedekten girip o golü bulmasıyla en iyi oyuncu ödülünü benden aldı. Nico Williams finalde çok iyi bir yedek performans, yani oyuna girdikten sonra inanılmaz bir performans vardı. Düşünüyorum böyle yedekleri ama aklıma benim ilk gelen Lautaro Martinez oldu. O yüzden kendisine oyu vermek istedim. Ki Fair Play ödülü kısmında da açıkçası şu yani turnuvada Fair Play anlarını bir kenara bıraktım. Fair Play ödülünü de birazcık gönül ödülü olarak da Cape Verde'ye vermek istiyorum. Gerçekten gönül ödülüm turnuvada Cape Verde'ye. Ben böyle bir takım beklemiyordum. Yani sonuçta çok zor da bir gruptalardı. Uruguay, Suudi Arabistan ve İspanya'nın olduğu bir gruptan ikinci çıkmaya başaran bir takımdan bahsediyoruz ki bütün anketlerde, bütün her yerde aslında sonuncu olurlar yazıyordu. Ama pozitif manada oynadıkları futbolla da çok şaşırttılar. Ya ben gönül oyumu Cape Verde'ye veriyorum. Turnuvaya dair tabii ki sevdiğim sevmediğim durumları da son olarak açıklamak isterim ki yani bu turnuva en iyi turnuva mıydı? Çok tartışılır. Yani böyle birazcık tabii ki milli takımımız adına kötü bir turnuva olduğu için de bu turnuvayı belki de iyi hatırlamayacağız ama farklı bir turnuvaydı diyeyim. Yine de ben izlerken bir futbol sever olarak keyif aldım. Özellikle bence takım sayısının artması iyi olmuş. Birçok kişinin aksine ben birçok Dünya Kupası'nın renginin çok farklı takımları izleyebilmek olduğunu düşünüyorum ki altın topu mesela altın top ödülü hak eden kişiye gitti. Şöyle düşünüyorum, en iyi hoca De La Fuente'ye gitti pozitif olarak. VAR kararlarıyla, işte VAR'ın uygulamalarını belli maçlarda çok beğendim ama hakemlerin sarı kart konularındaki yaklaşımını hiç beğenmedim. Yani tamam, evet, ben de oyunun olabildiğince oynanması taraftarıyım. Düdüğün ne kadar az çalındığı bir maç olursa bizim için o kadar iyi bir futbol sever olarak. Ama burada sarı kartların bu kadar atlandığı bir durumda kabul etmiyorum. Çünkü ister istemez tabii ki bazı futbol takımları artık bunu o kadar lehine çevirdi ki, özellikle Paraguay. Artık taktik anlayışını burada pozitif saydık. Çünkü hakemlerin standartı sayesinde zaten Paraguay bu kadar olabildi. Ama yine de eğer görmesi gereken sarı kartları gören takımlar olsaydı belki biraz daha iyi futbol takımlarını daha ileriki turlarda izlerdik diye düşünüyorum. Şöyle son olarak da mesaj gönderen dinleyicilerimize bir selam yollayalım ki bak bir dinleyicimiz çok güzel bir noktadan bahsetmiş. Dünya Kupası finalinin golünü atan kişiyi nasıl hiçbir kadroya almazsın ya da hiçbir ödüle layık görmezsin diye. Yani Ferran bence o maçta çok da iyi oynamadı, oyuna sonradan girdi Oyarzabal yerine. Evet, yani turnuvanın en önemli golünü Ferran attı. Hatta burada şunu verebiliriz. Turnuvanın en önemli golü ödülünü Ferran Torres'e verelim ama bence yedek kadroda da olmayı hak eden bir performans yoktu. Ben orada Ferran'dan önce zaten Oyarzabal'ı yazarım öncelikle İspanya'dan. Ama yani bilmiyorum. Yani gol haricinde çok etkileyici bir performans olarak görmedim. Yani benim görüşüm ama dinleyicimize de saygı duyuyorum. Tabii ki herkesin kendine göre görüşleri var ama önem olarak tabii ki ya Dünya Kupası finalinde golü atıyorsunuz. En önemli golü atan oyuncu da mutlaka bir ödül almalıdır. Haklısınız yani %100 bu konuda aksini iddia edemem. Şöyle notlarıma bakmak istiyorum çünkü bir iki tane daha notum vardı, onları da aktarayım. Ondan sonra zaten programın sonuna doğru geleceğiz ki turnuvanın ilginç istatistiklerini paylaşacaktım. İlginç istatistik dediğim hani dikkat çeken istatistikleri var turnuvanın istatistik köşesinde. Ya turnuvanın en çok gol atan takımları Fransa, İngiltere, ikisi de 20'şer tane attı ama yani onu birazcık üçüncülük maçından dolayı birazcık yani onların suni olduğunu düşünüyorum. Arjantin 19 golle aslında çok gol atan bir takım olarak dikkat çekti. Turnuvanın en çok şut çeken takımı bizdik. Maç başına 23.7 şut ortalamasına sahiptik. Fransa da turnuvanın en çok isabetli şut çeken yani maç başına en çok isabetli şut çeken takımı oldu 7.4 ile. En çok koşan takım Cape Verde oldu. 108.9 kilometre ortalamayla oynamış Cape Verde. En çok topa sahip olan takım yine Türkiye %66 ile. En çok kurtarış yapan kaleci Eloy Room. Curaçao kalecisi ama tabii ki yani Curaçao takımının gücü belli ve en fazla pas yapan takım İspanya olarak notlarımı almışım. Yani Türkiye'nin yani özellikle tabii Montella'yı çok eleştirebiliriz. Montella üzerine saatlerce konuşabiliriz ama yani belli başlı parametrelerde de artık anladığımız şu. Yani çok fazla topa sahip olmanın da takımlara zarar verdiği bir turnuva olduğunu net bir şekilde anladık. Yani %55'ler 60'lar kabul edilebilir. 65'lere yakın belki kabul edilebilir ama 65 üzeri olan bir denklem olduğu vakitte artık bu takımlara zarar veriyor manasını çıkarıyoruz. Topa nerede sahip olmanız gerektiği tabii ki asıl önemli olan nokta. Ama bizim milli takımımızda topa sahip olunan bölgeler ve aynı zamanda savunmadaki belli başlı geçişlerdeki sıkıntılar haricinde tabii ki belli başlı oyuncularımızın da performans düşüklüğü diyebiliriz. İster isterseniz bizi turnuvada başarısız gösterdi bu durum. Vallahi açıkçası üzüldük. Çok üzüldük. Çok şey beklediğimiz bir milli takım vardı. Bu jenerasyona çok inanıyorum ben. Hala daha inanıyorum. 2028 ve 2030 turnuvalarında Türkiye'nin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Montella ile de çok başarılı olabileceğine inanan taraftayım. Ama yani yine de bu turnuva nezdinde Montella'yı çok eleştirmeyi de çok çok haklı buluyorum. Bunu da bir kez daha söyleyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki ben de kendime göre ödülleri dağıttım. Katılmayanlar olacaktır, katılanlar olacaktır, linç edecekler olacaktır, takdir edenler olacaktır ama herkesin görüşü bizler için çok kıymetli. Bu içeriği de ara sıra tabii ki Radyo Gol'de aralarda dinleyebilirsiniz diye hazırlamak istedik. Bugün Serbest Vuruş adı altında programımıza giriş yapmıştık. Dünya Kupası özel panorama programında ben Can Genç sizlere eşlik etmiş oldum. O halde sağlıcakla kalın diyorum ve hoşça kalın.
1: Can Genç'le Serbest Vuruş sona erdi.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılmaysa 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takımı yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City forması ve Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği, hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
6: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Reklam bitti.
9: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler başlıyor.
11: Herkese merhabalar. Kazandıran Saatler'e hoş geldiniz. Efe Uysal ben. Evet, günün iddia programında yer alan önemli maçlarını konuşmak için karşınızdayız. Aynı zamanda da hafta sonu yine temsilcilerimizin rakipleri başta İskandinav liglerinden önemli maçları sizlerle değerlendireceğiz. Bugün değişik bir konuğum var, farklı bir konuğum var. Normalde Burcan Çalış'la cuma günleri birlikte oluyoruz ama bugün Aykut Güler bizlerle birlikte. Güler Şans Oyunları sahibi, bizim 1-0-2 platformunda değerli sponsoru Aykut bizlerle birlikte. Aykut'cum hoş geldin.
12: Abi hoş bulduk, selamlar, nasılsın?
11: Çok mersi. Vallahi Aykut'u biz önce bize sponsor oldu, tanıdık 1-0-2 platformunda. Gerçekten güzel bir birlikteliğimiz var orada ama Aykut'un esas böyle bir tahminci yanı çok daha ağır bastı. Gerçekten bizlere, özellikle gruptaki üyelere verdiği bilgiler, canlı tahminler, rollingleriyle çok güzel kazançlar elde etmemizi sağladı. Onu da bir Radyo Gol dinleyenleriyle bir tanıştırmak istedim. Fırsat bu fırsat. Gayet iyiyiz Aykut valla. Dünya Kupası'nı bitirdik ama iddia tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi elemeler. Şimdi İskandinav ligleri. İddia severler de farklı bakıyorlar bu liglere, biliyorum. Tüm hızıyla devam ediyor. Sende ne var ne yok?
12: Valla bende de çok şükür her şey yolunda gidiyor. Seninle beraber şu anda bu yayını yapmak çok güzel bir duygu ve güzel bir tecrübe. Bana da bu fırsatı sunduğun için önce teşekkür ediyorum. Tüm Radyo Gol dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Bununla beraber de iddiada biliyorsun abi, maçlar bitmiyor. Dünya Kupası bitiyor, Avrupa başlıyor. Avrupa bitiyor, ligler başlıyor. Hafta sonu hafta içi her şey güzel gidiyor. Şimdi evet. Çok güzel bir program var. Cuma, cumartesi, pazar bülteni çok güzel. Benim de zaten uzman olduğum, çok çok iyi olduğum liglerle beraberiz. İçimdeki cevheri de çıkartan bence sen oldun abi. Onun için ayrıca çok teşekkür ediyorum sana. O fırsatı eyvallah. Sundun. Ben de elimden geldiğince analizler yapıp elimden geldiğince de başarı oranını sağlamaya çalışıyorum. Tabii ki yeri geliyor başarısız oluruz. Yeri geliyor başarılı oluruz. Bu iddianın doğasında olan bir şey. Ama bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum sana. Biraz da aynen. Üzerinde her şey zaman... var. YouTube yayınlarında elimden geldiğince dilim dönünce konuşuyorum ama ilk defa böyle bir
13: radyo
12: platformda beraberiz. Seninle beraber radyoda. Tekrar dediğim gibi fırsatın sunduğun için de teşekkür ederim abi sana bir kez daha.
13: Eyvallah. Evet, iddiada tabii ligler devam ediyor. Hiçbir zaman bitmiyor. Bu ligin de özel takipçileri var dediğim gibi. Vallahi seninle de pek iddialaşmaya da gelmiyor. Senin esasında gıyabında iddialaştım. Hatta Gencoy'la direkt yayında iddialaştım. Hafta içi programda da Metin Atakan'la iddialaşmıştım. Senin belki haberin yoktur ama ben Inter Turku bir isabetli şut atsın gol sayacağım dedim. Gerçekten Inter Turku'nun kaleye bile yaklaşacağına inanmıyordum Başakşehir maçında ama bayağı bir patladım orada. Yani değil isabetli şut, birden fazla isabetli şut, goller. Inter Turku da o yüzden böyle seni farkında değilsindir ama tebrik ederim. Hepinize kılıç çekmiştim. 2.02'lik orandan KG var. Güle oynaya geldi. Siz de yayında KG varın üzerinde durmuştunuz Inter Turku'nun golü üstünde. Değil mi? Aykut? Bir kopma olabilir mi diye bir kontrol edelim Aykut'un sesini.
12: Şu anda sesim geliyor mu abi?
13: Şimdi geliyordur. Tamamdır.
12: Tamamdır. Abi biliyorsun o gün yani maçtan bir gün önce Fenerbahçe'nin maçıyla alakalı bir YouTube ortak yayınımız vardı Burcan abiyle. O işte temsilcilerimizin maçlarını yorumladığımızda ben Inter Turku'nun bir tane golünde çok çok ısrarcıydım.
13: Evet,
12: altından
13: biliyorum.
12: Kalktık bir şey. Turku'ya hatta dedim burada oturacağım o golü attıracağım diye. Hatta o maçı abi şeye yorumlamıştım. Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Mısır maçına. Aynı bir nebze de ona benzedi. Ona benzer de oldu. Hatta ikiyi de atabilirdi Turku ama Başakşehir çok kaçırdı. O da ayrı bir konu. Sonuçta evet. Biz KG Var'dan yanaydık. KG Var'ımız bir şekilde oldu. Abi bazen istesen de olmayabiliyor. Sen bir şutu saydın öyle ama senin de vardır bir bildiğin yani. Yani bunu iddialı bir şekilde söylemezsin normalde. İlla ki düşünüp planlayıp bir düşüneceğim.
13: Tabii takip ediyorum. Finlandiya temsilcilerine yakın takip ediyorum. Ya ön elemelerde çok sırıtıyorlar. Evet yani ligi açık, maç ritmini yakalamışlar vesaire ama ya zaten Başakşehir maçında da kalite farkı ortaya çıktı. Ben mesela rövanşı Başakşehir'in çok daha rahat alacağını düşünüyorum ama açıkçası biraz Finlandiya temsilcilerini küçümsemişim. Özellikle maçın başında o kadar iyi bir başlangıç yapacaklarına tam tahmin etmiyordum. Siz de 212-273-10-10 mesaj attınız. Benimle dalga geçmek, bir isabetli şut atsın gol sayacağım veyahut da soru görüş bu maçlarla ilgili, hafta sonunun maçlarıyla ilgili aklınıza takılan bir maç varsa bize iletebilirsiniz. 212-273-10-10 Aykut'la beraber yanıtlarız. Bugün 3 tane maçla başlıyoruz. Jaro, SJK, Vasteras, Orgrid, Viborg, Odense, aynı zamanda da yarın da temsilcilerinizin maçlarını, rakiplerini, Midtjylland, Inter Turku, yine Gornik, onların da hem lig maçlarını değerlendireceğiz, belki orada bir takım fırsatlar vardır, hem de o maçları konuşurken de böyle bir tur şansımızı, eşleşmelerimizi değerlendirme şansı da elde edeceğiz. Evet, bugün Viborg-Odense maçı Avrupa'da en çok oynananlar listesinde birinci sırada ve 2.5 üst olarak oynanmış. Ve genelde bu ligleri görünce direkt gollere yöneliyor iddia severler. Senin de Danimarka'dan böyle Norveç'ten seçimlerin oluyor.
11: Nasıl diyorsun, bakabildin mi bu maç beklentilerin doğrultusunda gollü geçmeye aday mı sence de?
12: Abi ben bu maçla alakalı sezon ilk maçı zaten biliyorsun. Iborg Odense maçıyla alakalı geçen yıldan kalan Iborg'un anlamsız bir onlara karşı mağlubiyeti var ama bugünle alakalı ilk maçın günah olmaz sloganıyla beraber karşılıklı gol vardan yana gideceğim. İki takımın da birbirine açık futbol. Zaten bunlar birbirlerine bir şekilde gol atabilen, bunları destekleyen iki ekip. O yüzden ilk maçında vermiş olduğu yetkiye ve etkiye dayanarak Efe abi, evet, golden yanayım.
11: Açılış haftaları genelde gollü geçer. Mesela geçen sezon yine Viborg açmış sezonu, ilginçtir. Yine bir cuma günü ve maç 3-2 bitmiş. Viborg kaybetmiş. İki takım da birbirine denk gibi gözüküyor. Aralarında oynanan son 7 maçta 2.5 üstü bitmiş. Ama esas buradaki durum gerçekten böyle açılış maçı takımlar özlüyor. Özellikle ev sahibi ekiplerin açılış haftalarında çok gol attıklarını görebiliyoruz. Belki de sadece Viborg bile maçı üste taşıyabilir. 1.42-2.5 üstüne verilen oran. Bu maçta da gollere yönelmiş Avrupalılar da. Finlandiya'dan...
12: Ben abi şöyle sözünü kesmiş gibi olmak istemem ama bu maçla alakalı hatta oran biraz daha cazibesini arttırabilmek adına KG var ve üst, yani combo tercihten de 1.62 olarak değerlendirebilir dinleyenlerimiz. Normalde MBS 1 açılmış olsaydı ben bu maçla alakalı ekstra canlı anlamında da bir tık böyle kornerlerden yanayım. Özellikle hemen açılır açılmaz ilk yarı 3.5 üstü 4.5 üstü denenip oynanabilir.
11: Doğru MBS, söylüyorsun orada.
12: MBS anlamında ben hani kupon, evet, anlamında oluşturabilmek yani adına bu maçta kornerde ekstra değerlendirilebilir abi.
11: Kesinlikle. Zaten Türkiye'de de yine 2.5 üstünün birinci sırada olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'de ikinci sırada da Finlandiya Ligi'nden bir maç var. Jaro SJK. O da 2.5 üst olarak girmiş. Ona da kısmen katılıyorum. Ama ben biraz daha böyle Jaro tarafındayım. Sen ne diyorsun? Bu maçla ilgili biraz inceleme yapmışsındır.
12: Evet evet.
11: Neler gördün? Şöyle, ben de eklemeler yaparım.
12: Ben abi şöyle Jaro ve SJK diyoruz değil mi? SJK bu ligin zaten en alttaki 3-4 takımından bir tanesi. Mariehamn zaten yok gibi bir şey biliyorsun. Bu ikisi de bu ligde kalma mücadelesi veren, kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışan iki takım. Ben Jaro'yu son maç biliyorsun bizim temsilcimiz Inter Turku ile oynamıştı.
11: Aynen.
12: Temsilcimiz derken Başakşehir'in rakibi Inter Turku ile oynamıştı.
11: Evet.
12: Ve Inter Turku o gün 0-0 beraber kalmıştı Jaro kendi sahasında. Tekrardan Jaro bu maçı kazanması adına sanki böyle çok korner diyorum ama abi ben sadece Jaro'nun 4.5 üstü kornerinden yanayım. Kendi evinde SJK'ya karşı zaten maçı kazanıp ister istemez playofflara, yani biliyorsun son 6 takım burada playoff oynuyor küme düşmeme adına. En sonuncusu direkt düşüyor playofflarda ve beşincisi de alttan gelenle bir ayrıca playout oynuyorlar. Diğerleri de kümede kalıyor. O yüzden de Efe abi Jaro'nun bu maçla alakalı hani kazanır, kaybeder orasından ziyade tamamen takım olarak 4.5 üst korneri, çok da cazip oranı var 1.93'ten. Dinleyenlerimiz bunu değerlendirebilir bu şekilde.
11: Bence çok iyi bir seçenek. Bir kere burada ben de biraz daha maçın Jaro'ya dönük olduğunu düşünüyorum. İyi bir iç saha takımı Jaro. 2500 kişilik bir taraftar takip ediyor maçlarını, iç saha maçlarını ve bu Finlandiya ortalamalarına göre iyi bir rakam. Yani Jaro kendi evinde gerçekten taraftar desteğini alıp onu hisseden bir takım. Ki bu sezon topladığı 12 puanın 10'unu içeride topladı. 8'de 6 evinde gol attı. 8'de 5 ilk yarıları da gol attı. Son maç Inter Turku maçı 0-0 bitti. Çok büyük ihtimalle Jaro ilk yarı bir gol atabilir. Ben de Jaro'nun ilk yarı bir golünü burada kafamda kurgulamıştım ama çok daha istekli olan taraf 3 puanı isteyecek taraf Jaro. Yani Jaro bugün galibiyet için 90 dakika şey yapacaktır diye düşünüyorum. Çabalayacaktır. Esasında ona da ulaşabilir. TCK'yı da ben takip ettim. Hem deplasman performansı kötü hem de son dönem performansları itibariyle Jaro'nun da kazanabileceğini düşünüyorum. Ama kornerler de mantıklı. Jaro kaybetmez de 1.54'ten bu maçın benim adıma ideal seçimi olur.
12: Bu da güzel bir şey Fabri. Jaro kaybetmez. Çok tatlı oranı varmış.
11: Kesinlikle.
12: Çok tatlı oranı varmış. O zaman sen maçın abi kendi adına ilk yarı özellikle hızlı başlayacağını düşünüyorsun ve bundan sebepte Jaro'nun ilk yarı bir golü. Tabii.
11: Kaç veriyordu ilk yarı bir gole?
12: Ben ona ya da 1.80'li bir şeydi abi yanlış hatırlamıyorsam.
11: Bak bu maçın ideal seçimi budur. Yani son maçta 0-0 bitti. Zaten Jaro iyi bir iç saha takım. 1.84. Yani üst üste Jaro son maçında gol atamayan Jaro artık bu maçta gol bulur. Zaten işte 8'de 6 gol attı. İlk maç gol atmamıştı ilk iç saha maçında. Sonra hepsini de attı. Dediğim gibi bunların çoğunu da ilk yarılarda da buldu. Jaro bir kere bir gol bulacak bence burada. Onun da ilk yarı olma ihtimali bana göre çok çok yüksek. Dediğim gibi bugün de yine güzel bir destek alacaklar. Jaro önemli transferler de yaptı. Esasında bir tane böyle Jonathan Lawson diye bir oyuncu aldılar. İngiltere'den gol problemini çözsün diye ama bir türlü izin çıkmamış. O da enteresan bir durum. Ya iki hafta falan olan üçüncü maçı neredeyse bu oyuncunun aldıkları. Ama bir türlü oynayamadı. O da oynuyor olsaydı direkt Jaro önerecektim ama puansız kapamaz. SCK'nın da bu sezon deplasmanda sadece bir galibiyeti var. Yani ikincisi burada bana göre olmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden 1-0 çifte şans mantıklı. Emrah
12: sana
11: Bey
12: kılıç
11: var.
12: Çekemem abi. Çekemem. Finlandiya olunca sana kılıç çekme şansınızın çok ya. Çok az, çok çok yüzdesel olarak az olduğu bir dönemdeyiz. Ben de hani son böyle şey olur ya abi, ligin sonuncu takımları karşılaşır. Genelde burada da böyle bir deplasman takımının erken bir golü veya alakasız bir golü atıldıktan sonra korner kısmını ben kafamda kurguladığım için oradan yeneyim ama senin en son dipnot olarak verdiğin Jaro kaybetmez de oransal olarak çok tatlı.
11: Ya Inter Turku'ya bile evinde kaybetmeyen bir takım ki gerçekten Inter Turku şu anda buranın en formda takımlarından biri. SCK'ya yenilmez diye düşünüyorum. Finlandiya Ligi'nden bana ne? Finlandiya'da futbol mu varmış demiş bir dinleyicimiz. Çok haklısınız. Yani normal bir futbol sever olarak asla böyle o takımların maçını izlemezdim ama bir iddia sever için inanın herhangi bir maç eğer cazipse bir fırsat barındırıyorsa en güzel maç olabiliyor. Biz farklı bir gözle bakıyoruz. Bazen Finlandiya Ligi'nden bir maç, Çin Ligi'nden bir maç Şampiyonlar Ligi finalinden bile daha çok kazandırabiliyor Aykut değil mi?
12: Abi şu anda programımızın adı olduğu gibi kazandıran saatler. O yüzden biz kazanmaya yönelik kafamız çalıştığı için. Yani yazında başka liglerin olmaması, bu liglerin de revaçta olması ve buralarda da gollü sonuçlar, istatistiksel anlamda sonuçlar aldığımız müddetçe de kazandırmamız önemli. O yüzden kıymetli abi.
11: Kesinlikle. Emrah Bey, o da hem YouTube yayınlarının hem bu yayınların müdavim dinleyicilerinden. Ona da meğer kılıç çekmişim Inter Turku maçında. Doğrudur. O da galiba bir var önermişti. Metin'le bayağı bir o maçta birbirimize kılıç çektik ama herkes haklı çıktı. Tebrik ediyorum. Ya Finlandiya Ligi tabii ki takip ediyorum falan filan ama yani öyle gerçekten çok zor tahmin edilmesi bir lig. Hele lig maçları ayrı zor. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten o ön elemelerde takımların eşleşmelerinde kafamızda oynatamıyoruz. Yani tamam Inter Turku'yu tanıyoruz ama başka bir takımla oynadığında ne yapacağını na böyle bir yaklaşmak kolay olmuyor. Emrah Bey'in bugünkü kuponu Vasteras Orgerit 1 ve 1.5 üst var. Zaten bizim de şimdi konuşacağımız maç bu. St. Patrick Dundalk bir de Bray Wanderers, Cobb Rambler Bray Wanderers maçında üst ve var demiş ama biz o maçları takip etmedik, incelemedik daha doğrusu. Vasteras Orgerit maçına baktık. İsveç Ligi. Onun da MBS'si 1. 1 ve 1.5 üstü önermiş. Vasteras galibiyeti. Yeni hocasıyla iki takımda bir toparlanma içinde. Evet, Vasteras bir adım önde gibi. 1 ve 1.5 üst senin de seçimlerinden biri mi bu maçla ilgili?
12: Abi ben bu maçla ilgili biliyorsun zaten Orgate aşağılarda küme düşme mücadelesi veren. Vasteras da puan aldığı takdirde bu maçta kendini bir tık daha yukarılara atabilmesi yüksek bir takım. Vasteras son 4-5 haftada maçları zaten abi çok gollü geçen. Çift taraflı, yani her taraftan 4-5, 1-3 gibi skorlar olan Malmö'ye karşı, Göteborg'a karşı vesaire bir takım. Ama son maç Degerfors'u 2-0 yendiklerindeki maçta benim hatta şeyim bahisim vardı. 2.5 üst bahisim vardı bu maçla alakalı, maç önünde. Bu maçla alakalı ben 1 ve 1.5 üst seçeneği bir tık sıcak. Lakin İsveç Ligi bazen belli olmuyor. Orgret de Can Havli'yle puan almak isteyecektir. O kere Efe abi oran anlamında da çok cazip geldiğini düşündüğüm için ben maç önünde tek maç açılmasından ötürü de tabii ki ilk yarı 1.5 üst, yani ortaya 2.08'den 1.5 üstten yanayım Efe abi.
11: Sana şöyle bir destek vereyim. Bu tabii ev sahibi ekip tarafından olma ihtimali çok yüksek. Yani Orgrid deplasmanda oynadığı ilk maç hariç, ki ilk maçta da son şampiyon Jalbi'yi yenmiş bu Orgrid. Misafir ekip. Ondan sonra oynadığı bütün maçlarda kaybetmiş deplasmanda. Ve bu maçların hepsinde 2 gol yemiş, ilk yarılarda da kalesini gole kapatamamış. Yani Vasteras'ın tek başına belki ilk yarıdan 1.5 üstü bile denenebilir ama bu seçimde güzel olmuş. Bayağı da iyi bir oranı olması lazım bunun.
12: İlk yarı 1.5 üstü mü, ev sahibi 1.5 üstü mü?
11: İlk yarı 1.5 üstünde iyidir, ev sahibinin daha da iyidir de.
12: Abi şöyle, ilk yarı 1.5 üst, 2.08, ev sahibi 1.5 üst maalesef açık değil, ama şöyle bir şey değerlendirilebilir. İlk yarı 1 ve 1.5 üst yani değerlendirilirse çok çok cazip oranlar, yani 3.62'ye.
11: Bayağı bu bence denenebilir. Şöyle, yani bence de 2-0 falan önde kapatabilir.
12: O zaman 3.62'den evet bu değerlendirilebilir. Ben ama şöyle düşünüyorum abi. Orgate bir tane bir gol atacağını düşünüyorum ilk yarı. Şeyin Vasteras'a. Çünkü son iki maçın bir tanesini 4-3, birinde de Düşür Gardner'la 0-0 berabere kaldılar. Bir tık böyle hani kafa kaldırma maçı gibi hissettiğimi düşünüyorum.
11: Haklısın.
12: O yüzden bir tık böyle kafa kaldırma maçı olduğu için, bir de bu ligler biliyorsun abi enteresan ligler, bir anda enteresan sonuçlar çıkabiliyor, enteresan maçlar olabiliyor. Ondan dolayı da yani, evet 1.5 üst ve 1 değerlendirilebilir mi? Tabii ki de değerlendirilir. Kılıç çekebileceğim bir maç değil.
11: Yok,
12: bir şey olsa çekmeye çalışırdım ama
11: yok gerek abi, de yok. Yani belki her, bence de yani Orgret'ten tarafından da gol olup maçın 1.5 üstü bitmesini kapamamak lazım.
12: Yani oranı arttıralım dersek Efe abi, senin dediğinle beraber paralel tabii ki yürüyebiliriz. Ama oran anlamında 2.08'de tatmin edici bir oran. Bir de cuma maçları. Cumaları bilirsin değişik sonuçlar olabiliyor bir anda. Benim öyle bir
11: sonuçta
12: kendi şeyim var. Nasıl derler? Ne derler adına? Onu da şu an toparlayamadım
11: totemin
12: ama. Totemin diyebiliriz evet. Cumaları böyle abi değişik gidebiliyor. Değişik sonuçlar olabiliyor. O yüzden Orgrate'in
11: evet,
12: golü de gelebilir ilk yarıda.
11: Şöyle sana destek vereyim. Bu iki takım da bu sezon bu lige yükseldi. Yükselmiş diyeyim. Çok takip etmiyordum. Yeni bakıyorum. Ve ikisi de esasında şey yapmışlar. Yeni hoca değiştirmişler yakın bir zaman önce. Vasteras yeni hocasıyla son 3 maçta 7 puan almış. Orgrid de son 4 maçta 5 puan almış bir lige biraz tutunmuş. Dolayısıyla iki takım da biraz istim üstünde diyebiliriz. O açıdan ilk yarı belki bir var. Müthiş bir oran kazandırır. İlk yarı 1.5 üst. Tabii yine 2.08. O da bence en doğrusu, dediğin gibi ev sahibinin de tek başına yapması için de Örgüt atarsa daha da güzel olur. Burada güzel bir oran arttırma olabilir.
12: Evet, şöyle bir karşılıklı gol vardı Efe abi, 3.64 bu arada.
11: Esasında düşük bile yani, demek ki olasılığı, bunun olasılığı var. Başka liglerde çünkü 5'lerin üzerinde falan görürüz bu oranı. Şöyle bir bilgisayar tahminlerine bakayım. Viborg Odense maçında 2-1-2-0 gibi bir skor çıkmış. Bakalım diğerlerinde bir data var mı? Bazen hepsini şey yapabiliyoruz. Ha, şurada galiba.
12: Jaro'yu görebiliyor musun abi?
11: Jaro'yu da göremiyorum ama 1.02 platformunun sitesinden bir bakmaya çalışayım. Update edilmişse o tercihlere de oradan bakabiliriz. Bilgisayar skorları, özellikle Jaro'nunkini ben de merak ediyorum. Galiba Jaro'nunki eklenmemiş. Diğer maçlar var ama Jaro maçı yok. Sağlık olsun, sıkıntı yok. En azından Viborg'unkini görebiliyoruz. O zaman biraz da yarına geçelim ufaktan. Hemen hangi maçla başlayalım? Şeyle başlayalım. Bizim temsilcimizin rakibiyle başlayalım. Galiba Gornik cumartesi oynayacak.
12: Fenerbahçe'nin.
11: Burada tabii, evet, Fenerbahçe'nin rakibi. Cumartesi bakalım hemen. Polonya liginden. Evet, 18.30'da. Takımların ilk maçları. Süper Kupa oynandı. Gornik maçın favorisi. Ama şimdi burada birçok ligde göreceğimiz durumlardan biri olacak. Yani Şampiyonlar Ligi ön elemeleri. Takımların ligde hedefleri doğrultusunda puan kaybına imkanı olduğu haftalar. Gornik'te acaba Fenerbahçe maçı bir avantajlı skorla döndüler en nihayetinde. Böyle maçlar benim genelde sürpriz denediğim maçlardır. Yani tanımam etmem takımları ama Gornik gibi bir avantajlı skorla dönmüş bir takımın şu aradaki maçta bir sıkıntı çekme ihtimali var diye düşünüyorum. Bir rotasyon falan da olabilir. Ligin ilk maçıdır gerçi ama bir sürpriz çıkabilir. Ne dersin? Hem Fenerbahçe-Gornik maçında bir değerlendirmeni alayım. Genel tur anlamında, Fenerbahçe anlamında. Hem de böyle maçlarda senin de taktiğin karşına almak mıdır önünde daha önemli olan, önemli maçı olan bir takımı?
12: Tabii ki abi, bir yorgunluk söz konusu. Ondan sonra bir daha, bir maç daha söz konusu. Bir de 1-0 gibi Fenerbahçe deplasmanından ayrılmış olmaları Polonya ekibinin. Şu anda ister istemez tur ihtimali düşük Efe abi. Tabii ki düşük bu ekibin ama ister istemez bir Polonya taraftarı, Polonya seyircisi, Polonya kulübünün şu anda bir iştahı vardır. Niye olmasını, niye düşünmesinler? Nasıl biz atıyorum daha sert rakiplerle oynadığımızda ilk maç 1-0 kaybettiğimizde bir umudumuz, bir ışık, bir tutma dalı arıyorsak, onlar da şu anda bu dalı arıyoruz. Ve rakibin de abi biliyorsun alt ligden gelen bir rakip. Geçen sene ligi ikinci bitirdi. Bu sene Polonya Süper Ligi adı altında oynayacaklar işte. Geçen sene Polonya birinci ligdeydi, Slask. Buna nazaran da.
11: Ha, ligin yeni ekibi mi Slask?
12: Evet, ligin yeni ekibi. Güzel bir dipnot olarak. Biliyorsun ligi ilk defa gelenler enteresan işler de yapabilirler.
11: Ben örnek Ordrit son şampiyonu yenmişti ligin açılış maçında, deplasmanda hem de.
12: Evet, evet, aynen öyle. Bu Gornik'te yani geçen sene playoff'ta şampiyonluğu verdi. Normalde ligi ikinci bitirdiğinde geçen sene şampiyonluğu verdi diye hatırlıyorum ama bir dakika, yanlış da söylemiş olmayayım abi. Evet evet, ikinci bitirdi ligi. Bundan mütevellit de ben abi bu maçta kısır bir maç bekliyorum. Yani kısırdan kalsın kolay kolay gitmem belki ama bu maçın 2.5 altından yemeyim. Sebebi de dediğim gibi Gornik çok yaslandı o gün. Evet. Çok çok yaslandı. Diğer ekip de ligin ilk maçı ve Polonya maçı onlar açısından lige başlangıç çok önemli alttan gelen takımlar için işte çıktığında. O yüzden de abi 2.5 alt, 1.72 cazip oranı var. 2.5 alttan yanayım. Normalde tarzımı bilirsin. Asla alt vesaire çok seven, çok düşünen bir iddia seven iddia oyuncusu değilim ama bu maçla alakalı tamamen hafta içinde Gornik düşüneceği için dediğim gibi 1-0. Belki Fenerbahçe 3-0, 4-0 yenseydi bu maça bakış açımız biraz daha farklı olabilirdi.
13: Farklı olabilirdi.
12: Aynen öyle. İstemez bir şeyler olacaktır bu maçta.
13: Bir reklam aramız geldi. Bir reklam aramız geldi ama ben bu maçtan çok ciddi bir sürpriz kokusu alıyorum. Reklam arasından sonra bu maçı bir toparlar, diğer maçlara geçeriz. Sürpriz açık, çok açık bir maç diye düşünüyorum. Reklam arasından sonra detaylarını değerlendiririz.
10: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
4: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
14: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
15: TEP o kadar iyi ki TEP.
16: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
17: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
3: Dünya Katılım var.
5: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam ediyor.
2: Radyo Gol.

0: Reklam bitti.
1: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
2: Evet, devam ediyoruz. Bugün konuğum Güler Şans Oyunları'nın sahibi Aykut Güler. 102 platformunun da sponsoru. Vallahi Aykut, Gornik maçı sana söyleyeyim. Yani dönemsel olarak tam sürpriz aranacak bir maç. Bir takımın ön elemelerde iki önemli maçın arasına denk gelmiş bir fikstür. Ligin yeni takımı. Genelde de ligin yeni takımlarına biraz göz ardı ettikleri için inanılmaz fazla sürprizler görürüz. Gerçekten sezonların açılış haftalarına dönün bakın. Alt ligden çıkan takımın en az bir tane büyük bir bomba patlattığına rastlayabilirsiniz. Bu da onlardan biri olur gibi gözüküyor. Ben açıkçası burada Fenerbahçe'nin rakibinin maçında bir sürprizle değerlendireceğim. Senin de seçimin 2.5 al. O da bence mantıklı. Yani o da aynı şekilde genelde böyle durumlarda da o ara fikstürde maçların az gollü geçtiğini de görebiliyoruz. Yorgunluk, seyahat. Ki Inter Turku önce Jaro deplasmanına gitti, sonra Başakşehir deplasmana, sonra burası, bir hafta içinde 3. maç. Gerçekten 2.5 altta bitmeye aday bu maç. Şöyle baktığımızda seninle sıramız hangisiydi? Listemize bakalım biraz takımlar.
3: Finlandiya'dan Kupion Vasan.
2: Evet, bizim Kupion VPS, aynen, o da yakın takip ettiğim bir takım olduğu için aldım listeye. Hem de sen de takip ettin hafta içi sabah maçı Şampiyonlar Ligi'nde. Kupion da ön elemelerde olduğu için biraz daha yakın takip ediyoruz. O yüzden bunu da değerlendirelim istedim. Kupion VPS ilk maçı 1-0 kaybetti Azerbaycan'da. Şimdi onun rövanşına çıkacak ara fikstür. Böyle bir puan kaybına Kupion'un da tahammülü var. Yani bunlar gerçekten telafisi olan maçlar. Acaba burada da bir sürpriz çıkar mı? Sen neler gördün bu maçla ilgili?
3: Abi ben bu maçla ilgili biliyorsun Kupion zaten ligin sadece bir kere mağlup olan takımı. Rakibi VPS'de 3 kere mağlup oldular. Bununla beraber de sabah maçında yani bence Kupion bayağı bir zorlandı. Evet, maç 1-0 bitti, evet. Ama çok daha farklı bir şey çıkabilirdi Efe abi.
2: Kesinlikle.
3: Hatta senin ilk yarı birim vardı bu maçla alakalı. Sabahın son dakika atmış olduğu 45+ küsürde attı yanlış hatırlamıyorsam. Golle sevinmiştik hepimiz. Lakin dediğin gibi uzun bir maraton. Uzun bir maratondan kastım da Kupion'un şey avantajı da var. Atıyor 33 puanda. Bu rakibi de 27 puanda. Ama ortalarındaki Inter Turku da 31 puanda. Ama zaten bu lig 4-5 hafta sonra tamamlansa bile playoff'a gidiyorlar. Playoff oynuyorlar.
2: Doğru.
3: Altılı şekilde. Önlerinde uzun bir maraton var. Ama ben yine de yani Kupion'da şunu düşünüyordur Efe abi ya. Yani sabahı geçsem ne olur, geçmesem ne olur düşünüyordur. Ondan sebep de ben Kupion'un bu maçı bir şekilde 1-0, ne bileyim 2-1 kazanabileceğini düşünüyorum. Yani MS1 tamamen dimdirek abi. Kupion galibiyetinden yanayım bu maçla alakalı. Çünkü bunun asıl sebeplerinden bir tanesi de VPS'nin evet iyi bir direfiği vardı. İyi de bir sonuç almaya devam ederken bir anda Helsinki mağlubiyeti onları üzdü. O yüzden de Kupion yine bu maçta bir şekilde alacaktır. Biraz daha nefes almak isteyecektir.
2: Evet.
3: Neye nefes almak isteyecektir? Playoff'a atarken farkı ne kadar açarsam o kadar iyidir mantığıyla. Ki bu maçta Kupion'dan yanayım ben Efe abi.
2: Maçın ideal seçimi KG vardır. Ben VPS'nin bir gol bulacağına inanıyorum. Yani VPS bu ligin tam şeyi, flash ekibi. İşte büyük takımlara, vitrin maçlarında ortaya çıkan bir takım. Kupion'un da bu durumundan öyle ya da böyle 2 günde bir, 3 günde bir maç oynamasından yararlanabilir. O yüzden hani elin sürprize gitmiyorsa var oynayabilirsin. Çok rahatlıkla da eğer bu maçta bir sürpriz arıyorsak sürprizin bir beraberlikten ileriye gitmeyeceğini düşünüyorum. Bu maçta da direkt bir 0 değerlendirilebilir. Ama sürpriz beklemiyorsan KG var. Yani Kuopio'nun gol yiyerek kazanmasını da değerlendirebilirsin.
3: Benim bir de ana temalarından bir tanesi de defa aslında. Sözünü kesmiş gibi olmayayım lütfen.
2: Yok yok.
3: VPS'nin abi deplasmanlarda çok sağlıklı kazanamaması. Yani golleri tabii bile azaltması. Diğer tarafta da Kuopio'nun da evinde namağlup devam ediyor olması. Bundan dolayı ben biraz daha Kuopio'nun tarafındayım. Dediğim gibi flaş takım VPS'i ama deplasmanda da bir o kadar garip ve anlamsız sonuçlar alabiliyor.
2: Bir de şu da var. Kuopio'nun geçen sezondan beri şampiyonlar Avrupa kupalarında yer alması ligde ona çok büyük bir problem yaşatmıyor esasında. Bir tek hani bu maç Şampiyonlar Ligi birinci eleme bir hata yapma lüksü varsa onu kullanabilir diye düşünüyorum ama genelde maç ritmini yani böyle büyük, zorlu takımlarla oynamak Kuopio'nun biraz kendini öyle yerde test ettikten sonra ligde onlara birazcık avantaj da sağlayabiliyor. O yüzden çok da fazla itiraz edemem. Hoş bir sürpriz bekliyorum. Bir beraberlik düşünüyorum bu maçta açıkçası. Ama Kuopio'nun da dediğim gibi böyle iki kulvarı birden bir arada götürebiliyor. Hatta onlara böyle bir avantaj da sağlayabiliyor. Bu da istatistiklere yansıyor. Evet, bu maçı da bu şekilde değerlendirdik. Şöyle baktığımda
3: güzel bir maçımız bugün, abi şu anda.
2: Güzel bir maçı. O da o maçı da özellikle almamın sebebi hafta içi birkaç tane değerlendirmiştim, söylemiştim. Jalbi gibi birçok peri masalı yaratmış takım var. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle bu sene. Yani bir kendi liginde ciddi bir egomanyayı yıkmış. Uzun yıllar sonra şampiyon olmuş. Bir sürü takım gördük. Hatta birçoğunun ismini yeni yeni duyduk. Hakikaten böyle bir tesadüfen bu şeye denk geldi. Yani böyle 10-15 tane ön elemelerde ya uzun zaman sonra ilk defa veya da tarihinde ilk defa şampiyon olmuş takımlar var. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeler oynarken ligde acayip bocalayabiliyorlar. Hatta bu tip takımların o iki kulvarı birden götürmeye alışık olmadıkları için ligde çok zorlandıklarını görüyoruz. Jalbi de bunlardan bir tanesi. Zaten o da skorlara yansımış durumda. Hem ona bir örnek olarak göstermek istedim. Hem de yani bu maçta da Kalmar Jalbi maçında zaten bakın bu maçta o Kalmar favori. Yani bu bile zaten birçok şeyi gösteriyor. Jalbi hoş, iyi, avantajlı bir skorla döndü ama bir şekilde akıllar Şampiyonlar Ligi'ndeyken yine bir kötü sonuç daha gelebilir diye düşünüyorum. Yani Jalbi özelinde bunun altını çizmek istedim. Senin gördüğün neler burada?
3: Abi Jalbi'nin düşüşü paraşütten daha hızlı oldu. Yani bu kadar hızlı toparlanamaması, bu kadar hızlı lige bir türlü kendini atamaması enteresan bir durum. Ve gerçekten de şu maçta dediğin gibi her şeyi açıklıyor aslında. Kalmar, Jalbi önünde favori çıkıyor. Evet Jalbi 3-0 yendi Lincoln'u. Rahat bir galibiyet aldı. Ben abi seninle bu maçta neye paralel şu fikirdeyim? Ben Kalmar'ın bu maçta aynı senin Jaro'da düşündüğün gibi Efe abi ilk yarı ev sahibi bir gol. Yani 0.5 üst Kalmar'dan yanayım. Kırdı başlayacağını, Jalbi'yi de böyle yakalamışken onlara zorluk çıkartacağını. Hatta dedi, yani düşündüğün zaman Efe abi maçı bile kazanmaya gerçekten yakın taraf tamamen Kalmar'dan yanayım ben de.
2: Bunun gibi dediğim gibi bu şeye uygun birçok maç var. Bunları seçebilirsiniz. İşte yani sabah dahil. Belki onlar tabii ligi henüz başlamadı. Bir de o da var. Tabii ligi başlayan takımlar olması gerekiyor. Yani denk geldikçe bunları görün. Artık bunları ayrı ayrı ayıklayamadım ama Jalbi özelinde bu durumu aktarmak istedim. İşte Gornik'te belki.
3: Bu maçlarla alakalı abi ana tahminin.
2: Ben de bir esasından sürpriz olabileceği sürpriz ihtimalini altında çizmek istemiştim ama oran olarak da pek sürpriz sayılmadığı için gollere yönelmekte fayda var. Yani burada Kalmar'ın atacağı bir golün üzerine gitmek, dediğin gibi ilk yarı Kalmar golü veya Kalmar'ın iki golünü oynamak biraz daha mantıklı.
3: İlk yarı Kalmar geldi. Golü 1.80, ev sahibi 1.5 üstte 1.98.
2: Bunları da değerlendirebilirsiniz. Biraz tabii şimdi Jalbi gibi son şampiyon şey, hani insan böyle aynı diğer maçlardaki gibi bir yüksek bir oran bekliyor. Hatta ben Jalbi'nin favori gösterilmesine, o yüzden de hani Kalmar sürprizi arayabiliriz diye düşünmüştüm ama Kalmar'ın oranı favori oran alınca biraz böyle
3: soğudum.
2: soğudum aynen. Yani böyle çok bu tip, sonuçta son şampiyon, onları karşınıza aldığınızda bir şeyler yakalamak daha keyifli oluyor.
3: İşte 13 maçtır da abi kafa kaldıramadığı için Jalbi artık
2: evet.
3: Bahis risk sistemi de yeter demiştir. Kalmar da altlara bir noktada yakın. Şimdi Kalmar kazandığında bir de Jalbi'yi şeye atacak. Alttakilerde kazanırsa eğer ki kümeye doğru atacak ama tabii ki de Jalbi yine bir şekilde kümede kalır ama buranın stresini biliyorsun. Sezon içerisinde Tottenham vesaire Everton gibi takımlar.
2: Oo.
3: Everton düştü. Tottenham bunu yaşadı. Bunlar da yaşayabilir. Yani Premier Lig'de bu oluyorsa bu liglerde de çok rahat olabilir.
2: Başakşehir'in şampiyon olup o Şampiyonlar Ligi maçta ön elemeleri falan oynadığı zamanlarda ne kadar zorluklar çektiğini hatırlayın. Yani kendi ligimizden de onlar da hani bir sonuçta bir üç büyüklerin şeyini yıkmışlardı. Ya bir sonraki sene küme düştü ya o sene mi düştü, bir de öyle bir durum var yani. Ve dediğin gibi bunun örneklerini o kadar çok sık rastlıyoruz.

0: planlarını. O da bir ligde bocalamasına neden olabiliyor. Başakşehir'in temsilcisi Inter Turku Gnistan'la karşılaşacak. Onlar da bir avantajlı skorla döndüler. Ama bak orada Inter Turku'nun 1-0 öne geçtikten sonra işte esas problem yaşadığını gördük. Çünkü Inter Turku gibi takımlar hele hele böyle skoru korumaya çalıştıkları anda ciddi problemler yaşıyorlar. Mesela Kuopion'da bir başka Finlandiya temsilcisi bir önceki turda Vardar'ı deplasmanda yenmişti. Kendi evinde öldü dirildi. 2-0 geriye düştü, maç uzatmaya gitti, attığı bir golle turu geçti. Ama hakikaten orada o stresi, o baskıyı kaldıramadığını gördü. Inter Turku da bence Başakşehir maçında onu yaşayacak ki zaten ilk maçta da yaşadı. İkinci yarıda yani Başakşehir'in goller bulmaması hakikaten kalecinin biraz başarısı, biraz da futbol mucizesiydi. Inter Turku da bu iki maç arasında ne olursa olsun lige biraz zorlanabilir. Gnistan da ligin formda ekiplerinden biri, zor kaybeden ekiplerinden biri. Burada da bir sürpriz çıkabilir ama senin o şeyde kurduğun mantık, bu maçta 2.5 alt bekliyorum ben de öncelikle.
1: Ben de abi bu maçla alakalı tamamen hani sen benim mantığımda düşündüğün yerde ben de senin mantığında düşünüyorum. Hani bir sürpriz arayacaksak bu Şampiyonlar Ligi Avrupa maçlarından sonra bir sürpriz arayacaksak, hani Şampiyonlar Ligi dedim, genelleme yaparak söylüyorum bunu. Bir Avrupa macerasından sonra bir sürpriz arayacaksak Efe abi, Gnistan'da bu kadar enteresan sonuçlar almaya başlamışken, ilk sezona başladığında Gnistan çok iyi hatırlarsın abi. 2-3-5 yiyordu, 3 yiyordu. Enteresan goller yiyip kaybettiği maçlardan sonra Gnistan iyi bir şekilde döndü bu lige. Ve şu anda da yani bu maçı enteresan bir galibiyetiyle bir anda tüm şeyleri üstüne çekebilir Efe abi.
0: Hani şaşırmam.
1: Bir sürpriz arıyoruz ya Efe abi. Ben de hani bir başları konuşacağımızı planladıktan sonra tamamen abi bu maçtayım ben. Yani bu maçta Gnistan'ın kaybetmeyeceğim ben. Gnistan'ın da bir sürpriz yaratacağından yanayım abi. Sebebi de Inter Turku'nun Başakşehir deplasmanına geldiğinde eminim ki aynı senin o şut şeyin gibi planlaman veya düşüncen gibi Inter Turku da ya biz buraya gidiyoruz ama fark etmeden bir şekilde alalım gelelim kafasıyla eminim gelmişlerdir. Birbiri ceplerine koyup şu anda Finlandiya'ya gülü oynaya döndüklerinden ve Inter Turku'nun biliyorsun Kopyon ve VPS rakibi bir maç yapıyor. Tabii. Onlar da birbirlerine çelme takacağı için Inter Turku bu maça bence psikolojik olarak da ister istemez rahat çıkacaktır. Şu kesinlikle. Aslında senin Kopyon VPS'deki sıfırın Efe abi buraya yarayacaktır. Hele ki o gün maç senin nezdinde sıfır biterse abi Gnistan'ın tamamen maçtaki bence favorisi Gnistan olur. Evet belki oranlar bunu göstermeyebilir ama ben Gnistan'ın işte o zaman daha çok sürprizinden yanayım. Ama bitmese bile diğer maçın, rakiplerinin maçı hiç sıkıntı değil. Ben yine abi Gnistan'a sıcak bakan taraftayım Inter Turku'ya karşı.
0: İki maç önce pazar günü Gnistan Marian maçında +6'yı Radyo Gol'de Femi ile vermiştik. Gerçekten o Femi ile olan programda. Gnistan gerçekten öyle bir takım. Duruyor. Bir +6 biten maç oynuyor. Tabii Mariam da orada uygun bir rakip. Ama daha sonra bir alt serisi yakalıyor. Inter Turku ligin en az gol yiyen takımı hala. Dediğin gibi bir de bu maçın artık telafisi ne olursa olsun playoff oynanacak. Yani mesela Inter Turku geçen sezon bütün normal sezonu lider bitirmişti. Playoff'ta şampiyonluğu verdi. Dolayısıyla playoff takımlar böyle şeylerini playoff'a taşıyabiliyorlar. Bu süreçte bence Inter Turku'da, Kuopion'da belki iki maçta berabere bitecek. Bak öyle bir deneme de yap. İki maça da berabere oynayabilirsin. Nefis olur. Gnistan'ın hani galibiyetini bilemem. O kadar sürprize olabilir mi? Yani çok da hayır diyemesem de iki maçta da bence beraberlik denemek için uygun. Bir sürpriz arayacaksak belki ikisine de beraber deneyebiliriz. Inter Turku Gnistan maçı az gollü ama geçmeye aday bir maç öncelikle.
1: Vallahi uyuyor abi. İkisi sıfırda dönülebilir dediğin gibi.
0: Aynen. Bunu, bu da şey olsun.

0: Güzel bir
1: Radyo
0: Finlandiya,
1: gol kuponu
0: Radyo Gol
1: olsun.
0: Finlandiya kuponu olabilir, evet.
1: Kuopion ve yani Başakşehir'in rakibi ve Kuopion'un, Sabah'ın rakiplerinin maçlarının berabere bitmesi değerlendirebilirsiniz belki. Evet, gelelim bir de Beşiktaş-Midland maçına. Ya dün gruplara Beşiktaş maçının oranı yükselmeye başladığında, ya kardeşim tamam Midland iyi bir sistem takımı, işte doğru yatırımlar, scoutingler başarısı vesaire, zaten Göztepe modelinden de çok yabancı olmadığımız bir oluşum vesaire falan filan dedik de, ya kardeşim Beşiktaş'a da 2 ve üzeri oran açılması gerçekten saçmaydı. Yani 10 kişi kaldı belki rakip, tamam. O da bir Beşiktaş'ın kazanmasına yardımcı oldu ama yani Midland'a da bir Atletico Madrid muamelesi yapmış yani risk merkezi dedim kendi kendime. Bence o maç 11-11'de oynansaydı Beşiktaş böyle 1-0'lık falan yine bir galibiyet alabilirdi diye düşünüyorum ama Midland'ı biraz fazla abarttığımızı düşündün mü sen de maç başladığında veya ben, oranlar yükselirken?
0: Ben %100 düşündüm. Bizim hafta içi işte temsilcilerimizin yayınında ben bas bas Beşiktaş'a evet. Skor verdim mesela 1-0. Özellikle Beşiktaş'ın 1-0 kazanacağını ama Midland'in evet bir organize takım, evet turnuva takımı vesaire ama ya kardeşim tamam okey her şey tamam ama Beşiktaş'ta bir Beşiktaş yani şimdi bir oyunun yani. İçerisinde kaleye Nübel'i aldı, sol bek aldı, işte Salih Özcan'ı aldı.
1: Salih'i çok beğendim dün.
0: Çok abi Salih zaten bir gün bununla alakalı belki vakit olunca konuşuruz. Az zamanımız da kalıyor, çok da şey yapmak istemiyorum detaylı. Ama Salih Özcan bence bu seneye damga vuracak Süper Lig'deki transferlerden bir tanesi olacak Efe abi. Özellikle Türk anlamında kesin olur. Ve genelleme anlamında ben Salih Özcan'ın bir değer, bir altın değer olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Yani müthiş bir transfer Beşiktaş açısından. O bölge
1: aynı zamanda özellikle. aynı zamanda da bak iyi hatırlattın. Yine çok lafı uzatmayayım. Bir 5 dakikamız kaldı ama Midland maçıyla biteceğimiz için rahatım. Dikkat et bak. Başakşehir'in yeni oyuncusu stoperi golü attı. Neydi? Emre Bayram mıydı? Bir an Emin Bayram.
0: Emin Bayram. Vestar'dan Galatasaray'ın altyapısından çıkmıştı.
1: Bayram. Dün Salih'in oyunu. Kesinlikle.
0: Evet,
1: yani
0: Salih'in oyunu.
1: Yeni oyuncular gerçekten yani ilk maçlarında oyuncular ki umarım normal ligler açıldığında oyuncu bahisleri de daha geniş kapsamlı açılır. O da çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Yani takıma yeni katılan oyuncu ilk iç saha maçında özellikle, hele bu bir biraz flash bir transferse katkı vermesi, kaleciyse kurtarışları, işte forvetse gol atması, hatta forvet değilse bile işte Emin Bayram olduğu gibi bir şey yapması beklenebilir. Dolayısıyla isabetli şutlar vesaireler, istatistikler de açılınca buna da dikkat edelim. Yani yeni takıma katılan farklı bir enerjiyle oynuyor. Midland maçında da siz haklısın. Birazcık da Burcan sanki orada hafif totem yaptı. Ya Beşiktaş da yeni hocasıyla ilk maç, taraftar onu özlemiş işte, bir başarısızlık var. Yani o motivasyon evet. Çok önemli. Midland'ın da sezonu ligi kapalı en nihayetinde. Şartlar eşit o açıdan da.
0: Tabii ki bir de yani iddia avantajım var. Yeni hoca, yeni bir oluşum.
1: Evet.
0: Taraftarın heyecanı, isteği, biletlerin satışlarının %100'e yakın olması falan derken Efe abi, ben kırmızı da çıkmasa ben de aynı şekilde senin gibi Beşiktaş'ın yine de bir şekilde 1-0 kazanacağını çok düşünüyordum. Nitekim de evet kırmızı çok daha fazla Beşiktaş'ın işine yaradı ister istemez. Çok daha fazla pozisyon buldu. Ama deplasmanda da inşallah Beşiktaş temsilcimiz bunları aramaz. Çünkü orası da
1: doğru. Biraz o kötü oldu işte. Madem evet. O fırsatı yakaladım evet. 1-0 evet. İyi olmadı. Yani orada tamam kesinlikle Midland'ı da küçümsemiyoruz. Onlar da iyi bir iç saha takımı olduğunu biliyoruz. Tecrübeliler de geçen sezon Avrupa Ligi oynadılar vesaire. Başarılı da oldular. Ama keşke dediğin gibi en azından bir iki gol avantajıyla gitseydik oraya. Bir iki tane iki farkla gitseydik çok daha iyi olacaktı ama kısmet bazen de takımlara bir rehavet getiriyor ilk maç skoru. Şimdi Beşiktaş biraz daha dikkatli olup olacaktır. Midland'ın da bir deplasmanda sezonun açılış maçı ama böyle bir Avrupa Ligi Midland'ın maçında bir durum var mı gözlemlediğin?
0: Evet abi, ben onunla alakalı da şunu düşünüyorum. Midland buraya gelirken bence psikolojik olarak rahat geldi. Ama bu skor eminim onları da hem ülke olarak hem takım olarak şaşırtan bir skor oldu. Burayı atlayalım. Şimdi lige dönecek olursak ligin ilk maçı. Karşısındaki takım da yabana atılacak, şeye atılacak bir takım değil Efe abi. O yüzden Sonderski'nin de Midland'e ben zorluk çıkaracağını, aynı yine Avrupa dönüşü ister istemez yorgunluklar, ilk maçların günah olmaz Efe abi. Ben hep bunu söylüyorum nedense ama ilk maçların günah olmaz Efe abi. Ligin ilk maçları. O yüzden de Sonderski'nin de bir şekilde bu maçla alakalı ben Midland'e kaybedeceğini düşünmüyorum abi.
1: Midland'ın kazanacağını düşünüyorsun.
0: Hayır, Midland'ın kazanacağını düşünüyorum. Sonderski'nin kaybetmeyeceğini
1: düşünüyorsun.
0: Evet, Sonderski'nin ilk maçtan kaynaklı. Oran anlamında da cazip bir oranı var. 2-10 oranı var kaybetmezi.
1: Kaybetmezin, çok iyiymiş.
0: Kaybetmezin, evet, oran anlamında da iyi bir orana sahip olduğunu düşündüğüm için, oranı da seven bir bahisçi olduğum için abi kendi adıma. O yüzden evet. Midland'in de hafta içi ister istemez Beşiktaş sınıfında yoruldular abi. Yorgunluk, 10 kişi oynamak kolay değil. Yaklaşık 80-85 dakika uzatmalarla beraber.
1: Evet.
0: Dakika 15'te kırmızı gördüm çünkü. Şimdi onlar
1: deplasman üstüne bence, bir deplasman
0: daha. Ne kadar tamam kendi ülkesinin içerisinde olsa da deplasmandır abi her zaman.
1: Tabii ki.
0: Onunla beraber de onlar da bakma abi, nasıl biz hani biz ülkemizde bir Atletico Madrid edası gibi yorumladıysa çok insan bu Midland'i. Onlar da kendi ülkesinde Beşiktaş'ı turlayacaktır diye düşünüyordur. Yani Beşiktaş'a karşı tur atlayacaklarını düşünüyorlardır. Bunun bir psikolojik etken tarafı da olacağı için bu maç yani çok Midland için çok mu önemli? Çok mu olmazsa olmaz? Hayır, ligin ilk maçı. Günah yok yani. O yüzden de evet, rakibiyle arasındaki kalite farkı illaki ilk anlamında var. Okey. Ama ben ilk maçında vermiş olduğu heyecan, istek, inançla ev sahibinin Midland'e bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum abi.
1: Evet. Ben de tüm Norveç halkından takımların isimlerini kim bilir neler nasıl telaffuz ediyoruz diyerekten bir özür diliyorum.
0: Ben de onları hiç yok abi. Ben oraları hiç beceremedim abi ya.
1: Aynen. Bir tane İsveçli bir arkadaşım vardı. Bir gün bir yayına denk geldi benim falan. Allah seni dedi. Eliyle bir işaret yaptı. Neler demişim biliyor musun yani? Bir söylenişi varmış. Ama yapacak bir şey yok. İddia severler ne dediğimizi çok iyi anlamışlardır. Bu maçta da programın
0: şu anda.
1: Aynen öyle. Programın sonuna geldik. Aykut'cum, bu zor programda bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Gerçekten daha keyifli programlarda, bültenlerde seninle yayın yapmayı isterdim ama buna denk geldi. Sağ ol, var ol.
0: Abi ne demek, olur mu öyle şey? Seninle beraber olmak, seninle aynı havayı solumak bile benim için büyük bir şans. Çok teşekkür ederim tekrardan.
1: Evet, Güler Şans Oyunları bugün bizlerle birlikteydi. Onları da takip edebilirsiniz. Herkese yapacağı kuponlarda başarılar. Zaten biz bu maçları hafta sonunda ayrıyeten detaylarıyla burada konuşacağız. 2-4 arası cumartesi pazar. Oraya da bekleriz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Reklam.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren
5: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama

0: yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Halstipes'te Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başında kaçırdığı inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasından sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forvet ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim. Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koydu.

0: Duyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşulur. Bu sezonda ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol 65 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16-54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu haline kadar hani kanattaki golcünüz olacak dedik. Orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör, üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha hızlı bir daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz hit kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermaine Defoe'ya benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığın öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor.
1: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.
2: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına Haber Masası'nda birçok konuyu ele alacağız. Tabii ki ana odağımız transferler olacak. Söylentiler vesaire vesaire, bütün takımları konuşacağız. Dört büyükleri konuşacağız. Başta Selim Feyzoğlu, Selim Hoca bizlerle beraber olacak. İlk etapta Galatasaray'ı konuşacağız. Sonra Selim Hoca ile genel Selim Hoca'nın aldığı istihbaratlar üzerinden sizlere bir yayın tasarladık. Programın ikinci bölümünde Beşiktaş konusuna gireceğiz. Dünkü karşılaşmayı konuşacağız. Midtjylland önündeki Beşiktaş futbolunu, Vincenzo Italiano'yu konuşacağız. Tabii ki Onur Aydemir'le. Üçüncü bölümde yani bir sonraki saat başında Trabzonspor'a değineceğiz. Trabzonspor'da neler oluyor? Son gelişmeler ne durumda, transfer hareketleri nasıl ki çok fazla transfer var Trabzonspor'da, kamp dönemini soracağız, neler oluyor neler bitiyor öğreneceğiz ve son bölümde Erkan Tiryaki ile Fenerbahçe'yi konuşacağız. Aslında son 35-40 dakikamızı da Fenerbahçe'ye ayıracağız. Bugünkü program temamız bu şekilde olacak ki biraz sonra da Selim Hoca hazır olacağını düşünüyorum. Selim Hoca ile beraber birçok şeyi konuşacağız. Galatasaray ile başlayacağız bugün. Tasarrufumuz bu yönde. Bunu bir kez daha hatırlatalım ki Selim Hoca da hazırmış. O halde Selim Hoca'ya bir kulak verelim. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hayırlı cumalar herkese.
2: Teşekkür ederiz ki öncelikle Galatasaray ile başlayacağız. Sonuç olarak birçok taraftar soruyor. Yani kim konuşulacak? Yani bugün ilk başta kim konuşulacak, sıra olarak herkesin bir isyanı olabiliyor vesaire vesaire. Kimi zaman Beşiktaş

0: taraftarları ilk biz konuşmamız lazım. Bizi konuşun. Trabzonspor taraftarları hakeza, Fenerbahçe taraftarları hakeza, Galatasaray taraftarları hakeza. Bugün Galatasaray'la başlayacağız ki sırayı her zaman karma bir şekilde yapmaya da çalışıyoruz. Bunun da altını bir kez daha çizelim. Selim hocam, doğrudan aslında Galatasaray'da ilk etapta yapılan transfer üzerinden konuşmak istiyorum. Leslie Ugechukwu demek istiyorum. Yani Leslie Ugechukwu ismini soracağım. Senin için doğru bir transfer midir? Kusura bakmayın, sizin için doğru bir transfer midir Selim hocam? Yani U23 kategorisinden bir oyuncu, nasıl yorumlar Selim hocam?
1: Şimdi önce sizin son söylediğinize gelelim. U23 kontenjanında olması büyük bir avantaj. Premier Lig'de oynamış bir oyuncu, yani İngiltere'de futbol oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yüksek bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuş, sonra da Burnley'de kiralık izlediğimiz bir oyuncu. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlarda orta saha rotasyonunda olmayan vücut tipinde bir oyuncu. Torreira'yla zaten çoğunlukta oynadı Galatasaray orada ve daha kısa boylu bir oyuncu herkesin bildiği gibi. Bu oyuncu biraz daha uzun boylu ve hava hakimiyetiyle ikili mücadele değerindeki gücüyle öne çıkan bir oyuncu. Neler göstereceğini göreceğiz. Bir 20 maçlık bir opsiyon maddesi var yanılmıyorsam. Benzer bir madde Angelino'da vardı. Kiralık gelmişti o da. Transfer bedeli 20 maç oynarsa devreye girecek. Bunu sezon içindeki zaten akışa göre öğrenmiş olacağız.
0: Çok kısa araya gireyim. Bu arada dinleyicilerimizden de mesajlar gelmeye başlamış. Ali Yağız Bey'den bir mesaj gelmiş. Selam cancım. Transferler nerede demiş. Sarı kırmızı kalpler yollamış. İlk transferle başladık. Selim Hoca'ya tabii ki ilk başta değindik. Leslie Ugechukwu'yu konuşacağız. Birçok şeyi konuşacağız. Galatasaray orta sahasını konuşacağız. Selim Hocam, tekrardan sizdeyiz.
1: Yani olmayan özelliklere sahip, takımda olmayan özelliklere sahip bir oyuncu demiştik. Transfer bedeli 20 maçlık bir opsiyona tabi. Sezon içerisinde göreceğiz teknik ekibin tercihini nasıl kullanacağını. Lemina'nın da sözleşmesi yenilendi biliyorsunuz. Oraya da öncelik verildi. Dolayısıyla Galatasaray'ın eli orta sahada güçlenmiş oldu ama hala 10 numara pozisyonunun boş olduğunu görüyoruz.
0: Evet, yani 10 numara konusunu tabii ki konuşacağız. Orta saha rotasyonunu konuşuyorduk. Leslie Ugechukwu'nun sözleşmesi tam olarak 25 maç oynaması halinde zorunlu olma opsiyonu devreye giriyor. Onun haricinde opsiyonlu satın alma opsiyonu olduğunu da hatırlatalım dinleyicilerimize. Ali Naci Küçük'ün haberidir. Kendisinden almıştık. Orta saha rotasyonu konusunda şunu sormak isterim hocam size. Lemina ve Ugechukwu hamleleri şu anda mevcut Galatasaray'ın kadrosuna Torreira'nın, Sara'nın da olduğu bu ortamda yeterli midir? Veyahut da daha fazla transfer gerekir mi? Orta saha olarak soruyorum sadece.
1: Sara'nın daha önce ya da Yunus'un 10 numara pozisyonunda oynadığını gördük. Bu durumlarda da üretkenliğin azaldığını gördük takımda. Taraflar da şu anda yıldız bir 10 numara transferine konsantre olmuş durumda.
0: Peki 10 numaraya geçelim. Peki 10 numarada var mı aday? Sizin istihbaratlarınız doğrultusunda öncelikle istihbaratları duymak isteriz. Sonrasında tabii ki bizler de okuduğumuz haberlerin derlemesini tek tek sorarız. Hocam lütfen devam edin.
1: Daha önceki programlarda birkaç ipucu vermiştik dinleyicilere. Onu isterseniz açıklayalım. Benim hani içeriden aldığım bir duyuma göre Soner'le ilgileniyor Galatasaray takımı. Hani sadece tek bir tane yabancı 10 numara almayacak ve orta saha rotasyona bir Türk de eklemeyi planlıyor. Dinleyiciler hatırlarsa 2 gol atmıştı Soner Arena'da geçen sezon. Biri frikikten de biri kafa golüydü. İkisi de çok kaliteli gollerdi. Ben böyle bir duyum aldım. Bunun dışında zaten medyada herkesin konuştuğu Bruno Fernandes transferi var.
0: Gelecek mi Bruno Fernandes abi?
1: Ya bence biraz rüya transfer, yani gelmesi çok zor. Bazı farklı şartlara, bazı diğer hani ona ilgi gösteren takımların transferi nasıl yöneteceğine bağlı. Manchester United'ın istediği transfer bedelinin ödenebilip ödenemeyeceğine bağlı bence transfer. Yani Dursun Özbek yönetimi de genelde yıldız transferlerini yazın sonuna saklayan, biraz daha oradaki takvim avantajından yararlanmayı seven bir yönetim. Bence bu

0: transfer gerçekleşecekse de hani yaz sonuna doğru, belki de Eylül başında haberimiz olacaktır diye düşünüyorum. Oyuncu Dünya Kupası oynadı zaten. O da tatildedir.
1: Can Uzun'u sorayım arada girip. Can Uzun'u da sormak istiyorum. Yani çok fazla yazıldı. Sonuç olarak kural kaynaklı olarak da o bölgede bir Türk oyuncu da değerlendirme durumu konuşuluyor Galatasaray'da. Yani Can Uzun olabilir mi o 10 numara?
0: Bence Can Uzun'un fiyat etiketi henüz kendisini kanıtlamamış genç bir oyuncu için çok yüksek. Gelecek vaat eden bir oyuncu, geleceğe yatırım yapıyorsunuz. Şu anda Galatasaray'ın 5 sene üst üste şampiyon olup kendi rekorunu kırma parolası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla orada biraz daha kendini kanıtlamış yıldız bir oyuncu, hani taraftarında böyle gazını alacak ve tamam sezona hazırız hissi verecek bir oyuncu geleceğini düşünüyorum.
1: Peki o zaman ona göre yazılan birçok isim de var hocam. Dani Olmo ismini görüyorum. Dani Olmo olasılıklı bir transfer midir? Dani Olmo Galatasaray'a ne katar gelirse?
0: Dünya Kupası şampiyonu. Yani gole fazla katkı vermese de inanılmaz oradaki pas bağlantılarına yardımcı olan bir oyuncu boyunca. Bence Bruno Fernandes'ten bile daha çok katkı sağlama potansiyeli olan bir oyuncu. Daha genç.
1: Peki şunu da sorayım. Aynı zamanda Ødegaard ismi de konuşuluyor.
0: Çok yetenekli bir oyuncu. Bunu hiç kimse inkar edemez ama ben pek bizim ligimize, burada koşullara uyum sağlayabileceğini düşünmüyorum. Bir de hani İskandinavyalı oyuncu, bilmiyorum, çok uygun bir transfer olarak görmüyorum ki onun da fiyat etiketi en az Bruno Fernandes kadar, belki de daha pahalı olacak.
1: Peki Enciso ismi de yazılıyor.
0: Enciso benim Leicester döneminden beri çok beğendiğim bir oyuncu. Bence Dünya Kupası'nda da bazı anlarda böyle ışıldadı bütün oynadığı maçlarda. Taraftarın ateşini dindirir mi 10 numara transferi konusunda söylemek güç ama ben bayağı Mertens etkisi, hatta belki de daha yüksek bir etki yapabileceğini düşünüyorum Enciso'nun. Çok fazla özelliğe sahip bir oyuncu.
1: Şöyle bakıyorum, bir dinleyicimiz demiş ki hocayı kesmeyin, hoca biraz konuşsun, Can çok kesiyorsun hocayı demiş. Hasan Bey selam olsun. Bir dinleyicimiz de demiş ki Olmo da güzel rüyaymış demiş. Gökhan Bey Olmo'yu rüya olarak nitelendirmiş. Selim hocam siz ne diyorsunuz, Olmo bir rüya mı?
0: İnanılmaz bir rüya, yani inanması çok güç. Ben yani dediğim gibi Bruno Fernandes'ten bile daha fazla katkı sağlayacağını düşündüğüm bir oyuncu. Ama pek mümkün görmüyorum ne yazık ki.
1: Şöyle bakıyorum, bir soru gelmiş. Hakan Bey yazmış, demiş ki Selim Hoca'ya sorar mısınız lütfen diye. Selim Hoca'ya göre Leao artı Can Uzun paketi mi daha uygun bir pakettir? Yoksa Bruno Fernandes artı U23 kategorisinde forveti yedekleyecek birisi midir diye sormuş. Hocam ne dersiniz?
0: Bu tartışmaları ben de gördüm, sosyal medyada takip ettim. Ben Bruno Fernandes ve U23 bir kanat oyuncusu tarafındayım. Leao çok yetenekli bir oyuncu ama şu anda takımın ana ihtiyacı olan bir oyuncu değil bence. Yani Barış Alper'le devam ederim yabancı kuralını da göz önünde bulundurduğumuzda. Zaten bir kanatta zaten Sane oynayacağı belli. Yani bilmiyorum, biraz bence Leao transferi şu anda biraz hedef saptırma gibi hissediyorum. Ya yani orada bir çalım hikayesi yaratılırsa dinleyicilerimiz bence çok itibar etmesin.
1: Çalım hikayesi yaratılırsa orada dinleyicilerimiz çok itibar etmesin buna diyor. Selim hocam peki, birçok mesaj gelmeye başladı tabii ama Leao Fenerbahçe'ye gelecek şeklinde Fenerbahçeli dinleyicilerimizden de mesajlar var. Şöyle bakıyorum, birçok mesaj var ama Selim hocam peki, yani Galatasaray'ın Leao ihtiyacı yok mudur? Bunu net bir şekilde mi ifade, böyle mi etmek ya, istiyorsunuz?
0: Bence şu anda Galatasaray için bir fazlalık olur Leao. Ayrıca şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Fener için de, Fenerbahçe için de doğal bir transfer adayı. Çünkü Fenerbahçe'nin oraya Kerem Aktürk

0: Kovalyov yerine bir oyuncu baktığını hepimiz biliyoruz.
1: Peki ya Ponomarenko diyor bir dinleyicimiz İstanbul'dan Bülent, yani forvete Ponomarenko hamlesi hala da aktif mi Galatasaray'da, böyle bir girişim var mı?
0: Ben o oyuncunun 5 yıllık sözleşme tazelediğini gördüm Dinamo Kiev'le. Dolayısıyla oradaki fiyat etiketi de oldukça artacaktır. Yani orada başka Avrupa takımına satışı da gündemde olabilir. O yüzden de 5 senelik yeni bir sözleşme yapılmış olabilir. Ben şu anda Galatasaray için pek inandırıcı bir hedef olduğunu düşünmüyorum.
1: Çok fazla mesaj geliyor hocam. Sizi bir kez daha bölmek durumunda kalıyorum. Kusuruma bakmayın tekrardan. Mehmet Bey yazmış, demiş ki Davinson'un satılması gündemde. Diyelim ki Davinson satıldı 30 bandına demiş. O ayarda lider ruhlu bir stoper bulmamız zor gibi düşünüyorum. Hocam ne dersiniz diyor.
0: Çok zor. Yani Davinson Sanchez bence çok enteresan bir oyuncu. Yani takımın bel kemiği diyebiliriz bence sezonlardır. Özellikle sağlam olduğu dönemlerde, fit olduğu dönemlerde. Yani yerine aynı fiyat bandında genç oyuncu alırsanız onun hani Davinson Sanchez'in öne çıktığı özellikleriyle öne çıkabileceği bir soru işareti olacak. Yine bu sefer Van Dijk gibi etiketi yüksek bir oyuncuya gidilmesi gerekecek. Yani ben açıkçası ideal transferin şu noktada Van Dijk olacağını düşünüyorum stopere. Yani yüklü bonservis gelecekse Davinson Sanchez'den yerine en iyisinin alınması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncu da zaten 3 kere Galatasaray'a karşı maça çıktı bu sezon. Atmosferden etkilendiğini de biliyoruz. Ömer Bayram'ın da çocukluk arkadaşı. Hiçbir engel yok bence.
1: Çok iddialı bir söylem. Hiçbir engel yok bence. Eğer Davinson 30'a giderse, bir dinleyicimiz demiş ki, Bülent Bey yazmış, 60'a demiş, Van Dijk'a 60 demiş ama bence daha düşük bir bonservise gelir. 60 değildir. Yaşı kaynaklı olarak 60'tan daha düşük bir bonservis bekliyorum ben eğer öyle
0: ya
1: şey olursa.
0: Onun toplam maaş paketi 60'ları bulabilir. Ama bence de bonservisi yani onun da sözleşmesinin zaten muhtemelen birkaç senesi kalmıştır Liverpool'da. Dolayısıyla bonservis bedeli çok yüksek olmayacaktır.
1: Ya yüksek olur tabii ama hani 60 değildir diyelim en azından. Şimdi 30'ları yani standart içinde belirledik ama 30 bile yüksek, ama en azından evet hocam haklısınız diyelim.
0: Fiyat için yüksek alçak kalibremiz de şaştı bu transfer bedelleri arttıkça.
1: Hocam haklısınız. Peki Bülent Bey'in başka bir sorusu var demiş ki, bir başka Bülent Bey sormuş. İki Bülent Bey var şu anda chatimizde. Yusuf Akçiçek takviyesi veya Ahmetcan Kaplan takviyesi ne nasıl bakar hocamız demiş, yedek kulübesi için söylemiş.
0: Yani stoper rotasyonunda şu anda yedeklerde bir kere Singo olacak. Sanchez'in gitmediğini ya da yerine birinin alındığını varsayarsak, Singo'nun da kaldığını varsayarsak. Ama her zaman yabancı kuralından dolayı seneye de değişmesi gündemde yabancı kuralının, Türk oyuncular, özellikle daha genç yaştaki Türk oyuncuların kazandırılması taraftarı takıma. İki transfer de uygun olur bence. Sadece Can Uzun gibi hani fiyat etiketi 50-60 milyon euroları bulan bir oyuncu bence biraz daha isabetsiz bir transfer olur.
1: Hocam son iki tane Galatasaray sorusu alacağım. Sonrasında tabii ki bir araya gideceğiz. Aranın sonrasında sizin özel haberlerinizi dinleyicilere tabii ki aktaracağız diye konuşmuştuk. İlk bölümde Galatasaray'la başlarız demiştik. Mehmet Bey'in bir sorusu var. Aslında bir yorumu var. Bu yorumunu siz de yorumlarsınız hocam, çok sevinirim. Can, biz Galatasaraylılar olarak biraz fazla rüya görüyoruz demiş. Olmo Galatasaray'a gelsin, ben İzmir'den İstanbul'a yürüyerek gelirim demiş. Ne dersiniz hocam?
0: Yani ben de maça yürüyerek giderim gerçekten. Problem değil.
1: Peki.
0: Müthiş katkı sağlayacak bir oyuncu olur.
1: Şöyle son Galatasaray mesajını alıyorum. Sonrasında tabii ki Selim Hoca'nın özel haberlerini, istihbaratlarına geçiş yapacağız reklamdan sonra. Radyo Gol'de kalın, tavsiye ederim. Galatasaray bence yıldız değil, savaşan oyuncular almalıdır mevcut kadrodan dolayı demiş bir dinleyicimiz. Osimhen var, belki bir ego çatışması yaşanabilir diye düşünmüş dinleyicimiz. Aynı zamanda işte Enciso ve Can ikilisi bence çok ideal isimler olur diye düşünüyorum diye de mesajını noktalamış dinleyicimiz. Ne dersiniz hocam?
0: Buradaki ego çatışmasından bahsedebiliriz. Yani Osimhen'in bir yüksek ego durumu olduğu belli ama sağladığı katkıdan dolayı da bence herkes saygı duyuyor bu duruma. Ben forvete biraz daha yedekleyici bir oyuncu gelip, belki de Türk bir oyuncu gelip 10 numaraya yıldız yabancı Osimhen'i besleyecek, daha da yukarı taşıyacak bir oyuncu olacağını düşünüyorum.
1: Peki hocam, yüksek müsaadenizle çok kısa bir reklama gitmek durumundayım. Sonrasında zaten hocam sizin özel haberlerinize devam edeceğiz, olur mu?
0: Evet, müjdeyi vereceğiz.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: TEP o kadar iyi ki TEP.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
12: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
1: Evet, Haber Masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki Selim Hoca ile beraberiz. Hocam tekrardan hoş geldiniz.
0: Merhabalar.
1: Tabii ki Selim Hoca'nın özel haberi var. Oraya gireceğiz ama oraya girmeden önce çok fazla Leao mesajı geliyor. Leao konusunda Fenerbahçeli taraftarlardan ve aynı zamanda Galatasaraylı taraftarlardan bu konu hakkında Leao'yu istediklerine dair bir mesajlar görüyorum. Yani çok fazla kişi yazmış ve hocam siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu transfer çalımı işi ile alakalı bir durum gibi gözüküyor ama Galatasaray konusunda siz bu iş bir çalım işi değil dediniz. Leao ile ilgili biraz yorum alabilir miyiz hocam?
0: Şimdi iki takımın da sosyal medyada günlerdir çıkıyor Leao ile ilgileniliyor diye. Hatta bugün bir haber okudum. İşte George Gardi Galatasaray tarafından, Mendes de Fenerbahçe tarafından konuyla ilgileniyor menajer olarak diye. Ama biraz yani bu haberleri düşünürken iki takımın hani forvet hattı yapısını bir hani alt alta yazıp hangisi aslında daha bu oyuncuyla ilgili daha almak zorunda demeyelim ama hani alması lehine olur diye düşündüğümüzde bence Fenerbahçe ön plana çıkıyor. Çünkü orada şu anda bir oyuncu boşluğu var. Yani yıllardır transfer edilen oyuncular, Kerem olsun, Musabı olsun, sol kanattan bahsediyorum bu arada, şimdi Greenwood transferinde konuşuruz ama Leao Fenerbahçe'ye bu yüzden çok daha uygun bir oyuncu konumunda. Galatasaray tarafına baktığımızda da Galatasaray'da şu an Sane, Yusuf, Yunus, çok özür dilerim, Sane, Yunus, Barış Alper, bu oyuncuların hepsi ilk 11 rotasyonda zaten kanatlarda görev oyuncu alan oyuncular. Yeri geldiğinde Eren Elmalı falan da oynadı zamanında.
1: Doğru.
0: Şimdi buraya siz Leao'yu aldığınız zaman 10 numara transferinden vazgeçip bu hem buradaki diğer oyuncuların biraz önünü kesmiş oluyorsunuz. Barış Alper'in zaten geçen sene verdiği katkıyı biliyoruz. O zaman benim kafamda bir soru işareti oluşuyor. Diyorum ki Galatasaray aslında bu transferle ne kadar ilgili? Yani el arttırmak için bile, yani bedel arttırmak için.

0: şimdiden girilmiş olabilir, bilmiyorum. Fenerbahçe'ye daha yakın görüyorum Leao'yu.
1: Şöyle, şu anda tabii ki İtalya basınında Fenerbahçe'nin 40 milyon euro artı bonuslarla Leao'yu istediği konuşuluyor. Hatta bir Galatasaray taraftarı, çok da sevdiğimiz düzenli dinleyicilerimizden Eyüp Bey yazmış. Can kardeşim, Leao'yu Galatasaray taraftarı istemiyor. Karışıklık yaratma demiş. Fenerbahçe hayırlı olsun demiş ki Selim hocam size katılıyor. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olmayan bir oyuncu olduğunu ifade ediyor. Şöyle biraz daha mesajları tek bir potada eritmeye çalışacağım. Selim hocayı sormuşsunuz. Selim hoca çok değerli tanıdığımız diyelim. Galatasaray'a yakın bir kişidir. Selim Feyzoğlu sizlerle beraber, bunu bir kez daha hatırlatalım. Hocam sizi sormuşlar. Stoper için Galatasaray'da Van Dijk 17 milyon euro istiyor diye bir mesaj görüyorum Hakan Bey'den. Yıllık 17 milyon euro gibi bir beklentisi varmış. Nasıl buluyorsunuz hocam bu bedeli?
0: Van Dijk için 17 milyon euro bence soru işareti bile olmaz. Yani yarın ödeyip hemen uçakla getirip Avusturya kampına götürülebilir bence 17 milyon.
1: Peki, burada tabii ki biraz transfer çalımı işini konuşuyorduk. Leao konusunu kapatıyorum. Sizin de hocam özel haberinize gelmeden önce bir konu başlığı da vermek isterim. Şöyle bakıyorum, dinleyicimizin ismine de Serdal Bey yazmış. Ben Sanchez'i 30-40'a verip Lukumi'yi 25 milyona Galatasaray'a gelmesini sıcak bakarım demiş ki Lukumi sol stoper, Sanchez sağ stoper diyelim. Ama Beşiktaş'la Galatasaray Lukumi transferinde yarışıyorlar mı hocam, size soralım.
0: Şu anda Galatasaray'ın bir sol stoperi var. Yıllardır da inanılmaz verim veriyor ve bu sene de takımın kaptanı olacak gibi görünüyor. Icardi'nin transferinden sonra Abdülkerim'den bahsediyorum. Bence sol stoper transferi şu anda Galatasaray'ın en son ihtiyacı olan şey.
1: Yani Abdülkerim'in ilk 11 olduğu ama belki yedek olabilecek bir sol stoper daha idealdir der, değil mi hocam siz?
0: O şekilde. Ya zaten dönem dönem burada değişik oyuncular görüyoruz. Sağ stoperlerin de solda değerlendirildiğini görüyoruz hani rotasyonda ya da sakatlık durumunda, ama ya şu anda Galatasaray'ın hani en son konsantre olması gereken yer sol stoper. Yani çocuk kaptan, zaten oynayacak gibi görünüyor yani.
1: Peki şöyle bakıyorum, Fenerbahçe taraftarı da bir çıkışmış. Bakalım dinleyicimizin ismini de okuyalım. Güngör Bey yazmış, selam olsun. Demiş ki Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğuna ben katılmıyorum demiş. Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları Galatasaray'ın kanat oyuncularından bence daha iyi demiş. Kadroda Nene var, Oğuz Aydın var, Brown var. Sol tarafta Fenerbahçe'nin Kerem'in de olduğu denklemi de vurgulamış. Sol kanat oyuncusundan ziyade başka mevkiyi belki de dinleyicimiz transfer için arzuluyor ama Leao'yu beğenmemiş, bunu ifade ediyor. Şöyle bakıyorum, onun haricinde Galatasaray'a bir Dünya Kupası şampiyonu futbolcu yakışır demiş Bülent Bey. Olmo'yu kastediyor galiba. Orayı da konuşmuştuk ama Olmo işi tabii ki çok küçük bir ihtimal. Yazılan çizilenler üzerinden hocama ben doğrudan yönelttim. Hocamın iddiası değil ama hocam tabii ki belli başlı şeyleri konuştuk. Sıcak haberinizi alabilir miyiz? Alabiliyorsak müsaitse.
0: Efendim?
1: Hocam sizin özel haberinizi, sıcak haberinizi alabilir miyiz? Ha,
0: tabii ki. Ben çok güvenilir bir kaynaktan bir Beşiktaş haberi aldım bugün. Direkt de hiç lafı dolandırmadan söyleyeyim. Muhammed Salah, hayırlı olsun Beşiktaş taraftarına. Transferle ilgili hiçbir pürüz kalmadığını, menajerle de anlaşıldığını öğrendim. Muhammed Salah bitmiş.
1: Gerçekten mi?
0: Salah bitmiş.
1: Muhammed Salah, yani tabii ki yaklaşık 3-4 gündür yayınlarımızda biz de hep son noktaya ulaşıldı. İşte Muhammed Salah bir Mikanos'taydı. Mikanos'tan Bodrum'a geldi. Tekrardan Mısır'a gitti. Mısır'da hatta görüntüler ortaya çıktı. Menajer problemleri var deniyordu ama Salah olayı kesinleşti midir hocam? Kesinleşmiş midir?
0: Salah bitmiş. Beşiktaşlı dinleyicilerimiz de bana güvenebilirler bu konuda. Hiç bu konuda daha önce yanılmayan bir arkadaşımdan bir haber aldım. Salah Beşiktaş'a hayırlı olsun. 11 numaralı formayı giyeceğini de öğrendim bu arada.
1: 11 numaralı formayı da giyeceğini öğrendiniz. Hocam peki tabii ki birçok Beşiktaş yorumcusu, muhabiri, gazetecileri hepsiyle konuştuk ki Alper abiyle de çok benzer bir bağlantı yapmıştık. Alper Üstündağ da çok benzer ifadelerde bulunmuştuk ki ben de birçok kaynaktan bu

0: benzer şeyler duyuyordum ama hocam yani sizin kaynağınıza göre peki şunu soralım, imza töreni veyahut da Türkiye'ye gelişi ne zamanı bulacak, yani bugün yarın mı olacak yoksa biraz daha taraftar beklemek durumunda mı kalacak Muhammed Salah?
1: Bununla ilgili bir bilgi almadım ama bütün transfer sürecinin bugün itibariyle tamamlandığını, hani giyeceği formasının bile hazır olduğunu, bu bana bilgiyi veren arkadaşımın da gidip Salah formasını şu anda Kartal yuvalarında bastırdığını söyleyebilirim.
0: O kadar yani şu anda.
1: Evet, şu anda formasını hazırlatıyor.
0: Selim hocam, sizin de çok net tanıdığınız bir sevdiğimiz bir dostumuzdan bir mesaj var. Metin Pala yazmış. Metin Pala Beşiktaşlı. Metin Pala'ya selam olsun buradan, ki kendisi de hakikaten çok değer verdiğimiz birisidir. Kendisi de yayınımızda katılmak istemiş ki kaça bitti acaba? Bu anlaşmanın detayları Selim hoca'da var mı demiş hocam. Herhangi bir detay geldi mi?
1: Herhangi bir detay bende mevcut değil şu anda ama sadece transferin tamamlandığını söyleyebilirim.
0: Şöyle bakıyorum, merhabalar, iyi yayınlar Volkan, ben İstanbul'dan demiş. Salah haberini duyduğum için çok teşekkür ediyorum. Bir Beşiktaşlı olarak çok sevindim. İnşallah en yakın zamanda gelir de oyuncumuza kavuşuruz demiş. Bülent Bey akabinde yazmış. Salah gelsin hocam, gelirse gelsin hocam demiş. O zaman Galatasaray'da Salah'ı unutturacak bir transfer yapar demiş. Yani Salah'ı unutturacak bir transfer Galatasaray yapar mı hocam? Hangi bölgeye yapar? Tekrardan bir Galatasaray konusuna gelelim istiyorum hocam. Var mı böyle bir hamle? Böyle bir şey olabilir mi hocam?
1: Bütün Galatasaray taraftarları olarak şu anda Yıldız böyle bizi heyecanlandıracak bir 10 numara bekliyoruz. Yıldız bir 10 numara ismi. Burada bir sürü isim verdik. Bence şu anda Galatasaray taraftarını tahmin edecektir. Seninle de zaten daha önce yaptığımız değerlendirmede bence ya bizce bu sezonun Galatasaray politikası kadroyu koruyup oraya yıldız bir 10 numara oyuncusu almak.
0: Hocam mesajlar devam ediyor. Birçok mesajımız var. Yetişmeye çalışıyorum ben de. Eyüp Bey tekrardan yazmış. Selam olsun kendisine. Salah bir ara Antalya'da tatildeydi demiş. Şu anda Mısır'da olduğunu biliyorum. İnşallah Salah diye Kenan Bey'den bir mesaj var. Hızlıca devam ediyorum tabii ki mesajlarımıza, ki Serdal Bey'in mesajına değineceğim. Beşiktaş Sayın Serdal Adalı ile isim benzerliği olan bir dinleyicimiz yazmış. Ben de Beşiktaşlıyım demiş. Çok ciddi Sörlot Beşiktaş'a çok yakın olabilir diye şeyler duymaya başladım. 30-32 milyon avro civarlarına Sörlot konuşuluyormuş. Hocam böyle bir bilgimiz var mı? Sörlot Beşiktaş'a geliyor mu veyahut da siz bir şey duydunuz mu?
1: Ben Vlahovic diye duydum ama Sörlot biraz korkuttu beni.
0: Ne açıdan, yani Beşiktaş'ın rakiplere korku salması açısından mı Sörlot sizi korkuttu?
1: Çok faydalı olacağını düşünüyorum Beşiktaş'a Sörlot'un.
0: Şöyle bakıyorum, Rashford mı Leao mu? Hocama sorar mısın demiş. Selim Hoca'ya sorar mısın demiş. Kalite olarak demiş. Fenerbahçe taraftarıyım demiş. Sol tarafta Rashford mı Leao mu hocam?
1: Ya kalitenin dışında Rashford'un Sir Alex Ferguson öğrencisi olduğunu, o tedrisattan geçtiğini unutmamak lazım. Ben her zaman, bu arada Barcelona'da da oynadı bir sezon, ben her zaman Rashford'u seçerim Leao yerine. Bu arada Rashford'la Greenwood daha önce aynı takımda Manchester United'da oynadı, bunu da biliyoruz.
0: Hocam harfiyen katılırım. Ben de tabii ki çeşitli ortamlarda, bazen yayınlarda, bazen arkadaş ortamlarında ben de Rashford'ı Leao'nun önünde görüyorum. Benim de futbol görüşüme göre bu şekilde olduğunu size bir kez daha katıldığımı açıklamak isterim. Peki Selim hocam, hocam çok güzel konuşuyor. Maşallah hoş gelmiş. Muhammed Salah demiş Aykut Bey. Yani Salah transferiyle ilgili şunu soracağım. Yani şimdi tabii
1: Salah
0: ki
1: bitmiş.
0: Bitmiş. Bitti. Kesin mi hocam?
1: Salah bitmiş.
0: Tamam. Peki hocam. Hocam şunu da sormak istiyorum. Yani Trossard, Salah, Çerni üçlüsü, mesela 4-2-3-1 oynadığını varsayalım bir maçta. Önlerinde de Vlahovic. Bu dörtlü Beşiktaş'ın bu ön dörtlüsü neler gösterir? Ligde en büyük favori haline gelir mi Beşiktaş?
1: Trossard bende soru işareti şu anda. Henüz nasıl bir performans göstereceğinden emin değilim. Yani çok iyi bir performans gösterdi Premier Lig'de ama adaptasyon sorunları olabilir başta diye düşünüyorum. Yani bir Muhammed Salah transferinin çok daha ilk etapta etkili olacağını düşünüyorum. Bu arada ben Trossard'ı 10 numara pozisyonda oynamaya da yakın görüyorum zaman zaman. Onu da belirtmekte fayda var. Yani kimler dedik şimdi? Trossard, Sörloth, Salah dedik.
2: Evet.
0: Trossard, yani, Sörloth, Trossard dedik, Salah dedik, Vlahovic dedik. 10 numarada da şu anlık Černý ya da Orkun da arkasında var ama Orkun böyle bir dörtlü. Olabilir. Böyle bir dörtlü. Yani bu ön hat.
1: Rüya bir dörtlü.
0: Bu ön hat. Bu ön hat peki Beşiktaş'ı birinci favori yapar mı?
1: Bence favorileri belirlemek için transfer döneminin sonunu beklemek lazım ama an itibariyle bence ileri öne çıkarır Beşiktaş'ı.
0: Hocam çok çok güzel tepkiler alıyorsunuz. Pozitif manada söylüyorum bunu. Eto bitmiş mevzusu ile ilgili bir şeye benzetmişler
1: evet,
0: sizi.
1: Onu bir gönderme yapmaya çalıştım.
0: Evet evet. Rıdvan Bey'in böyle bir mesajı var. Beşiktaş hayırlı olsun demiş. Hatta bir dinleyicimiz de demiş ki bak şu anda okuyorum hocam size. Volkan Bey yazmış. Tekrar iyi yayınlar hocam. Tekrar diyebilir mi? Salah bitmiş. Çok güzel söylüyor diye. Bir kez daha rica edebilir miyiz hocam? Sonra da teşekkürümüzü edelim size.
1: Salah bitmiş.
0: Çok güzel.
1: Salah bitmiş.
0: Hocam çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınızdan dolayı. Biraz sonra tabii ki Beşiktaş'ın konularına daha da derin gireceğiz. Onur Aydemir'le beraber aslında teknik yorum, biraz da saha içi Midtjylland maçının detaylarını konuşacağız. Hocam gerçekten ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı.
1: Görüşmek üzere. Herkese iyi cumalar.
0: Evet, Selim Hoca ile de beraberdik. Hakikaten Selim Hoca'dan da bombaları duyduk. Salah haberi hakikaten çok net bir şekilde Selim Hoca'nın son dakika haberi olarak Salah haberinde vermiş olalım. Yani tabii ki henüz Selim Hoca'nın söylediğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bir toparlama yaparak reklama gideceğim. Selim Hoca orada bittiğini ifade etti. Ancak şunu demeye çalışıyor. Bugün yarın imza olarak değil. Belli anlaşmalar yapıldı. Açıklanma tarihi vermedi Selim Hoca. Şimdi hoca böyle dedi vesaire vesaire, hocaya tepki olmasın diye söylüyorum. Yani bazı şeylerin önüne geçmeye çalışıyorum. Anlaşma zemini tamamlandı. Doğru bir vakitte açıklanacak. Bunu ifade ediyor Selim Hoca. Bunu da söyleyelim ki bakıyorum bir dinleyicimiz de hoca Zihni Bey yazmış. Selim Bey çok doğru söyledi. Salah bitmiş ve Beşiktaş çok fazla para vermiş diye aslında Zihni Bey de bu konuyu altın çizmiş. Yani tabii ki bunlar göreceli konular. Onur Aydemir'le beraber aslında Beşiktaş tarafını konuşacağız. Buradan tekrardan Metin Pala'ya da sevgilerimizi iletelim. O da bizi dinliyormuş. O halde çok kısa bir reklam. Reklamın ardından geliyoruz.

0: Genç'le Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Beşiktaş hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmelen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndü.

Hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun belki

0: En dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti.
1: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
2: Evet, Haber Masası kaldığı yerden devam ediyor. Gerçekten çok önemli bir haber aldık. Selim Hoca'nın haberine göre Muhammed Salah transferi neredeyse noktalandı. Hatta noktalandığını ifade etti. Tabii ki resmi açıklamalar henüz gelecek diye bir iddiası yok ama kağıt üzerinde tarafların anlaştığını ifade etti Selim Hoca. Selim Hoca'ya da katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Onur Hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Can, merhabalar.
2: Tabii ki konu Beşiktaş olunca bir sizi de rahatsız etmek istedik hocam. Ya şimdi tabii ki bakıyorum, Salah transferiyle ilgili birçok mesaj var. Mesajları da okuyacağım tabii ki ama zaman zaman tabii ki belli dinleyicilerimizin bazıları yaşıyla alakalı eleştirilerde bulunmuş ama hocam siz Muhammed Salah şu Beşiktaş'ta nasıl görüyorsunuz? Ne kadar nasıl bir oyun oynamasını beklersiniz hocam?
3: Can, öncelikle Muhammed Salah tabii ki de tartışmasız Premier Lig'e yakın zamanda damga vurmuş bir oyuncu. Yani oyunculuk meziyetlerine hani pek fazla söyleyeceğim bir şey yok, herkesin malumu bir konu. Ben burada birazcık hem kulübün ekonomik yapısı hem de takım içi maaş dengesini göz önünde bulunduruyorum. Bir yıl, belki 1+1 yıl evet denenebilir ama 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl gibi bağlayıcı kontratlara bence girilmemesi gerekiyor. Ama dediğim gibi oyun olarak tartışmasız, yani en az bir sezon, en az 2 sezon belki de tartışmasız bir katkı alacağımızı düşünüyorum.
2: Tabii ki Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Hatta Salah'la ilgili sonuçta bu haberi aldığımız için Onur Hoca'ya da bu şekilde soruyu yöneltmek istedik. Onur Aydemir bizimle beraber. Peki Onur Hocam, şimdi tabii ki siz dün yerinde de takip ettiğiniz karşılaşmayı. Yani ben ister istemez tabii ki dün maç sırasında yayındaydım ama siz de tabii ki çok gürültülü bir ortamdaydınız. O yüzden de biraz da ister istemez Beşiktaş'la alakalı o anda sizi bağlamak istemedim. Tabii ki yoğunluğunuzdan da kaynaklı olarak. Peki hocam, dün Beşiktaş'ı nasıl gördünüz? Vincenzo Italiano'nun öğrencileri ilk resmi maçına çıktı. Takım görücüye çıktı. Yani şöyle en azından bir genelden özele gitmek istiyorum ama genel 90 dakikanın yorumunu sizden alabilir miyiz hocam?
3: Tabii ki geçen yıla kıyasla kesinlikle fizik kondisyon anlamında takımın ilerlediğini çok net bir şekilde gördük. Maçın en azından tamamında olmasa bile yaklaşık 55-60 dakika, belki 65 dakika diyebileceğimiz bölümünde önde baskılı, presli, istekli bir oyun vardı sahada. Yeni transferlerden Nübel'in tartışmasız bir katkı ve fayda sağlayacağını çok net şekilde gördük ilk maçtan. Çok net bir pozisyonda kalesini gole kapattı. Onun dışında tabii ki bölüm bölüm tempo düştü. Maçın sonlarına doğru hem fizik olarak hem de oyun olarak düşen bir Beşiktaş vardı. Olası yeni transferleri de eklediğimiz zaman Vincenzo Italiano'nun oyunuyla birlikte daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın.
2: Peki tabii ki yeni transferleri soracağız. Tabii ki Onur Aydemir'e ama şöyle bakıyorum, haber doğruysa müthiş bir transfer olur demiş Salah konusunda bir Fenerbahçeli dinleyicimiz, ki kim olduğuna da bakalım. Güngör Bey demiş, bir Fenerbahçeli olarak kıskanırım böyle bir transfer olursa. Messi, Ronaldo sonrasında sayabileceğimiz oyunculardan bir tanesidir Salah demiş. Peki hocam, peki size şunu sormak istiyorum. Yeni transferlerden kısa da olsa Ottara'yı izledik. Nübel'in yorumunu aldık sizden hocam. Salih Özcan yorumu almak isteriz yeni transferlerden ve İlhan Fakılı'nın da yorumunu almak isteriz tabii ki.
3: Tabii ki Salih maça iyi başladı. En son milli takımda izlemiştik tabii ki Salih'i. Fizik olarak bence hazır bir Salih olduğunu söyleyebilirim. Oyun anlamında da kesinlikle 5 yaşa kadar sağlayacaktır. Dün bunun da sinyallerini net olarak Salih özelinde gördük. Bizim için ve taraftarlar için bence pozitif, olumlu bir transfer daha. Milan Fakıl'a gelince maça 11 başladı. Benim kendi tahminime göre de 11 başlaması gerekiyordu. Hazırlık maçlarındaki etkili performansından dolayı. Sezon içinde zaman zaman değerlendirilecektir. 11'i zorlayacağını da düşünüyorum bazen, bazı maçlarda zaman zaman. Hı hı.

0: etkili içe giren, sürekli delmeye çalışan, hattı bloğu delmeye çalışan, hızlı, süratli, yeri geldiğinde topla, yeri geldiğinde topsuz koşularla alan bulmaya çalışan, bence istekli bir genç, iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum İlhan Fakalı'nda.
1: Peki Ottara için gerekli tabii ki süre olmadı bizler adına ama ilk görüşte Ottara hakkında yorumlar alabilir miyiz hocam sizden?
0: Ottara evet çok izleme şansını bulamadık. Girdikten sonra da çok fazla pozisyon yaşamadık orada. Fizikli bir oyuncu, atletik bir oyuncuya benziyor ama biraz daha bence zamana ihtiyacı var. Ben özellikle ligin başlamasıyla beraber ilk milli takım arasına kadar Rıdvan'ın 11'de görev alacağını düşünüyorum. Sonrasındaki performansları tabii ki de bilemem, öngöremem. Ama iyi bir alternatif olduğunu söyleyebilirim sol bek açısından.
1: Peki, peki. Onur hocam şimdi bakıyorum bir dinleyicimiz demiş ki Ömer Bey aslında Beşiktaş'ın oyununa bir övgüde bulunmuş. Yani merhabalar demiş Ömer Bey, yayınlar dilemiş. Onur hocaya da bir yorum aslında sormuş. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin koptuğu bu tablo gibi olmayacak bu sene, bu çok belli demiş. Yani 3-4 yıldır bizim de Beşiktaş yorumcularımızın genelde söylediği tabire göre Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş olmayacak demiş Ömer Bey. Beşiktaş'ın oyunu pozitif manada söylemiş bu tabiri, korkutucu demiş, rakiplere korku salan demiş. Onur Aydemir katılır mı buna?
0: Katılıyorum ilk maç için. Yani çok erken açıldı sezon Beşiktaş adına ve Avusturya kampında çok büyük bir bölümünde yeni transferler yoktu. İşin içine Trossard girecek. Olursa Muhammed Salah girecek işin içine. Ve bence Salah transferiyle de transfer dönemi bitmeyecek. İlave oyuncular da gelecek. Ama kesinlikle İtalyanlı'nın bir dokunuşu var. Onu net olarak dün stadyumda görebildik. Görme şansını yakaladık. Fiziksel anlamda dediğim gibi 3. bölgede basan hırçın bir takım olacak. Evet, kesinlikle son 3-4 sezonki Beşiktaş'ın olmayacağını ben de düşünüyorum. Korku salma konusuna gelince biraz daha transferlere gerek var bence o yorum için.
1: O konuları da konuşacağız hocam ama son maç nezdinde bir soru sormak isterim. Bu da benim sorum olsun. Birçok dinleyici mesajını ve bir sorusunu sizlere aktardık hocam ama şimdi tabii ki ister istemez 11'e 10 bir karşılaşma oldu ve 11'e 10'da tabii ki bir dezavantajlı bir durum vardı Mitchell'in. Eğer 11-11 olsaydı aynı oyunu görebilir miydik? Ve buna ilaveten de biraz teknik bir soru da sormak istiyorum. Özellikle Mourinho'yu çok fazla ceza sahası içinde gördük. Yani 5 kere 6 kere belki topla buluştu ceza sahası içinde ve sadece sağ çaprazda değil, gerçekten hani 6 pas içerisinde bile oyuncunun topla buluştuğu anlar gördük. Keza Rıdvan'ı da çok fazla kutunun içinde gördük. Yani bu 11'e 10 oyunda mı bağlantılı bir şey? Bu kadar beklerin ileri çıkmasıyla alakalı soruyorum ve tabii ki Beşiktaş 11-11 eğer oynasaydı nasıl olurdu diye sormak istiyorum Onur hocam.
0: Şöyle ben sondan başlayayım Can. Beklerin içeri girmesini biz dün de yorumladık ve konuştuk kendi içimizde. Son yıllarda olmayan bir oyun dediğim gibi. Bekler biraz daha içeri girecek. Bekleri oyunda daha aktif kullanan biri. İtalyanı bunu daha önce çalıştığı takımlarda da gördük uygulamalarını. Ben aynı şekilde %100 katılıyorum yorumuna. Murillo'nun ve Rıdvan'ın ya da diğer beklerin zaman zamandan daha fazla bir süre boyunca ceza sahasında olacaklarını düşünüyorum. Ortalama bir bek profiline nazaran. O da bizim bence 3. bölgedeki gücümüz olacak Beşiktaş adına. Yani verimli bir oyun, aktif bir oyun, 3. bölgede baskılı, presli, istekli bir oyun. Dünkü oyunun düşmesi 11-10'dan sonra ben şuna bağlıyorum. Takım sadece bir hafta çalışabildi, hatta bir hafta bile bence diyemeyebiliriz. 3 gün 4 günlük bir idmanda takım halinde çalışabildiler, en azından az kadro. Avusturya kampında da çok ciddi yüklemelerin yapıldığını duyduk. Hazırlık maçlarında da o yorgunluğu gördük. Bir yorgunluk olması çok normal. Sezonun başı oyun olarak daha ısırgan, daha saldırgan olacaktır takım ama 11-10'un da etkilediğini varsayarsak ben birazcık oyundaki düşüşü fiziksel yorgunluğa bağlıyorum. Benim tahminim Asus'un ortası ya da sonlarına doğru biraz daha 90 dakika yayılacaktır bu oyun.
1: Tabii ki birçok mesaj geliyor.

0: Ki aslında Burak Bey de benim sorduğum soruya çok benzer bir soruyu benden yaklaşık bir dakika sonra yazmış. Burak Bey'in de ismini geçirelim, selamımızı iletelim en azından. Aynı soruyu sormayayım ben de tabii ki Onur Hoca'ya. Onur Hocam, sizi Zihni Bey çok beğenmiş yorumlarınızı. Zihni Bey yazmış. Defans
1: Çok sağ
0: hattı...
1: olsun.
0: Lütfen hocam, pardon.
1: Çok çok sağ olsunlar. Çok teşekkürler.
0: Defans hattıyla alakalı şöyle bir yorum gelmiş bir dinleyicimizden. Şöyle bakayım kim olduğuna. Serdal Bey, Sayın Serdal Adalı ile adaş bir Beşiktaş taraftarı Serdal Bey yazmış. Defansta Calo'yu çok beğendim demiş ki ben de çok beğendim bu arada, onu da söyleyeyim. Nazar değdi, bir sakatlık oldu, onun da durumunu sorarız ama Beşiktaş savunma hattında Agbadu'nun o yüklemeler kaynaklı olarak yedek olduğunun bilgisini Emre Eren'den almıştık dün. Bunu da en azından eklemiş olayım. Beşiktaş'ın ideal savunma hattı nasıl olmalıdır? Hatta aslında transferle de bağlamak istiyorum bu konuyu. Leo Pereira konuşuluyor. Beşiktaş'ta aynı zamanda Lukumi ismi konuşuluyor. Yani savunma hattı, stoperlerin kurgusu Onur Aydemir'e göre nasıl olmalıdır? Bir de Calo performansı yorumunu almak isteriz tabii ki.
1: Calo'dan başlayayım. Kesinlikle geçen yıla göre en fark yaratan isimdi dün akşam için konuşmam gerekirse. Hiç görmediğimiz bir şekilde geldiğinden beri görmediğimiz bir oyun oynadı, etkili bir oyun oynadı. Unuttuysam lütfen hatırlatsınlar bana ama sıfır hata yakın oynadı. Katkı
0: Katıldım.
1: verdi, iyi bir oyun oynadı. Yüklemelerin bir sonucu olarak değerlendiriyorum. Muhtemelen bir adale sakatlığı yaşadı kendisi. Çünkü darbeye bağlı bir durum, yanlış hatırlamıyorsam, yoktu. Calo-Emirhan ikilisinin uyumu da bence etkiliydi dün. Gelecek maçlarda, ikinci maçta, rövanş maçında ya da ilerleyen maçlarda veya ligin başında en azından bir süre daha Emirhan Jobon'u izleyeceğimizi düşünüyorum tandemde. Transfer konusuna gelecek olursak, orada Agbado ve Felix'in de olduğunu, hatta Yasin Özcan'ı da sol bek, sol stoper alternatifini düşündüğümüzde şu an 5 tane stoperin olduğunu söyleyebilirim takımda. Sayıca buradan bir eksilme olursa evet, Leo Pereira ya da diğer alternatifler değerlendirilebilir. Ama burada yeni bir oyuncuya gitmektense, eğer gidilecekse daha doğrusu, eldeki oyuncuları elden çıkarmak, sayıca burayı birazcık azaltmak bence daha kritik, daha önem taşıyan bir
0: Katılırım.
1: durum şu an Beşiktaş adına.
0: Katılırım hocam. Peki şöyle bakıyorum, bu soruyu hemen ben de yanıtlayayım. Ömer Bey yazmış, Trossard Salah Avrupa maçlarında oynayabilecek değil mi demiş. Eğer oynayacaklarsa çok ilerler. Tabii ki yani kadro kayıt kurallarında şöyle söyleyelim. Her tur sonrasında takımların 2 adet daha oyuncu kaydettirme hakkı bulunuyor ilk kadroya göre. Onu da söylemiş olalım. Yani olası Salah'la imzalandıktan sonra, ki Trossard bu tur oynamayacak. Kadro kuralların kapsamında Trossard'ı kadroya yazmadı Beşiktaş ama 3. öneleme turunda 2 oyuncu da tabii ki yazılabilir. Bunun bilgisini aktarmış olalım. Demiş ki Zihni Bey aslında İtalyano'yu çok beğendiğini de ifade etmiş. Onu da söylemiş olayım. Orta saha transfer sorusu sormak istiyorum. Ben de tabii ki ister istemez 8 numarada iyi bir Salih Özcan performansı gördük. Orkun hakezaydı. Endid'in bir sakatlığı var. O bölgeye bir hamle olacak mı? Joe Willock ismi konuşuluyor veyahut da nasıl bir profil gerekir Beşiktaş orta sahasına, eğer transfer gerekiyorsa tabii size göre hocam.
1: Transfer gereken mevkilerden biri olduğunu düşünüyorum. Şu an evet, Orkun Salih bence burada tahtaya yazılacak ilk kişilerden. Oraya şu an yazılacak oyuncu evet Olaytan. Eldeki kadroya bakıldığı zaman, ama alternatif açısından ya da Olaytan'ı yedeğe düşündüğümüz zaman mutlaka benim nezdimde en az 2 tane 8 numaranın alınması gerektiğini ben öngörüyorum. Sezon uzun olabilir. Kupada, konferansta ya da Avrupa Ligi'nde gruplara kalınırsa ligi de düşündüğümüzde 40-45 maçları görecek Beşiktaş. Orkun Salih evet, bir yorgunluk durumları da söz konusu mutlaka olacaktır. Milli takımda da düzenli oynayan oyuncular. Burada bir transfer söz konusu diye düşünüyorum. Uygun profilin biraz daha hocanın oyun tarzına uygun olduğunu düşündüğüm isimlerin özelinde şunu söyleyebilirim. Fiziksel olarak diri, topla beraber oynamayı seven, topsuz oyunda da yine aynı şekilde oyunda aktif kalabilen, dün bunu Salih'te çok net gördük, toplu oyunda çok iyiydi ama topsuz oyunda da bence bir o kadar daha iyiydi. İstiyordu, pozisyonu sürekli takip ediyordu, desteğe gidiyordu öndeki arkadaşlarına. Olaytan'ı da keza çok eleştirildi ama ceza sahası içinde çok fazla gördük. Hızlı ve dengeli bir oyuncu profilinin ben İtalyano'nun oyun sisteminde yeri olduğunu düşünüyorum. Böyle bir profildeki oyuncuya gidilirse kesinlikle orta sahanın da ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyebiliriz ilerleyen dönemde.
2: Onur hocam, son sorumu soracağım. Tabii ki yani konuşmaya başladık ve hakikaten saat sonuna kadar da gidebilecek kadar aslında konu var. Hocam sizinle konuşmak çok çok büyük bir keyif. Ondan dolayı da teşekkür ederim tekrardan. Onur Aydemir bizlerle beraber. Bir Fenerbahçeli taraftar yazmış. Demiş ki dünkü maçta gördüğüm şeye göre aslında forvet mevkisinde bence bir eksiklik var Beşiktaş'ta demiş. Yani Oh ismi bir Fenerbahçeli taraftar Beşiktaş'ı yorumlamış ama Onur hocam siz ne dersiniz? Yani Oh yeterli değil mi? Oraya Sörloth, Vlahovic gibi isimler tabii ki isimleri geçiyor. O profil bir oyuncu lazım mı yoksa ne profil bir oyuncu lazım diye sormak istiyorum hocam size.
1: Katılıyorum. Bizim de yine dün gördüğümüz, çok net olarak gördüğümüz bir durum Oh. Evet, Beşiktaş kariyerini iyi başladı ama bu sistemde, bu formasyonda ne kadar etkili olabilir bizim açımızdan, yani taraftar olarak çok ciddi soru işaretlerine sahibiz. Bir profilden bahsedecek olursak, konuşulan isimler üzerinden sadece ben bir yorum yapmam gerekirse, tabii ki de tercihim ve isteğim Sörloth olur. Hem ligde yapabildiklerini gördük, tartışmaya da kapalı aslında yapabilecekleri, çünkü dediğim gibi Trabzonspor'da inanılmaz bir sezon geçirdi. Profil olarak da oyuncu profil olarak da hocanın oyununa kesinlikle uygun. Arkada Orkun ve olası Olaytan ya da iyi bir 8 numarayla beraber ben 20 golleri, 22 golleri görebileceğine inanıyorum bu sezonki Beşiktaş'ta. Oh ne yazık ki bekleneni dün veremedi. Oynadığı son iki hazırlık maçında da keza aynı şekilde benzer performansı göstermişti. Formasyona çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum Oh'un. Kartlayabilir mi elden, onu bekleyip görmekte fayda var ama kesinlikle bir forvet transferinin şart olduğunu söyleyebiliriz eğer ki Beşiktaş ben bu sene yarışacağım diyorsa.
2: Hocam çok çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Hocam. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere.
2: Evet, Onur Aydemir bizlerle beraberdi. Tabii ki şöyle son bir mesaja daha bakacağım. Kusura bakmayın, tekrar tekrar yazıyorum ama demiş bir dinleyicimiz. Orkun'u izlerken Montella hocamızı olumsuz yönde çok eleştirdim demiş. Allah, hakikaten Orkun gözümüzün pasını siliyor diyelim. Bir araya gitmem gerekiyor. Bir araya gidelim. Biraz soluklanalım. Yaklaşık bir 5 dakika içinde geleceğiz.
3: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
4: Reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağlayacaktı. Havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier League temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor, temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugochukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Ugochukwu, Rennes altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı, Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki sizce Ugochukwu Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
3: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki ilk bölümde hem Galatasaray hem Beşiktaş'ı konuştuk. Şimdi Trabzonspor'u konuşacağız. Son bölümde Fenerbahçe'yi konuşacağız. Bu konuda bazen olumsuz eleştiriler alıyoruz. Yani hep aynı sırayla gidiyorsunuz vesaire vesaire diye hep karıştırıyoruz. Hep farklı sıralarda aslında takımlara değinmeye çalışıyoruz. Bu konuda da bayağı aslında çabalıyoruz. Bunu da bir kez daha vurgulamak isteriz. Muhammed Furkan Uzun bizimle beraber. Abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Can, merhaba, yayınlar.
3: Çok teşekkür ederim ki açıkçası son dakika gelişmesi olarak şöyle bakıyorum önümdeki yazılan çizilenlere. Ruslan Malinovski'nin açıklamaları varmış. Ruslan Malinovski nelerin altını çizdi? Bu sezon neleri hedefledi Trabzonspor adına, neler konuştu Ruslan Malinovski?
4: Şöyle, öncelikle Malinovski hakikaten bu sırası tecrübesi çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Serie A'yı yakından daha iyi verenler, Atalanta'daki, özellikle Atalanta'daki performansını ne derece iyi bir performans ve kendisinde ne kadar aslında yüksek pelitrenin orta saha oyuncusu olduğuna hakimdirler. Bugün de Trabzonspor'un Osuna kampında bir basın toplantısı geldi. Orada genel hatlarıyla açıklamalarına baktığım zaman ben açıkçası çok zeki bir oyuncu izlenimi aldım. Çünkü kendisine çok iyi ifade etti ve soruları da çok detaylı ve çok açık şekilde yanıt verdi. Mesela bir tane soru vardı. Kendisinin lider özelliklere sahip bir oyuncu olarak görüyorum diye bir soru vardı. Ve bunu çok iyi cevapladı. Bir lider bütün oyunculara örnek olmalı. Koşarken bile yavaş koşmamalı. Bütün her şekilde gerçekten bir lider gibi bütün herkese örnek olmalı dedi. Trabzonspor'un geçen sene aslında sorun yaşadığı alanlardan biri bu. Bir takımdaki lider oyuncu sayısı çok az. Yani bugün bir Sabit, Onar, Onar'a 4 tane. Kalan oyuncular genelde genç oyunculardı. Dolayısıyla orta sahaya da, yani forvette, kalede ve defansta lider özellikleri sahip oyuncular vardı. Ama orta sahada ve karşı takımdan ayrıldığı günden beri Trabzonspor'da bu yönde bir oyuncu yoktu. Dolayısıyla Malinovski'nin açıklamaları ve zaten background'ına da baktığımız zaman Malinovski bence sakatlanmadığı senaryoda Trabzonspor'a ben çok ciddi katkı verebileceğini düşünüyorum. Bugünkü dediğim gibi basın toplantısında da yine mesela Duran Toplar hakkında kendisine bir soru yöneltildi ki belki de dünya genelinde Duran Toplar konusunda en başarılı işte 10-15 tane futbolcu varsa şu an mevcut dünyasında, bunlardan biri de Malinovski. O konuda da gerçekten iyi cevaplar verdi. Bir yeteneği var bu konuda. Yani genel hatlarıyla iyi bir karakter ve yani konuşmayı seven de kendini iyi ifade eden bir karakter olduğunu gösterdi. Dolayısıyla Trabzonspor'un yeni sezonunda sahadaki oyun aklının da aslında Malinovski olacağını söylemek pek de yanlış olmaz. Çünkü gerçekten zeki bir oyuncu olduğunu, yani bir 15-20 dakikalık basın toplantısını anlayı görebiliyorsunuz.
3: Peki şunu sormak istiyorum, yani ister istemez tabii ki 10 numara mevkiinde Ernest Muçi'nin geçen seneki performansı son derece etkileyiciydi ve Ruslan Malinovski'nin de genelde 10 numara oynadığını ben en azından şu ana kadar izledim. O bölgede Fatih Tekke bir sistem değişikliğine mi gidecek, yoksa bu iki oyuncu aynı anda sahada mı olmayacak veyahut da bir tanesini kanada mı atacak diye sormak istiyorum.
4: Çok güzel bir soru. Bu da Malinovski'nin sorusu. O da sana yanıt verdim. Ben 3 pozisyonda oynayabilirim. Yani önde, ortada ve arkada da oynayabiliyorum. Artık ben hangi pozisyonda oynayacağımı artık hoca karar verecek dedi. Bakıldığında bence biraz daha sanki 8 numara veya 6 numara pozisyonuna da değerlendirilecek gibi. Çünkü bu şeyi geçmek bence pek kolay değil. Çünkü bu şey geçen sene totalde 25 gole yakın bir gol katkısı yaptı. Fiziksel ve fiziksel verilerde de koşu mesafesini açtı. Birçok yerine de bakıldığında bu şey iyi olan oyunculardan biriydi. Ama belki bir gelişme olur. Bir teklif gelir. Muçi takımdan ayrılır. Yani çünkü olmaz diye bir şey yapılabilir. Böyle bir ihtimal her zaman var. O zaman Malinovski belki biraz daha ön plana, yani ön numara pozisyonuna doğru sevk olabilir. Ama genel hatlarıyla bence 10 numaralı Muçi'yi görürüz. Arkasında da Tim Malinovski veya Malinovski Benjamin veya Benjamin Tim gibi oyuncular görebiliriz, ama dediğim gibi önde Muçi'nin, arkada da genel hatlarıyla Malinovski'nin olacağını düşünüyorum.
3: Tabii ki birçok şey konuşacağız ama çok küçük bir ses problemimiz varmış. Onu hemen bir giderelim. Muhammed Furkan Uzun bizimle beraber. Hemen diğer portaldan bir arama gerçekleştiriyorum. Oradan devam edelim, olur mu?
4: Tamam, olur.
3: Ufak bir ses problemimizin altını çizmiş Çağlar Bey. Çok çok da teşekkür ediyoruz kendisine. Muhammed Furkan Uzun'la beraber Trabzonspor konuşuyoruz. Trabzonspor'un tüm detaylarına değiniyoruz. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Çağlar Bey'den de bu uyarı gelince kendisine bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Tekrardan bizimle beraber. Abi tekrardan hoş geldin.
4: Tekrardan hoş bulduk. Şu an herhalde daha iyi olsa gerek.
3: Şu an çok daha temiz geliyor. Lütfen tabii ki ben de sorumu yöneltecektim. En son Muçi ve Malinovski sorusunu yönelttik. İkisinin beraber oynama konusunda yani normal şartlarda 8 ve 6 da oynayabileceğini ifade etmiştin. Ve aynı zamanda o bölgedeki kurguları ifade etmiştin ama şunu da sorayım. Hazır orta sahayı konuşurken Cristolai yaklaşık 30 milyon euroya 26 artı 4 milyon euroya

0: Fiorentina'nın yolunu tuttu ve o bölümde, o orada yani bir transfer olacak mı? Gelen oyuncu yine genç bir oyuncu mu olacak? Yoksa Marek Hamsik gibi biraz daha tecrübeli bir isme mi gidecek Trabzonspor?
1: Şöyle, aslında az önceki soruya yanıt verirken bir kısmı unuttum. Oraya bir eklemişim.
0: Lütfen.
1: Muçi kanatta da oynayabilir. Yani bazı maçlarda Muçi'yi kanatta görüp Malinowski'yi 10 numara pozisyonunda da görebiliriz. Böyle bir durum da olabilir. Onun dışında yeni soruna gelecek olursak, ya Trabzonspor Olay'ın yerine, yani Olay'ın benzer özelliklerine sahip bir oyuncu almayacak. Eğer orta saha transfer yapabilirse oraya daha çok top rakipteyken yani 6 numara olarak tabir ettiğimiz o pozisyona uygun bir oyuncu bakıyor. Tabii ki burada yabancı kontenjanı asıl önemli nokta. Çünkü Trabzonspor o noktada biraz sıkıntılı bir durumda. Çünkü sağ kanat alacak, forvet alacak. Bu iki transfer yaptıktan sonra yabancı kontenjanı sanırım dolacak. Orada dolayısıyla muhtemelen ya bir ayrılık olacak ya da bir yerli oyuncu 6 numara pozisyonunda olacak. Ama Trabzonspor Olay'ın yerini bir oyuncu almayacak. Orayı alacak, orada biraz Benjamin'i değerlendirecek. Yapacağı takviye daha çok 6 numara olacak. Çünkü geçen sene Trabzonspor takımında tek 6 numara olarak Tim vardı. Ve Tim'in sakatlandığı maçlarda Trabzonspor çok büyük sorun yaşıyordu. Dolayısıyla bu sorunu bu sene yaşamak istemiyor.
0: %100 yani sonuç olarak Tim Jabol Folcarelli'nin performansı hakikaten çok çok etkileyiciydi ki biz de birçok yayında abi senle de epey konuşuyorduk Folcarelli'nin önemini, hatta bir önceki kampın yıldızı da Folcarelli'ydi, ondan öncesinde çok da fazla, en azından benim çok da ön planda olan bir oyuncu değildi, çok fazla takip ettiğim bir isim değildi ama geçtiğimiz sezona damga vurmuştu. Peki tabii ki birçok transferi konuşuyoruz ama şunu da sormak isterim, bu senenin kampının yıldızı kim?
1: Şöyle, Tim Jabol'dan başladım öncelikle. Tim Jabol Trabzonspor transfer olduğu zaman çok az kişinin bu kadar yüksek beklentisi vardı. Yani Tim aslında beklentilerin üstüne çıkan bir performans ortaya koydu. Yani bugün bakıldığında Trabzonspor kadrosuna belki de ilk yazılan oyuncudur Tim. Ama geldiğinde öyle bir durum yoktu. Geldiğinde çoğu kişi, ben de dahil, Tim'in ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bilmiyorduk. Bunu Tim kendisi bize gösterdi. Sahaya çıktığı performansla ben böyle bir oyuncum dedi ve hakikaten ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gördük. Sadece sakatlık işte orada bir sorun var. Zaman zaman sakatlık yaşayabiliyor ama o da futbolun bir kaderi sonuçta. Onun dışında kampın yıldızı olarak Trabzonspor'da kampın yıldızı olarak önceki kampta Aral Çimkir çok dikkat çeken bir performansı ortaya koyduğunu biliyoruz. Ama asıl bence yıldız olarak nitelendirilecek performans Benjamin'den geldiğini öğrendim. Benjamin Bouchard'ı geçen sezon büyük bir kısmında sakatlık nedeniyle forma şansı bulamamıştı ama son 2 ayda, belki de hatta son 3 ayda çok iyi şekilde toparlamıştı ve kupa finali dahil olmak üzere, Beşiktaş maçı dahil olmak üzere birçok maçta ortaya koyduğu performansla takımın direkt kilit oyuncusu olmuştu ve bu sene de performansının giderek arttığı yönünde bir bilgi var. Yani bu Bouchard'ı yeni bir transfer olarak da değerlendirilebilecek bir oyuncu gibi duruyor. Ve Trabzon'daki kampında en iyi oyuncularından biri olduğuna yönelik bir bilgi de var elimizde.
0: Peki şunu da sormak istiyorum abi, tabii ki yani sen çok çok yakından takip ettiğin için haberleri de tabii ki biliyorsun ama Chibuike Vivu, yani Vivu'nun gidişine dair haberler okuyorum, yani yaklaşık yüksek, hatta 20 üzeri bedelli haberler var, bunlar ne kadar doğru? Vivu giderse yerine bir hamle düşünülüyor mu? Veyahut da stoper rotasyonunda Cenk Özkaçar geldi. Sol stoper, sol bek oynayabilen bir oyuncu ama onun haricinde bir stoperde ekstra bir durum olacak mı diye sorayım.
1: Aslında şöyle, geçen hafta Van Drongen'in ismi gündeme gelmişti ama sol stoper olarak gündeme gelmişti. Akabinde bir plan değişikliği oldu ve oraya işte dediğin gibi Cenk Özkaçar takviyesi yapıldı ama Cenk Özkaçar tabii ki yani kilit oyuncu olarak değil, daha çok alternatif oyuncu olarak düşünülen bir oyuncu. Çibuki Vaybi konusunda da şöyle, oyuncu Trabzon'da çok mutlu ve müthiş bir şekilde profesyonelce çalışmalarını gerçekleştiriyor. Özellikle Trabzon'daki kampta ayrılığa dair herhangi bir davranışı veya işte ısrarı isteği yoktu ama burada Fulham'ın da hakikaten çok ciddi bir teklifi var. Yani bonuslarla beraber sanırım 30 milyon euroyu aşan bir teklif. Dolayısıyla çok ciddi bir tekliften bahsediyoruz. Hatta geçen hafta As Başkan Zeyat Kafkas başkan ve hoca Çibuki konusunda bir görüşme yapacak ve karar verecek demişti. Ama üzerinden bir hafta geçti. Dolayısıyla bir haftada herhangi bir ayrılık olmadığı için buradan ve oyuncunun da Trabzon'da çok mutlu olması ile sanki kalmaya daha yakın gibi bir görüntü var. Ama burada tabii ki Fulham'ın da çok ciddi bir bilgisi var. Yani Fulham teklif boyutunu biraz daha artırırsa o zaman tabii ki bambaşka şeyler konuşabilir. Ama şu an baktığım zaman Şibukevay ve Trabzonspor'a çok mutlu. Ayrılma konusunda herhangi bir ısrarlı talebidir, isteğidir veya işte antrenman performansı olarak düşük bir performansı, öyle bir durum yok. Gayet profesyonel şekilde çalışmalarını yapıyor. Ama tabii ki transferlerde birçok şey son anda değişebiliyor. Dolayısıyla orada bir rakam yüksek olur, son anda bir değişiklik olur, o ayrı, ama şu an baktığımız zaman kalacak gibi bir görüntü olduğunu söylemek yanlış olmaz.
0: Peki tabii ki birçok haber okuyoruz ama bunların endeksinde şunu da sormak istiyorum. Yani sağ kanatta Trabzonspor'un yüksek bedelli bir oyuncuya gideceği haberleri var. Ve tabii ki seninle birçok yaptığımız yayında da abi hani bunun altını çizdik. Osorio ismi çıkmıştı, Prestiani ismi çıkmıştı. Farklı isimler var mı veyahut da bu isimlerde Trabzonspor yönetimi ne aşamada diye sormak istiyorum.
1: Bir de Şikankov var.
0: Aslında Şikankov var.
1: Evet, en başında Şikankov vardı. Sonra Prestiani çıktı. En sonunda da Osorio çıktı. Ama şu an baktığımız zaman üçünde de farklı nedenlerden dolayı bir olumsuz görüntü olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla sanki bu üçünden biri olmayacak da bir dördüncü isim olacak gibi duruyor. Çünkü bu oyunculardan biri olacak olsa zaten olurdu. Bir de Osorio da Beşiktaş'a karşı oynadığı için zaten Trabzonspor'a mesela playoff maçında oynayamayacak diyebilirim kural gereği. O bakımdan doğru bir hamle olmayabilir ama hocanın da Osorio'yu istediğine yönelik iddialar var. Bunlar ne kadar doğru onu bilemiyorum ama yani bu üçünden birinin olması her geçen gün biraz düşük bir ihtimal olarak bence ön plana çıkıyor. Dolayısıyla farklı bir isim birdenbire, mesela Savioğlu birdenbire gelen bir isimdi. Bir günde geldi. Doğru. O şekilde bir transfer bence olacak gibi duruyor.
0: Peki şunu da sormak istiyorum abi, yani ister istemez Onuachu haberleri de çıkıyor. Aslında Onuachu'yu Türkiye, yani lig içi transfer haberleri de çıkmasından da dolayı soruyorum. Hele hele hani Felipe Augusto'nun da gönderildiği bu ortamda Trabzonspor'da forvet bölgesinde, yani 9 numara diyebileceğimiz bölgede oynayabilecek nicelik olarak da sayı biraz azalmış olacak. Yani bu bölgeye Trabzonspor'un tasarrufu ne olacak? Eğer Onuachu kalırsa da herhangi bir forvet alternatif transfer edilecek mi?
1: Sondan başlayayım. Tabii ki Trabzonspor Felipe Augusto'yu sattığı için oraya bir forvet düşünüyor. Yani ikinci forvet olarak görev verebileceği bir forvet düşünüyor. Çünkü şu an Onuachu var, Umut Nayır var. Umut Nayır tabii ki Onuachu'yla aynı kıyaslı bir futbolcu değil. Daha çok alternatif forvet olarak kurulabilen bir oyuncu. Ama Trabzonspor'un oraya bir forvet transferi yapması gerekiyor. Onuachu üzerinde de şöyle bir durum var. Yani Onuachu bugün baktığımız zaman dünya genelinde 9 numara pozisyonunda büyük bir sorun var. Brezilya milli takımı mesela bu sorunu yaşayan ülkelerden, takımlardan biri. Ve dünyada birçok takımda bu sorunu yaşayan takımlardan biri. Dolayısıyla dünyada 9 numara, dünya genelinde 9 numara sorunu yaşanırken Trabzonspor'un 16 gibi bir bitiriciliği gerçekten çok yüksek bir oyuncuya sahip olması büyük bir şans. Burada da
0: dedik, orada bir ses gitti.
1: Şu an nasıl?
0: Şu an çok güzel geliyor abi.
1: Tamam. Burada da Trabzonspor 16'dan memnun. Ama burada şimdi şöyle bir durum var. 16'nın yaşı 32'nin herhalde üstünde veya 33 olması lazım. Ve gelen teklifler 10-15 milyon euro bandında. Tabii ki Trabzonspor bunları henüz değerlendirmemiş, direkt olarak reddetti. Ama yaşını da göz önüne alırsak ve teklifler de biraz daha artarsa orada farklı bir şey konuşulur. Ama şu var, Trabzonspor 16'ı Türkiye içine satmaya sıcak bakmıyor. Hatta net şekilde de orada beklentisi 30 milyon euro civarında bir teklif. Yani ona açıyor ancak 30 milyon euro civarında bir teklifle Türkiye içine satabileceğini düşünüyor.
0: Yani evet, lig dışı bir transfer olursa belki 15 milyon eurolar kabul edilebilir, evet, gibi bakılıyor ama lig içi ise 30 milyon.
1: Evet, doğru. Çünkü yani ona açıyor. Yani hakikaten öyle bir santrafor. Bugün Türkiye'de hangi takıma giderse gitsin o takıma şampiyon yapabilecek bir son vuruş becerisine sahip. Geçen sene de gol kralı. Hatta daha doğrusu iki gol kralından biri. Diğer oyuncuya haksızlık etmemek gerekir. O bakımdan Trabzonspor ona açıyor. Hani ben seni satıyorum gibi bir düşüncesi yok. Veya işte seni kadroda düşünmüyorum gibi bir düşüncesi yok. Ama gelirse ki Türkiye içerisinden 30 milyon euroya yakın bir teklif, o zaman değerlendirme alabilir. Veya dışarıdan da 15-20 bandında bir teklif gelirse o zaman değerlendirme almak gerekir. Çünkü Onuachu'nun yaşı yüksek, maaşı yüksek. Dolayısıyla biraz daha dengeleri korumak için o noktada bir tasarruf olabilir. Ama şu an itibariyle görüntü Onuachu Trabzonspor'da. Trabzonspor'da Onuachu'yla devam etmek yönünde bir vazgeçme yok. Yani Onaçu'da mutlu Trabzonspor, Onaçu'da Trabzonspor'la mutlu. Dolayısıyla bir devam kararı olduğunu söylemek mümkün.

0: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Rica ederim. Ben teşekkürler, yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi. Sağ olsun. Trabzonspor tarafına da gittik. Bu arada son dakika gelişmesi var. LeBron James 76ers'a imza attı ve yani gerçek mi bu haber? Hemen bakıyorum. Bir dinleyicimiz yollamış. Behzat Bey'in mesajı, LeBron James 76ers'la anlaşmış ki çok beklenen bir adres değildi. Miami bekleniyordu, Golden State deniyordu. Bayağı bir isim konuşuluyordu ama şu anda bakıyorum. Hatta bir en güvenilir, belki de NBA ile alakalı en önemli haberleri veren kuruma bakıyorum ki evet, haber gerçek. Philadelphia 76ers'a gidiyor. Adem Bona ile takım arkadaşı olacak. LeBron James, Jaylen Brown, Embiid, Adem Bona, Tyrese Maxey. Yani gerçekten çok acayip bir kadro kurdu şu anda Sixers diyelim. Tabii ki konumuz biraz sonra Fenerbahçe olacak. Çok kısa bir aranın ardından Erkan Tiryaki ile Fenerbahçe'yi konuşacağız.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: TEP kredi kartlarıyla BTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Uzun bir jenerik dinlettik sizlere, kusura bakmayın, teknik bir problemimizde. Hemen çözdük. Programın ilk bölümünde Galatasaray'la başlamıştık. Sonra Selim Hoca ile beraber genel bir sohbet ettik. Sonrasında Beşiktaş'a yöneldik. Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'u konuştuk ki Ruslan Malinovski'nin basın açıklaması vardı. Onun üzerinden aslında Trabzonspor'u bütün detaylarıyla konuştuk. Şimdi de sıra Fenerbahçe'de. Bugün de son olarak Fenerbahçe'yi belirledik. Her zaman sırayı karıştırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bu konuda çeşitlilik sağlamaya çalışıyoruz. Bunu da bir kez daha aktaralım dinleyicilerimize. Erkan Tiryaki bizimle beraber. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın. Teşekkür ederim Can. Sen nasılsın? İyi misin?
0: İyidir abi. Seni sormalı.
1: İyidir. Çok şükür. Yoldaydım. Yoldan geldim. Şehirler arası yol. Keyifle Ankara'ya geldik tekrar.
0: Güzel. O zaman başkente de buradan bir kez daha selam söyleyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki tabii Fenerbahçe deyince aslında gündem hiçbir zaman bitmiyor. Aslında ilk başta konuşmak istediğim şey herkesin diline şu anda pelesenk olmuş bir konu. Bu konu hakkında görüşünü çok merak ediyorum. Yani İsmail Kartal'ın iletişimiyle alakalı, Asensio konusuyla alakalı çok fazla şey yazılıyor, çiziliyor. Ben de sosyal medyada görüyorum. Hocayı çok eleştiren kişiler de var. Burada nasıl düşünmeli Fenerbahçe taraftarı? Tabii ki herkesin düşüncesine saygı duymakla beraber. Erkan Tiryaki neler söylemek ister?
1: Ya şimdi Can, ben bunu geçen haftalarda da söyledim. Karşılaşmadan basın toplantısından önce de söyledim. İsmail Hoca baktığınız zaman evet, sağ içi performansı futbol açısından baktığımız zaman belki İrfan Can Kahveci'nin dediği kadar 10-15 yıl olmasa bile özellikle ikinci döneminden bu yana, yani son 7-8 yılda diyelim, Fenerbahçe'ye en iyi futbol oynatan teknik direktör şüphesiz. Hücum anlamında zaten işte 99 gollü sezon, 99 puanlı sezon bunu da gösteriyor. Ama başarılı dersek Fenerbahçe genlerine, Fenerbahçe kültürüne, Fenerbahçe tarihine haksızlık etmiş oluruz. Neden? Çünkü şampiyonluğu yok, kupa

0: kupası yok. Kupası Süper Kupa var. İlk maçıydı. Fenerbahçe A takımıyla profesyonel anlamda antrenörlüğünün dışında teknik direktör olarak ilk maçında Galatasaray'ı Ersun Yanal'dan devralmıştı. Sezon başlamadan önce Galatasaray'ı yenerek penaltılarla Süper Kupa'yı almıştı. Ondan sonra eline ilk döneminde şampiyonluk fırsatı geçti. Evet, Rize'den Trabzon'a geçerken yaşanan o olaydan dolayı kaybedildi denilebilir. Daha sonra ikinci döneminde Trabzonspor'u zaten puan farkını açmıştı. Çok geriden geldi. Takımı ikinci yaptı. Okey, ama Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elendi Kadıköy'de. Üçüncü döneminde 99 puan topladı ama istiyorsa 199 puan toplasın. Rakibin senden bir gol fazla attığı anda aynı puanda olup bir gol fazla attığı anda ikili avaraj daha değişik diyelim. Şampiyon rakibin olur. Önemli olan rakibinin önüne geçebilmek ve geçemedi. Şampiyon olmadı ve Türkiye Kupası'nda Ankara Gücü'ne elendi çeyrek finalde Ankara'da. Avrupa'da Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenmişliğim var. Ondan önce yine Konferans Ligi'nde devam ederken ya da Avrupa Ligi'de takımı elendi. Başarılı olamadı. Yanlış hatırlamıyorsam
1: hangi sezonu soruyorsun?
0: Avusturya takımına. Çek takımına elenmişti. Sparta Prag ya da Slavia Prag.
1: Slavia olması lazım. Slavia
0: olması lazım. Yani baktığınız zaman İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'yle bir başarısı yok. Buna rağmen dördüncü şansı aldı. Belki de orayı iyi analiz etmek lazım. Bunu her zaman söyledim, söyleyeceğim de. İlk döneminden sonra da Sayın Aziz Yıldırım Vitor Pereira'yı getirdiği zaman İsmail Hoca'nın birazcık daha eğitim alması lazım dedi. İşte yurt dışı vesaire vesaire. İkinci dönemi, üçüncü dönemi, şimdi dördüncü dönemi. İkinci ve üçüncü dönemi, ikinci dönemde Trabzonspor vardı. Üçüncü dönemde Okan Buruk'la çekişti, Galatasaray'a kaybetti.
1: Doğru.
0: İletişiminde çok büyük problem var. Hocanın teknik, taktik, teknik direktörlük becerisi, futbolcu ilişkileri ki Türk futbolcularla daha fazla, bence yabancı futbolcularla ilişkisi aslında işte Kayıtlarla, Vebolarla, o dönem Sol'la, daha sonra Ceko'yla, Tadiş'le çok çok iyiydi ama bu döneme biraz sıkıntılı başladı bence. Sorunu basınla iletişimi ve verdiği mesajlar. Şimdi siz bunları yapamazsanız şampiyonluk sadece saha içinde bitmiyor. Yani bunu söylerken diğer taraflara çekilmesin. Yani başka katakulleler çevir. O değil. İletişim işidir aynı zamanda şampiyonluk. Çıkar bir yönetici der ki bu ligi bitirtmeyiz der. Psikolojik üstünlük ona geçer. Çıkar bir yönetici der ki işte bunun hesabını soracağız der. Bir anda bir sonraki hafta bütün momentum ona dönebilir. Rakibinin moralini bozabilir. Rakibini o tartışmaya çekebilir. Aykut Kocaman bunu yapardı. 2011 yılında Trabzonspor'un penaltıları irdelenmeli dedi. Bir daha Trabzonspor penaltı kazanamadı. Fenerbahçe daha fazla kazandı. Yani etkiliyor bu. İletişim etkiler herkesi. Bütün paydaşları etkiler. Şimdi siz sadece rakiplerinizle değil kendi takımınızla da mücadele edeceksiniz. Asensio. Yani takımın geçen yıl bir numaralı oyuncusu. Yani en çok gol atan Talişka olmasına rağmen Asensio bir numaralı oyuncusu.
1: Şipin yerde Asensio'yu sayarım ben de.
0: Birçok kişinin Alex'ten sonra oh be sonunda bir 10 numaramız oldu diyebileceği kimler geldi, kimler geçti? Juliano'lar, Diego'lar vesaire vesaire.
1: Doğru. %100 katılırım.
0: Yani adam Paris Saint-Germain'de oynamaya devam etse, sorunları olmasa, çünkü Aston Villa'da da iyi bir dönem geçirdi. Paris Saint-Germain'de devam etse, Paris Saint-Germain'le kupayı alıp belki İspanya milli takımının geniş kadrosuna da seçilecekti. Öyle bir oyuncu. 3 yıl önceye kadar İspanya milli takımının 11 oyuncularından birisi. Kesin. Genç de bir oyuncu, daha çok ya da yaşlı değil.
1: 29 veya 29 olması lazım Asensio, değil mi?
0: Evet,
1: doğru.
0: Yani böyle bir oyuncum var. Sattığın zaman da değerli satacaksın. Böyle bir oyuncum var dersin ki basın toplantısında. Asensio ile ilgili gelecek soru çok belli. İşte ondan dolayı İsmail Hoca'nın işte yardımcısıydı, şuydu, buydu. İlk yanına getireceği kişi tabii ki kulüple entegreli, kulübünde kabul ettiği birisi olacak. Kulüp politikalarının uygun birisi olacak. Bir iletişim danışmanı. Kendi cebinden ayarlayacak bunu. Kulübün tabii ki çok değerli medya iletişimcileri var, kurumsal iletişimcileri var. Onlardan ayrı hocaya basın toplantısında gerekirse söyleyici. Ya sanıyor musunuz Ancelotti, Guardiola, Mourinho iletişim danışmanları? Ya bir şey değil ki, ya ben iletişim danışmanıyla mı çalışacağım? Koskoca şuyum. Çalışacaksın. Eğer büyük takımın teknik direktörüysen, büyük takımda futbol oynuyorsan, daha da ileri gidiyorum, futbolcuların da olacak. Maçtan sonra yapacağınız açıklamaları tartacaksınız, düşüneceksiniz. Nasıl 3 ihtimalli sonuca göre maç planı yapıyorsunuz, iletişimde de yapacaksınız. Asensio ile ilgili gelecek soru belli. Ya orada evet hazır olmadığını düşünüyorsun, belli. Anladık. Ya dersin ki Asensio bizim için çok değerli bir oyuncu. Asensio'yu oynatırsak yeniden sakatlığı nüksedebilir tam hazır olmadan. Ondan dolayı onu koruyoruz. O tam hazır hale geldiği zaman bilimsel verilerimizle, işte o zaman Asensio bizim vazgeçilmezlerimizden birisi olacak. Ama şu anda onu sahaya sürmek ona zarar verir diyeceksin. Hazır olmadığı sürece oynatmam. Ya hocam oynatacaksın. Taraftar isteyince oynayacaksın. Bir maç, iki maç, üç maç, dördüncü maç Asensio diye bağırır taraftar. O yüzden bunu çok iyi yönetmeniz lazım. Alex konusunu yönetememişti Aykut Hocam. Az önce iletişimini övdük ya. Evet. Onu yönetememişlerdi. Çok belliydi. Veya daha sonra Vitor Pereira Van Persie olayını yönetememişti. Daha sonra Mesut Özil olayını yönetemedi. Ki haklı çıktılar. Van Persie olayında da haklı çıktı Vitor Pereira. Yıllar sonra anladık. Veya Mesut Özil olayında da haklı çıktı. Oynatmamak da haklıymış. Şimdi siz bunu iyi yönetmeniz lazım. Yani maçtan sonraki açıklamanız. Şimdi insan Fred soruyorlar. Şey yapıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Diyorsunuz ki 10 artı 2 değil, 12 artı 2 olacak diyorsunuz. Bak öyle dedik, 12 artı 2 olacak belki de diyor.
1: Evet.
0: Son 15 saniye konuşmadı İsmail Hoca. Hatırlar mısın toplantıyı?
1: Çok net hatırlıyorum hatta.
0: 15 saniye konuşmadı. Yani buradaki iletişim mesajını verdi. Vücut dili mesajını verdi. Demek ki bir görüşme var, bir şey var. Çok emin dedi yani. Ya zaten öyle bir yönetim var ki Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Bir şeye sinirlenip hemen her şeyi. Zaten bu arada... %100 evet. Bu kural yanlış. İsmail Hoca'nın şey dediğine katılıyorum Can. Ya biz yabancı takımla yabancı ülkelerin niye genç oyuncularını yetiştiriyoruz? Niye onlara çalışıyoruz?
1: Doğru.
0: %100 katılıyorum. Bu kurala karşıyım ama bu kuralın bugün artık değişmesine de karşıyım. Niye?
1: %100.
0: Ahmet Spor'a yazık değil mi? Erzurum Spor'a yazık değil mi? Trabzon Spor'a yazık değil mi? Beşiktaş buna göre çalışmalarını yaptı. Başakşehir buna göre yaptı. Bir aydır bütün takımlar buna göre politikalarını yapıyor. Belki sırf bu yüzden dolayı alabilecekleri oyuncuyu 1 milyon euro daha fazla vererek aldılar. Bunların tazminini kim yapacak? Oyun oynanırken kural değişmez. Şu anda oyun oynanıyor. Transfer dönemi başladığından itibaren oyun oynanıyor. Transfer değişmez. Şimdi siz öyle
1: kesinlikle de değişmemelidir bu arada. Ben de katılırım. Çok küçük bir şey eklemek istiyorum Erkan Tiryaki. Çünkü bu konuyla bağlantılı bugün çok fazla yazıldı, çizildi. Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulübünün 23 yaş altından ziyade bu kuralı 25 yaş altına aslında çeviltme haberlerini de okudum. Tabii ki yolda kural değişmez düşüncesine %100 saygı duyuyorum ama bu konuyla ilgili bir bilgi varsa da en azından bu yorumun içinde alırsak çok sevinirim abi.
0: Şimdi ben yine en başta söyleyeyim, bu kurala karşıyım. %100 karşıyım. Niye karşıyım? İsmail Hoca'nın dediği doğru. Biz yabancı oyuncuların yetiştirme ülkesi değiliz. Ya belli kriterler verirsin futbolculara. Dersin ki 10 futbolcu istediğin kadar seçebilirsin ama 4 futbolcun belli sayıda milli takım seviyesinde oynasın ki iyi futbolcu getir, iyi yabancı futbolcu getir veya yarı yarıya yaparsın. Ama biz yabancı oyuncuları 18 yaşında alıp yetiştirmek zorunda değiliz. Ya yeteneklisi vardır zaten, işte zamanında Bruma gibi, işte Osterwolde gibi. Zaten getiriyorsun, yeterince bonservis bedeli veriyorsun.
1: Doğru.
0: Diğer taraftan da az önce dediğim gibi oyun başladı. Ben örneğin Erzurum Spor'un yöneticisiyim. Başakşehir'in tamam. yöneticisiyim. Veya işte ne bileyim Trabzon Spor'un yöneticisiyim.
1: Hı hı.
0: A kişisini alacağım. 10 artı 4 kuralından dolayı, onlar da menajerler de bunu biliyor. Transfer yaparken belki benden 1-1,5 milyon euro sırf bu kuraldan dolayı artı 2 kontenjanımın olmadığını bildiği için fazla para koparttılar. Bunu doğru. tazmin edecek mi Türkiye Futbol Federasyonu? Bir aydır sırf bu politikaya göre çalışma yapan takımların zararını tazmin edecek mi? Birincisi bu. Evet. Oyun oynanırken kural değiştirdiler. Bak kurala karşıyım ama seneye değiştireceksin, artık bitti. Yanlış karar
1: ve şimdiden verdim. Açıklaman lazım bence bu kuralın. Değişecekse de şimdiden açıklanması çok daha normal olanıdır. Çünkü en
0: şimdi
1: azından
0: bile geç.
1: Kulüpler...
0: Şu an geç.
1: Kesin.
0: Bir ay oldu transfer açılalı.
1: Evet. Ya kulüpler ona göre hamle yapacak yani.
0: Takımlar ona göre U23 oyuncusu aldı. Belki almayacağı oyuncuları aldı. Ya biz sadece Fenerbahçe, Galatasaray ekseninde döndüğümüz için zaten Beşiktaş'ta Trabzon kuralın değişmesine karşıydı. Daha önce açıklamaları var.
1: Evet.
0: Ya biz sadece Fenerbahçe, Galatasaray ekseninde döndüğümüz için değişmez. Oyun oynanırken kural çok büyük bir haksızlık olur. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Kural değişirse haksızlık olur. Ama şimdi belki de değişme ihtimali var ve Fenerbahçe'nin lehine olacak. Siz diyorsunuz ki iletişime döneyim tekrar. 12 artı 2 olacak. Bakıyorsunuz böyle 15 saniye. Ya zaten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı o kadar dominant birisi ki. Ya sizin bu açıklamanızın üzerine ya biz belki bunu görüşüyorduk, şey yapıyorduk, İsmail Hoca çıktı niye açıkladı deyip sinirlenip vazgeçecek bu kararından.
1: Olabilir.
0: Siz niye orada diyorsunuz, o imajı veriyorsunuz. İşte bunların hepsi bir iletişim hatasıdır. İsmail Hoca cebinde büyük bir krediyle gelmedi. Çok sevilerek geldi, en büyük kredisi. Çok sevilerek ben oynanan oyun, ben yine söylüyorum Fenerbahçe'nin son 10 yılda

0: 2015-2016'dan itibaren son 10 yılda Fenerbahçe'yi en iyi futbol oynatan, rakibi en iyi analiz eden, teknik taktik olarak en becerili birinci teknik direktör. Bak Mourinho dahil. Yani Mourinho gösteremedik. Yani Mourinho'dan daha iyi hoca demiyorum da. Hı-hı. Fenerbahçe'ye uygunluk açısından diyorum. Hı-hı. En uygun hoca İsmail Hoca.
1: Jesus'a ne dersin peki ama, burada kıyasla? Jesus'u da sorayım aynı zamanda.
0: Oynatmadı. Son 6 ay futbol oynatmadı Fenerbahçe'yi. Derbide, Fenerbahçe'nin 6 derbide pozisyonu yok.
1: Doğru.
0: Kaleye gidemedi. Hep üçlü son. Yani bütün maçlarda 4'lü oynayıp derbilerde üçlüye dönüp derbi galibiyeti alamadı. Derbide pozisyona giremedi hiçbir derbide Fenerbahçe. Dediğim gibi iletişim hatası, iletişim hatalarına devam ederse bence sorulması gereken, yani İspancan Kahveci çok mu yeterli? Şimdi Fred mesela iletişim hata. Ya bu mecbur göndereceksiniz.
1: Doğru.
0: Ya da Greenwood'u satacaksınız aldığınız gibi. Yani abartarak konuşuyorum.
1: Evet evet anlıyorum tabii canım. Burada farazi bir örnek
0: yani verdim. Ne yapacaksınız? Mecbur göndereceksiniz şimdi canım. Gel bakalım Fenerbahçe'nin sorunu bu. Şimdi Ederson ve Livakovic'in ikisini birden gönderebilirsiniz. Ederson'u da satarsanız. Orada çok ciddi bir maaş bütçesi açarsanız 15-16 milyon euro. Berke'yi alırsınız ya da Mert Günok Tarık'la devam edeceğim diye taraftarı ikna edersiniz. Ama güven verir mi bu? Yıllar birçok şampiyonluğu özellikle Volkan Demirel'den sonra bıraktıktan sonra kaleci hatası yüzünden kaybetmiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz.
1: %100.
0: Mert Günok ve Tarık'la devam etmeyi göze alabilir mi Fenerbahçe?
1: Veya alamaz ve almamalı diye düşünüyorum.
0: Bence de almamalı. Hı hı. İkisinden biri kalacak ki Ederson kalacak gibi. Çünkü Ederson'a bu paraları veren başka bir kulüp olmaz.
1: Yani Suudi dışında evet.
0: Livakovic gitti bir. Hı hı. Zaten daha doğrusu gidecekleri saymıyorum şimdi. Hı hı. Gidecekler, kesin gidecekler. Livakovic, Diego Carlos, Becao, Amrabat, kim var? Musaba. Zaten bunlar gidecek. Bunlarla beraber iki oyuncu daha göndermen lazım.
1: Yani Osterwolde, Fred, Ederson, Talisca dörtlüsünden ikisinin gitmesi gerekiyor. Doğru muyuz abi?
0: Bir daha söyle. Bir,
1: Osterwolde, Fred, hı-hı, Kante, Talisca ve hatta Semedo'yu da sayalım burada ve Ederson'u da sayalım.
0: Ben kesinlikle Fred'in gitmesi taraftarıyım. Hı-hı. Çünkü orası zaten eğer Kante'yi gönderemiyorsanız, Kante'yi, hı-hı, gönderebilirseniz, Fred'i iyi kullanacaksanız niye Kante'yi gönderebilirsiniz? Çok, hı-hı, yüksek şey alıyor ama Kante'yi gönderip atıyorum Paris istiyormuş. 4 milyon eurosunu Paris, 6 milyon eurosunu Fenerbahçe verecekse göndermeyin. Kante'yi, doğru, kullanın.
1: Doğru.
0: Göndermeyin yani. Bonsa şeyinin parasının yarısını siz verecekseniz göndermeyin. Kante takımda kalsın, Fred'i gönderin. Yani bir yıllık sözleşmesi var zaten Fred'in. Fred'i, doğru, gönderin. Şimdi diğer isimde ya o Sorvold'e gitti mi stoperde eksiliyorsun. Bu sefer belki Adil'i alırsın. Yerli stoper katkısı yaparsın. Ama sol bek ya Semedo diyorlar. Canım çıldırıyorum ya.
1: Gerçekten öyle. Nefis oyun son maç.
0: Sezon boyu.
1: Doğru. Mimovic'le devam edemezsin yani. Zaten
0: Mimovic ve Mert'le devam edemezsiniz.
1: Edemezsin
0: Mimovic'le gidecek. Artı 2'ye Nene'ye şeyden yana kullanacak. Arş Buram'dan yana kullanacak. Nene, Arş Buram, Sidiki Şerif belki Amara Diouf'tan kullanacak artı 4'ü. Yani bu sefer sağ bek almak isteyeceksin. Sağ bek'i de sadece Mert ve şeyle götüremezsin. Başka kalmıyor Mimovic'le gitti mi?
1: Tabii.
0: Hadi alalım Arda'yı aldın Göztepe'den. Yine götüremezsin. Semedo dediğimiz adam 3 yıl önceye kadar Barcelona'nın İlk 11 oyuncusu düşüşe geçti ama sonradan Premier Lig'de oynadı. Portekiz milli takımının Dünya Kupası kadrosunda olan ve sonradan oyuna giren bir sağ bekten bahsediyoruz. Ve son maçta da en iyilerden birisiydi. Ben Semedo'nun gitmesine kesinlikle karşıyım Fenerbahçe'de. Hı. Şimdi başka kimse kalmıyor. Fred'i yani kimi göndereceksin? Talisca, evet bence de gitmeli. Hele hele. Orada 3 kişi göndereceksin Can.
1: Doğru Santrafor doğru doğru. Sen çünkü çok çok güzel hatırlattın abi. 3 kişi göndermen gerekiyor doğru.
0: Santrafor alacaksın.
1: Santrafor alacaksın.
0: Ondan dolayı santraforu da aldın mı? İleri ucu Vedat Muriç alacağın X oyuncu. Birinci santrafora ihtiyacı var bu arada Fenerbahçe'nin. Vedat Muriç'in de önünde olacak bir santrafora. Vedat Muriç top seviye bir santrafor. Sidiki Şerif'le oraya götürürsün.
1: Götürürsün.
0: Sonra Talisca'yı gönderebilirsin. Evet sana duran toplar atıyor. O oluyor, bu oluyor. Ama duran top başka kullanan oyuncuların da var. En azından çünkü Asensio tam forma girdi mi? Arkada işte İsmail var, Kante var, Gendouzi var. Eğer Fred'i de tutacağım diyorsan Fred var. Yani birçok oyuncu Gendouzi var. Talisca'ya her maç 11 oynatamayacaksın. Forma şansı veremeyeceksin. Vedat Muriç de döndükten sonra. Hele hele ikinci santraforu da aldıktan sonra Talisca birçok maçı yedek kulübesinde geçirecek. Bu da yılda 6 milyon euro, 7 milyon euro kazanan bir oyuncu için büyük bir lüks ve yedek kalmayı çok sorun eden bir oyuncu. En mantıklısı Talisca'nın gitmesi. Şimdi Talisca gider mi gidecekler? Hangi golcü oyuncunuz? Yani mantıklı düşünüyoruz. Yani ya da Greenwood'u göndereceksin. Aldığın gibi göndereceksin. Geçen yıl kadroyla devam edeceksin.
1: Yani evet, onu falan söylediğini bir kez daha söyleyelim. İnsanlar şimdi

0: İsmail orayı götürüyor. Ön tarafta da Talisca ile Asensio var. Bu 5 oyuncu varken Fred'e gerek var mı? Biz Fred'in gönderilmesini istiyoruz deyip İsmail Hoca da hiçbir zaman yönetimde ters düşen bir hoca değil. Evet. Ben rest çekiyorum, istifa edeceğim diyecek abi yok. Fred'i gönderecek yönetim. Fred'i gönderince de bu sefer ne olacak? Sormayacaklar mı size? Hocam 3 hafta önce böyle diyordunuz. Fred'in kesinlikle kalmasını istiyordunuz. Neden kalmadı? Bu sefer bir iletişim hatası daha yapıp belki diyecek işte şu anda tamamen senaryo çiziyorum.
1: Tabii ki tabii.
0: Bu sefer kaos çıkar Fenerbahçe'de. Daha çok erken transferin bitmesine 1,5 ay var. Kadroların bildirilmesine Eylül'ün ilk haftası bildiriyorsun çünkü.
1: Doğru.
0: Siz ben Fred'i %100 tutacağım diyorsunuz. Yani takımda belki de evet Fred ilk sezonundaki gibi oynarsa hazırlık maçlarında da fena değildi. Ama şu anda takımın vazgeçilmesi değil Fred. Bütün takım tam oldu mu? Yani Asensio oynar. Asensio hazır oldu mu hiç kimse kesemez. Fred mi kesecek?
1: Tabii ki. Yani Asensio zaten forması Fred'e hazır oyuncu.
0: Yani biraz duygusal davrandı hoca. Allah'tan Ceko ile Tadiç yok takımda. Onları da tutmak isterdi. Büyük bir tane 45
1: yılda. Peki Erkan Tiryaki, son bir sorumu sormak istiyorum. Sonra çok teşekkürlerimi ileteceğim tabii ki bir kez daha sana abi ama. Abi Leao ismi çok konuşuluyor. Bugünün sıcak haberi. Yani İtalya basınına göre 40 milyon euro gibi bir bedelle Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyor. Tabii ki birçok gündem isim de var ama şu an sıcak gündem olduğu için Leao'yu sormak istiyorum. Bir transfer çalımı hikayesi mi olacak? Yani Galatasaray ve Fenerbahçe arasında ikisinde ismi anıldığı için soruyorum ve Fenerbahçe'de bu kadar fazla yabancı varken Leao acaba ikinci forvet olarak mı düşünülüyor yoksa sol kenara böyle bir takviyesi olacak mı Fenerbahçe'nin?
0: Ben Fenerbahçe'nin playoff turuna kadar, bu turu da geçtikten sonra Sturm Graz inşallah bir aksilik olmaz. Ben playoff turunda eğer Vedat da dönerse, formda dönerse playoff turunda bile belki Fenerbahçe'nin transfer yapmayacağını düşünüyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde kalınırsa hemen bir transfer yapılacaktır. Leao tabi o zamana kadar birisine imza atar mı atmaz mı bilmiyoruz. Benim tercihim Rashford olur. Direkt santraforda oynatabileceğiniz veya o kanatta da oynatabileceğiniz. Leao da direkt ileri uçta oynayabilir. Çok yetenekli bir oyuncu. Aşırı yetenekli bir oyuncu. Ama o parayı verdikten sonra Fenerbahçe'nin Greenwood'a verdikten sonra benzer parayı bir kanat oyuncusuna daha verme lüksü var mı? Kanat forvet yani forvette de tek forvet de olmayabilir. Lüksü var mı bilmiyorum. Ben onun yerine Fenerbahçe'nin örneğin Guresi'yi alıp transferi kapatması taraflarım. Çünkü kanatlarda öyle ki İrfan Can Kahveci de devam edecek. İrfan Can Kahveci Oğuz Aydın.
1: Evet, Oğuz da çok formda bu arada. Çok iyi oynuyor.
0: Yedeklerden bahsediyorum. Her ne kadar Tukaka değilse de daha 19-20 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz ve geçen yıl Fenerbahçe'nin skora en fazla katkı veren 3 oyuncusundan birisi. Nene var. Greenwood var ve Kerem Aktürkoğlu var. Her ne kadar güven vermese de. Bu kadar maliyetli ve önemli oyuncular, önemli isimler varken ve santrafora ihtiyaç varken eğer Fenerbahçe'nin son sıkılacak bir kurşunu varsa bunu birinci sınıf santrafora. Çünkü Vedat Muriç 34 haftanın 34'ünde sizle oynayamaz.
1: Bence de.
0: Verim veremez. Çünkü bir de Vedat aşırı golcü bir santrafor değil. Yani kariyerinde ilk defa 20 golü geçen yıl Mallorca ile geçti. Fenerbahçe'de Den Lazio'ya 17-18 milyon euroya transfer olurken bile 20 gole ulaşamadı. Ligde 14-15 gol attı Vedat Muriç.
1: Doğru.
0: Bazıları da penaltıdan. O yüzden Fenerbahçe'nin bir sezonda 20 golü gözü kapalı atacak bir santrafora ihtiyacı var.
1: Peki. Erkan Tiryaki çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere canım.
1: Görüşmek dileğiyle abi. Hoşçakal. Evet, Erkan Tiryaki bizlerle beraberdi. Haber masasında artık yavaş yavaş son bölümüne geliyoruz. Ömer Bey şöyle yazmış. Bizim bildiğimiz Fenerbahçe Kante'nin maaşının yarısını öder ve Kante'yi gönderir demiş. Ya hakikaten 1,5 ay süre var. O yüzden daha çok sular akar diye düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe nezdinde değil, transferde de çok sular akar daha. Bir kere zaten fırsat transferi penceresi de olacak. Ki o dilimde takımların genelde çok enteresan hamleler yaptığını da görebiliyoruz. O yüzden de bakalım görelim demek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Ben Can Genç. Sağlıcakla kalın. Haber masasına her zaman gelin. Her zaman bizlere mesajlarınızı gönderin isteriz ki bugün çok çok güzel bir ilgi vardı. Hakikaten bütün herkese çok içtenliğimle teşekkür etmek istiyorum. O halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
2: Can Genç'le haber masası sona erdi.
3: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Sansürsüz futboldan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Senden haberleri alacağız ama bir maçı değerlendir istersen. 1-0 Zornik Zarbze karşısında Kadıköy'de Fenerbahçe galip ayrıldı. Tabii ki beklenti birazcık daha 2-0, 3-0, 4-0'lardı ama 1-0 oldu. Fenerbahçe'nin olduğu maçı nasıl değerlendirirsin? Diğer maçta Fenerbahçe sorun yaşar mı?
4: Avantajlı bir skor elde etti Fenerbahçe ama senin de bahsettiğin gibi gönül isterdi ki daha farklı bir skor alıp orada artık bir turistik gezi olarak oraya gitmekti. 1-0 yine tehlikeli bir skor. Fenerbahçe oraya avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor. Polonya ekibi de o kadar küçümsenecek bir ekip değil. Ama tabii burada Fenerbahçe'nin sezonun ilk resmi maçını oynamış olması, işte Greenwood'un Ake'nin henüz tam olarak %100 hazır halde olmaması önemli bir etkendi. Vedat Muriç için işte sakatlığı nedeniyle listede olmayışı ve Talisca'nın da forvet mevkinde oynaması. Orada da elinden geleni yaptı. Zaten golünü de attı. Avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
3: Transfer süreci Fenerbahçe için devam ediyor. Biten herhangi bir şey yok. Görüşmeler, oyuncularla temaslar devam ediyor. En öne çıkan isimlerden birisi, taraftarın da merak ettiği bir isim tabii ki, Rafael Leao. Leao konusunda Fenerbahçe nasıl adımlar attı?
4: Fenerbahçe ciddi olarak ilgileniyor Rafael Leao ile. Hatta menajerlere, iki menajere yetki verildi. Bir menajer kulüp cephesiyle görüşürken, diğer menajer ise oyuncu cephesiyle görüşüyor. Görüşmelerde bulunuyor. Rafael Leao'nun önceliği Premier Lig'de kalmak, ancak İngiltere'den henüz istediği teklifler almadığı için başka tekliflere de açık. Milan oyuncuyu satmak istiyor. Gelen tekliflere açık olduğunu ifade edebilirim. Ancak Milan'ın istediği bonservis bedeli 50 ile 60 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Fenerbahçe'nin teklifi ise kiralık, satın alma opsiyonu kiralama. Tabii burada bir zorunlu satın alma opsiyonu gibi bir seçenek de söz konusu olabilir. Görüşmeler devam ediyor. Greenwood transferindeki olduğu gibi, yani belki uzun süre bir pazarlık yapacak. Biliyorsun Marsilya'da ilk etapta 50 milyon Euro'dan bonservis bedelini açmıştı. 50+5. Fenerbahçe bu transferi 39 milyon euroya bitirmişti. Yine aynı şekilde pazarlıklar devam ediyor. Ama Fenerbahçe bu transferde ciddi ilgileniyor. Burada tabii transferin resmiyete dökebilmek için Fenerbahçe'nin öncelikli olarak elindeki fazlalık yabancı oyuncu.
3: Birazdan konuşacağız
4: onları. Tabii bonservis oyuncu göndermek istiyor. Şu anda önceliği tamamen ona vermiş durumda Fenerbahçe. Oradan elde edeceği gelirle beraber zaten forvet transferi ya da kanatlarda da ve forvette de her iki mevkide oynayabilen bir oyuncu transfer ederek transferi noktalamak istiyor. Birinci elden bilgi, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Kalan dönemde Fenerbahçe çok fazla transfer yapmayacak. Ya bir transfer yapacak ya iki transfer
3: yani
4: yapacak.
3: Yani bunu zaten Cihan Bey de, Cihan Kamer de söylemişti.
4: Şöyle söyleyeyim. Kanatlarda oynayıp forvet oynayabilen bir isim bir transfer yapabilir. Ya da hem forvet transferi hem de kanat transferini aynı anda Fenerbahçe gerçekleştirip transferi noktalayacak.
3: Leao ismiyle alakalı Galatasaray'a da önerildiği yönünde haberler çıktı. Galatasaray'da oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği kadar ciddi bir şekilde ilgileniyor mu abi? Bilgin var mı?
4: Galatasaray'da ilgileniyor ama Fenerbahçe'nin tabii Galatasaray'da oyuncuyu kiralık olarak satın alma gibi bir teklifi söz konusu ifade ediliyor. Galatasaray cephesi de bunu doğruluyor oyuncuyla ilgilendiği konusunda. Fenerbahçe'nin şunu söyleyelim. Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgili iki menajere yetki verildi ve bu iki menajer de bir menajer kulüp tarafıyla, bir menajer oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe bu konuda oldukça ciddi.
3: Bir diğer isim de Rashford. Yine kanatlardan ilerliyorum. Rashford'a ilgi ne durumda?
4: Rashford Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu bir isimdi. Hatta transfer listesinin ilk sırasında yer alan bir isimdi. Ancak oyuncu Türkiye seçeneğine sıcak bakmıyor. Önceliği Premier Lig'de kalmak ya da Manchester United'da devam etmek. Şu anda Fenerbahçe'nin ısrarlı ilgisi karşısında henüz fitini değiştirmiş değil. Oyuncu kariyerini Avrupa'nın top 5 liginde sürdürmek istiyor. Şu anda Türkiye tekliflerinde kapalı.
3: Moise Kean.
4: Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe de bu oyuncuyla ilgili görüşmelerini, temaslarını sürdürüyor.
3: Bir de tabii golcü kısmı var. Hala Vedat Muriç'i Fenerbahçe taraftarı izleyemedi. Hani Vedat belki ilk maçta oynayıp bir iki tane üç tane gol atsaydı golcü konusu belki birazcık daha az konuşulurdu ama hala Fenerbahçe'de bir golcü eksiği olduğunu Gornik Zarbze maçında da izlemiş olduk. Watkins ve Girassi isimleri son dönemde, yani zaten aslında transfer sürecinin başından beri çok konuşulan iki isim ama özellikle Girassi konusunda herhalde birazcık daha durum ısındı gibi geliyor bana.
4: Hem Girassi hem Watkins konusunda görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Watkins konusunda ısrarlı çünkü

0: Watkins aslında Fenerbahçe'nin istediği profile uyan bir isim. Hem kanatlarda forma giyebiliyor, forvet mevkinde forma giyen bir isim. Dolayısıyla Fenerbahçe Watkins'le ve temsilcisiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor ve bu görüşmenin ardından da oyuncuyu Fenerbahçe'deki projeye ikna etmeye çalışacak Fenerbahçe. Oyuncunun kulübüyle de Aston Villa'yla da görüşmeler devam ediyor. Aston Villa ilk etapta 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle kapıyı açmıştı. Fenerbahçe bu konuda da pazarlıklarla bu rakamı daha aşağıya çekmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ilgilendiği ve ısrarla aslında İsmail Kartal'ın da beğendiği ve onun da kadroda görmek istediği bir isim Watkins. Burada Watkins'le yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından aslında transfer biraz daha şekillenecek. Cirasi için ise biraz daha beklemede Fenerbahçe. Çünkü henüz daha net kararını vermiş değil. Çünkü yönetim şu aşamada dediğim gibi ya kanatlarda da forma giyebilen bir isim artı ya da sadece Cirasi gibi Vedat Muriç profilinde olan bir oyuncu mu transfer edeceğiz? Bu konuda karar verecek. Cirasi için de beklemede olduğunu ifade edebilirim Fenerbahçe'nin. Yani vazgeçilmiş bir durum yok. Fenerbahçe Cirasi için Borussia Dortmund'la da görüşmelerini sürdürüyor. Burada da Borussia Dortmund ilk etapta Fenerbahçe hem oyuncuyla hem kulübüyle anlaşma sağlamıştı ama bonservis beklentisi 40 milyon euroydu. Bu rakam 25 milyon euro seviyelerine kadar çekilirse Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirme yolunda adımını atacaktır.
1: Kontenjan konusuna geleceğim ama konuyu şuradan bağlamak isterim. İsmail Hoca basın toplantısında öyle bir cümle kurdu ki bu da doğal olarak kamuoyunda çok fazla ses getirdi. Özellikle Galatasaray tarafında ne oldu, Fenerbahçe'ye haber mi verdiniz, söz mü verdiniz diye Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyen paylaşımlar çok fazla gördük. İsmail Hoca dedi ki Fred takımda kalacak. Sonrasında karşısına bir cevap verildiğinde de hani nasıl kalacak hocam bu kadar kontenjan var dendiğinde de belki kural değişir dedi. Birazcık da kendinden emin bir şekilde söyledi İsmail Hoca bunu. İstersen bir TFF tarafıyla başlayalım. Kuralın değişmesini bekliyor musun abi?
0: Şimdi tabii orada Türkiye Futbol Federasyonu karar verecek ama Fenerbahçe'nin beklentisi hani kuralın 12+2 şeklinde değişmesi. 12+2 şekli değişmesi +4 yabancı kuralındaki yaş sınırında biraz daha artır şey yapılması. Belli bir seviye çıkması. Yani eğer Fenerbahçe'nin istediği şekilde olursa Osterwolde de bu isteyen kurala uymuş olacak.
1: Greenwood uyar mı?
0: Greenwood da aynı şekilde uymayacak. Hem Osterwolde hem Greenwood da kurala uymuş olacak. Hani 12+2'de evet Fenerbahçe 12+2 istiyor. Aynı zamanda o +4 kuralındaki yaş sınırında
1: birazcık daha ileri büyütülmesini istiyor.
0: Ve bu şekilde Fenerbahçe'nin istediği şekilde olursa hem Osterwolde hem Greenwood uyuyor. Tabii federasyon kanadından ise kuralın kesin değişmeyeceği yönünde bilgiler servis ediliyor. Diğer taraftan Galatasaray evet buna ilk başta sıcaktı ama Galatasaray da bununla ilgili hani bir transfer de yaptı. Dolayısıyla bu süreçten sonra Galatasaray buna nasıl tepki verir onu da bekleyip görmek lazım. Fenerbahçe'nin ise resmi bir girişimi var. Federasyonda bu konuda yabancı kuralının değişmesini istiyor. Tabii yabancı kuralı değişmezse yani ne kadar İsmail Kartal, Fred ve Osterwolde de kalacak açıklamasını yapsa da ben hem Fred'in hem Osterwolde'nin ayrılma ihtimalini yüksek olarak görüyorum. Teknik direktör İsmail Kartal şu aşamada Asensio'yu mesela hani hep neden yedek soyunduruyor? Yedek soyundurdu. Bu konuda tartışmalar oldu. Özellikle maç öncesi Asensio'nun henüz istenilen fizik kondisyon seviyesinde olmadığını, hazır olmadığını söylemişti Sayın İsmail Kartal. Ama Asensio da sosyal medya hesabından hazırım paylaşımı yapmıştı. Bu da tartışmaları da beraberinde getirmişti. Daha sonra maç sonrası yaptığı açıklamada ise İsmail Kartal Asensio ile görüştüğünü, Asensio'nun
1: %100 hazırım dedi.
0: %100 hazırım dediğini ve ama o da %70 hazır olduğunu ve %100 hazır olduğunda kendisini oynatacağını dile getirmişti. Zaman zaman birbiriyle çelişen açıklamalar görüyoruz İsmail Hoca'dan. İsmail Hoca'nın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor bu noktalarda. Çünkü aynı açıklamada bu kez Semedo'yla yaptığı görüşmeyi anlatıyor. Semedo'nun 4 gün önce kampa katıldığını ve Semedo'yla görüştüğünde %100 hazır olduğunu dile getirince kendisini oynattığını söylemişti. Yani bir futbolcu %100 hazırım diyor.
1: Birine inanıyorsunuz, birine inanmıyorsunuz gibi oluyor.
0: Diğerinde tabii hani orada hani sakatlıktan çıkması, o Asensio'nun evet. Ciddi bir sakatlığı vardı. Sakatlıktan çıkması, hocanın tabii antrenman performansı, maç performansı mutlaka değerlendirecektir. Hocanın kararlılığına saygı duymak lazım. Ama diğer taraftan bu açıklamalarda tartışmaları beraberinde getiriyor. İsmail Hoca'nın açıklama yaparken biraz daha tartışmalara meyil verecek açıklamalardan uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Ben de tartışmaya yol açacak bir açıklama yapmamak için özen gösteriyorum. Çünkü daha önce biliyorsun bir Asensio ile ilgili bir...
1: Evet sen bir mutsuz demiştin. Valla şöyle söyleyeyim ama sana senin haberinle bağdaştırayım mı bağdaştırmayayım mı bilmiyorum ama Gornik Zarbize maçında Asensio'nun ben televizyondan izleyen birisi olarak beden dili bana çok da sıcak gelmedi. Mutlu gibi gelmedi.
0: Avusturya kampı maçında maçından çıkarken yaptığı tepki de ortadaydı.
1: Evet.
0: Sözlerimi dikkatli seçmeye özen gösteriyorum. Hani tartışmaya.
1: Ne de sen linçleyecekler abi söyle.
0: Ondan sonra İsmail Hoca'nın şu aşamada Fredi'de, Talişka'yı da Asensio'nun önünde görüyor performans olarak. O yüzden Asensio'yu aslında yedek soyunduruyor. Çünkü oyun sistemine Fred'in daha uygun olduğunu düşünüyor hoca. İsmail Hoca'nın

0: Alp'i önde oynatmaya çalışıyor. Önde 30 metre oynatayım işte baskılı oyun oynatmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla Fred'in bu aşamada kendi oyun stiline, kendi oyun karakterine daha uygun olduğunu düşünüyor. Ama ben tam tersi düşünceliyim. Asensio'nun bu takım için vazgeçilmez, çocuğum anlamında vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Çünkü nedir? Zaten burada sen yeni sezonda rakiplerle oynarken, rakiplerin birçoğu zaten sana kapanacak. Hani kapalı oynayacak, kapalı defans. Bak Konik Zabze maçında gördük. Konik Zabze maçında Fenerbahçe, rakip tamamen oyunu kapandı. Sen %80'e %20 toplu oynama üstünlüğüyle oynadın ama rakibi açamadın. Asensio gibi isimlerin, yıldız isimlerin orada kadroda olması veya oyunda olması, o orada sana Asensio lazım olacak. Bu doğrultuda bunu söyleyebilirim. Ama hocanın, ben bir önceki yayında Asensio mutsuz gibi gözüküyor ama yönetimin ve teknik yetin sapma gibi bir düşüncesinin kesin olarak olmadığını vurgulamıştı ve Asensio da Fenerbahçe'nin hücum hattında en önemli isim olacak yeni sezonda. Rövanş maçında ben Asensio'yu ilk 11'de göreceğimizi düşünüyorum. Her ne kadar İsmail Kartal, Fred ve Osterwold'e kalacak dese de yabancı kontenjanı nedeniyle ayrılacak oyuncular arasında ben Fred Osterwold'i de görüyorum. Burada Fred Osterwold'e yollar ayıracaktı. Biz şimdi yabancı oyuncular alarak, şimdi Fenerbahçe'nin saydığımız zaman 23 tane yabancı oyuncusu var. Artı 4 kuralına uymayan 7 tane yabancı oyuncusu var. Yabancı oyuncu kuralının değişmediğini varsaydığımızda 7 tane oyuncuyla Fenerbahçe hiç transfer yapmasa yollarını ayıracak. Ya bu 7 oyuncudan 5 tanesini net sayabiliyoruz. Kim bunlar? Diego Carlos, Divakovic,
1: Amrabat,
0: Beka, Musaba. 5 tanesini saydık ama geriye kalan 2 tane daha yabancı oyuncu var. Kimler gidecek? Bu oyuncular arasında baktığım zaman Osterwold'e, Fred ve Talisca. Bu üçlüden iki tanesi gidecek. Eğer bir forvet transferi yaparsa belki Talisca'yı da gönderecek Fenerbahçe. Talisca ayrılmak istemiyor. Burada Fenerbahçe'nin mutlu olduğunu dile getiriyor. Ama diğer taraftan Talisca'yla da bir ayrılık olursa sürpriz olmaz. Çünkü neden? Şimdi Fenerbahçe'nin ilk 11'ini saydığımızda kanatta, sağ kanatta kim var?
1: Greenwood
0: var. Sol kanada belki bir kanat forvet transferi.
1: Leao diyelim.
0: Leao transferi. Forvet'te yani. Vedat Muriç var. 10 numarada Asensio'nun olduğu bir senaryoda Talisca'ya
1: Yer kalmıyor.
0: İlk 11'de yer kalmıyor. Ve transfer olduğunda da belki de burada ayrılacak oyuncular arasında ismi geçecek.
1: Hani belki
0: Fenerbahçe neden 12+2 istiyor? Zaten 12+2 istemesinin en büyük nedenlerinden. İşte 12 eğer istediği şekilde bir şey olursa, işte Osterwolde'nin, Greenwood'un da bu kurala uyduğunu göz önünde bulundurduğumuzda daha eli rahat olacak Fenerbahçe'nin.
1: Yani Talisca belki şey konusunda ikna edilebilir diye düşünüyorum. Ya bu arada şimdi tabii biz ilk 11'e kendi kafamızda bir şekilde planlıyoruz da arkalarında kim var? Asensio diyoruz. Bakalım İsmail Hoca Asensio'yu tercih edecek mi? Belki ya Talisca'yla.
0: Yani Asensio'yu tercih etmeyecek de kimi tercih edecek?
1: Yani. Abi yani bilemiyorum ki İsmail Hoca
0: o zaman
1: bu
0: çok
1: sene.
0: Yani bir kere kafadan zaten bu tartışmayı açmak çok doğru.
1: Mesela sence İrfan Can Kahveci Gornik Zarbize maçında 80 dakika süre aldı. Hazır bir görüntü verdi mi sana?
0: İstekliydi, arzuluydu.
1: İstekliydi, arzuluydu ve gayretliydi. Yani, kesinlikle katılıyorum. Ama hazır iyiydi. Bir şey verdi
0: ama
1: mi?
0: Ama yani şöyle söyleyeyim. İrfan Can Kahveci rotasyon oyuncusu olacak zaten.
1: İşte mesela onu diyorum, anladın mı? Hani mesela Asensio'yu hazır görmüyor İsmail Hoca. Senin aslında dediğin çelişkilere örneklerden birisi bu. Ama mesela İrfan Can Kahveci'yi hazır görmüş ki 80 dakika sahada tutuyor. Yani bunlar çok tartışmaya sebebiyet verir. Şimdi biz de bunu konuşunca bize de kızıyorlar.
0: Oğuz Aydın'ı değerlendirebilirdin. Musaba'yı değerlendirebilirdin yedek kulübesinden.
1: Ya Greenwood'u daha erken de sokabilirdin ya.
0: Greenwood hani çünkü şunu söyleyeyim. Greenwood'a hak verebilirim. Çünkü Greenwood daha yeni gelmişti. Takımla birlikte çok fazla antrenman yapmamıştı. Ha, oyuncuyu riske etmemek, yani sakatlık riskine karşı korumak adına oyuncuyu saklayabilirsin. Çünkü oyuncu İngiltere milli takımında da yer almadığı için yani tatilden geldi. Yani sonuçta çok fazla. Yani bu oyuncuyu oynatmamayı hak buldum ama bir Oğuz Aydın, bir Musaba'yı değerlendirebilirdin. Zaten rakibin çok fazla senin üzerine gelmiyor. Topla oynama üstünlüğü senin elinde. Ve burada hücum anlamında takıma katkı sağlayacak isimlere şeyi atabilirdin.
1: Şeyi de soralım abi. Ake ilk yarı bitince oyundan çıktı. Bir ciddi bir sakatlık ciddi bir durumu vesaire yok. Bir şey var mı?
0: Ciddi bir sıkıntısı yok Ake'nin. Rövanşa hazır olacak. Kasında bir ağrı hissetmişti. Yapılan kontrollerde ağrının yani bu sakatlığının ciddiği olmadığı vurgulandı. Ve rövanş mücadelesinde hazır olacak. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gün içerisinde, hafta içerisinde takıma dahil olacaktır.
1: Peki abi Vedat Muriç'in sakatlığı ne durumda? O iyiye gidiyor mu?
0: Vedat Muriç sakatlığı iyiye gidiyor. Sağ çalışmalarına başladı. Hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlar. Ondan sonraki süreçte de ligin ilk mücadelesinde takıma dahil olur Vedat Muriç. Onun da şanssızlığı işte kamp sürecinde yaşadığı sakatlıktı. Lisansı çıkartıldı. Dolayısıyla dediğim gibi ilk resmi mücadelede, bundan sonraki Gornik-Zabrze maçının ardındaki ilk resmi mücadelede Vedat Muriç sahada olur. Zaten Vedat Muriç oynamaya başladığında da Fenerbahçe'nin forvet hattında Vedat oynar.
1: Aziz Başkan nasıl bakıyor bu gidecek oyuncular konusuna? Fred'e, Talisca'ya, Osterwold'e. Şimdi İsmail Hoca anladık, tamam yani artık. Yedi cihan duydu, Fred'i istiyor ama Aziz Başkan nasıl bakıyor?
0: Burada kararı verecek olan teknik heyettir. Teknik heyette tabii yapılacak görüşmelerin ardından bir karar verecek. gelecek. Ama bazı oyuncularla istemeyerek de olsa yollar ayrılabilir. Fred'in düşüncesi çocukluk hayali olan Atletico Mineiro'da forma giymek. Atletico Mineiro'da Fenerbahçe'nin Fred'le ilgili vereceği kararı bekliyor. Tabii onlar da Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanının dolu olduğunu, dolayısıyla bu oyuncularla yoldan ayrılmak zorunda olduğunu bildiği için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe ise oyuncusunu bedelsiz bırakmak istemiyor. Sadece Atletico Mineiro değil, Flamengo kulübü de Fred'i istiyor. Tabii Fenerbahçe'nin de yönetimin de aslında ilk planlarında Fred'le yollar ayırmak vardı. Ama İsmail Kartal kalsın dediği için Fred şu anda Konigsapte maçında sahaya çıktı. Yoksa Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyordu. Ama Fenerbahçe'nin kadro planlamasında, yönetimin kadro planlamasında ben Fred'in halen ayrılacak oyuncular arasında ilk sırada yer aldığını söyleyeyim. Yani yabancı oyuncu takviyeleri geldikten sonra Fred'le yollar ayrılacaktır.
1: Ederson kalacak mı?
0: Fenerbahçe'nin bir kaleci arayışı yok.
1: Yok.
0: Onu net şekilde söyleyeyim. Ederson'la Fenerbahçe yola devam edecek. Aziz Yıldırım da Ederson'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ona güvendiğini, inandığını dile getirdi. Ve oyuncunun takımda kalacağını söyleyebilirim. Çünkü Fenerbahçe eğer Ederson'un ayrılık durumu söz konusu olsaydı bir kaleci arayışı da olurdu. Bir kaleci arayışı kesin yok. Ederson'la yola devam edecek. Bir Ederson. İki Nathan Ake, Skriniar. Üç tane yabancı etti. Guendouzi, Kante. Kante de kalacak. Beş. Önden de Asensio. Altı. Greenwood. Yedi. Vedat Muriç.
1: Sekiz.
0: Ondan sonra artık ikiyi tamamlarsınız. Archie Brown işte artı dört kuralını uyuyor biliyor. Nene'ye gelen teklifler değerlendirecektir. Fenerbahçe Nene'yi.
1: Var mı teklif?
0: Yani şimdi sakatlık süreci olmasaydı yani kasık fıtığından ameliyat olmuştu. Aslında oyuncunun da burada biraz oyuncunun da suçu var. Bu kadar geç dönmesi.
1: Kendi çünkü gitmeyi tercih etmiş.
0: Kendi şeyini tercih etti. Yani şimdi burada sürecin uzattı. Yani 8 ile 10 hafta arasında sahalara dönmesi bekleniyor. Operasyon geçirdi. Çünkü operasyonu biraz ağır geçti. Şimdi oyuncu halen bireysel çalışıyor. Halen takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Dolayısıyla onun o operasyonu, onun aslında gelen teklifleri de yani biraz süreci, transfer sürecini sekteye uğrattı. Şerif için gelen teklifler var. Önümüzdeki süreçte Şerif'le ilgili gelen tekliflere Fenerbahçe bir değerlendirme olabilir. Değerlendirebilir. Kiralık olarak başka takıma transfer söz konusu olabilir. Çünkü forvet mevkine bir transfer yapılması planlanıyor. Diğer taraftan hem Türkiye içerisinden yerli bir forvet arayışı var Fenerbahçe'nin. Bertu ismi gündemde Başakşehir'den ama Başakşehir'in yüksek bir bonservis bedeli talebi vardı. Henüz bu talebi de tabii Fenerbahçe çok yüksek bulduğu için bu transferde biraz geri adım attı. Yine ayrılacak oyuncular arasında, yerli oyuncular arasında söyleyeyim. Cengiz Ünder aslında sezona iyi başlamıştı. Fit de gelmişti. Hazırlık maçlarında da iyi performans ortaya koymuştu. Ama diğer taraftan tabii İsmail Hoca'nın onu şeyden çıkarması, UEFA listesinden çıkarması tabii oyuncu cephesinde de biraz moral bozukluğu yaşattı. Ve diğer taraftan Cengiz'in ayrılmak istediği ne yönünde bir bilgi var. Cengiz için yurt dışından Torino'nun bir talebi var. Torino Cengiz'i transfer etmek istiyor. Ama az önce söylediğim gibi oyuncu bonservissiz ayrılmak istiyor. Torino kulübü de Cengiz'in durumunu yakından takip ettiğini söyleyebiliriz. Yani Cengiz tekrar yurt dışında kariyerini sürdürme gibi bir düşüncesi var. Eğer Fenerbahçe transferine izin verirse. Ekleyebileceğimiz başka bir
1: varsa
0: şey.
1: Varsa eklemek istediğin son şey sözlerini alalım.
0: Söyleyeyim. Kante ile ilgili söylemiştim. Kante kalacak.
1: Önemli. Bu bence Fenerbahçe taraftarını rahatlatan bir haber. Kante... Çünkü Kante gidecek diye ya da gider diye endişe duyan taraftarlar da var.
0: Orta saha üçlüsünün, ideal orta saha üçlüsünün Guendouzi, Kante, Asensio üçlüsü olarak düşünülüyor. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe yönetiminin bir de şöyle bir tavrı var. Her ne kadar Fenerbahçe yabancı kontenjanı dolu olsa da kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerin isteyen kulüpler işte burada Fenerbahçe'nin elinin zayıf olduğunu düşünerek beklentilerin daha az bir bonservis bedeli teklifinde bulunuyor. Ya da oyuncuları bedelsiz kadroya katmak istiyor. Ama Fenerbahçe yönetiminin tavrı net. Hem oyunculara hem de oyuncuları isteyen kulüplere şunu net bir şekilde söylüyor. Ben oyuncularımı bedelsiz göndermem. Oyuncuların değeri noktasında bir bonservis teklifi gelirse bu teklifle değerlendirin. Yoksa transfer döneminin sonuna kadar bu oyuncular benimle birlikte çalışmaya devam eder. Ondan sonraki gelen teklifleri değerlendiririz düşüncesinde Fenerbahçe. Yani elindeki oyuncuları böyle yok pahasına elden çıkarmayı kesin düşünmüyor. Onlardan elde edecek bonservis gelirini yine transfer bütçesinde yer açmak ve maaş bütçesinde yer açmak anlamında kullanmayı planlıyor Fenerbahçe yönetimi. 1 Ağustos itibariyle de bir Yüksek Divan Kurulu toplantısı var Fenerbahçe'de. Aslında o Yüksek Divan Kurulu toplantısı çok önemli Fenerbahçe adına. Sayın Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün mali durumuyla ilgili net açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Aslında belki çok sert bir açıklama olacaktı. Geçmiş yönetimlere dair bir sert açıklama olabilirdi ama bu açıklamaların biraz daha yumuşak olacağı ama Sayın Aziz Yıldırım'ın
1: net olacak.
0: Aziz Yıldırım'ın kulübün mali durumuyla ve borcuyla ilgili net açıklamalar yapılacağını söyleyebilirim ve bu doğrultuda da aslında ilerleyen dönemde bu Yüksek Divan Kurulu toplantısı sonrası konuşacak çok daha fazla şeyler olacak.
1: Konumuz
0: bu
1: olsun.
0: Da ama bu

0: mali durumla ilgili olacak. Statla ilgili izinler alınmak, yani alındı yönünde bilgiler var. Bununla ilgili de yakında çalışmalar var. Fizibilite çalışmaları Maltepe arazisiyle ilgili devam ediyor. Can Bartu Tenis Sistemi'nde yenileme çalışmaları yapıldı. Aslında şu da çok önemli. Can Bartu testlerindeki eski fotoğraflarla yeni fotoğrafları gördüğünüzde aslında insanın gerçekten şunu sorası geliyor. Orada hiç mi bir çalışma yapılmadı? Çünkü şu anda Aziz Yıldırım yönetimi göreve geldikten sonra ilk işi Can Bartu tesislerinde yeni renovasyon işlemleri yapmaktı. Yataklar değiştirildi. Oyuncuların kaldığı odalarda düzenlemeler yapıldı. Ve bu süreç çok kısa süre içerisinde, 15 gün gibi bir süreç içerisinde yapıldı. Yönetim şunu diyor, yani hiç mi diyor insanlar, hani oraya gittiği zaman bir yönetici, eski yöneticiler hiç mi o ortamı görmedi veya bu ortam nedeniyle neden bir tepki vermedi veya neden bir yenileme çalışması yapılmadı diye tepkilerini de dile getiriyorlar.
1: İrfan abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Tarihlere bakalım. 24 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Bugün tabi Cuma günü olması sebebiyle Rabbim inşallah bugün gönlünüzden geçen bütün güzellikleri sizlere nasip etsin. Yüreğinizden tebessüm hiç eksik olmasın. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Evinize huzur, sofranıza bereketler, işlerinize kolaylık, gönlünüze ferahlık versin. Sağlıkla, mutlulukla ve güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. Bugün tabii Radyo Gol'de bizim için ayrı bir heyecan var. Çünkü Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında bir ilki gerçekleştireceğiz. İlk kez canlı yayında bir konuğumuz olacak. Değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Sporun sadece saha içinde değil, yönetim anlayışını, projeleri ve geleceğe dair önemli başlıkları da konuşacağız bu özel yayınımıza. Sizler de kulak verin lütfen, çünkü ilkler hiçbir zaman unutulmaz ve yanımda da bugün ilk kez Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de bir canlı yayına konuğumuzu alıyoruz. O da Ergin Emiroğulları, Tanfer Spor Genel Müdürü. Ergin Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
6: Hoş bulduk Çağatay Bey, iyiyim. Sizler nasılsınız?
5: Çok teşekkür ediyoruz, gayet iyiyiz. Sizleri de burada ağırlamaktan da büyük onur duyuyoruz. Tanfer Spor'un genel müdürüsünüz. Şimdi dinleyicilerimiz, ben de daha önceden bilmiyordum, daha sonra sayenizde bilgi sahibi oldum. Tanfer Spor nedir? Ne zaman kurulmuştur? Önce bununla ilgili sizden bir bilgi rica edeceğiz. Ne zamandan beri faaliyettesiniz? Mikrofon sizde.
6: Tamam, teşekkür ediyorum. Tanfer Spor, Mehmet Tanfer ve Nihat Tanfer'in iki kardeşin kurmuş olduğu bir yapı. 3 sene önce kuruldu. 3 senedir aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Şu anda 14 tane aktif branşımız bulunuyor. Binicilik, boks, kickbox, MMA, grappling, Brezilyan Jiu-Jitsu gibi alanlarda hizmet veriyoruz.
5: Brezilyan Jiu-Jitsu'yu biraz açabilir miyiz? Nedir? Nasıl bir branştır? Ve özellikle sizin aktif olduğunuz birkaç tane daha dal var. Bu arada dinleyicilerimizden de mesajlar yağmaya başladı. Çok çok teşekkürler. Evet, Ergin Bey'in sesinle alakalı birazcık daha, evet, mikrofona zaten yaklaşıyor. Sana da çok selam söyleyen dinleyicilerimiz, hoş geldin dinleyicilerimiz var sevgili Ergin Bey. Adem Bey diyor ki, Çağatay Hocam hoş geldiniz. Şimdiden iyi yayınlar dilerim. Ergin Bey de hoş gelmiş. Hüseyin Mecit, çok çok teşekkürler. Yunus Bey'den hoş geldin mesajları var. Yine Avukat Enes Küçük Kılınç'tan hoş geldiniz mesajları. Seni bekliyorduk hocam, şükür kavuşturana demiş. Hemen isimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Sedat Bey'den gelmiş. Yaşar Bey hoş geldin Çağatay Hocam mesajları var. Orhan Bey yine aynı şekilde. Çok çok teşekkürler. 0212 273

0: 10 10, 0212 273 10 10, 0542 273 10 10, ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanalları vasıtasıyla sizlerden alabiliriz. Program içerisinde de bunlardan bahsedebiliriz. Ergin Bey, şimdi branşlar dedik. Kaç tane branş var? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Aileler çocuklarını kaç yaşından itibaren size yönlendirebilirler? Nasıl faaliyetleriniz var? Buraya da çok yakınsınız. Evet. Destinasyon anlamında, lokasyon anlamında da Atatürk Oto Sanayi sitesine, evet, metrodan indiğimizde zaten
1: direkt hemen karşımızda.
0: 5 metre o bile kadar, değil yani o kadar. Gayet güzel bir lokasyon. O yüzden buyurun, sizi dinleyelim.
1: Biz iki farklı yapıdan bahsedeceğim size. Tanfer Spor olaraktan şu anda aktifte bulunan 6 tane branşımız var. Binicilik, boks, kickbox. Bu sene aktif olaraktan hem sporcu hem faaliyetlere katıldığımız branşlarımız. Ava'da bir tesisimiz bulunuyor, binicilik tesisimiz. Profesyonel anlamda dışarıya kapalı ama yeni almış olduğumuz, hatta bu program için daha önce sizle sohbet ederken de söyledim, şu anda sınırlı sayıda belirli öğrenci kapasitesini dışarıya açmayı düşünüyoruz tesisimizi. Hı hı. Ama bu zamana kadar 3 sene içerisinde tesisimizin başında camiaca tanınmış iyi bir eğitmenimiz var. Her alanda milli formayı giymiş, Ay Yıldızı formayı en iyi şekilde temsil etmiş eğitmenlerle çalışıyoruz. Orada da İrem hocamızla çalışıyoruz. İrem Kavraz'la camia olaraktan 3 branşı aynı anda yapabilen bir eğitmen. Onu şöyle dışarıdan, Eskişehir'de aslında binicilik okulları var. Oradan öğrencileri alıp yetiştiriyoruz. Sıfırdan öğrenci yetiştiriyorduk. Şu anda aktif 6 tane sporcumuz bulunuyor tesisimizde. Dışarıya kapalı şöyle, sadece kendi sporcularımız ve kendi yetiştirdiğimiz atlar üzerinden ilerliyoruz. Hı hı.
0: Evet evet, dinliyoruz biz sizi gayet net.
1: Bu sene boks ve kickboks alanında Emin Arslan'la sporcumuzla devam ettik. Kendisi 2 kere Türkiye şampiyonu, bir de Dünya Kupası Antalya'da, hı hı, gerçekleştirilen, kendi sikletinde şampiyon oldu ve milli takım kadrosuna katılmaya hak kazandı. Diğer bir sporcumuz da Vedat Ödük. Kendisi 77 kiloda, hı hı, kickboks branşında 8 kez dünya şampiyonu oldu ve 5 Eylül'de Glory'de tekrardan dövüşmeye hak kazandı. Çok pardon.
0: Bu arada tabi dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Adem Bey demiş ki, konuğunuzun internette ulaşabileceğimiz bir sosyal medya hesabı var mıdır? Biraz daha detaylı anlatabilirler mi lütfen demiş, spor içeriklerini Ergin Bey. Nasıl, hangi iletişim kanallarından, sosyal medya üzerinden sizlere ulaşabilirler?
1: Şu şekilde, Tanfer Team Instagram hesabımız ve Maslak'ta bulunan ilk spor tesisimiz bulunuyor. Burada eğitimler gerçekleştiriyoruz. O da T-Force Akademi, hı hı, Maslak olaraktan geçiyor. Oranın sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişim kurabilirler.
0: Evet, sizlerden gelen, bir yandan da göz ucuyla telefondaki mesajlara bakıyorum. Uğur Bey'den konuğunuza da selamlar olsun demiş. Uğur Çalık diyor ki, Çağatay Hocam, kurdukları bu sisteme nasıl bir şeydir diyorlar. Yani biz aileleri, çocuklarımızı gönderirken hani saat bilgisini tam ben duyamadım, bir kere daha lütfen söylerse Ergin Bey mutlu oluruz demişler. Hafta sonları mı, hafta içi de var mı diye bir soru var.
1: Evet, bu zamana kadar kapalı aslında, böyle bir eğitim vermiyoruz. Sadece kendi sporcularımız ve kendi atlarımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Eylül ayı itibariyle artık aileleri de çocuklarıyla gelip ata binebilecekleri, binicilik eğitimi alabilecekleri bir tesis halinde kapılarımızı açacağız. Bunu planlıyoruz. Bu zamana kadar sadece kendi bünyemizde aldık. Bir diğer büyük kulüpler gibi düşünebilirsiniz. Kapısında güvenliği olan sadece kendi sporcularıyla sabahleyin kendi konakladıkları bir lokalleri bulunuyor. Altlarında arabaları var. sabah kalkıyorlar, mesailerine başlıyorlar, gidiyorlar atlarını tımarlıyorlar, temizliyorlar, at bakımları vesaireleri. Daha sonra da antrenman programlarını İrem Hoca onlara veriyor. Hı hı. Antrenman programı uygulanıyor. Daha sonra da akşamleyin tekrardan lokallerine geri dönüyorlar.
0: Bir de alt kuruluşlarınız var herhalde. T-Force Akademi, ondan da birazcık bahsedebilir misiniz? T-Force Akademi nedir? Ne zamandan beri faaliyettedir?
1: Evet, T-Force Akademi bir yıldır aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Çok uzun bir süre tadilat süreci gerçekleştirdik. İstanbul Atatürk Otu Sanayi girişindeki binamızda toplam 1000 metrekare bir tesisimiz bulunuyor. İçerisinde pilates, TCC eğitimi, ilk yardım eğitimi, Brezilyan Jiu-Jitsu, Judo, MMA, boks, kickboks gibi branşlarda eğitim alabilecekleri bir tesis. Aslında burası bizim kulüp binamızdı. Biz burayı çocuklarımızı yetiştirebileceğimiz bir tesis haline getirdik. Her kat ayrı bir reformer tarzında, toplamda 6 katlı bir tesisimiz mevcut.
0: Çok tabii mesajlara da bakıyorum, bayağı bir mesaj birikti. Yaşar Bey diyor ki Ergin Hocam hoş gelmiş. Türkiye'de yatıyoruz kalkıyoruz futbolla. Futbol böyle oluşumları görmek gerçekten sevindirici. Vesile olandan da yürütenden de Allah razı olsun. Umarım gençler spor bakımından daha da ilerler. Dünyada daha çok branşta söz sahibi olabiliriz diyor. Tabii binicilikten bahsetmek istiyorum Ergin Bey. Biz sizle sohbet ettiğimizde özellikle atlarla ilgili benim bilmediğim o kadar güzel bilgiler verdiniz ki benim hani atları olan ilgimi ben kendi adıma biliyordum ama siz anlattıktan sonra daha farklı yaklaşmaya ve daha da bağlanmaya başladım. Özellikle Gazi koşusunu çok daha farklı bir gözle izledim. Nasıl söyleyeyim, bağ kurabileceğiniz çok enteresan değil mi? Yani bir canlı olarak bana anlattıklarınızdan biraz da dinleyicilerimizin duymasını isterim. Hakikaten duyduklarıma inanamadım çünkü 160 kilometrelik bir atlı yarıştan bahsediyorsunuz ki atların ben 160 kilometre gidebildiklerini de bilmiyordum. Böyle bir yarış olduğunu da bilmiyordum. Biraz sizden bu konuyla ilgili açıklama yaparsanız dinleyicilerimiz de bilgilensin isterim.
1: Evet, sizle sohbetlerimize de çok bahsettim. Ben Tanfer Spor'un aslında şöyle söyleyeyim, ben Tanfer Grup'la 5 yıldır beraberim. Kurucularımız Mehmet Bey ve Nihat Bey ile beraber 2 yıl önce Tanfer Spor'un genel müdürü olarak geldiğimde atların sadece burnuna dokunabilen parmağın ucuyla bir insanken, şimdi yani yanından geçerken böyle şap öpücük alıp devam edebilecek, çünkü çok farklı bir canlı at. Bizde şöyle, biz endurance dediğimiz atlı dayanıklılık branşını gerçekleştiriyoruz. Bu nedir? Uzun mesafe iki canlının bir arada yapabildiği tek spor. Hı hı. 20 kilometre ile başlıyor kalifikasyonlar, 160 kilometreye kadar gidiyor. Şu anda Balkan Şampiyonası'na katılacak sporcularımız var. Eylül ayında. Hı hı. Şöyle, sorunlu atları diye akledilen, aslında hipodromdan çıkma Arap atlarıyla bu işleri gerçekleştiriyoruz şu an Türkiye'de. Orada sorunlu denilen atları alıp eğitmenimiz İrem Hoca onları düzeltip burada başarılı hale geliyoruz. Şu anda 3 yıl önce başladığımız bu serüvende tüm sporcularımız milli takım seviyesinde hepsi. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, genç atlar, genç biniciler, tüm şampiyonların, şampiyonaların bir numaralı adaylarıyız. Ona hazırlanıyoruz. Bu sene nasip olursa Eylül ayında da ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda geçen sene olduğu gibi tekrardan temsil etme hakkına sahibiz. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Atlarımızı kendi yetiştirdiğimiz atlarımız da var.
0: Burada kaç tane at var bu arada?
1: Tesisimizde 20 tane 20 atımız, tane. 20 tane atımız var.
0: Tesis neredeydi?
1: Tesisimiz Şile Ava'da.
0: Şile Ava. Çok da güzel yerdeymiş.
1: Evet. Şile Ava'da yapıyoruz. Her atın farklı bir karakteri var. Hani atlarımızdan bahsetmeye kalksam yani
0: bayağı var. Peki şimdi ben mesela atların gözleri açık uyuyabildiğini bilmiyordum. Bu bilgiye sahip değildim. Bunları da anlattınız. Atın özellikleriyle karakteristik anlamda.

0: da birazcık bahseder misiniz bize?
1: Atlar ayakta uyuyabiliyor ve bazen yatabiliyorlardı. Bu kendilerine o alanda ne
0: Güvende
1: kadar
0: değil mi?
1: güvende hissettikleriyle alakalı. Eğer güvende hissedebiliyorlarsa, o yere ait hissedebiliyorlarsa
0: Yani
1: yatarak
0: yatma
1: da uyuyor.
0: pozisyonunda eğer uyuyorsa demek ki kendini güvende
1: Evet,
0: hissediyordur.
1: tam
0: Hiçbir
1: olarak öyle.
0: tehlike olmadığını düşünüyordur. Bir de bir keçiden bahsetmiştiniz. Atların özellikle hani
1: Evet, atlar
0: stresini
1: stres.
0: almak için.
1: Doğru. Yani küçük canlıları ihtiyaç duyuyorlar. Hani kedi yavrusu, köpek yavrusu,
0: Belli
1: keçiler
0: keçiyle sınırlı değil.
1: değil. Evet.
0: Olduğu ahırın içine koyuyoruz değil mi?
1: Evet,
0: Barındığı yerin.
1: stres oluyor. Çünkü sürekli kapalı bir yerde kalmak bir süre sonra onu strese sokuyor. Onu rahatlatabilmek, aslında bulunduğu alanın güvenli olması.
0: Harekete geçiyor değil mi o arada? Devamlı
1: Evet.
0: hareket olduğu için bir taşkınlık yapmaması adına.
1: Sürekli kendini yalnız hissetmiyor. Aslında at, ben şey gibi nitelendiriyorum. Hani bir bebek. Aynı, çünkü bakımı da aynı. Şu anda biz bir insan olaraktan bebeğe nasıl bakıyorsak biz atlarımıza o şekilde bakıyoruz. İnanın ki bu şekilde. Yani nal çakımları olsun, düzenli veteriner kontrolleri olsun, yemeleri, içmeleri. Çünkü yeme içme saatlerinde ne kadar protein, ne kadar ot yemeleri gerekiyor vesaire, her şey planlı programlı şekilde ilerleyebildiği için. O yüzden ben bir bebek bakımı olarak nitelendiriyorum onu.
0: Evet. Aykut Bey demiş ki Ergin Bey hoş gelmiş. Arap atı uzun mesafe koşabilir diye biliyorum.
1: Doğru.
0: Evet böyle bir.
1: Bunu İngiliz atlarıyla gerçekleştiremiyoruz. İngiliz atları kısa mesafede çok hızlı ama uzun atlı dayanıklılıkta Arap atları. Çünkü bizim yarışımız yaklaşık 11-12 saat sürüyor. Yani sabah 5'te 6'da başlıyor. Bu kalifikasyon, yani koşunun koşu mesafesiyle alakalı. 100 kilometre bile koşuyor olsak, yani bunu 40-40 ve 20 loop şeklinde gerçekleştiriyoruz. Çünkü her loop arasında veteriner kontrolü. Çünkü bu yapılan branşta en önemli verilen şey canlının sağlık durumu. Yani atın topallamıyor, nabız atışının çok stabil olması gerekiyor. Bunlarda sorun oluyorsa, sorun yaşanmışsa orada eleniyorsunuz. Ve çekilmek zorundasınız kenara. Yani o canlının sağlığı her şeyden çok daha önemli. Ama her ikisi de düzenli bir şekilde devam ediyorsa bunu ilk bitiren kişi derecelendiriliyor.
0: Yaşam süreleri ne kadar?
1: Yani bu
0: Ortalama.
1: ortalama 30.
0: 30 yaşına kadar atlarda yaşayabiliyor. Ergin Bey vallahi geldiğinizden beri devamlı soru geliyor. Sayın Ünlü demiş ki üyelik gerekiyor mu yoksa spontane bir şekilde gelip hizmet alabiliyor muyuz? Eğer üyelik gerekiyorsa bunun için bir yaş sınırı var mıdır demiş.
1: Yani 6 yaştan itibaren orada da eğitimlere başlıyor olacağız.
0: Hasan Gömeç diyor ki Ergin Bey merhaba, hoş geldiniz Radyo Gole. İyi yayınlar diliyorum. Özel gereksinimli çocuklar için bir projeniz var mı demiş
1: Var.
0: ki zaten bir sürü sosyal projeniz de var.
1: Evet.
0: Sosyal sorumluluk projeleriniz de var. Hani yeri gelmişken isterseniz onlardan da bahsedelim Ergin Bey. Tanfer Spor bu anlamda neler yapıyor? Önümüzdeki dönemler için bu projeler ne zaman gerçekleştirilecek?
1: Yani aslında dışarıya açılmam, binicilik tarafında dışarıya açılmamın kendi açımdan en çok istediğimden bir tanesi o. Özel gereksinimli çocukların. Çünkü at başka bir canlı. İnanın ki ona dokunuşu, ondaki o sevgi hissiyatı inanın ki onlara terapi gibi geliyor. Bu yüzden bunu gerçekleştirmeyi çok istiyordum. Bunu yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyum bu arada. Bununla ilgili paylaşımlar yapılacak. Çünkü bunun programlanması gerekiyor. İşte belediyelerle vesairelerle, okullarla iletişime geçip bunları gerçekleştiriyor oluyoruz. Ama bunu inanın ki hani gösteriş olsun veya şov amaçlı değil. Bunu gerçekten içimizden gelerekten düzenli olaraktan yapmak istiyoruz. Bunları yapacağız. Önümüzdeki sene içerisinde, şu anda planlamalarımızın içerisinde boks branşında 4-5 tane şimdiden görüştüğümüz, bu sene ferdi olarak dövüşen ama önümüzdeki sene içerisinde kendi bünyemize katmak istediğimiz sporcularımız var. Bu alanda da olimpik branşta sporcuları bünyemize katıp bu alanda da ilerlemek istiyoruz. Kickboksta zaten Emine ve şu an Vedat'la birlikte devam ediyoruz. Bir iki tane organizasyon yapma projemiz var. Bunları da gerçekleştirmek istiyoruz 2027 yılında. Radyo Gol.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bir yandan da tabii göz ucuyla dinleyicilerimizden gelen mesajlara da bakıyorum. 0212-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Tanfer Spor dedik, T-Force Akademi dedik. Ne kadar zaman oldu? 3 sene mi olmuştu?
2: 3 sene oldu.
1: Peki buradaki çalışmalardan şimdiye kadar sizi en çok etkileyen hangi branş? Hangi branşa daha çok ilgi gösteriliyor? Aileler bu yönde nasıl bakıyorlar Tanfer Spor'un çalışmalarına?
2: Yani şöyle, boks
1: güreşli anlamda güreş,
2: boksta çok fazla talep var. Çünkü aynı zamanda bizim kurucu yönetim kurulu üyelerimizden Mehmet Bey aynı zamanda Boks Federasyonu Başkan Vekili kendisi.
1: Sayın Mehmet Tanfer'e de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim.
2: Çocuklar için boks iyi bir başlangıç oluyor. Karakteristik, kendilerini savunma. Şu anda okullarda veya dışarıda akran zorbalığı diye akledilen şeylerden dolayı kendilerini savunabilmeleri, hayatta kalabilmeleri ya da kendilerini zarar görmemeleri adına iyi bir başlangıç.
1: Ya aynı anlamda kötü alışkanlıklardan kurtulabilme adına da spor anlamında da hani çocuklarımızın, öğrencilerimizin en azından vakit geçirebilecekleri, enerjilerini atabilecekleri hafta sonları değil mi özellikle?
2: Evet, özellikle hafta sonları sabah saatlerinde genelde aileler bunu tercih ediyor ki günün geri kalanlarını kendilerine ailecek vakit ayırabilmeleri adına. Sabah 9 itibariyle eğitimler başlamış oluyor zaten.
1: Ergin Bey, şunu da sorayım, sözünüzü kestim, çok özür diliyorum. Aileler çocuklarını bıraktılar sabah 9'da, onlar orada durabiliyorlar mı? Bir kafe de var, çok güzel bu arada. Hani aileleri bilgilendirme adına çocuklarını orada bekleyebiliyorlar mı, izleyebiliyorlar mı? Bu konuda da bilgi verirseniz çok sevinirim.
2: Tabii ki biz Maslak binamızı tasarlarken tamamen zaten aile üzerine bir tasarım gerçekleştirdik. Yani eğitim alanlarında çocuklar eğitim alırken bir kere velileri kesinlikle eğitim alanında tutmuyoruz. Ya kendileri de başka bir branşta spor yapabilsinler veyahut da kafeteryada oturup çaylarını kahvelerini içerken kameralardan çocukların almış olduğu eğitimi izleyebilsinler. Eğitimin kalitesi açısından, dersin bölünüp bölünmemesi açısından da bu yüzden velileri çok fazla alanda tutmuyoruz. Çünkü ister istemez çocuğun gözü ders anındayken anne babaya dönüyor, ilgi odak değişiyor ama diğer türlü tamamen öğrenci öğretmen ilişkisinde derse tam konsantre kalabiliyorlar. O yüzden bunu istemiyoruz velilerimizden.
1: Ben Tanfer Spor'u şimdi dışarıdan baktığım zaman sadece bir yapı olarak gözüküyor ama içeri girdiğiniz zaman sizi bambaşka bir ortam karşılıyor. Yani soyunma odalarından işte orada rehabilite edilebilen odalara kadar, işte malzeme satış yerine kadar, araç gereçlere kadar her şey var. Kısaca binanın dizaynıyla alakalı, yani biz girdiğimiz zaman içeri Tanfer Spor'a bizi nerede karşılıyorlar, binanın yapısıyla alakalı bizlere yine bir ilgilendirir misiniz? En alt kattan en yukarıya kadar, harika İstanbul manzarasına kadar.
2: Evet. Binanın tasarımını yaparken Mehmet Bey ile beraber hani biz kendimiz de spor salonlarına gittiğimiz zaman neler yaşadık? Aslında ne olmalı ne olmamalıyı bir üye gözünden, yani orayı kullanan kişi gözünden bakaraktan hareket ettik.
1: Bir de işin mutfağından geliyorsunuz.
2: Evet. İşin mutfağından geldiğimiz için de biliyoruz. Her iki şeyi de birleştirip buna göre dizayn ettik. Direkt girişte onları güler yüzle karşılayan bir ekibimiz bulunuyor. Boks alanımız biraz daha konseptin dışında. Biz bu boks derslerimizi ringde değil, aslında normal standartlarda olmayan bir kafes alanında gerçekleştiriyoruz. Mağazamız bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta Maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
1: Cihan Bey diyor ki, yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
2: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
1: Evet. Mustafa Bey de diyor ki hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da gelebiliyorlar.
2: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
1: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler çocuklarımız
2: bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta Maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
1: Cihan Bey diyor ki yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
2: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
1: Evet. Mustafa Bey de diyor ki hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da gelebiliyorlar.
2: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
1: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler çocuklarını beklerken bence hiç sıkıntı çekmeyecekler. Çünkü evet, gerçekten Maslak Otosanayi sitesinde en iyi restoranlar, en iyi esnaf lokantaları, işte en iyi kanatçılar, kebapçılar, evet, hepsi de mevcut.
2: Bizim bulunduğumuz binanın girişinde de var, hani söylemek normal.
1: Söyleyebilirsiniz.
2: Bilindik bir pilavcımız var.
1: Evet, yani Maslak pilavcısı.
2: Evet, bilirler. O bina komple bize ait. Bina dışarıdan bir iş merkezi gibi görünüyor. Herkes şey der, dışarıdan göründüğü gibi değil. Hı hı. Çünkü içeride bambaşka bir yapı, çok farklı bir konsept var.
1: Birazcık da ödüllerden, kupalardan bahsedelim Ergin Bey. Yani sporcularınızın Türkiye'de göstermiş olduğu bir sürü başarı var. Onları da onur etme adına onlardan bahsedebilirseniz çok seviniriz.
2: Tabii ki. Bizim birincilikten başlayayım tekrardan size bu alanda. 2019 yılında gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda yarışan tek Türk binici İrem Kavras, İrem hocamız. Hı hı. Geçen sene Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. Çorum'da galiba. Evet, Çorum'daki yarışımızda Türkiye rekoru kırdı. Lavinia isimli atımızla birlikte. Kendi yetiştirdiği sporcular bulunuyor kendi bünyemizde. Ramazan Kara, Ayşe Zeynep. Ayşe bu sene genç binicilerde Balkan Şampiyonası. Yani geçen sene bizde başlamış olduğu serüvende bu, hı hı, sene tam bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde milli takım seviyesine ulaştı. Çelik Alena Çelik yine aynı şekilde. Bunların bütün binicilerim 2027 yılında gerçekleştirilecek olan tüm şampiyonaların adayları içerisinde milli takım seviyesinde. Boks tarafında Emin Arslan'la bu sene sağ olsun baş antrenörümüz Hamit Taş'tan sayesinde Emin Arslan'la tanıştık. Hı hı. Kendisiyle bir yol ilerliyoruz. Bu sene iki tane Türkiye şampiyonası ve bir tane Dünya Kupası şampiyonası yapıldı Antalya'da. Kickboks alanında 3 branşta full kontak dövüşüyor kendisi. Bu alanda üçünde de birinci oldu. Avrupa oyunlarına gitme hakkı kazandı milli takımda. Diğer tarafta Vedat'la beraberiz. Vedat Ödük zaten 8 kere dünya şampiyonu olmuş. Glory'de
1: 8 kere. Evet.
2: Glory'de dövüşüyor. Orta siklette. Bu sene tekrardan davet aldı. Glory'de ilk 6. ilk 10'da olan tek Türk sporcu zaten 6. sırada. 5 Eylül'de tekrardan orada devam edecek. Hı hı.
1: Evet, şöyle bir saate baktım. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Dinleyicilerimize de yine bir hatırlatma yapalım. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca üzerinden Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanallarından sorularınızı bekliyoruz. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekans.

0: Danslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde konuğumuz Ergin Emiroğulları'nı ağırlamaya devam ediyoruz. Tanfer Spor Genel Müdürü. Ergin Bey, şimdi baktım reklam arasında da bayağı bir soru geldi. Ama ben özellikle şimdi geleceğe dönük projelerinizle ilgili baktığımda bana gelen bilgiler arasında da birçok şey dikkatimi çekti ama aplikasyon özellikle konusunda biraz bizleri aydınlatabilir misiniz?
1: Evet, biz T-Force Akademi olaraktan bu işi doğru yapabildiğimizi, doğru eğitmenlerle doğru yapılabildiğini gösterdik. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz %98 müşteri memnuniyetiyle ilerleyen bir tesis. Bunu dedi ki neden tüm Türkiye'de gerçekleştirmeyelim? Hı hı. Neden aynı kalitede tüm Türkiye'de olmasın? Bunun için bir aplikasyon çıkardık. Şu an saha çalışmaları devam ediyor. 200'ün üzerinde tesisle bunu gerçekleştiriyoruz. Aynı kalitede, aynı hizmette bunu yapabileceğimiz tesislerle anlaşıp onların eğitimlerini tamamlayıp, bir eğitim süreçleri oluyor çünkü, belli kalite üzerinde bunu gerçekleştirmek gerekiyor. 2027 yılında aktif olaraktan tam anlamıyla artık hayata geçireceğiz. Türkiye'nin her yerinde insanlar spor hayatına devam edebilsin istiyoruz. Erzurum'da köyüne gittiği zaman da sporunu bırakmasın. Bodrum'a, Çeşme'ye yazda ya da tatile gittiği zaman da antrenmanlarını, programlarını devam ettirebilsin istiyoruz.
0: Gelen enteresan sorulardan bir tanesi var. Ben zaten sormuşum, hatırlarsanız sizle tanıştığımızda. Diyor ki başka bir Hakan Bey, Ergin Bey'in diyor kaç tane atı vardır diyor ama herhangi bir atı yok. Bildiğim kadarıyla en çok istediği şey kendine ait bir at olması, evet. Değil mi?
1: Evet, bunu çok istiyorum. Dediğim gibi yani bu at çok bambaşka bir bağ olan bir hayvan. İnanın çok korkuyordum. Ben ilk atla tanıştığımda parmağımın ucuyla ata dokunabiliyordum. Şimdi geçerken hani arkadaşını öper gibi bir öpücük alıp yanından geçebiliyorsun. Sağ olsun bu korkularımı yenen yine eğitmenimiz. Onun sayesinde bu kadar çok. Mehmet Bey sayesinde çok fazla yarışa katılaraktan çok fazla bağ kurabilme şansına sahip oldum. Ben 42 yaşındayım. Ben çok geç atla tanıştığımı düşünüyorum. Bence çocukların aileler mutlaka erken yaşlarda bu canlıyla tanıştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok farklı bir canlı. Ne demek istediğimi o tanışma esnasında anlayacak aileler. Çok farklı bir canlı çünkü. Sizin mutlu, mutsuz, üzgün her anınızı, her şeyinizi anlayabildiğiniz,
0: hissedebiliyorlar değil mi?
1: Evet, çok çok farklı. İnanın ki çok farklı.
0: Dinçer Bey demiş ki Ergin Bey lütfen cevap verebilir misiniz? Ayıp olmazsa bir at alırsak şayet bize aylık ne kadara mal olur? Bunun masrafı nasıl oluyor? Ne kadarlık bir işte yem gerekiyor diye bir soru sormuş.
1: Yani şöyle maliyet ortalamasını çıkartabilirim. Şu anda bir ne tür bir at aldığınıza bağlı. Yani
0: Arap atı mı, İngiliz atı mı? Hepsi fark ediyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Fark ediyor. Hepsi şimdi ne yapmak istediğinizle de alakalı. Bunu alıp hipodromda mı koşturacaksınız, yarışmalara mı katılacaksınız, sadece kendiniz için mi alacaksınız?
0: Kendi için alacak herhalde, öyle düşünüyor.
1: Yani 40-50 bin liraya da at alabilir, 150 bin liraya da alabilir, 1 milyona, 5 milyona. Yani bu tamamen kişinin bütçesiyle alakalı bir durum.
0: İkinci eli falan oluyor mesela, az binilmiş
1: az
0: falan.
1: Az tarzı değil. Ama dediğim gibi bu kişinin bütçesiyle alakalı bir durum. Ortalama bir atın maliyeti, yemesi, içmesi vesaire şu anda güncel rakamlarla beraber 50 bin liraya yakın.
0: 50 bin lira?
1: Evet.
0: Aylık masrafı yani.
1: Aylık masrafı. Yani günlük yemiş olduğu otu, yemi vesairesi, işte bakımın gerçekleştirmesi.
0: Tabii bir çiftlik gerekiyor değil mi bunun için? Yani günde mesela atın ne kadar hareket etmesi gerekiyor, ne kadar koşması gerekiyor? Bununla ilgili tabii kesin bunlar, bir bilgi var mı?
1: Şöyle, her atın gün içerisinde mutlaka bir kere ağırından dışarı çıkıp padova salınması lazım. Eğitim için çalıştırması gerekiyor. Minimum, en minimum da bir saat mutlaka dışarıda antrenman yapıyor olması lazım o atın. At sahibi, yani dışarıda pansiyonları açık tesisler için söylüyorum. At sahibi binmeye gelse de gelmese de mutlaka o hayvan çıkartılıp dışarıda bir saat boyunca o eğitim gerçekleştirilir.
0: Yani Tanfer'in

0: Şile Ava'daki testlerinde bu yapılıyor her gün düzenli olarak.
1: Düzenli olaraktan yani sabah 9 itibariyle normal hepimizin mesai başlangıcı gibi çocuklar sabahleyin saat 8'de kalkarlar, kahvaltıları hazır, onlara kahvaltı hazırlayan bir ahçıları var normal bir tesis şeyinde. Kahvaltılarını yaparlar, araçlarına binerler, tesisle lojman arası 5 veya 6 dakikalık mesafede giderler, hemen

0: Sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Koşan atları var mı ya da şu ana kadar yarışmaya katılmış olan atları var mı? Böyle bir projeleri var mı bundan sonra için?
1: Koşan at derken?
0: Yani daha önce herhangi bir yarışta bulunan atları var mıydı ya da bundan sonra böyle bir şey düşünüyorlar mı gibi bir soru sormuş.
1: Hipodrom anlamında.
0: Hipodrom anlamında evet.
1: Hipodrom anlamında daha önce yok ama Eylül ayında iki tane atımız bulunduğumuz branş için çok fazla. Aslında hipodromdan geldi. Tekrardan hipodromda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Eylül ayında iki tane atımız orada koşacak.
0: Evet. Bir de yine notlarımın arasına baktığımda 1000 dönümlük bir spor köyü projeniz var. Evet. Beni en çok etkileyen projelerden bir tanesi de bu oldu. Bununla ilgili bizleri biraz aydınlatabilir misiniz Ergin Bey?
1: Mehmet Bey'le ilk Tamfer Spor'un başına geçerken konuşmalarımızdık. Hani en maksimumdaki hedefimiz bu. Biz bu işin ne kadar doğru yapılabildiğini gösterebilmek adına bir spor köyü projesi. Aslında her şey hazır. Projelendirmesi, çizimleri, her şey. Yani bunun içerisinde binicilik, kamp konaklama, vakıf üniversitesi, nalbant yetiştirme. Yani Türkiye'nin en büyük binicilik tarafındaki problemleri nalbant ve seyis. Her ikisini de yetiştirebileceğimiz açık spor salonlarının olduğu, motor sporlarının yapılabildiği, minder sporlarının, dövüş sporlarının, toplu spor kompleksi şeklinde bir projemiz var. T-Force Akademi'yi Türkiye'de belli bir seviyeye getirdikten sonra en büyük hedefimiz bu. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hı hı.
0: Yani bu atıyorum bir 10 sene sonraki en büyük projeleriniz arasında da bunu mu hedefliyorsunuz? Evet. Yoksa başka hedefleriniz de var mı konuyla ilgili? Yok. Ya da başka bir konu?
1: Yok. Bizim şu anki hedeflerimiz arasındaki en şeyimiz bu. Hı hı. En yüksek seviyedeki hedefimiz bu.
0: Yine bakalım dinleyicilerimizden gelen Yılmaz Bey diyor ki Ergin Bey'in futbolla arası nasıl, hangi takımı tutuyor diye sorular da gelmiş. Tabii dört büyükünden programı yaptığımız için Ergin Bey her gün iki saat boyunca da dolayısıyla dinleyicilerimiz de haklı olarak merak ediyorlar. Herhangi bir takım tutuyor musunuz futbolla? Aranız nasıl? Bu sorulara da iletmiş olayım.
1: Yani ben bir Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe taraftarsınız. Evet.
1: Son iki yıla kadar çok aktif şekilde takipteydim. Hı hı. Son iki yıldır hem gidişatımızdan kaynaklı hem malum işlerimden kaynaklı biraz zaman ayıramamaya başladım. Çok uzak takip edebiliyorum artık. İnanın ki gündemi arkadaşlarımdan öğreniyorum. Hani bugün Fenerbahçe'nin maçı varmış o kıvamda. Çünkü
0: en azından transferleri biliyorsunuzdur ama takip ediyorsunuz.
1: Şu anda bu sene itibariyle Aziz Başkan'dan sonra tekrardan takip etmeye başlıyorum.
0: Daha çok ilgileniyorsunuz o zaman yani Aziz Yıldırım geldikten sonra.
1: Evet.
0: Peki Hasan İlbaş diyor ki Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz? Öğrenci ücreti ne kadar? Öğrenci başı diye bir soruları var. Ya herhalde branşlarla ilgili.
1: Branşlarla alakalı.
0: Evet evet. Yani, branşa göre değişiyor mu?
1: Tabii her branşa göre değişiyor. Yani grup dersleri, özel dersler. Grup derslerimiz 6-7 bin liradan başlıyor. Özel dersler de 12 bin lira, 13 bin liradan başlıyor. Aylık olarak da.
0: En çok ilgi gören branş hangisi bu saydığınız branşlar arasında?
1: Boks.
0: Boks.
1: Gençlerde MMA. Hı hı. Yetişkinlerde de Brezilyan Jiu-Jitsu.
0: Evet. Yine bakalım gelen sorulardan. Özgür Bey diyor ki kaç yaşından itibaren çocuklarımızı buraya gönderebiliriz diye?
1: 6.
0: 6 yaşından itibaren.
1: Hı hı. Her çocuk mutlaka bir sporla tanıştırmaları gerekiyor aileler.
0: Evet.
1: Hem çocukların ciddi anlamda kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi.
0: Hı hı.
1: Hem de vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmak için iyi bir sporcu, iyi bir insan olması için mutlaka bir spor branşıyla tanıştırmalarını tavsiye ediyorum.
0: Yine buradan bakalım. Bir yandan notlarıma bakarken bir yandan da dinleyicimizden mesaj geliyor. 160 kilometrelik atlı dayanıklılık nasıl olabiliyor hocam diye bir soru var. Vallahi ben de ilk duyduğumda inanamamıştım ama 160 kilometre atlı dayanıklılık Bunu biraz açabilir misiniz? Yani tabii. Ben sizden öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bilgi sahibi oldum da. Yani 160 kilometre deyince buradan evet. Bayağı bir İstanbul'a gittiğinizde.
1: Şöyle,

0: Bu kısa bir bahsedeyim. Bu yarışma dünya şampiyonası seviyesi zaten. Bu sene Suudi Arabistan'da yapılacaktı ama ertelendi. Şu şekilde loop gerçekleşiyor. Genelde 40-40 yani 4'e bölüyorlar.
1: Bölüm bölüm.
0: Evet, bölüm bölüm. Sabah 5'te start veriliyor. 20 kilometre gidiyor at, 20 kilometre geliyor. Daha sonra veteriner kontrolü. Veteriner kontrolü başarılıysa bir sonraki lupa çıkmak için hak kazanıyor. 20 dakika, yarım saat artık orada veteriner hekimlerimizin belirlemiş olduğu süre zarfında dinlendiriliyor at. Bakımları yapılıyor, bildiğiniz masajlar gerçekleştiriliyor. Tabancalarla, ellerle, özel kremlerle. Sonra diğer lupa çıkıyor. Her lup başarılı olaraktan bitiren kişi birinci, ikinci, üçüncü artık kaçıncı derece elde edebiliyorsa o seviyede derece elde ediyor. Yaklaşık 12-13 saat sürüyor zaten yarışın bitmesi.
1: 12-13 saat boyunca mı? Evet. 160 kilometre yol kat edebiliyor bir
0: tabii,
1: at.
0: Tabii. Çünkü dediğimiz gibi bizim atlı dayanıklılıkta önem verdiğimiz şey bu branşın en önceliği atın sağlığı.
1: Evet Ergin Bey, peki Tanfer Spor'la ilgili son olarak programda yavaş yavaş kapatacağız. Söylemek istediklerinizi de buradan alalım. Özellikle ailelere vermek istediğiniz bir mesaj varsa da.
0: Yani mutlaka biraz önce söylediğim gibi çocuklarını bir spor branşıyla tanıştırsınlar, başlatsınlar. Mutlaka sporun içerisinde olsun çocuklar. Hem enerjilerini atabilme, hem kendilerini geliştirme, hem karakterlerini oturtabilme adına çok büyük faydalarını görecekler.
1: Serkan Bey de son olarak şunu da mesajı da okumuş olayım dinleyicimizin. Yeni branş açmayı düşünüyorlar mı acaba diye?
0: Yeni branş yok.
1: Yani dört branşın haricinde sadece bu dört branşa mı devam edecek Ergin Bey?
0: Evet, şu anda bu dört branşla devam ediyoruz. Artık o alanlarda hani yeni branştan kasıtları nedir bilmiyorum ama 14 tane branş açabiliyorum şu anda.
1: Yani yüzme, basketbol, voleybol falan gibi.
0: Evet, şu an takım sporlarına çok fazla girmeden bireysel, şu anki ilk 3 seneki hedefimizde bireysel olarak bireysel spor dallarıyla devam edeceğiz. Çünkü takım sporları bilirsiniz ki biraz daha maliyetli. O seviyelere geldiğimiz zaman takım sporlarına da katılmayı tabii ki de istiyoruz.
1: Evet, o zaman son olarak sizlerden iletişim adreslerini, size ulaşabilecekleri adresleri de Ankara'dan Aydın Bey de yazmış. Konunuza selamlar demiş. Bir sürü selam geliyor Ergin Bey size de.
0: Sağ olsunlar.
1: Dinleyicilerimizden bayağı da bir yoğun ilgi gösterdiler. Sosyal medya aracılığıyla mı, nasıl ulaşacaklar sizlere programı kapatırken de onu da eklemiş olalım.
0: Sosyal medyadan T-Force Academy maslak olaraktan geçiyor. Oradan bize ulaşım sağlayabilirler. İsterlerse telefon numarası da paylaşabiliyorum.
1: Telefon numarasını da verelim. Daha iyi olur.
0: Tabii ki.
1: Dinleyicilerimiz de bir yandan takip ediyorlardır. En azından ilgilenenler, aileler, çocuklarını göndermek isteyenler ve bu özellikle dört branşla alakalı telefon numaralarını da Ergin Bey şimdi sizlere ulaştıracak. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Pazartesi günü sizlerden gelen telefon bağlantılarıyla 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına katılabileceksiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Çünkü dinleyicilerimiz bir yandan da bana özelden de Instagram'dan da yazıyorlar. Onların sorularına binaen bunu da cevaplamış oluyorum. Lütfen telefon numaralarını da alalım Ergin Bey sizden.
0: Tabii ki 0537 726 38 90.
1: Bir kere daha tekrar edebilir miyiz?
0: 537 726 38 90.
1: Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem Tanfer Spor'a hem size geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da çalışmalarınıza başarılar diliyorum Ergin Bey.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için, davetiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Bizler aydan vakitinin sonuna geldik. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de bugünlük bu kadardı. Hepinize mutlu, keyifli, huzur dolu bir hafta sonu diliyorum. Saatler 14'ü gösterdiğinde pazartesi günü yine görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize esen kalın dileklerimle, hoşça kalın diyorum.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve yani arkayı biraz da süperon oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, hani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabii oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amca eliyle de akademiye gitti. Yani 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir, yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu, 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan, ama bu da iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın, merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezgisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu. Ön

0: sizi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. Şimdi bir maçı izliyoruz. Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maçı izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği şey ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın elini istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, işte inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam? Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır, kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır, kızarsınız. Emeklilik lokali mi burası diye. Yani önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rağbetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin, yani ne olduğunu biliyoruz çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu. Geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor. Uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani. Öyle bir oyuncu değil. Öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli bir futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir, o kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden oluyordu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu, işte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Sara'nın Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Top orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Top 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon 2 stoper önüne kadar geldi. Bir uzun top, Galatasaray topu indirdi. Ardından şut, Galatasaray isabetli şut attı Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leicester inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır değil ama ne verir sana? Merkezli oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir, fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı oyun sözüyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Ükoçukwu ile ilgili. Ükoçukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici altı gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor. Daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner, hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en geç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. Bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir, hastasıyız. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray'ın profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmaları yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıyor işte. Yani o artık oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana da herkes hani avaksal avaksal dedi. Şimdi diyenler kayıptalar yani, tamam. Ocağımızı incir ağacı diktiler. Ama niyetleri ne? Niyetleri iyi. Beni düşünüyorlardı daha iyi olayım diye. O yüzden ben bir şey diyemedim. Okan Buruk da kendi Galatasaray'ında artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler, işte Alex Ferguson'dan Labanovski'sine, işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. Çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karacan? Ya ben 1-2 maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam, yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam, hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki, fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış, söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu, maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engellediği ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz. Ama senin yatırımın büyük değil zaten. Ama ya tutarsa? İşte o zaman bu fiziksellik ne verir biliyor musun? Sahada ayrı verir, pazarda satarken ayrı verir. Ben hatta el yükseltip bu vesileyle ben benzer bir hamleyi santrafor mevkiine de beklerim. Hatta isterim de. Onu da söyleyeyim. Tamam.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: alanda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, hayırlı cumalar dileyelim herkese. Gündeme dair konuları konuşacağız. Tabii ki günlerden cuma ise o zaman söz Murat Özen'dedir. Murat'cığım günaydın, iyi haftalar.
2: Günaydın Doğan abicim, hayırlı cumalar, iyi haftalar. Sesini duydum, özledim.
1: Bir mukabele diyelim. Aslında özlediğimiz Beşiktaş'tı ve sonrasında kavuştuk. İlk resmi maçında güzel de bir sonuç aldı. Daha iyisi olabilirdi. Rakibin 10 kişi kalmasının avantajını çok da iyi kullanamadı belki ama çılgın taraftarın artık çılgın bir teknik adamı var ve bu sene galiba çıldırın çıldırın çıldırın diye bağıracağız.
2: Abi tabii Avrupa kupalarında ilk maçlarda kazanmak her zaman değerlidir abi. Sezonun ilk resmi maçıydı. Beşiktaş taraftarı her zaman olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Tabii burada hocanın sağ içindeki hareketleri, takımla olan enerjisi Beşiktaş taraftarını gayet memnun etti. Orkun Kökçü'nün attığı klas gol hem bireysel kalitesini hem de büyük oyuncuların kritik anlarda sorumluluk alabildiğini gösterdi. İlk yarıda Beşiktaş topa fazla sahip olmaya çalıştı abi ama zaman zaman oyunun temposu düştü. Özellikle orta sahadaki doğru yerleşim sayesinde geçişlere çok fırsat vermedi Beşiktaş. Savunma genel anlamda disiplinli kaldı. Tabii eksikler göze çarpmadı diye Beşiktaş'ın hala transferlere ihtiyacı var. Bunları da ilerleyen dakikalarda seninle beraber konuşacağız. İkinci yarıda Mijnan baskıyı arttırdı. Burada biraz geriye yaslandık abi. Beşiktaş'ın bu geriye yaslanma hastalığı hala devam ediyor gibi ama inşallah İtalyan hocayla beraber bunu kıracağız. Bazen iyi futbol değil, doğru futbol kazanır. Beşiktaş da bunu uyguladı. 1-0 kazandık. Mutluyuz. İkinci maç tabii ki çok zorlu geçecek. Rakibin 10 kişi kalması rakibin oyun sistemini oldukça bozdu. Dengelerini şaşırttı. Ama keşke 2 olsaydı, 3 olsaydı, 4 olsaydı. Olayıtan'ın kaçırdığı 100'lük goller var. Kahrolduk tribünlerde. Ama ikinci maçta zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyor Doğan abi.
1: Kesinlikle öyle. Aslında bazı soru işaretlerinin yanında bir de ilk defa izlenirken vay be işte böyle bir adama ihtiyaç vardı dedirten bir Salih Özcan gerçeğini anlatır mısın biraz?
2: Abi Salih Özcan konusu tabii ilk transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama menajerinin istediği imza parası, oyuncunun istediği maaş Beşiktaş'ın dengelerine uygun değildi. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından Salih Özcan'ı Beşiktaş kadrosuna kattı. Tabii Beşiktaş'ın istediği şartlarda kadroya dahil edildi. Orkun ve Salih Özcan'ın birbirine ne kadar uyumlu olduğunu biz milli takım maçlarında gördük abi. Zaten çok büyük bir ihtimal teknik heyetinde Salih Özcan'la ilgili net kararını bu milli maçtaki performansı ortaya koydu. Ben çok memnunum Salih Özcan'dan abi. Gerçekten Beşiktaş adına çok önemli işler yaptı. Baktığımız zaman şu anda 102 topla buluşmuş. Pas isabeti 88'e 85 Doğan abi. Hı hı. Neredeyse hiç pas hatası yapmamış. Yani %97 ile oynamış. Yerinde bir performans. Orkun'u rahatlattı Doğan abi. Orkun daha rahat hareket edebildi Salih'in gelmesiyle beraber. Eksiklerle beraber çok daha iyi Beşiktaş izleyeceğiz. Ama Beşiktaş'ın mutlaka sağ kanat ve çok iyi bir santrofora ihtiyacı var. Bunu da net bir şekilde söyleyelim.
1: Peki bu arada tabii eksik olan bir Trossard'sız ya da gelebilme ihtimali %80'lerde 90'larda gözüken Salah'la ilgili olarak da bu takıma verecekleri katkı çok kıymetli olacaktır. Ama sonradan
2: lafını balla kesiyorum. %80 %90 değil abi. %50'lerde %51'lerde diyelim abi.
1: Salah için mi diyorsun?
2: Evet abi oradaki...
1: Peki olaya oradaki... tamamen Roma'nın girişi mi?
2: Abi yok Roma'nın girişi değil. Olay tamamen menajerin istediği absürt rakamlardan dolayı abi. Menajeri ciddi anlamda çok ciddi paralar istiyor Beşiktaş'tan. Şimdi ben Başkan Serdar Adalı'yı abi yıllardır tanırım. Yaklaşık 10 yıldır belki 11 yıldır başkan tanırım. Neredeyse muhabirlik döneminden bu yana o Demirören döneminden bu yana. Yani elinde büyüdük diyebiliriz. Başkan abi bu rakamları vermez. Başkanın kafasında bir hesap, bir kitap var. O rakamların dışında başkan çıkmaz. Yani taraftarın baskısı, işte camianın baskısı, başkanın kafasındaki hesap uymazsa abi başkan bunu devreye sokmaz. O yüzden
1: bunun görüşü daha gelse olmaz diyorsun yani.
2: Abi çok ciddi paralar istiyor Doğan abi. Yani menajerinin
1: ne istiyor Murat? Ne istiyor? Ne duydun?
2: Abi şu an yaklaşık bir 7-7,5 milyon euroluk bir fark var. Yani menajerinin istediği rakamla Salah'ın aldığı rakam arasında neredeyse 4-5 milyon euro fark var. Herhalde Salah sakatlandığında veya hasta olduğunda menajeri devreye girecek. O sahaya çıkacak. Durumu o noktaya getirdi menajer. Ama başkanın kafasına uymadığı şekilde abi ne olursa olsun başkan bu transfere okey vermez. Ben çok iyi tanıyorum başkanı. Şu andaki durumda başkanın kafasındaki mali şartlara uygun bir şartlar değil abi.
1: Ne yani veriyor orada Beşiktaş? Menajere ne veriyor?
2: Abi yani normal şartlarda menajerin hakkı neyse onu veriyor. Ama menajer %35 gibi bir rakam istiyor abi. Çok ciddi bir rakam istiyor.
1: Normalde %10 mudur?
2: Tabii normalde %10 gibi bir hak sahibi var menajerlerin. Ama Salah menajer %35'leri %40'ları çıkardı abi rakamı. O yüzden şu anda yani senin dediğin gibi ben bu transferi %80'lerde %90'larda kesinlikle görmüyorum Doğan abi.
1: Ama evet, bu arada tabii ki
2: çok hani... fazla baskısı var. Ama başkan bu baskılardan dolayı bu paraları Salah menajerine ve Salah'a vermez.
1: Peki menajer artık son sözün sahibi mi? Yani Salah'ın gelme isteği, hatta bir bakıma Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile devreye girip Serdar Adalı'ya, Sayın Başkan'a güzel bir transfer, hem Türkiye tanıtımı için hem de böyle değerli bir oyuncuyu ülkemize getirdiğiniz için gibi bir konuşma olduğu iddia etti. Fırat Güneyerler, İsmailerler yazdı. Sen
2: abi
1: ne
2: diyorsun? Ben Cumhurbaşkanımızla alakalı böyle bir bilgim yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girip bu transferle ilgili başkanla bir görüşme yaptığı yönünde bir bilgi bende yok. Tabii ki basın mensubu arkadaşlarımızın mutlaka kendilerine göre doğruları vardır. Haber kaynakları vardır ama bende yok. Sadece şu kadarını söyleyeyim abi. Salah transferiyle alakalı ben normalde bir gazeteciyim. Beni bile yüzlerce binlerce insan arıyor abi. Yani sokakta kimi görsek Salah diyor. Markete gidiyoruz Salah diyor. Hı hı. Eşya almaya gidiyoruz Salah diyor. Yani tanımadığım numaralar arıyor. Abi ben şuyum diyor. İşte Salah gelecek mi diyor. Yani inanılmaz bir Salah çılgınlığı var abi. Türkiye'de ve Beşiktaş camiasında şu an. Ama süreç istediğimiz kıvama gelmezse bu transferin gerçekleşmesi zor. He, olur da başkan artık kafayı kırar der ki ya veriyorum rakamları tamam lanet olsun der gelsin der. Bu o zaman tabii ki farklı şeyler konuşur ama başkanın da maalesef böyle bir yapısı yok abi. Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda kendi doğrularıyla bunu eşleştirip onu uygulayan bir insan. O yüzden Salah menajerinin biraz daha bu konuda indirim yapıp belki orta dengeyi bulması gerekiyor. Yoksa iş zor abi.
1: Peki Murat, sana çok açık bir soru sormak istiyorum. Buna samimi cevap vereceğini düşünüyorum zaten. Evet. Salah gelmezse de gelmez abi kısmında mısın? Abi mutlaka gelmeli kısmında mısın?
2: Abi şimdi şartlar doğrultusunda ben Salah'ı çok istiyorum abi. Salah hem Türkiye prestiji açısından hem dünya futbol açısından bu transfer yani yer yerinden oynar abi. Bütün dünya Beşiktaş'ı ve Salah'ı konuşur. Türkiye'yi konuşur. Bu yönden PR açısından ben Salah'ı istiyorum. Evet belki eski Salah değil. Yani
1: ya bizim tanıtıma mı ihtiyacımız var, iyi bir takıma mı? Bak soru bu.
2: İşte abi çok güzel bir soru, anlatayım. Şimdi bunu, tanıtıma da ihtiyacım var abi. Yani şimdi Vlahovic'e teklif yapıyorsun. Adam sana soruyor abi, diyor ki kadronda kimler var? Şimdi Olay Tan var. İşte Rıza Yılmaz var. Evet. İşte Raşitsa var. Çerni var. Kalede de Ersin var. Demek mi oyuncunun Beşiktaş'a bakış açısını değişir, yoksa ya işte solda Trossard, sağda Salah, kalede Nübel, işte orta sahada Vlok'u aldık, işte sağ kanada bilmem neyi aldık demek mi oyuncuyu ikna eder abi?
1: Ya bunun beraberinde getireceği sponsorluklar var, forma satışları var, bilmem nesi var. Hani hatta şöyle bir iddia var: yapın formayı 9000 lira, satın 1 milyon. Alsın hoca falan diye, yani böyle başkana. Madem Beşiktaş işte taraftarı böyle bir şey bekliyor diye.
2: Abi işte anlaşmada bazı şeyleri Salah istiyor. Aha. Aslında başkan Salah bütün istediği şartları okeyledi. Yani her şeyi okeyledi Salah'la alakalı. Burada menajerin bu kadar başkanla dikleşmesi, menajerin bu kadar istediği komisyonda indirim yapmaması başkanı rahatsız ediyor. Normalde Salah'lık bir durum yok. Biz bu aynı süreci abi Trossard'da yaşadık. Trossard'ın menajeri 5 yıllık kontrat istedi. 5 milyon euro imza parası istedi. 8,5 milyon euro maaş istedi. Ama Beşiktaş yönetimi Trossard'la irtibat kurduğunda Trossard'a anlattılar. Bu süreci anlattılar ve bu süreçten sonra Trossard ciddi anlamda indirimler yaptı ve Beşiktaş'a dahil oldu. Salah'ta aynı durum yok abi. Salah menajeriyle Salah çok eski dost. O yüzden bunda böyle olayların çok böyle bu şartlara inebilecek bir durumu yok. Ama Beşiktaş hala Salah istiyor abi. Hala görüşmeler devam ediyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Süreci takip ediyoruz. Bekleyeceğiz abi.
1: Menajer bir Salah'lık yapmasa bari diyelim hadi.
2: Öyle ya umarım olur abi. Yani umarım. Yani bak Cuma günü abi. Allah'ım Cuma günü
1: duaların daha kıymetli olduğu gün muamelesi yapma.
2: Evet, abi,
1: pazartesi
2: yani
1: de kıymetli, salı da kıymetli.
2: Allah'ım Cuma günü yüzü hürmetine sallar bizi kavuştur ya Rabbim. Amin abi. Bütün Beşiktaş taraftarı amin desin. Şu an abi zaten bizi dinleyen herkes amin demiştir.
1: Demiştir merak etme. Tabii Trossard'ın gelişi solda sağda Salah olursa kısmı güzel de bir forvetin yok mu ihtiyacın? Çünkü bu Semih'le olmayacak gibi gözüküyor. Ne dersin?
2: Abi aslında Beşiktaş'ın dünkü maçından sonra en çok ihtiyacı olan bölgesi santrafor. Yani mesela dünkü maçta abi bir Abubakar olsaydı kaç kaç olurdu maç?
1: Yani maç 3-0 4-0 olurdu 10 kişi kalmış bir takım karşısında.
2: Evet abi. Beşiktaş'ın daha böyle hareketli, daha gol vuruşu iyi olan bir santrafor ihtiyacı var. Bence hem başkanın teknik heyet bunun farkında. O yüzden mutlaka oraya iyi bir santrafor, kilit bir isim Beşiktaş yönetimi koyacaktır diye düşünüyorum. Tabi orada Vlahovic gibi isimlerle görüşüyor Beşiktaş ama Vlahovic'i burnundan kıl aldırmıyor. Teklif bekliyor. Bence onun aslında hayali Juventus'ta kalmak. Benim anladığım o. Orada işte Beşiktaş'ın ona olan ilgisini belki kullanıyor gibi hissediyorum ama bu benim kendi şahsi düşüncem. Yani izlenimlerim bu yönde. Bence onu biraz kullanıyor gibi. Ama Beşiktaş'ın belli bir süresi var Vlahovic'le alakalı. Onun yanı sıra tabii ki sadece Vlahovic'e kalmış durumda değiliz. O bölgeye santrafor isimleri bakıyorlar. İşte Sörlot ismi gündemde konuşuluyor ama o da çok ciddi para istiyormuş hala Madrid. Beşiktaş'ın aradığı santraforlar var. Süreç devam ediyor ama öncelik tabii ki Vlahovic abi. Onu da bekliyor Beşiktaş.
1: Ya şimdi maçın gene özetlerine ve tekrarına bakıyorum da o direkten dönüp de arkada tekrar vurulamayan ve taraftarın saç baş olduğu o pozisyon var ya, gerçekten bir seneni alır insanın ömründen yani.
2: Abi evet abi.
1: Peki yani sana şöyle söyleyeceğim. Taraftarı heyecanlandıran bir Quattara mı, Salih Özcan mı, Nübel mi, yoksa İlhan Fakilinho mu? Öyle diyorlar, İlhan Fakilinho diye bir.
2: Abi çok iyi değil miydi ya İlhan? İyiydi. Ben çok beğendim abi İlhan.
1: Ya yani hoca zaten genç olmasına rağmen hırsını, isteğini çok beğenmiş durumda. Soğukkanlılığından çok etkilenmiş mesela.
2: Ve abi şey mesela direkt kaleyi düşünüyor Doğan abi. Yani topu aldığı zaman direkt içe girip kendine şut pozisyonu hazırlayıp şut çekmek için çalışıyor. Ben İlhan'ı çok beğendim abi. İlhan yani biraz daha oynadıkça kadro daha iyi duruma geldikten sonra bence çok daha başka İlhan izleyebiliriz abi. Yani iyi bir alternatif oldu İlhan Beşiktaş için. Onu söyleyebilirim. Yani yedek kulübesinde işte örnek veriyorum Trossard'ın yediği veya Salah'ın yediği olabilecek durumda şu anda İlhan. Kesinlikle. Ben beğendim İlhan'ı.
1: Devrim de gitmiş galiba, kiralanmış.
2: Evet, Devrim Bodrumspor'da abi. Belli bir maç sayısı oynama garantisi aldı Beşiktaş kulübü. Hayırlısı olsun abi onun için. Umarım çok daha güçlü bir şekilde Beşiktaş'a geri döner. Yani bunun çok örneği var abi. Arda Turan da zamanında Manisa Spor muydu abi? Oraya gitmişti. Geri geldiğinde bambaşka bir Arda oldu.
1: Evet.
2: Umarım Devrim de oynayarak kendini geliştirir. Çünkü futbolcunun oynaması lazım abi. Yani antrenman maçıyla normal maç arasında dünyalar kadar fark var. futbolcu oynamalı abi. Genç futbolcular Devrim gibi, işte Mustafa Hekimoğlu gibi futbolcular da oynamalı. Bence Mustafa Hekimoğlu da kiralık olarak bir takıma acilen gönderilmeli abi. Yani onun da takımı bulunup o çocukla oynamalı abi.
1: Kesinlikle öyle. Şunu söyleyeceğim. Bazen koçlar basketbolda sağ kenarında takımı çok ateşleyen unsurlardır. Futbolda da böyle çok hareketli, hırslı, yeri geldiğinde hakemle, yeri geldiğinde kendi oyuncusuyla, hatta hatırlıyorsan Devrim'i mi birkaç kere itiyordu sahaya, koş koş ittir ittir diye hazırlık maçlarında. O pozisyonu, evet, görüntüleri vardı mesela.
2: Devrim dün, değil abi, Taylan.
1: Taylan'ı mı itiyordu? Mesela dün, evet, Italiano'nun ne kadar çılgın bir adam olduğunu, saha içerisinde hem kendisini hem tribünleri hem de takımı ne kadar ateşleyici ve itici bir güç olduğunu göstermesi bence çok kıymetli, biliyor musun?
2: Abi Beşiktaş taraftarı bu model teknik adamları seviyor. Biz bunu daha önce de yaşadık. Yani o hoca, mesela hoca abi bir dakika oturmadı.
1: Hı hı.
2: Yani bir dakika oturmadı abi.
1: İmkanı hoca olsa kendi girecekti oyuna.
2: Evet, evet, hoca bir dakika oturmadı abi. Yani Beşiktaş taraftarının aslında tribünlerde özlediği hoca tarzı. Biliyorsun abi, Beşiktaş taraftarı çılgın insanı sever, evet, agresif insanı sever. Yani kendi yapılarına uygun taraftarın teknik adam durumu bu. O yüzden İtalyan hocayla Beşiktaş taraftarının uyumunu ben beğendim. Hocanın sağ kenarındaki enerjisini, oyuncularla olan dirsek temasını çok beğendim abi. Çok daha iyi olacak. Yani bu takım gerçekten iyi olacak. Ben abi, yani topu kanatlara yönlendiriyoruz. Sağdan yükleniyor Beşiktaş, top bir anda sola geçiyor. Geçiş oyunlarını çok iyi yapmaya başladık. Özellikle ve rakibin vicdan iyi bir takım abi. Yani kötü bir takım değil. 10 kişi kalmasalar belki çok daha farklı bir maçta izleyebiliriz. Oradaki maç çok zor geçecek. Doğru
1: çok abi. Yani, çok. Bu buradakinden çarpı 2 daha zor. Yani o maç orada 0-0'mış gibi oynanması lazım.
2: Çok zor geçecek abi orada o maç. Çünkü rakip gerçekten çok kaliteli bir rakip. O yüzden ben Beşiktaş'ın dünkü özellikle ilk yarısını çok beğendim. İkinci yarı biraz düşüşler oldu. Kadrodaki eksiklikler göze çarpıyor.
1: En sevmediğin şey oldu değil mi, o geriye yaslanma?
2: Abi yani ikinci yarı vallahi dedim ki ya abi bitsin maçla gidelim dedim. Yani ilk yarıdaki böyle ateşli baskı, zaten taraftar da çok iyi. Daha Beşiktaş taraftar da takım oynadıkça kendini bulmaya başladı. Taraftar da güzeldi. Takım kazandıkça tribünler daha da dolacak. Bazı ara ara boşluklar vardı. Onları gözümüze çarptı. Ama takım oynadıkça Trossard'ın takıma dahil olması, bir santraforun gelmesi, olası bir Salah'ın transferi çok daha ateşli Beşiktaş taraftarını ortaya çıkarır abi.
1: Kesinlikle öyle. Doğru söylüyorsun. Orkun gibi bir liderin olması da büyük bir avantaj. Sağ kenarında bir Italiano gibi çılgın bir teknik adam ama sağ içinde de sözünü tutan, kaldığı yerden devam eden, golleriyle bu senede adından çok söz ettirecek bir Orkun Kökçü'nün olması gerçekten bence nimet gibi gözüküyor Murat.
2: Abi Orkun Kökçü bu sezon çok daha fazla benimsedi abi. Yani Orkun tam bir lider gibi. Zaten kumaşı, kalitesi Orkun'un Avrupa'nın hiçbir yerinde tartışmadı abi.
1: Farkında yani mısın? Milli takımdaki performansıyla ilgili Beşiktaş'ta olmayanlar bile Orkun mutlaka oynamalı dedi.
2: Abi ama yani futbolu bilen herkes zaten bunun farkındaydı. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun performansı...

0: Amerika'nın çok büyük futbolcu abi. Avrupa'nın en iyi futbolcularından biri. Bunu tartışmıyoruz ama oyuncuların bazen performans düşüklükleri oluyor abi. Yani bunlar yaşanıyor. Bu durumda abi Orkun'un performansı zaten ortada. Hırsı ortada. Zaten camiayı benimsemesini tartışmıyoruz. Camianın evladı, Beşiktaş taraftarı her şeyden önce. Varını yoğunu ortaya koyuyor. Yani bu dönem iyi transferlerle abi çok daha başka bir Orkun izleyeceğiz. Salih'in, özellikle Salih'in Orkun'u geride orta sahada rahatlatması daha fazla verim alacak abi. Orkun daha fazla şut çekecek abi bu sezon. Bak bu lafımı unutma Doğan abi. Orkun bu sezon çok daha fazla şut çekerek...
1: Bunun sebebi zaten de Salih'in onun gelip geriden top almasını engellemesinden kaynaklanıyor. Herkes ortak fikirde zaten. Dün maçı türbünde seyreden de, ekran başında izleyen de aynı şeyleri söyledi. Bu Salih Beşiktaş'ı değil Orkun'u rahatlattı biraz. O yüzden gol katkısı anlamında hem besleyici hem de kendin pişir kendin yiyici kıvamına geldi bence Orkun Kökçü.
0: Abi bunu ama Salih de söyledi. Ben Orkun'u rahatlatayım. Orkun gerekeni yapardı zaten Salih de. İyi bir ikili oldular abi. Tabii olayı tam biraz sırıttı. Dün yani kaçırdığı goller. Tabii onu da dinamizmden, orta sahadaki dinamizmden yararlamak istiyor Beşiktaş teknik heyeti. Ama oraya daha kaliteli, ayakları daha iyi olan bir futbolcuyu dahil ettiğim zaman ben bu sene umutluyum abi Beşiktaş'tan. Yani gerçekten camia bir kere güzel bir hava yakaladıktan sonra bunun devamı gelir abi Beşiktaş'ta. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Geçen sezon biliyorsun bir Shakhtar hazırlık maçından sonra bir perişan olan bir Beşiktaş vardı. Bu sene ilk resmi maçında böyle bir galibiyet, bir de bir Danimarka temsilcisine, gerçekten Avrupa'da Midland gibi bir kulübün oynadığı oyunu bilenler, abi ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız, öyle çantada keklik görmeyin diyenler, dünkü oyundan sonra hele hele 10 kişi kalınca da gerçekten keyif aldılar Beşiktaş'tan, ama eksikler var. Yani İlhan için de söylüyoruz, belki Çerni için de söylüyoruz ama olmayacak gibi gözüküyor. Dur da ilk maçın günahı olmaz, hani hatası olur bilmem nesi falan, onları ayrı bir tarafa koyuyorum ama bu Sayın Ahmet Çağlar'ın istifasıyla alakalı sana sormak istiyorum. Bir bilgin gel var mı?
0: Abi şöyle, Ahmet Çağlar'la alakalı Ahmet abiyi tanırım abi ama yaptı son derece yanlış. Yani Beşiktaş SPK'ya bağlı bir kulüp. Beşiktaş Futbol AŞ'de bir yönetici sıfatı var Ahmet Çağlar'ın. Yani Salah transferiyle ilgili, abi Salah transferiyle ilgili taraftar istediğini paylaşabilir. Ben de paylaştım abi. Benim kızım da Beşiktaşlı. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye video çektirdim kızıma. O çok böyle izliyordu videoları işte YouTube'da, işte havaalanında, Trossard'ın imza töreninde. O da baba ben de çekmek istiyorum. Çek kızım dedim. Çünkü bizim bir resmi şeyimiz yok abi. Beşiktaş taraftarıyız biz. Kızım da Beşiktaş taraftarı. Video yayınladım. Ama Ahmet Çağlar gibi futbol AŞ'de görev alan, Beşiktaş'ın şu anda titül olarak yönetici sıfatını alan insanların bu paylaşımları yapması anormal abi. Yani sen beğeni alacaksın diye, gündeme çıkacaksın diye bu paylaşımları yapamazsın abi. Yani bunu ve iyi bir iş insanı kendisi. Yani bunu yapması son derece yanlıştı abi. Beşiktaş yönetimi dün resmi olarak Beşiktaş kulübü istifa ettiğini duyurdu ama Ahmet Çağlar bir iki gazeteci arkadaşlarıyla ben istifa etmedim, herhangi bir istifam yok, konuyu hukuka taşıyacağım dedi. Yani
1: ne yazılı ne yazılı ne sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek de üstesinde arkasında duruyor yaptığı açıklamanın. Ama Beşiktaş Ahmet Çağlar'ın istifasını kapa bildirdi.
0: Abi kapa bildirdi ve Ahmet abi ne olursa ne yaparsa yapsın abi şu an en çok tepki alan isimler arasında. Yani devamlı gündemde sıcak tutması, işte coming son yazdı, işte kum saat koydu, bilmem ne koydu. Bunlar abi taraf, bak mesela Beşiktaş taraftarının gözünde de şu an tuşlu Ahmet Çağlar.
1: Belki yani, onun yüzünden olmadı ya da olmayacak diye bakıyor artık insanlar yani, Ahmet Çağlar da şey
0: olunca. Olmazsa hiç bütün ihale Ahmet Çağlar'a kalabilir abi.
1: İhale ona kalacak gibi gözüküyor.
0: Doğru mu düşünüyorum abi?
1: Evet evet. Yani yönetim de oradan yürüyebilir.
0: Ya abi yönetimin oradan yürümesi doğru bir yaklaşım olmaz.
1: Değil ama yani taraftar böyle olunca bir açıklama yapmazsa orada kalır konu.
0: Ya abi eğer iş olmazsa zaten taraftarın ihaleyi yıkacağı ilk isim Ahmet Çağlar olur. Sonra Salah Beşiktaş'ta yazanlar olur. Yani bu var ya abi, bu Salah konusu bütün herkese değer abi bir kere. Ben onu sana söyleyeyim.
1: Sayın Ahmet Çağlar'ın açıklamalarında ben Salah'la konuştum, diyaloğum var, muhabbetim var sözü var mı?
0: Hiç duymadım abi.
1: Hani öyle bir mesaj geldi de yani yaptığı çok yanlış, böyle şeyler yapması doğru değildi diye şey yapmış da o yüzden bir dinleyici bu kadar da abartmamıştır diye düşünüyorum yani.
0: Abi yapması çok yanlış abi, çünkü Beşiktaş SPK'ya bağlı. O yüzden ben Ahmet abinin bu yaptığını doğru bir yaklaşım olarak göremiyorum abi. Eğer normal bir taraftar olsa, kongre üyesi olsa eyvallah paylaşabilir abi, o da Beşiktaş'ta, o da heyecanlı, bekliyordur Salah'ı, ama yönetici sıfatı olduğu için doğru bir paylaşım olduğunu savunamam abi ben. Kusura bakmasın kimse.
1: Kesinlikle. İkinci maça Trossard yetişiyor mu?
0: Yetişmiyor abi. Tatilde. Büyük bir ihtimal oynamayacak. Tabii çok zor geçecek abi. Yani ikinci maç çok zor geçecek. Hocanın oyun sistemi nasıl olacak? Umarım bir sakatlık, herhangi bir durum yaşamayız. Zor bir maç olacak Beşiktaş adına. Keşke şurada bir 2'yi 3'ü bulabilseydik Doğan abi.
1: Kesinlikle.
0: Ama Trossard'ın yetişmesi...
1: Ben keşkeyi sevmem abi. De inşallah kısmına baktığımda orada aynı oyunu mu oynamalıyız? Yoksa biraz daha akıllı olup topu rakibe verip mi? Yoksa bu rakip de öyle topu aldığında da bir şey yapamayacak bir rakip de değil. Sağ solu belli olmaz Danimarkalıların.
0: Abi en iyi savunma nedir abi?
1: Hücum.
0: Hücumdur abi. Ve top devamlı senin ayağında kalacak ki rakip pozisyon yaratamazsın. Umarım İtalyan Hoca ekibiyle beraber dersine iyi çalışmıştır. Ona göre hamlelerini yapacaktır abi.
1: Nübel sana biraz güven verdi mi?
0: Biraz mı? Abi gökten zembille indi sanki.
1: Artık kalecim var diyorsun değil mi?
0: Yani abi tabii ilk maç bugün çok iyi oynadı. Yarın hatalı bir gol eleştiririz. Derler ki ulan ilk geldiğinde böyle konuşmuyordun derler ama... Bugünkü performansına göre oyunu geriden iyi kurması, ayakları çok iyi abi, iki ayağını da kullanabiliyor. Karşı karşıya yüzlülük bir golü çıkardı. Beşiktaş taraftarına güven veriyor abi Nübel. Yani ben sağ kenarında ulan ekstra bir gol yer miyiz demedim bu maçta. Umarım böyle devam eder.
1: Peki Agbado olayı nedir?
0: Abi hoca şans vermedi. Milli takımdaydı biliyorsun. Belki
1: biraz dinlendirmek için mi? Dinlendirmek istedi.
0: Olabilir abi, evet olabilir abi. Hoca kararı abi, şu andaki durum bundan ibaret.
1: Senin için uygun mudur Emirhan Jalo ikilisi, tandemi?
0: Abi ben Jalo'yu çok beğendim. Jalo'yu çok beğendim bu maç, onu söyleyeyim de bir şekilde. Ama tabii uygun mudur derse, yani 18-20 milyon euro verdiğim bir stoperimi izlemek isterim abi ben.
1: Oğlak Semih'in beraber oynamasını ister misin?
0: Böyle bir sistem. Abi. Yok abi.
1: Semih'in oynamasını ister misin?
0: Abi bu Semih'in istemem. Semih biraz zayıflamış, kilo vermiş, incelmiş ama Semih'in biraz daha ihtiyacı var abi. Semih'in oynaması lazım. Ben Semih'in yerinde olsam kiralık olarak giderdim.
1: Sence Oğuz niye çıkardı hoca? Son sorum olsun sana.
0: Abi Oğuz neden çıkardığını çok fazla yani bir şey diye ama çok savunma içinde kayboldu abi o.
1: Gömüldü değil mi? Yani
0: çok kayboldu abi. Yani kenar toplarında etkisiydi. Beşiktaş mesela bu seferki maçta iki kenarı da çok fazla kullandı abi. Özellikle Çerni'nin olduğu bölgeyi daha fazla kullandı. Yani o hiçbir pozisyona sağlam bir şekilde hareket edemedi. Çok gömüldü abi. Aralarında kayboldu. Ben
1: çok doğru olan bir şey yapmadı mı? Yani orta yerine o kadar kapalı defansa ve çakılı olan defansa karşı içeriye doğru girip de topu dışarıya doğru açmak ve bulduğu gol gibi klas ve kaliteli bir golden bahsediyorum. Orkun'un attığı gol gerçekten harika bir
0: çok
1: gol. Hani greatest of all time falan denir ya, böyle hani tüm zamanların en iyisi falan modunda, çok abartmamak lazım aslında, çok güzel goller gördük ama çok klas bir gol. Yani onun kalitesine yakışır bir golü atmak, işte çilingir dediğin, çağırdık çilingiri, kapıyı açtırdık, içeri girdik hep beraber. 1-0 yetmiyor belki ama onun sonrasında hayırlısı olsun diyeceğiz. İkinci maçta daha akıllı. Bu çılgın hocamızın mutlaka düşünceleri var. Maçın içinde oluşu güzel. Kenardan seyretmiyor benim gibi televizyondan ya da tribünden. O yüzden bir şey istiyor. kendi oynayacakmış gibi hissettirmesi, kalecisinden tut forvetine kadar

0: herkesi etkilemiş durumda. O yüzden türbünler de ona inanmış durumda. Güzel olacakmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun Murat. Teşekkür ediyorum sana da, ağzına
1: sağlık. Rica ederim abi. Herkesi çok seviyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları konuştuk. Tabii o da YouTube kanalında birazdan yayına girecekler. Şimdi biz de tabii geçen sezonun başlangıcında az önce de örneğini verdim. Bugün Ercan Taner de köşe yazısında diyor ki geçen sene bir Shakhtar maçı vardı İstanbul'da, antrenman maçı temposunda geçmişti. Orada yaşanan bir perişanlık durumu söz konusuydu. Burada yapılması gerekenler bu başlangıç maçında, ilk resmi maçta İtalyano transferlerin daha tam olarak bitmediği sürede resmen top oynayan bir takım ortaya çıkarmış aslında diyor. Yani aslında kısıtlı bir zaman var ya, yani bu zaman içerisinde kimin nerede oynayacağı belli olan, iyi pres yapabilen, mücadeleden vazgeçmeyen bir ekip ruhu oluşturabilmek çok değerli, çok kıymetli. Bundan bahsediyor ama ilk devre 3-0 bitse kimse şaşırmazdı. Orkun'un nefis golünü izledik. Bay dedik işte bu, hele hele 26'larda ilk yarım saat içerisinde gelen bir golün mutluluğu olacaktı. Ve Salih Özcan gibi bir transferin benim ne kadar çok istememin sebebi herhalde ortaya çıkmıştır. Bana bu zamana kadar hani Salah mıydı, Trossard mıydı falan dediklerinde, abi bir Salih Özcan. Çünkü Orkun'u rahatlatabilecek, onun oyun içerisinde daha fazla rol almasını sağlayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Hani Salih yerine kimi isterdin başka? İyi bir Josep de Souza, müthiş bir Atiba. Hani Orkun'u gerçekten biraz daha rahatlatabilecek oyuncu mantalitesinde. Josef'i bulmak çok zor. Yeni bir Atiba üretmek çok zor. Elinde bir Salih varsa zaten onu milli takımda da görmüşken evet diyebileceğim bir oyuncuydu. İşte bu yüzden Semih konusunu açtığında, oh konusunu konuştuğunda, Trossard'ları, Salah'ları konuştuğunda önce bir orta saha, çünkü modern futbol içerisinde orta sahanın ne kadar kuvvetliyse bulabileceğin enteresan bir gol, bir duran top organizasyonu senin mağlup olmamana sebebiyet verebiliyor. İyi bir orta sahan ve defans hattın kuvvetliyse. Defans hattında çok fazla soru işareti var. Agbadou mu, Jalo mu, Emirhan mı, ne bileyim işte. Mourinho'nun performansını çok beğendim. Bana göre gerçekten çok kıymetli bir oyuncu. Rıdvan konusunda çocuğumuz Duran'ı böyle çok da ezmemek lazım falan, hani o moda da girebilirim ama Kuattara yani dedirtiyor. Çerni birinin bir iki silkelemesi lazım. Kendine gel, Çernisin sen. Sadece Fenerbahçe maçlarında değil, hepsinde oynamalısın falan gibi, hani öyle şeyler olması lazım. Olay tam şöyle oldu diyebileceğimiz. Hani anlatsana ne oldu dün maçta? Yani olay tam şöyle oldu. Çok şey kaçırdık. İnşallah bu tren değildir, gemi değildir, kaçırdığımız bir şans değildir. O yüzden Olaytan'ın biraz daha soğukkanlı, biraz daha aklı başında, biraz daha kendi değil de takım için oynaması gereken bir oyuncu olduğunu, bunu teknik adamıyla, bunu oyuncularıyla, işte liderlik özelliğiyle, belki işte Oh'la olan diyaloğu ya da Orkun'la olan diyaloğu onu biraz daha olgunlaştıracaktır diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey olacaktır ama keyif alındı, bir kere onu söyleyeyim. O yüzden hem de düşünceleri, görüşleri hem mesaj olarak yazan, hem de biraz sonra telefon hattımızı da açarız sizlerle beraber konuşuruz. Bundan sonrası için paylaşabileceğimiz çok şey var. Galatasaray'da iki tane hazırlık maçı oynamak için yurt dışında Avusturya'ya gitti. Oradaki hazırlık maçlarında neler yapabileceğini, takımın ne kadar hazır olduğunu, ama sosyal medyada, dijital platformlarda, internet yayınlarında, YouTube'da Galatasaraylı ve içeriden bilgi alabileceğine inanılan isimler arasında Haluk Yürekli'nin birkaç tane videosuna denk geldim. Herkes de atmış, abi gördün mü, var mı böyle bir şey, biliyor musun gibi soruyor. İşte ben de işte Yakup'la, işte Ali Naci ile ya da Oğuz Altay'la falan bunları konuşuyoruz. Yani böyle bir şey var mı? Onlar tabii ki biraz daha savunma ağırlıklı olarak bakıyorlar olaya. Biraz da sanki bir şeyler saklanıyor.

gibi, Erdem Sezer gibi, İlker Alkun gibi, Olcay Doğanlı, işte Ufuk Şansallı, ondan sonra Yavuz Selim Demir bir anda istifalarını verdiler. Yani yeni yönetim oluşuyor. Futbol AŞ'ye yeni yönetim geliyor. İşte Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, işte Nihat Özbağ, işte Cihan Kamerler, Tanju Kayalar, Selim Kosipler, Özgür Pekerler falan, aklımda olan isimlere bakıyorum bir anda. Böyle bir şey var yani. Orada da bir şeyler oluyor, bir karışıklık var. Hani daha yeni yola çıkılmışken neden alternatif güzergahlara sapılıyor? Belli bir istikamet oluşturulmadı mı? Hani rota oluştu falan deyip, yani 34 hafta gösteriyor falan deyip rota. Hani buradan neden yola çıktığın insanlarda arkaya dönüyorsun, bir bakıyorsun, aa arka koltuktakiler ne oldu ya, arka koltuğa inmişler falan deyip, ne ara bir durmadık ki, ne zaman indiler diye, böyle bir şey olması lazım yani. Ya da bir anda yola çıkıyorsunuz, ilk durakta 6 kişi birden iniyor falan deyip, ona işte daha bir senelik yolumuz var yani, daha ilk durakta neden indiniz ki'ye gelir konuya. Ya işte Beşiktaş'ta da bir kriz, işte yönetici Ahmet Çağlar'ın istifa ettiğini kapa bildirme başlıyor bir anda. Hani orada biraz böyle bir etkileşim alabilmek, daha tanınır hale gelebilmek ya da sosyal medyadan gelen 3-5 tane yorum sonrasında bunun keyfini çıkartıp da vay be falan deyip, böyle olan ben de işte, bitti bu iş falan diyerek, tamamen yanlış bir yönlendirmeyle, belki de olabilecek transferi zor duruma sokma durumu maalesef Ahmet Çağlar'ın başını ağrıttı biraz. Kulübün de ağırmış durumda Ahmet Bey yüzünden. Yani Muhammed Salah'ın transfer olacağına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor Sayın Ahmet Çağlar. Ama ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçesinin olduğunu, hukuki haklarımı savunacağım diye de çarpıcı bir açıklama yapıyor. Bu konuda orada bir patlama yaratır. Orada bir kriz ortamı çıkartır yani. Mesajlarına cevap olarak bir dinleyici diyor ki, Doğan Bey, Beşiktaş'ta kriz yok. Sen burada resmen algı yapıyorsun. Beşiktaş'ta kriz olduğunu söylemedim. Yönetim içerisinde Murat Şeyh Bey'in, daha doğrusu az önce aktardık, işte Ahmet Çağlar Bey'in yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı bir kriz ortamı oluştu. İstifa etmesine karar verildiyse, hani bir şey yokken de Ahmet Bey'i de artık görevden alsak mı denmedi diye konuştuk. Ya radyoyu yeni açtım da o yüzden yönetimde bir kriz varmış gibi gözüküyor. Ya bir salak krizi yaşanıyor aslında. Çünkü taraftar o kadar fazla istiyor ki, hani bu sene bir bakıma ne olursa olsun, hani öteki transferler rafa kalksın da Salah olsuna dönmüş bir kesim de var. İşte gelen transferlerle, yapılan transferlerle ilgili olarak onlar bir tarafta kaldı. İyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi olabilecek isimler var. Gelir gelmez performansıyla etkileyen isimler var diye düşünülüyor. O yüzden buna da bir cevap veriyorum. Hani sürekli olarak Beşiktaş'a karşı böyle yorumlar yapan biri de değil. Geçenlerde Bülent Ustun'un YouTube programına da işte aradı. İşte mutlaka konuşalım dedi. Orada bir bağlantı yaptık, ettik sağ olsun. Ardından işte Sercan'la konuşuyoruz, Ertan'la konuşuyoruz. Zaman zaman İsmail abiyle konuşuyoruz falan. Şimdi Beşiktaş'ın şöyle bir gerçeği var. Biraz realist bir yapıya sahip biri olarak söylüyorum. Elbette ki daha iyi olması için pohpohlayan bir yorumcu olamadım. Yani yapısal anlamda olamam da. Burada her şey daha güzel olacak. Bundan sonrasında kimse işte endişelenmesin. Harika olacak. Bu işte çözülecek. İşte başkan da bunu yapabilecek güçte. Yönetimde harika. Birlik olunmuş falan. Hani bu şeyleri sevmediğim için söylüyorum ben. Dünkü maç özelinde de şunu konuşmak lazım. Avrupa maçlarında böyle bir başlangıçta, hele hele rakip üzerinden de gidersek, sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi, öyle kesinlikle zayıf bir ekip de değil. Bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir gece. Ancak başka bir bakış açısı da gerekiyor. Hep buradan bakmamak lazım. Bir olsun, bizim olsun. Tek maç üzerinden konuşabileceğim şey, ama iki maç üzerinden konuşabileceğim bir şey değil. Çünkü 10 kişi kalmış bir rakibe karşı iç sahada daha da farklı bir galibiyet alabilmen gerekirken
almak zorundayken daha doğrusu.

0: doğrusu alamamak kısmını konuşmak lazım. Olmayınca bazen olmuyor. Bu Danimarka'da da olabilir ama aramamak lazım. Keşke dememek lazım kısmına biraz daha sıcağım ben. O yüzden kaçan net fırsatlar ama topun ve oyunun mutlak hakiminin Beşiktaş olması tabii rakibin kalabalık savunmasını daha delici aksiyonlarla delmeye çalışması sevindirici, istemesi çok kıymetli. O yüzden söylüyorum bunları. Yani rövanş mutlaka ve mutlaka 1-0 üzerinden incelenmemesi gerekiyor. 0-0 gibi maça başlanmalı. Onun sonrası da ilk maçtaki en iyi savunmanın hücum olduğu gerçeğini az önce Murat'la da konuştuğumuzda o psikolojiyle Danimarka'ya gidilmeli. Biraz böyle mesela şeye de baktım, köşe yazılarına baktım. Mesela Güntekin Onay diyor ki altını çizmem gereken bir konu var. Mourinho hücuma aktif olan oyunculardan bir tanesi, az önce benim de bahsettiğim gibi. Çerni ve İlhan da etkili olmaya çalıştılar ama deyip devam ediyor. Yeterli miydi? Bu sorunun cevabı zaten ortada. O yüzden Oh'un çalışkan bir santrofor olması, bazen bal yapmayan arı kıvamına gelmesi biraz homurdanmalara sebebiyet verebiliyor. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Dün yenilerden Salih'i sanıyorum herkes çok beğendi. Kaleci Nübel Güven ve gerçekten artık kaleci var dedirten bir performans sergiledi. İlhan faydalıydı ama sanki ileride daha fazla olacakmış gibi bir sinyal verdi. Guattara ise aldığı sürede hücuma verdiği destekle olumlu tarafından bakmak lazım. İlk maçın günahı olmaz kısmına geliyorum ama en azından 2-0 şarttı. Tıpkı işte belki Fenerbahçe'nin işte 1-0'lık galibiyetinden sonra onun rakibinden bence iki beden daha büyük bir rakibe karşı alınmış bir galibiyet, rakibin 10 kişi kalması, bunlar kenarda duran şeyler aslında. Şimdi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın işte Midtjylland'ı geçmesi durumunda 3. eleme turunda karşılaşacağı Tromsø ile Kralove arasındaki mücadelede kazanan konu takım oldu Norveç ekibi. 53'te Dahl'la penaltıyı kaçırdı. Çekya temsilcisi 85'te Van Buren'le avantajı yakaladı. Kupa 2'de diğer sonuçlara baktığınız zaman işte Karabağ CSK Sofya maçı 0-0 bitmiş. Hamberi Anderlecht maçı 1-1 bitmiş. Şerif kendi sahasında Tel Aviv'den 5 tane yemiş. Dinamo Kiev, PAOK, Twente, Ferencváros, işte Gallen, Benfica. Benfica'yı 2-1 ile geçmiş Sengalen. Hajduk Split, Pafos maçı Split'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmış. Zor rakipler var. Yani en zorlarından bir tanesiyle oynuyorsun. 1-0'lık galibiyetle bir avantaj yakalıyorsun. Avrupa'ya kanat açıyorsun. Pençelerini çıkartıyorsun. Vikinglere darbeyi vuruyorsun falan gibi incelendiğinde de keyifli. Hoca da diyor, Orkun da diyor, Salih de diyor. Hedefimiz çok şut çekmek, çok gol atmak ama iyi olacakmış izlenimini vermekte türbünleri rahatlatıyor. Konu bundan ibaret arkadaşlar. O yüzden söylüyorum yani. Evet, bakış açısını değiştirmek lazım. Adamlar 10 kişi kaldığı için full otobüs çekti. Daha da zorlandık. 11'e 11 iken daha güzel ve daha net pozisyonlarımız vardı. Bir de böyle bir açıdan bakmak lazım diyor. Doğan abi iyi yayınlar, bir futbol duayeni olarak sorum sana. Kendisi için söylemiş olabilir duayen diye. Profesyonel bir futbolcu, çocukluğundan beri altyapıda oynayan kişi, o kadar antrenmanlara ve maçlara çıkmasına rağmen nasıl olur da ceza sahasına yakın bir yerden şut çekip kaleyi tutturamaz? Ben Beşiktaş taraftarıyım, bu sözüm maçtaki olay tana Mehmet ben demiş. Yani oradaki nabzın, oradaki heyecanın çok fazla etkisi var. Boş andayken kesin atar dediğin üçlükler örneğini verebiliyorum. hiç ummadığınız isimlerden de kaçan, işte belki bir kariyer bitimi, o kadar iyi şey yapmasına rağmen bir Baggio'nun penaltısının kaçması işte hala akıllarda kalıyorsa, kötü olan şeyin daha hafızalarda kalması falan, bunları biraz düşünmek lazım arkadaşlar yani. Vallahi ben Mijlent, Gornik falan anlamam. Ağustos'ta lig başlayınca kemik sesleri gelecek. O zaman transferi değerlendirmek lazım diye yazmış bir başka dinleyici. Günaydın Doğan abi, neden Beşiktaş maçını televizyon vermedi? Fenerbahçe Başakşehir maçlarını verdiler. Sebebini biliyor musun deyip. Anlaşmalar öyle oluyor arkadaşlar. Kim daha fazla hazırlık maçları ile ilgili yayın haklarını alıyorsa, bunlarla ilgili bir ihale süreci varsa ve hangisi daha fazla parayı veriyorsa onunla anlaşılıyor zaten. O yüzden bakmak lazım konuya da. Abi sensin duayen, yanlış yazdım sanırım diyor. Ben onu kabul etmediğim için sana yaptım o sıfatı, o yüzden söylüyorum. Abi Pasat Tahir'i bağlasana, yabancı kuralını anlatsın, ne olacakmış acaba diye yazmış Pasat Tahir diye. Antika adamım benim ya. Tahir'im kumum. Evet, Tahir Kum da, o da hala da bu zamana kadar yaptığı yıllardır yayınlarda ilk aklında kalan ve onunla ilgili yapılan yorumlarda en çok beğendiği şeydi. Söz konusu Fenerbahçe olunca Tahir Kum da, Galatasaray olunca Tahir Çamur oluyor diye bir yoruma çok gülmüştü burada. O yüzden ona da buradan sevgiler saygılar yollayalım. Şimdi bir ay önce yapılan bir kulüpler birliği toplantısı vardı. 10+4'e itiraz eden kulüplerin talebi federasyona iletildiği söyleniyordu. Kim tarafından söyleniyordu? Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan tarafından söyleniyordu. Ki Trabzon Başkanı sıfatıyla da zaten bu kararın geçen sezon içerisinde alındığını, plan ve programın da ona göre yapıldığını söylemişti Trabzonspor Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık dedi. O yüzden biz böyle bir talepte bulunmuyoruz demişti. Ama Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak da yaptığı toplantıda, hatırlarsanız işte Barış Göktürk'le Galatasaray yöneticileri arasında geçen konuşmalar ve tartışmalar yansımıştı o toplantıda. Sayın Mahmut Uslu'yla diyalogları olduğu söyleniyordu. İşte Yüksel Başkan, Yüksel Yıldırım'ın konusu açılmıştı orada. Ve o konuda da şöyle bir şey vardı. Dün İstanbul'da yapılan spor güvenliği değerlendirme toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı Ertuğrul Doğan. 4-5 aydır bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşmeler yapıyoruz ve kararlarından dönmeyeceklerini söylemişlerdi. Bir ay önce yaptığımız toplantıda karşı çıkan kulüpler oldu. Tekrar karar alıp federasyona paylaştık. Federasyon kararın değişmeyeceğini belirtti. Bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak. Trabzonspor'da o zaman değişmesi yönünde destek veren kulüplerden biri oldu. Bu kadar kulüp olunca dedi Sayın Ertuğrul Doğan. Bu kuralın değişmesine şu an Trabzonspor'da olumlu bakmaz aslında diye devam ediyor. Yani dediğim noktaya geldi. Bu kadar talep olunca biz de çoğunluğun yanında olduk ama artık federasyonun bu kararı değiştirmeyeceği reaksiyonu alınca biz de en başa döndük. Biz de değişimden yana değiliz diyor Ertuğrul Doğan da. Ayrıca yeni sezon öncesi kulüplerin taleplerinden birinin kale arkasında ayakta seyirci uygulaması olduğunu da hatırlatıyor Sayın Doğan ve kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle maç güvenlik giderleri kulüplerinden önemli bir kalem. Bunun bakanlığımız tarafından da karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ayrıca bireysel olaylara da bireysel cezalar verilmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz dedi ki burada da gerçekten büyük bir haksızlık var. Bir kombine satışı yapılıyor. Kulüpler artık taraftarlarından taraftar olmayı bırakıp biraz nasıl söyleyeyim onu müşteri olmasını istiyor neredeyse. Tamam, sen diyorsun ki sen benden iyi transferler istiyorsan güzel bir takım kurmamı hayal ediyorsan, sen her maçtan galip ayrılmak istiyorsan, eve mutlu dönmek istiyorsan, iyi bir takım kurmam gerekiyorsa, o zaman şu kombine fiyatıyla, işte bu ürün fiyatıyla karşı karşıya kalmayı kabul etmek zorundasın diyor. Ekonomik anlamda elinin rahatlaması için. Sonra da bir fırsat çıktı böyle bir olay karşısında. Dendi ki ya neden blok blok cezalar geliyor? Hani 62-22 vardı ve bununla ilgili olarak da sahaya bir şey atan, bir madde atan ya da kötü tezahüratta bulunan kişiler spor şube tarafından belirlenecek ve ona göre cezalar verilecek. İşte kameralar yapıldı, ona göre çekimler yapılıyor. Oradan kimin bir madde attığını, kimin kötü tezahürat yaptığını gördüğünde tık tık tık tık tık bireysel anlamda neden acaba cezalandırılmıyor diye soruyorduk. Çok kolaydı çünkü. İşte maraton üst 1, 2, 3, 4. bloklar, kale arkası 1, 2, 3, 5. bloklar, eski açık 1, 2, 3, 5. bloklar, numaralı tribün komple. Böyle bir şey olur mu ya? Ben vermişim etmişim, bir gık çıkmamış ağzımdan. Onun sonrasında işte önümüzdeki maçta cezalı olmanızdan dolayı işte ne bileyim haklarınızı kulübe devrediniz ya da belirlediğiniz 3 kişiden birine aktarınız falan gibi bir şey çıkıyordu yani. Maça gelemeyeceğinizi üzüntüyle bildiririz gibi mesajlar almak hoş değil yani. O yüzden bununla ilgili olarak bir talebin bulunduğunu söylüyor Kulüpler Birliği Vakfı. Uzun zaman sonrasında belki de vay be bu zamana kadar ne yaptı ki diyebileceğimiz bir durumda elle tutulabilecek en güzel tekliflerden birini sunmuş durumda. Sonrasında bir de kale arkalarının koltuklarının kaldırılması, oraya alabildiğin kadar bir dolmuş kıvamında ayakta izleyici alma durumu, işte bu İl Güvenlik Konseyi ile alakalı, öbür taraftan işte emniyetin, valiliğin veya kulüplerin oranın güvenliğini kontrol altına alabilmeleriyle ilgili olarak neler yapılabileceğini. Çünkü UEFA buna izin vermiyor ama lig maçlarında bu olabilir, neden olmasın durumu tekrar gündeme gelmiş. İnşallah olur, o havada yakalanır. Çünkü kale arkaları daha taraftar, eski taraftar ruhunu yansıtan, tıpkı deplasman tribünleri gibi, o havada olunca ateşleyici bir unsur veya yönlendirici bir maestro kıvamında olacaktır düşüncesindeyim. Hayırlısıyla. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Saat başı 11 reklamına girelim. Kısa, hemen ardından gelen mesajlarla devam edelim.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

0: Danimarka'da hissediliyor 30 metre içerisinde bloklar halinde çok iyi top oynadığını, bu blok oyunu bozulmazsa oradan da galibiyetle dönebileceğimiz, en kötü ihtimalle maçtan beraberlikle ayrılmak çok daha kıymetli olacaktır diyor. Sadece oyuna sadık kalmamız benim için yeterlidir diyor. Dinleyicilerimizin yorumlarının genelinde buluştuğumuz ortak nokta. Beşiktaş'ın ikinci yarı düşmesinin sebebi rakip beşliğe döndü. Beşiktaş üretemedi fazla. Bir de rakip daha hazırdı. Beşiktaş ise henüz ilk resmi maçına çıkınca zaten beklenen sonuç buydu. İki olsa tadından yenmezdi deniliyor. Bir de bu rakiplere hatırlar mısın? Zamanında gazoz denirdi deniliyor. Hatırlıyorum. Hatta Wi-Fi şifresi falan dediğimiz Norşelent, Mijlent gibi takımlarda sesli harflerin çok olmaması, bir sürü sessiz harfin yan yana gelmesinden dolayı nasıl okunuyor abi bu, nasıl söyleniyor durumları çok fazla yaşanmıştır. Google'a sürekli olarak nasıl telaffuz edilir, nasıl okunur, nasıl yazılır, bunlar üzerinden zaman harcamıştık. O yüzden biraz daha şeye bakmak lazım, genele bakmak lazım. Onlar daha oturmuş takımlar, sistem üzerinden ilerliyorlar. Biz sürekli olarak değişime giden, bir sene teknik adamını, ikinci sene tamamen defansını, kalesini, orta sahasını, ilerisini, her şeyini değiştiren takımlar haline geliyoruz. Çünkü hem tribünler bunu istiyor, taraftar bunu istiyor, hem de yöneticiler bu konuda yaptığı çok transferlerle karşılığını alamayınca elde kalan oyuncuları satmaya çalışıp onların yerine yenilerini almaya çalışmak maalesef bir kadro planlaması eksikliği olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bunlar yavaş yavaş aşılacaktır diye umut ediyoruz. Kolay mı? Vallahi bazen şöyle söyleyeyim, çok da gerçekçi olunca kızıyorlar da türbün gibi değil hayata bakış açısı ya da futbola bakış açısı. Yani yönetim içerisinde de olsa senin tribünde yaşadığın heyecanı maçtan maça yaşıyorlar. Onun sonrasında bazıları daha tanınmak için ya da kendi işleriyle alakalı biraz daha güvenilir hale gelmek için, bir güç elde etmek için Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ya da küçük illerde de işte Kayseri yönetim kurulumuzdan, Kayseri Spor'un yöneticilerinden sayın geldiğinde bir yerlerde bir ağırlanmaları, bir duruşları, onun sonrasında bir tavırları insanın değişiyor ister istemez. Çünkü her yöneticide biliyorsunuz başkan diye karşılanır. Sayın başkan hoş geldiniz, sayın başkan hoş geldiniz diye. Başkan gelince o biraz daha haddini bilir, geri planda kalır ama tek başına gittiği yerlerde bütün yöneticilere başkanım, başkanım, başkanım, sayın yöneticim, sayın yöneticim denmez. Hep başkandır. Ya pratisyen de olsa hep doktordur. Doktor ne haber? Doktor ne haber? Doktor ne haberdir? O doktor hoş geldindir. Hani öyledir yani. O sıfat hep en üst seviyedeymiş gibi. Çünkü orayı temsilen sen varsan en üste oranın başkanıymışsın gibi gözükür. Kraldan çok kralcılık olmaya başlayınca öyle oluyor. Ama localarında işte yaktığı prolarıyla, onun sonrasında tavırlarıyla, etrafındaki insanlarla hava atmaya benzemiyor. Tribündeki o heyecanı her yönetici aynı şekilde hissetmiyor arkadaşlar. Ben böyle iç içe girdiğimde belli yönetimlerde, divan kurullarında, genel kurullarda o havayı soluduğumuzda bunu anlayabiliyorsunuz. Futbolcu da böyle. Senin kadar üzülmüyor mağlubiyetlerde. Bunun bir iş olduğunu, onun sonrasında aldığı parayla hemen anında kıyaslama, o profesyonellik o boyuta da gelmiyor. Senin yapmış olduğun eleştiri onun çok umurunda değil. Onun bir piyasası var. Yani 3 milyon mu? İşte 3 milyon olabilmek için nasıl yollardan gelmiş, ona bakmak lazım. Ya da o 3 milyonun hesabını futbolcudan niye soruyorsun? Ona 3 milyon veren istenmiş. Sen de verdiysen 3 milyondur o zaman o yani. 5 milyondur, 20 milyondur, 30 milyondur. Verilir mi? Buna da 25 verilir mi bana? O 25 bir anda oluşmuş bir şey değil zaten yani. Sen onu suçlarken öyle diyorsun. 25 milyon alıyorsun. Ulan 10 dakika koşmuyorsun. Hani eleştiri hep böyle olur. 25 milyonu veren, o isteyince veren, ötekine niye bir şey söylemiyorsun? Homurdanmalar. Sonra bir an işte yönetim istifaya dönüyor. Öyle kişisel olmuyor. Tamamen başkan sorumlu oluyor. Diğerleri de. Yani zaten bir yönetim açıklandığında başkan, başkan vekili, 3 tane daha isim bilirsin. Ama yönetim 11 kişiden oluşuyor, örnek veriyorum. 7'sini tanımıyorsun zaten, kim var kim yok diye. Burada kriz ortamı işte o 7 kişiden de kaynaklanabiliyor. Ama hesabı 3 kişiden sorulabiliyor. O yüzden az önce Fenerbahçe'de bir anda istifaların gelmesi, öbür tarafta sil baştan yapılan bir futbol AŞ durumu, Galatasaray'da işte Haluk Yürekli'nin söylediği gibi bazı futbolcuların maaşlarıyla alakalı kısımlarda ekonomik anlamda yaşanan problemlerin dışa yansımalarını ileride daha fazla göreceksiniz gibi yaptığı yorumlar, diğerleri tarafından hemen bir savunmaya geçme durumu çok enteresan aslında arkadaşlar. Yani burada istifalar olunca bir anda kopmalar değil yani söz konusu olan konu. Bak burada Ahmet Çağlar affedilebilir. İşte bir açıklama kendisinden istenebilir. Yapmış olduğum paylaşımlardan dolayı tribünleri ya da camiamızı heyecanlandırdığım için, aynı heyecanı ben de yaşadığım için, hatalarımdan dolayı affınızı istiyorum diye bir açıklama da gelebilir. Hiçbir şey yokmuş gibi yönetimdeki eski halinde görevine devam edebilir. Ya da Fenerbahçe Futbol AŞ'ye yönetim kurulu yapılanmasında bir değişikliğe gidilmesinin sebepleri arasında ne olabilir mesela? Oradan bir anda bir değişim olunca plan program yapılmadı mı? Bu hazırlıklar kazanamayacağız diye mi seçime girildi? Aa, bir anda kazandık, biz bunları hiç hazırlamadık ya, hemen öyle kaba taslak bir AŞ yönetim kurulu mu kuralım dendi mesela. İleride bir şeyler oldu. Eski yönetimden de isimler kaldı. O eski yönetimden isimler artık yollar ayrılmıştır. İşte onlar kimdir? Erdem Sezer'dir. İşte ne bileyim, diğer taraftan bir önceki yönetimde görev almış isimlerle. Dur bakalım, daha ayrılmayın. Siz burada bir kalın. Ondan sonra divana kadar, önümüzde Ağustos'un 6'sında ya da 4'ünde ya da 6'sında yapılacaktı galiba. Orada mesela şey denecektir Fenerbahçe'de de. Bu harcamaların da bir devri sabık olmasa da bir hesabını verebileceğimiz ya da ortaya koyabileceğimiz bir şeyleri biz geçmiş yönetimden de, işte değişen Futbol AŞ yönetiminden de aldık. Belgeleriyle mutlaka masaya yatırılacaktır yani. Burada Ali Gürbüz var, burada İlker Alkun var, burada Mahmut Uslu var, Bulcu Olcay Doğan var, Ufuk Şansal var, Yavuz Selim Demir var gördüğüm kadarıyla. Şimdi başkanlığını Aziz Yıldırım'ın yaptığı Fenerbahçe Futbol AŞ'de Barış Göktürk başkan yardımcılığı görevine getirildi. Nihat Özbağ'ı, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın da üyeliğe seçildi. Yani bu değişim bekleniyordu belki. Aynı zamanda kulüpte genel sekreter olan Mahmut Uslu'nun genç isimlerinin önünü açmak amacıyla Futbol AŞ'den kendi isteğiyle ayrıldığı söyleniyor. Yoksa bir anda Mahmut Uslu da, manşetlere bir baktık, Mahmut Uslu istifa etti. Dedik ki ortalık herhalde karıştı. Başkana bir laf söyleyebilen nadir insanlardan biridir Mahmut Uslu. Aziz Bey ile karşı karşıya geldiğinde öyle değil başkan diyebilme cesaretini gösterebilecek 2-3 isimden biridir Mahmut Uslu. Dedik ki acaba bir şey mi oldu manşeti okuyunca? Çünkü bizde de bir satma durumu var, bir pazarlama durumu var. Ben de derim ki Mahmut Uslu istifa etti, bütün detaylarını ayrıntılarını aktaracağız az sonra falan dediğimde, ne abi Mahmut Uslu istifa etmiş, ne oldu acaba deyip kafanda 50 tane tilki dolaştırırsın yani. Sonrasında şey diyorsun mesela, Mahmut Uslu'nun istifa etme sebebi aslında beklenen bir şeydi falan diyorsun. Aman be, ben de bir şey mi diyorum ya. O kadar değerli yani. Peki, hem telefonu hem de mesajları şöyle bir gözden geçirelim. Zaten taraftara taraftar gözüyle değil de müşteri gözüyle bakılıyor ya demiş. Ama şeydir, birlik beraberlik istendiğinde camia olarak size ihtiyacımız var. Zaten Beşiktaş taraftarı bakidir, bizler gideceğiz bu koltukta falan derken, ondan sonra 3-5 tane ses çıkar taraftar, der ki memnuniyetini dile getirirken, yönetim istifa, işte kendine gel, formayı çıkartın, adam gibi oynayın falan tezahüratları başlar. Bu bağıranlar bizden değil, bunlar gerçek Beşiktaşlı olsa bunları yapmazlar falan diye de hemen suçlanırlar. Hatırlıyorsanız bir rekor kırılmıştı Olimpiyat stadında Galatasaray maçında Fırat Aydınus'un yönettiği o olaylı maç. Bütün tribünlerin sahaya indiği, güvenlik güçlerinin koşarak kaçarken arkada plastik sandalyelerle koşturan Beşiktaş taraftarını hatırlıyor musunuz mesela? Maçın öncesinde şeydi işte hep beraber cuf cuf cuf, hep beraber cuf cuf cuf falan diyeyim. Öyle gider yani konu. İşte gerçek Beşiktaşlılar birleşince bu kadar bir kalabalık haline gelebiliyor. Olimpiyat olimpiyat olalı böyle dolmadı falan deniyordu. Sonra sahaya girenler bunlar gerçek Beşiktaşlı değil dendi bir anda. Ya orada bir sürü psikolojisi var. Biz de tribünlerde doğmuş, belki de büyümüş insanlarız. Hani öyle söyleyeyim. Vallahi doğmuş derken gerçekten de öyle yani. Benim evimin yanı İzmit İsmet Paşa stadıydı. Hani yürüye yürüye giderdik. Yeri geldiğinde tanıdıklarımızdan dolayı sahaya sokmazlardı. Ayağımızın kenardan çime basardık. Ulan ne güzel zemin ki bir gün burada maç edebilir miyiz acaba diye düşünürdük. İşte 3-5 çayırlıkta maç ederken yani. Asfaltlarda rovaşata çekerken. Yani 23 Nisan'da falan gösterilere çıktığımızda İsmet Paşa'ya. Şey derdik, ay be, plastik topu gizli gizli getirirdik, fileleri sökülmüş kalede gol atmaya çalışırdık, ulan buradan vurup da gol atamayan da ne bileyim yani derdik küçücük çocukken. Sonra ben mesela böyle 30'larımda, hatta en son TGRT'de stüdyoda futbolun en son çekimini Olimpiyat stadında yaptık biz. İşte Tahir Kum'la paslaşıyoruz ceza sahasında. Ben orta yapıyorum. Ahmet Ercanlar kısa boyuyla Şifo Mehmet gibi kafa vurmaya çalışıyor falan. Makaramızı yapıyoruz kendi kendimize. Bir tane top da verdiler bize sağ olsunlar. Gerçi ellerinde sadece 4 numara top varmış. Küçük top biraz daha. Standardın hemen altında. İşte U14'lerin 15'lerin oynadı. Sektirmesi kolay. İşte şutu çekmesi kolay falan. Şimdi Ömer abi dedi ki kaleye geçsene dedi bir penaltı falan. Hani Ömer abinin şutunu tuttum ben mesela, örnek veriyorum, hani şeyden dolayı söylüyorum. Atmak çok zor. Ya o kale bana küçüldü. Küçükken gördüğüm kale, yuh. Hani buna da gol atamayan ne bileyim yani dediğim. Anladın mı? Kale bir anda bana Japon kale gibi oldu yani. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: İsmail Efe Türk. Dodo selam. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Beşiktaş 10 numaraya Holse'yi, forvete Şomuradov'u ya da Lukaku sağ kanatlarda, Oğuz Aydın olsa inanılmaz bir kadro olur demiş. Ben de kurarım yani, hani kafamda bekere boşamak kolaydır gibi yaklaşım da olabilir. Abi sağda bunu koyacaksın, solda şunu koyacaksın. Bu Talişka bile iş yapar biliyor musun diyen de çıkabilir yani. Ercan İdiz, selamun aleyküm, iyi günler diliyorum demiş. Doğan abi, Beşiktaşlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Defans konusunda Ake, Şikrinyar, Abdülkerim ve Sanchez arasında hangisini Beşiktaş'ta görmek istersin? Tek bir hakkım var yalnız demiş. Sanchez derim ya. Yani ben Sanchez derim. Kimi der ki baba hani Şikrinyar varken diyebilir. Abi Ake'yi seyretmedin mi diyen çıkabilir. Hani güzellik göreceli bir kavram. Benim oyun anlayışıma yakın olan bir isim Sanchez. O yüzden hem kademe anlayışıyla hem kendi mevkisini savunması anlamında söylüyorum yani. ...82-21... şey yazmış. En sevdiğim mesajlardan birini atmış. Yazabilmiş ama onu da söyleyeyim. Ne anlatıyorsun Allah aşkına, ben bir şey anlayamıyorum, sen anlatabiliyor musun diye yazmış. 92'den beri yapıyorum. O yüzden hani yöneticilerim ve patronlarım da anlayabildiği için, beni anlayanlar da konuya cevap verebildiği ve dahil olabildikleri için, o yüzden doğru yolda olduğuma inanıyorum. Sen hani anlayamama kısmını anlatandan dolayı suçluyorsan, bir de bir en yakın aynaya falan bir baktığında da acaba suç bende mi dedin mi hiç bu zamana kadar mesela, hani abi ben niye anlayamıyorum acaba ya bu adamın anlattıklarını diye, mesela bunu anlayabildim mi acaba bu, yoksa bu konuşma da mı boş havada kaldı, onu merak ettim. Utanmadan Fener'de deprem yönetimde 7 istifa diye başlık atan medyayı ben de kınıyorum demiş. Ama onu satmak için o pazarlama tekniği olarak maalesef böyle. Çünkü orayı tıkladın sen de, o tuzağa sen de düştün. Onun amacı da o zaten yani. Satış var orada. O satışı zaten yakalayabilen insan orada oturuyor. O da şey var. Mahmut Usta istifa etti ama korkmayın, korkulacak bir şey yok gibi manşet attığında hani oraya bakmazsın zaten ya. Geçersin onu. Oraya tıkladığında işte bugün bir haber yaptık. Yaklaşık olarak 3000 kişi bir anda tıklamış. Normalde 2 gün sonra bu haberin okunma oranı işte 7000'lere, 20000'lere, 100000'lere ulaşmış dediğinde onun satışını yapıyor firmalara. Diyor ki bizdeki haberlerin en az okunulurluk durumu 100000 civarında dediğinde bak burası çok seviliyor, tutuluyor deniyor yani. O yüzden bunu paylaşmak istedim yani. Kimsiniz? 40-63. Kim var orada? İyi böyle.
2: Merhabalar Doğan.
0: Hoş geldiniz efendim.
2: Nasılsınız?
0: Sağ olun. Onun kararını siz verin nasıl olduğumu. Kimi anlamıyor, kimi anlamaya devam ediyor.
2: Ben öyle bir şey söylemeyeyim de maşallah iyisiniz diyeyim.
0: Eksik olmayın.
2: Doğan Bey, ben bir Fenerbahçeliyim. Her sezona böyle bir şey umutla başlıyoruz. Bu sezon gene başladık. İkinci, üçüncü gün, üçüncü gün. İsmail Kartal'la ilgili biliyorsun bir sürü gene şeyler ortaya düştü. Ben mesela bir taraftar olarak pro lisanslı bir antrenör olmama gerek yok. Asensio müferret mi dersen aradaki istatistik zaten ayyuka çıkmış halde. Ama geçen gün bir basın toplantısında gerçekten Fenerbahçeli olarak hem üzüldüm hem utandım. İsmail Kartal'a basın arkadaşlar soruyor neyi işte Fred oynatarsa. Ben diyor Asensio'ya sordum. Asensio dedi ki ben hazırım. Bana göre hazır dedi. İkinizden biri yalan söylüyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir beyan var mı? İkinizden biri yalan söylüyor. Ya Asensio yalancı. Sen onlar Asensio'dan daha iyi biliyorsun. Ya sen yalancısın. Asensio'nun yalanını ortaya. İkisi de kötü. Böyle bir demeç de olamaz. Böyle bir tercih de olamaz. Ben mesela dışarıdan bir Galatasaraylı olarak baksam bana karşı Asensio mu oynamasın, Fred mi oynamasın, ben Asensio oynamasın derim. Adamlar da ego var, bu takımın patronu benim diyor. Asensio'yu ilk günden basında bunu belirliyor. Asensio da bunları takip ediyor. O da kırılıyor. Bunu niye böyle yaptı? Niye bu şekilde geldi?
0: Aslında bunun sebebi isminizi öğrensem diyalog kurmak için daha
2: iyi. Turgay.
0: Turgay Bey şöyle söyleyeceğim. İyi bir Fenerbahçelisiniz ve çok daha iyi olmasını istiyorsunuz ama burada çok fazla bir yönetim değişikliği var ve bu yönetim değişikliğinde de hep aynı problemle karşı karşıya kaldık. İletişim bozukluğu diye. Burada İsmail Hoca'nın konuşamaması kurduğu kadrodan daha ön plana çıkması beni rahatsız ediyor aslında ve herkes de bu konuda gerçekten yorum yapıyor. Şimdi bununla ilgili o zaman yorum yapılıp ve burada bir şikayet varsa yönetimin buna bir tedbir alması gerekmiyor mu? İsmail Hoca'nın da bu kadar konuşmaması, bir futbolcunun da hocasının yapmış olduğu açıklamaya karşı bir paylaşım yapması da iletişim bozukluğudur. Burada takımın arasında bir liderlik özelliği taşıyabilecek, onlarla diyalog kurabilecek bir yöneticisi ya da bir takım kaptanının söz geçirebilme durumu ki Asensio aslında o takımda herkese söz getirebilecek kariyere sahip olan oyunculardan bir tanesi.
2: Bu kadar.
0: Şöyle denilmesi lazım bence yani Asensio'nun açıklaması yanlış anlaşıldı, biz takım olarak hazırız demek istedi aslında deyip bağlanabilirdi bir ihtimal oraya kadar ama... İsmail Hoca da öyle açıklamalar yapmasın. Yapmaması lazım yani. Semed'e öyle konuştum. Hazırdım dedi. Oynattım. Asensio ile konuştum. Hazır değilim dedi diyorsun. Paylaşımına bakıyorsun.
2: Yok, hazırım
0: gibi.
2: Demiş.
0: Ya da işte hazırım, dedi. Hazırım demiş.
2: Ama
0: hoca demiş
2: ben
0: ki.
2: Ben hazır olduğunu olmadığını biliyorum. Sen niye soruyorsun?
0: Ya da şöyle sorayım. Bir Galatasaray medya mensubu teknik adamına o soruyu sorabiliyor mu?
2: Ya zaten bu sorular bana göre daha evvelden 3 aşağı 5 yukarı belirleniyor. Sen şunu sor, sen şunu sor. Ben onu da biliyorum. O şekilde oluyor. Ama bu soruya verilen cevap ben bir Fenerbahçeli olarak ya dedim akıl ayarlarını bozar. Ya böyle bir şey var mı? Ben Asensio'ya sordum. Asensio bana dedi ki hazırım. Niye oynatmadın derim. Yok. Ben ona göre Asensio'nun hazır olma. Sen Asensio'nun hazır olmadığını biliyorsan Asensio'ya niye sordun? Ya benimle mi dalga geçiyorsun. Ben onu sorarım, sorgularım. Ve nihayetinde o gün maçı seyrettim ben. Maçta da saçma sapan şeyler gördüm. Gendüzi, Fenerbahçe'ye ilk geldiği Galatasaray maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Süper Kupa finalinde oynamadı mı?
0: Evet, golünü de attı gelir gelmez.
2: Önde, forvet arkasında oynuyordu. Gendüzi'ye bakıyorum, Skriniar'la Osterwolde'nin arasında sıkışmış üçüncü bir stoper gibi oynuyor. Ayağını topun üstüne kaldırıyor, indiriyor. Yan pas yapıyor bilmem ne. Biz de orta sahada bir kişi de eksik oynuyoruz. O zaman üç tane stoperle oynuyoruz. Gendüz o zaman stoper. O zaman biz niye her zaman diyoruz bizim orta saha şeyimiz, havuzumuz çok geniş. Gendüz'ü stoper almışız. Oyun duruyor. Sağ tarafa bir bakıyorsun. Semedo orada, Ferhat orada. Bir ara İrfan Can Kahveci orada. Ondan sonra bizim Talisca orada. Kerem sol tarafta tek başına, Levent'le birlikte. Hepsi oraya yığılmış. Asensio'yu da özellikle oraya koyuyor ki bak Fred'in yerinde oynattım. Fred başarılı, sen başarılı değilsin diye. Bırak göbeğe koysan Asensio'yu. İki tane derin top atsın. Hızlı adam koy oraya. Kerem'in önüne top atın. Hepsi taç çizgisinin önüne. 5 metrede top oynadılar. Biz de onu seyrettik. Böyle giderse ben sanıyorum ki bu sene geçen seneden daha kötü olur diye düşünüyorum. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum.
0: Estağfurullah. Gene de

0: kadar karalar bağlamanın, olumsuz düşünmenin bir anlamı yok. İlk maçların
1: top
0: günahı
1: oynadım,
0: olmaz diyelim.
1: Doğan Bey, top oynadım.
0: Haklısınız.
1: Bazı şeyleri biliyorum.
0: Ya biraz daha
1: görünüyor.
0: Sakin olmak gerekir. Ona bakarsa mesela Galatasaraylılar da şu an şey düşünüyor. Abi hani bizde hiçbir şey yokmuş gibi. Yani sanki takım dağılmış, bozulmuş, hiç kimse yokmuş ve transferler yapılmayacakmış gibi bir algı oluştu.
1: Adamlar 4 senedir şampiyon yalnız. Biz 13 senedir bekliyoruz. Bizdeki tahammül bitti.
0: Tabii.
1: Yani 3. gün bizim teknik direktörümüz kürsüye çıkartılıyorsa başkanın da buna bir dur demesi lazım. Oradaki diğer başkalarının da yani ilk günden böyle linç olacaksa takımdaki kardeşlik maddeşlik bunların hepsi yalan olur. Bu benim görüşüm.
0: Peki, teşekkür ediyorum size de.
1: Ben teşekkür ederim, yordum sizi de.
0: Estağfurullah, ne demek, keyif verdiniz, sağ olun. Bir Fenerbahçeli olarak yorumlarınızı dinledik, düşünceleriniz ve endişelerinizi gördük. Ben de bir konu vardı. O konuyla alakalı olarak eğer müsaitse, kendisi çünkü bir haber yaptı.

0: cevap gelir ondan da birazdan. İsim de vermeyeyim de hani o bağlandı mı bağlanmadı mı olmasın diye. Çünkü bir konu üzerinde bir bilgi verdi. Merkez Hakem Kurulu'nda bir değişikliğe gidildi. O değişimle ilgili olarak da şimdi ondan bir cevap alıyorum da müsaitse bir bakayım. 2-3 dakika içerisinde okey bağlanabiliriz demiş. Tamam. Ömer Faruk Ünal'la konuşacağız. TGRT Haber'de stüdyoda futbolda birlikteyiz. Yaklaşık olarak 2 senedir 3. senemizi inşallah başlatacağız. Sezonun başlangıcıyla 15 Ağustos'ta bir aksilik olmazsa öyle gözüküyor. Aynı kadro devam edeceğiz. Bu arada tabii hem maçlar oynanıyor. Avrupa heyecanını, hikayesini başlattık. Diğer taraftan da şöyle bir gerçek var. Bundan sonraki süreçte acaba neler yaşanacak? İşte Aziz Başkan'ın gelişinden federasyon başkanının tavrına, duruşuna, işte kulüp başkanlarının kendi aralarındaki sıkıntılarından, işte daha ilk başlamadan Yüksel Başkan'ın açıklamaları, işte Ertuğrul Doğan'ın yorumları, işte Beşiktaş Başkanı'nın tavrı, yani biraz renkli geçebilecek bir sezonmuş gibi. Bizde malzeme bitmiyor tabii. Her geçen gün yepyeni bir şey. Bu sezonun da bir ismi konulacak. Dur bakalım, zorlulardan sonra, işte sakın ağlardan sonra, bilmem nelerden sonra, bu sezonda iki tane cümle içerisinden bir kelimeyi alıp ona bir lig ismini herhalde ortaya koyacağız. Bir markalaşmaya başlatacağız. Ondan sonra da bunların üzerinden besleneceğiz gibi gözüküyor. Yani camia da böyle. Aslında bu konuda hep aynı şeyleri söylüyor. Yarın öbür gün Fenerbahçe bu harcamalardan dolayı tekrar ceza alırsa kimse Aziz Yıldırım'a hesap soramaz. Neden soramaz? Çünkü ilk aday olduğu zaman açık açık söyledi. Hesap kitap UEFA falan ben bilmiyorum. Ben sadece şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Zaten bunu bilerek seçtiler. Doğan Bey iyi yayınlar, Volkan benim adım. Fenerbahçe taraftarıyım. Sizin de dediğiniz gibi tıklanma için yapılıyor haberler. O yüzden Fenerbahçe kötü gitmesi istenir. Sadece Fenerbahçe değil, diğer takımlar da acaba ne olmuş, ne depremi gerçekleşmiş diye tıklanıyor. Haberi gazeteci, televizyon çalışanları Fenerbahçe'nin başarılı olmasını bundan istemezler zaten demiş. Fenerbahçe'nin düşmana ihtiyacı yok, kendileri yetiyor bence. Sezonun ilk maçında hocalarına bu kadar sallayan bir camia zor şampiyon olur. Beşiktaş'ın bu sene bu işi başaracakmış gibi geliyor demiş bana Erkan. Oguchu ilk maçında izledim, sahada Vieira gibi duruyor. Fizikli, boylu poslu, uzun bir şey ama icraatı ne olacak bir göreceğiz bakalım demiş. Guendouzi maçın yıldızıydı ya. Bir de top oynadım falan diyor arkadaş demiş. Guendouzi'yi beğenmeyen ne bileyim yani demişler. Müşteri temsilcisi gibi ekranımın açılmasını bekliyorum, bekletiyorum sizi hatta gibi oldu bir anda demiş. Bir başka dinleyici de ben de eğer müsaitse hemen Ömer abiyle bir bağlantı kurayım. Ondan da görüşlerini alalım. Kendisi müsaitse eğer. Efendim? Ömer abicim günaydın, mutlu sabahlar. Yayındayız Radyo Gol'de.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim Doğancığım.
0: Özledim seni de, sesini de, kendini de.
1: Sağ olasın. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim.
0: En kısa sürede buluşalım. Tabii yine gündem yarattın. Gazetende, Türkiye Gazetesi'nde bir habere imza attın. Federasyondaki iki tane ismin istifasıyla, ayrılmasıyla alakalı. İstifa mı ettiler? Görevden mi alındılar?
1: Yani bunların sözleşmeleri Portekizli hakem eğitimcilerimiz vardı. İki tane. Biri Melo. Bizim hakem eğitiminin başındaki kişi.
0: Biri de Capello.
1: Capello da VAR'ın koordinatörüydü. Bunlar iki yıldır, yani bu mevcut Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü geldiği günden beri göreve devam eden iki kişi, tane eğitimciydi. Bunlarla yollar ayrıldı. Sanıyorum bir İtalyan ekip kurma çalışması var şu anda. Bu Melo ve Capello bize bir şey katmadılar. Yani mesela bizim Avrupa'daki hakemlerimizin hiçbiri bu iki yıllık süre zarfında bir mesafe kat edemedi. Yani hani bizim hakemlerimiz hepsi girdiği kategoride bekliyorlar. Hepsi ikinci kategoride. Hiç bire çıkabilen veya elit kategoriye çıkabilen olmadı. işte Halil Mutfeler yerini koruyor da, Halil Mutfeler de yani düşün ki Dünya Kupası'na çağrılmayan, Şampiyonlar Ligi'nde pek görev alamayan bir hakem haline düştü, dönüştü bu son iki yıl içerisinde. Hı hı. Bizim ve bu iki Portekizli ne zaman bir televizyon programına çıksalar tartışmalar daha da arttı. Yani böyle bir eğitimde bir standart da sağlayamadılar. En büyük sıkıntı şu oldu. Mesela eğitimde hakemlere söyledikleriyle ekranda çıkıp söyledikleri tam birbirinden farklı şeyler. Neden federasyon başkanı baskı yaptı bunlara? Veya federasyondaki diyelim merkez hakem kurulu baskı yaptı. Ya şöyle yapalım. Bu böyle ama UEFA'nın normlarına göre böyle ama bizim böyle dememiz lazım. İşte kulüpler karşımıza alırız. Şu olur.
2: Hatta bu şöyle demişsin Ömer abi. Gelen baskı sonrasında eğitimde söylediklerini televizyon ekranlarında defalarca revize ediyorlar demişsin.
1: Tabii tabii tabii. Bunu defalarca buna şahit olduk geçen sezon, ondan önceki sezon. Dolayısıyla yani böyle bir dik duruş da görmedik, göremedik. Zaten işte abi böyle Eyyam'ın sonu, biletini keserler yani. Kimseye yaranamazsın. Burada tabii bence Beşiktaş biraz kendine bir pay çıkarabilir. Çünkü bunlarla en son tartışan ve bunların uzaklaşmasını isteyen Beşiktaş kulübüydü. Beşiktaş'ın çok sert açıklamaları oldu, hatırlayacaksınız, evet, geçen sezonun sonuna doğru.
2: Benim derdim varla diye açıklama yapmıştı.
1: Hatta o da Capello da Beşiktaş'ı mahkemeye vermekle böyle bir imada bulmuştu, evet, çıktığı televizyon programında. Burada tabii Beşiktaş bir netice aldı diyebiliriz. Çünkü en son bunlardan şikayetçi olan, böyle resmi olarak net tavır koyan Beşiktaş kulübüydü. Şimdi bu arkadaşlarla yollar ayrıldı. Zaten bunların geçmişlerini de öyle çok bir herhangi bir ülkede istikrarlı bir şekilde çalışalım, o ülkenin mesela Yunanistan'da, Rusya'da böyle hani çalışmışlar ama bir şey mesafe kat edilememiş. Yani oradan da böyle bu şekilde ayrılmışlar. Böyle hemen biz atlarız biliyorsunuz, o Portekizli yabancı eğitimci ya, bunların kariyeri nedir, geçmişte ne yapmışlar, ne etmişler, yani bunların hiçbirinin kariyeri şu bizim yakın tarihte hakemliği bırakan hakemlerimizin Avrupa kariyeri kadar bir kariyerleri yoktur. Yani bugün çünkü Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, bunlar Ali Palabıyık, Mete Kalkan Avrupa'da sayısız UEFA Avrupa Ligi maçı mı yapmışlardır? Konferans Ligi öneleme maçı mı yapmışlardır? Sayısız yani. Hatta bazıları böyle birinci, ikinci olabilirler Avrupa'da. Ama bunların öyle bir Avrupa'da öyle o denli bir tecrübeleri ve birikimleri yok yani. Biz ama Portekiz işte yabancı hemen o gün böyle alelacele bunları bulup getirdiler. Çok ciddi de maaşlar ödendi. Yani bunların 15 bin euro maaş aldığını biliyoruz Melo'nun aylık. Ciddi de rakamlar aldılar. İşte iki yıl boyunca Riva'da güzel bir sosyal tesisler, kamp, Boğaz, Türkiye'de seyahatler, Antalya'da git Antalya Spor maçını seyret, birkaç tane böyle maç seyrettiler, birkaç derbi merbi seyret, güzel, Türkiye'de güzel vakit geçirdiler. İki yıl ceplerinde parayı koydu, gidiyorlar. Türk hakemliği için bir altına desek ki sonuç, abi sonuç hiçbir şey yok ortada.
2: Ömer abi, tabii seni de yakalamışken maden bulmuş şey gibiyim ben de. Hazine arayan biri gibiyim şu an. Zorba Küçük geri döner mi bu sene?
1: Ya şimdi Zorba Küçük açıklanan klasmanlarda ismi var. Yani seminere çağrılacak. Önceki seminerlerde gelememişti, tedbir vardı. Şimdi tedbir kalktı. Açıklanan listede de ismi var. Bana gelen bilgiye göre hakemlik yapmayı arzu ediyor. Hı-hı. Yapacak yani. Seminere gelir ama Merkez Hakem Kurulu zaten FIFA listesinden çıkmıştı. Böyle çok üst düzey maçlar verir mi vermez mi? Biliyorsun bizde şöyle bir adet oluştu. Diyelim ki bir hakemi pasifize etmek istersen ona gel sana VAR'a verelim, VAR'da görev verelim veya işte birincilikte görev verelim. Çok ortada göze batma, kenar dikkati çekme, kenarda dur. Bence Zorba Küçüğü böyle bir süre bir kenarda tutulacaktır. Böyle çok göze batacak maçlardan uzak tutulacaktır. Ha, burada eğer hakikaten bir performans ortaya koyabilirse, yani o travmayı üzerine atmış olabilirse, belki çünkü yaşı genç biraz ileriye doğru gidebilir ama.
2: Peki şunu söyleyeceğim, performans diyorsun da performansla alakası yok ki. Yani bir hakemin maç alması eğitimden geçmedi ki hiç. Ya yaptığı Eyyam'dan geçti biliyorsun ya da torpilinden geçti. Yani doğru. O yüzden Zorba Küçük'e bir mobbing mi uygulanır? Çünkü bir hakkı var, geri dönme isteği. Çok da kabul görmezse bir tepki de alabilir. O yüzden birincilikte mi daha fazla seyrederiz ya da VAR'da mı görürüz?
1: Yani ben işte birincilik VAR'da daha çok görebileceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben 30 yıldır Türkiye'de hakem yönetimini, hakemliği takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hakikaten bu işin çok içinde bulunduğum söyleyebilirim rahatlıkla. Yani hiçbir şekilde tahmin edilemeyen, ne yapacağını, ne diyeceğini kimsenin kestiremeyeceği bir merkez hakem kurulu var. Yani hiçbir şey, bunlarla ilgili bir şey tahmin etmek kolay değil yani. Ne yapacaklar, ne diyeceğini hiç kimse bilemez. O yüzden çünkü bunlar kulüplerin rüzgarına göre, hareket ediyorlar. Tabi Zorba küçüğe Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin çok ciddi bir, hatta Trabzonspor'un da çok ciddi bir şey var. Yani olmaz, bu bizim başlarımıza asla çıkamaz.
2: Olumsuz bir bakış açısı var orada.
1: Öyle olumsuz yani, evet. Öyle bir çok ciddi şekilde. Dolayısıyla böyle 3 büyüklerin 4 büyüklerin maçlarında veremezler kolay kolay ama öyle altlarda belki biraz şeylerde. Tamamen bu Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü'nün haleti ruhiyesine bağlı. Yani ne yapacağını, ne edeceği. Tabii onun haleti ruhiyesi de Yasin Kol ne düşünüyor acaba? Abdullah Bora Özkara ne düşünüyor? Onlara bilmek lazım. Çünkü onlar da bu işte çok pay sahibiler ciddi şekilde. Onun için bir şey kestirmek çok kolay değil. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Dünya Kupası'nda birçok yenilikler oldu. Bunları bizim hakemlerimiz ne ölçüde ligde uygulayabilecekler? Çünkü Dünya Kupası'ndaki birçok şeyin UEFA da kabul etmiyor. UEFA onları uygulamayacak. Şimdi biz hangisini seçeceğiz, hangisini alacağız, hangisini almayacağız? Bu da önümüzdeki günlerde bence çok tartışma konusu olacak. Düşünün ki bir futbol federasyonu Merkez Hakem Kurulu bir resmi açıklama yapmadı şu ana kadar. Hı hı. Yani bunu böyle bir başka bir yayın organı vasıtasıyla böyle şunlar şunlar olacak gibi derdiler. Halbuki mert bir şekilde sizin kendi yayın organlarınız var, YouTube kanalınız var, internet siteniz var, burada çıkıp ya biz Dünya Kupası'nda şunları aldık, şunları uygulayacağız, şunları uygulamayacağız, UEFA standartlarında olacağız demiyorlar. Niye? Böyle önü açık bırakılıyorlar. İşte bir medya vasıtasıyla bir şeyler vermeye çalışıyor. Çünkü yarın öbür gün o dediklerini yapılmazsa, yapamazlarsa, beceremezlerse en azından ellerinde böyle bir onları bağlayıcı bir şey olmasın. Ya o medyanın kendi fikri diyecekler. Yani normalde bu tip şeyler resmi olarak açıklanır. Çıkıp resmen diyeceksin kardeşim. İşte el ağza götürülürse böyle bir vücut dilinde yakalarsak bunun cezası Dünya Kupası'nda kırmızı kart oldu. Bizde sarı karttır. Sen bunu çık kendin söyle ne olacağını, ne biteceğini. Yani ama bunu biz böyle işte medyadaki kendilerine yakın isimler tarafından böyle bir şeyleri
2: ya da bu sene varın karışımıyla ya da taleplerle federasyon Amerika'daki futbolcu Bologun'un gibi bir kararı erteleyebilir mi?
1: Yani o da çok kötü yani bence Dünya Kupası FIFA ihraz etmiştir yani bu Dünya Kupası'nda bu çok bir karardır, kara bir sayfadır. Hı hı. Yani bunun bizde olmazdı ama yarın öbür gün böyle bir şeye tevessül ederlerse önlerinde böyle bir gerekçe olacak. Ben bugün onu yazdım. Şey var, bizim geçen sene hata yapan hakeme habire maç veriyorlardı. Hata yaptıkça daha zorlu maç veriyor. Daha zorlu maç veriyor. Merkez Hakem Kurulu o günlerde şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki biz cezaları erteliyoruz. Yani cezayı sonra vereceğiz diye. Yani FIFA da herhalde oradan gördü bu işi. Şimdi cezaları ertelediler. Lig bitti ya Mayıs'ın sonunda. Ağustos'un 8'ine kadar bütün hakemler cezalarını çektiler.
0: Çektiler.
1: 80 doğru. Gün hiçbir maç yönetmedi Türkiye'de. Şimdi hepsi sıfırdan başlayacaklar. Yani bir ceza sistemi yok, bir ödül sistemi yok. Dolayısıyla bu şekilde buraya geldik. Ama ben çok her sene zorlu maç söylüyorum ama bu sezon da aynı şeyi söylüyoruz. Çok zorlu bir lig bizi bekliyor. Yani.
2: Ama konuşmalarından şunu anlıyorum. İlk derbi hakemi Yasin Kolmuş gibi gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor. Öyle. Yani çok ciddi bir rekabet bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray kadar bu rekabetin içinde bu sezon anladıklar o ki Beşiktaş Trabzonspor da olacak. Öyle gösteriyor vaziyet. Yani biraz daha az Yıldırım'ın gelmiş olması işte
2: evet,
1: yani
2: bakış açısını değiştirecek.
1: Yani biraz daha Beşiktaş bu iş için olacak bize. Yani bu sene hakemliğin yönetmek veya hakemlik için Türkiye'de biraz daha zorlaşacaktır. Bir de Dünya Kupası'ndaki bazı kararlar, bazı uygulamaları gördükten sonra burada biraz daha iş tartışmaları artıracaktır. VAR'ın 9. sezonu biz 8 sezondur VAR'ı henüz oturtamadık. VAR'da çıtayı belirleyemedik. VAR neye karışık karışmaz Türkiye'de hala bir hoşun standartını getiremedik. Onun için bizi çok kolay bir lig beklemiyor. Şurada 3 hafta kaldı. Yani bu 3 haftalık dönemde de Merkez Hakem Kurulu nasıl bir tutum içinde olacak bilmiyoruz. Ama yani çok formda iyi bir...
2: Çok da değişeceğini tahmin de etmiyoruz aslında Ömer abi.
1: Evet yani tam 2 yılı doldurdu Merkez Hakem Kurulu. 23 Temmuz'da göreve gelmişlerdi. Bugün
2: 3 yıllık mı imzalamışlardı?
1: Yani 3 yıllık imzalamıştı. Yani o yıllık sürede yani şu 2 yıl içerisinde bizi dinleyen dinleyicilerimiz veya sen de bu işi çok yakından takip eden bir meslektaşımızsın. Yani iyiye giden, eskisinden daha iyi olan hiçbir şey olmadı.
2: Evet.
1: Yani hiçbir şeyde ya bak şurada iyi oldu ya, bak şurada da biz ciddi bir mesafe kat ettik diyebileceğimiz hiçbir şey olmadı, hiçbir şey görmedik. Böyle bu 2 yıl az bir süre değil yani 2 yılda bir hakem...
2: Aslında daha da kötüye gittik.
1: Yani bir nesil değişti hemen hemen. Dolayısıyla bir yeni nesil geldi ama bu yeni nesil eski nesilden ne kadar ileride, ne kadar geride, bunlar konuşmak, tartışmak, yüzleşmek gerekiyor. Ben çok böyle iyi bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü yani Türk hakemliği bundan birkaç sene önce, yani Türkiye'de tartışılıyor ama Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda her yerde olan, her yerde boy gösteren bir hakemlik vardı. Şu anda işte konferans ligin önelemelerinin hepsi biz Türk hakemlere vermişler. Önelemeleri biz Türkiye olarak almışız. İşte üçüncü öneleme, ikinci öneleme, birinci öneleme derde de Türk hakemler var ama Eylül-Ekim'den sonra Türk hakemlerini Avrupa'da göremiyoruz.
2: Peki Ömer abi, şeyi sormak istiyorum son olarak, senin de çok vaktini almak istemem. Ceza alan hakemler vardı ya, bir kupon yaptıkları için ama 20 liralık, 3 liralık, 5 liralık o bonuslarla oynanan kuponlarla ilgili görevden alınmışlardı. Onların geri dönebilmesi için bir şey var mı, hamle?
1: Şimdi Doğan, hukuki süreç tamamlandı onlar için. Yani disiplin kurulu kararından sonra, disiplin kurulu kararı da hepsi 45 gün üzerinde cezaladılar. Hakim de bunları onayladı. Dolayısıyla bunların ömür boyu bir dönüşleri söz konusu değil. Yani ne hakem olarak, ne gözlemci
2: sayfa
1: olarak,
2: kapan,
1: ne
2: konu olarak kapandı diyorsun yani.
1: O konu kapandı. Şimdi hukuki süreç var. Bizde nihai karar hakim kurulu. Hakim kurulu da bu kararı verdi, onadı. Dolayısıyla bunların böyle bir geri dönüşü söz konusu değil. O konuda bir şey olacağını ben sanmıyorum. Ama şey var. Yani burada o 27 Ekim'de Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı basın toplantısında böyle çok büyük bir infial uyandırmıştı. Yani Türk futbolu marka değeri olarak belki o gün %30-%50 değer kaybetmişti. Ama geldiğimiz noktaki böyle bakıyorsun, ortada bir şey yok. Yani maçlara tesir etmiş, maçların sonucuna etki yapmış bir hakem kararı veya böyle bir bununla ilgili bir somut bir para sirkülasyonu, böyle bir masa kaydı veya telefon, böyle bir şey tespit edilemedi. Dolayısıyla yani bizim ligimizde hakemlerin ortaya koyduğu, hakemlerden kaynaklanan bir manipülasyona şu ana kadar rastlanmış değiliz. Yani hem savcılık boyutu, hem Futbol Federasyonu kendi iç disiplini itibariyle. O yüzden biz o gün biraz fazla yaygara yaptık. Şimdi mesela geçen hafta işte 19 tane yönetici gözaltına alındı, serbest bırakıldılar. O zaman da büyük bir yaygara yapıldı böyle sosyal medyada, YouTube kanalında, işte o şu oldu, bu oldu, küme düşme, -12 puan, alt küme düşme. Ya fikstür çekilmiş, bu kadar paralar harcanmış, 3 hafta sonra lig başlıyor. Yani böyle sokağa çıkıp sorduğu zaman böyle bir
2: çok inandırıcı gelmiyor zaten.
1: Yani cezasızlık algısı var. Yani bu işten hangi kulübün canı yandı? Ya 27 Ekim'den bugüne kadar bana diyebilir misin? Ya şu kulübün felaket canı yandı veya şu yöneticinin işte hayatı karardı. Hiçbir şey olmadı yani. O bizim yaptığımız yaygara veya futbolun marka değeri ya, çok meşhur bir sloganı olur, marka değeri. Onu kaybetmemiz yanımıza kar kaldı. Başka bir şey kazanmadık bu işte. Yani ben bir temizlik olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü temizleyenler ne kadar temiz? Yani o da önemli. Biz hala bugün olmuş Futbol Federasyonu ve kurul üyelerinin, yani bulunan kurul üyelerinin bahis hesapları ile ilgili bir net bir açıklamayı bugün olmuş görmemişiz. Ekim neresi, Temmuz neresi? Aradan 10 ay geçmiş.
2: Ömer abi, federasyon Dünya Kupası'nda değişen kurallarla ilgili olarak bu ligde uygulanıp uygulanmayacağını ne zaman açıklar?
1: Yani resmi olarak açıklanması lazım işte böyle seminerlerin esnasında. Yani federasyon kendi sitesinden.
2: Her şeyi uygulamak zorunda değil, değil mi?
1: Tabii hepsini uygulamak zorunda değil.
2: Mesela bizim hakemlerimiz VAR'a gidip de ondan sonra aldığı karar.

0: bunu izah edecek veya 5-10-20 kelimeyle izah edecek bir hakem şeyi lazım, profili lazım. Bizim şu anda öyle bir profil söz konusu değil. Buna ben bizim federasyon veya merkez hakem kurulu cesaret edeceğiniz hiç ihtimal vermiyorum. Yani o kolay bir şey değil çünkü bu VAR kayıtları bile başlarına bela oluyor.
1: Artık anons yapmamak için VAR'a gitmeme kararı aldıkları yani söyleniyor.
0: Doğru bir tabir, doğru bir kavram, coğrafi offside kavramının nelere tartışmalara yol açtığına hep beraber şahit olduk geçen sene. O yüzden bizim hakemlerimizin kalkıp da orada öyle bir VAR kararını orada mikrofonda anlatabilecek bir Türkiye'ye ve
1: düşünsene offside'ımsı diye bir açıklama yapıldı.
0: Yani o şimdi o işe bence pek bizim tesadüfe sanmıyorum.
1: Peki. Ağzına yüreğine sağlık. Özlemişim
0: ama
1: sesini.
0: Ama öyle bir şey olursa Doğan, yani senin orada biraz eğitim vermen yakışır yani.
1: Eksik tamam olma abi, sen varken tamam. Bana düşmez öyle şeyler.
0: Ya sen güzel Türkçe anlatırsın. Tamam.
1: Eksik olma, sağ olasın. Peki, görüşmek
0: çok
1: üzere.
0: Yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum bağlandığın için de sağ olasın. Görüşmek üzere. Ömer Faruk Ünal'la beraberdik. Hem Türkiye Gazetesi'nde köşe yazılarıyla hem de aynı zamanda yıllardır hakem camiasını yakından takip eden bir isim olması dolayısıyla ona sormak istedim. Çünkü Merkez Hakem Kurulu'ndaki iki tane isime ayrılık yolu gözüktü. Sebepleri ben dedim ki acaba bir şey mi oldu? Anlaşmaları bu kadarmış. Bir İtalyan sistemi oluşturmaya çalışıyor. Hem teknik adam anlamında da hem de hakemler üzerinde de bir İtalyan sistemi. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Futbol Federasyonu nihayet çok tartışılan o Portekiz'de hakem eğitimcileriyle yollarını ayırdı. Vitor Melo'ydu. Bir de VAR direktörü João Capella. Hiç dik durmadılar biliyorsunuz. Ve o eyyam belki de sonlarını hızlandırmıştı. Yani Avrupa'da görev alan hakemlerimiz bir santim mesafe alamadı dedi. Az önce Ömer abi UEFA normlarından çok Riva'nın tavrına göre eğitim ve yorumlarını değiştiren tiplerdi gibi yorumlar yaptı. Hatta bir hakemin maç alması aldığı eğitimle alakalı değildi. Yaptığı eyyamla ödüllendiriliyordu. Hata yaptıkça daha özel maçlara veriliyordu. Bunun önüne geçebilmek adına neler yapılabilir? Bundan sonrası için ne olabilir diye ben de merak ettiğim için bağlantı kurmak istedim. Başkanın iki dudağı arasında bir eğitim modeli belirlenirse maalesef sonuçta bu olur gibi bakmıştık ama bakalım Sayın Ferhat Gündoğdu yeni ekibiyle beraber hem yeni eğitimcilerle hakem gelişim direktörü olarak ya da VAR direktörü olarak kimleri getirecekler? Bunlar bizim ligimize nasıl yansıyacak? Bunları hep beraber göreceğiz. Önümüzde artık çok az bir zaman kaldı. Şunun şurasında yaklaşık 20 günlük bir zaman dilimi var. 20 gün sonra Süper Lig maçlarıyla tekrar kısmet olursa aynı ekip olarak karşınızda olacağız. TGRT Haber'de, stüdyoda, futbolda. Biz ayrılan da süre bitti. Beşiktaş'ı bir kez daha kutlayalım. Vikinglere bir kartal pençesiydi. Avrupa'ya açılan bir kanattı. Kartal'ın kanatları artık Avrupa semalarında. Tabii bu havaya da girmemek lazım. Zor bir rakip, sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi kesinlikle çantada keklik değil. Ve bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir geceydi dün gece. Ama 10 kişi kalmış bir rakibine, hatta kartı gördüğü dakika 20 falandı diyelim hadi. Ve 70 dakika boyunca da bir golle yetinmemek gerekirdi. Tabii ki kapanan, beşli savunmaya geçen bir rakip karşısında kilidi açabilmek adına duran toplar çok kıymetliydi ya da ceza sahası yayı üzerinden bulduğunuz bir fırsatı değerlendirmeydi. O da kaliteli bir ayağa denk geldi. Orkun kaldığı yerden devam etti. Sözünü tuttu. Yeni sezonu da golle açtı. Ve bıraktığı yerden devam etmesi, Salih'in gelişiyle bu noktalarda onu daha fazla görecek olmamız aslında Beşiktaşlılar açısından çok kıymetli. Trossard'ın gelecek olması, ikinci maça yetişmiyormuş. Onu da bilgisini aldık Murat Özen'le yaptığımız bağlantıda. Diğer taraftan Salah'la ilgili olarak da işte yaptığı paylaşımlarla görevden ayrılan Ahmet Çağlar'ın açıklamaları vardı. Oradan bir istifa söz konusu yönetim tarafından kapa bildirildi ama Ahmet Çağlar ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçem var. Hukuki haklarımı savunacağım diyerek bu olaya tepki göstermiş olması da

başka bir sıkıntı. O yüzden hatta dünkü maç özeline dönersek bunlar problemli olan kısımlar. Biraz daha 0-0 gibi ikinci maça çıkıp heyecanlı, çılgın bir teknik adamla oturmuş bir Beşiktaş'ın, daha ilk maçının o heyecanını da atmış bir Beşiktaş'ın daha güzel bir skorla ülkeye dönecek olmasının hayalini kurmak lazım. Hatta Nübel gibi bir kaleciyi izlemek keyifli olacaktır sezon boyunca. İnşallah Alexander Nübel ilk maçı hatasız tamamladı. Yaptığı kritik kurtarışla ayakta alkışlandı ve 1-0'lık skorla ilgili olarak da daha fazla gol atabilirdik. Italiano'nun sağ kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim. Bizi sürekli itti. Sanki kendisi de oynamak istedi şeklinde yorumunu gördük. Bunlar sevindirici tarafları aslında. Ve haftanın başlangıcında, pazartesi gününün sabahında, saatler onu gösterdiğinde kısmetse mikrofon başında olacağız. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
4: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Tarihlere bakalım. 24 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Bugün tabii Cuma günü olması sebebiyle Rabbim inşallah bugün gönlünüzden geçen bütün güzellikleri sizlere nasip etsin. Yüreğinizden tebessüm hiç eksik olmasın. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Evinize huzur, sofranıza bereketler, işlerinize kolaylık, gönlünüze ferahlık versin. Sağlıkla, mutlulukla ve güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. Bugün tabii Radyo Gol'de bizim için ayrı bir heyecan var. Çünkü Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında bir ilki gerçekleştireceğiz. İlk kez canlı yayında bir konuğumuz olacak. Değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Sporun sadece sağ içinde değil, yönetim anlayışını, projeleri ve geleceğe dair önemli başlıkları da konuşacağız bu özel yayınımıza. Sizler de kulak verin lütfen, çünkü ilkler hiçbir zaman unutulmaz ve yanında da bugün ilk kez Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de bir canlı yayına konuğumuzu alıyoruz. O da Ergin Emiroğulları, Tanfer Spor Genel Müdürü. Ergin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
5: Hoş bulduk Çağatay Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız?
4: Çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyiyiz. Sizleri de burada ağırlamaktan da büyük onur duyuyoruz. Tanfer Spor'un genel müdürüsünüz. Şimdi dinleyicilerimiz, ben de daha önceden bilmiyordum. Daha sonra sayenizde bilgi sahibi oldum. Tanfer Spor nedir? Ne zaman kurulmuştur? Önce bununla ilgili sizden bir bilgi rica edeceğiz. Ne zamandan beri faaliyettesiniz? Mikrofon sizde.
5: Tamam, teşekkür ediyorum. Tanfer Spor, Mehmet Tanfer ve Nihat Tanfer'in iki kardeşin kurmuş olduğu bir yapı. 3 sene önce kuruldu. 3 senedir aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Şu anda 14 tane aktif branşımız bulunuyor. Binicilik, boks, kickboks, MMA, grappling, Brezilyan Jiu-Jitsu gibi alanlarda hizmet veriyoruz.
4: Brezilyan Jiu-Jitsu'yu biraz açabilir miyiz? Nedir? Nasıl bir branştır? Ve özellikle sizin aktif olduğunuz birkaç tane daha dal var. Bu arada dinleyicilerimizden de mesajlar yağmaya başladı. Çok çok teşekkürler. Evet, Ergin Bey'in selam sesinle alakalı birazcık daha, evet, mikrofona zaten yaklaşıyor. Sana da çok selam söyleyen dinleyicilerimiz, hoş geldin dinleyicilerimiz var sevgili Ergin Bey. Adem Bey diyor ki, Çağatay Hocam hoş geldiniz. Şimdiden iyi yayınlar dilerim. Ergin Bey de hoş gelmiş. Hüseyin Mecit, çok çok teşekkürler. Yunus Bey'den hoş geldin mesajları var. Yine Avukat Enes Küçük Kılınç'tan hoş geldiniz mesajları. Seni bekliyorduk hocam, şükür kavuşturana demiş. Hemen isimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Sedat Bey'den gelmiş. Yaşar Bey hoş geldin Çağatay Hocam mesajları var. Orhan Bey yine aynı şekilde. Çok çok teşekkürler. 0212-273-1010 0212-273-1010 0540-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanalları vasıtasıyla sizlerden alabiliriz. Program içerisinde de bunlardan bahsedebiliriz. Ergin Bey, şimdi branşlar dedik. Kaç tane branş var? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Aileler çocuklarını kaç yaşından itibaren size yönlendirebilirler? Nasıl faaliyetleriniz var? Buraya da çok yakınsınız. Evet. Destinasyon anlamında, lokasyon anlamında da Atatürk Oto Sanayi, evet, sitesine, doğru, evet, metrodan indiğimizde zaten
5: direkt hemen karşımızda.
4: 5 metre bile kadar, değil yani o kadar. Gayet güzel bir lokasyon. O yüzden buyurun sizi dinleyelim.
5: Biz iki farklı yapıdan bahsedeceğim size. Tanfer Spor olaraktan şu anda aktifte bulunan 6 tane branşımız var. Binicilik, boks, kickbox. Bu sene aktif olaraktan hem sporcu hem faaliyetlere katıldığımız branşlarımız. Ağla'da bir tesisimiz bulunuyor. Binicilik tesisimiz. Profesyonel anlamda dışarıya kapalı ama yeni almış olduğumuz, hatta bu program için daha önce sizle sohbet ederken de söyledim. Şu anda sınırlı sayıda belirli öğrenci kapasitesini dışarıya açmayı düşünüyoruz tesisimizi. Hı hı. Ama bu zamana kadar 3 sene içerisinde tesisimizin başında camiaca tanınmış iyi bir eğitmenimiz var. Her alanda milli formayı giymiş, Ay Yıldızı formayı en iyi şekilde temsil etmiş eğitmenlerle çalışıyoruz. Orada da İrem hocamızla çalışıyoruz. İrem Kavraz'la camia olaraktan 3 branşı aynı anda yapabilen bir eğitmen. Onu şöyle dışarıdan Eskişehir'de aslında binicilik okulları var. Oradan öğrencileri alıp yetiştiriyoruz. Sıfırdan öğrenci yetiştiriyorduk. Şu anda aktif 6 tane sporcumuz bulunuyor tesisimizde. Dışarıya kapalı şöyle, sadece kendi sporcularımız ve kendi yetiştirdiğimiz atlar üzerinden ilerliyoruz. Hı hı.
4: Evet evet, dinliyoruz biz sizi gayet net.
5: Bu sene boks ve kickboks alanında Emin Arslan'la sporcumuzla devam ettik. Kendisi 2 kere Türkiye şampiyonu, bir de Dünya Kupası Antalya'da hı hı. gerçekleştirilen, kendi sikletinde şampiyon oldu ve milli takım kadrosuna katılmaya hak kazandı. Diğer bir sporcumuz da Vedat Ödük. Kendisi 77 kiloda. Hı hı. Kickbox branşında 8 kez dünya şampiyonu oldu. Ve 5 Eylül'de Glory'de tekrardan dövüşmeye hak kazandı. Çok pardon.
4: Bu arada tabii dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Adem Bey demiş ki, konuğunuzun internette ulaşabileceğimiz bir sosyal medya hesabı var mıdır? Biraz daha detaylı anlatabilirler mi lütfen demiş, spor içeriklerini Ergin Bey. Nasıl, hangi iletişim kanallarından, sosyal medya üzerinden sizlere ulaşabilirler?
5: Şu şekilde, Tanfer Team Instagram hesabımız ve Maslak'ta bulunan ilk spor tesisimiz bulunuyor. Burada eğitimler gerçekleştiriyoruz. O da T-Force Akademi Maslak olaraktan geçiyor. Oranın sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişim kurabilirler.
4: Evet, sizlerden gelen bir yandan da göz ucuyla telefondaki mesajlara bakıyorum. Uğur Bey'den konuğunuza da selamlar olsun demiş. Uğur Çalık diyor ki, Çağatay Hocam, kurdukları bu sisteme nasıl bir şeydir diyorlar. Yani biz aileleri, çocuklarımızı gönderirken hani saat bilgisini tam ben duyamadım, bir kere daha lütfen söylerse Ergin Bey mutlu oluruz demişler. Hafta sonları mı, hafta içi de var mı diye bir soru var.
5: Evet, bu zamana kadar kapalı aslında, böyle bir eğitim vermiyoruz. Sadece kendi sporcularımız ve kendi atlarımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Eylül ayı itibariyle artık ailelerin de

0: çocuklarıyla gelip ata binebilecekleri, binicilik eğitimi alabilecekleri bir tesis halinde kapılarımızı açacağız. Bunu planlıyoruz. Bu zamana kadar sadece kendi bünyemizde aldık. Bir diğer büyük kulüpler gibi düşünebilirsiniz. Kapısında güvenliği olan sadece kendi sporcularıyla sabahleyin kendi konakladıkları bir lokalleri bulunuyor. Altlarında arabaları var. Sabah kalkıyorlar, mesailerine başlıyorlar, gidiyorlar, atlarını tımarlıyorlar, temizliyorlar, at bakımları vesaireleri. Daha sonra da antrenman programlarını İrem Hoca onlara veriyor. Hı hı. Antrenman programı uygulanıyor. Daha sonra da akşamleyin tekrardan lokallerine geri dönüyorlar.
1: Bir de alt kuruluşlarınız var herhalde. T-Force Akademi, ondan da birazcık bahsedebilir misiniz? T-Force Akademi nedir? Ne zamandan beri faaliyettedir?
0: Evet, T-Force Akademi bir yıldır aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Çok uzun bir süre tadilat süreci gerçekleştirdik. İstanbul Atatürk Otu Sanayi girişindeki binamızda toplam 1000 metrekare bir tesisimiz bulunuyor. İçerisinde pilates, TCC eğitimi, ilk yardım eğitimi, Brezilyan Jiu-Jitsu, Judo, MMA, boks, kickboks gibi branşlarda eğitim alabilecekleri bir tesis. Aslında burası bizim kulüp binamızdı. Biz burayı çocuklarımızı yetiştirebileceğimiz bir tesis haline getirdik. Her kat ayrı bir reformer tarzında, toplamda 6 katlı bir tesisimiz mevcut. Hı
1: hı. Çok tabii mesajlara da bakıyorum, bayağı bir mesaj birikti. Yaşar Bey diyor ki Ergin Hocam hoş gelmiş. Türkiye'de yatıyoruz kalkıyoruz futbolla. Futbol böyle oluşumları görmek gerçekten sevindirici. Vesile olandan da yürütenden de Allah razı olsun. Umarım gençler spor bakımından daha da ilerler. Dünyada daha çok branşta söz sahibi olabiliriz diyor. Tabii binicilikten bahsetmek istiyorum Ergin Bey. Biz sizle sohbet ettiğimizde özellikle evet, atlarla ilgili benim bilmediğim o kadar güzel bilgiler verdiniz ki benim hani atları olan ilgimi ben kendi adıma biliyordum ama siz anlattıktan sonra daha farklı yaklaşmaya ve daha da bağlanmaya başladım. Özellikle Gazi koşusunu çok daha farklı bir gözle izledim. Nasıl söyleyeyim, bağ kurabileceğiniz çok enteresan değil mi? Yani bir canlı olarak bana anlattıklarınızdan biraz da dinleyicilerimizin duymasını isterim. Hakikaten duyduklarıma inanamadım. Çünkü 160 kilometrelik bir atlı yarıştan bahsediyorsunuz ki atların ben 160 kilometre gidebildiklerini de bilmiyordum. Böyle bir yarış olduğunu da bilmiyordum. Biraz sizden bu konuyla ilgili açıklama yaparsanız dinleyicilerimiz de bilgilensin isterim.
0: Evet, sizle sohbetlerimize de çok bahsettim. Ben Tanfer Spor'un aslında şöyle söyleyeyim, ben Tanfer Grup'la 5 yıldır beraberim. Kurucularımız Mehmet Bey ve Nihat Bey ile beraber 2 yıl önce Tanfer Spor'un genel müdürü olarak geldiğimde atların sadece burnuna dokunabilen parmağın ucuyla bir insanken, şimdi yani yanından geçerken böyle şap öpücük alıp devam edebilecek, çünkü çok farklı bir canlı at. Bizde şöyle, biz endurance dediğimiz atlı dayanıklılık branşını gerçekleştiriyoruz. Bu nedir? Uzun mesafe iki canlının bir arada yapabildiği tek spor. Hı hı. 20 kilometre ile başlıyor, kalifikasyonlar 160 kilometreye kadar gidiyor. Şu anda Balkan Şampiyonası'na katılacak sporcularımız var. Eylül ayında. Hı hı. Şöyle, sorunlu atları diye akledilen, aslında hipodromdan çıkma Arap atlarıyla bu işleri gerçekleştiriyoruz şu an Türkiye'de. Orada sorunlu denilen atları alıp eğitmenimiz İrem Hoca onları düzeltip, hı hı, burada başarılı hale geliyoruz. Şu anda 3 yıl önce başladığımız bu serüvende tüm sporcularımız milli takım seviyesinde hepsi. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, genç atlar, genç biniciler, tüm şampiyonların, şampiyonaların bir numaralı adaylarıyız. Ona hazırlanıyoruz. Bu sene nasip olursa Eylül ayında da ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda geçen sene olduğu gibi tekrardan temsil etme hakkına sahibiz. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Atlarımızı kendi yetiştirdiğimiz atlarımız da var.
1: Hı hı, burada tesisimizde kaç tane at var bu arada?
0: Tesisimizde 20 tane atımız var.
1: Tesis neredeydi?
0: Tesisimiz Şile Ava'da.

0: Şilava. Çok da güzel yerdeymiş.
1: Evet. Şilava'da yapıyoruz. Her atın farklı bir karakteri var. Hani atlarımızdan bahsetmeye kalksam. Yani
0: Bayağı var. Peki şimdi ben mesela atların gözleri açık uyuyabildiğini bilmiyordum. Bu bilgiye sahip değildim. Bunları da anlattınız. Atın özellikleriyle karakteristik anlamda birazcık bahseder misiniz bize?
1: Evet, atlar ayakta uyuyabiliyor ve bazen yatabiliyorlardı. Bu kendilerine o alanda ne kadar güvende hissettikleriyle alakalı. Eğer güvende hissedebiliyorlarsa, o yere ait hissedebiliyorlarsa.
0: Yani yatma pozisyonunda eğer uyuyorsa demek ki kendini güvende hissediyordur. Evet, hiçbir tehlike olmadığını düşünüyordur. Bir de bir keçiden bahsetmiştiniz. Atların özellikle hani stresini almak için.
1: Doğru. Yani küçük canlıları ihtiyaç duyuyorlar. Hani kedi yavrusu, köpek yavrusu.
0: Keçiyle sınırlı değil. Evet. Olduğu ahırın içine koyuyoruz değil mi? Barındığı yerin.
1: Stres oluyor. Çünkü sürekli kapalı bir yerde kalmak bir süre sonra onu strese sokuyor. Onu rahatlatabilmek. Aslında bulunduğu alanın güvenli olması.
0: Harekete geçiyor değil mi o arada? Devamlı hareket olduğu için bir taşkınlık yapmaması adına.
1: Sürekli kendini yalnız hissetmiyor. Aslında at ben şey gibi nitelendiriyorum. Hani bir bebek. Aynı, çünkü bakımı da aynı. Şu anda biz bir insan olaraktan bebeğe nasıl bakıyorsak biz atlarımıza o şekilde bakıyoruz. İnanın ki bu şekilde. Yani nal çakımları olsun, düzenli veteriner kontrolleri olsun, yemeleri, içmeleri. Çünkü yeme içme saatlerinde ne kadar protein, ne kadar ot yemeleri gerekiyor vesaire, her şey planlı programlı şekilde ilerleyebildiği için. O yüzden ben bir bebek bakımı olarak nitelendiriyorum onu.
0: Evet. Aykut Bey demiş ki Ergin Bey hoş gelmiş. Arap atı uzun mesafe koşabilir diye biliyorum.
1: Doğru.
0: Evet, böyle bir.
1: Bunu İngiliz atlarıyla gerçekleştiremiyoruz. İngiliz atları kısa mesafede çok hızlı ama uzun atlı dayanıklıkta Arap atları. Çünkü bizim yarışımız yaklaşık 11-12 saat sürüyor. Yani sabah 5'te 6'da başlıyor. Bu kalifikasyon, yani koştuğunuz koşu mesafesiyle alakalı. 100 kilometre bile koşuyor olsak, yani bunu 40-40 ve 20 loop şeklinde gerçekleştiriyoruz. Çünkü her loop arasında veteriner kontrolü. Çünkü bu yapılan branşta en önemli verilen şey canlının sağlık durumu. Yani atın topallamıyor, nabız atışının çok stabil olması gerekiyor. Bunlarda sorun oluyorsa, sorun yaşanmışsa orada eleniyorsunuz. Ve çekilmek zorundasınız kenara. Yani o canlının sağlığı her şeyden çok daha önemli. Ama her ikisi de düzenli bir şekilde devam ediyorsa bunu ilk bitiren kişi derecelendiriliyor.
0: Yaşam süreleri ne kadar?
1: Yani bu
0: ortalama
1: 30.
0: 30 yaşına kadar atlarda yaşayabiliyor. Ergin Bey, vallahi geldiğinizden beri devamlı soru geliyor. Sayın Ünlü demiş ki üyelik gerekiyor mu yoksa spontane bir şekilde gelip hizmet alabiliyor muyuz? Eğer üyelik gerekiyorsa bunun için bir yaş sınırı var mıdır demiş.
1: Yani 6 yaştan itibaren orada da eğitimlere başlıyor olacağız.
0: Hasan Gömeç diyor ki Ergin Bey merhaba, hoş geldiniz Radyo Gol'e. İyi yayınlar diliyorum. Özel gereksinimli çocuklar için bir projeniz var mı demiş ki zaten bir sürü sosyal projeniz de var. Sosyal sorumluluk projeleriniz de var. Hani yeri gelmişken isterseniz onlardan da bahsedelim Ergin Bey. Tanfer Spor bu anlamda neler yapıyor? Önümüzdeki dönemler için bu projeler ne zaman gerçekleştirilecek?
1: Yani aslında dışarıya açılmam, binicilik tarafında dışarıya açılmamın kendi açımdan en çok istediğimden bir tanesi o. Özel gereksinimli çocukların. Çünkü at başka bir canlı. İnanın ki ona dokunuşu, ondaki o sevgi hissiyatı inanın ki onlara terapi gibi geliyor. Bu yüzden bunu gerçekleştirmeyi çok istiyordum. Bunu yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyum bu arada. Bununla ilgili paylaşımlar yapılacak. Çünkü bunun programlanması gerekiyor. İşte belediyelerle vesairelerle, okullarla iletişime geçip bunları gerçekleştiriyoruz. Ama bunu inanın ki hani gösteriş olsun veya şov amaçlı değil. Bunu gerçekten içimizden gelerekten düzenli olaraktan yapmak istiyoruz. Bunları yapacağız. Önümüzdeki sene içerisinde, şu anda planlamalarımızın içerisinde boks branşında 4-5 tane şimdiden görüştüğümüz, bu sene ferdi olarak dövüşen Ama önümüzdeki sene içerisinde kendi bünyemize katmak istediğimiz sporcularımız var. Bu alanda da olimpik branşta sporcuları bünyemize katıp bu alanda da ilerlemek istiyoruz. Kickboks'ta zaten Emine ve şu an Vedat'la birlikte devam ediyoruz. Bir iki tane organizasyon yapma projemiz var. Bunları da gerçekleştirmek istiyoruz 2027 yılında. Radyo Gol.
0: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bir yandan da tabii göz ucuyla dinleyicilerimizden gelen mesajlara da bakıyorum. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Tanfer Spor dedik, T-Force Akademi dedik. Ne kadar zaman oldu? 3 sene mi olmuştu?
1: 3 sene oldu.
0: 3 sene oldu. Peki buradaki çalışmalardan şimdiye kadar sizi en çok etkileyen hangi branş? Hangi branşa daha çok ilgi gösteriliyor? Aileler bu yönde nasıl bakıyorlar Tanfer Spor'un çalışmalarına?
1: Yani şöyle boks
0: güreş de anlamda
1: güreş, boks da çok fazla talep var. Çünkü aynı zamanda bizim kurucu yönetim kurulu üyelerimizden Mehmet Bey aynı zamanda Boks Federasyonu'nun başkan vekili kendisi.
0: Sayın Mehmet Tanfer'e de buradan sevgilerimizi saygılarımızı iletelim.
1: Çocuklar için boks iyi bir başlangıç oluyor. Karakteristik, kendilerini savunma. Şu anda okullarda veya dışarıda akran zorbalığı diye akledilen şeylerden dolayı kendilerini savunabilmeleri, hayatta kalabilmeleri ya da kendini zarar görmemeleri adına iyi bir başlangıç.
0: Ya aynı anlamda kötü alışkanlıklardan kurtulabilme adına da spor anlamında da hani çocuklarımızın, öğrencilerimizin en azından vakit geçirebilecekleri, enerjilerini atabilecekleri hafta sonları değil mi özellikle?
1: Evet, özellikle hafta sonları sabah saatlerinde genelde aileler bunu tercih ediyor ki günün geri kalanlarını kendilerine ailecek vakit ayırabilmeleri adına. Sabah 9 itibariyle eğitimler başlamış oluyor zaten.
0: Ergin Bey şunu da sorayım, sözünüzü kestim, çok özür diliyorum. Mesela. Aileler çocuklarını bıraktılar sabah 9'da, onlar orada durabiliyorlar mı? Bir kafe de var, çok güzel bu arada. Hani aileleri bilgilendirme adına çocuklarını orada bekleyebiliyorlar mı, izleyebiliyorlar mı? Bu konuda da bilgi verirseniz çok sevinirim.
1: Tabii ki biz maslak binamızı tasarlarken tamamen zaten aile üzerine bir tasarım gerçekleştirdik. Yani eğitim alanlarında çocuklar eğitim alırken bir kere velileri kesinlikle eğitim alanında tutmuyoruz. Ya kendileri de başka bir branşta spor yapabilsinler veyahut da kafeteryada oturup çaylarını kahvelerini içerken kameralardan çocukların almış olduğu eğitimi izleyebilsinler. Eğitimin kalitesi açısından, dersin bölünüp bölünmemesi açısından da bu yüzden velileri çok fazla alanda tutmuyoruz. Çünkü ister istemez çocuğun gözü ders anındayken anne babaya dönüyor, ilgi odak değişiyor ama diğer türlü tamamen öğrenci öğretmen ilişkisinde derse tam konsantre kalabiliyorlar. O yüzden bunu istemiyoruz velilerimizden.
0: Ben Tanfer Spor'u şimdi dışarıdan baktığım zaman sadece bir yapı olarak gözüküyor ama içeri girdiğiniz zaman sizi bambaşka bir ortam karşılıyor. Yani soyunma odalarından işte orada rehabilite edilebilen odalara kadar işte malzeme satış yerine kadar araç gereçlere kadar her şey var. Kısaca binanın dizaynıyla alakalı, yani biz girdiğimiz zaman içeri Tanfer Spor'a bizi nerede karşılıyorlar, binanın yapısıyla alakalı bizlere yine bir ilgilendirir misiniz? En alt kattan en yukarıya kadar, harika İstanbul manzarasına kadar.
1: Evet. Binanın tasarımını yaparken Mehmet Bey ile beraber hani biz kendimiz de spor salonlarına gittiğimiz zaman neler yaşadık? Aslında ne olmalı ne olmamalıyı bir üye gözünden, yani orayı kullanan kişi gözünden bakaraktan hareket ettik.
0: Bir de işin mutfağından geliyorsunuz.
1: Evet. İşin mutfağından geldiğimiz için de biliyoruz. Her iki şeyi de birleştirip buna göre dizayn ettik. Direkt girişte onları güler yüzle karşılayan bir ekibimiz bulunuyor. Boks alanımız biraz daha konseptin dışında. Biz bu boks derslerimizi ringde değil, aslında normal standartlarda olmayan bir kafes alanında gerçekleştiriyoruz. Mağazamız bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız. Pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor ve en üst katta

0: Maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
1: Cihan Bey diyor ki, yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
0: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
1: Evet. Mustafa Bey de diyor ki, hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da metro gelebiliyorlar.
0: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
1: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler, çocuklarımız
0: bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta Maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
1: Cihan Bey diyor ki, yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
0: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
1: Evet. Mustafa Bey de diyor ki, hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da metro gelebiliyorlar.
0: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
1: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler çocuklarını beklerken bence hiç sıkıntı çekmeyecekler. Çünkü evet, gerçekten Maslak Otosanayi sitesinde en iyi restoranlar, en iyi esnaf lokantaları, işte en iyi kanatçılar, kebapçılar, evet, hepsi de mevcut.
0: Bizim bulunduğumuz binanın girişinde de var, hani söylemek normal.
1: Söyleyebilirsiniz.
0: Bilindik bir pilavcımız var.
1: Evet, yani Maslak pilavcısı.
0: Evet, bilirler. O bina komple bize ait. Bina dışarıdan bir iş merkezi gibi görünüyor. Herkes şey der, dışarıdan göründüğü gibi değil. Hı hı. Çünkü içeride bambaşka bir yapı, çok farklı bir konsept var.
1: Birazcık da ödüllerden, kupalardan bahsedelim mi Ergin Bey? Yani sporcularınızın Türkiye'de göstermiş olduğu bir sürü başarı var. Onları da onur etme adına onlardan bahsedebilirseniz çok seviniriz.
0: Tabii ki. Bizim birincilikten başlayayım tekrardan size bu alanda. 2019 yılında gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda yarışan tek Türk binici İrem Kavras, İrem hocamız. Hı hı. Geçen sene Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. Çorum'da galiba, evet, Çorum'daki yarışımızda Türkiye rekoru kırdı. Lavinia isimli atımızla birlikte. Kendi yetiştirdiği sporcular bulunuyor kendi bünyemizde. Ramazan Kara, Ayşe Zeynep. Ayşe bu sene genç binicilerde Balkan şampiyonası. Yani geçen sene bizde başlamış olduğu serüvende bu, hı-hı, sene tam bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde milli takım seviyesine ulaştı. Çelik Aleyna Çelik yine aynı şekilde. Bunların bütün binicilerim 2027 yılında gerçekleştirilecek olan tüm şampiyonaların adayları içerisinde milli takım seviyesinde. Boks tarafında Emin Arslan'la bu sene sağ olsun baş antrenörümüz Hamit Taş'tan sayesinde Emin Arslan'la tanıştık. Hı hı. Kendisiyle bir yol ilerliyoruz. Bu sene iki tane Türkiye şampiyonası ve bir tane Dünya Kupası şampiyonası yapıldı Antalya'da. Kickboks alanında üç branşta full kontak dövüşüyor kendisi. Bu alanda üçünde de birinci oldu. Avrupa oyunlarına gitme hakkı kazandı milli takımda. Diğer tarafta Vedat'la beraberiz. Vedat Ödük zaten 8 kere dünya şampiyonu olmuş. Glory'de
1: 8 kere. Evet.
0: Glory'de dövüşüyor. Orta siklette. Bu sene tekrardan davet aldı. Glory'de ilk 6. ilk 10'da olan tek Türk sporcu zaten. 6.

0: ikinci sırada. 5 Eylül'de tekrardan orada devam edecek. Hı hı.
1: Evet, şöyle bir saate baktım. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Dinleyicilerimize de yine bir hatırlatma yapalım. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca üzerinden Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanallarından sorularınızı bekliyoruz. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde konuğumuz Ergin Emiroğulları'nı ağırlamaya devam ediyoruz. Tanfer Spor Genel Müdürü Ergin Bey, şimdi baktım reklam arasında da bayağı bir soru geldi ama ben özellikle şimdi geleceğe dönük projelerinizle ilgili baktığımda bana gelen bilgiler arasında da birçok şey dikkatimi çekti ama aplikasyon özellikle konusunda biraz bizleri aydınlatabilir misiniz?
0: Evet, biz T-Force Akademi olaraktan bu işi doğru yapabildiğimizi, doğru eğitmenlerle doğru yapılabildiğini gösterdik. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz %98 müşteri memnuniyetiyle ilerleyen bir tesis. Bunu dedi ki neden tüm Türkiye'de gerçekleştirmeyelim? Hı hı. Neden aynı kalitede tüm Türkiye'de olmasın? Bunun için bir aplikasyon çıkardık. Şu an saha çalışmaları devam ediyor. 200'ün üzerinde tesisle bunu gerçekleştiriyoruz. Aynı kalitede, aynı hizmette bunu yapabileceğimiz tesislerle anlaşıp onların eğitimlerini tamamlayıp, bir eğitim süreçleri oluyor çünkü, belli kalite üzerinde bunu gerçekleştirmek gerekiyor. 2027 yılında aktif olaraktan tam anlamıyla artık hayata geçireceğiz. Türkiye'nin her yerinde insanlar spor hayatına devam edebilsin istiyoruz. Erzurum'da köyüne gittiği zaman da sporunu bırakmasın. Bodrum'a, Çeşme'ye yazda ya da tatile gittiği zaman da antrenmanlarını, programlarını devam ettirebilsin istiyoruz.
1: Gelen enteresan sorulardan bir tanesi var. Ben zaten sormuşum hatırlarsanız sizle tanıştığımızda. Diyor ki başka bir Hakan Bey, Ergin Bey'in diyor kaç tane atı vardır diyor ama herhangi bir atı yok. Bildiğim kadarıyla en çok istediği şey kendine ait bir at olması, evet. Değil mi?
0: Evet, bunu çok istiyorum. Dediğim gibi yani bu at çok bambaşka bir bağ olan bir hayvan. İnanın çok korkuyordum. Ben ilk atla tanıştığımda parmağımın ucuyla ata dokunabiliyordum. Şimdi geçerken hani arkadaşını öper gibi bir öpücük alıp yanından geçebiliyorsun. Sağ olsun bu korkularımı yenen yine eğitmenimiz onluk sayesinde bu kadar çok. Mehmet Bey sayesinde çok fazla yarışa katılaraktan çok fazla bağ kurabilme şansına sahip oldum. Ben 42 yaşındayım. Ben çok geç atla tanıştığımı düşünüyorum. Bence çocukların aileler mutlaka erken yaşlarda bu canlıyla tanıştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok farklı bir canlı. Ne demek istediğimi o tanışma esnasında anlayacak aileler. Hı hı. Çok farklı bir canlı çünkü. Sizin mutlu, mutsuz, üzgün her anınızı, her şeyinizi anlayabildiğiniz,
1: hissedebiliyorlar değil mi?
0: Evet, çok çok farklı. İnanın ki çok farklı.
1: Dinçer Bey demiş ki Ergin Bey lütfen cevap verebilir misiniz? Ayıp olmazsa bir at alırsak şayet bize aylık ne kadara mal olur? Bunun masrafı nasıl oluyor? Ne kadarlık bir işte yem gerekiyor diye bir soru sormuş.
0: Yani şöyle maliyet ortalamasını çıkartabilirim. Şu anda bir ne tür bir at aldığınıza bağlı. Yani
1: Arap atı mı, İngiliz atı mı? Hepsi fark ediyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Fark ediyor. Hepsi şimdi ne yapmak istediğinizle de alakalı. Bunu alıp hipodromda mı koşturacaksınız, yarışmalara mı katılacaksınız, sadece kendiniz için mi alacaksınız?
1: Kendi yani, için alacak herhalde, öyle düşünüyor.
0: Yani 40-50 bin liraya da at alabilir, 150 bin liraya da alabilir, 1 milyona, 5 milyona. Yani bu tamamen kişinin bütçesiyle alakalı bir durum.
1: İkinci eli falan oluyor mesela, az binilmiş
0: az
1: falan.
0: Yok, o tarzı değil. Ama dediğim gibi bu kişinin bütçesiyle alakalı bir durum. Ortalama bir atın maliyeti, yemesi içmesi vesaire şu anda güncel rakamlarla beraber 50 bin liraya yakın.
1: 50 bin lira?
0: Evet.
1: Aylık masrafı.
0: Aylık
1: yani.
0: Aylık masrafı. Yani günlük yemiş olduğu otu, yemi vesairesi, işte bakımın gerçekleştirmesi.
1: Tabii çiftlik gerekiyor değil mi bunun için? Yani günde mesela atın ne kadar hareket etmesi gerekiyor, ne kadar koşması gerekiyor? Bununla ilgili tabii kesin bir bilgi var mı?
0: Şöyle, her atın gün içerisinde mutlaka bir kere ağırından dışarı çıkıp padova salınması lazım. Eğitimi için çalıştırması gerekiyor. Minimum, en minimum da bir saat mutlaka dışarıda antrenman yapıyor olması lazım o atın. At sahibi, yani dışarıda pansiyonları, açık tesisler için söylüyorum, at sahibi binmeye gelse de gelmese de mutlaka o hayvan çıkartılıp dışarıda bir saat boyunca o eğitim gerçekleştirilir.
1: Yani Tanfer'in Şile Ava'daki tesislerinde bu yapılıyor her gün düzenli olarak.
0: Düzenli olaraktan yani sabah 9 itibariyle normal hepimizin mesai başlangıcı gibi çocuklar sabahleyin saat 8'de kalkarlar, kahvaltıları hazır. Onlara kahvaltı hazırlayan bir ahçıları var normal bir tesis şeyinde. Kahvaltılarını yaparlar, araçlarına binerler. Tesiste lojman arası 5 veya 6 dakikalık mesafede giderler. Hemen hocaları, İrem Hoca herkesin programı, her atın ayrı ayrı programını açıklar. Ve sırayla antrenmana başlarlar. Mümkün olduğunca bütün atlarımızı çalıştırmaya özen gösteriyoruz gün içerisinde. Bugün çalışmayan at varsa yarın sabah tekrardan ilk iş onlarla başlayıp antrenman programlarına bu şekilde devam ediyorlar.
1: Nurettin Bey diyor ki, Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Koşan atları var mı ya da şu ana kadar yarışmaya katılmış olan atları var mı? Böyle bir projeleri var mı bundan sonra için?
0: Koşan at derken
1: hipodrom. Yani daha önce herhangi bir yarışta bulunan atları var mıydı ya da bundan sonra böyle bir şey düşünüyorlar mı gibi bir soru sormuş.
0: Hipodrom anlamında.
1: Hipodrom anlamında, evet.
0: Hipodrom anlamında daha önce yok. Ama Eylül ayında İki tane atımız bulunduğumuz branş için çok fazla. Aslında hipodromdan geldi. Tekrardan hipodromda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Eylül ayında iki tane atımız orada koşacak.
1: Evet. Bir de yine notlarımın arasına baktığımda 1000 dönümlük bir spor köyü projeniz var. Evet. Beni en çok etkileyen projelerden bir tanesi de bu oldu. Bununla ilgili bizleri biraz aydınlatabilir misiniz Ergin Bey?
0: Mehmet Bey'le ilk Tanfer Spor'un başına geçerken konuşmalarımızdık. Hani en maksimumdaki hedefimiz bu. Biz bu işin ne kadar doğru yapılabildiğini gösterebilmek adına bir spor köyü projesi. Aslında her şey hazır. Projelendirmesi, çizimleri, her şey. Yani bunun içerisinde binicilik, kamp konaklama, vakıf üniversitesi, nalbant yetiştirme. Yani Türkiye'nin en büyük binicilik tarafındaki problemleri nalbant ve seyis. Her ikisinde yetiştirebileceğimiz açık spor salonlarının olduğu, motor sporlarının yapılabildiği, minder sporlarının, dövüş sporlarının, toplu spor kompleksi şeklinde bir projemiz var. T-Force Akademi Türkiye'de belli seviyeye getirdikten sonra en büyük hedefimiz bu. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz.
1: Yani bu atıyorum bir 10 sene sonraki en büyük projeleriniz arasında da bunu mu hedefliyorsunuz, evet, yoksa başka hedefleriniz de var mı konuyla ilgili? Yok. Ya da başka bir konu?
0: Yok. Bizim şu anki hedeflerimiz arasındaki en şeyimiz bu. En yüksek seviyedeki hedefimiz bu.
1: Yine bakalım dinleyicilerimizden gelen, Yılmaz Bey diyor ki Ergin Bey'in futbolla arası nasıl, hangi takımı tutuyor diye sorular da gelmiş. Tabii dört büyük günden programı yaptığımız için Ergin Bey, evet, her gün iki saat boyunca da dolayısıyla dinleyicilerimiz de haklı olarak merak ediyorlar. Herhangi bir takım tutuyor musunuz, futbolla aranız nasıl, bu sorulara da iletmiş olayım.
0: Evet, ben bir Fenerbahçe,
1: taraftarsınız. Evet.
0: Son iki yıla kadar çok aktif şekilde takipteydim. Son iki yıldır hem gidişatımızdan kaynaklı hem malum işlerimden kaynaklı biraz zaman ayıramamaya başladım. Çok uzak takip edebiliyorum artık. İnanın ki gündemi arkadaşlarımdan öğreniyorum. Hani bugün Fenerbahçe'nin maçı varmış o kıvamda. Çünkü
1: en azından transferleri biliyorsunuzdur ama takip ediyorsunuz.
0: Şu anda bu sene itibariyle Aziz Başkan'dan sonra tekrardan takip etmeye başlıyorum.
1: Daha çok ilgileniyorsunuz o zaman, yani evet. Az Yıldırım geldikten,
0: evet,
1: sonra.
0: Evet.
1: Peki Hasan İlbaş diyor ki, Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz, öğrenci ücreti ne kadar, öğrenci başı diye bir soruları var. Ya herhalde branşlarla ilgili.
0: Branşlarla alakalı.
1: Evet, evet. Yani, branşa göre değişiyor mu?
0: Tabii her branşa göre değişiyor. Yani grup dersleri, özel dersler. grup derslerimiz 6-7 bin liradan başlıyor. Özel derslerde 12 bin lira, 13 bin liradan başlıyor. Aylık olaraktan.

0: En çok ilgi gören branş hangisi bu saydığınız branşlar arasında?
1: Boks.
2: Boks. Gençlerde MMA. Yetişkinlerde de Brezilyan Jiu-Jitsu.
0: Evet. Yine bakalım gelen sorulardan. Özgür Bey diyor ki kaç yaşından itibaren çocuklarımızı buraya gönderebiliriz diye.
2: 6.
0: 6 yaşından itibaren.
2: Her çocuk mutlaka bir sporla tanıştırmaları gerekiyor aileler.
0: Evet.
2: Hem çocukların ciddi anlamda kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi. Hem de vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmak için iyi bir sporcu. İyi bir insan olması için mutlaka bir spor branşıyla tanıştırmalarını tavsiye ediyorum.
0: Yine buradan bakalım, bir yandan notlarıma bakarken bir yandan da dinleyicimizden mesaj geliyor. 160 kilometrelik atlı dayanıklılık nasıl olabiliyor hocam diye bir soru var. Valla ben de ilk duyduğumda inanamamıştım ama 160 kilometre atlı dayanıklılık. Evet. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani tabii. Ben sizden öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bilgi sahibi oldum da. Yani 160 kilometre deyince buradan evet. Bayağı bir İstanbul'a gittiğinizde.
2: Şöyle, çok kısa bir bahsedeyim. Bu yarışma dünya şampiyonası seviyesi zaten. Bu sene Suudi Arabistan'da yapılacaktı ama ertelendi. Şu şekilde loop loop gerçekleşiyor. Hı hı. Genelde 40-40 yani 4'e bölüyorlar.
0: Bölüm bölüm.
2: Evet, bölüm bölüm. Sabah 5'te start veriliyor. 20 kilometre gidiyor at, 20 kilometre geliyor. Daha sonra veteriner kontrolü. Hı hı. Veteriner kontrolü başarılıysa bir sonraki loop'a çıkmak için hak kazanıyor. 20 dakika, yarım saat artık orada veteriner hekimlerimizin belirlemiş olduğu süre zarfında dinlendiriliyor at. Bakımları yapılıyor. Bildiğiniz masajlar gerçekleştiriliyor. Tabancalarla, ellerle, özel kremlerle. Hı hı. Sonra diğer loop'a çıkıyor. Her loop başarılı olaraktan bitiren kişi birinci, ikinci, üçüncü artık kaçıncı derece elde edebiliyorsa o seviyede derece elde ediyor. Yaklaşık 12-13 saat sürüyor zaten yarışın bitmesi.
0: 12-13 saat boyunca mı? Evet. 160 kilometre yol kat edebiliyor bir
2: tabii,
0: at.
2: Tabii. Çünkü dediğimiz gibi bizim atlı dayanıklılıkta önem verdiğimiz şey bu branşın en önceliği atın, hı-hı, sağlığı.
0: Evet Ergin Bey, peki Tanfer Spor'la ilgili son olarak programda yavaş yavaş kapatacağız. Söylemek istediklerinizi de buradan alalım. Özellikle ailelere vermek istediğiniz bir mesaj varsa da.
2: Yani mutlaka biraz önce söylediğim gibi çocuklarını bir spor branşıyla tanıştırsınlar, başlatsınlar. Mutlaka sporun içerisinde olsun çocuklar. Hem enerjilerini atabilme, hem kendilerini geliştirme, hem karakterlerini oturtabilme adına çok büyük faydalarını görecekler.
0: Hı hı. Serkan Bey de son olarak şunu da mesajı da okumuş olayım dinleyicimizin. Yeni branş açmayı düşünüyorlar mı acaba diye.
2: Yeni branş yok.
0: Yani 4 branşın haricinde sadece bu 4 branşa mı devam edecek Ergin Bey?
2: Evet, şu anda bu 4 branşla devam ediyoruz. Artık o alanlarda hani yeni branştan kasıtları nedir bilmiyorum ama 14 tane branş açabiliyorum şu, hı-hı, anda.
0: Yani yüzme, basketbol, voleybol,
2: evet,
0: falan gibi.
2: Evet, şu an takım onlar... sporlarına, hı-hı, çok fazla girmeden bireysel, şu anki 2-3 seneki hedefimizde bireysel olarak bireysel spor dallarıyla devam edeceğiz. Çünkü takım sporları bilirsiniz ki biraz daha maliyetli. O seviyelere geldiğimiz zaman takım sporlarına da katılmayı tabii ki de istiyoruz.
0: Evet, o zaman son olarak sizlerden iletişim adreslerini, size ulaşabilecekleri adresleri de, Ankara'dan Aydın Bey de yazmış, konuğunuza selamlar demiş. Yine bir sürü selam geliyor Ergin Bey size de.
2: Sağ olsunlar.
0: Dinleyicilerimizden bayağı da bir yoğun ilgi gösterdiler. Sosyal medya aracılığıyla mı, nasıl ulaşacaklar sizlere programı kapatırken de, onu da eklemiş olalım.
2: Sosyal medyadan T-Force Academy Maslak olaraktan geçiyor. Oradan bize ulaşım sağlayabilirler. İsterlerse telefon numarası da paylaşabiliyorum. Hı
0: hı. Telefon numarasını da verelim. Daha iyi olur.
2: Tabii ki.
0: Dinleyicilerimiz de bir yandan takip ediyorlardır. En azından ilgilenenler, aileler, çocuklarını göndermek isteyenler ve bu özellikle 4 branşla alakalı telefon numaralarını da Ergin Bey şimdi sizlere ulaştıracak. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Pazartesi günü sizlerden gelen telefon bağlantılarıyla 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına katılabileceksiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Çünkü dinleyicilerimiz bir yandan da bana özelden de Instagram'dan da yazıyorlar. Onların sorularına binaen bunu da cevaplamış oluyor.

0: Lütfen telefon numaralarını da alalım Ergin Bey sizden.
1: Tabii ki 0537 726 38 90.
0: Bir kere daha tekrar edebilir miyiz?
1: 537 726 38 90.
0: Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem Tanfer Spor'a hem size geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da çalışmalarınıza başarılar diliyorum Ergin Bey.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için, davetiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Bizler ailem vakitinin sonuna geldik. Çağatay Çıplak'ta 4 büyük gündemde bugünlük bu kadardı. Hepinize mutlu, keyifli, huzur dolu bir hafta sonu diliyorum. Saatler 14'ü gösterdiğinde pazartesi günü yine görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıplak. Hepinize esen kalın dileklerimle, hoşça kalın diyorum.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerinde umarım diyerek programımızı açalım. Dün İstanbul'da fırtınanın ardından bugün daha sakin bir hava hakim, güneşli, keyifler yerinde ve dün akşam da tabii Beşiktaşların keyfi yerinde. Danimarka'ya avantajlı mı gidiyor? Hani skora baktığınızda temsilcimiz Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Midtjylland'i 1-0 mağlup etti. Kağıt üzerinde baktığımızda avantaj gibi gözüküyor ama ben maçın ardından simülasyona maçı sordum. Dedi ki hala %54 Midtjylland avantajlı dedi. Allah Allah, nasıl olur ya dedim, hani Beşiktaş kadro yapılanması vesaire. Genelde bu nasıl olur? İşte majör bir takımla orta sırada bir takım oynayınca böyle bir istatistik ortaya çıkar. Hani yapılır, böyle oluyor genelde, simülasyonda çıkıyor ama hani ilginç bir şekilde Midtjylland'i tur atlama açısından %54 avantajlı görmüş simülasyon ama Beşiktaşların herhalde keyfi yerindedir. 10 kişinin ardından böyle 2 gelir mi, 3 gelir mi, 4 gelir mi, böyle rahat bir maç izler miyiz diye düşündük ama mesela her topu olumlu kullanan İlhan Fakalı neden çıkartıldı, ben çok anlayamadım. Kendisi de anlam veremedi, garibim zaten. Bu arada hoca çok istekliydi. Şeyi de hatırlatalım, WhatsApp hattımızı 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Mesela keşke hocadaki isteğin, hani böyle onda biri derler ya, sahadaki birkaç oyuncuda da olsaydı güzel olurdu. Şey gibi böyle, hani masa başı memurları olur ya, memur arkadaşlar beni dinliyorsa onlar da alınacak ama hani benim görevim şu, şundan başkasını yapmam derler yani. Mesela bazı yerlerde yere düşen peçeteyi alacak insan bile vardır yani. Herkesin sabit bir işi vardır. Onun dışına çıkmazlar, ne güzel ya. Keşke öyle bir iş bulabilsek ama. Cihan sen ne yapıyorsun sanki? Yayına çıkıyorsun, başka yaptığın bir şey mi var falan. Hani öyle memur gibiydiler yani. Benim görevim bu. Ben bunun dışında ne kanada inerim, ne stoperlere basarım, ne orta alanı daraltırım falan. Hiç öyle şeyler yoktu oyuncularda. Evet, yeni bir yapılanma var. Yani takım da herhalde taş çatlasın değil mi? 15-20 gündür falan böyle birlikte çalışıyordur. Yani şu an iyi veya kötü demek için Beşiktaş'a çok erken. Ben görüyorum işte Beşiktaş uçuyor kaçıyor diyorlar. Eleştirenler de var falan. Ama rakip 10 kişi kalmışken bence turu burada bitirmeliydi. Özellikle ikinci yarı pozisyon hiç üretemedi Beşiktaş. Yani Midtjylland 30 metrede oyunu tutmaya başardı. Hatta neredeyse 1-1 yapıyorlardı. Hatırlayın bir pozisyonda. Hani sebebi de hani Beşiktaş'ın kanatları hiç üretemedi. Hoca mı istedi bunu bilmiyorum. Kanatlar çok çizgide kaldılar. Hani bekler de çıkmışken daha da böyle içe almalıydı ama hiç, belki hoca istemiştir bilmiyorum. Veya da oyuncular az önce söylediğim gibi hocanın direktiflerini yerine getirmediler. Tabii bir de Oh ve Semih'de yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince skor 1-0'da kalmak durumunda kaldı. Yani maçın spikeri de hiç konsantre değildi. Tamam, hani bazen bize de oluyor mesela. Dün Beşiktaş Konferans Ligi'nde oynayacağız falan dedik. Hemen düzelttik ama hatayı yaparsın, bir süre sonra düzeltirsin değil mi? Ama ya maç boyunca Salih Orkun, Orkun'a da Salih deyip durdu. Mesela Jalo sakatlandığında ısrarla oyuncuya Murillo dedi. Hatta Jalo artık çıkarken Murillo da sakattı ama Jalo çıkıyor falan dedi. Böyle delirdi mi kafayı yedim ya. Yeter artık ya, yeter yani. Biri de mi uyarmıyor değil mi? Burada bizi dinleyici uyarıyor mesela. Orada rejide daha fazla kişi çalışıyor. Yönetmeninden resim seçicisine. Değil mi? Yani yanında olan yorumcusuna kadar. Yani birilerinin uyarması lazım. Yani neden bunu yapıyorlar? Ve insanların hoşuna gitmeyen şeyler olabilir. Şey dedi mesela, maç başlarken de Beşiktaşlar bugün bir resmi maçta Salih ve Nobel'i ilk kez izleyecekler dedi. Mesela İlhan Fakalı yok mu? İlk kez izlemeyeceğiz mi? Mesela İlhan Fakalı'yı. Evet, hazırlık maçında izledik ama İlk resmi maçında başka maça çıktım Beşiktaş. Gizlice falan oynadım böyle Haziran ortasında falan. Hani kırmızı kartın çıkamadığını falan göremedik. Hiçbir şey göremedik gerçekten. Yani şu spor yayıncılığı işini çok fazla beceremiyoruz. Özellikle ben Dünya Kupası'nı işte farklı yerlerde izledikten sonra bu işi tam anlamıyla beceremediğimizi anladım. Yani iyiydi bence. Hani bu sene bir değişik bir Beşiktaş olacağını bekliyorduk. En azından bir tık böyle gördük. Ama bir kişiye parantez açacağım dostlar. Bu arada WhatsApp'tan attığınız mesajları görüyorum. Okuyacağım. 0212 273 10'una atıyorsunuz. Mesela Rıdvan'a bir parantez açmak istiyorum ben de. Berk Sayar gibi. Şu Rıdvan detayına bir bakalım. Detay. Şimdi takım şu anda hem hücumda hem savunmada çok iyi miydi? Hani orta halde, tam ona bir şey demiyoruz ama öyle bir pas hatası yapıyor ki yani izlerken herhalde diyorsun ki ya Rıdvan burası Beşiktaş diyorsun. Mesela böyle bir Anadolu takımı tabirini de kullanmak istemiyorum ama hani standart orta halli bir takım mesela böyle kalecinin uzun vurması gereken her pozisyonda hani direkt böyle hedeflenecek bir fiziği var mesela. Uzun vur, Rıdvan'ın tarafına vur. Zaten bu adam pas hatası yapıyor. Ya bu kadar pas hatası yapmaması lazım. Hani biraz orta açabiliyor. Onu biraz daha gelişmesi lazım ama dünkü haliyle Beşiktaş'ta sırıtacak gibi duruyor Rıdvan Yılmaz. Bir de şey oldu, rakip 10 kişi kaldı ya, Süper Lig provasına döndü. Al sana mis gibi Süper Lig. Zaten Süper Lig'de Anadolu takımları ne yapıyorlar? Genelde kapanıyorlar. Buldukları kontralarla gole gitmeye çalışıyorlar. Rakip kapanıp kontra ararken Beşiktaş üretti. Üretmedi değil ama sonuçlandıramadı. Lig'de de böyle olacak. Takımlar kapanacak. Aynı Midyülen gibi kontradan bir iki pozisyon bulacak. Eğer senin Olaytan girdiği pozisyonları atarsa 3 puanını alıp dönersin. Ama Olaytan atamıyor. Yok ya, atamıyor. Atamıyor ya. Olaytan atamıyor. Ne olmuş bu çocuğu yani? Göztepe'deyken falan muazzamdı. Herhalde çok atıyor da en azından. Hani bindiriyordu falan. Bu kadar beceriksiz değildi. Umarım Beşiktaş bu kaçanları deplasmanda aramaz. Çünkü rakip geçen sene Avrupa Ligi'ni kasıp kavuran bir takım. Bunu unutmamak lazım. Evet. Bu sezon güç kaybettiler biraz ama 11'i 10'u görece bence iyi oynadılar. Yani kötü oynamadılar. Zaten en büyük artıları böyle duran toplarda, taçlarda falan böyle gerçekten inanılmaz organize oynuyorlar. Adamlar böyle anadan doğma sporcu dersiniz ya arkadaşlar. Tam böyle anadan doğma sporcu. Adamların zaten hayat tarzı spor üzerine. Hani kendilerine falan iyi bakıyorlar. O tarz bir hayatları var. İlk maçta 28 şut. 40 rakip ceza sahasında topla buluşma. 3-0-4 XG. Çok iyi bence yani istatistiğe baktığında iyi. Hani rakip erkenden 10 kişi kalmış olsa bile hani bir hücum istatistiklerine ulaşamayacak çok fazla takım var. Tam 10 kişi olayını ekleyebiliriz ama yine de güzel istatistiğe ulaşmış. Ama Rıdvan, ne bileyim Emirhan, Olaytan, Semih, Cerni, Raşitsa formanın kıymetinden habersizler bence. Ama Beşiktaş taraftarı o formanın kıymetini kendilerine hatırlatır diye düşünüyorum. Cihan selam. Bana da maç başı 1500 TL verseler rahat takılırdım. Adamların kaybedecek bir şeyi yok. Sanırım artık Icardi diye de kimse kalmayacak. Karşıya kadar Volkan. Kim diyor? Ya şöyle, bu üçüncülük maçları falan var ya. Ha böyle off tipten anlattıkları 90 dakika. Onlara en son geçen sene 2500 TL para alıyordu. Bu Exxen'de falan onlar da maç başı 5000 lira para alırlar. Fena değil Türkiye standartlarında 90 dakikada 5000 lira kimse kimseye vermiyor. Ya 1500 lira alsa da bu arada yani sen o işi o an kabul etmişsin. 500 TL alsan da kabul etmişsin. En iyisini layıkıyla yapmak zorundasın yani. Ya da kabul etmeyeceksin. Eksik ben bu parayı anlatmıyorum. Ya da kabul ettiysen o işi layıkıyla yerine getirmek zorundasın. Aç tavuk kendini dara ambarında sanırmış. 11-11 olsa en az 2-3 gol atardı Midyülent demiş.

Yani 2-3 gol atar mıydı? Bence atamazdı ya. Beşiktaş o kadar kötü oynamadı. Ha, ama birbiri bulabilirdi, ben sana söyleyeyim. Özellikle Nübel'in çıkardığı bir pozisyon var. Dakika böyle 82 idi galiba. Beşiktaş

gazetecidir, bilmiyorum. Ben kendime hiçbir zaman gazeteci demedim. Biz programcıyız, spor programı yaparız, spor yayıncıyız. Radyo programcısıyım ben 14-15 yıldır. Yani gazeteci demek, o bölümü okudum ben. Evet, sinema, radyo, televizyon mezunuyum. Ama şimdi Murat Özen de kendine gazeteci diyor. Neye göre, kime göre? Sen nereden mezunsun Muratçığım? Hani yani niye gazetecisin, anladın mı? Yani Ahmet abi de, hadi tamam Ahmet Ercanlar diyebilir bu adama. Tam Fenerbahçe fanatiği ama çalışmış adam gazetelerde falan, yıllarca muhabirlik yapmış, o da olur. Hani bir şey yapmayalım şimdi. Ya Yakup Çınar da diyebilir, bak Ahmet Konanç da diyebilir. Bu adamları eskiden gazetelerin müdürlüklerini yapmış bu sayfaları. Ya şimdi dönmüş olabilirler, evrilmiş olabilirler Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, ama bunlar kendilerini gazeteci diyebilir. Yani adamlar gazeteci, yıllardır çalışmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela Murat Özen neye göre gazeteci? Murat, inşallah dinliyordur. Murat'a ulaştırın bu ses kaydını dostlar. Şöyle devam edeyim mesajlara. 0212 273 10'una gelen mesajlar var. Ceza sahası dışından Orkun gol atar, 12 orandan kazandırdı bana, teşekkürler Orkun demiş. Evet, herkesin derdi başka tabii. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da 5 takımla birlikte yolumuza devam ederiz. Başakşehir artık kendine gelsin. Yöneticileri, futbolcuları, teknik adamı kimse artık bir silkelensin demiş. Avrupa'da 5'te 5 istiyorum diyor. Tamam Serhat, bu söylediğini hemen ileteceğim, bir silkelenecekler. Bülbül suyu içirmişler, dili çözülmüş. Çok konuştu, 41 dakika. Konuştu mu 41 dakika, helal olsun. Rakip 11 kişi kalsaydı sanki daha rahat kazanırdık gibi geliyor demiş Uğur Çalık. Bu da farklı bir bakış açısı. Yani biz çok önde bastık diyorsun değil mi? Rakip kapanınca rakibi açamadık. Belki onlar da bize hani geniş alan bıraksalardı, belki diyorsun 2-3 yapabilirdik. Olabilirdi. Ben İlhan Fakılı'yı çok beğendim. Yani böyle hayal ederek oynuyor, düşünerek oynuyor. Böyle kafasında oyunu simüle ederek oynuyor adeta. Değişik bir çocuk. İyi bir arkadaşımız. Yani biraz böyle atletiğini ve teknik niteliklerini de geliştirirse bence çok iyi bir futbolcu olacak. Kumaşı iyi. Hani ilk intiba vardır yani böyle. İzlersin 5 dakika, bundan olur dersin. Bence İlhan'dan olur. 2.7 milyon euroyu almış Beşiktaş. Maçı izlerken baktım. Aa dedim, 2.7'ye. Helal olsun yani dedim. Beşiktaş iyi paraya bulmuş bu oyuncuyu falan. Olur olmaz bilmiyorum. Öyle söyleyeyim ama her Türk takımının her transfer döneminde en az böyle bir adam denemesi lazım. Mesela Beşiktaş'ın aldığı Tayland öyleydi. Oldu mu? Olmadı. Ama devam edeceksin. İlhan olur, biri olmaz, öbürü olur vesaire. Yerli ve genç oyuncu. Gerçekten bulmak çok değerli. Yani bileklerine hakim ve hani hızlı da, en önemlisi henüz 19 yaşında. Yani yakın gelecekte adından söz ettirebilir. Abi maçta Sergen Yalçın olsaydı sonuç ne olurdu demiş. Hayır, bu maçta sonuç ne olurdu ama Trossard'ı istemezdi mesela gelmesini. Tamam, bu maçta Trossard'ı göremedik ama mesela şey derdi, Trossard bende yok deyip sol kanadı Yusuf Sarı'yı falan isteyebilirdi yani. Sergen hocama şimdi bana şey yapma, yükseltme bana Sergen hocam hakkında. Hayırlı cumalar Cihan demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın, size de hayırlı cumalar. Ne demiş? Beşiktaş Eylül'de değil de Ocak'ta avlu atar, forvet almazsa diyor. Ya bilemezsin. İyi oynadılar evet, yani rakibin 10 kişi kalma gibi bir durumu olabilir ama yani 700 pas yaptılar baktığında. Şöyle şu an tam da önümde istatistikler var. İkili mücadelelerde 91'e 39 kazanmış. Bak Midyuland 91'e 52 kazanmış. Bu ikili mücadeleleri de İbrahim Yavuz takıktır mesela, bakar. Onun dışında 28 ortanın 7'si isabetli. Rakipte 5 orta atmış, 1'i isabetli. Onlar 11 kez ceza sahasında buluşmuş. Beşiktaş tam 40 kez 28'e 7 isabetli şut, 5'e 1 isabetli şut, 75'e 25'te topla oynama yüzdesi var Beşiktaş'ın. Bu ara görüşemiyoruz demiş. Evet Yalçın, görüşemiyoruz. 1.90 boy, 5 tane stoper koydu.

profesyonel bir futbolcusun. Bir alan tara, bir etrafına bak, bir çevre kontrolü yap. Yani sürekli kafa yerde gitmeye çalışıyor ve bunu bir türlü düzeltemedi. Yani bir ara düzeltmeye çalışmıştı. Mesela 17 yaşındaki Semih'i hatırlıyorum ben. Ya 17 yaşındayken oynadığı futbolun bence şu an %20'sini bile oynamıyor ya da oynayamıyor, bilmiyorum. Herhalde şey ya. Mesela ben de ilk radyoculuğa başladığımda 2011 yılında her yayından sonra açardım. Yayın kaydını alırdım. Eve gidene kadar kulaklıkla dinlerdim mesela. Bunu böyle 2 yıl boyunca falan yaptım. İşte hangi kelimeleri yanlış söylüyorum? Bir yerde hata yaptık mı? Düzeltmemiz mi lazım? Çok mu akışkan konuşmuyoruz? Çok mu sakin konuşuyoruz falan? Öyle oldu. Hani bir mental var ya, o devreye girdi. Hani o zamanlar hayalleri için oynuyordu ama böyle yaş ilerledikçe şimdi mental devreye giriyor ya. Hani mental de sıkıntılı olunca sonuç bu mu oluyor bilemiyorum. Gerçekten de. Yani çoğu Avrupa takımının aşırı genç oyuncuyla oynama takıntısı da zaten buradan geliyor. Yani 17-20 yaş arası futbolcuda korku olmuyor, tamam mı? Kafa da böyle argo tabirle serin olunca tüm yeteneğini böyle gözler önüne serebiliyor. Hani bunlardan bazıları yoluna devam edebiliyor. Bazıları da böyle Semih gibi erken açan çiçek misali hemen solabiliyor. Özür diliyorum ama ben artık Semih'in solduğunu düşünüyorum. Pozisyon almayı, topsuz alanda oynamayı hala öğrenemedin. İyi pozisyon alamadığın için topa da istediğin gibi vuramıyorsun Semih. Ya yani bunu da sana hocaların yüksek ihtimal söylüyordur. Hani pozisyonu kötü olduğun için iyi vuramıyor. Ya Beşiktaş gibi bir takımda oynuyorsun. Neden kendini hala geliştirmiyorsun? Anlamakta zorluk yaşıyorum. Şimdi hem milli takım yeni bir yapılanmaya girecek, değil mi? Yavaş yavaş giriyor. Hem Beşiktaş aynı anda bir yapılanmaya girdi bu sezon. Bu iki takımın eksiği ne? Santrafor. Evet, Beşiktaş'ta oh var. Ama yani ikisinde de bir santrafor yok. Semih'te hala çok iyi bir santrafor kumaşı olduğunu düşünüyorum. Hani ceza sahası içi ve yayında, hani o bölgede hala çok iyi bir santrafor olabilir. Ama ona inancı yok Semih'in ya. Bitirmiş kafada. Yani ben diyor en kötü diyor futbolu bırakırım, zaten parayı da yapmışım diyor bu yaşa kadar. Yani ben diyor bitirmiş yani. O yüz ifadesinden anlayabiliyorsunuz. Tekrar İtalya'ya mı dönmek istiyor? Çok anlayamadım, anlam veremedim. Ahmet Derya merhaba. Fenerbahçeliyim demiş. Maç anlatımı 1500 diyen Emre Tilevdi demiş. Yanlış söylemiş. Yani ikincilik, yani üçüncülükleri bile 2500 lira veriyorlar. Değişebilir o tabii yani. Yani sosyal, herkes farklı fiyat şeyi verebilir. Fiyat verebilir. Gidip çalışmazsın yani. Öyle söyleyeyim. Hassas konular, tabii ki hassas konular. Kişiden kişiye göre değişiyor. Teşekkür ediyorum. Alp Türkmen sağ ol. Denizli İtman Yurdu'ndan diyor. Nedir bu? Strasbourg'a denenmeye gelmiş. Denizli'den Fransa'ya, 17 yaşında. 10 numara mevkiinde oynuyor. 3. lig 2. grup ekibi Denizli İtman Yurdu'nda forma giyiyor. Strasbourg Oktay'la yakından ilgileniyor. İnşallah olur. Ne diyeyim Yasin? İnşallah. Her genç oyuncu sürpriz yumurta gibidir. Bence uygun fiyata genç oyuncu alınıp denenmeli. Galatasaray için Ali Habeşoğlu'nu çok isterim diyor. Evet, sen hep Ali'yi istiyorsun zaten. Çift santrafor oynayan takımların bir kule bir fırlama futbolcusu olur demiş. Tam tarife uyan fırlama futbolcu Semih'tir. Nokta, başka oynayamaz demiş. Ya fırlamadan kastın yani neye göre fırlama? Yani şimdi şey mi lazım? Fırlama tabiri nereye çeksen oraya gider yani. Bir hani iyi anlamda da fırlama dersin, kötü anlamda da fırlama dersin. Kötü bir tabir bence zaten de. Hani ona başka bir şey bulalım, başka bir kelime bulalım. Pırpır mı diyelim? Pırpır da değil ki, ağır adam, antal. Cihan, Davinson Sanchez gidiyormuş, haberin var mı diyor. Evet, yani kamp kadrosuna da alınmadı. 20 milyon artı bonus teklif var Davinson'a. Hani böyle Galatasaray'da 30-35 milyon istiyor ama hani bu fiyatı dediği rakam Galatasaray'ın, bir orta yol bulundu herhalde. Üzücü. Yani yönetim Davinson'u değil 30'a, hani 50'ye bile satsa yerini doldurabileceğine ben inanmıyorum. İşte Sasha Boy sonrası Yelertler, Frankowski'ler falan, hepimiz biliyoruz bu süreci. Hani Komo'nun teklifini kabul etmiş olsa bile şey demesi lazım yönetimin, satmıyoruz demesi lazım. Bunu dediğinde de çok böyle sorun yaratacak bir oyuncu değil Davinson. Çünkü gerçekten burada mutlu ve sözleşmesi daha geçen sezonun başında bonuslarla beraber 5 milyon euroya falan getirildi. Hani o yüzden istenen teklif gelmezse kalır diye düşünüyorum. Ama işte kampa falan katılmaması bir tık böyle kafamı karıştırdı. İşte aynı memleket.

0: babası olan Lukumi falan gelecek deniyor, o gidecek deniyor. Ama mesela Lukumi gelmedi diyelim, tamam mı, bu adam. Hiç bence yönetimi bir problem edeceğini düşünmüyorum. Çekerler Singo'yu stopere. Sağ beke de atarlar Şalay'ı. Yediği olarak da nasıl olsa Yelert var derler. Sezona devam ederler yani. Benim tek korkum bu. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Maaş ödemeleri ile ilgili yani Galatasaray şöyle bir şey yapıyor. Aslında orada da bir yanlışlık var. İşte ödemeleri kredi çekip yaptı Galatasaray. İşte para yok deniliyor ama bu bir finansal strateji arkadaşlar. İşte kredi çekip ödeyince hemen işte bazı gazeteciler Galatasaray'da para bitti falan deniyor. Yüksek ihtimal böyle uygun faizli, uygun şartlarda kredi bulmuş Galatasaray. Ama maaşları da keş para yerine krediyi de ödüyor. Bence çok doğal. Bence güzel bir hareket. Ha şimdi diyeceksin ki ya Cihan yine Galatasaray'ı koruyacak bir şey buldu. Yok ama ciddi söylüyorum. Yani geçenlerde Haluk abiyi dinliyorum. İşte yok diyor, para sıkıntısı var falan filan. Ya abi sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Yani kredi çekip ödedi Galatasaray maaşları. Keş var mı, var. Ama vermek istemiyor yani. Uygun şartlarda bulmuş, kredili ödüyor. Şimdi Galatasaray kredi çekince para yok da öyle ödedi mantığına gidiyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece bir tane yöneticinin çıkıp konuşması lazım bu kadar gündeme rağmen. Kimse neden konuşmuyor? Gerçekten inanılmaz bu noktada. Şimdi bu transferler yapılırken genelde böyle şey, bonservis ve imza parası transfer vakti zamanında çok böyle göze batar. İşte ya bu kadar bonservis verilir mi, bu kadar imza parası verilir mi falan. Ama takımları en çok zorlayan aslında maaş bütçeleri arkadaşlar. Yani Türkiye'de baktığınızda maaş bütçelerine, hani az kadroyu geçtim, kadronun hepsi genelde birçoğu yüksek maaşlı oyuncu grubuyla oluşuyor ve genelde bu böyle bir tık sorun çıkarabiliyor. Mesela hemen buradan Beşiktaş'a bağlayayım. Mesela başkan ne demişti Serdal Adalı? Çok iyi hatırlıyorum, ben buradaydım, yayındaydım. 3 ay bile değil ya, 1,5 ay olabilir. Divan kurulundaydı. Dedi ki başkan, Beşiktaş'ın ikinci bir futbol takımı var. Beşiktaş ikinci bir futbol takımına maaş ödüyor dedi. Öyle düşünün yani. İki kere maaş ödüyormuşuz, çift maaş ödüyoruz gibi bir söylemde bulundu. Ve dedi ki Beşiktaş'a 30 üstü adam almayacağım dedi. Şimdi farklı bir yol izledi. Hani Sayın Başkan dikili taştan bir 150 geldi ya. Vallahi şey yapıyor, döküyor. Hani 3 ay önce de işte şey diyorlardı ya, bütün ben divanları ister istemez dinliyorum. Yayın bastığımız için hepsini dinliyorum. Herkesi dinliyorum. İşte 3 ay önce Beşiktaş şöyle batıyor, böyle bitti, kasada yırtık 5 lira kaldı diye edebiyat yapan bazı yöneticiler vardı. Tam olarak böyle söylendi. Yırtık 5 lira kaldı dendi. Hani hiçbir şey yok demek istiyor. Teşbih yapıyor. Ha ne oldu birden mesela? İnönü'de altın gömü mü çıktı yani? Ha bu beni ilgilendirmiyor zaten, yapsın. Ama sıkıntıya girmesinler. Bu noktada sonuçta işte Fenerbahçe'de yapıyor. Galatasaray'da yapacak. Bekliyor ama Galatasaray'da yapacak bu noktada. Ama umarım Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına almıyorlardır. Dikili taştan gelen para çok kıymetli. Farklı noktaları da harcanabilir. Ama bunlar taraftarı sevindiren şeyler. Taraftarın hoşuna gider. Ben Beşiktaş taraftarı olsaydım aman bana ne muhasebeden kaçayım, alın alın alın derdim. Trossard da gelsin, Salah da gelsin, hepsi gelsin. Ben şampiyon olmak istiyorum bu sezon, kafaya oynamak istiyorum. Bıktım ben işte Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bana bulaşmasından. Biraz da ben onlara bulaşayım, biraz da onların siniri bozulsun. Yani futbol benim afyonum, ben hiç ilgilenmiyorum maliyetle de diyebilir. Ona da saygı duyuyorum. Keş para varken kredi çekmek. Aynen Cihan, çok tarafsızsın. Şu hareketi Beşiktaş Fenerbahçe yapsa neler derdin? Şöyle diyor. Ya isminizi yazmamışsınız. Eski dinleyenlerimizden hatırlıyorum. Uygun maliyetli kredi. Yani şey gibi düşünme. Bizim çektiğimiz krediler gibi düşünme. Hani 100 bin lira 200 bin lira istiyorlar ya neredeyse. Onlar da inanılmaz gerçekten. Yani kafayı yememek elde değil. Ya insanları bir şey alamıyor ya. Biraz şu

diyor. Bir şey diyemedik ki biz, hangi ara 2000'lik olduk diyorsun yani. Yediğimiz iki kaşık yemek yani. Oluyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Açlık sınırı 2400 dolara çıkmış. Haberiniz olsun. İyi para. 1000 dolar ne yapıyor? 50 desen 2100. 110 bin, 120 bin civarı falan herhalde. Selam Cihan. Davinson Endombele'nin bonusu olarak gelmişti hatırlarsan. Galatasaray'ın planlı transfer yapmamıştı diyor. Rıdvan mesajını atmış bizlere. Endombele yazmışsın da. Vallahi ben Davinson'u Galatasaray olsaydım, ciddi söylüyorum, bırakmam. Evet, yani tam olarak o dönem yaşanan bir panik ve fırsat transferi kurgusuydu. Dediğin gibi. Yani normalde o dönem işte şeyi bekliyordu Galatasaray'la. İşte Depoller, Paredes'ler falan konuşuluyordu. Hatta Fenerbahçe'deki Fred falan konuşuluyordu, hatırlayın. Sonra işte Endombele Tottenham'da gözden çıkarılmıştı. Ya Galatasaray'da böyle maliyeti düşük tutmak adına satın alma opsiyonunu kiralık olarak pakete dahil etmişti. Bonusun bir parçasıydı. Ama ne oldu? Katkı sağladı, bir sorun yok. Hayırlı cumalar. İlhan Mansız da İlhan Fakili demiş. İzmir'den İlto Güler. Şey mi demek istiyorsun? Beşiktaş'a İlhanlar yarıyor mu demek istiyorsun? Anlayamadım çok. İlto'cum. Abi hayırlı yayınlar, bu FC27 fiyatlarına böyle demiş. Bakmadım. Ne kadarmış Mirza'cım? Hiç bilmiyorum. Cihan'cım dur seni kurtarayım. Galatasaray biliyorsun henüz transferi yapmadı ve fırsat transferi bekliyor. Fırsat çıkınca ne olacak? Cebinde para olması lazım. Senin cepteki parayı maaşı dağıtırsa sonra transfer için kredi kullanmak zorunda kalacak. Kredinin de bir süreci var tabii. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün yazmış. Dinliyorum sonunda ne çıkacak acaba? O arada fırsat transferini kaçırma ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla yöneticiler çok basiretli davranmış. Transfer parasını ellerinin altında hazır tutmak adına hiç ihtiyaçları yokken gidip çok uygun şartlarda kredi kullanmışlar. Evet, Boray Köknel müthiş. Ya tam olarak öyle değil ya. Şimdi arkadaşlar, bu keş para böyle senin benim param gibi kenarda kalmıyor. Bu kulüpler bu parayı kullanıyorlar yani. Yatırım amaçlı kullanıyorlar. Borsada kullanıyorlar. Orada burada kullanıyorlar. Çeviriyorlar o parayı. Anlatabiliyor muyum? Keş parayı dokunmak istemediği için de anlaşır. Anlıyorum. Şöyle bir kredi istiyorum der. Der ki ben sana 2 ay sonra, 3 ay sonra şu miktardan, şu kadar cüzi miktardan geri ödeyeceğim der. Gider bankaya bunu söyler. Bunlar yani koca koca kulüpler öyle. Bizim mantığımızla işlemiyor. Okan Buruk da kanal kanal gezmeyi bırakmalı. Takım kendine gelmeli demiş. Ya işte röportaj sözü veriyorlar sezon başında, tamam mı? Diyorlar ki işte şampiyon olursak size çıkacağız. Sonra sözleri de yiyemiyor daha sonra. Ama doğru söylüyorsun yani, şu an bir tık taraftarın sabrının sınandığı o klasik yaz dönemi çıkmazı var. Hani sezon başı kampa ve transfer gündemi alev alev yanarken hocanın çıkıp demeç vermesi biraz böyle saha içine odaklanmadığı izlenimi verebilir. Ama öyle bir şey yok yani, kamp başladı, artık göremezsin Okan Buruk'u televizyonlarda. O senin söylediğin kamp başlamadan önceki dönemlerdi. Bazen de şey yapar ya teknik direktörler, böyle camiaya güven vermek için çıkarlar. Hani transferlerin gecikmesiyle ilgili yönetimin üzerindeki baskıyı kendi üstlerine çekmek için yaparlar. Ha, bu mesajı doğrudan iletmek için böyle yayınlara falan çıkarlar yani, bu artık hepimizin bildiği bir şey. Yani artık göremezsin televizyonda. Takım kampa girdi. O ara kampta değildi ki, görüyordun. Benim dönerim az ketçaplı olsun demiş Sabri Göktaş. Ya Sabri, dönere ketçap mı atılır? Gözünü seveyim. Et var ya. Ya eti bozuyorsunuz ya. Gerçekten, ama herkesin bir zevki var. Ya pilava da ketçap atanlar var. Olabilir. Zevk meselesi. Kimseye bir şey söyleyemem. Ona da karışacak halimiz yok. Bırak Cihan ya. Adam geçen sene Şalay'ın açığını kapatmak için kendi yerini kaybediyordu. İnsanlar maçı nasıl maç seyrediyor? Patron satılmamalıdır diyor. Bence de satılmamalı. Bulamaz ki, yerini dolduramaz. Fatih Terim'e şimdi YouTuber diyebilir miyiz Cihan demiş. Tabii ki diyemeyiz. Yani Fatih Terim bu ülkeye mal olmuş. Ender hocalardan bir tanesi. Yani baktık şey olarak, yani baktığında YouTube yayın yaptığı için YouTuber diyebilirsin ama... Ama yani YouTube'da içerik üretiyor diye onu YouTuber demek hafif kalır ya. Olsa olsa senior YouTube imparator falan olur yani. Yani dijital sahaların teknik direktörü falan diyebilirsin. O yüzden hani çok şeye kalır, basit kalır yani, basit tabir kalır. Ne demiş? Galatasaray camiası olarak ne istiyorsunuz?

0: istiyorsunuz? İnanın anlamıyorum. Bırakın bu işleri Allah aşkına, doğru konuşalım demiş. Dürüst olalım. Taraftarı salak yerine koymayın. Para yok abi demiş. Para var, para var. Paralık bir sıkıntı yok. İşte o ya, Abdullah Kavukçu çıktı dedi ya, işte bizim dedi 500 milyon dolarımız var dedi. İşte bütün taraftarlar onu bir transfer bütçesi gibi algıladı ama aslında o Galatasaray'ın bütçesiydi. Ya normal. Yani böyle hayaller Şampiyonlar Ligi, gerçekler Bankalar Birliği anlaşması falan derdik ya eskiden. Herkes çıktı. Beşiktaş hala çıkamadı değil mi bu Bankalar Birliği'nden? İlk Trabzon çıktı. Sonra Galatasaray çıktı. Sonra Fenerbahçe çıktı. Beşiktaş çıkacağız dedi. Bir çıkamadı. Ya işte taraftarı böyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak kadro kuracağız beklentisini aşılamak kötü bir şey. Bunu aşılıyorsan da beklentiyi karşılayacaksın. Böyle muğlak açıklamalar mı derler? Onlarla geçiştiremezsin. Artık insanlar, yani kimse şey değil, özür diliyorum tırnak için, aptal değil. Herkes zeki. O yüzden biraz böyle ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor Galatasaray. Yüksek maliyetli transferlere gidecek. O yüzden bekliyor yani. Nasıl mesela Beşiktaş Salah'a gidiyor. İsim transfer. Galatasaray'da öyle bir transfer yapmak için bekliyor. Biraz da gündem dışına çıksak. Süper Lig'de en çok botoks yaptıran hoca kim acaba? Rahmi Şen mesajını atmış. Vallahi bilmiyorum da Vinicius'un, gördünüz mü botokslu halini? Estetik halini Vinicius Junior'ın. Değişmiş yani çocuğun, yani yanakları falan şeydi. Hani hakemlerden dersen Fırat Aydınus derim. Fırat hocam beni duyuyorsa şimdi John bana bulaşma falan çıldırıyordur. Fırat hocamda da iyi botoks vardır ya. Adam bakıyor kendine. Ne demiş? Bakayım. İlhan Fakılı ile ilgili. Biz Cihan 2.7'yi almadık, onu 4 milyonu aldık diyor. Yok ya, 2.7'yi aldınız diye biliyorum ben. 2.2, 2.7. Sen yanlış biliyorsun bence. Bruno Fernandes geliyor mu? Yani Bruno Fernandes çok gelecek gibi durmuyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani dün Yakup Çınar'la da bunu telefonda konuştuk. Yani o transfer biraz böyle bir tık askıya alındı gibi gözüküyor kariyerine. Old Trafford'da devam etmeye ve kulübün yeni projesinin önemli parçalarından biri olmaya karar verdiği ileri sürülüyor İngiliz gazetelerinde, öyle söyleyeyim. Yönetim de işte mevcut sözleşmesini iyileştirecekmiş. Oyuncuyla görüşüyormuş. Şampiyonlar Ligi faktörü var bir de, işte Manchester'ın yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine dönecek olması. Orada Bruno için de çok önemli bir etken. Takımın da kaptanlığını üstleniyor. Asist rekorunu da kırdı. Bu transfer biraz böyle çıkmaza girdi gibi gözüküyor. Yunus'a gidelim. Yunus Aydın'la birlikte olacağız. Döneceğim mesajlara arkadaşlar az sonra, ama Yunus'a da bir selamlarımızı iletelim. Yunus nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Gördüm Instagram'da storylerini, paylaşımlarını. Havuzun kenarındasın. Keyfin yerinde. Herhalde seni tatildeyken yakaladık. He? Ne dersin?
1: Tatildeyim abi şu an. Antalya güzel. Sıcak havalar.
0: Güzeldir. Sen herhalde şey yapıyorsun. 3 ay boyunca tatildesin Yunus. Öyle mi? Okul bitince.
1: Dönemi kapattıktan sonra abi. Ya da, Antalya'nın tadını çıkarıyorum.
0: Ya da Antalya'da olunca diyorsun, ister istemez bunu yapıyoruz diyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Beşiktaş'ta başlayalım istersen Yunus. Evet, Midyülen maçını tabii soracağım ama yani Salah transferinde de sıcak saatler yaklaşıyor. Yani taraflar bugün bir kez daha görüşecek. Ama Salah'ın ve menajerinin ek talepleri var. Beşiktaş da bu ek taleplere sıcak bakmıyor. Sonlandırabilecekler mi bu transferi? Bence yarın bitecek ama bakalım, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
1: Yani aslında Serdal Adalı yönetiminin ilk geldiği andan itibaren, hatırlarsan ilk başta Bright Osay Samuel'in, ta geçtiğimiz seneden örnek vereceğim, oyuncu ya da menajeri talep arttırdığı anda kesinlikle Beşiktaş'ın kullanıldığını düşünerek, taraftar gözünün 30 milyona mal olan bir camianın taraftar fikrini kullandığını düşünerek, hem piyasasını arttırmaya çalışan menajerlere hem de kendi maaşını arttırmaya çalışan oyunculara Serdal Adalı ve yönetiminin net bir tepkisi vardı. Bunu hep net bir şekilde biz gördük. Şimdi geldiğimiz noktada da Muhammed Salah'la alakalı bir esneme olsa da aslında benzeri bir duruş var. Şimdi bir kere ilk başta şunu bilmek gerekiyor. Muhammed Salah aslında Beşiktaş'ın gittiği bir isim değildi. Menajer Muhammed Salah'ı Beşiktaş'a önerdi. Sonrasında burada maaştan 15 milyondan 16 itilere bonus esnemelere kadar gelinirken bir anda son gün menajerinin 7,5 milyon euro kendine yönelik bir talepte bulunması, elbette şimdi Muhammed Salah gibi bir starın menajeri elbette kendisi için taleplerde bulunacak ama onun astronomik bir seviyeye çıkması çok fazla rahatsız etti Beşiktaş'ta hem yönetimi hem de camiayı. Zaten Beşiktaş bu yönde de kontrollü adımlar atmaya devam ediyor. Sürekli Muhammed Salah'ın gelişiyle alakalı paylaşımlar yapan yöneticisini yönetimden göndermek de aslında bir nevi bunun göstergesidir. Çünkü sürekli taraftarın istemesi. Şimdi biz kendimiz bir star alırken camialarımızın aslında öneminin farkına değiliz. Beşiktaş dediğimiz camianın 30 milyon taraftarının sosyal medyada Salah'a gel paylaşımları yapması, Come to Beşiktaş yazması, menajeri açısından da Salah açısından da iştah kabartan bir hareket. Ki mesela Serdal Adalı'nın da söylediği, hani biz Salah'ın menajerinin isteyenin haberi olduğunu düşünmüyoruz demesi de çok gerçekçi değil. Salah'ın menajeri, çünkü zaten 8-9 yıldır beraberler, aile dostları, defalarca kez kardeşim tarzında paylaşımları var menajeriyle alakalı. Elbette işbirliğiyle hareket ediyorlar ama ben Salah tarafının Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini Beşiktaş tarafından da biliyoruz zaten. Saklamıyorlar, bir yöneticiye sorduğunuzda da cevap veriyorlar. Yarın olmaz öbür gün olur ama ben de bu hafta içerisinde çok net bir şekilde bu transferin biteceğini düşünüyorum. Menajerin istediği 7,5'u asla vermezler. Beşiktaş 4 teklif eder. Menajer 6'ya iner. 5,5'da vesaire anlaşırlar. Olayı bitirirler. Artık taraftar bu kadar kanalize olmuşken ben Muhammed Salah'ın kesinlikle Beşiktaş forması giyeceğini düşünüyorum ama Beşiktaş'ın senelerdir kanat oyuncusu problemi varken sol tarafına Arsenal'ın kanadını, sağ tarafına Liverpool'un kanadını, Trossard Salah ikilisini getirebilmekte gerçekten çok büyük bir yönetim başarısı.
0: Evet, diğer taraftan Van Dijk durumu var. Galatasaray'la adı anılıyordu sezon başında ama son dönemlerde Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu ortaya çıktı ve Ömer Bayram'ın Libero TV'ye dün bir röportajı vardı. Orada dedi ki Van Dijk Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı bir etkilendi. Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz diye Ömer'e sormuş. Ömer de demiş ki bir gün maça gelirsin, nasıl olduğunu sana gösteririm demiş. Hani sen görürsün kendi gözünle demiş. O da diyor buraya gelip yakından görünce etkilendi. İşte Liverpool maçında gelince görmüş zaten. Bunu Liverpool maçı öncesinde konuşmuşlar bu sohbeti. Ve dedi ki Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu? Bunu bana soruyorsanız bunu söyleyemem dedi. İşte bu cümlesi de Galatasaraylı taraftarları bir tık heyecanlandırdı. Yani değil mi? Böyle bir şey dediğinde sanki altında iyi bir şey varmış gibi algılarsın.
1: Konuştuk algılıyoruz direkt.
0: Tabii konuştuk algılıyoruz. Ya hiç söylemese daha iyiydi. Buna cevap vermek istemiyorum dese falan daha iyiydi.
1: Aynen öyle. Yani hani Virgil van Dijk'ın adı anıldığı anda zaten Türkiye'de Ömer Bayram'la beraber anılıyor. Hani dostluklarından, geçmişteki arkadaşlıklarından dolayı. Ben Van Dijk'la Galatasaray'ın ilgilendiği ilk dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelmemişken Galatasaray tarafından birine sorduğumda, yönetici değil sportif AŞ tarafında birine sorduğumda, futbol AŞ tarafında 17 milyon euro maaş beklentisinin olduğunu söylemişti oyuncunun. Bonuslarla birlikte. Yani şu an bence bu parayı Davinson'un satmadığı sürece Galatasaray'ın stoperde birine vermesi mümkün değil. Beşiktaş'ta şöyle, Beşiktaş Salah'tan bağımsız Vlahovic için bir 15 milyon euro daha ayırdı. Çünkü resmi teklif yaptılar Vlahovic'e. Vlahovic'in kabul etmediği durumda, çünkü oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginden 7-8 milyon euroluk tekliflerde takım bakıyor. Orayı bulamazsa rotayı Türkiye'ye ya da Arabistan'a çevirecek. Beşiktaş'ın oraya verecek bir parası var. Ama önceliği tamamen santroforla alakalı. Eğer Vlahovic'den negatif bir durum olursa Van Dijk'a bu parayı verebilirler. Ama stoper hattında bir oyuncuya yıllık 15 milyon eurolar verilir mi? Ben öncelik olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da Beşiktaş'ta mutlaka birer stoper alacaklar. Davinson'u gönderirse Galatasaray iki stoper alacak. Komodon 30 milyon euro teklif var ama. Ya ben Van Dijk'ın Türkiye'de oynamasını, bu maaşı yüklenim savunma oyuncusuna verilmesini çok gerçekçi bulmuyorum. Bence ne Galatasaray için ne Beşiktaş için sonuçlanacak bir transfer olmayacak ama hani Van Dijk da hani Türkiye'de bir şekilde sesini zaten duyuran, dünya çapında ilgi odağı olan bir futbolcu ama Ömer Bayram da elinden geleni yapıyor gerçekten.
0: Fenerbahçe'nin de
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Gornik Zabrze ile oynayacağı revanş maçının hakemi belli oldu. Belçikalı hakem De Hond Lothar maçın hakemi oldu. Onun da bilgisini aktarmış olalım. Sıcak gelişme olarak Midyülen maçını da soracağım sana Yunus ama transferle devam edeyim. Onu sona sakladım. Başta girecektim. Fred'le ilgili bir dedikodu var. Evet, İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Fred'le devam edeceğiz demişti ama Atletico Mineiro'nun da iyi bir teklifi var Fred'e. Aziz Yıldırım da diyormuş ki 12 milyonu verin. Ben de Fred'i size vereyim. Mineiro'nun ve Fred'in anlaştığı konuşuluyor ama işte İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi maçı sonrası kalacak demesine rağmen bu haberlerin de çıktığını biliyoruz. Sence Fred gidecek mi, kalacak mı?
1: Ben İsmail Hoca'nın Fred kalacak dediğini hani gördüm duydum evet ama çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bence şu an bu geçiş sürecinde önelemelerde ihtiyacı olduğu için oyuncuya bir güven taz ediyor. Bu süreçte çünkü gerçekten ihtiyacı var. Yani öneleme maçında sonuçta 10 numara pozisyonda oynattı Fred'i. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük problemi ne yazık ki son bir yılda 3 ayrı yönetim gelmesinden dolayı her gelen yönetim, Saadettin Saran yönetimi sadece tabii ara transfer Ocak süreci gördü. Her gelen yönetim oyuncuyu yığdı Fenerbahçe'ye ve ciddi bir yabancı problemi var Fenerbahçe'de. Şu an mevcut kural 10+4 iken Fenerbahçe'nin 17+7 yabancısı var ve Fenerbahçe'nin göndermesi gereken o kadar çok futbolcu var ki ama mevcut yönetimde Yıldırım'ın da en rahatsız olduğu şey, bunu zaten geçtiğimiz günlerde de haberleştirildi, bu oyunculara yani iyi teklif gelmiyor olması. Çedivakovic'den Amrabat'a, Dorgeles'e, neden Musa Bay'a, ya bu oyuncuda doğru düzgün teklif yok. Yüksek işte Diego Carlos'a, yani o kadar çok Fenerbahçe'nin göndermesi gereken isim var ki aslında. Burada hiç ana planda düşünülmeyen oyunculara teklif yokken Fred'de şimdi bir teklif durumu var. Atletico Mineiro tamamen Kante ile ilgili sürecin bitmesini bekliyor. Kante çünkü Paris FC'den 14 milyon euroya varan bir teklif var. Ve daha önce de anlatmıştık, Kante'nin sözleşmesinde Fenerbahçe'nin kendi bonusları ve maaşının haricinde Saadettin Saran yönetiminin çok ekstra yaptığı bir hata ki Aziz Yıldırım benim aldığım bilgi doğrultusunda Yüksek Divan Kurulu'nda bu konuda çok ciddi bir gönderme yapacak Saadettin Saran'ın. Feneryum'daki forma satış gelirlerinden Kante'ye verilen pay Fenerbahçe'yi tamamen maddi olarak da çok zor durumda bırakıyor. Bu sebeple Kante'ye eğer Paris FC orada çok ciddi bir yatırım fonu aldı, 230 milyon euroya yakın, Paris Saint Germain'le yarışabilecek bir kadro kurmak istiyorlar. Bu doğrultuda da tabii ki Fransa milli takımının sembol isimlerinden birisi N'Golo Kante de hedefte. Fenerbahçe yıllık maliyeti 14-15 milyon eurolarda teklifi yaparlarsa Fenerbahçe Fred'den önce bence Kante'yi gönderir. Çünkü İsmail Kartal'ın da aslında biraz daha fikri az önce hani konuştuğumuz gibi Fred'den yana. Ama Fenerbahçe bu iki oyuncudan da çıkabilir. İki oyuncunun kontratından da çıkabilir. Ama dediğim gibi yani ben Fred'in 12 milyon euro verdikleri anda gönderileceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da çünkü en çok şikayetçi olduğu konu oyunculara yüksek teklifler gelmemesi. Yani bu da Fenerbahçe'nin gerçekten maddi anlamda elini kolunu çok bağlıyor.
0: Evet, gelelim Beşiktaş Midyülen maçına. Hatta ben baştan önce şey demiştim, hocaya çok güveniyorum demiştim. Çünkü Emirhan Topçu'nun bir röportajını izlemiştim. Orada işte soruyorlar, başarılı olur musunuz minvalinde bir soru geliyor Emirhan'a. Emirhan da başarılı olacağız tabii diyor. Hani biz yapamasak da hoca yapar diyor. Vay be dedim, hoca dediğin işte böyle olacak, oyunculara aşılamış durumu dedim. Bir de yani ben futbolculardan içeride de yani tanıdığım isimler var. Şey, bazıları şikayetçi mesela ama ben beğeniyorlar. Yani işte hoca en ufak bir şeyde sürekli durduruyormuş antrenmanı, nasıl olacağını tek tek anlatıyormuş. Bu güzel bir şey bence. Yani tanıdığım futbolcu biraz genç futbolcu olduğu için ona belki biraz garip gelebilir ama işte bazen oyunculara kaç yaşında olursa olsun bir şeyleri öğretmeniz gerekiyor. Ben Vincenzo Italiano'yu o konuda başarılı bulan isimlerden biriyim. Sen nasıl bir Beşiktaş izledin? Değişmiş mi Beşiktaş? Bence bir tık gelişme var ama bir de senin yorumunu da almak isterim.
1: Bence de kesinlikle Beşiktaş takımının oyunu gelişmiş. Ama şunu tabii göz önünde bulundurmak lazım. Yani şimdi UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme için aslında Midtjylland takımı, yani biz Midtjylland'la gruplarda karşılaşsaydık yani Midtjylland'ın burada ne işi var demezdik. Yani erken ve zor bir eşleşme. Hani mutlak favori gibi gözükse de Beşiktaş aslına baktığında çok kolay bir eşleşmeye çıkmadı. Ve Beşiktaş takımında geçen seneden tabii hani iskeletinde Murillo gibi, Oh gibi isimler olsa da birçok transferin işte yeni olduğunu, Trossard'ın sakatlığını, Odokai'yi, Endidi, bu eksikleri de göz önünde bulunmak lazım. Takımda bulunmadı aslında, tam bir kadro bir Beşiktaş'ta görmedik. Ki hali hazırda hala bir santrofor, bir stoper, bir de süperstar Muhammed Salah'ın geleceğini konuşuyoruz. Beşiktaş'tan güçlenecek, buna hiç şüphe yok ama dün itibariyle oynadıkları oyun, hem zaten hazırlık maçlarına itibaren İlhan'ın oynadığı oyunda keza göz doldurucu, hem de geçen seneye oranla, hazırlık sürecine oranla takım iskeletinde daha oturduğunu görüyoruz. bence gelişmiş olan bir Beşiktaş var. E tabi Orkun'un golü, hani bu kadar sim gibi oyuncunun da Galatasaray sezona başlaması, çünkü geçen sene Orkun Beşiktaş'ta açılışı çok geç yapmıştı hatırlıyorsak. Yani son maçlarda hani ilk 6 hafta 7 hafta hiç golle buluşamamıştı. Kocaeli maçında sanıyorum perdeyi açmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene sezonun ilk maçında gol atması tabii ki onun için de çok hani kendini motive eden bir şey oldu. Ben Beşiktaş takımının bu sene gerçekten iyi bir lige doğru gidiyoruz. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ı zaten geçen senenin ikisi olarak kabul edersek, Trabzonspor'un güçlenişi, Beşiktaş'ın bu hamleleri keyifli bir lig olacak. Vincenzo Italiano konusunda da şöyle, bence de hani çok disiplinli bir hoca. Bunu antrenman görüntülerinden de anlıyoruz. Dün izlediğimizde de anlıyoruz maçı. Keyifli bir sezon. Dediğim gibi Beşiktaş için de bu sene zaten Ekim ayında, Kasım ayında havlu atan bir Beşiktaş olacağını düşünmüyorum. Bu kadar starları olacak bir takımın da Trossard, bence artık Muhammed Salah da bitti diyebiliriz. Yedek santraforu o olacak bir takımın. İskesinde Murillo gibi, Nubel gibi oyuncular olacak takımında. Şampiyonluk yarışında iddialı olacağı açıkken ama daha güçlenmesi gerekiyor. Ve üç ana hatta da santrafor, sağ açık ve stoperde mutlaka transfer yapması gerekiyor Beşiktaş'ın.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, şimdi az önce Galatasaray'ın işte maaşları kredi çekip ödediği için para yok söylemlerine karşılık ben şöyle bir şey söyledim. Dinleyenlerimiz de işte benimle eğleniyorlar. Cihan, nasıl Galatasaray'ı koruyorsun tarzı, ama ya futbol kulüplerinde böyle beklenmedik bonservis fırsatları çıkabiliyor. Ne bileyim, böyle vergi blokajı falan çıkabiliyor. Böyle bir anda yapılandırma yükümlülükleri falan ortaya çıkıyor. Ve elinde bir hazır para var. Bunu ne vadeli mevduatta kullanıyor, fonda kullanıyor, gayrimenkulde kullanıyor falan. Ben de dedim ki yani bu kredi çekmek bazen finansal olarak karlıdır. Finansal bir strateji olabilir dedim. Ya işte Cihan Galatasaray'ı nasıl kollayacağını şaşırdın. Böyle bir şey olabilir mi? Keş para varken krediyle maaş ödedin mi falan. Ama mesela bende finansal okur yazarlık yok, ama finansal okur yazarlığı olan birçok insanla sohbet ettiğimde bunun mantıklı olabileceğini söylüyorlar. Sence Galatasaray'da para mı yok? Bunu bir finansal strateji olarak mı kredi çekip maaşları ödediyorsunuz?
1: Ben Galatasaray'da para olmadığını düşünmüyorum. Çünkü bunu nereden mesela hani biliyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı Türk futboluna çok ciddi ilgiler var. Ben burada hatta bireysel olarak tanıdığım için de, hani mesela Naci Cansu'nu buradan Galatasaray'da Türk ticaretin başında defalarca kez hani tebrik ettim. Çünkü gerçekten bazı ilkleri yapıyorlar. Örneğin işte stadyumdaki ara ledlere reklam alınması çok ciddi bir gelir kapısıydı ya baktığında. İkincisi, Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminin mevcutta yaptığı, geçtiğimiz seneki forma sözleşmesinde sponsor firmaya gidip biz artık takımımızın değerini Şampiyonlar Ligi'ne taşıdık, Osimhen'i getirdik, işte Sané'yi getirdik, bizim bedel artık o anlaşmayı yükseltin, yoksa bize rakip yapan diğer teklif firma cayma bedelini de ödeyecek ve biz oraya geçeceğiz gibi, aslında sponsorlardan gelen geliri de arttıran bir modele geçti Galatasaray. Şimdi baktığında işte kafe projesi gibi, İstanbul'da Vadi İstanbul'un üstüne yapılacak bu stadın yanındaki oluşum gibi birçok aslında maddi olarak Galatasaray projeleri var. Spor dışında da gelir kapısı yaratmayı başarabiliyorlar. Çünkü futbol odaklanmanız gerektiği anda başarıyı sağladığınızda diğer işleri yapma yüksünüz oluyor. Bunu mesela mevcutta Fenerbahçe yönetimi Ali Koç yaparken çok değeri bilinmiyordu. Çünkü sportif başarı olmadığı sürece anlamı yok. Ama ben Galatasaray'da maddi olarak şöyle bir sürüncemeye gittiğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da Fenerbahçe gibi para veren yönetici sayısında bence azlık var. Yani dün mesela bakıyoruz, Fenerbahçe'de sportif haşede 7 kişi yer değiştirdi. Yani yeni gelecek sıcak para verecek isimler var. İşte mesela bir önceki yönetime bakıyorsun, Ali Koç döneminde işte Hamdi Akın, İşte bu sene bakıyorsun Feridun Geçgel gibi. Bence Galatasaray'da bu tarz isimlerin eksikliği var.
0: Evet, tabii konuşuyoruz her şeyi ama Fenerbahçe'de bir istifalar oldu. Mahmut Uslu vesaire ekibi orada yer boşalması için herhalde bu istifa gerçekleşti. Onun detayını bize aktarabilir misin?
1: Tabii ki. Yani Mahmut Uslu ile alakalı şöyle bir durum var. Zaten şimdi kulüpte iki ayrı görevde. Birincisi genel sekreterlikte. Mahmut Uslu Fenerbahçe'de çok farklı görevlerde bulundu. Bu camianın basın sözcüsüydü bir dönem. Basketboldan sorumlu yöneticilik yaptı. Şu anda genel sekreterlik yapıyor. Mahmut Uslu'nun istifa ettiği görev futbol AŞ'deki görevi. Futbol AŞ'den kendisinin, işte İlker Bey'in istifa etmesine sebebi ve yedi yöneticinin yeni gelecek işlemleri ve sıcak para girişine yer açmak amaçlı. Zaten dün Mahmut Uslu Aziz Yıldırım'la beraber ve istifa eden yöneticilerin bir kısmı futbol AŞ yöneticilerinin zaten hep beraber bir akşam yemeğinde fotoğraf verdiler. Asla bir ayrılık yok. Ama bunun tabii iletişimi daha doğru yapılabilir miydi? Daha doğru yapılabilirdi. Bir anda futbol AŞ'den 7 kişinin istifa etmesi, yani acaba bir camiada bir sıkıntı mı var, herkesin aklına getirdi. Ama bir sıkıntı yok. Bunu net bir şekilde konuşup doğrulattığımız için de söylüyorum. Futbol AŞ'deki herkes yeni bir sıcak para girişi olsun diye istifa etti. Burada bahsi geçen isimlerden en popüleri Mahmut Uslu olduğu için söylüyorum. Mahmut Bey Fenerbahçe'de genel sekreterlik görevine de devam ediyor. Yönetim kurulundaki görevine de devam ediyor. Sadece futbol AŞ'den istifa etti. Bunun da sebebi sıcak para girişi için yeni yöneticinin gelecek olması.
0: İstifa demişken buradan devam etmek istiyorum. Diğer taraftan hani Beşiktaş'ta da Ahmet Çağlar istifa ettiği açıklandı. İşte Salah diye paylaşım yapan yönetici hatırlarsın, biliyor, hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben bunun zaten bir yaptırımının olduğunu söylemiştim. Yüksek ihtimal işte Ahmet Çağlar Bey'e başkan çok kızmıştır dedim. Ve Beşiktaş yönetimi istifa ettiğini duyurdu ama Ahmet Bey de dedi ki ben istifa etmedim. Bana ne sözlü ne yazılı hiçbir bildiride bulunmadı Beşiktaş. Hukuki yollara başvuracağım dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ne diyorsun, sence nereye varır sonuç? Ne yazılı ne sözlü yani, bir istifa zaten dilekçem yok dedi. Benim bilgim ve iradem dışında böyle bir karar kapa bildirilmiş. Hakkımı arayacağım dedi. Ama zaten böyle olacağı belliydi. Yani sürekli Salah paylaşımları yapıyordu. Salah'ın fotoğrafını paylaşıyordu. Yakında yazıyordu. Salah'a etiket yapıp paylaşıyordu. Yani kaşınmak tabiri var mı ya? Hani kendi kendine kaşınmış argo tabirli.
1: Aynen öyle. Ya şimdi bazı yöneticiler gerçekten çok basiretsiz hamleler yapabiliyorlar. Bence bu beyefendi de öyle. Yani içinde bulunduğu camianın yaşadığı ve yarattığı etkinin farkında değil. Beşiktaş bu ülkenin en büyük camialarından birisi. Kimine göre en büyüğü. Yani herkesin fikrine saygı duymak lazım. Beşiktaş gibi 30 milyonluk bir camianın bir yöneticisi gelmemiş bir oyuncuyla alakalı oluyor, olacak, hadi işte Instagram'dan storyler, alevler atarsa bunu burada taraftarın heyecanlandığını menajeri de görür ve el arttırır. Para ister, ekstra şartlar koyar. Nitekim böyle oldu. Ya bir Beşiktaş yöneticisine ya da herhangi bir takımın yöneticisine o takıma artı vermesi lazım, eksi değil. Çok amatörce bir hamle yaptı. Ya bunun sonucu, şimdi evet kapa bildirmişler istifayı. Yani görevden affını istemek diyelim. Hani kendisi için ya da hani bir şekilde Beşiktaş'a veda etmesi lazım. Bunu gerekirse Serdal Adalı ve yönetimi ihraçla yapar. Yani çünkü Beşiktaş'ta mevcut yöneticileri çok ciddi durumda kızdırmış yani bu paylaşım. Gerçekten bir sosyal medya fenomeni gibi, yöneticilikten uzak, hiçbir şekilde profesyonellikle bağdaşmayan bir kavram. Bunun çok yakın zamanda bir örneği daha vardı. Aktif yönetici olmadığı için ihraç edilmedi ama Cem Bey mesela, basketbolun eski sorumlu Fenerbahçe, Cem Kirişçi. Yani Tarık Biberon için NBA'ye gittiğini Fenerbahçe açıklamamış. Tarık'ın kendisi açıklamamış. Fenerbahçe'nin eski bir yöneticisi gazetecilik refleksiyle haber atlatmak falan gibi mi istiyor? Halbuki bu işlerle de alakası yok. Herkes önce teşekkürler Tarık, Dallas'ta başarılar gibi paylaşım yaptı. Buna da Fenerbahçe taraftarı çok ciddi tepki gösterdi mesela. Yani bazı genç yöneticilerde, Cem Bey de mesela keza öyleydi, bu tarz amatör hatalı olabiliyor. Serdal Adalı yönetiminin hızlı karar alabilmesi çok hızlı bir mütekabiliyet gösterdiler. Hemen beyefendi yönetimden gönderdiler. Bence de bu tarz, çünkü yani daha sezon başlamamış, siz potansiyel bir transferin gelme ihtimaliyle ilgili taraftarı hareketlendirmek, mutlu etmek adına geliyor paylaşımları yapıyorsunuz. Ama adamın maaşı 10 iken bir anda menajer de 7,5 istedi. 17,5 oldu. Siz bu 7,5 milyon euroyu cebinizden çıkartıp veriyorsanız verin, tamam, attığınız bir tane story'nin bedeli 7,5 milyon euro olsun. Ama vermiyorsanız o zaman da Instagram'da hani 20 yaşındaki çocuk gibi paylaşım yapmamak lazım.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum Yunus Aydın sana. Dinleyenimizin bir esprisi var. Ben yayının başında Yunus herhalde 3 aylık tatil yapıyorsun dedim. Ya çok güzel bir şey yakalamış. Adamın ismi Yunus abi. Tabii denizde olacak. Yüzmesi şart demiş. Biraz böyle soğuk bir espri de olabilir ama iyi yakalamış. Onu da söyleyeyim.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Dikkat et kendine, olur mu? Hoşça kal, görüşürüz.
1: Görüşürüz abi.
0: Evet. Teşekkür edelim dinleyenimize de. Beşiktaş'ın 30 milyon taraftarı olduğundan Beşiktaş'ın haberi var mı demiş Hüseyin Gökser. 30 olmasa da 20 milyon vardır ya. Yok mudur? Dünya çapında vardır ya. Açıklanmıştı bu. Mesela yazalım. Beşiktaş'ın kaç milyon taraftarı var? En son açıklanmıştı işte, Galatasaray 1'di, Fenerbahçe 2'ydi, Beşiktaş 3'tü. Ne demiş? 17 ila 20 milyon ama Türkiye değil ya. Tüm dünyada. Ya bunu zaten şimdi kolay kolay da şey yapamıyorlar, ortalama alıyorlar, anketler üzerinden yapıyorlar. İşte toplam gurbetçiler vesaire yurt dışında yaşayanlarla beraber 20 ile 22 milyon arası. 30 da çok abartı sayılmaz yani. Bir de bilmedikleri vardır. 25 milyona vur, öyle yap. Serdal Adalı Ecim el mecbur 3 değil 6 verip talibi olmayan bu salağı kakalayacaklar Beşiktaş'a demiş. Almazsa kendi gider bu saatten sonra diyor. Niye ya, bence çok yüklenmeyin başkana. Bir şey söyleyeyim mi? Her şerde bir hayır vardır. Almayın almayın salağı. Ciddi söylüyorum, hiç gerek yok ya. Trossard var, oraya biraz daha genç dinamik bir isim alabilirsiniz. Ne bileyim. Bak şimdi Galatasaray Leao ile ilgileniyor falan. Fenerbahçe de ilgileniyor. Ne olacak? Bilmiyorum, 27 yaşında, o da sol kanat ama atarsın diğer kanatta da oynayabilir, ters kanatta çok da çok problem olacağını zannetmiyorum. Aziz Yıldırım bu işleri beceremiyor demiş. Greenwood'u açıklayamadı, dün istifa açıklamaları unutmuş yöneticiliği diyor. Şey mi istiyorsun mesela, hani Trossard'ı açıkla diye Beşiktaş tribünde falan, Greenwood'u öyle mi açıklasın istedin Hamza Turapoğlu? Bilemedim. Toplu bir imza töreni yapmıştı hatırlarsan, işte Vedat Muriç, Trossard vesaire yeni gelen isimler böyle toplu imza töreninde Greenwood'u açıklamıştı. Galatasaraylı yöneticiler birazcık daha menfaatleri için yönetime giriyorlar diye düşünüyorum, sanki ceplerinde akrep var demiş. Az mı harcıyorlar diyorsun? Şöyle bakayım. Galatasaray yönetimi transfer konusunda çok geriden geliyor. Bir an önce tatillerini bırakıp transfere bakmaları lazım. Kampa gidiyorlar ama bence boşuna gidiyorlar. Yeni transferler takıma uyum sağlaması gerekiyor demiş. Ben de az önce Yakup Çınar'la konuştum. Yayın öncesinde dedim, Davinson niye kamp kadrosun diyor abi, sen Avusturya'dasın. Bir bilgin var mı dedim. O da bana dedi ki Dünya Kupası'nda en çok o kaldı ya, o yüzden biraz izni uzadı. Ama gitme ihtimali de sürpriz olmaz dedi. Bir şeyler daha yazmış, onu söylemeyeyim. Böyle bilgi var, onu da siz değerli dostlarımıza aktarmış olalım. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş noktalayayım. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Tolga Atakan Kurt yokmuş diyor. Atakan nerede, o da muamma. Üç büyüklere ilerleyen dönemlerde kayyum atanır. Bu transferlerle, bu paralarla işleri zor diye de bir mesaj gelmiş. Görüşürüz. Dikkat edin kendinizi. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli sosyal medyadan takip edersiniz. Ben de sizi takip ederim. Hoşçakalın.
3: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Sansürsüz futboldan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: Senden haberleri alacağız ama bir maçı değerlendir istersen. 1-0 Zornik Zarbze karşısında Kadıköy'de Fenerbahçe galip ayrıldı. Tabii ki beklenti birazcık daha 2-0, 3-0, 4-0'lardı ama 1-0 oldu. Fenerbahçe'nin olduğu maçı nasıl değerlendirirsin? Diğer maçta Fenerbahçe sorun yaşar mı?
6: Avantajlı bir skor elde etti Fenerbahçe ama senin de bahsettiğin gibi gönül isterdi ki daha farklı bir skor alıp orada artık bir turistik gezi olarak oraya gitmekti. 1-0 yine tehlikeli bir skor. Fenerbahçe oraya avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor. Polonya ekibi de o kadar küçümsenecek bir ekip değil. Ama tabii burada Fenerbahçe'nin sezonun ilk resmi maçını oynamış olması, işte Greenwood'un, Ake'nin henüz tam olarak %100 hazır halde olmaması önemli bir etkendi. Vedat Muriç için işte sakatlığı nedeniyle listede olmayışı ve Talişkan'ın da forvet mevkinde oynaması. Orada da elinden geleni yaptı. Zaten golünü de attı. Avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
5: Transfer süreci Fenerbahçe için devam ediyor. Biten herhangi bir şey yok. Görüşmeler, oyuncularla temaslar devam ediyor. En öne çıkan isimlerden birisi, taraftarın da merak ettiği bir isim tabii ki, Rafael Leao. Leao konusunda Fenerbahçe nasıl adımlar attı?
6: Fenerbahçe ciddi olarak ilgileniyor Rafael Leao ile. Hatta menajerlere, iki menajere yetki verildi. Bir menajer kulüp cephesiyle görüşürken diğer menajer ise oyuncu cephesiyle görüşüyor. Görüşmelerde bulunuyor. Rafael Leao'nun önceliği Premier Premier Lig'de kalmak, ancak İngiltere'den henüz istediği teklifler almadığı için başka tekliflere de açık. Milan oyuncuyu satmak istiyor. Gelen tekliflere açık olduğunu ifade edebilirim. Ancak Milan'ın istediği bonservis bedeli 50 ile 60 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Fenerbahçe'nin teklifi ise kiralık, satın alma opsiyonu kiralama. Tabii burada bir zorunlu satın alma opsiyonu gibi bir seçenek de söz konusu olabilir. Görüşmeler devam ediyor. Greenwood transferindeki olduğu gibi, yani belki uzun süre bir pazarlık yapacak. Biliyorsun Marsilya'da ilk etapta 50 milyon eurodan bonservis bedelini açmıştı. 50+5. Fenerbahçe bu transferi 39 milyon euroya bitirmişti. Yine aynı şekilde pazarlıklar devam ediyor. Ama Fenerbahçe bu transferde ciddi ilgileniyor. Burada tabii transferin resmiyete dökebilmek için Fenerbahçe'nin öncelikli olarak elindeki fazlalık yabancı oyuncular.
5: Birazdan konuşacağız
6: onları. Tabii bonservis oyuncu göndermek istiyor. Şu anda önceliği tamamen ona vermiş durumda Fenerbahçe. Oradan elde edeceği gelirle beraber zaten forvet transferi ya da kanatlarda da ve forvette de her iki mevkide oynayabilen bir oyuncu transfer ederek transferi noktalamak istiyor. Birinci elden bilgi, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Kalan dönemde Fenerbahçe çok fazla transfer yapmayacak. Ya bir transfer yapacak ya iki transfer
5: yani
6: yapacak.
5: Yani bunu zaten Cihan Bey de, Cihan Kamer de söylemişti.
6: Şöyle söyleyeyim. Kanatlarda oynayıp forvet oynayabilen bir isim bir transfer yapabilir. Ya da hem forvet transferi hem de kanat transferini aynı anda Fenerbahçe gerçekleştirip transferi noktalayacak.
5: Leao ismiyle alakalı Galatasaray'a da önerildiği yönünde haberler çıktı. Galatasaray'da oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği kadar ciddi bir şekilde ilgileniyor mu abi? Bilgim var mı?
6: Galatasaray'da ilgileniyor ama Fenerbahçe'nin tabii Galatasaray'da oyuncuyu kiralık olarak satın alma gibi bir teklifi söz konusu ifade ediliyor. Galatasaray cephesi de bunu doğruluyor oyuncuyla ilgilendiği konusunda. Fenerbahçe'nin şunu söyleyelim. Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgili iki menajere yetki verildi ve bu iki menajer de bir menajer kulüp tarafıyla, bir menajer oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe bu konuda oldukça ciddi.
5: Bir diğer isim de Rashford. Yine kanatlardan ilerliyorum. Rashford'a ilgi ne durumda?
6: Rashford Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu bir isimdi. Hatta transfer listesinin ilk sırasında yer alan bir isimdi. Ancak oyuncu Türkiye seçeneğine sıcak bakmıyor. Önceliği Premier Lig'de kalmak ya da Manchester United'da devam etmek. Şu anda Fenerbahçe'nin ısrarlı ilgisi karşısında henüz fitini değiştirmiş değil. Oyuncu kariyerini Avrupa'nın top 5 liginde sürdürmek istiyor. Şu anda Türkiye tekliflerinde kapalı.
5: Moise Kean.
6: Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe de bu oyuncuyla ilgili görüşmelerini, temaslarını sürdürüyor.
5: Bir de tabii golcü kısmı var. Hala Vedat Muriç'i Fenerbahçe taraftarı izleyemedi. Hani Vedat belki ilk maçta oynayıp bir iki tane üç tane gol atsaydı golcü konusu belki birazcık daha az konuşulurdu ama hala Fenerbahçe'de bir golcü eksiği olduğunu Gornik Zarbze maçında da izlemiş olduk. Watkins ve Girassi isimleri son dönemde, yani zaten aslında transfer sürecinin başından beri çok konuşulan iki isim ama özellikle Girassi konusunda herhalde birazcık daha durum ısındı gibi geliyor bana.
6: Hem Girassi hem Watkins konusunda görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Watkins konusunda ısrarlı çünkü Watkins aslında Fenerbahçe'nin istediği profile uyan bir isim. Hem kanatlarda forma giyebiliyor. Forvet mevkinde forma giyen bir isim. Dolayısıyla Fenerbahçe Watkins'le ve temsilcisiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor ve bu görüşmenin ardından da oyuncuyu Fenerbahçe'deki projeye ikna etmeye çalışacak Fenerbahçe. Oyuncunun kulübüyle de Aston Villa'yla da görüşmeler devam ediyor. Aston Villa ilk etapta 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle kapıyı açmıştı. Fenerbahçe bu konuda da pazarlıklarla bu rakamı daha aşağıya çekmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve ısrarla aslında İsmail Kartal'ın da beğendiği ve onun da kadroda görmek istediği bir isim Watkins. Burada Watkins'le yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından aslında transfer biraz daha şekillenecek. Girassi için ise biraz daha beklemede Fenerbahçe. Çünkü henüz daha net kararını vermiş değil. Çünkü yönetim şu aşamada dediğim gibi ya kanatlarda da forma giyebilen bir isim artı ya da sadece Girassi gibi Vedat Muriç profilinde olan bir oyuncu mu transfer edeceğiz? Bu konuda karar verecek. Girassi için de beklemede olduğunu ifade edebilirim Fenerbahçe'nin. Yani vazgeçilmiş bir durum yok. Fenerbahçe Girassi için Borussia Dortmund'la da görüşmelerini sürdürüyor. Burada da Borussia Dortmund ilk etapta Fenerbahçe hem oyuncuyla hem kulübüyle anlaşma sağlamıştı ama bonservis beklenen 40 milyon euroydu. Bu rakam 25 milyon euro seviyelerine kadar çekilirse Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirme yolunda adımını atacaktır.
5: Kontenjan konusuna geleceğim ama konuyu şuradan bağlamak isterim. İsmail Hoca basın toplantısında öyle bir cümle kurdu ki bu da doğal olarak kamuoyunda çok fazla ses getirdi. Özellikle Galatasaray tarafında ne oldu? Fenerbahçe'ye haber mi verdiniz? Söz mü verdiniz diye Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyen paylaşımlar çok fazla gördük. İsmail Hoca dedi ki Fred takımda kalacak. Sonrasında karşısına bir cevap verildiğinde de hani nasıl kalacak hocam bu kadar kontenjan var dendiğinde de belki kural değişir dedi. Birazcık da kendinden emin bir şekilde söyledi İsmail Hoca bunu. İstersen bir TFF tarafıyla başlayalım. Kuralın değişmesini bekliyor musun abi?
6: Şimdi tabii burada Türkiye Futbol Federasyonu karar verecek ama Fenerbahçe'nin beklentisi hani kuralın 12+2 şeklinde değişmesi. 12+2 şeklinde değişmesi artı art artı 4 yabancı kurulandaki yaş sınırında biraz daha artır şey yapılması, belli bir seviye çıkması. Yani eğer Fenerbahçe'nin istediği şekilde olursa Osterwolde de bu isteyen kurala uymuş olacak.
5: Greenwood uyar mı?
6: Greenwood da aynı şekilde uymayacak. Hem Osterwolde hem Greenwood da kurala uymuş olacak. Hani 12+2'de evet Fenerbahçe 12+2 istiyor. Aynı zamanda o artı 4 kurulandaki yaş sınırında
5: birazcık daha ileri büyütülmesini istiyor.
6: Ve bu şekilde Fenerbahçe'nin istediği şekilde olursa hem Osterwolde hem Greenwood uyuyor. Tabii federasyon kanadından ise kuralın kesin değişmeyeceği yönünde bilgiler servis ediliyor. Diğer taraftan Galatasaray evet buna ilk başta sıcaktı ama Galatasaray da bununla ilgili hani bir transfer de yaptı. Dolayısıyla bu süreçten sonra Galatasaray buna nasıl tepki verir onu da bekleyip görmek lazım. Fenerbahçe'nin ise resmi bir girişimi var. Federasyonda bu konuda yabancı kuralının değişmesini istiyor. Tabii yabancı kuralı değişmezse yani ne kadar İsmail Kartal, Fred ve Osterwolde de kalacak açıklamasını yapsa da ben hem Fred'in hem Osterwolde'nin ayrılma ihtimalini yüksek olarak görüyorum. Teknik direktör İsmail Kartal şu aşamada Asensio'yu mesela hani hep neden yedek soyunduruyor? Yedek soyundurdu. Bu konuda tartışmalar oldu. Özellikle maç öncesi Asensio'nun henüz istenilen fizik kondisyon seviyesinde olmadığını, hazır olmadığını söylemişti Sayın İsmail Kartal. Ama Asensio da sosyal medya hesabından hazırım paylaşımı yapmıştı. Bu da tartışmaları da beraberinde getirmişti. Daha sonra maç sonrası yaptığı açıklamada ise İsmail Kartal Asensio ile görüştüğünü, Asensio'nun
5: %100 hazırım
6: dediğini ve %70 hazır olduğunu ve %100 hazır olduğunu da kendisi oynatacağını dile getirmişti. Zaman zaman birbiriyle çelişen açıklamalar görüyoruz İsmail Hoca'dan. İsmail Hoca'nın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor bu noktalarda. Çünkü aynı açıklamada bu kez Semedo'yla yaptığı görüşmeyi anlatıyor. Semedo'nun 4 gün önce kampa katıldığını ve Semedo'yla görüştüğünde %100 hazır olduğunu dile getirince kendisini oynattığını söylemişti. Yani bir futbolcu %100 hazırım diyor.
5: Birine inanıyorsunuz, birine inanmıyorsunuz gibi oluyor.
6: Diğerinde tabii oradan sakatlıktan çıkması, o Asensio'nun ciddi bir sakatlığı vardı. Sakatlıktan çıkması, hocanın tabii antrenman performansı, maç performansı mutlaka değerlendirecektir. Hocanın kararına saygı duymak lazım. Ama diğer taraftan bu açıklamalar da tartışmaları beraberinde getiriyor. İsmail Hoca'nın açıklama yaparken biraz daha tartışmalara meyil verecek açıklamalardan uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Ben de tartışmaya yol açacak bir açıklama yapmamak için özen gösteriyorum. Çünkü daha önce biliyorsun bir Asensio ile ilgili bir...
5: Evet sen bir mutsuz demiştin. Valla şöyle söyleyeyim ama sana senin haberinle bağdaştırayım mı bağdaştırmayayım mı bilmiyorum ama Gornik Zarbize maçında Asensio'nun ben televizyondan izleyen birisi olarak beden dili bana çok da sıcak gelmedi. Mutlu gibi gelmedi.
6: Avusturya kampı maçından çıkarken yaptığı tepki de ortadaydı.
5: Evet.
6: Sözlerimi dikkatli seçmeye özen gösteriyorum. Hani
5: ne de senin işleyecekler abi söyle.
6: Sonra İsmail Hoca'nın şu aşamada Fred'i de Talisca'yı da Asensio'nun önünde görüyor performans olarak. O yüzden Asensio'yu aslında yedek soyunduruyor. Çünkü oyun sistemine Fred'in daha uygun olduğunu düşünüyor hoca. İsmail Hoca ne yapıyor? Önde oynatmaya çalışıyor. Önde 30 metrede oynatayım işte baskılı oyun oynatmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla Fred'in bu aşamada kendi oyun stiline, kendi oyun karakterine daha uygun olduğunu düşünüyor. Ama ben tam tersi düşünceliyim. Asensio'nun bu takım için vazgeçilmez, hücum anlamında vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Çünkü nedir? Zaten burada sen yeni sezonda rakiplerle oynarken, rakiplerin birçoğu zaten sana kapanacak. Hani kapalı oynayacak, kapalı defans. Bak Gornik Zabze maçında gördük. Gornik Zabze maçında Fenerbahçe, rakip tamamen oyunu kapandı. Sen %80'e %20 toplu oynama üstünlüğüyle oynadın. Ama rakibi açamadın. Asensio gibi isimlerin, yıldız isimlerin orada kadroda olması veya oyunda olması o orada sana Asensio lazım olacak. Bu doğrultuda bunu söyleyebilirim. Ama hocanın, ben bir önceki yayında Asensio mutsuz gibi gözüküyor ama yönetimin ve teknik yetin sapma gibi bir düşüncesinin kesin olarak olmadığını vurgulamıştı. Ve Asensio da Fenerbahçe'nin hücum hattında en önemli isim olacak yeni sezonda. Rövanş maçında ben Asensio'yu ilk 11'de göreceğimizi düşünüyorum. Her ne kadar İsmail Kartal, Fred ve Osterwolde kalacak dese de yabancı kontenjanı nedeniyle ayrılacak oyuncular arasında ben Fred ve Osterwolde'yi de görüyorum. Burada Fred ve Osterwolde yollar ayıracaktı. Biz şimdi yabancı oyuncular alarak şimdi Fenerbahçe'nin saydığımız zaman 23 tane yabancı oyuncusu var. Artı 4 kuralına uymayan 7 tane yabancı oyuncusu var. Yabancı oyuncu kuralının değişmediğini varsaydığımızda 7 tane oyuncuyla Fenerbahçe hiç transfer yapmasa yollarını ayıracak. Ya bu 7 oyuncudan 5 tanesini net sayabiliyoruz. Kim bunlar? Diego Carlos, Divakovic,
5: Amrabat,
6: Beka, Musaba. 5 tanesini saydık ama geriye kalan 2 tane daha yabancı oyuncu var. Kimler gidecek? Bu oyuncular arasında baktığımız zaman Osterwolde, Fred ve Talisca. Bu üçlüden 2 tanesi gidecek. Eğer bir forvet transferi yaparsa belki Talisca'yı da gönderecek Fenerbahçe. Talisca ayrılmak istemiyor. Burada Fenerbahçe'nin mutlu olduğunu dile getiriyor. Ama diğer taraftan Talisca'yla da bir ayrılık olursa sürpriz olmaz. Çünkü neden? Şimdi Fenerbahçe'nin ilk 11'ini saydığımızda kanatta, sağ kanatta kim var?
5: Greenwood
6: var. Sol kanada belki bir kanat forvet transferi.
5: Leao diyelim.
6: Leao transferi. Forvet'te yani. Vedat Muriç var. 10 numarada Asensio'nun olduğu bir senaryoda Talisca'ya
5: yer kalmıyor.
6: İlk 11'de yer kalmıyor. düşünüyor. Ve transfer olduğunda da belki de burada ayrılacak oyuncular arasında ismi geçecek.
5: Hani belki
6: Fenerbahçe neden 12 artı 2 istiyor? Zaten 12 artı 2 istemesinin en büyük nedenlerinden işte 12 eğer istediği şekilde bir şey olursa işte Osterwalde'nin Greenwood'un da bu kurala uyduğunu göz önünde bulundurursa daha eli rahat olacak Fenerbahçe'nin.
5: Yani Talisca belki şey konusunda ikna edilebilir diye düşünüyorum. Ya bu arada şimdi tabii biz ilk 11'e kendi kafamızda bir şekilde plan

0: Bunlar çok tartışma sebebiyet verir. Şimdi biz de bunu konuşunca bize de kızıyorlar.
1: Oğuz Aydın'ı değerlendirebilirdin. Musa'yı değerlendirebilirdin. Yedek kulübesinden.
0: Ya Greenwood'u daha erken de sokabilirdin ya.
1: Greenwood hani çünkü şunu söyleyeyim. Greenwood'da hak verebilirim. Çünkü Greenwood daha yeni gelmişti. Takımla birlikte çok fazla antrenman yapmamıştı. Ha, oyuncuyu riske etmemek geldi. Yani sakatlık riskine karşı korumak adına oyuncuyu saklayabilirsin. Çünkü oyuncu İngiltere milli takımında da yer almadığı için yani tatilden geldi. Yani sonuçta çok fazla. Yani bu oyuncuyu oynatmamaya hak buldum. Ama bir Oğuz Aydın, bir Musa'yı değerlendirebilirsin. Zaten rakibin çok fazla senin üzerine gelmiyor. Topla oynama üstünlüğü senin elinde. Ve burada hücum anlamında takıma katkı sağlayacak isimlere şeyi atabilirdin.
0: Şeyi de soralım abi. Ake ilk yarı bitince oyundan çıktı. Bir ciddi bir sakatlık ciddi durumu bir vesaire yok. Bir şey var mı?
1: Ciddi bir sıkıntısı yok Ake'nin. Rövanşa hazır olacak. Kasında bir ağrı hissetmişti. Yapılan kontrollerde ağrının yani bu sakatlığının ciddi olmadığı vurgulandı. Ve rövanş mücadelesinde hazır olacak. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gün içerisinde, hafta içerisinde takıma dahil olacaktır.
0: Peki abi Vedat Muriç'in sakatlığı ne durumda? O iyiye gidiyor mu?
1: Vedat Muriç sakatlığı iyiye gidiyor. Sağ çalışmalarına başladı. Hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlar. Ondan sonraki süreçte de ligin ilk mücadelesinde takıma dahil olur Vedat Muriç. Onun da şanssızlığı işte kamp sürecinde yaşadığı sakatlıktı. Lisansı çıkartıldı. Dolayısıyla dediğim gibi ilk resmi mücadelede bundan sonraki 12-0 maçının ardındaki ilk resmi mücadelede Vedat Muriç sahada olur. Zaten Vedat Muriç oynamaya başladığında da Fenerbahçe'nin forvet altında Vedat oynar.
0: Aziz Başkan nasıl bakıyor bu gidecek oyuncular konusuna? Fred'e, Talişka'ya, Osterwolde'ye. Şimdi İsmail Hoca anladık, tamam yani artık. Yedi cihan duydu, Fred'i istiyor ama Aziz Başkan nasıl bakıyor?
1: Burada kararı verecek olan teknik heyettir. Teknik heyette tabii yapılacak görüşmelerin ardından bir karar verecek. Ama bazı oyuncularla istemeyerek de olsa yollar ayrılabilir. Fred'in düşüncesi çocukluk hayali olan Atletico Mineiro'da forma giymek. Atletico Mineiro'da Fenerbahçe'nin Fred'le ilgili vereceği kararı bekliyor. Tabii onlar da Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanının dolu olduğunu, dolayısıyla bu oyuncularla yoldan ayırmak zorunda olduğunu bildiği için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe ise oyuncusunu bedelsiz bırakmak istemiyor. Sadece Atletico Mineiro değil, Flamengo kulübü de Fred'i istiyor. Tabii Fenerbahçe'nin de yönetimin de aslında ilk planlarında Fred'le yollar ayırmak vardı ama İsmail Kartal kalsın dediği için Fred şu anda Konigsapte maçında sahaya çıktı. Yoksa Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyordu. Ama Fenerbahçe'nin kadro planlamasında, yönetimin kadro planlamasında ben Fred'in halen ayrılacak oyuncular arasında ilk sırada yer aldığını söyleyeyim. Yani yabancı oyuncu takviyeleri geldikten sonra Fred'le yollar ayrılacaktır.
0: Ederson kalacak mı?
1: Fenerbahçe'nin bir kaleci arayışı yok.
0: Yok.
1: Onu net şekilde söyleyeyim. Ederson'la Fenerbahçe yola devam edecek. Aziz Yıldırım da Ederson'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ona güvendiğini, inandığını dile getirdi ve oyuncunun takımda kalacağını söyleyebilirim. Çünkü Fenerbahçe eğer Ederson'un ayrılışı durumu söz konusu olsaydı bir kaleci arayışı da olurdu. Bir kaleci arayışı kesin yok. Ederson da yola devam edecek. Bir Ederson. İki Nathan Ake, Skriniar. Üç tane yabancı etti. Gendouzi, Kante. Kante de kalacak. Beş. Önden de Asensio. Altı. Greenwood. Yedi. Vedat Muriç.
0: Sekiz.
1: Ondan sonra artık ikiyi tamamlarsınız. Archie Brown işte artı dört kuralını uyuyor biliyor. Nene'ye gelen teklifler değerlendirecektir. Fenerbahçe Nene'yi.
0: Var mı teklif?
1: Yani şimdi sakatlık süreci olmasaydı yani kasık fıtığından ameliyat olmuştu. Aslında oyuncunun da burada biraz oyuncunun da suçu var. Bu kadar geç dönmesi.
0: Kendi çünkü gitmeyi tercih etti.
1: Kendi şeyini tercih etti. Yani şimdi burada sürecin uzattı. Yani 8 ile 10 hafta arasında sahalar dönmesi bekleniyor. Operasyon geçirdi. Çünkü operasyonu biraz ağır geçti. Şimdi oyuncu halen bireysel çalışıyor. Halen takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Dolayısıyla onun o operasyonu onun aslında gelen teklifleri de yani biraz süreci transfer sürecini sekteye uğrattı. Şerif için gelen teklifler var. Önümüzdeki süreçte Şerif'le ilgili gelen teklifleri Fenerbahçe bir değerlendirme olabilir. Değerlendirebilir. Kiralık olarak başka takıma transfer söz konusu olabilir. Çünkü forvet mevkine bir transfer yapılması planlanıyor. Diğer taraftan hem Türkiye içerisinden yerli bir forvet arayışı var Fenerbahçe'nin. Bertu ismi gündemde Başakşehir'den ama Başakşehir'in yüksek bir bonservis bedeli talebi vardı. Henüz bu talebi de tabii Fenerbahçe çok yüksek bulduğu için bu transferde biraz geri adım attı. Yine ayrılacak oyuncular arasında yerli oyuncular arasında söyleyeyim. Cengiz Ünder aslında sezona iyi başlamıştı. Fit de gelmişti. Hazırlık maçlarında da iyi performans ortaya koymuştu. Ama diğer taraftan tabii İsmail Hoca'nın onu şeyden çıkarması, UEFA listesinden çıkarması tabii oyuncu cephesinde de biraz moral bozukluğu yaşattı. Diğer taraftan Cengiz'in ayrılmak istediği ne yönünde bir bilgi var. Cengiz için yurt dışından Torino'nun bir talebi var. Torino Cengiz'i transfer etmek istiyor. Ama az önce söylediğim gibi oyuncu bonservissiz ayrılmak istiyor. Torino kulübü de Cengiz'in durumunu yakından takip ettiğini söyleyebiliriz. Yani Cengiz tekrar yurt dışında kariyerini sürdürüyor. sürdürme gibi bir düşünce

0: gerekçesi var eğer Fenerbahçe transferine izin verirse. Ekleyebileceğimiz başka bir
1: varsa
0: şey
1: varsa eklemek istediğin son şey sözlerini alalım.
0: Şöyle söyleyeyim. Kante ile ilgili söylemiştim. Kante ile ilgili
1: Kante kalacak.
0: Şu aşamada Kante kalacak.
1: Önemli. Bu bence Fenerbahçe taraftarını rahatlatan bir haber. Kante... Çünkü Kante gidecek diye ya da gider diye endişe duyan taraftarlar da var.
0: Şöyle söyleyeyim. Orta saha üçlüsünün ideal orta saha üçlüsü Guendouzi, Kante, Asensio üçlüsü olarak düşünülüyor. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe yönetiminin bir de şöyle bir tavrı var. Her ne kadar Fenerbahçe yabancı kontenjanı dolu olsa da kadro planlanmasında düşünülmeyen isimlerin de isteyen kulüpler işte burada Fenerbahçe'nin elinin zayıf olduğunu düşünerek beklentilerin daha az bir bonservis bedeli teklifinde bulunuyor. Ya da oyuncular bedelsiz kadroya katmak istiyor. Ama Fenerbahçe yönetiminin tavrı net. Hem oyunculara hem de oyuncuları isteyen kulüplere şunu net bir şekilde söylüyor. Ben oyuncularımı bedelsiz göndermem. Oyuncuların değeri noktasında bir bonservis teklifi gelirse bu teklifle değerlendirin. Yoksa transfer döneminin sonuna kadar bu oyuncular benimle birlikte çalışmaya devam eder. Ondan sonraki gelen teklifleri değerlendiririz düşüncesinde Fenerbahçe. Yani elindeki oyuncuları böyle yok pahasına elden çıkarmayı kesin düşünmüyor. Onlardan elde edecek bonservis gelirini yine transfer bütçesinde yer açmak ve maaş bütçesini yer açmak anlamında kullanmayı planlıyor Fenerbahçe yönetimi. 1 Ağustos itibariyle de bir yüksek divan kurulu toplantısı var Fenerbahçe'de. Aslında o yüksek divan kurulu toplantısı çok önemli Fenerbahçe adına. Sayın Aziz Yıldırım'ın yüksek divan kurulu toplantısında kulübün mali durumuyla ilgili net açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Aslında belki çok sert bir açıklama olacaktı. Geçmiş yönetimlere dair bir sert açıklama olabilirdi ama bu açıklamaların biraz daha yumuşak olacak. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın
1: net olacak.
0: Aziz Yıldırım'ın kulübün mali durumuyla ve borcuyla ilgili net açıklamalar yapacağını söyleyebilirim ve bu doğrultuda da aslında ilerleyen dönemde bu Yüksek Divan Kurulu toplantısı sonrası konuşacak çok daha fazla şeyler olacak. Bu da ama bu mali durumla ilgili olacak. Statla ilgili izinler alınmak üzerine alındı yönünde bilgiler var. Bununla ilgili de yakında çalışmalar var. Fizibilite çalışmaları Maltepe arazisiyle ilgili devam ediyor. Can Bartu Tren sisteminde yenileme çalışmaları yapıldı. Aslında şu da çok önemli. Can Bartu tesislerindeki eski fotoğraflarla yeni fotoğrafları gördüğünüzde aslında insanın gerçekten şunu sorası geliyor. Orada hiç mi bir çalışma yapılmadı? Çünkü şu anda Aziz Yıldırım yönetimi göreve geldikten sonra ilk işi Can Bartu tesislerinde yeni renovasyon işlemleri yapmaktı. Yataklar değiştirildi. Oyuncuların kaldığı odalarda düzenlemeler yapıldı ve bu süreç çok kısa süre içerisinde 15 gün gibi bir süreç içerisinde yapıldı. Yönetim şunu yani hiç mi diyor insanla hani oraya gittiği zaman bir yönetici eski yöneticiler hiç mi o ortamı görmedi veya bu ortam nedeniyle neden bir tepki vermedi veya neden bir yenileme çalışması yapılmadı diye tepkilerini de dile getiriyorlar.
1: İrfan abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Tarihlere bakalım. 24 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Bugün tabii Cuma günü olması sebebiyle Rabbim inşallah bugün gönlünüzden geçen bütün güzellikleri sizlere nasip etsin. Yüreğinizden tebessüm hiç eksik olmasın. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun, evinize huzur, sofranıza bereketler, işlerinize kolaylık, gönlünüze ferahlık versin. Sağlıkla, mutlulukla ve güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. Bugün tabii Radyo Gol'de bizim için ayrı bir heyecan var. Çünkü Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında bir ilki gerçekleştireceğiz. İlk kez canlı yayında bir konuğumuz olacak, değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Sporun sadece saha içinde değil, yönetim anlayışını, projeleri ve geleceğe dair önemli başlıkları da konuşacağız bu özel yayınımıza. Sizler de kulak verin lütfen çünkü ilkler hiçbir zaman unutulmaz ve yanında da bugün ilk kez Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündemde bir canlı yayına konuğumuzu alıyoruz. O da Ergin Emiroğulları, Tanfer Spor Genel Müdürü. Ergin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
6: Hoş bulduk Çağatay Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız?
5: Çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyiyiz. Sizleri de burada ağırlamaktan da büyük onur duyuyoruz. Tanfer Spor'un genel müdürüsünüz. Şimdi dinleyicilerimiz, ben de daha önceden bilmiyordum. Daha sonra sayenizde bilgi sahibi oldum. Tanfer Spor nedir? Ne zaman kurulmuştur? Önce bununla ilgili sizden bir bilgi rica edeceğiz. Ne zamandan beri faaliyettesiniz? Mikrofon sizde.
6: Tamam, teşekkür ediyorum. Tanfer Spor, Mehmet Tanfer ve Nihat Tanfer'in iki kardeşin kurmuş olduğu bir yapı. 3 sene önce kuruldu. 3 senedir aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Şu anda 14 tane aktif branşımız bulunuyor. Binicilik, boks, kickboks, MMA, grappling, Brezilyan Jiu-Jitsu gibi alanlarda hizmet veriyoruz.
5: Brezilyan Jiu-Jitsu'yu biraz açabilir miyiz? Nedir? Nasıl bir branştır? Ve özellikle sizin aktif olduğunuz birkaç tane daha dal var. Bu arada dinleyicilerimizden de mesajlar yağmaya başladı. Çok çok teşekkürler. Evet, Ergin Bey'in selam sesinle alakalı birazcık daha, evet, mikrofona zaten yaklaşıyor. Sana da çok selam söyleyen dinleyicilerimiz, hoş geldin dinleyicilerimiz var sevgili Ergin Bey. Adem Bey diyor ki, Çağatay Hocam hoş geldiniz. Şimdiden iyi yayınlar dilerim. Ergin Bey de hoş gelmiş. Hüseyin Mecit, çok çok teşekkürler. Yunus Bey'den hoş geldin mesajları var. Yine Avukat Enes Küçük Kılınç'tan hoş geldiniz mesajları. Seni bekliyorduk hocam, şükür kavuşturana demiş. Hemen isimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Sedat Bey'den gelmiş. Yaşar Bey hoş geldin Çağatay Hocam mesajları var. Orhan Bey yine aynı şekilde. Çok çok teşekkürler. 0212-273-1010 0212-273-1010 0540-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanalları vasıtasıyla sizlerden alabiliriz. Program içerisinde de bunlardan bahsedebiliriz. Ergin Bey, şimdi branşlar dedik. Kaç tane branş var? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Aileler çocuklarını kaç yaşından itibaren size yönlendirebilirler? Nasıl faaliyetleriniz var? Buraya da çok yakınsınız. Evet. Destinasyon anlamında, lokasyon anlamında da Atatürk Oto Sanayi, evet, sitesine, doğru, evet, metrodan indiğimizde zaten
6: direkt hemen karşımızda.
5: 5 metre bile kadar, değil yani o kadar. Gayet güzel bir lokasyon. O yüzden buyurun sizi dinleyelim.
6: Biz iki farklı yapıdan bahsedeceğim size. Tanfer Spor olaraktan şu anda aktifte bulunan 6 tane branşımız var. Binicilik, boks, kickboks. Bu sene aktif olaraktan hem sporcu hem faaliyetlere katıldığımız branşlarımız. Ağla'da bir tesisimiz bulunuyor, binicilik tesisimiz. Profesyonel anlamda dışarıya kapalı ama yeni almış olduğumuz, hatta bu program için daha önce sizle sohbet ederken de söyledim, şu anda sınırlı sayıda belirli öğrenci kapasitesini dışarıya açmayı düşünüyoruz tesisimizi. Hı hı. Ama bu zamana kadar 3 sene içerisinde tesisimizin başında camiaca tanınmış iyi bir eğitmenimiz var. Her alanda milli formayı giymiş, Ay Yıldızı formayı en iyi şekilde temsil etmiş eğitmenlerle çalışıyoruz. Orada da İrem hocamızla çalışıyoruz. İrem Kavraz'la camia olaraktan 3 branşı aynı anda yapabilen bir eğitmen. Onu şöyle dışarıdan Eskişehir'de aslında binicilik okulları var. Oradan öğrencileri alıp yetiştiriyoruz. Sıfırdan öğrenci yetiştiriyorduk. Şu anda aktif 6 tane sporcumuz bulunuyor tesisimizde. Dışarıya kapalı şöyle, sadece kendi sporcularımız ve kendi yetiştirdiğimiz atlar üzerinden ilerliyoruz. Hı hı.
5: Evet, evet, dinliyoruz biz sizi gayet net.
6: Bu sene boks ve kickboks alanında Emin Arslan'la sporcumuzla devam ettik. Kendisi 2 kere Türkiye şampiyonu, bir de Dünya Kupası Antalya'da, hı hı, gerçekleştirilen, kendi sikletinde şampiyon oldu ve milli takım kadrosuna katılmaya hak kazandı. diğer bir sporcumuz da Vedat Ödük. Kendisi 77 kiloda. Kickbox branşında 8 kez dünya şampiyonu oldu. Ve 5 Eylül'de Glory'de tekrardan dövüşmeye hak kazandı. Çok pardon.
5: Bu arada tabii dinleyicilerimiz

0: Bazen de mesajlar geliyor. Adem Bey demiş ki konuğunuzun internette ulaşabileceğimiz bir sosyal medya hesabı var mıdır? Biraz daha detaylı anlatabilirler mi lütfen demiş spor içeriklerini Ergin Bey. Bu nasıl, hangi iletişim kanallarından, sosyal medya üzerinden sizlere ulaşabilirler?
1: Şu şekilde Tam Fertim Instagram hesabımız ve Maslak'ta bulunan ilk spor tesisimiz bulunuyor. Burada eğitimler gerçekleştiriyoruz. O da T-Force Akademi Maslak olaraktan geçiyor. Oranın sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişim kurabilirler.
0: Evet, sizlerden gelen bir yandan da göz ucuyla telefondaki mesajlara bakıyorum. Uğur Bey'den konuğunuza da selamlar olsun demiş. Uğur Çalık diyor ki Çağatay Hocam, kurdukları bu sisteme nasıl bir şeydir diyorlar. Yani biz aileleri, çocuklarımızı gönderirken hani saat bilgisini tam ben duyamadım, bir kere daha lütfen söylerse Ergin Bey mutlu oluruz demişler. Hafta sonları mı, hafta içi de var mı diye bir soru var.
1: Evet, bu zamana kadar kapalı, aslında böyle bir eğitim vermiyoruz, sadece kendi sporcularımız ve kendi atlarımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Eylül ayı itibariyle artık aileleri de çocuklarıyla gelip ata binebilecekleri, binicilik eğitimi alabilecekleri bir tesis halinde kapılarımızı açacağız. Bunu planlıyoruz. Bu zamana kadar sadece kendi bünyemizde aldık. Bir diğer büyük kulüpler gibi düşünebilirsiniz. Kapısında güvenliği olan sadece kendi sporcularıyla sabahleyin kendi konakladıkları bir lokalleri bulunuyor. Altlarında arabaları var. Sabah kalkıyorlar, mesailerine başlıyorlar, gidiyorlar, atlarını tımarlıyorlar, temizliyorlar, at bakımları vesaireleri. Daha sonra da antrenman programlarını İrem Hoca onlara veriyor. Antrenman programı uygulanıyor. Daha sonra da akşamleyin tekrardan lokallerine geri dönüyorlar.
0: Bir de alt kuruluşlarınız var herhalde. T-Force Akademi, ondan da birazcık bahsedebilir misiniz? T-Force Akademi nedir? Ne zamandan beri faaliyettedir?
1: Evet, T-Force Akademi bir yıldır aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Çok uzun bir süre tadilat süreci gerçekleştirdik. İstanbul Atatürk Otu Sanayi girişindeki binamızda toplam 1000 metrekare bir tesisimiz bulunuyor. İçerisinde pilates, TCC eğitimi, ilk yardım eğitimi, Brezilyan Jiu-Jitsu, Judo, MMA, boks, kickbox gibi branşlarda eğitim alabilecekleri bir tesis. Aslında burası bizim kulüp binamızdı. Biz burayı çocuklarımızı yetiştirebileceğimiz bir tesis haline getirdik. Her kat ayrı bir reformer tarzında, toplamda 6 katlı bir tesisimiz mevcut.
0: Çok çok tabii mesajlara da bakıyorum, bayağı bir mesaj birikti. Yaşar Bey diyor ki Ergin Hocam hoş gelmiş. Türkiye'de yatıyoruz kalkıyoruz futbolla. Futbol böyle oluşumları görmek gerçekten sevindirici. Vesile olandan da yürütenden de Allah razı olsun. Umarım gençler spor bakımından daha da ilerler. Dünyada daha çok branşta söz sahibi olabiliriz diyor. Tabii binicilikten bahsetmek istiyorum Ergin Bey. Biz sizle sohbet ettiğimizde özellikle atlarla ilgili benim bilmediğim o kadar güzel bilgiler verdiniz ki benim hani atları olan ilgimi ben kendi adıma biliyordum ama siz anlattıktan sonra daha farklı yaklaşmaya ve daha da bağlanmaya başladım. Özellikle Gazi koşusunu çok daha farklı bir gözle izledim. Çok nasıl söyleyeyim, bağ kurabileceğiniz çok enteresan değil mi? Yani bir canlı olarak bana anlattıklarınızdan biraz da dinleyicilerimizin duymasını isterim. Hakikaten duyduklarıma inanamadım çünkü 160 kilometrelik bir atlı yarıştan bahsediyorsunuz ki atların ben 160 kilometre gidebildiklerini de bilmiyordum. Böyle bir yarış olduğunu da bilmiyordum. Biraz sizden bu konuyla ilgili açıklama yaparsanız dinleyicilerimiz de bilgilensin isterim.
1: Evet, sizle sohbetlerimize de çok bahsettim. Ben Tamfer Spor'un aslında şöyle söyleyeyim, ben Tamfer Grup'la 5 yıldır beraberim. Kurucularımız Mehmet Bey ve Nihat Bey ile beraber 2 yıl önce Tamfer Spor'un genel müdürü olarak geldiğimde atların sadece burnuna dokunabilen parmağın ucuyla bir insanken, şimdi yani yanından geçerken böyle şap öpücük alıp devam edebilecek, çünkü çok farklı bir canlı at. Bizde şöyle, biz endurance dediğimiz atlı dayanıklılık branşını gerçekleştiriyoruz.

0: Bu nedir? Uzun mesafe iki canlının bir arada yapabildiği tek spor. Hı hı. 20 kilometre ile başlıyor. Kalifikasyonlar 160 kilometreye kadar gidiyor. Şu anda Balkan Şampiyonası'na katılacak sporcularımız var. Eylül ayında. Hı hı. Şöyle sorunlu atları diye akledilen aslında hipodromda. Hipodromdan çıkma Arap atlarıyla bu işleri gerçekleştiriyoruz şu an Türkiye'de. Orada sorunlu denilen atları alıp eğitmenimiz İrem Hoca onları düzeltip burada başarılı hale geliyoruz. Şu anda 3 yıl önce başladığımız bu serüvende tüm sporcularımız milli takım seviyesinde hepsi. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, genç atlar, genç biniciler, tüm şampiyonların, şampiyonaların bir numaralı adaylarıyız. Ona hazırlanıyoruz. Bu sene nasip olursa Eylül ayında da ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda geçen sene olduğu gibi tekrardan temsil etme hakkına sahibiz. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Atlarımızı kendi yetiştirdiğimiz atlarımız da var.
1: Hı hı, burada tesisimizde, kaç tane at var bu arada?
0: Tesisimizde 20 tane 20 atımız, tane. 20 tane atımız var.
1: Tesis neredeydi?
0: Tesisimiz Şileava'da.
1: Şileava. Çok da güzel yerdeymiş.
0: Evet. Şileava'da yapıyoruz. Her atın farklı bir karakteri var. Hani atlarımızdan bahsetmeye kalksam yani
1: bayağı var. Peki şimdi ben mesela atların gözleri açık uyuyabildiğini bilmiyordum. Bu bilgiye sahip değildim. Bunları da anlattınız. Atın özellikleriyle karakteristik anlamda birazcık bahseder misiniz bize?
0: Evet, atlar ayakta uyuyabiliyor ve bazen yatabiliyorlardı. Bu kendilerine o alanda ne kadar güvende hissettikleriyle alakalı. Eğer güvende hissedebiliyorlarsa, o yere ait hissedebiliyorlarsa.
1: Yani yatma pozisyonunda eğer uyuyorsa demek ki kendini güvende hissediyordur. Evet, hiçbir tehlike olmadığını düşünüyordur. Bir de bir keçiden bahsetmiştiniz. Atların özellikle hani stresini almak için.
0: Doğru. Yani küçük canlıları ihtiyaç duyuyorlar. Hani kedi yavrusu, köpek yavrusu.
1: Keçiyle sınırlı değil. Evet. Olduğu ahırın içine koyuyoruz değil mi? Evet, barındığı yerin.
0: Stres oluyor. Çünkü sürekli kapalı bir yerde kalmak bir süre sonra onu strese sokuyor. Onu rahatlatabilmek. Aslında bulunduğu alanın güvenli olması.
1: Harekete geçiyor değil mi o arada? Devamlı hareket olduğu için bir taşkınlık yapmaması adına.
0: Sürekli kendini yalnız hissetmiyor. Aslında at ben şey gibi nitelendiriyorum. Hani bir bebek. Aynı çünkü bakımı da aynı. Şu anda biz bir insan olaraktan bebeğe nasıl bakıyorsak biz atlarımıza o şekilde bakıyoruz. İnanın ki bu şekilde. Yani nal çakımları olsun, düzenli veteriner kontrolleri olsun, yemeleri, içmeleri. Çünkü yeme içme saatlerinde ne kadar protein, ne kadar ot yemeleri gerekiyor vesaire. Her şey planlı programlı şekilde ilerleyebildiği için. Hı hı. O yüzden ben bir bebek bakımı olarak nitelendiriyorum onu.
1: Evet. Aykut Bey demiş ki Ergin Bey hoş gelmiş. Arap atı uzun mesafe koşabilir diye biliyorum.
0: Doğru.
1: Evet böyle bir.
0: Bunu İngiliz atlarıyla gerçekleştiremiyoruz. İngiliz atları kısa mesafede çok hızlı ama uzun atlı dayanıklıkta Arap atları. Hı hı. Çünkü bizim yarışımız yaklaşık 11-12 saat sürüyor. Yani sabah 5'te 6'da başlıyor. Bu kalifikasyon yani koştuğunuz koşu mesafesiyle alakalı 100 kilometre bile koşuyor olsak yani bunu 40-40 ve 20 loop şeklinde gerçekleştiriyoruz. Çünkü her loop arasında veteriner kontrolü. Çünkü bu yapılan branşta en önemli verilen şey canlının sağlık durumu. Yani atın topallamıyor, nabız atışının çok stabil olması gerekiyor. Bunlarda sorun oluyorsa, sorun yaşanmışsa orada eleniyorsunuz. Ve çekilmek zorundasınız kenara. Yani o canlının sağlığı her şeyden çok daha önemli. Ama her ikisi de düzenli bir şekilde devam ediyorsa bunu ilk bitiren kişi derecelendiriliyor.
1: Yaşam süreleri ne kadar?
0: Yani bu
1: ortalama
0: 30.
1: 30 yaşına kadar atlarda yaşayabiliyor. Ergin Bey vallahi geldiğinizden beri devamlı soru geliyor. Sayın Ünlü demiş ki üyelik gerekiyor mu yoksa spontane bir şekilde gelip hizmet alabiliyor muyuz? Eğer üyelik gerekiyorsa bunun için bir yaş sınırı var mıdır demiş.
0: Yani 6 yaştan itibaren orada da eğitimlere başlıyor olacağız.
1: Hasan Gömeç diyor ki Ergin Bey merhaba hoş geldiniz Radyo Gol'e. İyi yayınlar diliyorum. Özel gereksinimli çocuklar için bir projeniz var mı demiş var. Ki zaten bir sürü sosyal projeniz de var. Evet. Sosyal sorumluluk projeleriniz de var. Hani yeri gelmişken isterseniz onlardan da bahsedelim Ergin Bey. Tanfer Spor bu anlamda neler yapıyor? Önümüzdeki dönemler için bu projeler ne zaman gerçekleştirilecek?
0: Yani aslında dışarıya açılmam, binicilik tarafında dışarıya açılmamın kendi açımdan en çok istediğimden bir tanesi o. Özel gereksinimli çocukların. Çünkü at başka bir canlı. İnanın ki ona dokunuşu, ondaki o sevgi hissiyatı inanın ki onlara terapi gibi geliyor. Bu yüzden bunu gerçekleştirmeyi çok istiyordum. Bunu yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyum bu arada. Bununla ilgili paylaşımlar yapılacak. Çünkü bunun programlanması gerekiyor. İşte belediyelerle vesairelerle, okullarla iletişime geçip bunları gerçekleştiriyoruz. Ama bunu inanın ki hani gösteriş olsun veya şov amaçlı değil. Bunu gerçekten içimizden gelerekten düzenli olaraktan yapmak istiyoruz. Bunları yapacağız. Önümüzdeki sene içerisinde şu anda planlamalarımızın içerisinde boks branşında 4-5 tane şimdiden görüştüğümüz bu sene ferdi olarak dövüşen ama önümüzdeki sene içerisinde kendi bünyemize katmak istediğimiz sporcularımız var. Bu alanda da olimpik branşta sporcuları bünyemize katıp bu alanda da ilerlemek istiyoruz. Kickboks'ta zaten Emine ve şu an Vedat'la birlikte devam ediyoruz. Bir iki tane organizasyon yapma projemiz var. Bunları da gerçekleştirmek istiyoruz 2027 yılında. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bir yandan da tabii göz ucuyla dinleyicilerimizden gelen mesajlara da bakıyorum. 0212-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Tanfer Spor dedik, T-Force Akademi dedik. Ne kadar zaman oldu? 3 sene mi olmuştu?
0: 3 sene oldu.
1: 3 sene oldu. Peki buradaki çalışmalardan şimdiye kadar sizi en çok etkileyen hangi branş? Hangi branşa daha çok ilgi gösteriliyor? Aileler bu yönde nasıl bakıyorlar Tanfer Spor'un çalışmalarına?
0: Yani şöyle boks
1: güreşte anlamda güreş,
0: evet, boks da çok fazla talep var. Çünkü aynı zamanda bizim kurucu yönetim kurulu üyelerimizden Mehmet Bey aynı zamanda boks federasyonu başkan vekili kendisi.
1: Sayın Mehmet Tanfer'e de buradan sevgilerimizi saygılarımızı iletelim.
0: Çocuklar için boks iyi bir başlangıç oluyor. Karakteristik, kendilerini savunma. Şu anda okullarda veya dışarıda akran zorbalığı diye akledilen şeylerden dolayı kendilerini savunabilmeleri, hayatta kalabilmeleri ya da kendilerini zarar görmemeleri adına iyi bir başlangıç.
1: Ya aynı anlamda kötü alışkanlıklardan kurtulabilme adına da spor anlamında da hani çocuklarımızın, öğrencilerimizin en azından vakit geçirebilecekleri, enerjilerini atabilecekleri hafta sonları değil mi özellikle?
0: Evet, özellikle hafta sonları sabah saatlerinde genelde aileler bunu tercih ediyor ki günün geri kalanlarını kendilerine ailecek vakit ayırabilmeleri adına. Sabah 9 itibariyle eğitimler başlamış oluyor zaten.
1: Ergin Bey şunu da sorayım, sözünüzü kestim, çok özür diliyorum. Mesela. Aileler çocuklarını bıraktılar sabah 9'da, onlar orada durabiliyorlar mı? Bir kafe de var, çok güzel bu arada. Hani aileleri bilgilendirme adına çocuklarını orada bekleyebiliyorlar mı, izleyebiliyorlar mı? Bu konuda da bilgi verirseniz çok sevinirim.
0: Tabii ki biz Maslak binamızı tasarlarken tamamen zaten aile üzerine bir tasarım gerçekleştirdik. Yani eğitim alanlarında çocuklar eğitim alırken bir kere velileri kesinlikle eğitim alanında tutmuyoruz. Ya kendileri de başka bir branşta spor yapabilsinler veyahut da kafeteryada oturup çaylarını kahvelerini içerken kameralardan çocukların almış olduğu eğitimi izleyebilsinler. Eğitimin kalitesi açısından, dersin bölünüp bölünmemesi açısından da bu yüzden velileri çok fazla alanda tutmuyoruz. Çünkü ister istemez çocuğun gözü ders anındayken anne babaya dönüyor, ilgi odak değişiyor ama diğer türlü tamamen öğrenci öğretmen ilişkisinde derse tam konsantre kalabiliyorlar. O yüzden bunu istemiyoruz velilerimizden.
1: Ben tanfer sporu şimdi dışarıdan baktığım zaman sadece bir yapı olarak gözüküyor ama içeri girdiğiniz zaman sizi bambaşka bir ortam karşılıyor. Yani soyunma odalarından işte orada

0: rehabilite edilebilen odalara kadar, işte malzeme satış yerine kadar, araç gereçlere kadar her şey var. Kısaca binanın dizaynı ile alakalı, yani biz girdiğimiz zaman içeri Tanfer Spor'a bizi nerede karşılıyorlar, binanın yapısıyla alakalı bizlere yine bilgilendirir misiniz? En alt kattan en yukarıya kadar, harika İstanbul manzarasına kadar.
1: Evet, binanın tasarımını yaparken Mehmet Bey ile beraber, hani biz kendimiz de spor salonlarına gittiğimiz zaman neler yaşadık? Aslında ne olmalı ne olmamalıyı bir üye gözünden, yani orayı kullanan kişi gözünden bakaraktan hareket ettik.
0: Bir de işin mutfağından geliyorsunuz.
1: Evet, işin mutfağından geldiğimiz için de biliyoruz. Her iki şeyi de birleştirip buna göre dizayn ettik. Direkt girişte onları güler yüzle karşılayan bir ekibimiz bulunuyor. Boks alanımız biraz daha konseptin dışında. Biz bu boks derslerimizi ringde değil, aslında normal standartlarda olmayan bir kafes alanında gerçekleştiriyoruz. Mağazamız bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
0: Cihan Bey diyor ki, yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
1: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
0: Evet. Mustafa Bey de diyor ki, hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da gelebiliyorlar.
1: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
0: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler, çocuklarımız
1: bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
0: Cihan Bey diyor ki, yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
1: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
0: Evet. Mustafa Bey de diyor ki, hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da gelebiliyorlar.
1: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
0: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler çocuklarını beklerken bence hiç sıkıntı çekmeyecekler. Çünkü evet, gerçekten Maslak Otosanayi sitesinde en iyi restoranlar, en iyi esnaf lokantaları, işte en iyi kanatçılar, kebapçılar, evet, hepsi de mevcut.
1: Bizim bulunduğumuz binanın girişinde de var, hani söylemek normal.
0: Söyleyebilirsiniz.
1: Bilindik bir pilavcımız var. Yani
0: Maslak pilavcısı.
1: Evet, bilirler. O bina komple bize ait. Bina dışarıdan bir iş merkezi gibi görünüyor. Herkes şey der, dışarıdan göründüğü gibi değil. Çünkü içeride bambaşka bir yapı, çok farklı bir konsept var.
0: Birazcık da ödüllerden, kupalardan bahsedelim Ergin Bey. Yani sporcularınızın Türkiye'de göstermiş olduğu bir sürü başarı var. Onları da onur etme adına onlardan bahsedebilirseniz çok seviniriz.
1: Tabii ki. Bizim birincilikten başlayayım tekrardan size bu alanda. 2019 yılında gerçekleştiren Balkan Şampiyonası'nda yarışan tek Türk binici İrem Kavras, İrem hocamız. Geçen sene Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. Çorum'da galiba. Evet, Çorum'daki yarışımızda Türkiye rekoru kırdı. Lavinia isimli atımızla birlikte.

0: kendi yetiştirdiği sporcular bulunuyor kendi bünyemizde. Ramazan Kara, Ayşe Zeynep. Ayşe bu sene genç binicilerde Balkan şampiyonası. Yani geçen sene bizde başlamış olduğu serüvende bu sene tam bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde milli takım seviyesine ulaştı. Çelik Aleyna Çelik yine aynı şekilde. Bunların bütün binicilerim 2027 yılında gerçekleştirilecek olan tüm şampiyonanın adayları içerisinde milli takım seviyesinde. Boks tarafında Emin Arslan'la bu sene sağ olsun baş antrenörümüz Hamit Taş'tan sayesinde Emin Arslan'la tanıştık. Kendisiyle bir yol ilerliyoruz. Bu sene iki tane Türkiye şampiyonası ve bir tane Dünya Kupası şampiyonası yapıldı Antalya'da. Kickboks alanında 3 branşta full kontak dövüşüyor kendisi. Bu alanda üçünde de birinci oldu. Avrupa oyunlarına gitme hakkı kazandı milli takımda. Diğer tarafta Vedat'la beraberiz. Vedat Ödük zaten 8 kere dünya şampiyonu olmuş. Glory'de
1: 8 kere. Evet.
0: Glory'de dövüşüyor. Orta siklette. Bu sene tekrardan davet aldı. Glory'de ilk 6. İlk 10'da olan tek Türk sporcu zaten 6. sırada. 5 Eylül'de tekrardan orada devam edecek.
1: Evet, şöyle bir saate baktım. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Dinleyicilerimize de yine bir hatırlatma yapalım. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca üzerinden Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanallarından sorularınızı bekliyoruz. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde konuğumuz Ergin Emiroğulları'nı ağırlamaya devam ediyoruz. Tanfer Spor Genel Müdürü Ergin Bey, şimdi baktım reklam arasında da bayağı bir soru geldi ama ben özellikle şimdi geleceğe dönük projelerinizle ilgili baktığımda bana gelen bilgiler arasında da birçok şey dikkatimi çekti ama aplikasyon özellikle konusunda biraz bizleri aydınlatabilir misiniz?
0: Evet, biz T-Force Akademi olaraktan bu işi doğru yapabildiğimizi, doğru eğitmenlerle doğru yapılabildiğini gösterdik. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz %98 müşteri memnuniyetiyle ilerleyen bir tesis. Bunu dedik ki neden tüm Türkiye'de gerçekleştirmeyelim? Neden aynı kalitede tüm Türkiye'de olmasın? Bunun için bir aplikasyon çıkardık. Şu an saha çalışmaları devam ediyor. 200'ün üzerinde tesisle bunu gerçekleştiriyoruz. Aynı kalitede, aynı hizmette bunu yapabileceğimiz tesislerle anlaşıp onların eğitimlerini tamamlayıp, bir eğitim süreçleri oluyor çünkü, belli kalite üzerinde bunu gerçekleştirmek gerekiyor. 2027 yılında aktif olaraktan tam anlamıyla artık hayata geçireceğiz. Türkiye'nin her yerinde insanlar spor hayatına devam edebilsin istiyoruz. Erzurum'da köyüne gittiği zaman da sporunu bırakmasın. Bodrum'a, Çeşme'ye yazda ya da tatile gittiği zaman da antrenmanlarını, programlarını devam ettirebilsin istiyoruz.
1: Gelen enteresan sorulardan bir tanesi var. Ben zaten sormuşum hatırlarsanız sizle tanıştığımızda. Diyor ki başka bir Hakan Bey, Ergin Bey'in diyor kaç tane atı vardır diyor ama herhangi bir atı yok. Bildiğim kadarıyla en çok istediği şey kendine ait bir at olması, evet. Değil mi?
0: Evet, bunu çok istiyorum. Dediğim gibi yani bu at çok bambaşka bir bağ olan bir hayvan. İnanın çok korkuyordum. Ben ilk atla tanıştığımda parmağımın ucuyla ata dokunabiliyordum. Şimdi geçerken hani arkadaşını öper gibi bir öpücük alıp yanından geçebiliyorsun. Sağ olsun bu korkularımı yenen yine eğitmenimiz onun sayesinde bu kadar çok. Mehmet Bey sayesinde çok fazla yarışa katılaraktan çok fazla bağ kurabilme şansına sahip oldum. Ben 42 yaşındayım. Ben çok geç atla tanıştığımı düşünüyorum. Bence çocukların aileler mutlaka erken yaşlarda bu canlıyla tanıştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok farklı bir canlı. Ne demek istediğimi o tanışma esnasında anlayacak aileler. Çok farklı bir canlı çünkü. Sizin mutlu, mutsuz, üzgün her anınızı, her şeyinizi anlayabildiğiniz,
1: hissedebiliyorlar değil mi?
0: Evet, çok çok farklı. İnanın ki çok farklı.
1: Dinç

0: Yani demiş ki Ergin Bey lütfen cevap verebilir misiniz? Ayıp olmazsa bir at alırsak şayet bize aylık ne kadara mal olur? Bunun masrafı nasıl oluyor? Ne kadarlık bir işte yem gerekiyor diye bir soru sormuş.
1: Yani şöyle maliyet ortalamasını çıkartabilirim. Şu anda bir ne tür bir at aldığınıza bağlı. Yani
0: Arap atı mı, İngiliz atı mı? Hepsi fark ediyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Fark ediyor. Hepsini şimdi ne yapmak istediğinizle de alakalı. Bunu alıp hipodromda mı koşturacaksınız, yarışmalara mı katılacaksınız, sadece kendiniz için mi alacaksınız?
0: Kendi yani için alacak herhalde, öyle düşünüyor.
1: Yani 40-50 bin liraya da at alabilir, 150 bin liraya da alabilir, 1 milyona, 5 milyona. Yani bu tamamen kişinin bütçesiyle alakalı bir durum.
0: İkinci eli falan oluyor mesela, az binilmiş
1: az
0: falan.
1: Yok, tarzı değil. Ama dediğim gibi bu kişinin bütçesiyle alakalı bir durum. Ortalama bir atın maliyeti yemesi içmesi vesaire şu anda güncel rakamlarla beraber 50 bin liraya yakın.
0: 50 bin lira?
1: Evet.
0: Aylık masrafı yani.
1: Aylık masrafı. Yani günlük yemiş olduğu otu, yemi, hı hı, vesairesi işte bakımın gerçekleştirmesi.
0: Tabii çiftlik için gerekiyor değil mi bunun için? Yani tabii. Günde mesela atın ne kadar hareket etmesi gerekiyor, ne kadar koşması gerekiyor? Bununla ilgili tabii kesin bir bilgi var mı?
1: Şöyle, her atın gün içerisinde mutlaka bir kere ağırından dışarı çıkıp padova salınması lazım. Eğitim, hı hı, için çalıştırması gerekiyor. Minimum, en minimum da bir saat mutlaka dışarıda antrenman yapıyor olması lazım o atın. At sahibi, yani dışarıda pansiyonları açık tesisler için söylüyorum. At sahibi binmeye gelse de gelmese de mutlaka o hayvan çıkartılıp dışarıda bir saat boyunca o eğitim gerçekleştirilir.
0: Yani Tanfer'in Şile Ava'daki tesislerinde bu yapılıyor her gün düzenli olarak.
1: Düzenli olaraktan yani sabah 9 itibariyle normal hepimizin mesai başlangıcı, hı hı, gibi çocuklar sabahleyin saat 8'de kalkarlar, kahvaltıları hazır. Onlara kahvaltı hazırlayan bir ahçıları var normal bir tesis şeyinde. Kahvaltılarını yaparlar, araçlarına binerler, tesisle lojman arası 5 veya 6 dakikalık mesafede giderler. Hemen hocaları, İrem Hoca herkesin programı, her atın ayrı ayrı programını açıklar ve sırayla antrenmana başlarlar. Mümkün olduğunca bütün atlarımızı çalıştırmaya özen gösteriyoruz gün içerisinde. Bugün çalışmayan at varsa yarın sabah tekrardan ilk iş onlarla başlayıp antrenman programlarına, hı-hı, bu şekilde devam ediyorlar.
0: Nurettin Bey diyor ki Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Koşan atları var mı ya da şu ana kadar yarışmaya katılmış olan atları var mı? Böyle bir projeleri var mı bundan sonra için?
1: Koşan at derken
0: hipodrom. Yani daha önce herhangi bir yarışta bulunan atları var mıydı ya da bundan sonra böyle bir şey düşünüyorlar mı gibi bir soru sormuş.
1: Hipodrom anlamında.
0: Hipodrom anlamında, evet.
1: Hipodrom anlamında daha önce yok ama Eylül ayında İki tane atımız bulunduğumuz branş için çok fazla. Aslında hipodromdan geldi. Tekrardan hipodromda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Eylül ayında iki tane atımız orada koşacak.
0: Evet. Bir de yine notlarımın arasına baktığımda 1000 dönümlük bir spor köyü projeniz var. Evet. Beni en çok etkileyen projelerden bir tanesi de bu oldu. Bununla ilgili bizleri biraz aydınlatabilir misiniz Ergin Bey?
1: Mehmet Bey'le ilk Tanfer Spor'un başına geçerken konuşmalarımızda hani en maksimumdaki hedefimiz bu. Biz bu işin ne kadar doğru yapılabildiğini gösterebilmek adına bir spor köyü projesi, aslında her şey hazır, projelendirmesi, çizimleri, her şey. Yani bunun içerisinde binicilik, kamp konaklama, vakıf üniversitesi, nalbant yetiştirme, yani Türkiye'nin en büyük binicilik tarafındaki problemleri nalbant ve seyis, her ikisini de yetiştirebileceğimiz açık spor salonlarının olduğu, motor sporlarının yapılabildiği, minder sporlarının, dövüş sporlarının, toplu spor kompleksi şeklinde bir projemiz var. T-Force Akademi Türkiye'de belli seviyeye getirdikten sonra en büyük hedefimiz bu. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hı hı.
0: Yani bu atıyorum bir 10 sene sonraki en büyük projeleriniz arasında da bunu mu hedefliyorsunuz, evet, yoksa başka hedefleriniz de var mı konuyla ilgili? Yok. Ya da başka bir konu?
1: Yok. Bizim şu anki hedeflerimiz arasındaki en şeyimiz bu. Hı hı. En yüksek seviyedeki hedefimiz bu.
0: Yine bakalım dinleyicilerimizden gelen Yılmaz Bey diyor ki Ergin Bey'in futbolla arası nasıl, hangi takımı tutuyor diye sorular da gelmiş. Tabii dört büyük günden programı yaptığımız için Ergin Bey. Evet. Ha,

0: Her gün 2 saat boyunca da dolayısıyla dinleyicilerimiz de haklı olarak merak ediyorlar. Herhangi bir takım tutuyor musunuz futbolla? Aranız nasıl? Bu sorulara da iletmiş olayım.
1: Yani ben bir Fenerbahçe,
0: taraftarsınız. Evet.
1: Son iki yıla kadar çok aktif şekilde takipteydim. Son 2 yıldır hem gidişatımızdan kaynaklı hem malum işlerimden kaynaklı biraz zaman ayıramamaya başladım. Çok uzak takip edebiliyorum artık. İnanın ki gündemi arkadaşlarımdan öğreniyorum. Hani bugün Fenerbahçe'nin maçı varmış o kıvamda. Çünkü
0: en azından transferleri biliyorsunuzdur ama takip ediyorsunuz.
1: Evet. Şu anda evet, bu sene itibariyle Aziz Başkan'dan sonra tekrardan takip etmeye başlıyorum.
0: Daha çok ilgileniyorsunuz o zaman yani Aziz Yıldırım geldikten sonra.
1: Evet.
0: Peki Hasan İlbaş diyor ki Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz? Öğrenci ücreti ne kadar öğrenci başı diye bir soruları var. Ya herhalde branşlarla ilgili.
1: Branşlarla alakalı.
0: Evet evet. Yani, branşa göre değişiyor mu?
1: Tabii her branşa göre değişiyor. Yani grup dersleri, özel dersler. Grup derslerimiz 6-7 bin liradan başlıyor. Özel dersler de 12 bin lira, 13 bin liradan başlıyor. Aylık olarak da.
0: En çok ilgi gören branş hangisi bu saydığınız branşlar arasında?
1: Boks. Gençlerde MMA. Yetişkinlerde de Brezilyan Jiu-Jitsu.
0: Evet. Yine bakalım gelen sorulardan. Özgür Bey diyor ki kaç yaşından itibaren çocuklarımızı buraya gönderebiliriz diye.
1: 6.
0: 6 yaşından itibaren.
1: Her çocuk mutlaka bir sporla tanıştırmaları gerekiyor aileler.
0: Evet.
1: Hem çocukların ciddi anlamda kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi. Hem de vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmak için iyi bir sporcu, iyi bir insan olması için mutlaka bir spor branşıyla tanıştırmalarını tavsiye ediyorum.
0: Yine buradan bakalım, bir yandan notlarıma bakarken bir yandan da dinleyicimizden mesaj geliyor. 160 kilometrelik atlı dayanıklılık nasıl olabiliyor hocam diye bir soru var. Valla ben de ilk duyduğumda inanamamıştım ama 160 kilometre atlı dayanıklılık, bunu biraz açabilir misiniz? Yani tabii. Ben sizden öğrendim, çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bilgi sahibi oldum da yani 160 kilometre deyince buradan bayağı bir İstanbul'a gittiğinizde.
1: Şöyle, çok kısa bir bahsedeyim. Bu yarışma dünya şampiyonası seviyesi zaten. Bu sene Suudi Arabistan'da yapılacaktı ama ertelendi. Şu şekilde loop gerçekleşiyor. Genelde 40-40 yani 4'e bölüyorlar.
0: Bölüm bölüm.
1: Evet, bölüm bölüm. Sabah 5'te start veriliyor. 20 kilometre gidiyor at, 20 kilometre geliyor. Daha sonra veteriner kontrolü. Veteriner kontrolü başarılıysa bir sonraki lupa çıkmak için hak kazanıyor. 20 dakika, yarım saat artık orada veteriner hekimlerimizin belirlemiş olduğu süre zarfında dinlendiriliyor at. Bakımları yapılıyor. Bildiğiniz masajlar gerçekleştiriliyor. Tabancalarla, ellerle, özel kremlerle. Sonra diğer lupa çıkıyor. Her lup başarılı olaraktan bitiren kişi birinci, ikinci, üçüncü artık kaçıncı derece elde edebiliyorsa o seviyede derece elde ediyor. Yaklaşık 12-13 saat sürüyor zaten yarışın bitmesi.
0: 12-13 saat boyunca mı? Evet. 160 kilometre yol kat edebiliyor bir at.
1: Tabii. Çünkü dediğimiz gibi bizim atlı dayanıklılıkta önem verdiğimiz şey bu branşın en önceliği atın sağlığı.
0: Evet Ergin Bey, peki Tanfer Spor'la ilgili son olarak programda yavaş yavaş kapatacağız. Söylemek istediklerinizi de buradan alalım. Özellikle ailelere vermek istediğiniz bir mesaj varsa da.
1: Yani mutlaka biraz önce söylediğim gibi çocuklarını bir spor branşıyla tanıştırsınlar, başlatsınlar. Mutlaka sporun içerisinde olsun çocuklar. Hem enerjilerini atabilme, hem kendilerini geliştirme, hem karakterlerini oturtabilme adına çok büyük faydalarını görecekler.
0: Serkan Bey de son olarak şunu da mesajı da okumuş olayım dinleyicimizin. Yeni branş açmayı düşünüyorlar mı acaba diye?
1: Yeni branş yok.
0: Yani 4 branşın haricinde sadece bu 4 branşa mı devam edecek Ergin Bey?
1: Evet, şu anda bu 4 branşla devam ediyoruz. Artık o alanlarda hani yeni branştan kasıtları nedir bilmiyorum ama 14 tane branş açabiliyorum şu anda.
0: Yani yüzme, basketbol, voleybol falan gibi.
1: Takım sporlarına çok fazla girmeden bireysel Şu anki ilk 3 seneki hedefimizde bireysel olarak, bireysel spor dallarıyla devam edeceğiz. Çünkü takım sporları bilirsiniz ki biraz daha maliyetli. O seviyelere geldiğimiz zaman takım sporlarına katılmayı tabii ki de istiyoruz.
0: Evet, o zaman son olarak sizlerden iletişim adreslerini, size ulaşabilecekleri adresleri de, Ankara'dan Aydın Bey de yazmış, konunuza selamlar demiş. Bir sürü selam geliyor Ergin Bey size de.
1: Sağ olsunlar.
0: Dinleyicilerimizden bayağı da bir yoğun ilgi gösterdiler. Sosyal medya aracılığıyla mı, nasıl ulaşacaklar sizlere programı kapatırken de, onu da eklemiş olalım.
1: Sosyal medyadan T-Force Academy Maslak olaraktan geçiyor. Oradan bize ulaşım sağlayabilirler. İsterlerse telefon numarası da paylaşabiliyorum. Hı hı.
0: Telefon numarasını da verelim. Daha iyi olur.
1: Tabii ki.
0: Dinleyicilerimiz de bir yandan takip ediyorlardır. En azından ilgilenenler, aileler, çocuklarını göndermek isteyenler ve bu özellikle dört branşla alakalı telefon numaralarını da Ergin Bey şimdi sizlere ulaştıracak. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Pazartesi günü sizlerden gelen telefon bağlantılarıyla 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına katılabileceksiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Çünkü dinleyicilerimiz bir yandan da bana özelden de Instagram'dan da yazıyorlar. Onların sorularına binaen bunu da cevaplamış oluyorum. Lütfen telefon numaralarını da alalım Ergin Bey sizden.
1: Tabii ki 0537 726 38 90.
0: Bir kere daha tekrar edebilir miyiz?
1: 537 726 38 90.
0: Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem Tanfer Spor'a hem size geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da çalışmalarınıza başarılar diliyorum Ergin Bey.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için, davetiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Bizler aydan vakitinin sonuna geldik. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de bugünlük bu kadardı. Hepinize mutlu, keyifli, huzur dolu bir hafta sonu diliyorum. Saatler 14'ü gösterdiğinde pazartesi günü yine görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize esen kalın dileklerimle, hoşça kalın diyorum.

0: Tam sona erdi.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Dün İstanbul'da fırtınanın ardından bugün daha sakin bir hava hakim, güneşli, keyifler yerinde ve dün akşam da tabii Beşiktaşların keyfi yerinde. Danimarka'ya avantajlı mı gidiyor? Hani skora baktığınızda temsilcimiz Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'i 1-0 mağlup etti. Kağıt üzerinde baktığımızda avantaj gibi gözüküyor ama ben maçın ardından simülasyona maçı sordum. Dedi ki hala %54 Midtjylland avantajlı dedi. Allah Allah, nasıl olur ya dedim, hani Beşiktaş kadro yapılanması vesaire. Genelde bu nasıl olur? İşte majör bir takımla orta sırada bir takım oynayınca böyle bir istatistik ortaya çıkar. Hani yapılır, böyle oluyor genelde, simülasyonda çıkıyor ama hani ilginç bir şekilde Midtjylland'i tur atlama açısından %54 avantajlı görmüş simülasyon ama Beşiktaşların herhalde keyfi yerindedir. 10 kişinin ardından böyle 2 gelir mi, 3 gelir mi, 4 gelir mi, böyle rahat bir maç izler miyiz diye düşündük ama mesela her topu olumlu kullanan İlhan Fakalı neden çıkartıldı, ben çok anlayamadım. Kendisi de anlam veremedi, garibim zaten. Bu arada hoca çok istekliydi. Şeyi de hatırlatalım, WhatsApp hattımızı 0212-273-1010 WhatsApp hattımız, bize buradan ulaşabilirsiniz. Mesela keşke hocadaki isteğin hani böyle onda biri derler ya, sahadaki birkaç oyuncuda da olsaydı güzel olurdu. Şey gibi böyle, hani masa başı memurları olur ya, şimdi memur arkadaşlar beni dinliyorsa onlar da alınacak ama hani benim görevim şu, şundan başkasını yapmam derler yani. Mesela bazı yerlerde yere düşen peçeteyi alacak insan bile vardır yani. Herkesin sabit bir işi vardır. Onun dışına çıkmazlar, ne güzel ya. Keşke öyle bir iş bulabilsek ama. Cihan sen ne yapıyorsun sanki? Yayına çıkıyorsun, başka yaptığın bir şey mi var falan. Hani öyle memur gibiydiler yani. Benim görevim bu. Ben bunun dışında ne kanada inerim, ne stoperlere basarım, ne orta alanı daraltırım falan. Hiç öyle şeyler yoktu oyuncularda. Evet, yeni bir yapılanma var. Yani takım da herhalde taş çatlasın değil mi? 15-20 gündür falan böyle birlikte çalışıyordur. Yani şu an iyi veya kötü demek için Beşiktaş'a çok erken. Ben görüyorum işte Beşiktaş uçuyor kaçıyor diyorlar. Eleştirenler de var falan. Ama rakip 10 kişi kalmışken bence turu burada bitirmeliydi. Özellikle ikinci yarı pozisyon hiç üretemedi Beşiktaş. Yani Midtjylland 30 metrede oyunu tutmaya başardı. Hatta neredeyse 1-1 yapıyorlardı. Hatırlayın bir pozisyonda. Hani sebebi de hani Beşiktaş'ın kanatları hiç üretemedi. Hoca mı istedi bunu bilmiyorum. Kanatlar çok çizgide kaldılar. Hani bekler de çıkmışken daha da böyle içe almalıydı ama hiç. Belki hoca istemiştir bilmiyorum. Veya da oyuncular az önce söylediğim gibi hocanın direktiflerini yerine getirmediler. Tabii bir de Oh ve Semih'de yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince skor 1-0'da kalmak durumunda kaldı. Yani maçın spikeri de hiç konsantre değildi. Tamam, hani bazen bize de oluyor mesela. Dün Beşiktaş Konferans Ligi'nde oynayacağız falan dedik. Hemen düzelttik ama hatayı yaparsın, bir süre sonra düzeltirsin değil mi? Ama ya maç boyunca Salih Orkun, Orkun'a da Salih deyip durdu. Mesela Jalo sakatlandığında ısrarla oyuncuya Murillo dedi. Hatta Jalo artık çıkarken Murillo da sakattı ama Jalo çıkıyor falan dedi. Böyle delirdi mi kafayı yedim ya. Yeter artık ya, yeter yani. Biri de mi uyarmıyor değil mi? Burada bizi dinleyici uyarıyor mesela. Orada rejide daha fazla kişi çalışıyor. Yönetmeninden resim seçicisine. Değil mi? Yani yanında olan yorumcusuna kadar. Yani birilerinin uyarması lazım. Yani neden bunu yapıyorlar ve insanların hoşuna gitmeyen şeyler olabilir. Şey dedi mesela, maç başlarken de Beşiktaşlar bugün bir resmi maçta Salih ve Nubel'i ilk kez izleyecekler dedi. Mesela İlhan Fakalı yok mu? İlk kez izlemeyeceğiz mi? Mesela İlhan Fakalı'yı. Evet, hazırlık maçında izledik ama İlk resmi maçında başka maçı çıktım Beşiktaş. Gizlice falan oynadım böyle Haziran ortasında falan. Hani kırmızı kartın çıkamadığını falan göremedik. Hiçbir şey göremedik gerçekten. Yani şu spor yayıncılığı işini çok fazla beceremiyoruz. Özellikle ben Dünya Kupası'nı işte farklı yerlerde izledikten sonra bu işi tam anlamıyla beceremediğimizi anladım. Yani iyiydi bence. Hani bu sene bir değişik bir Beşiktaş olacağını bekliyorduk. En azından bir tık böyle gördük. Ama bir kişiye parantez açacağım dostlar. Bu arada WhatsApp'tan attığınız mesajları görüyorum. Okuyacağım. 0212 273 10'una atıyorsunuz. Mesela Rıdvan'a bir parantez açmak istiyorum ben de. Berk Sayar gibi. Şu Rıdvan detayına bir bakalım. Detay. Şimdi takım şu anda hem hücumda hem savunmada çok iyi miydi? Hani orta halde, tam ona bir şey demiyoruz ama öyle bir pas hatası yapıyor ki yani izlerken herhalde diyorsun ki ya Rıdvan burası Beşiktaş diyorsun. Mesela böyle bir Anadolu takımı tabirini de kullanmak istemiyorum ama hani standart orta halli bir takım mesela böyle kalecinin uzun vurması gereken her pozisyonda hani direkt böyle hedeflenecek bir fiziği var mesela. Uzun vur, Rıdvan'ın tarafına vur. Zaten bu adam pas hatası yapıyor. Ya bu kadar pas hatası yapmaması lazım. Hani biraz orta açabiliyor. Onu biraz daha gelişmesi lazım ama dünkü haliyle Beşiktaş'ta sırıtacak gibi duruyor Rıdvan Yılmaz. Bir de şey oldu. Rakip 10 kişi kaldı ya. Süper Lig provasına döndü. Al sana mis gibi Süper Lig. Zaten Süper Lig'de Anadolu takımları ne yapıyorlar? Genelde kapanıyorlar. Buldukları kontralarla gole gitmeye çalışıyorlar. Rakip kapanıp kontra ararken Beşiktaş üretti. Üretmedi değil ama sonuçlandıramadı. Lig'de de böyle olacak. Takımlar kapanacak. Aynı Midyülen gibi. Kontradan bir iki pozisyon bulacak. Eğer senin Olaytan girdiği pozisyonları atarsa 3 puanını alıp dönersin. Ama Olaytan atamıyor. Yok ya, atamıyor. Atamıyor ya. Olaytan atamıyor. Ne olmuş bu çocuğu yani? Göztepe'deyken falan muazzamdı. Herhalde çok atıyor da en azından. Hani bindiriyordu falan. Bu kadar beceriksiz değildi. Umarım Beşiktaş bu kaçanları deplasmanda aramaz. Çünkü rakip geçen sene Avrupa Ligi'ni kasıp kavuran bir takım. Bunu unutmamak lazım. Evet. Bu sezon güç kaybettiler biraz ama 11'i 10'u görece bence iyi oynadılar. Yani kötü oynamadılar. Zaten en büyük artıları böyle duran toplarda, taçlarda falan böyle gerçekten inanılmaz organize oynuyorlar. Adamlar böyle anadan doğma sporcu dersiniz ya arkadaşlar. Tam böyle anadan doğma sporcu. Adamların zaten hayat tarzı spor üzerine. Hani kendilerine falan iyi bakıyorlar. O tarz bir hayatları var. İlk maçta 28 şut.

rakip ceza sahasında topla buluşma 3-0-4 XG çok iyi bence, hani istatistiğe baktığında iyi. Hani rakip erkenden 10 kişi kalmış olsa bile hani bir hücum istatistiklerine ulaşamayacak çok fazla takım var. Tam 10 kişi olayını ekleyebiliriz.

diye düşünüyorum. Cihan selam. Bana da maç başı 1500 TL verseler rahat takılırdım. Adamların kaybedecek bir şeyi yok. Sanırım artık Icardi diye de kimse kalmayacak. Karşıya kadar Volkan. Kim diyor maç başı 1500 lira alıyorlar diye? Spikerler için mi diyorsun? Yalan Volkancığım. Özür diliyorum. Ya şöyle, bu üçüncülük maçları falan var ya. Hani böyle off tipten anlattıkları 90 dakika. Onlar en son geçen sene 2500 TL para alıyordu. Bu Exxen'de falan onlar da maç başı 5000 lira para alırlar. E fena değil Türkiye standartlarında 90 dakikada 5000 lira kimse kimseye vermiyor. Ya 1500 lira alsa da bu arada, yani sen o işi o an kabul etmişsin. 500 TL alsan da kabul etmişsin. En iyisini layıkıyla yapmak zorundasın yani. Ya da kabul etmeyeceksin. Diyeceksin ki ben bu parayı anlatmıyorum. Ya da kabul ettiysen o işi layıkıyla yerine getirmek zorundasın. Aç tavuk kendini dara ambarında sanırmış. 11-11 olsa en az 2-3 gol atardı Midyuland demiş. Yani 2-3 gol atar mıydı? Bence atamazdı ya. Beşiktaş o kadar kötü oynamadı. Ha, ama 1-1'i bulabilirdi, ben sana söyleyeyim. Özellikle Nübel'in çıkardığı bir pozisyon var. Dakika böyle 82 idi galiba. Beşiktaş pozisyon buldu. Orkun ceza sahasından bir tane vurdu. Dönen topa Semih vuramamıştı galiba. Ya da Semih'in şutuna mı Orkun vurmaya çalıştı? Öyle bir pozisyon oldu. Hemen onun dönüşünde Midyuland çok böyle tehlikeli bir atak buldu. Ama neyse ki olumsuz sonuçlandı. Cihan Bey hayırlı günler. Spor yayıncılığı yanlışlığı yapılıyor da peki spor gazeteciliği yapılıyor mu mesela demiş. Gerçek bilgilerle aydınlatılıyor mu kamuoyu demiş. Bence çok az kişi yapıyor bunu Mustafa'cığım. Yani genelde artık herkes belli bir takımı tutuyor ve o takım üzerinden ilerliyorlar. Ben, onlar gazetecidir bilmiyorum. Ben kendime hiçbir zaman gazeteci demedim. Biz programcıyız, spor programı yaparız, spor yayıncıyız. Radyo programcısıyım ben 14-15 yıldır. Yani gazeteci demek, o bölümü okudum ben. Evet, sinema, radyo, televizyon mezunuyum. Ama şimdi Murat Özen de kendine gazeteci diyor. Neye göre, kime göre? Sen nereden mezunsun Muratçığım, hani yani niye gazetecisin, anladın mı? Yani Ahmet abi de, hadi tamam Ahmet Ercanlar diyebilir bu adama. Tam Fenerbahçe fanatiği ama çalışmış adam gazetelerde falan, yıllarca muhabirlik yapmış, o da olur. Hani bir şey yapmayalım şimdi. Yani Yakup Çınar da diyebilir, bak Ahmet Konanç da diyebilir. Bu adamlar eskiden gazetelerin müdürlüklerini yapmış, bu sayfaları. Ya şimdi dönmüş olabilirler, evrilmiş olabilirler Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, ama bunlar kendilerini gazeteci diyebilir yani. Adamlar gazeteci, yıllardır çalışmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela Murat Özen neye göre gazeteci? Murat, inşallah dinliyordur. Murat'a ulaştırın bu ses kaydını dostlar. Şöyle devam edeyim mesajlara. 0212 273 10'a gelen mesajlar var. Ceza sahası dışından Orkun gol atar, 12 orandan kazandırdı bana, teşekkürler Orkun demiş. Evet, herkesin derdi başka tabii. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da 5 takımla birlikte yolumuza devam ederiz. Başakşehir artık kendine gelsin. Yöneticileri, futbolcuları, teknik adamı kimse artık bir silkelensin demiş. Avrupa'da 5'te 5 istiyorum diyor. Tamam Serhat, bu söylediğini hemen ileteceğim, bir silkelenecekler. Bülbül suyu içirmişler, dili çözülmüş. Çok konuştu, 41 dakika. Konuştu mu 41 dakika, helal olsun. Rakip 11 kişi kalsaydı sanki daha rahat kazanırdık gibi geliyor demiş Uğur Çalık. Bu da farklı bir bakış açısı. Yani biz çok önde bastık diyorsun değil mi? Rakip kapanınca rakibi açamadık. Belki onlar da bize hani geniş alan bıraksalardı, belki diyorsun 2-3 yapabilirdik. Olabilirdi. Ben İlhan Fakılı'yı çok beğendim. Yani böyle hayal ederek oynuyor, düşünerek oynuyor. Böyle kafasında oyunu simüle ederek oynuyor adeta. Değişik bir çocuk, iyi bir arkadaşımız. Yani biraz böyle atletiğini ve teknik niteliklerini de geliştirirse bence çok iyi bir futbolcu olacak. Kumaşı iyi, hani ilk intiba vardır yani böyle. İzlersin 5 dakika, bundan olur dersin. Bence İlhan'dan olur. 2.7 milyon euroyu almış Beşiktaş, maçı izlerken baktım. Aa dedim, 2.7'ye. Helal olsun yani dedim, Beşiktaş iyi paraya bulmuş bu oyuncuyu falan. Olur olmaz bilmiyorum, öyle söyleyeyim. Ama her Türk takımının her transfer döneminde en az böyle bir adam denemesi lazım. Mesela Beşiktaş'ın aldığı Tayland öyleydi. Oldu mu? Olmadı. Ama devam edeceksin. İlhan olur, biri olmaz, öbürü olur vesaire. Yerli ve genç oyuncu gerçekten bulmak çok değerli. Yani bileklerine hakim ve hani hızlı da, en önemlisi henüz 19 yaşında. Yani yakın gelecekte adından söz ettirebilir. Abi maçta Sergen Yalçın olsaydı sonuç ne olurdu demiş. Hani bu maçta sonuç ne olurdu, ama Trossard'ı istemezdi mesela gelmesini. Tamam, bu maçta Trossard'ı göremedik ama mesela

0: şey derdi, Trossard bende yok deyip sol kanadı Yusuf Sarı'yı falan isteyebilirdi yani. Sergen hocama şimdi bana şey yapma, yükseltme bana Sergen hocam hakkında. Hayırlı cumalar Cihan demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Size de hayırlı cumalar. Ne demiş? Beşiktaş Eylül'de değil de Ocak'ta havlu atar, forvet almazsa diyor. Ya bilemezsin. İyi oynadılar evet, yani rakibin 10 kişi kalma gibi bir durumu olabilir ama yani 700 pas yaptılar baktığında. Şöyle şu an tam da önümde istatistikler var. İkili mücadelelerde 91'e 39 kazanmış. Bak Midyuland 91'e 52 kazanmış. Bu ikili mücadeleleri de İbrahim Yavuz takıktır mesela, bakar. Onun dışında 28 ortanın 7'si isabetli. Rakipte 5 orta atmış, 1'i isabetli. Onlar 11 kez ceza sahasında buluşmuş. Beşiktaş tam 40 kez 28'e 7 isabetli şut, 5'e 1 isabetli şut, 75'e 25'te topla oynama yüzdesi var Beşiktaş'ın. Bu ara görüşemiyoruz demiş. Evet Yalçın, görüşemiyoruz. 1.90 boy, 5 tane stoper koydular. Bence iyi yanı da orada. Biz bu oyunu devam ettirirsek turu geçeriz demiş. Ya umarım. Bir de mesela Semih Kılıçsoy vardı. Ya şimdi yani Semih de şey yapmak istemiyorum. Hani 20 falan genç diyoruz ama ya bu fizikle herhalde günümüz futbolunda santrofor olmayı düşünüyorsa işi çok zor. Hani boyunu uzatamayacağımıza göre hep beraber, değil mi? Kendi de uzatamayacağına göre bitiriciliğini ve fiziksel durumunu geliştirmesi gerekiyor. Yani bu haliyle bırak Beşiktaş'ı, herhangi bir kulüpte bile ya bence yer bulması çok zor. Hani şey algılanabilir, hani bitiricilik diyorum ya. Hani bunu deyince şöyle algılayabilirler, hani başka algılayabilirler. Kafanı göm ve vur. Bu değil ya. Kaldır kafanı ve bitir. Sürekli kafayı gömüyor, sürekli kafayı gömüyor. Hani böyle halı saha futbolcusu gibi. Sen profesyonel bir futbolcusun. Bir alan tara, bir etrafına bak, bir çevre kontrolü yap. Yani sürekli kafa yerde gitmeye çalışıyor ve bunu bir türlü düzeltemedi. Hani bir ara düzeltmeye çalışmıştı. Mesela 17 yaşındaki Semih'i hatırlıyorum ben. Ya 17 yaşındayken oynadığı futbolun bence şu an %20'sini bile oynamıyor ya da oynayamıyor, bilmiyorum. Herhalde şey ya. Mesela ben de ilk radyoculuğa başladığımda 2011 yılında her yayından sonra açardım. Yayın kaydını alırdım, eve gidene kadar kulaklıkla dinlerdim mesela. Bunu böyle 2 yıl boyunca falan yaptım. İşte hangi kelimeleri yanlış söylüyorum, bir yerde hata yaptık mı, düzeltmemiz mi lazım, çok mu akışkan konuşmuyoruz, çok mu sakin konuşuyoruz falan. Herhalde Semih de bitti yani. Ha, öyle oldu hani, bir mental var ya, o devreye girdi. Yani o zamanlar hayalleri için oynuyordu ama böyle yaş ilerledikçe şimdi mental devreye giriyor ya. Hani mental de sıkıntılı olunca sonuç bu mu oluyor bilemiyorum. Gerçekten de yani çoğu Avrupa takımının aşırı genç oyuncuyla oynama takıntısı da zaten buradan geliyor. Yani 17-20 yaş arası futbolcuda korku olmuyor, tamam mı? Kafa da böyle argo tabirle serin olunca tüm yeteneğini böyle gözler önüne serebiliyor. Yani bunlardan bazıları yoluna devam edebiliyor, bazıları da böyle Semih gibi erken açan çiçek misali hemen solabiliyor. Özür diliyorum ama ben artık Semih'in solduğunu düşünüyorum. Pozisyon almayı, topsuz alanda oynamayı hala öğrenemedin. İyi pozisyon alamadığın için topa da istediğin gibi vuramıyorsun Semih. Ya yani bunu da sana hocaların yüksek ihtimal söylüyordur. Yani pozisyonu kötü olduğun için iyi vuramıyor. Ya Beşiktaş gibi bir takımda oynuyorsun. Neden kendini hala geliştirmiyorsun? Anlamakta zorluk yaşıyorum. Şimdi hem milli takım yeni bir yapılanmaya girecek, değil mi? Yavaş yavaş giriyor. Hem Beşiktaş aynı anda bir yapılanmaya girdi bu sezon. Bu iki takımın eksiği ne? Santrafor. Evet, Beşiktaş'ta oh var. Ama yani ikisinde de bir santrafor yok. Semih'te hala çok iyi bir santrafor kumaşı olduğunu düşünüyorum. Hani ceza sahası içi ve yayında hani o bölgede hala çok iyi bir santrafor olabilir. Ama ona inancı yok Semih'in ya, bitirmiş kafada. Yani ben diyor en kötü diyor futbolu bırakırım, zaten parayı da yapmışım diyor bu yaşa kadar. Ben diyor bitirmiş yani, o yüz ifadesinden anlayabiliyorsunuz. Tekrar İtalya'ya mı dönmek istiyor, çok anlayamadım, anlam veremedim. Ahmet Derya merhaba, Fenerbahçeliyim demiş. Maç anlatımı 1500 diyen Emre Tilev'di demiş. Yanlış söylemiş. Yani ikincilik, yani üçüncülükleri bile 2500 lira veriyorlar. Değişebilir o tabii yani. Yani sosyal, herkes farklı fiyat şeyi verebilir. Fiyat verebilir. Gidip çalışmazsın yani. Öyle söyleyeyim. Hassas konular, tabii ki hassas konular. Kişiden kişiye göre değişiyor. Teşekkür ediyorum. Alp Türkmen sağ ol. Denizli İtman Yurdu'ndan diyor. Nedir bu? Strasbourg Kafka denenmeye gelmiş. Denizli'den Fransa'ya 17 yaşında 10 numara mevkiinde oynuyor. 3. lig 2. grup ekibi Denizli İdman Yurdu'nda forma giyiyor. Strasbourg Oktay'la yakından ilgileniyor. İnşallah olur. Ne diyeyim Yasin? İnşallah. Her genç oyuncu sürpriz yumurta gibidir. Bence uygun fiyata genç oyuncu alınıp denenmeli. Galatasaray için Ali Habeşoğlu'nu çok isterim diyor. Evet, sen hep Ali'yi istiyorsun zaten. Çift santrafor oynayan takımların bir kule bir fırlama futbolcusu olur demiş. Tam tarife uyan fırlama futbolcu Semih'tir. Nokta. Başka oynayamaz demiş. Ya fırlamadan kastın yani neye göre fırlama? Yani şimdi şey mi lazım? Fırlama tabiri nereye çeksen oraya gider yani. Bir hani iyi anlamda da fırlama dersin, kötü anlamda da fırlama dersin. Kötü bir tabir bence zaten de. Yani ona başka bir şey bulalım, başka bir kelime bulalım. Pırpır mı diyelim? Pırpır da değil ki, ağır adam, antal. Cihan Davinson Sanchez gidiyormuş, haberin var mı diyor. Evet, yani kamp kadrosuna da alınmadı. 20 milyon artı bonus teklif var Davinson'a. Hani böyle Galatasaray'da 30-35 milyon istiyor ama yani bu fiyatı dediği rakam Galatasaray'ın, bir orta yol bulundu herhalde. Üzücü. Yani yönetim Davinson'u değil 30'a, hani 50'ye bile satsa yerini doldurabileceğine ben inanmıyorum. İşte Sasha Boy sonrası Yelertler, Frankowski'ler falan, hepimiz biliyoruz bu süreci. Hani Komo'nun teklifini kabul etmiş olsa bile şey demesi lazım yönetimin, satmıyoruz demesi lazım. Bunu dediğinde de çok böyle sorun yaratacak bir oyuncu değil Davinson. Çünkü gerçekten burada mutlu ve sözleşmesi daha geçen sezonun başında bonuslarla beraber 5 milyon euroyu falan getirildi. Hani o yüzden istenen teklif gelmezse kalır diye düşünüyorum. Ama işte kampa falan katılmaması bir tık böyle kafamı karıştırdı. İşte aynı memleketlisi olan Lukumi falan gelecek deniyor, o gidecek deniyor. Ama mesela Lukumi gelmedi diyelim, tamam mı bu adam? Hiç bence yönetimi bir problem edeceğini düşünmüyorum. Çekerler Singo'yu stopere, sağ bekede atarlar Şalay'ı, yediği olarak da nasıl olsa Yelert var derler. Sezona devam ederler yani, benim tek korkum bu. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Maaş ödemeleri ile ilgili yani Galatasaray şöyle bir şey yapıyor. Aslında orada da bir yanlışlık var. İşte ödemeleri kredi çekip yaptı Galatasaray. İşte para yok deniliyor ama bu bir finansal strateji arkadaşlar. İşte kredi çekip ödeyince hemen işte bazı gazeteciler Galatasaray'da para bitti falan deniyor. Yüksek ihtimal böyle uygun faizli, uygun şartlarda kredi bulmuş Galatasaray. Ama maaşları da keş para yerine krediyi de ödüyor. Bence çok doğal. Bence güzel bir hareket. Ha şimdi diyeceksin ki ya Cihan yine Galatasaray'ı koruyacak bir şey buldu. Yok ama ciddi söylüyorum. Yani geçenlerde Haluk abiyi dinliyorum. İşte yok diyor, para sıkıntısı var falan filan. Ya abi sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Yani kredi çekip ödedi Galatasaray maaşları. Keş var mı? Var. Ama vermek istemiyor yani. Uygun şartlarda bulmuş, kredili ödüyor. Şimdi Galatasaray kredi çekince para yok da öyle ödedi mantığına gidiyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece bir tane yöneticinin çıkıp konuşması lazım bu kadar gündeme rağmen. Kimse neden konuşmuyor? Gerçekten inanılmaz bu noktada. Şimdi bu transferler yapılırken genelde böyle şey, bonservis ve imza parası transfer zamanında çok böyle göze batar. İşte ya bu kadar bonservis verilir mi, bu kadar imza parası verilir mi falan. Ama takımları en çok zorlayan aslında maaş bütçeleri arkadaşlar. Yani Türkiye'de baktığınızda maaş bütçelerine, hani az kadroyu geçtim, kadronun hepsi genelde birçoğu yüksek maaşlı oyuncu grubuyla oluşuyor ve genelde bu böyle bir tık sorun çıkarabiliyor. Mesela hemen buradan Beşiktaş'a bağlayayım. Mesela başkan ne demişti Serdal Adalı? Çok iyi hatırlıyorum, ben buradaydım, yayındaydım. 3 ay bile değil ya, 1,5 ay olabilir. Divan kurulundaydı. Dedi ki başkan, Beşiktaş'ın ikinci bir futbol takımı var. Beşiktaş ikinci bir futbol takımına maaş ödüyor dedi. Öyle düşünün yani. İki kere maaş ödüyormuşuz, çift maaş ödüyoruz gibi bir söylemde bulundu. Ve dedi ki Beşiktaş'a 30 üstü adam almayacağım dedi. Şimdi farklı bir yol izledi. Hani sayın başkan dikili taştan bir 150 geldi ya. Vallahi şey yapıyor, döküyor. Hani 3 ay önce de işte şey diyorlardı ya, bütün ben divanları ister istemez dinliyorum. Yayın bastığımız için hepsini dinliyorum. Herkesi dinliyorum. İşte 3 ay önce Beşiktaş şöyle batıyor, böyle bitti, kasada yırtık 5 lira kaldı diye edebiyat yapan bazı yöneticiler vardı. Tam olarak böyle söylendi. Yırtık 5 lira kaldı dendi. Hani hiçbir şey yok demek istiyor. Teşbih yapıyor. Ha ne oldu birden mesela? İnönü'nde altın gömü mü çıktı yani? Ha bu beni ilgilendirmiyor zaten, yapsın. Ama sıkıntıya girmesinler. Bu noktada sonuçta işte Fenerbahçe'de yapıyor. Galatasaray'da yapacak. Bekliyor ama Galatasaray'da yapacak bu noktada. Ama umarım Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına almıyorlardır. Dikili taştan gelen para çok kıymetli. Farklı noktaları da harcanabilir. Ama bunlar taraftarı sevindiren şeyler. Taraftarın hoşuna gider. Ben Beşiktaş taraftarı olsaydım aman bana ne muhasebeden kardeşim alın alın alın derdim. Trossard da gelsin, Salah da gelsin, hepsi gelsin. Ben şampiyon olmak istiyorum bu sezon. Kafaya oynamak istiyorum. Bıktım ben işte Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bana bulaşmasından. Biraz da ben onlara bulaşayım. Biraz da onların siniri bozulsun. Yani futbol benim afyonum. Ben hiç ilgilenmiyorum maliyetle de diyebilir. Ona da saygı duyuyorum. Keş para varken kredi çekmek. Aynen Cihan, çok tarafsızsın. Şu hareketi Beşiktaş Fenerbahçe yapsa neler derdin? Şöyle diyor. Ya isminizi yazmamışsınız. Eski dinleyenlerimizden hatırlıyorum. Uygun maliyetli kredi. Yani şey gibi düşünme. Bizim çektiğimiz krediler gibi düşünme. Hani 100 bin lira 200 bin lira istiyorlar ya neredeyse. Onlar da inanılmaz gerçekten. Yani kafayı yememek elde değil. Ya insanları bir şey alamıyor ya. Biraz şu faizleri biraz düşürün gerçekten. Hani fiyat yüksek de tam her şeyin fiyatı yüksek de işte insanlar kirada, kira gideri, elektrik gibi elektrik gideri. Ya bu kalemler de çok yüksek. Ya en ücra köşelere bakıyorsunuz mesela ev kirası olarak. Allah'a şükür rahmetli babam Allah razı olsun bize bir ev bırakmış da böyle kira derdimiz yok. Ya insanlar inanılmaz para istiyorlar. Ya çok ilginç şeyler, dışarıda bir yere falan gidiyorsun çok ütopik rakamlar. Allah Allah diyorsun ya, bir şey diyemedik ki biz, hangi ara 2000'lik olduk diyorsun yani. Yediğimiz iki kaşık yemek yani oluyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Açlık sınırı 2400 dolara çıkmış. Haberiniz olsun, iyi para. 1000 dolar ne yapıyor? 50 desen 2100, 110 bin, 120 bin civarı falan herhalde. Selam Cihan. Davinson Ndombele'nin bonusu olarak gelmişti hatırlarsan. Galatasaray'ın planlı transfer yapmamıştı diyor. Rıdvan mesajını atmış bizlere. Ndombele yazmışsın da. Vallahi ben Davinson'u Galatasaray olsaydım ciddi söylüyorum bırakmam. Evet, yani tam olarak o dönem yaşanan bir panik ve fırsat transferi kurgusuydu. Dediğin gibi. Yani normalde o dönem işte şeyi bekliyordu Galatasaray'la. İşte Depoller, Paredes'ler falan konuşuluyordu. Hatta Fenerbahçe'deki Fred falan konuşuluyordu hatırlayın. Sonra işte Ndombele Tottenham'da gözden çıkarılmıştı. Ya Galatasaray'da böyle maliyeti düşük tutmak adına satın alma opsiyonunu kiralık olarak pakete dahil etmişti. Bonusun bir parçasıydı. Ama ne oldu? Katkı sağladı, bir sorun yok. Hayırlı cumalar. İlhan Mansız da İlhan Fakili demiş İzmir'den İlto Güler. Şey mi demek istiyorsun, Beşiktaş'a İlhanlar yarıyor mu demek istiyorsun? Anlayamadım çok İlto'cum. Abi hayırlı yayınlar, bu FC27 fiyatlarına böyle demiş. Bakmadım. Ne kadarmış Mirza'cım hiç bilmiyorum. Cihan'cım dur seni kurtarayım. Galatasaray biliyorsun henüz transferi yapmadı ve fırsat transferi bekliyor. Fırsat çıkınca ne olacak? Cebinde para olması lazım. Senin cepteki parayı maaşı dağıtırsa sonra transfer için kredi kullanmak zorunda kalacak. Kredinin de bir süreci var tabii. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün yazmış. Dinliyorum sonunda ne çıkacak acaba. O arada fırsat transferini kaçırma ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla yöneticiler çok basiretli davranmış. Transfer parasını ellerinin altında hazır tutmak adına hiç ihtiyaçları yokken gidip çok uygun şartlarda kredi kullanmışlar. Evet Boray Köknel müthiş. Ya tam olarak öyle değil ya. Şimdi keş para... Şimdi arkadaşlar bu keş para böyle senin benim param gibi kenarda kalmıyor. Bu kulüpler bu parayı kullanıyorlar yani yatırım amaçlı kullanıyorlar. Borsada kullanıyorlar, orada burada kullanıyorlar. Çeviriyorlar o parayı, anlatabiliyor muyum? Keş paraya dokunmak istemediği için de anlaşır. Anlıyorum, şöyle bir kredi istiyorum der. Der ki ben sana 2 ay sonra 3 ay sonra şu miktardan şu kadar cüzi miktardan geri ödeyeceğim der. Gider bankaya bunu söyler. Bunlar yani koca koca kulüpler öyle bizim mantığımızla işlemiyor. Okan Buruk da kanal kanal gezmeyi bırakmalı. Takım kendine gelmeli demiş. Ya işte röportaj sözü veriyorlar sezon başında, tamam mı? Diyorlar ki işte şampiyon olursak size çıkacağız. Sonra sözleri de yiyemiyor daha sonra. Ama doğru söylüyorsun yani şu an bir tık taraftarın sabrının sınandığı klasik yaz dönemi çıkmazı var. Hani sezon başı kampa ve transfer gündemi alev alev yanarken hocanın çıkıp demeç vermesi biraz böyle saha içine odaklanmadığı izlenimi verebilir. Ama öyle bir şey yok yani, kampa git, kamp başladı, artık göremezsin Okan Buruk'u televizyonlarda. O senin söylediğin kamp başlamadan önceki dönemlerdi. Bazen de şey yapar ya teknik direktörler, böyle camiaya güven vermek için çıkarlar. Hani transferlerin gecikmesiyle ilgili yönetimin üzerindeki baskıyı kendi üstlerine çekmek için yaparlar. Ha, bu mesajı doğrudan iletmek için böyle yayınlara falan çıkarlar. Yani bu artık hepimizin bildiği bir şey. Yani artık göremezsin televizyonda. Takım kampa girdi. O ara kampta değildi ki, görüyordun. Benim dönerim az ketçaplı olsun demiş Sabri Göktaş. Ya Sabri, dönere ketçap mı atılır, gözünü seveyim. Et var ya. Ya eti bozuyorsunuz ya. Gerçekten, ama herkesin bir zevki var. Ha, pilava da ketçap atanlar var. Olabilir. Zevk meselesi. Kimseye bir şey söyleyemem. Ona da karışacak halimiz yok. Bırak Cihan ya. Adam geçen sene Şalay'ın açığını kapatmak için kendi yerini kaybediyordu. İnsanlar maçı nasıl maç seyrediyor? Patron satılmamalıdır diyor. Bence de satılmamalı. Bulamaz ki, yerini dolduramaz. Fatih Terim'e şimdi YouTuber diyebilir miyiz Cihan demiş. E tabii ki diyemeyiz. Yani Fatih Terim bu ülkeye mal olmuş. Ender hocalardan bir tanesi. Yani baktık şey olarak, yani baktığında YouTube yayın yaptığı için YouTuber diyebilirsin ama. Ama yani YouTube'da içerik üretiyor diye onu YouTuber demek hafif kalır ya. Olsa olsa senior YouTube imparator falan olur yani. Yani dijital sahaların teknik direktörü falan diyebilirsin. O yüzden hani çok şey kalır, basit kalır yani, basit tabir kalır. Ne demiş? Galatasaray camiası olarak ne istiyorsunuz? İnanın anlamıyorum. Bırakın bu işleri Allah aşkına, doğru konuşalım demiş. Dürüst olalım. Taraftarı salak yerine koymayın. Para yok abi demiş. Para var, para var. Paralık bir sıkıntı yok. İşte o ya, Abdullah Kavukçu çıktı dedi ya, işte bizim dedi 500 milyon dolarımız var dedi. İşte bütün taraftarlar onu bir transfer bütçesi gibi algıladı ama aslında o Galatasaray'ın bütçesiydi. Ya normal. Yani böyle hayaller Şampiyonlar Ligi, gerçekler Bankalar Birliği anlaşması falan derdik ya eskiden. Herkes çıktı. Beşiktaş hala çıkamadı değil mi bu Bankalar Birliği'nden? İlk Trabzon çıktı. Sonra Galatasaray çıktı. Sonra Fenerbahçe çıktı. Beşiktaş çıkacağız dedi. Bir çıkamadı. Ya işte taraftarı böyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak kadro kuracağız beklentisini aşılamak kötü bir şey. Bunu aşılıyorsan da beklentiyi karşılayacaksın. Böyle muğlak açıklamalar mı derler? Onlarla geçiştiremezsin. Artık insanlar, yani kimse şey değil, özür diliyorum tırnak için, aptal değil. Herkes zeki. O yüzden biraz böyle ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor Galatasaray. Yüksek maliyetli transferlere gidecek. O yüzden bekliyor yani. Nasıl mesela Beşiktaş Salah'a gidiyor. İsim transfer. Galatasaray'da öyle bir transfer yapmak için bekliyor. Biraz da gündem dışına çıksak. Süper Lig'de en çok botoks yaptıran hoca kim acaba? Rahmi Şen mesajını atmış. Vallahi bilmiyorum da Vinicius'un, gördünüz mü botokslu halini? Estetik halini Vinicius Junior'ın. Değişmiş yani çocuğun, yani yanakları falan şeydi. Hani hakemlerden dersen Fırat Aydınus derim. Fırat hocam beni duyuyorsa şimdi, John John bana bulaşma falan çıldırıyordur. Fırat hocamda da iyi botoks vardır ya. Adam bakıyor kendine. Ne demiş? Bakayım. İlhan Fakılı ile ilgili. Biz Cihan 2.7'yi almadık, onu 4 milyonu aldık diyor. Yok ya, 2.7'yi aldınız diye biliyorum ben. 2.2, 2.7. Sen yanlış biliyorsun bence. Bruno Fernandes geliyor mu? Yani Bruno Fernandes çok gelecek gibi durmuyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani dün Yakup Çınar'la da bunu telefonda konuştuk. Yani o transfer biraz böyle bir tık askıya alındı gibi gözüküyor kariyerine. Old Trafford'da devam etmeye ve kulübün yeni projesinin önemli parçalarından biri olmaya karar verdiği ileri sürülüyor İngiliz gazetelerinde, öyle söyleyeyim. Yönetim de işte mevcut sözleşmesini iyileştirecekmiş. Oyuncuyla görüşüyormuş. Şampiyonlar Ligi faktörü var bir de, işte Manchester'ın yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine dönecek olması. Orada Bruno için de çok önemli bir etken. Takımın da kaptanlığını üstleniyor. Asist rekorunu da kırdı. Bu transfer biraz böyle çıkmaza girdi gibi gözüküyor. Yunus'a gidelim. Yunus Aydın'la birlikte olacağız. Döneceğim mesajları arkadaşlar az sonra, ama Yunus'a da bir selamlarımızı iletelim. Yunus nasılsın? Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Gördüm Instagram'da storylerini, paylaşımlarını. Havuzun kenarındasın. Keyfin yerinde. Herhalde seni tatildeyken yakaladık. He? Ne dersin?
2: Tatildeyim abi şu an. Antalya güzel. Sıcak havalar.
0: Güzeldir. Sen herhalde şey yapıyorsun. 3 ay boyunca tatildesin Yunus. Öyle mi? Okul bitince.
2: Dönemi kapattıktan sonra abi. Ya da, Antalya'nın tadını çıkaramıyorum.
0: Ya da Antalya'da olunca diyorsun, ister istemez bunu yapıyoruz diyorsun.
2: Kesinlikle.
0: Beşiktaş'ta başlayalım istersen Yunus. Evet, Midyülen maçını abi soracağım ama yani Salah transferinde de sıcak saatler yaklaşıyor. Yani taraflar bugün bir kez daha görüşecek. Ama Salah'ın ve menajerinin ek talepleri var. Beşiktaş'ta bu ek taleplere sıcak bakmıyor. Sonlandırabilecekler mi bu transferi? Bence yarın bitecek ama bakalım, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
2: Yani aslında Serdal Adalı yönetiminin ilk geldiği andan itibaren, hatırlarsan ilk başta Bright Osay Samuel'in, ta geçtiğimiz seneden örnek vereceğim, oyuncu ya da menajeri talep arttırdığı anda kesinlikle Beşiktaş'ın kullanıldığını düşünerek, taraftar gözünün 30 milyona mal olan bir camianın taraftar fikrini kullandığını düşünerek, hem piyasasını arttırmaya çalışan menajerlere hem de kendi maaşını arttırmaya çalışan oyunculara Serdal Adalı ve yönetiminin net bir tepkisi vardı. Bunu hep net bir şekilde biz gördük. Şimdi geldiğimiz noktada da Muhammed Salah'la alakalı bir esneme olsa da aslında benzeri bir duruş var. Şimdi bir kere ilk başta şunu bilmek gerekiyor. Muhammed Salah aslında Beşiktaş'ın gittiği bir isim değildi. Menajer Muhammed Salah'ı Beşiktaş'a önerdi. Sonrasında burada maaştan 15 milyondan 16 itilere bonus esnemelere kadar gelinirken, bir anda son gün menajerinin 7,5 milyon euro kendine yönelik bir talepte bulunması, elbette şimdi Muhammed Salah gibi starın menajeri elbette kendisi için taleplerde bulunacak ama onun astronomik bir seviyeye çıkması çok fazla rahatsız etti Beşiktaş'ta hem yönetimi hem de camiayı. Zaten Beşiktaş bu yönde de kontrollü adımlar atmaya devam ediyor. Sürekli Muhammed Salah'ın gelişiyle alakalı paylaşımlar yapan yöneticisini yönetimden göndermek de aslında bir nevi bunun göstergesidir. Çünkü sürekli taraftarın istemesi. Şimdi biz kendimiz bir star alırken camialarımızın aslında öneminin farkında değiliz. Beşiktaş dediğimiz camianın 30 milyon taraftarının sosyal medyada Salah'a gel paylaşımları yapması, Come to Beşiktaş yazması, menajeri açısından da Salah açısından da iştah kabartan bir hareket. Ki mesela Serdal Adalı'nın da söylediği, hani biz Salah'ın menajerinin isteyenin haberi olduğunu düşünmüyoruz demesi de çok gerçekçi değil. Salah'ın menajeri çünkü zaten 8-9 yıldır beraberler. Aile dostları, defalarca kez kardeşim tarzında paylaşımları var menajeriyle alakalı. Elbette iş birliğiyle hareket ediyorlar. Ama ben Salah tarafının Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini Beşiktaş tarafından da biliyoruz zaten. Saklamıyorlar, bir yöneticiye sorduğunuzda da cevap veriyorlar. Yarın olmaz öbür gün olur ama ben de bu hafta içerisinde çok net bir şekilde bu transferin biteceğini düşünüyorum. Menajerin istediği 7,5'u asla vermezler. Beşiktaş 4 teklif eder. Menajer 6'ya iner. 5,5'da vesaire anlaşırlar. Olayı bitirirler. Artık taraftar bu kadar kanalize olmuşken ben Muhammed Salah'ın kesinlikle Beşiktaş forması giyeceğini düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın senelerdir kanat oyuncusu problemi varken sol tarafına Arsenal'ın kanadını, sağ tarafına Liverpool'un kanadını, Trossard Salah ikilisini getirebilmekte gerçekten çok büyük bir yönetim başarısı.
0: Evet, diğer taraftan Van Dijk durumu var. Galatasaray'la adı anılıyordu sezon başında ama son dönemlerde Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu ortaya çıktı ve Ömer Bayram'ın Libero TV'ye dün bir röportajı vardı. Orada dedi ki Van Dijk Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı bir etkilendi. Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz diye Ömer'e sormuş. Ömer de demiş ki bir gün maça gelirsin, nasıl olduğunu sana gösteririm demiş. Hani sen görürsün kendi gözünle demiş. O da diyor buraya gelip yakından görünce etkilendi. İşte Liverpool maçında gelince görmüş zaten. Bunu Liverpool maçı öncesinde konuşmuşlar bu sohbeti. Ve dedi ki Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu? Bunu bana soruyorsanız bunu söyleyemem dedi. İşte bu cümlesi de Galatasaraylı taraftarları bir tık heyecanlandırdı. Yani değil mi? Böyle bir şey dediğinde sanki altında iyi bir şey varmış gibi algılarsın.
2: Konuştuk algılıyoruz direkt.
0: Tabii konuştuk algılıyoruz. Ya hiç söylemese daha iyiydi. Buna cevap vermek istemiyorum dese falan daha iyiydi.
2: Aynen öyle. Yani hani Virgil van Dijk'in adı anıldığı anda zaten Türkiye'de Ömer Bayram'la beraber anılıyor. Hani dostluklarından, geçmişteki arkadaşlıklarından dolayı. Ben van Dijk'le Galatasaray'ın ilgilendiği ilk dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelmemişken Galatasaray tarafından birine sorduğumda, yönetici değil sportif AŞ tarafında birine sorduğumda, futbol AŞ tarafında 17 milyon euro maaş beklentisinin olduğunu söylemişti oyuncunun. Bonuslarla birlikte. Yani şu an bence bu parayı Davinson'un satmadığı sürece Galatasaray'ın stoperde birine vermesi mümkün değil. Beşiktaş'ta şöyle, Beşiktaş Salah'tan bağımsız Vlahovic için bir 15 milyon euro daha ayırdı. Çünkü resmi teklif yaptılar Vlahovic'e. Vlahovic'in kabul etmediği durumda, çünkü oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginden 7-8 milyon euroluk tekliflerde takım bakıyor. Orayı bulamazsa rotayı Türkiye'ye ya da Arabistan'a çevirecek. Beşiktaş'ın oraya verecek bir parası var. Ama önceliği tamamen santroforla alakalı. Eğer Vlahovic'den negatif bir durum olursa Van Dijk'a bu parayı verebilirler. Ama stoper hattında bir oyuncuya yıllık 15 milyon eurolar verilir mi? Ben öncelik olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta mutlaka birer stoper alacaklar. Davinson'u gönderirse Galatasaray iki stoper alacak. Komodo'nun 30 milyon euro teklif var ama. Ya ben Van Dijk'ın Türkiye'de oynamasını, bu maaşı benim savunma oyuncusuna verilmesini çok gerçekçi bulmuyorum. Bence ne Galatasaray için ne Beşiktaş için sonuçlanacak bir transfer olmayacak ama hani Van Dijk da hani Türkiye'de bir şekilde sesini zaten duyuran, dünya çapında ilgi odağı olan bir futbolcu. Ama Ömer Bayram da elinden geleni yapıyor gerçekten.
0: Fenerbahçe'nin de
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Gornik Zarpze ile oynayacağı revanş maçının hakemi belli oldu. Belçikalı hakem De Hond Lothar maçın hakemi oldu. Onun da bilgisini aktarmış olalım sıcak gelişme olarak. Midyülen maçını da soracağım sana Yunus ama transferle devam edeyim. Onu sona sakladım. Başta girecektim. Fred'le ilgili bir dedikodu var. Evet, İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Fred'le devam edeceğiz demişti ama Atletico Mineiro'nun da iyi bir teklifi var Fred'e. Aziz Yıldırım da diyormuş ki 12 milyonu verin. Ben de Fred'i size vereyim. Mineiro'nun ve Fred'in anlaştığı konuşuluyor ama işte İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi maçı sonrası kalacak demesine rağmen bu haberlerin de çıktığını biliyoruz. Sence Fred gidecek mi, kalacak mı?
2: Ben İsmail Hoca'nın Fred kalacak dediğini hani gördüm duydum, evet, ama çok gerçekçi olduğunu da düşünmüyorum. Bence şu an bu geçiş sürecinde önelemelerde ihtiyacı olduğu için oyuncuya bir güven taz ediyor. Bu süreçte çünkü gerçekten ihtiyacı var. Yani öneleme maçında sonuçta 10 numara pozisyonda oynattı Fred'i. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük problemi ne yazık ki son bir yılda 3 ayrı yönetim gelmesinden dolayı her gelen yönetim, Saadettin Saran yönetimi sadece tabii ara transfer Ocak süreci gördü. Her gelen yönetim oyuncuyu yığdı Fenerbahçe'ye ve ciddi bir yabancı problemi var Fenerbahçe'de. Şu an mevcut kural 10+4 iken Fenerbahçe'nin 17+7 yabancısı var ve Fenerbahçe'nin göndermesi gereken o kadar çok futbolcu var ki, ama mevcut yönetimde Yıldırım'ın da en rahatsız olduğu şey, bunu zaten geçtiğimiz günlerde de haberleştirildi, bu oyunculara yani iyi teklif gelmiyor olması. Çelivakoviç'ten Amrabat'a, Dorgeles'e, neden Musa'ya, ya bu oyunculara doğru düzgün teklif yok. Yüksekpaşa, Diego Carlos'a, yani o kadar çok Fenerbahçe'nin göndermesi gereken isim var ki aslında. Burada hiç ana planda düşünülmeyen oyunculara teklif yokken Fred'de şimdi bir teklif durumu var. Atletico Mineiro tamamen Kante ile ilgili sürecin bitmesini bekliyor. Kante çünkü Paris FC'den 14 milyon euroya varan bir teklif var. Ve daha önce de anlatmıştık, Kante'nin sözleşmesinde Fenerbahçe'nin kendi bonusları ve maaşının haricinde Saadettin Saran yönetiminin çok ekstra yaptığı bir hata ki, Aziz Yıldırım benim aldığım bilgi doğrultusunda Yüksek Divan Kurulu'nda bu konuda çok ciddi bir gönderme yapacak Saadettin Saran'a. Feneryum'daki forma satış gelirlerinden Kante'ye verilen pay Fenerbahçe'yi tamamen maddi olarak da çok zor durumda bırakıyor. Bu sebeple Kante'ye eğer Paris FC, orada çok ciddi bir yatırım fonu aldı, 230 milyon euroya yakın, Paris Saint Germain'le yarışabilecek bir kadro kurmak istiyorlar. Bu doğrultuda da tabii ki Fransa milli takımının sembol isimlerinden birisi N'Golo Kante de hedefte. Fenerbahçe yıllık maliyeti 14-15 milyon eurolarda teklifi yaparlarsa Fenerbahçe Fred'den önce bence Kante'yi gönderir. Çünkü İsmail Kartal'ın da aslında biraz daha fikri az önce hani konuştuğumuz gibi Fred'den yana. Ama Fenerbahçe bu iki oyuncudan da çıkabilir. İki oyuncunun kontratından da çıkabilir. Ama dediğim gibi yani ben Fred'in 12 milyon euro verdikleri anda gönderileceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da çünkü en çok şikayetçi olduğu konu oyunculara yüksek teklifler gelmemesi. Yani bu da Fenerbahçe'nin gerçekten maddi anlamda elini kolunu çok bağlıyor.
0: Evet, gelelim Beşiktaş Midyülen maçına. Hatta ben maçtan önce şeye demiştim, hocaya çok güveniyorum demiştim. Çünkü Emirhan Topçu'nun bir röportajını izlemiştim. Orada işte soruyorlar, başarılı olur musunuz minvalinde bir soru geliyor Emirhan'a. Emirhan da başarılı olacağız tabii diyor. Hani biz yapamasak da hoca yapar diyor. Vay be dedim, hoca dediğin işte böyle olacak, oyunculara aşılamış durumu dedim. Bir de yani ben futbolculardan içeride de yani tanıdığım isimler var. Şey, bazıları şikayetçi mesela ama ben beğeniyorlar. Yani işte hoca en ufak bir şeyde sürekli durduruyormuş antrenmanı, nasıl olacağını tek tek anlatıyormuş. Bu güzel bir şey bence. Yani tanıdığım futbolcu biraz genç futbolcu olduğu için ona belki biraz garip gelebilir ama işte bazen oyunculara kaç yaşında olursa olsun bir şeyleri öğretmeniz gerekiyor. Ben Vincenzo Italiano'yu o konuda başarılı bulan isimlerden biriyim. Sen nasıl bir Beşiktaş izledin? Değişmiş mi Beşiktaş? Bence bir tık gelişme var ama bir de senin yorumunu da almak isterim.
2: Bence de kesinlikle Beşiktaş takımının oyunu gelişmiş. Ama şunu tabii göz önünde bulundurmak lazım. Yani şimdi UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme için aslında Midtjylland takımı, yani biz Midtjylland'la gruplarda karşılaşsaydık, yani Midtjylland'ın burada ne işi var demezdik. Yani erken ve zor bir eşleşme. Hani mutlak favori gibi gözükse de Beşiktaş aslında baktığında çok kolay bir eşleşmeye çıkmadı. Ve Beşiktaş takımına geçen seneden tabii hani iskeletinde Murillo gibi, Oh gibi isimler olsa da birçok transferin işte yeni olduğunu, Trossard'ın sakatlığını, Odokai'yi, Endidi, bu eksikleri de göz önünde bulunmak lazım. Takımda bulunmadı aslında, tam bir kadro bir Beşiktaş'ta görmedik. Ki hali hazırda hala bir santrafor, bir stoper, bir de süperstar Muhammed Salah'ın geleceğini konuşuyoruz. Beşiktaş'tan güçlenecek, buna hiç şüphe yok ama dün itibariyle oynadıkları oyun, hem zaten hazırlık maçlarına itibaren İlhan'ın oynadığı oyunda keza göz doldurucu, hem de geçen seneye oranla, hazırlık sürecine oranla takım iskeletinde daha oturduğunu görüyoruz. Bence gelişmiş olan bir Beşiktaş var. Tabii Orkun'un golü, hani bu kadar simge bir oyuncunun da Galatasaray sezona başlaması, çünkü geçen sene Orkun Beşiktaş'ta açılışı çok geç yapmıştı hatırlıyorsak. Yani son maçlarda hani ilk 6 hafta 7 hafta hiç golle buluşamamıştı. Kocaeli maçında sanıyorum perdeyi açmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene sezonun ilk maçında gol atması tabii ki onun için de çok hani kendini motive eden bir şey oldu. Ben Beşiktaş takımının bu sene gerçekten iyi bir lige doğru gidiyoruz. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray zaten geçen senenin ikisi olarak kabul edersek, Trabzonspor'un güçlenişi, Beşiktaş'ın bu hamleleri, keyifli bir lig olacak. Vincenzo Italiano konusunda da şöyle, bence de hani çok disiplinli bir hoca. Bunu antrenman görüntülerinden de anlıyoruz, dün izlediğimizde de anlıyoruz maçı. Keyifli bir sezon. Dediğim gibi Beşiktaş'ın da bu sene zaten Ekim ayında, Kasım ayında havlu atan bir Beşiktaş olacağını düşünmüyorum. Bu kadar starları olacak bir takımın da Trossard, bence artık Muhammed Salah da bitti diyebiliriz. Yedek santrforu o olacak bir takımın, iskeletinde Murillo gibi, Nubel gibi oyuncular olacak takımın da şampiyonluk yarışında iddialı olacağı aşikar ama daha güçlenmesi gerekiyor. Ve üç ana hatta da santrfor, sağ açık ve stoperde mutlaka transfer yapması gerekiyor Beşiktaş'ın.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, şimdi az önce Galatasaray'ın işte maaşları kredi çekip ödediği için para yok söylemlerine karşılık ben şöyle bir şey söyledim. Dinleyenlerimiz de işte benimle eğleniyorlar. Cihan, nasıl Galatasaray'ı koruyorsun tarzı, ama ya futbol kulüplerinde böyle beklenmedik bonservis fırsatları çıkabiliyor. Ne bileyim, böyle vergi blokajı falan çıkabiliyor. Böyle bir anda yapılandırma yükümlülükleri falan ortaya çıkıyor. Ve elinde bir hazır para var. Bunu ne vadeli mevduatta kullanıyor, fonda kullanıyor, gayrimenkulde kullanıyor falan. Ben de dedim ki yani bu kredi çekmek bazen finansal olarak karlıdır. Finansal bir strateji olabilir dedim. Ya işte Cihan, Galatasaray'ı nasıl kollayacağını şaşırdın. Böyle bir şey olabilir mi? Keş para varken krediyle maaş ödedin mi falan. Ama mesela bende finansal okur yazarlık yok ama finansal okur yazarlığı olan birçok insanla sohbet ettiğimde bunun mantıklı olabileceğini söylüyorlar. Sence Galatasaray'da para mı yok? Bunu bir finansal strateji olarak mı kredi çekip maaşları ödediyorsunuz?
2: Ben Galatasaray'da para olmadığını düşünmüyorum. Çünkü bunu nereden mesela hani biliyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı Türk futboluna çok ciddi ilgiler var. Ben burada hatta bireysel olarak tanıdığım için de hani mesela Naci Cansu'nu buradan Galatasaray'da Türk ticaretin başında defalarca kez hani tebrik ettim. Çünkü gerçekten bazı ilkleri yapıyorlar. Örneğin işte stadyumdaki ara ledlere reklam alınması çok ciddi bir gelir kapısıydı. Ya baktığında. İkincisi, Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminin mevcutta yaptığı, geçtiğimiz seneki forma sözleşmesinde sponsor firmaya gidip biz artık takımımızın değerini Şampiyonlar Ligi'ne taşıdık, Osimhen'i getirdik, işte Sané'yi getirdik. Bizim bedel artık o anlaşmayı yükseltin, yoksa bize rakip yapan diğer teklif firma cayma bedelini de ödeyecek ve biz oraya geçeceğiz gibi aslında sponsorlardan gelen geliri de arttıran bir modele geçti Galatasaray. Şimdi baktığında işte kafe projesi gibi, İstanbul'da Vadi İstanbul'un üstüne yapılacak bu stadın yanındaki oluşum gibi birçok aslında maddi olarak Galatasaray projeleri var. Spor dışında da gelir kapısı yaratmayı başarabiliyorlar. Çünkü futbol odaklanmanız gerektiği anda başarıyı sağladığınızda diğer işleri yapma yüksünüz oluyor. Bunu mesela mevcutta Fenerbahçe yönetimi Ali Koç yaparken çok değeri bilinmiyordu. Çünkü sportif başarı olmadığı sürece anlamı yok. Ama ben Galatasaray'da maddi olarak şöyle bir sürüncemeye gittiğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da Fenerbahçe gibi para veren yönetici sayısında bence azlık var. Yani dün mesela bakıyoruz Fenerbahçe'de sportif haşede 7 kişi yer değiştirdi. Yani yeni gelecek sıcak para verecek isimler var. İşte mesela bir önceki yönetime bakıyorsun Ali Koç döneminde işte Hamdi Akın. İşte bu sene bakıyorsun Feridun Geçgel gibi. Bence Galatasaray'da bu tarz isimlerin eksikliği var.
0: Evet tabii konuşuyoruz her şeyi ama Fenerbahçe'de bir istifalar oldu. Mahmut Uslu vesaire ekip orada yer boşalması için herhalde bu istifa gerçekleşti. Onun detayını bize aktarabilir misin?
2: Tabii ki. Yani Mahmut Uslu ile alakalı şöyle bir durum var. Zaten şimdi kulüpte iki ayrı görevde. Birincisi genel sekreterlikte. Mahmut Uslu Fenerbahçe'de çok farklı görevlerde bulundu. Bu camianın basın sözcüsüydü bir dönem. Basketboldan sorumlu yöneticilik yaptı. Şu anda genel sekreterlik yapıyor. Mahmut Uslu'nun istifa ettiği görev futbol AŞ'deki görevi. Futbol AŞ'den kendisinin, işte İlker Bey'in istifa etmesinin sebebi ve yedi yöneticinin yeni gelecek işlemleri ve sıcak para girişine yer açmak amaçlı. Zaten dün Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım'la beraber ve istifa eden yöneticilerin bir kısmı futbol AŞ yöneticilerini zaten hep beraber akşam yemeğinde fotoğraf verdiler. Asla bir ayrılık yok. Ama bunun tabii iletişimi daha doğru yapılabilir miydi? Daha doğru yapılabilirdi. Bir anda futbol AŞ'den 7 kişinin istifa etmesi, yani acaba bir camiada bir sıkıntı mı var? Herkesin aklına getirdi. Ama bir sıkıntı yok. Bunu net bir şekilde konuşup doğrulattığımız için de söylüyorum. Futbol AŞ'deki herkes yeni bir sıcak para girişi olsun diye istifa etti. Burada bahsi geçen isimlerden en popüleri Mahmut Uslu olduğu için söylüyorum. Mahmut Bey Fenerbahçe'de genel sekreterlik görevine de devam ediyor. Yönetim kurulundaki görevine de daha devam ediyor. Sadece futbol AŞ'den istifa etti. Bunun da sebebi sıcak para girişi için yeni yöneticinin gelecek olması.
0: İstifa demişken buradan devam etmek istiyorum. Diğer taraftan hani Beşiktaş'ta da Ahmet Çağlar istifa ettiği açıklandı. İşte Salah diye paylaşım yapan yönetici hatırlarsın, hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben bunu zaten bir yaptırımının olduğunu söylemiştim. Yüksek ihtimal işte Ahmet Çağlar Bey'e başkan çok kızmıştır dedim. Ve Beşiktaş yönetimi istifa ettiğini duyurdu ama Ahmet Bey de dedi ki ben istifa etmedim. Bana ne sözlü ne yazılı hiçbir bildiride bulunmadı Beşiktaş. Hukuki yollara başvuracağım dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ne diyorsun, sence nereye varır sonuç? Ne yazılı ne sözlü yani, bir istifa zaten dilekçem yok dedi. Benim bilgim ve iradem dışında böyle bir karar kapa bildirilmiş. Hakkımı arayacağım dedi. Ama zaten böyle olacağı belliydi. Yani sürekli Salah paylaşımları yapıyordu. Salah'ın fotoğrafını paylaşıyordu. Yakında yazıyordu. Salah'a etiket yapıp paylaşıyordu. Hani kaşınmak tabiri var mı ya? Hani kendi kendine kaşınmış argo tabirli.
2: Aynen öyle. Ya şimdi bazı yöneticiler gerçekten çok basiretsiz hamleler yapabiliyorlar. Bence bu beyefendi de öyle. Yani içinde bulunduğu camianın yaşadığı ve yarattığı ilkinin farkında değil. Beşiktaş bu ilkinin en büyük camialarından birisi. Kimine göre en büyüğü. Yani herkesin fikrine saygı duymak lazım. Beşiktaş gibi 30 milyonluk bir camianın bir yöneticisi gelmemiş bir oyuncuyla alakalı oluyor, olacak, hadi işte Instagram'dan storyler, alevler atarsa bunu burada taraftarın heyecanlandığını menajeri de görür ve el arttırır. Para ister, ekstra şartlar koyar. Nitekim böyle oldu. Ya bir Beşiktaş yöneticisine ya da herhangi bir takımın yöneticisine o takıma artı vermesi lazım. Eksi değil. Çok amatörce bir hamle yaptı. Ya bunun sonucu şimdi evet kapa bildirmişler istifayı. Yani görevden affını istemek diyelim. Hani kendisi için ya da. Hani bir şekilde Beşiktaş'a veda etmesi lazım. Bunu gerekirse Serdal Adalı ve yönetimi ihraçla yapar. Yani çünkü Beşiktaş'ta mevcut yöneticileri çok ciddi durumda kızdırmış. Yani bu paylaşım. Gerçekten bir sosyal medya fenomeni gibi yöneticilikten uzak, hiçbir şekilde profesyonellikle bağdaşmayan bir kavram. Bunun çok yakın zamanda bir örneği daha vardı. Aktif yönetici olmadığı için ihraç edilmedi ama Cem Bey mesela basketbolun eski sorumlu Fenerbahçe, Cem Kirişçi. Yani Tarık Biberoğlu için NBA'ye gittiğini Fenerbahçe açıklamamış. Tarık'ın kendisi açıklamamış. Fenerbahçe'nin eski bir yöneticisi gazetecilik refleksiyle haber atlatmak falan gibi mi istiyor? Halbuki bu işlerle de alakası yok. Herkese önce teşekkürler Tarık, Dallas'ta başarılar gibi paylaşım yaptı. Buna da Fenerbahçe taraftarı çok ciddi tepki gösterdi mesela. Yani bazı genç yöneticilerde, Cem Bey de mesela keza öyleydi, bu tarz amatör hatalı olabiliyor. Serdar Adal yönetiminin hızlı karar alabilmesi, çok hızlı bir mütekabiliyet gösterdiler. Hemen beyefendiyi yönetimden gönderdiler. Bence de bu tarz, çünkü yani daha sezon başlamamış, siz potansiyel bir transferin gelme ihtimaliyle ilgili taraftarı hareketlendirmek, mutlu etmek adına geliyor paylaşımları yapıyorsunuz. Ama adamın maaşı 10 iken bir anda menajer de 7,5 istedi, 17,5 oldu. İşte bu 7,5 milyon euroyu cebinizden çıkartıp veriyorsanız, verin tamam, attığınız bir tane Sterling bedeli 7,5 milyon euro olsun. Ama vermiyorsanız o zaman da Instagram'da hani 20 yaşındaki çocuk gibi paylaşım yapmamak lazım.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum Yunus Aydın sana. Dinleyenimizin bir esprisi var. Ben yayının başında Yunus herhalde 3 aylık tatil yapıyorsun dedim. Ya çok güzel bir şey yakalamış. Adamın ismi Yunus abi. Tabii denizde olacak. Yüzmesi şart demiş. Biraz böyle soğuk bir espri de olabilir ama iyi yakalamış. Onu da söyleyeyim.
2: Eyvallah. Teşekkür ederim.
0: Dikkat et kendine, olur mu? Hoşçakal. Görüşürüz.
2: Görüşürüz abi.
0: Evet, teşekkür edelim dinleyenimize de. Beşiktaş'ın 30 milyon taraftarı olduğundan Beşiktaş'ın haberi var mı demiş Hüseyin Gökser. 30 olmasa da 20 milyon vardır ya. Yok mudur, dünya çapında vardır ya. Açıklanmıştı bu. Mesela yazalım. Beşiktaş'ın kaç milyon taraftarı var? En son açıklanmıştı işte, Galatasaray 1'di, Fenerbahçe 2'ydi, Beşiktaş 3'tü. Ha. Ne demiş? 17 ila 20 milyon ama Türkiye değil ya. Tüm dünyada. Ya bunu zaten şimdi kolay kolay da şey yapamıyorlar. Ortalama alıyorlar. Anketler üzerinden yapıyorlar. İşte toplam gurbetçiler vesaire, yurt dışında yaşayanlarla beraber 20 ila 22 milyon arası. 30 da çok abartı sayılmaz yani. Bir de bilmedikleri vardır. 25 milyona vur. Öyle yap. Serdal Adal'a el mecbur. 3 değil 6 verip talibi olmayan bu salağı kakalayacaklar Beşiktaş'a demiş. Almazsa kendi gider bu saatten sonra diyor. Niye ya, bence çok yüklenmeyin başkana. Bir şey söyleyeyim mi? Her şerde bir hayır vardır. Almayın salağı. Ciddi söylüyorum, hiç gerek yok ya. Trossard var, oraya biraz daha genç, dinamik bir isim alabilirsiniz. Ne bileyim. Bak şimdi Galatasaray Leao ile ilgileniyor falan. Fenerbahçe de ilgileniyor. Ne olacak? Bilmiyorum, 27 yaşında, o da işte sol kanat ama atarsın diğer kanatta da oynayabilir, ters kanatta çok da çok problem olacağını zannetmiyorum. Aziz Yıldırım bu işleri beceremiyor demiş. Greenwood'u açıklayamadı, dün istifa açıklamaları, unutmuş yöneticiliği diyor. Şey mi istiyorsun mesela, hani Trossard'ı açıkla diye Beşiktaş tribünde falan, Greenwood da öyle mi açıklasın istedin Hamza Turapoğlu? Bilemedim. Toplu bir imza töreni yapmıştı hatırlarsan, işte Vedat Muriç, Trossard vesaire yeni gelen isimler böyle toplu imza töreninde Greenwood'u açıklamıştı. Galatasaraylı yöneticiler birazcık daha menfaatleri için yönetime giriyorlar diye düşünüyorum, sanki ceplerinde akrep var demiş. Az mı harcıyorlar diyorsun? Şöyle bakayım. Galatasaray yönetimi transfer konusunda çok geriden geliyor. Bir an önce tatillerini bırakıp transfere bakmaları lazım. Kampa gidiyorlar ama bence boşuna gidiyorlar. Yeni transferler takıma uyum sağlaması gerekiyor demiş. Ben de az önce Yakup Çınar'la konuştum. Yayın öncesinde dedim, Davinson niye kamp kadrosunda yok abi, sen Avusturya'dasın. Bir bilgin var mı dedim. O da bana dedi ki Dünya Kupası'nda en çok o kaldı ya, o yüzden biraz izni uzadı. Ama gitme ihtimali de sürpriz olmaz dedi. Bir şeyler daha yazmış, onu söylemeyeyim. Böyle bilgi var, onu da siz değerli dostlarımıza aktarmış olalım. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş noktalayayım. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Tolga Atakan Kurt yokmuş diyor. Atakan nerede, o da muamma. Üç büyüklere ilerleyen dönemlerde kayyum atanır. Bu transferlerle, bu paralarla işleri zor diye de bir mesaj gelmiş. Görüşürüz, dikkat edin kendinizi. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli, sosyal medyadan takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, hayırlı cumalar dileyelim herkese. Gündeme dair konuları konuşacağız. Tabii ki günlerden cuma ise o zaman söz Murat Özen'dedir. Murat'cığım günaydın, iyi haftalar.
2: Günaydın Doğan abicim, hayırlı cumalar, iyi haftalar. Sesini duydum, özledim.
1: Bir mukabele diyelim. Aslında özlediğimiz Beşiktaş'tı ve sonrasında kavuştuk. İlk resmi maçında güzel de bir sonuç aldı. Daha iyisi olabilirdi. Rakibin 10 kişi kalmasının avantajını çok da iyi kullanamadı belki ama çılgın taraftarın artık çılgın bir teknik adamı var ve bu sene galiba çıldırın çıldırın çıldırın diye bağıracağız.
2: Abi tabii Avrupa kupalarında ilk maçlarda kazanmak her zaman değerlidir abi. Sezonun ilk resmi maçıydı. Beşiktaş taraftarı her zaman olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Tabii burada hocanın sağ içindeki hareketleri, takımla olan enerjisi Beşiktaş taraftarını gayet memnun etti. Orkun Köksür'ün attığı klas gol hem bireysel kalitesini hem de büyük oyuncuların kritik anlarda sorumluluk alabildiğini gösterdi. İlk yarıda Beşiktaş topa fazla sahip olmaya çalıştı abi ama zaman zaman oyunun temposu düştü. Özellikle orta sahadaki doğru yerleşim sayesinde geçişlere çok fırsat vermedi Beşiktaş. Savunma genel anlamda disiplinli kaldı. Tabii eksikler göze çarpmadı değil. Beşiktaş'ın hala transferlere ihtiyacı var. Bunları da ilerleyen dakikalarda seninle beraber konuşacağız. İkinci yarıda Mijlan baskıyı arttırdı. Burada biraz geriye yaslandık abi. Beşiktaş'ın bu geriye yaslanma hastalığı hala devam ediyor gibi ama inşallah İtalyan Hoca ile beraber bunu kıracağız. Bazen iyi futbol değil, doğru futbol kazanır. Beşiktaş da bunu uyguladı. 1-0 kazandık. Mutluyuz. İkinci maç tabii ki çok zorlu geçecek. Rakibin 10 kişi kalması rakibin oyun sistemini oldukça bozdu. Dengelerini şaşırttı. Ama keşke 2 olsaydı, 3 olsaydı, 4 olsaydı. Olayıtan'ın kaçırdığı yüzü yüzük goller var. Kahrolduk tribünlerde. Ama ikinci maçta zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyor Doğan abi.
1: Kesinlikle öyle. Aslında bazı soru işaretlerinin yanında bir de ilk defa izlenirken vay be işte böyle bir adama ihtiyaç vardı dedirten bir Salih Özcan gerçeğini anlatır mısın biraz?
2: Abi Salih Özcan konusu tabii ilk transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama menajerinin istediği imza parası, oyuncunun istediği maaş Beşiktaş'ın dengelerine uygun değildi. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından Salih Özcan'ı Beşiktaş kadrosuna kattı. Tabii Beşiktaş'ın istediği şartlarda kadroya dahil edildi. Orkun ve Salih Özcan'ın birbirine ne kadar uyumlu olduğunu biz milli takım maçlarında gördük abi. Zaten çok büyük bir ihtimal teknik heyetin de Salih Özcan'la ilgili net kararını bu milli maçtaki performansı ortaya koydu. Ben çok memnunum Salih Özcan'dan abi. Gerçekten Beşiktaş adına çok önemli işler yaptı. Baktığımız zaman şu anda 102 topla buluşmuş. Pas isabeti 88'e 85 Doğan abi. Hı hı. Neredeyse hiç pas hatası yapmamış. Yani %97 ile oynamış. Yerinde bir performans. Orkun'u rahatlattı Doğan abi. Orkun daha rahat hareket edebildi Salih'in gelmesiyle beraber. Eksiklerle beraber çok daha iyi Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Ama Beşiktaş'ın mutlaka sağ kanat ve çok iyi bir santrofora ihtiyacı var. Bunu da net bir şekilde söyleyelim.
1: Peki bu arada tabii eksik olan bir Trossard'sız ya da gelebilme ihtimali %80'lerde 90'larda gözüken Salah'la ilgili olarak da bu takıma verecekleri katkı çok kıymetli olacaktır. Ama sonradan
2: lafını balla kesiyorum. %80 %90 değil abi. %50'lerde %51'lerde diyelim abi.
1: Salah için mi diyorsun?
2: Evet abi oradaki.
1: Peki olaya oradaki tamamen Roma'nın girişimi.
2: Abi yok, Roma'nın girişi değil. Olay tamamen menajerin istediği absürt rakamlardan dolayı abi. Menajeri ciddi anlamda çok ciddi paralar istiyor Beşiktaş'tan. Şimdi ben Başkan Serdar Adalı'yı abi yıllardır tanırım. Yaklaşık 10 yıldır belki 11 yıldır başkan tanırım. Neredeyse muhabirlik döneminden bu yana, o Demirören döneminden bu yana. Yani elinde büyüdük diyebiliriz. Başkan abi bu rakamları vermez. başkanın kafasında bir hesap, bir kitap var. O rakamların dışında başkan çıkmaz. Yani taraftarın baskısı, işte camianın baskısı, başkanın kafasındaki hesap uymazsa abi başkan bunu devreye sokmaz. O yüzden
1: bunun örneği daha gelse olmaz diyorsun yani.
2: Abi çok ciddi paralar istiyor Doğan abi. Yani menajerinin
1: ne istiyor Murat? Ne istiyor? Ne duydun?
2: Abi şu an yaklaşık bir 7-7,5 milyon euroluk bir fark var. Yani menajerinin istediği rakamla Salah'ın aldığı rakam arasında neredeyse 4-5 milyon euro fark var. Herhalde Salah sakatlandığında veya hasta olduğunda menajeri devreye girecek. O sahaya çıkacak. Durumu o noktaya getirdi menajer. Ama başkanın kafasına uymadığı şekilde abi ne olursa olsun başkan bu transfere okey vermedi. Ben çok iyi tanıyorum başkanı. Şu andaki durumda başkanın kafasındaki mali şartlara uygun bir şartlar değil abi.
1: Ne yani veriyor orada Beşiktaş menajere, ne veriyor?
2: Abi yani normal şartlarda menajerin hakkı neyse onu veriyor. Bu menajer %35 gibi bir rakam istiyor abi. Çok ciddi bir rakam istiyor.
1: Normalde %10 mudur?
2: Tabii normalde %10 gibi bir hak sahibi var menajerlerin. Ama Salah menajer %35'leri %40'ları çıkardı abi rakamı. O yüzden şu anda yani senin dediğin gibi ben bu transferi %80'lerde %90'larda kesinlikle görmüyorum Doğan abi.
1: Ama evet, bu arada tabii ki
2: çok hani... fazla baskısı var. Ama başkan bu baskılardan dolayı bu paraları Salah menajerine ve Salah'a vermez.
1: Peki menajer artık son sözün sahibi mi? Yani Salah'ın gelme isteği, hatta bir bakıma Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile devreye girip Serdar Adalı'ya, Sayın Başkan'a güzel bir transfer, hem Türkiye tanıtımı için hem de böyle değerli bir oyuncuyu ülkemize getirdiğiniz için gibi bir konuşma olduğu iddia etti. Fırat Güneyerler, İsmailerler yazdı. Sen ne
2: abi
1: diyorsun?
2: Ben Cumhurbaşkanımızla alakalı böyle bir bilgim yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girip bu transferle ilgili başkanla bir görüşme yaptığı yönünde bir bilgi bende yok. Tabii ki basın mensubu arkadaşlarımızın mutlaka kendilerine göre doğruları vardır. Haber kaynakları vardır ama bende yok. Sadece şu kadarını söyleyeyim abi. Salah transferiyle alakalı ben normalde bir gazeteciyim. Beni bile yüzlerce, binlerce insan arıyor abi. Yani sokakta kimi görsek Salah diyor. Markete gidiyoruz Salah diyor. Eşya almaya gidiyoruz Salah diyor. Yani tanımadığım numaralar arıyor. Abi ben şuyum diyor. İşte Salah gelecek mi diyor. Yani inanılmaz bir Salah çılgınlığı var abi. Türkiye'de ve Beşiktaş camiasında şu an. Ama süreç istediğimiz kıvama gelmezse bu transferin gerçekleşmesi zor. He, olur da başkan artık kafayı kırar der ki ya veriyorum rakamları, tamam lanet olsun der, gelsin der. Bu o zaman tabii ki farklı şeyler konuşur ama başkanın da maalesef böyle bir yapısı yok abi. Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda kendi doğrularıyla bunu eşleştirip onu uygulayan bir insan. O yüzden Salah menajerinin biraz daha bu konuda indirim yapıp belki orta dengeyi bulması gerekiyor, yoksa istor abi.
1: Peki Murat, sana çok açık bir soru sormak istiyorum. Buna samimi cevap vereceğini düşünüyorum zaten. Evet. Salah gelmezse de gelmez abi kısmında mısın? Abi mutlaka gelmeli kısmında mısın?
2: Abi şimdi şartlar doğrultusunda ben Salah'ı çok istiyorum abi. Salah hem Türkiye prestiji açısından hem dünya futbolu açısından bu transfer yani yer yerinden oynar abi. Bütün dünya Beşiktaş'ı ve Salah'ı konuşur, Türkiye'yi konuşur. Bu yönden PR açısından ben Salah'ı istiyorum. Evet, belki eski Salah değil. Yani
1: ya bizim tanıtıma mı ihtiyacımız var, iyi bir takıma mı? Bak soru bu.
2: İşte abi çok güzel bir soru, anlatayım. Şimdi bunu, tanıtıma da ihtiyacım var abi. Yani şimdi Vlahovic'e teklif yapıyorsun. Adam sana soruyor abi, diyor ki kadronda kimler var? Şimdi bir olayı tam var. İşte Rıza Yılmaz var. Evet. İşte Rashica var. Çerni var. Kalede de Ersin var. Demek mi oyuncunun Beşiktaş'a bakış açısını değişir, yoksa ya işte solda Trossard, sağda Salah, kalede Nübel, işte orta sahada Vlok'u aldık, işte sağ kanada bilmem neyi aldık demek mi oyuncuyu ikna eder abi?
1: Ya bunun beraberinde getireceği sponsorluklar var, forma satışları var, bilmem nesi var. Hani hatta şöyle bir iddia var: yapın formayı 9000 lira, satın 1 milyon. Alsın hoca falan diye, yani böyle başkana. Madem işte Beşiktaş taraftarı böyle bir şey bekliyor diye.
2: Abi işte anlaşmada bazı şeyleri Salah istiyor. Aha. Aslında başkan Salah'ın bütün istediği şartları okeyledi. Yani her şeyi okeyledi Salah'la alakalı. Burada menajerin bu kadar başkanla dikleşmesi, menajerin bu kadar istediği komisyonda indirim yapmaması başkanı rahatsız ediyor. Normalde Salah'lık bir durum yok. Biz bu aynı süreci abi Trossard'da yaşadık.

0: aynı durum yok abi. Salah'ın menajeriyle Salah çok eski dost. O yüzden bunda böyle olayların çok böyle bu şartlara inebilecek bir durumu yok. Ama Beşiktaş hala Salah'ı istiyor abi. Hala görüşmeler devam ediyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Süreci takip ediyoruz. Bekleyeceğiz abi.
1: Menajer bir Salah'lık yapmasa bari diyelim hadi.
0: Öyle ya umarım abi. Yani umarım. Yani bak Cuma günü abi. Allah'ım Cuma günü bizim
1: duaların daha kıymetli olduğu gün muamelesi yapma.
0: Evet, abi,
1: pazartesi yani de kıymetli, salı da kıymetli.
0: Allah'ım Cuma günü yüzü hürmetine salı abi bizi kavuştur ya Rabbim, amin abi. Bütün Beşiktaş taraftarı amin desin. Şu an abi zaten bizi dinleyen herkes amin demiştir.
1: Demiştir merak etme. Tabii Trostat'ın gelişi solda sağda Salah olursa kısmı güzel de bir forvetin yok mu ihtiyacın? Çünkü bu Semih'le olmayacak gibi gözüküyor. Ne dersin?
0: Abi aslında Beşiktaş'ın dünkü maçından sonra en çok ihtiyacı olan bölgesi santrafor. Yani mesela dünkü maçta abi bir Abubakar olsaydı kaç kaç olurdu maç?
1: Yani maç 3-0 4-0 olurdu 10 kişi kalmış bir takım karşısında.
0: Evet abi. Beşiktaş'ın daha böyle hareketli, daha gol vuruşu iyi olan bir santrafor ihtiyacı var. Bence hem başkanın teknik heyet bunun farkında. O yüzden mutlaka oraya iyi bir santrafor, kilit bir isim Beşiktaş yönetimi koyacaktır diye düşünüyorum. Tabi orada Vlahovic gibi isimlerle görüşüyor Beşiktaş ama Vlahovic'e burnundan kıl aldırmıyor. Teklif bekliyor. Bence onun aslında hayali Juventus'ta kalmak, benim anladığım o. Orada işte Beşiktaş'ın ona olan ilgisini belki kullanıyor gibi hissediyorum ama bu benim kendi şahsi düşüncem. Yani izlenimlerim bu yönde. Bence onu biraz kullanıyor gibi. Ama Beşiktaş'ın belli bir süresi var Vlahovic'le alakalı. Onun yanı sıra tabii ki sadece Vlahovic'e kalmış durumda değiliz. O bölgeye santrafor isimleri bakıyorlar. İşte Sörloth ismi gündemde konuşuluyor ama o da çok ciddi para istiyormuş hala Madrid. Beşiktaş'ın aradığı santraforlar var. Süreç devam ediyor ama öncelik tabii ki Vlahovic abi. Onu da bekliyor Beşiktaş.
1: Ya şimdi maçın gene özetlerine ve tekrarına bakıyorum da o direkten dönüp de arkada tekrar vurulamayan ve taraftarın saç baş olduğu o pozisyon var ya, gerçekten bir seneni alır insanın ömründen yani.
0: Abi evet abi.
1: Peki yani sana şöyle söyleyeceğim. Taraftarı heyecanlandıran bir Quattara mı, Salih Özcan mı, Nübel mi, yoksa İlhan Fakilinho mu? Öyle diyorlar, İlhan Fakilinho diye bir.
0: Abi çok iyi değil miydi ya İlhan? İyiydi. Ben çok beğendim abi İlhan.
1: Ya yani hoca zaten genç olmasına rağmen hırsını, isteğini çok beğenmiş durumda. Soğukkanlılığından çok etkilenmiş mesela.
0: Ve abi şey mesela direkt kaleyi düşünüyor Doğan abi. Yani topu aldığı zaman direkt içe girip kendine şut pozisyonu hazırlayıp şut çekmek için çalışıyor. Ben İlhan'ı çok beğendim abi. İlhan yani biraz daha oynadıkça, kadro daha iyi duruma geldikten sonra bence çok daha başka İlhan izleyebiliriz abi. Yani iyi bir alternatif oldu İlhan Beşiktaş için. Onu söyleyebilirim. Yani yedek kulübesinde işte örnek veriyorum Trossard'ın yediği veya Salah'ın yediği olabilecek durumda şu anda İlhan. Kesinlikle. Ben beğendim İlhan'ı.
1: Devrim de gitmiş galiba, kiralanmış.
0: Evet, Devrim Bodrumspor'da abi. Belli bir maç sayısı oynama garantisi aldı Beşiktaş kulübü. Hayırlısı olsun abi onun için. Umarım çok daha güçlü bir şekilde Beşiktaş'a geri döner. Yani bunun çok örneği var abi. Arda Turan da zamanında Manisa Spor muydu abi? Oraya gitmişti. Geri geldiğinde bambaşka bir Arda oldu.
1: Evet.
0: Umarım Devrim'de oynayarak kendini geliştirir. Çünkü futbolcunun oynaması lazım abi. Yani antrenman maçıyla normal maç arasında dünyalar kadar fark var. Futbolcu oynamalı abi. Genç futbolcular da Devrim gibi, işte Mustafa Hekimoğlu gibi futbolcular da oynamalı. Bence Mustafa Hekimoğlu da kiralık olarak bir takıma acilen gönderilmeli abi. Yani onun da takımı bulunup o çocukla oynamalı abi.
1: Kesinlikle öyle. Şunu söyleyeceğim. Bazen koçlar basketbolda sağ kenarında takımı çok ateşleyen unsurlardır. Futbolda da böyle çok hareketli, hırslı, yeri geldiğinde hakemle, yeri geldiğinde kendi oyuncusuyla, hatta hatırlıyorsan Devrim'i mi birkaç kere itiyordu sahaya, koş koş ittir ittir diye hazırlık maçlarında. O pozisyonun evet, görüntüleri vardı mesela.
0: Devrim değil abi, Taylan.
1: Taylan'ı mı itiyordu? Mesela dün evet. İtalyano'nun ne kadar çılgın bir adam olduğunu, saha içerisinde hem kendisini hem türbünleri hem de takımı ne kadar ateşleyici ve itici bir güç olduğunu gösterdi.

0: göstermesi bence çok kıymetli, biliyor musun?
1: Abi Beşiktaş taraftarı bu model teknik adamları seviyor. Biz bunu daha önce de yaşadık. Yani o hoca mesela, hoca abi bir dakika oturmadı.
0: Hı hı.
1: Yani bir dakika oturmadı abi.
0: İmkanı olsa kendi girecekti oyuna.
1: Evet evet, hoca bir dakika oturmaz abi. Yani Beşiktaş taraftarının aslında tribünlerde özlediği hoca tarzı. Biliyorsun abi, Beşiktaş taraftarı çılgın insanı sever, evet, agresif insanı sever. Yani kendi yapılarına uygun taraftarın teknik adam durumu bu. O yüzden İtalyan hocayla Beşiktaş taraftarının uyumunu ben beğendim. Hocanın sağ kenarındaki enerjisini, oyuncularla olan dirsek temasını çok beğendim abi. Çok daha iyi olacak. Yani bu takım gerçekten iyi olacak. Ben abi yani topu kanatlara yönlendiriyoruz. Sağdan yükleniyor Beşiktaş, top bir anda sola geçiyor. Geçiş oyunlarını çok iyi yapmaya başladık. Özellikle bir rakibin Vicdan iyi bir takım abi. Yani kötü bir takım değil. 10 kişi kalmasalar belki çok daha farklı bir maçta izleyebiliriz. Oradaki maç çok zor geçecek. Doğru.
0: Çok yani, çok. Bu buradakinden çarpı 2 daha zor. Yani o maç orada 0-0'mış gibi oynanması lazım.
1: Çok zor geçecek abi orada olma. Çünkü rakip gerçekten çok kaliteli bir rakip. O yüzden ben Beşiktaş'ın dünkü özellikle ilk yarısını çok beğendim. İkinci yarı biraz düşüşler oldu. Kadrodaki eksiklikler göze çarpıyor.
0: En sevmediğin sonra şey oldu değil mi, o geriye yaslanma?
1: Abi yani ikinci yarı valla dedim ki ya abi bitsin maçla gidelim dedim. Yani ilk yarıdaki böyle ateşli baskı, zaten taraftar da çok iyi. Daha Beşiktaş taraftar da takım oynadıkça kendini bulmaya başladı. Taraftar da güzeldi. Takım kazandıkça tribünler daha da dolacak. Bazı ara ara boşluklar vardı. Onları gözümüze çarptı. Ama takım oynadıkça, Trossard'ın takıma dahil olması, bir santraforun gelmesi, olası bir Salah'ın transferi çok daha ateşli Beşiktaş taraftarını ortaya çıkarır abi.
0: Kesinlikle öyle. Doğru söylüyorsun. Orkun gibi bir liderin olması da büyük bir avantaj. Sağ kenarında bir Italiano gibi çılgın bir teknik adam, ama sağ içinde de sözünü tutan, kaldığı yerden devam eden, golleriyle bu senede adından çok söz ettirecek bir Orkun Kökçü'nün olması gerçekten bence nimet gibi gözüküyor Murat.
1: Abi Orkun Kökçü bu sezon çok daha fazla benimsedi abi. Yani Orkun tam bir lider gibi. Zaten kumaşı, kalitesi Orkun'un Avrupa'nın hiçbir yerinde tartışmadı abi.
0: Farkında yani mısın? Milli takımdaki performansıyla ilgili Beşiktaş'ta olmayanlar bile Orkun mutlaka oynamalı dedi.
1: Abi ama yani futbolu bilen herkes zaten bunun farkındaydı. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, Hakan da çok büyük futbolcu abi. Avrupa'nın en iyi futbolcularından biri. Bunu tartışmıyoruz ama oyuncuların bazen performans düşüklükleri oluyor abi. Yani bunlar yaşanıyor. Bu durumda abi Orkun'un performansı zaten ortada. Hırsı ortada. Zaten camiayı benimsemesini tartışmıyoruz. Camianın evladı, Beşiktaş taraftarı her şeyden önce. Varını yoğun ortaya koyuyor. Yani bu dönem iyi transferlerle abi çok daha başka bir Orkun izleyeceğiz. Salih'in, özellikle Salih'in Orkun'u geride orta sahada rahatlatması daha fazla verim alacak abi. Orkun daha fazla şut çekecek abi bu sezon. Bak bu lafımı unutma Doğan abi. Orkun bu sezon çok daha fazla şut çekerek
0: bunun sebebi zaten de Salih'in onun gelip geriden top almasını engellemesinden kaynaklanıyor. Herkes ortak fikirde zaten. Dün maçı tribünde seyreden de, ekran başında izleyen de aynı şeyleri söyledi. Bu Salih Beşiktaş'ı değil Orkun'u rahatlattı biraz. O yüzden gol katkısı anlamında hem besleyici hem de kendin pişir kendin yiyeci kıvamına geldi bence Orkun Kökçü.
1: Abi bunu ama Salih de söyledi. Ben Orkun'u rahatlatayım, Orkun gerekeni yapar dedi zaten Salih de. İyi bir ikili oldular abi. Tabii olayı tam biraz sırıttı. Dün yani kaçırdığı goller, tabii onun da dinamizminden, orta sahadık dinamizminden yararlanmak istiyor Beşiktaş teknik heyeti. Ama oraya daha kaliteli, ayakları daha iyi olan bir futbolcuyu dahil ettiğim zaman ben bu sene umutluyum abi Beşiktaş'tan. Yani gerçekten camia bir kere güzel bir hava yakaladıktan sonra bunun devamı gelir abi Beşiktaş'ta. Radyo Gol.